0: Alıyor.
1: Orada da görev alıyor.
0: Ben de şöyle bir baktım da var mı maçı falan
1: evet,
0: diye var.
1: Görüyorum, orada da görüyorum. Fakat çok da şeyler var. Hakkında olumsuz şeyler de duydum memleketiyle konuştuğumuzda. Oradaki hakem dostlara biraz araştırdık. Bu VAR'la ilgili de akşam da bazı şeyleri tartıştık. Şimdi şiraze kaydı vardı biraz. Biraz değil fazla kaydı. Ülkeler arası dengesizlikler başladı. Roberto da merkezi eğitim sistemiyle bu VAR'la ilgili bütün ülkelere devamlı online göndermeler yapıyor. Sürekli bu VAR eğitimlerinde standardı yakalamak için uğraş veriyor. Bir çizgi yakalamak istiyor. Büyük çaba sarf ediyor Roberto.
0: Doğru ama
1: sıkıntılar oluyor ya. Yani evet, dün akşam da eleştirildi. Bundan sonraki süreçte de mutlaka niye girdi, niye girmedi soruları olacak. Bundan UEFA da rahatsız olduğu için Roberto çok ciddi çalışmayla yürütüyor. Baktığımız zaman da hep maçın içinde
0: Roberto dediği Roberto Rossetti. Roberto o sistemin Rossetti. Başındaki evet. Eski hakem hatırlayacaksınız.
1: UEFA Hakem Kurulu Başkanı kendisi İtalyan. Maçın şöyle istiyor. Maçın öznesi hakem olsun. VAR değil.
0: Doğru.
1: Bunu kuvvetlendirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. VAR'a yaslanan hakemden nefret ediyorlar. Bunu istemiyorlar. Dolayısıyla işte sahadaki hakem
0: bizde de her şey mesela ya da belki bizim gibi ülkelerde de olabilir bu. Her şey VAR'dan bekleniyor.
1: İşte bunu bozmak, bunu düzeltmek ve bunu kendi istediği o çizgiye getirmek istiyor.
2: Böyle bir sistem varsa kimse
0: böyle bekliyor ama işte.
1: Vazgeçin demiyor.
2: Hayır, kolaylığı sever hakemler. Kolaylığı.
1: Bak şimdi. Galatasaray'ın oynadığı müsabakadaki kırmızı karttan yürüyelim mi?
2: Evet.
1: Şimdi ne oldu? Kırmızı kart hareketinde sahada hakemin kırmızı vermesi lazım.
0: Sporting maçını mı diyorsunuz?
1: Evet. Kırmızı vermesi lazım. Orada ne yaptı? İşte ayağın bedende fazla az kaldı. İşte kenarı geldi. Ayak oradan hafif kırıktı. VAR out oldu. Şimdi diyorum ki ben de. Yahu kardeşim sağdaki hakem bunu çat diye kırmızı vermesi lazım. VAR'a bırakınca VAR da ufak bir argüman arıyor. Orada ufak bir argüman bulduğu zaman ben karışmıyorum diyor. Gitti o zaman. Denge kaçtı.
0: Evet.
1: Oyunun ihraç olması gereken arada karambole gidiyor. Gri tercihi yani gri pozisyon diyelim tercihte yanlış yapılıyor. O yaslanıyor. VAR'dan nasıl olsa bana gel. O da karışmıyor.
0: İşte, ama işte Rossetti'nin dediğiniz şey de şu ya. Sağdaki karar versin. Yani yorumu sağdaki yapsın.
2: Doğru veremiyorsa o zaman VAR karışacak abi.
1: Galatasaray maçındaki o hareket kırmızı karttır. Bu kadar nettir.
0: Normal o.
1: Çünkü top 1.5 metre yukarıda Batakov'un kafasında.
2: Adamın onun ayağı burada karnında.
1: Karnında ne arıyor o ayak ya bu? Hani toplu ortak göğüs hizasında olur ayağı uzatır falan ama kafada ya. O ayak orayı aşağıda karın bölgesine
0: bence
1: basıyorsun.
0: Bence daha bu o sorunu çözemezler ya. Bu şekilde çok zor hocam.
1: Bak dün akşam bir de şey anlattım.
0: Yani şeyi uluslararası planda çözemezler.
2: Hocam her sene yani. Bir de kurallar değişiyor. Allah aşkına miller ekleniyor. Bir şeyler oluyor. Ben bunu anlamadım ya. İnsanların aklı da karışıyor.
0: Sürekli. Evet, sürekli taçı
1: çabuk var. Değişikliğini bir daha anlatayım.
0: Hangisini?
1: Bu önemli. Siz de maçlar anlatıyorsunuz.
0: Evet dün hocam kritik.
1: Anlattık. Bu çok önemli. Neden?
0: Şimdi, gerçi ben kural değişikliklerini o kitapçığı aldım okuyorum ama.
1: O yeterli değil. Yeni geldim.
0: Öyle mi?
1: Bunu MHK bile atladı. Zamanda gözlemcilerle bugün dün konuştum falan. Gözlemcilerden dahil bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor. Hakemler dahil bir kısmı bilmiyor.
0: O zaman uygulanmaz zaten kural
1: şimdi
0: değişikliği.
1: Bakın şu uygulanıyor. Şunu unutmamak lazım. Eğer böyle bir yeni bir değişim geldiyse Merkez Hakem Kurulu, iletişim departmanı, her kimse görevliler bunu direkt kulüplere aktarması lazım.
0: Nedir hocam? Biz olay şeye şu, gelelim.
1: Oh. Beşiktaş maçında çıktı biliyorsun. Yerde kalmıştı. Bir dakika dışarıya çıkardılar.
0: Tamam.
1: Dün akşam da ben hakemler niye bunu böyle uyguluyor diye UEFA ile yazıştık. Oradan aldım bilgiyi söylüyorum. Değişimi göndermiş. Ama federasyonlar umuma açıklamamış.
0: Nedir hocam?
1: Nedir bu? Eğer diyor takım arkadaşı topu dışarıya attıysa oyuncu gene dışarıya çıkacak bir dakika diyor. Oh çıktı mesela takım arkadaşı oyunu durdurmadan.
2: Mesela bunu ama eleştirdiler şimdi hocam bize anlatıyor onu. Yanlış o, dediler bu.
1: Yanlış dendi değil mi?
2: Evet öyle dediler.
1: Bu akşamki Gürcan Hasoğlu'nun Beşiktaş maçında ohu dışarıya çıkarması takım arkadaşı baktı oh yerde attı dışarıya hakem durdurmadı oyunu attı dışarıya oh o arada kalktı dedi ki ben doktor istemedim beni niye dışarıya gönderiyorsun diyor. Yeni değişimde bu uygulama doğru.
0: Hmm.
1: Diyor ki bir takım

0: Tempo yapıyor karşı takım.
1: Evet.
0: İkide bir benim oyuncum yatar, ben de topu dışarı atıp tempoyu düşürürüm. Mantık bu.
1: Yine de gönderiyor.
0: Çıkacaksın diyor. Eğer rakip takım böyle bir durumda atarsa yorum hakeme kalıyor. Ne maksatla yaptığını.
1: Ama kendi takım arkadaşı atar ve bak orada böyle bir şey var derse bu kalksa da
0: çıkacak. Akşam ohu çıkardılar.
1: İyi, hocam dahil ettik bunu sisteme.
0: Cuma akşamı ohu çıkardılar.
1: Bilgilerin içine aldık hocam bunu da, tamam.
0: Ohu çıkardılar. Trabzon maçında, Konya maçında Konya'yı çıkardılar.
1: Gayet güzel.
0: Bunu uyguladılar. Fakat bunu oh da bilmiyor. Beni niye çıkarıyorsun diyor. Konyalı oyuncu da ben niye çıkıyorum diyor. Doktor istemedim diyor. Takımlar veya oyuncular bilmiyor bunu. Ben de diyorum ki bu değişikliği Allah Allah.
2: Arkadaşlar da itiraz etti hakeme zaten.
0: İtiraz etti.
1: Evet. Ya hocam bunu, diğerlerini de bilmiyorlar ki. Geçenlerde yine konuştuk biliyorsun.
0: Bunu sordum. Hızla sordum. Allah Allah. Gece bunu düşündüm yolda giderken de. Niye bu böyle diye. Sonuç bu. Bunun 26 Ağustos'ta 27 Ağustos'ta hakemlere soru bukletinde eskisi gibi. Fakat gelen 30 Eylül'de geliyor bu bir değişiklik.
1: Yeni bir değişiklik.
0: Ve bu cuma akşamından itibaren uygulanıyor. Lakin bunu gözlemcilerin bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor.
1: Anladım hocam. Peki.
0: Çok önemli. Maçı anlatırken de niye
1: bundan
0: çıktı
1: sonra
0: diye.
1: Evet. Buna da vurgu yaparız biz. İkinci dakikada maçın hemen başında Berkan Kutlu Torreira mücadelesi var. Berkan yerde kalıyor. Torreira'ya faul çıktı burada. Hemen orta yuvarlağın kenarında. Burada bir sarı kart gerekir miydi?
0: Bakın şimdi maçın başı top mücadelesi. Hani diyorum ya tolere edilebilir. Sarı verse hayır demeyiz buna.
1: Evet.
0: Sarı verse hayır demeyiz.
1: Sarı verse
2: hayır demeyiz. Tezine geliyor. Oyunun başı diyor.
0: Daha başı diyor. Hakem direkt karta girmeme adına bunu bir tolere etti.
2: Değmiş çekmiş faul.
0: Bu bir sarı kart. Fakat tolere etmesine saygı duyuyoruz hakemin. Evet, anladım. Kabul görürdü ama
1: şimdi sarı kart verse de bir şey demezdi.
0: Verse de hayır bir şey diyemeyiz.
1: Ama o maç başı şeyin kart içine koyuyorsun.
0: Bu sarı kart.
1: Normali sarı kart.
0: Bu, evet, net tamam. Bir sarı kart ama hakem vermedi. Sarı bir daha 1-20 onu anlayabiliyorum.
1: Anladım. Normal şartlarda bu sarı kart sarı dedik. Kart. Devam. 10 dakika sonraya geldik. Şimdi bu gol kararının iptal edildiği, çünkü önce gol verdi, sonra VAR'dan uyarı geldi, Atilla Karaoğlan inceledi, bir faul tespit etti. Bunu açıklamak lazım çünkü bazı izleyicilerimiz tam anlamamış nedir ne değildir bu kural. 12 Taksim 3. madde, onu da şimdi Mustafa hocam açıklayacak.
0: Şimdi kalkayım mı?
1: Tabii hocam, topu vereyim istiyorsanız.
0: Şu paçalarımızı düzeltelim.
1: Şurada var mı top?
0: Burada alayım mı top?
1: Tabii ki hocam. Hop. Şurada da vardı bizim bir top. Orada yok.
0: Arkada yok. Şimdi bu topu
2: masanın üstünde göstersen
0: kaleciyim.
1: Daha. Evet, şu
0: burası zemin.
1: Jimmy'den daha kolay gözükür.
0: Kaleciyim ben. Bak elimi koydum. Çiftele gerek yok. Koydun mu? Bitti, top benim. Buna oynayamazsın.
1: Dokunsan bile koyduğun anda.
0: Elimi koydum, top benim bu. Yer, zemin, çim zemin. Koydum elim, top benim, kalecinin. Oynayamazsın. Burada da iki elini koymuş Hazreti. Bunda oynayamaz Deniz. Gol iptali doğru.
2: Hocam biliyor musun, sen bir şey söylemiştin bana. Kaleci bir Galatasaray maçı. Kaleci tutuyor, eli yukarıda kalıyor, topu çalıyor şey.
1: O
2: Icardi.
1: Tamam.
2: Icardi.
0: O başka.
2: Hayır ama faul verdi hakem ona.
0: Eğer elle teması
2: kesin. Anlatamam. Tuttu, kaldırdı. Kaldırdığı anda topu çaldı Icardi, faul dedi.
0: Ben bunu böyle
1: elindeyse gene faul.
2: Tamam hocam.
1: Anlatalım.
0: Buradaki pozisyon böyle dedim ya, örnek budur.
2: Bu, herkes bunu offside zannetti hocam, bu, ondan zannetti.
0: Sonraki bölümde offside de var orada.
1: Offside de var.
0: Sonrasında sonra. Devamında offside var. Bu olmasa öbürü gelecek. Yani onu da yorumladıkları zaman sağda bekleyen, altı pasın kenarında bekleyen, altı pas diyorum bakın.
1: Deniz.
0: Kale alanı bak şu kim bu?
1: Deniz.
0: Yine Deniz, devam. Direkten dönüyor, offside'daydı.
1: Aktif alana dahil oluyor çünkü.
0: Yani, ve,
2: ama pozisyon değişiyor. Yani.
0: Değişiyor pozisyon. Atıldığında offside ya. Öbürü bilerek oynamaya mı girdi, çarpmaya mı girdi der, onu değerlendirirse.
1: Değerlendirirler mi girdi belki?
0: Tek elle de koysa bu topa vuramazsın.
1: İki elle uzanırsa.
0: İki elle de koysa vuramazsın. Kalecinindir bu top. Bu topla bir daha oynayamazsın. Bu faul ve gol iptali doğru. 28-2-1999. Karabük Fenerbahçe maçı.
1: Hadi bakalım.
0: Moldova'nın attığı bu golü böyle iptal ettim ben. O kural daha o sene çıkmıştı. 98-99 sezonunda çıkmıştı. Karabük'te maç 0-0 bitti. İptal ettim. Ben

0: Ben bir hafta sonra bir Türk hakemi Galatasaray maçına benzer pozisyona gol verdi, ülke karıştı. Aradan bir hafta geçti, Galatasaray'ın Avrupa maçında Avrupalı bir hakem geldi. Aynı pozisyona çok benziyor yani bu. İptal etti, kendimiz aplandık, kendimizi kurtardık. Eleştiri bombardımanına tutulmuştu. İşte bu. 99 yılında aynı benzer golü ben iptal ettim.
1: Aynen hocam, ben
2: o elleri kolları arasında ya da eli kolu ile herhangi bir temas varsa, yüzey arasındaysa, olay uzanmış bitmiştir. Açık eli şurada var bakın.
1: Ama hocam
2: uzanmış,
1: bir de şaşırıyorum ben buna.
2: Topu tutarsa.
1: Hocam mesela oyuncu ayağının ucunla vuruyor, top o kadar nasıl sekiyor geriye ya? Tutmuş top seker mi hocam ya?
2: O beni çok şaşırttı. Yeterli değerli izleyenler. Ekranda arkadaşlar.
1: Hayır hayır. Şimdi seçti. Şiddetli vurmuyor ama elinden nasıl kaçırdı kaleci, hayret.
2: Ama golde de kaçırmadı. Bir hata yaptı.
0: Hayır. Topu tuttu.
1: Ha. Topu tuttu, anladım.
2: Göğüsten
1: tutu
2: kaçırdı attı. Ya topu.
1: Atıyor şimdi.
2: Topu sektiriyor ya.
1: Sektiriyor ya.
0: Maç boyunca en az 4 sefer top sektirdi kaleci.
2: Çok
0: sektiriyor. Ki birinci topları.
2: Golde de şöyle durdu, bekledi. Evet. Abdülkerim'in
3: ya şu Leao'ya gidişi bile, ikinci Leao biraz çekse
2: penaltı olur. Leao biraz daha şey hareket etse penaltı olacak.
0: Aynen. Ona gidecek, doğru.
1: Ha, bak burada baba. Vurdu. Top elinden geri geldi. Yani o topu
2: garip böyle bir falso.
1: Enteresan
2: aldı.
1: Yani mesela kalecinin elinde de elinde tutmuş bak, topu bir daha o kadar hızlı nasıl geriye sekti onu sektir soruyorum.
2: Evet.
1: Sektir değil mi
0: çıktı
1: hocam?
0: Oradan topu.
2: Klebs çekti orada.
1: Evet.
0: Çekti orada.
2: Peki.
0: Bu gol iptali sonra, doğru.
2: Gol iptali doğru.
0: Şimdi Atilla Karaoğlan üst düzey bir hakemimiz. Üst düzey bir hakemimiz. Hı-hı. Tamam. Şimdi notlara baktım da 124 maçta 49 var müdahalesiymiş. Bu akşam 125. maçında 50. var müdahalesi yok. Çok fazla bir hakem için.
2: Fazla.
0: 125 maçta 50 var müdahalesi.
3: Neredeyse 2 maçta 1 var bir müdahalesi.
0: Çok bunu gözden geçirmesi lazım. Hı. Atilla. Üst düzey bir hakemsin. Öncü bir hakemsin. Atilla şeyden sonra, Halil Mutmeler'den sonra sensin. Ama bu rakamlar sıkıntılı rakamlar.
2: Evet.
0: Dikkat peki etmen lazım.
2: 22. dakikada Daksil Leao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Burada daha öncesinde bir faul var mıydı? Kart doğru mu? Bu pozisyonu nasıl anlatabiliriz? Orta yuvarlaktan atağa kalkıyordu Galatasaray Leao'yla. Öncesinde bir karşı faul var mı? Yoksa buradaki karşı sarı kartın bulaması doğru mu?
0: Şimdi o eller kollar bu şekilde temaslı oyunda var. Ama bundan daha fazlasını yapıyor Kocaelisporlu oyuncu. Tutuyor, çekiyor. Dolayısıyla kartın rengi sarı, doğru.
2: Sarı kart doğru. Devam
1: hocam,
2: ediyoruz
1: şimdi
2: efendim.
1: Bir isim veremiyorum ismi de. Yanlış yorum. Ağır çekimde veya anı durdurarak izlenince topa hakim gibi duruyor. Yanlış, topa hakim değil. Bir akan oyunda top ellerinden sekiyor. Ancak VAR'da durdurarak gösteriyorlar diyor.
0: Yok, yanlış düşünüyor.
2: Topa hakim olması gerekmiyor. Topa değmesi bile yetiyor.
0: Topa değdi. Koydu, bitti.
1: Ben bir şey söyledim. Ben bunu seni çürütmek istemiyorum. Görüşü anlatıyorum.
0: Buyurun.
1: Öyle bakmak lazım diyor bana gelen. Ben demedim.
2: Gönül gözüyle bakmışım kişi.
1: Bu yani sonuçta şey
3: kim
1: değil.
3: Kim abi onu yollayan?
1: Yok,
3: hakem mi eski?
1: İsim yok şimdi.
3: Hayır, tam mesleğini söyle bari ya.
2: Hakem yok yok, hakem isim değildir. Hakem olsa değildir. Bilir.
3: Tabii.
0: Kafaları karıştırmaya gerek yok. Buradaki VAR'ın müdahalesi ve golün iptali doğrudur.
2: Evet, evet. Ya şöyle dokunsanız bile yetiyor.
3: Bu
2: şöyle
3: çok önemli.
2: Dokunsanız bile yetiyor.
3: Seni söyledim bak, bu çok önemli.
0: Topun üstüne dokundum. Evet. Hareketli top öldü zaten. Top tabii, da öldü kalecinin ellerinde. Ona hiç dokunamaz.
2: Ya kontrol etmek aa, değil buradaki mesele.
1: Ben bunu not almıştım.
2: Yani.
1: Hakikaten.
2: 27.
1: dakika 27.
2: Torreira Haydar'a mücadelesi.
0: Atilla'nın da
2: Torreira yerde kalıyor. Hakem oyunu devam ettiriyor.
0: Sarı kart. Vermedi. Faul dahi vermedi bunu.
1: Hakem de uyarmıyor, yardımcı hakem. Onun görevi değil mi uyarmak? Önünde oluyor olay.
0: Önünde.
1: Öyle değil
2: bu,
1: mi?
2: Mesela Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonuna benziyor mu?
0: Kol dışarıda kalıyor.
1: He?
2: Başakşehir maçındaki
1: Başakşehir penaltı pozisyonu kol aşağıdaydı.
2: Yok yok, demiyorum. Gibi. Çalhanoğlu'nun pozisyonu.
1: Evet, Çalhanoğlu'nun pozisyonunda Çalhanoğlu'nun eli aşağıdaydı, burası geliyordu. Adam yüzünü tuttu ama bu şekilde olsaydı şey derdik yani.
2: Ya bu ağababası diyorum ben de.
1: Tamam, bir şey demiyorum abi. Görmüyor musun? Ağababası değil hakeme göre ya.
2: Allah
1: aşkına
2: Allah.
1: Yani be.
2: Dördüncü nerede bu ya?
0: Ender Bey, şimdi
2: yardımcının orada bu.
1: Ya benim yardımcının tuttuğum bir hakem değil.
0: Kol ters evet tarafta. Bak kol terste, yardımcı sağda kaldı.
2: Görmüyor mu?
0: Yardımcı öbür tarafta kaldığı için kaçırabilir. Bunu Atilla'nın görmesi lazım. Onun açısı daha iyi bunda. Ama ona bakar mısın?
2: Hocam görürsün abi,
0: şimdi,
2: bunu ya.
0: Bir dakika. Şöyle açı olarak böyle, lakin bir yardımcı hakemin de burada bunu görmesi lazım.
2: Evet,
0: sorumluluğunda.
2: Hocam.
0: Neden? Neden? Tam önünde gelişiyor.
2: Tam önünde,
0: hadise.
2: Tam önünde.
0: Burada
2: yani...
0: burada bana yardımcılık yapmayacaksın, nerede yapacaksın? Bunu terste kaldı. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Terste
2: yani
0: kaldı.
2: Bunun için. Atilla Hoca'nın da görmesi gerekir. Çünkü %100. Bu tarafta kalmış diye.
0: Onun açısı daha güzel
1: ya.
0: Görmesi
1: gördüğünü
0: için.
1: Doğru yorumlamayan bir hakem ya.
0: Görmesi
2: ya
0: için.
2: O ayrı da.
1: Antv, tamam
2: baksana,
1: da ya,
2: bak
1: ne
2: hocam,
1: bekliyorsun
2: görüyor
1: ki?
2: Musun? Bak şimdi. Bak. Şu kapatıyor mu önünü
0: bak,
2: ya Sara?
0: Bir... Yok, bunu çok net görüyor öbür taraf.
2: Görüyor
0: değil Atilla
2: mi?
0: Çek net görür. Bir nolu yardımcı da bunu çözmeliydi. Bir, iki. Bu kol var ya.
2: Evet.
0: Şöyle biraz da aşılı geldi.
1: Kırmızı olur.
0: Kırmızıya gider.
1: Bravo hocam.
2: Hocam bu...
0: Yakınından
2: yani
0: Allah'tan böyle gelmiş.
2: Ya net yani.
1: Abi,
2: net.
1: Kol da vermedin.
2: Kol geçtin zaten. Ya.
1: Hocam peki bir şey soracağım.
2: Kol vermediği için. Bak o zaman Atilla Karalan görmedi bunu. Onu anladım. Çünkü hani faul verip kart göstermese el insaf diyeceğiz.
1: İyi de tamam, biz ekrandan görmedim. Görüyoruz hocayla hepimiz burada.
3: Yardımcı hakem.
2: Yardımcı ne oluyor?
1: Biz ekrandan görüyoruz faulü. O nasıl
2: ya,
1: görmüyor?
2: Hocam, şey, gözden bir şey, Levent abi diyorum ya yardım. Hadi tamam bu görmedi. Bak faul vermediği için
1: evet.
2: İyi niyetini anladım onun ben. Faul vermiyor çünkü. Görse, faul verse, sarı kart vermese onda niyette de sıkıntı var.
0: Bir sonra bir tane daha faul oldu.
2: Ama yardımcının bunu görmesi gerekir.
0: Bunu çözmeleri lazım.
2: Tahliye
0: yardımcı veya hakem. Bunu çözeceksin.
2: Yardım abi. Bu işte.
0: Bunu çözeceksin
2: evet.
0: Abi.
2: Peki devam ediyoruz. Sarı kart olması gerekirdi evet. Dedik. 33. dakikada Siso Galatasaray cezası sahası içinde yerde kaldı. Burada bir ihlal var mı? Torreira orada, Şalay orada. İki oyuncunun arasında yerde kaldı Kocaeli sporlu oyuncu. Burada bir ihlal var mı?
0: Burada penaltı yok.
1: Oyuncu yalnız suratı omuzuna çarpıyor onun. Ondan
0: çarpabilir
1: dolayı.
0: Yani oynayacak, o da oynayacak, o da oynayacak. Alanı savunacak, önüne geçecek, yanına geçecek. Topla oynamak istiyor. Onun gitmesini engelleyecek. E bu durdu. Şimdi şöyle yaptı mı Salah'a gidip onu omuzlayıp yıktı mı?
1: Veya onu şimdi... Durdu ona çarptı.
0: Durdu o da çarptı. Oynayacak yani.
1: Bir şey yok.
0: Doğal.
1: Evet.
0: Devam.
2: Basit olur.
0: Yok.
2: Çok basit olur değil mi?
0: Yok yani. Bunlara olmaz bunlara penaltı.
2: Peki.
0: Zaten
2: bu pozisyonda devam
0: tutuyor.
2: Kararı
0: bakar mısın,
2: doğru
0: orada,
2: diyor.
0: Futbola,
3: bak yüzünü tutuyor. Hocam
0: bak.
3: Buna penaltı vermek futbola ihanet ya.
0: Ya işte cevap burada. Yani.
1: Aa, hocam bak bir de bunu sordum. Ben devre
2: 10 tane konuştum. Penaltı olur o zaman.
1: Hocam bu ne ya? Burada kim
2: şimdi,
1: kim haklı
2: nereye
1: ya?
2: Geldik?
1: Bak. Bak hocam ya bak. Adam formu nereye çıktı ya?
0: Şimdi dışarıda başlayan bir çekme önce Kocaeli Sporlu çekiyor. Mukabil Deniz ona cevap veriyor. Deniz daha fazla yükleniyor.
2: Bu sefer çünkü dışarıda rakip onu çekti ya. Ulan ben de seni çekeyim diyor ama evet. O içerideyken çekiyor.
0: Fazla çekince
2: onu görüyor.
0: Savunmanın lehine tercihini kullandı, faul verdi.
1: Hocam içeri girdiğinde forma yukarıda çekiyor değil mi?
2: Anca abi
1: tam
2: öyle
1: en
2: bir sönmüş
1: bak,
2: ki.
1: Bir dakika bak sönmüş bak devam ediyor bak çekiyor.
0: Az
1: o
0: geri,
1: da onu çekiyor.
0: Az geri gel.
1: Hakem onu fauldan yere kullanıyor. Tabii canım yani bence bırakıp devam edecek. İkisi de çekiyor.
2: Aynen öyle.
1: İkisi birbirini çekiyor hocam ya.
0: Bak şimdi burada ikisi
1: evet,
0: birbirini
1: bak,
0: çekiyor.
1: Evet bak hocam formayı sündürmüş şimdi, nereye? Bu da onu çekiyor.
2: Burada faul tamam. Vermemeli değil mi
0: bak,
2: hocam?
0: Bak şöyle yalnız bak.
2: Nedir?
0: Yavaş
2: nasıl
0: gidelim,
2: bakılır orada?
0: Yavaş gidelim. Az geri gel yavaş gidelim oradan anlatalım. Şimdi ikisi de birbirini çekiyor. İki de forma bak. Kısmen sıyrılmış değil mi?
2: Evet, evet.
0: Devam ediyor. Ama en sonunda Galatasaraylı oyuncu, Kocaelisporlu oyuncu bıraktıktan sonra bir darbeliyor.
2: Hmm.
0: O ona verdi.
2: Anladım.
1: İşte hocam bu ikili mücadele çekiyorsa ben olsam bırakırım.
2: Bak, ikisi de çekti.
1: Dışarıdan başlamayı içeri kadar.
2: Yakınım hiçbir şey vermemeye ama hocamın senin söylediğini de anladım hocam. Kocaelisporlu
0: bıraktıktan sonra o çekmeyi...
2: Anladım.
0: Denge
2: evet.
0: Kaçıyor bu sefer. Adil
2: anladım
0: bir
2: hocam.
0: Mücadeleden taraflı mücadele.
1: Peki anladım, hakem çekme. Bu Galatasaray'ın çekmese ne olacak hocam?
0: Penaltı olacak o zaman.
1: Onu da vermez. Merak etme.
2: Şöyle.
1: Bu hakem.
2: Mesela burada gol olsa karşılıklı çekmeye gireceğinden var karışamaz he.
0: Karışamaz ama şu son pozisyon var ya o sıkıntı. Kocaelisporlu bırakıyor.
2: Ha bırakmasa diyorsun.
0: Bırakmasa
2: anladım.
0: Tamam. Bırakıyor Kocaelisporlu. Öbürü daha darbeli asılıyor.
2: Peki. Tamam bu pozisyonu anladık.
0: Tercihini savunmadan yana kullandı.
2: Anladım. Devam ettik o zaman. 63 Deniz ceza sahasında topla buluştuktan sonra bir yerde kalıyor. Penaltı bekliyor. Bu değil. Gelelim 63'e. Bu mu? Bu değil ki ya.
0: Bu
2: heh, şimdi geldi. Burada ikinci sarı kart olmalı falan diyenler var.
0: İkinci sarı kart mı? Deniz...

0: Denizemiyor ki insanı. Ha. Bir kere UEFA'nın yönetim talimatında yorumu şu.
1: Temas varsa.
0: Yok yok. Şöyle diyor. Aldatmadan dolayı ikinci sarkattan adam eksiltmeyin.
1: Ha, güzel bir şey.
0: Bir tavsiye bu.
1: Bunu çok yapıyorlardı çünkü evet. Eskiden.
0: Aldatmadan dolayı.
1: Ben olumlu buldum bunu.
0: Yapmayın diyor.
2: Burada ama bir temas var, o da bırakmış. Kolay bırakmış.
0: Bir temassız zaten kolay bırakıyor. Bırakmış, İki, kolay. Ben de diyorum şimdi UEFA'ya tamam güzel de. Beni aldatıyorsun burada. VAR da devreye giriyor bazı pozisyonlarda. Hmm. Ben VAR müdahalesi yediğim için sıkıntı yaşıyorum. O aldatan cezasız kalıyor. Hep ondan yana oluyor.
1: Yani.
2: Hocam düşüyor hocam, fakat penaltı da istemiyor orada.
0: Bu penaltı değil.
2: Ya değil, değil, değil. Bana vermedin şöyle kalkmayın.
1: Şeyde hocam yapmıyor. Fenerbahçe maçında kimdi o? Sağ tarafta önce penaltı verdi hakem. Avrupa maçında şeyde hafta içinde.
3: Kerem'in müdahalesine
1: Roma maçında. Sağ tarafta penaltı verdi sonra dışarıda dedi ya evet. Orada da hiç temas yok ya.
0: Onda da bir temas yok. Kerem ayağını koydu.
3: Temas, evet,
0: neden olmadığını tekrar...
1: Yok hakemi aldatmaya yönelik hareket de sayılabilirdi aslında.
0: Evet.
1: Dybala vardı.
2: Penaltı verdi önce.
1: Ya.
0: Dybala ayağını...
1: Dünya sonu ya.
2: Ya ayağına teması var ama dışarıda.
1: Bana yok bak, diye. Şöyle, hiç yok hafif, hafif geldi.
0: Teması olduğunu iddia ettiği ayak bir adım atıyor ondan sonra bırakıyor kendini. Temas alan ayak kaldı diye düşer.
2: Yok bırakmıyor dizlerinin üstüne çöküyor.
0: Tamam işte süslüyor.
1: Çuval gibi düşmesi
0: süslüyor.
1: Lazım.
0: Süslüyor. Çuval gibi yüzük oyu kapaklanması
1: neyse.
0: Lazım.
1: Peki. Orada devam, da yok. Devam kararı doğru burada.
0: Ama hakem de yani hakikaten çok kötüydü.
1: Devam edelim.
0: Fener maçın hakemi de çok
1: kötü. Hocam iki maçın hakemi de kötü.
2: Yüzü yani. Değil mi o?
1: Çok dikkat etmemiz lazım yani bu işlerde.
0: Zil Manzano.
1: Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hakemleri
2: için. Ama ayıp bunlar UEFA'ya şikayet edilsin ha bunlar. Ben Galatasaray yönetiminde olsayı şikayet ederim abi. Kırmızı kart penaltı tartışılır ayağını sokuyor. Ayıp yani ya.
1: Çok çok. Çok.
2: Şampiyonlar devam, Ligi, Devler Ligi sıfır tolerans tanıyorsan hata olmayacak.
1: Yunus'un pası var. Deniz. Bu da
2: kolay,
1: mı dediler yoksa
2: kolay
1: ya?
2: Bırakmış.
1: Bu şey
0: da penaltı
1: için.
0: Değil de.
1: Hayır. Bu sosyal medyadaki şeyleri diyorum.
3: Ya bir de bırakmasa top önünde avantaj olacak.
1: Ya burada aslında
3: niye
1: var ya.
3: Ya Deniz niye atıyor kendini?
1: Golü atma şansı olabilir
2: top
1: belki.
2: Top kaçmış öyle değil mi?
1: Var mı orada
2: top
1: şey?
2: Top kaçmış bak.
3: Devam etse Levent
2: abi. Yani. Bak geçemez adam
1: oyuncu
2: ayağını
1: geliyor,
2: koymuş.
1: Oyuncuyu görmedi.
0: Kaç yaşında geçemez. Bu Deniz?
1: 22, 21 mi? 22.
0: 21 yaşında. İlk defa bir 11'de çıktı değil mi sahaya?
1: Evet.
0: Şimdi Deniz senden Türk futbolunun beklentileri çok yüksek. Galatasaray'ın beklentileri çok yüksek. E sen daha ilk maçında bunları yaparsan sana olan saygı yerle bir olur. Olmaz mı?
3: Ya hocam genç oyuncu
1: biraz,
3: öyle demeyelim.
1: Biraz daha dikkatli biraz olması aynen, lazım.
0: Öyle... Şimdi biz buradan ona şu mesajı gönderiyoruz.
3: Hocam biraz daha dikkat edecek. Genç pırlanta gibi bir oyuncu hem milli takım hem Galatasaray adına önemli. Biraz daha bunlara dikkat etsin. Bizim abisi olarak tavsiyemiz bu olur. Yani
0: ben
3: daha
0: bunu
3: böyle...
0: tavsiye edeceğim zaten yani, hocam. Aynen. Yani böyle yapma bunları.
3: Daha yapıcı bu gençlere şey
0: golü,
3: yapmamız gerekiyor.
0: Golü kovala konuşmamız. Zorla. Yani böyle kolay bırakma. Eli temasını aldı pat bırakıyor. Evet. Evet. Yapma.
3: Ya hatalı. Yüzümüz.
0: Zorla.
1: Hayır abi. Dediğin gibi bir Avrupa maçında falan zaten adamlar her eksiğim bizi bekliyor. Çat tamam. Diye çıkartır tabii, gösterir tabii, kartı.
0: Temas olduğu için şey olmaz. Sarı kart olmaz.
2: Oyuncunun teması var.
0: Karşılıklı bir evet. Temas var. Burada da mesela Kocaspor'lu oyuncunun eli göğsünde bak hop koydu. Gördün mü? Fakat faul değil. Temas var faul değil bu.
1: Şöyle tutmuş.
0: O kadar temas hani eyleme dönmeyen bir temas. O yüzden bu temaslı olduğu için.
2: Tutsaydı geçerken o, başka, o zaman tamam.
0: Bu da penaltı değil. 43, 63, 68 üçünde de Deniz var.
1: Evet ya.
0: Üçünde de Deniz evet. Var.
1: O yüzden buradan bir ders
0: mesaj
1: çıkarsın.
0: Ders çıkar yapma bunları.
1: Peki. Efendim şimdi birazdan basın toplantısına gideceğim. Bakalım Okan Hoca, Selçuk Hoca neler söylemiş ama malumunuz haftanın son maçı Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe Antep'e gitti. Hafta içinde zaten bir Avrupa maçı var, Roma maçı. Özellikle ikinci yarıda çok da beğenilen bir futbol oynadı. Sonrasında bir İsmail Kartal, bir kriz. O kriz atlatıldı ama nasıl atlatıldı onu yarınki maçta daha iyi görme imkanımız olacak. Öyle değil mi hocam?
3: Doğru.
1: Şimdi tamam. Muhtemelimiz bu şekilde ama böyle mi olur bilemiyorum. Levent orta sahada görünüyor bizim muhtemelde. Semedo, Şkriniar, Aki, Açı, Brown, Ederson kalede, Gendouzi, Kante, Levent, üçüncü 4-3-3 gibi. Greenwood, Kerem, Muriç. Ne

0: şu 11 size düşündürüyor? Hafta içindeki Roma maçı sonrasında nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Hafta içinde yaşananları da dikkate alarak sağ içi sağ dışı.
1: Ya bir kere farklı bir maç şimdi olacak. Ne gibi? Roma'ya karşı Roma, Fenerbahçe topu bıraktı. Roma genelde hükmetti. Ve de çok doğru. Bana göre İsmail Kartal, bak olayı Roma maçındaki çok iyi performansı, doğru planlamayı bir anda geriye etti. Yani İsmail Kartal olaylar olmasa biz İsmail Hoca'nın çok doğru
0: övülecek
1: bir stratejisi
0: vardı Roma maçında.
1: Çok doğru oynadı. Yani hem ilk yarı hem ikinci yarı. İki yarıda mükemmel oynayan bir Fenerbahçe seyrettik. Bu olaylardan dolayı Fenerbahçe'nin o iyi oyununu, akıllı oyununu, doğru oyununu konuşamadık. Şimdi bu sefer ne olacak? Roma işte baktığımızda daha çok topa hükmetti. Daha kontrollü oynayan, daha doğru kompakt duran bir Fenerbahçe var. Şimdi büyük olasılıkla ne kadar 4-2 Göztepe maçından galip de gelse, Orhan Ak'la ilk maçına çıktı Gaziantep. Aynı şekilde Antep büyük olasılıkla topu Fenerbahçe'ye bırakacak. Yani Fenerbahçe bu sefer bu orta sahayla üretkenliği işte, yani ne kadar olur bu esas soru işareti. Onun için Fenerbahçe böyle maçları 0-0'ını özellikle çok doğru sabırlı oynayıp, Fenerbahçe için en büyük sıkıntı yarın oynayacağı maçta maçı 0-0'lık, yani gol atmak olduğu anlarda nasıl bir performans verecek? Hem orta sahaya kadar çıkacak, hem alan daraltacak, hem gol arayacak. Oradaki performans önemli. Yoksa Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra daha rahat oyun oynayacaktır bu kadroyla. Çünkü bu kadro orta sahası çok aşırı üretmez. Top rakipteyken iyi oynar mı? Oynar. Demek ki burada daha fazla, bir de bana göre hem forvet oyuncularının ihtiyacı var. Bir kere performansını üst seviyeye çıkarması ve aynı şekilde Semedo ve Brown'la yine iş düşüyor. Yani daha fazla hücuma çıkıp özellikle eri geldiğinde 2-1-7 gibi, Kante derinde beklerse senin dediği gibi 4-3 oynar. Levent Solic gibi oynayacak. Zaten Schalke'de öyle oynamıştı altyapıda. Hem 10 numara hem 8 numara gibi iç oyuncusu. Veya Gündüz'ü oynarsa Kante iç gibi oynayacak. Tabii ki onların da katkısı olabilir, asist gol yapabilir ama genelde şuradaki oyunda bir de sağ içinde direkt böyle oyunun ritmini belirleyecek, temposunu, kalitesiyle de fark yaratacak mutlaka hücum bölgesinde. Yani problem çözecek anahtar oyuncu da Greenwood gibi. Yani nitekim yaptı, aslında da bunu gösterdi. Yani top ayağına yakışan her şeyi yapabilecek bir oyuncu.
0: Mental olarak da kesinlikle önemli değil mi? Yani İsmail Kartal için de aslında tabii, çok önemli.
2: Dediği gibi hocam çok güzel analiz etti. Yani Roma başarısını bir anda sevindirtemedi. Değil mi
1: konuşulmadı
2: hocam?
1: Hiç o kadar mükemmel bir olaylardan dolayı. Taktiksel bir oyun konuşamadık.
2: Tabii. İki, taksi çok iyiydi çünkü alan vermedi. İki, üçlü defans Roma'ya karşı oynanır orta sahada da. Gençler Gaziantep'e karşı niye oynar ben onu anlamam. Mesela hocama şunu sormak lazım. Kante Gündüz göbekte olsa Muriç'in arkasında kim oynamalı?
1: Yok işte. Ya böyle bir de paldır küldür oynamak yani yerine.
2: Tamam da yok
1: şimdi,
2: mu?
1: Abi, şimdi Asensio sakat.
3: Hocam bazı maçlarda Greenwood Muriç'in arkasında kayıyor devamlı.
1: Hocam orada oynayabilir.
3: Orayı boşalttı devamlı oraya geliyor.
2: Ya, hayır, öyle değil mi? Ben anlamadım ya. Zorunluluktan mı bu iş ortası?
1: Fenerbahçe'de bu sıkıntı. Greenwood oraya oynattığında hadi Kerem de bir yere kadar geliyor. Muriç sağda oynattığın oyuncu geriye mesela. Esas orada tek oyuncu var oynatacağın. Yani onun bir çeki düzen vermesi gerekir şurada.
2: İrfan Can Kahveci.
1: Yani adam yani Fenerbahçe'nin en lazım olduğu zaman Asensio sakat. Talişka gitmiş. Talişka'nın gitmesi zaten büyük fiyasko. O ayrı bir konu da biz bakalım bu kadro ne yapacak diye. İrfan Can'ın burada bir sorumluluk, bir liderlik yani bir mesuliyet alması
0: normal
1: gerekir.
0: Normal şartlarda en oynayabilecek
1: eldeki kadroda başka bir oyuncu yok. Bu oyuncak. Yani
2: ben mesela onu şaşırdım. Böyle.
1: Ama şimdi İrfan da kendine verilen şansları iyi kullanmayınca isterse mesela antrenör olarak oynatırsan ya ciddi maalesef tepki görürsün. Yani onun için böyle bir kadroda da iş yapacak oyuncu, yani oyun aklı olarak şöyle bir bak, zaten orta saha ve hücum hattına 6 oyuncuya Greenwood geliyor. Bartu da oynasa orada mesela. Greenwood. Ve de hafta içi çok iyi oynadı Bartu. Onu da tebrik etmek gerekir.
0: Levent de iyi oynadı.
1: Levent de girdi sonra. Çok iyi oynadı. Yani 4-3 gibi oynayacak. Ya Fenerbahçe'de kötü oyuncu yoktu bir kere, onu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe için bir kere mental anlamda, bir de bunu biz taktik, teknik bunları biz konuşuruz da. En önemli Fenerbahçe'nin mental anlamda, çünkü 4 maçta 6 puanı var. Galip gelip yani yukarıdan zirveden daha ligin başında kopmaması gerekir. Bir de mental anlamda İsmail Hoca için de takımın alacağı 3

0: Ondan daha önemli İsmail Hoca'nın orada alacağı bir kendi, yani takım alıyor sonuçta, kendi 3 puanla dönmesi de bu olayların üstünü örtmesi açısından önemli. Yoksa bu olayları tekrar ısıtırlar. Doğru mu? Değil. Ama İsmail Hoca mental anlamda da ben oyuncuların mesela hiç bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yalandan Fenerbahçe kulübünde çalışanlar başka yerlerde konuşuyor. İşte problem var falan. Problem falan hiç yok oyuncularla. Şimdi bir yerden de bir şekilde böyle mangal olur ya, altını yerleyip ateşi yerlemeye çalışan insanlar var. Onun için ben yani oyuncuların da nasıl bir tepki, reaksiyon vereceği, hocalarına karşı bir sorumlulukları olacaktır. İsmail Hoca çünkü hepsiyle abi kardeş olacak gibi yaklaşıyor. Bu da çok önemli. Çok hem ileriki maçlar için ve İsmail Hoca'nın güçlenmesi, yani skorlarla güçlenecek bir duruma geldi maalesef. Bizim ülke öyle. Onun için bu maçın belki teknik taktiğinden daha önemli, alınacak 3 puan İsmail Hoca açısından çok önemli.
1: Kerem mi, Oğuz mu?
0: Kerem Oğuz mu? Yani ben beğenmem etmem. Yani Nene oynasa bir Nene oynasınlar ya.
2: Ya bir, o da hiç.
0: Ya bak, Kerem gol atar yani, Oğuz gol atar, ayrı. Ya bir istikrarınız olur ya. Bu, ya bunlar ben anlamıyorum ya, büyük takım oyuncusu. Ya bir istikrarı olur. Biz öyle bile Barış Alper diyoruz ki topla ilerleşemiyor, kavga ediyor falan, ama herif çıkıyor oynuyor bir sezonda 50 maç.
3: Hocam senaryo ters olursa var, ne olur? Yunus. Bana onu söyleyeceksin.
0: Efendim?
3: Senaryo ters olursa ters, ne olur?
0: Hangisi? Kötü sonuçta mı?
3: Evet mesela. Senaryo.
0: Tabii kötü sonuçta ne olur? İsmail Hoca falan bir kere gitmez.
2: 5. maç. 2. Yani, dakika, ne olur puan yani kaybı çok sıkıntı olur.
0: Ya sıkıntı olur. Tabii bayağı ortalık karışır eder, ama İsmail Hoca gitmez, onu söyleyeyim. Yani zaten Aziz Yıldırım da söyledi, ben olduğum müddetçe burada. Bir de böyle bir şey de var. Bak, en büyük hata şöyle bir şey söyleniyor. Ya işte Aziz Yıldırım işte geldi, İsmail Kartal çıkmayacak falan dedi, sonra döndürdü. Döndürdü, iş kötü giderse kendini kovsun diye gönderdi. Yani döndürdü diyor. Döndü, evet. Niye kendini kovsun ya? Böyle bir şey var mı? Orada bir olumsuzluk. Yani Fenerbahçe'de böyle olumsuzlukla beslenen ciddi bir bölüm var. Yani güruf var. Bu çok yanlış. Yani bile bile çağırmış Aziz Bey, bir kötü gitsin kovayım ya. Böyle bir şey olur mu? Aziz Bey
2: kaos
0: bir şey söyledi.
2: Kaos beklentisi içinde bir
0: tabii,
2: grup
0: kesinlikle
2: var.
0: Bunun için yani yarım sıfır bile olsa Fenerbahçe'nin
3: iddialı laflar
0: Antep'te
3: konuşmamak lazım.
0: Gerekir.
3: Çıktın akşam istifa ediyorum, bir daha geri dönmemek üzere dedin. Geri döndün. Aziz Bey de dedi ki ben olduğum sürece bir yere gitmeyeceksin. Hocam başarısızlık da tutamazsın. Kusura bakma. Dünyanın her yeri bu böyle. Yani sen söz verdin diye gitmeyecek diye bir kural mı var? Başarısızsan herkes gider.
0: O zaman lafı söylemeyeceksin.
3: Tabii yani onu
0: o
3: söylüyorum.
0: O lafı
3: yani,
0: seni bağlar.
3: Onu söylüyorsan
0: Aziz Bey dedi
3: bağlıyor
0: ki,
3: tabii.
0: Aziz Bey
3: abi
0: göndermeyecek.
3: Sen
0: yani
3: oraya seçilmiş insansın başkan olarak. Şey, orası atanmış bir insan. Parasını verirsin İsmail Kartal'a.
0: Profesyonel.
3: Ben buradayken diye hayat. İşler kötü gidiyorsa ayrılırsın hocam. Dünyanın her yerinde bu öyledir.
0: Ben Fenerbahçe'nin şu erken ayrılığı falan yani çok iyi geleceğini düşünmüyorum. Daha da ortalığın karışacağını düşünüyorum. Zaten bundan da beslenen insanlar var, az önce söyledim. Onun için Aziz Bey evet bir şeyi bağlamıştır kendini o beyanatla. Ben bundan sonra Fenerbahçe'nin yani artık oyuncuların da performans istikrarını sağlaması gerekir. Bir maç öyle, bir maç öyle değil. Evet, Roma maçından farklı bir maç olacak, zor maç olacak. Daha istim üzerinde 4-2 Göztepe gibi deplasmanda 4-0, hatta bir ara 4-0 öndeydi. Ondan sonra
3: ama hocam Göztepe penaltı kaçırdı, pozisyonları kaçırdı.
0: 10 kişi kaldı,
3: 10 kişi kaldı
0: gol attı ikinci yarı Antep'e. Ama bunu da hayır, şunu da söylemek gerekir. Tabii penaltı da kaçırdı, ama 4 tane de gol atmak Göztepe, İzmir'de böyle bir oturmuş bir kadroya kolay iş değil. Bu ne biliyor musun? Ortaya çıkandan bir teknik adam olarak İsmail Kartal'ın korkmaması gerekir.
3: Hocam Göztepe'de yani iyi transferler
0: Antep
3: yapmadı. Hayır, kusura bakmasın.
0: Hayır Göztepe için söylemiyorum. Antep için söylüyorum bunu Levent abi. Antep eğer Göztepe'de zaten sezonu çok kötü gitmişti, girdi. Antep çok kötü top oynuyordu, kötü sonuçlar alıyordu. Orhan Ak'la da Göztepe'de yine kötü sonuç alsaydı oyuncular daha rahat bakardı Ender. Bak maçı kazanırsa, eğer böyle bir şey olursa, bu 4-2'lik galibiyetin çok önemi var. Oyuncular diyecek ki Göztepe'ye 4 attı İzmir'de. Yani öbür türlü kötü gidiyor. Yeni hocayla reaksiyon verdiler. Neyin ne olacağı beklenen Antep'te full bir kere tribünler de olacaktır. Zor bir maç beklediğini oyuncular da biliyor. Öbür türlü İzmir'de dediğim gibi 4-2 mağlup olsaydı
2: şu
0: ya
2: şartlardan
0: zaten,
2: sonra hiçbir tabii, şekilde ama tabii, düşük konsantrasyonla gidemez.
0: Olmaz. Hayır, bir İsmail Hoca olayları var. Roma başarısı evet var. Bir de Antep'in 4-2'lik İzmir'de bir galibiyeti var. Bunun üzerine oyuncular tabii ki yüksek konsantrasyonla olacaktır.
4: Biz yıkıcı tenkitten ve kaostan beslenen bir toplumuz. Maalesef böyle bu. Bu zaten bütün takımları demoralize ediyor. Yönetimsel olarak da bozuyor. Aralara atılan bu malzemeler.

0: diyor. Aziz Bey sahiplenmiştir. Hem teknik adamına hem takımına. İsmail Hoca donanımlı bir teknik adamdır. Bu kadro ile bu hafta alacakları, yarınki müsabakada alacakları skorla o bütün olumsuzlukların üstünü örteceklerinden eminim. Ben böyle bakıyorum. Olumlu olacak, daha iştahlı, daha keyifli futbol oynayarak o başarıyı yakalayacaklar. İrfan Can ve Galatasaray'daki İlkay Gündoğan'a, Türk futbolunun, takımların bunlardan beklentileri çok, lütfen silkelenin, kendinize gelin. İlkay'a baktığın zaman günlerdir kulübedesin. İrfan Can, Fenerbahçe'nin sana şiddetle ihtiyacı olduğu bir yerde.
1: Hayatlarından memnun onlar ya hocam.
0: Ama İlkay, yok böyle,
1: İrfan hiç.
0: Ya heybenin dolu tarafı, hep dolu, sırtta duruyorlar, kambur oluyorlar. Yapmıyor.
1: Ya bu şansı bekler Ender. Peki. İrfan Can olacağım, bu şansı beklerim var ya. O topu yersin saha içinde, değil mi? İyi performans versin. Böyle bir şans var mı? Asensio sakat, Talisca gitmiş.
2: Peki Galatasaray Kocaeli Spor maçından sonra teknik adamlar neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim. Evet.
3: Zemini çok kötü.
1: Evet, doğru.
3: Bak söylüyorum. Ya. Galatasaray yönetimi.
1: Yani tabii felaket.
3: Aldım, bilgi aldım. Şampiyonlar Ligi oynayacaklar.
1: Galiba Galatasaray, bir şeyler yapacaklarmış.
3: Galatasaray teknik bir takım, kaliteli bir takım. O zemin Galatasaray'ın kalitesine yakışmıyor.
1: Şimdi deplasman maçı
3: diye
1: var.
3: Duydum.
1: Trabzon,
3: Barcelona maçına
1: milli
3: kadar
1: maç
3: yapacaklarmış
1: var.
3: Diye.
1: O 4 haftada herhalde
3: ya.
1: Toparlanır diye umuyorum.
3: Ya. Buradan görüyoruz maçı izlerken.
1: Zeminin bir an önce düzelmesi
3: şey
1: lazım.
3: Şey gitmiş ya.
1: Çok büyük
3: patates
1: tehlike.
3: Sağlısı
1: bir yandan da
3: ya.
1: Sakatlık riski
3: evet,
1: taşıyor.
3: Aynen yani.
1: İyi bir vurgu oldu. Zeminin bir an önce toparlanması şart ama bildiğim kadarıyla şimdi bu arada hemen yarından itibaren çalışmalar başlayacakmış. Hadi gidelim basın toplantıları.
4: Gelirsek maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence o ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum. Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Oyun içerisindeki tempo.

0: konusu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alanına yerleşmişsiniz. Aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde. Yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da bir süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Ben tabii ki bir kere takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Yani hem hücum baskılarına gidiyor, hem savunma görevlerini yapıyor, orta sahaya yardım ediyor. Her zaman bir pas opsiyonu oluyor. Oyun kurarken özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence sonuca da çok daha rahat bir şekilde ilerleyen zamanda bunu yansıtacak. Evet, Osimhen Belemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil. Diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Galatasaray'ın bugün çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Sondan başlayayım. Çok fazla motivasyonla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama bence oyun bizim adımıza çok dirençli geçti. Çünkü defans yapmak çok kolay bir iş değil. Evet, daha fazla rakip kalede gözükebilirdik. Burada katılıyorum. Geçişleri daha sağlıklı yapabilirdik. Ancak son yaptığın eleştiriyi zaten başta aslında cevabını vermiş oldun. Sadece Gonçalo ve Suso özelinde değil, birçok oyuncunun geçiş pozisyonu yakalayacağımız anlarda kalitesini gösterememesi bize biraz sıkıntı yarattı. Ama

0: Öbür taraftan direnç olarak baktığınızda dediğim gibi çok yüksek bir efor ve mücadele vardı. Bir de şunu da belirteyim. Bu saydığımız isimler 20 yaşında. Hepsi gencecik çocuklar. Dolayısıyla böyle bir atmosferde baskı yaşamaları, hissetmeleri de gayet tabii normal. Bunu da biliyorduk. Dediğim gibi oyunun genel anlamda değerlendirdiğimizde çok iyi bir mücadele vardı diyebilirim. Ben geçen sene tabii öyle bir röportaj yaptım. Bunu her zaman hayatımın her anında yenileyebilirim. Ama futbol Türkiye'de maalesef böyle, futbol iklimi böyle. Bütün hayatım boyunca kendimi anlatmaya çalıştım. Hiç de anlatabildiğimi düşünmüyorum. Hiç yanlış yapmasanız da bir algı olabiliyor bazen. Bir şeyler istemediğiniz gibi gidiyor. Hep kendinizi savunmak için çaba sarf ediyorsunuz. Ya ben aslında öyle biri değilim, ben böyle bir şey yapmadım, ben işimi yapıyorum diyorsunuz. Bazen karşılığı oluyor, bazen olmuyor. Bu da artık bizi yoruyor. Bildiğim bir tek bir şey var kalbimde: Galatasaray taraftarını hep sevdim. Hiçbir yerde de kötü söz söylemedim, söyletmedim ama taraftarların bana olan teveccühü bugün olur, yarın olmaz. O onların bana nasıl baktığıyla ilgili. Ama dediğim gibi bir gerçek var. Bu sadece Galatasaray için değil. Bir algı yürütülüyor bazen. Çok geçmişte çok önemli başarılar yakaladığınız takımlarınızda başka bir takıma gittiğinizde hain ilan ediliyorsunuz. Aslında çok düz bir duruşunuz olsa dahi maalesef istemediğiniz ithamlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bugün Galatasaray taraftarları sevgi gösterisinde bulunmadı. Belki bundan yıllar sonra Kocaelispor taraftarı da bana aynı şeyi gösterecek. Çünkü Trabzonspor taraftarı da bana bunu yaptı. Ama en nihayetinde geçmişe dönüp baktığımda şükürler olsun ki hep düz durdum, hep düzgündüm, hep dürüsttüm. İşimi severek yaptım, saygıyla yaptım. Ama asla ve asla profesyonelliğimden ödün vermedim. Bugün de o durumdayım. Dolayısıyla da onların bana karşı olan tavrı her zaman başımın üstünde. Galatasaray'ın da, Kocaeli'nin de, Trabzon'un da, bütün takımların da. Emek verdim. Bütün vicdanımla rahatım geçmişte emek verdiğim takımlarda, ama bundan sonra o olayları yorumlama ve bana göstermiş oldukları tutum başımda beraber.
1: Efendim 90+1'in sonuna geldik, hoşçakalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
1: Toplanarda gol!
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol!
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Hem bu maçı hem haftanın diğer karşılaşmalarını her zaman olduğu gibi takım oyununda mercek altına alacağız. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Zeki Uzun Nurkan, Serkan Korkmaz ve sevgili Onur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz takım oyununa.
1: Hoş bulduk.
2: İyi geceler. Yayınlar.
0: Keyifli bir program olmasını diliyoruz. Galatasaray maçını konuşarak da startı verelim istiyoruz. Galatasaray kazandı. Hangi pencereden bakıyorsunuz? İyi oynayarak mı kazandı? 1-0 iyi mi diyeceğiz? Çok pozisyona girdi, kaçırdı mı diyeceğiz?

0: O direkten dönen pozisyonda 4 Kocaeli sporlu oyuncuyu peşine takarak topu uzak köşeye göndermesi, direkten dönmesi ne kadar becerili olduğunu gösteriyor. Leao hazır değil tabii ki. Leao konusunda Galatasaray'da hani şu an için hazır olmayan Leao'nun bu kadar istekli olması, pozisyonlar yakalaması, şutlar atması Galatasaray'ın geleceği adına olumlu bir gelişme diyebilirim. Yani bu Galatasaray
1: hazır değil ama tabii, uyumlu ve istekli tabii, diyebilirim.
0: Önemli. Yani yapılan 5 transferin ikisi
1: sırıtmadı yani.
0: Tabii. İki Leao ve Deniz Gül transferlerinde Galatasaray önümüzdeki maçlarda bu oyunculardan çok maç kazanır, öyle söyleyeyim. Leslie konusunda da Okan Hoca henüz hazır değil diyor ama oyuncuyu Onur da bilir. Scoutlar ve yakından takip edenler, gelişimini izleyenler hani yeni makalele olacak bu oyuncu diyerek üzerinde duruyorlar. Böyle bir oyuncu bence onu da bir maçta göreceğiz yani. Bir 11 oynayacak, mutlaka yakalayacak ve orada diyeceğiz ki ya Galatasaray bu oyuncu çok yıpratıldı, niye alındı dendi ama harika bir oyuncuymuş diyeceğimiz maçlar yaklaşıyor. Okan Hoca'nın üzerine çok gelindiğini düşünüyorum. Okan Hoca 4 yıldır şampiyon oluyor. Yine ligin lideri, bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında ve kaybedilen bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Galatasaray'ın Kocaelispor'u, geçen yıl yenemediği Kocaelispor'u 28 şut atarak, evet bir tek golle kazandı ama kazanmak böylesine bir maçta çok değerliydi. Büyük takım refleksiyle, şampiyon refleksiyle Galatasaray kazandı. Tabii ki Lemina'yı da çok arıyor Galatasaray. Orta sahada Torreira tek başına 40-50 metrekarelik belki daha fazla alanı, o orta sahanın tehlike unisi denilen bölgeyi tek başına kurtarmaya, o bölgede savaşıp rakibi durdurmaya çalışıyor. Tabii Kocaelispor'da sonuçta iyi bir takım. Sonuç maçını kazanmıştı. İlk yarıda Age ile yakaladıkları o pozisyonda geçişte, hızlı geçişte Galatasaray savunması sıkıntı yaşadı ama bugün şunu gördük. Okan Hoca sürekli beklerini öne çıkmasını istiyor. Özellikle Eren Elmalı çok önde oynadı. İlk yarıda iki pozisyonda Eren Elmalı'nın var bu arada. Jakobs çıkamıyor çünkü Barış Alper Yılmaz önde, bütün o bekin de yapması gerekeni, ya da beki sen çıkma, burada bütün toplar bende buluşsun, ben bu maçta patlama yapayım diye uğraştı. Yine çok hırslıydı ama yine üretemedi. Okan Hoca ısrarla üzerinde duruyor. Yani Barış Alper'in, omurganın bel kemiği oyuncularından biri olduğunu düşünerek üzerinde duruyor. Çünkü onu kaybetmek istemiyor. Duygusal olduğunu görüyor. Bugün çırpınışlarını gördüm Barış Alper Yılmaz'ın. Hani bal yapmayan arı deniyor ya, aslında rakibi de yoruyor. Belki bal yapmıyor ama rakibi yoruyor. Galatasaray için çok değerli bir galibiyetti Trabzonspor derbisi öncesinde ve liderliğini sürdürdü. Şimdi büyük bir ihtimalle Trabzonspor derbisine Osimhen'i yetiştirip o derbiye öyle çıkmaya çalışıyorlar. Yani güç olarak dediğim gibi Galatasaray bugün bir güç gösterisinde bulundu. İlk yarıda kaleci Serhat'ın 6 net kurtarışı vardı. 28 şut. Ya yani maç boyunca Kocaelispor kalesine 28
1: şut. 9'u isabetli 28.
0: Ya bunlar istatistikler güzel. Gol beklentisi 3'e yakın. Yani baktığında Galatasaray bir gol atmış ama rakibi de perişan etmiş. Bunu da kabul etmek lazım.
1: Evet, Sergen Korkmaz aslında beklediğimizden daha kötü oynayan bir Kocaelispor da vardı. Onu da düşünmek lazım. Çünkü 4 haftada 9 puan toplayan bir takım. Daha dirençli, daha çok pozisyona giren bir Kocaelispor bekleniyordu. 90 artı 2'de ilk isabetli şutu. Yani direkten dönen şut isabetli sayılmadığı için söylüyorum. Bir de direkten dönen topu var ama Galatasaray kötü başladığı Şampiyonlar Ligi'nden Trabzonspor maçı öncesi bu galibiyetle belki golcüsü yoktu. Yerine oynayan golcüler o görevi yapamadı ama işte Galatasaray'da böyle bir takım. Stoperi gol atıyor. Hiç fark etmiyor. Osimhen yoksa stoper geliyor.
2: Geçen hafta Torreira attı.
3: Yani şu anda Zeki Uzundurkan'a çok katılıyorum. Sadece Osimhen değil, Lemina da çok aranır halde. Şimdi ben bilirsiniz, takip edersiniz, hep aynı ortamlardayız. İşte sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Yani gerçekten sınırsız, karşılıksız ve de son derece hak edilmiş bir desteği yıllardır, göreve geldiği ilk günden beri Okan Burak'a veriyorum.
1: Zaten Okan futbolculuk döneminde aynen de yakından takip ettiğim bir isim de Okan Burak.
3: Çok da arkadaşlık beslediğim, karakter olarak da sevdiğim, oğlumu,

0: falan hani oğluma örnek gösterebileceğim birisi. Fakat çok büyük haksızlıklara uğramasına rağmen takım iyi giderken bile tarihte belki en çok istifası istenmiş teknik direktör olabilir. Bunun tabii çok lobi kaynaklı sebepleri var. Galatasaray dinamiklerinde bir takım anlaşılabilir tarafları da var. Onlardan bağımsız doğru ve yeterince eleştirildiğini de düşünmüyorum. Yani sadece Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa diye papağan gibi söylemenin hiçbir karşılığı yokken buna takılıp kalmış bir kitle olduğu gerçek. Gerçekten Okan Buruk adeta düşmanlık görüyor Galatasaray'ın belirli bir taraftar grubundan. Çok enteresandır. Mesela genel kurul üyelerinde falan öyle bir Okan Buruk alerjisi yok. Ama ben Okan Buruk'un artık derli toplu ve onu iyiye sevk edilecek şekilde hak ettiği ölçüde eleştirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bugün Kocaeli Spor maçında sahaya çıkan 11'de 6 tane Türk oyuncuyla oynadı Okan Buruk. Neden?
1: Neden?
0: Neden?
2: Hiyerarşi.
0: Sence neden?
2: Bence sportif nedenlerden.
1: İyi oyuncular.
0: Bence çok zayıf bir imaj çizdi Okan Hoca. Galatasaray 10+4'ün karşısında duran yabancı sınırının sınırsız bırakılmasını isteyen bir kulüp değil mi?
1: Doğru.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki bir temsilcimizden bahsetmiyor muyuz? Doğru. Türk oyuncular kötüdür, yabancı oyuncular iyidir ezberiyle konuşmuyorum.
1: Tabii tabii aynen. O doğru.
0: Ama yani siz Sané gibi bir oyuncuyu yedekte bırakıyorsanız oyuna 0-0 devam ederken aldığınız ilk isim hayatında ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynamış Batrakovsa hani kusura bakmayın. Hani ortada başka bir şey var dememiz lazım. Ha, Okan Hoca şunu yapmıyor. Ben Türk teknik adamım. Türkiye Türk futbolcularla yükselecek. Ben mümkün olduğunca Türk oyuncu oynatacağım diye bir stratejisi varsa en çok ben desteklerim.
2: Milliyetçi bir karar.
0: Derim gibi. Ki yani bunu. Aa hocam harika iş yapıyorsun. İşte bu duruştur. Bu bir hani bakış tabii. açısıdır ve bu bir stratejidir derim. Fakat ben bunun takım içi dengelerden ve bazı ucu kaçmış iplerden kaynaklandığını düşünüyorum. Okan Hoca bir anlamda Türk teknik adamların zaman zaman düştüğü bir başka girdapta şu anda çalkalanıyor ve sallanıyor. Bir şeylere bir dala tutunmak istiyor. Hani başkanla çok iyi ilişkiler geçirerek devam etmiş bir sezon öncesi transfer dönemi yaşanmadı.
1: Evet.
0: Yani başkanın transfer stratejisi ile Okan Hoca ve onun yakın çalışan yöneticiler ve profesyonellerin transfer stratejisi aynı değildi. Ve Okan Hoca da günün sonunda Türk oyunculara değişik bir tutunma yaşıyor. 6 tane Türk oyuncuyla oynadı bugün Galatasaray.
1: Bence yani ligde şu ana kadar bu hafta özellikle baktım.
2: Ama geçmiş
0: rekor olabilir rekor, yani.
1: Bak, rekor zaten.
0: Gerçekten rekor olabilir
2: bakıyorum. Galatasaray yani. Mesela Fenerbahçe deplasmanında 5 yerliyle oynayıp kazandığı derbi de var.
0: Yani peki tabii ama bu bize ne anlatıyor?
2: Ya bugünün özelinde sana ve Barış konusunda %100 katılıyorum. Yani bu
0: abi Barış bir stoper oynamadı yani zaten takımda. Yani hani 90 dakika oynasın diye bölge geziyor.
2: Takımın içinde geziyor.
0: Önümüzdeki hafta Sara'nın yerine 11 çıkabilir yani mesela Trabzon maçında.
2: Ama şunu söylememiz gerekiyor. Dediğin çok doğru. Yani uluslararası futbol dilinden baktığımız zaman bunun dünyada bir karşılığı yok. Ama Okan Hoca hani bir şekilde bu dengeleri sağlayarak 4,5 yılı getirdi.
0: Biz Okan Hoca'yı niye övdük? Icardi yönetiminde övdük. Evet. Osimhen yönetiminden dolayı övdük. İşte Sergio Oliveira'lar, Torreira'lar.
1: Gomis. Zaha'ları gönderdiği için.
0: Gomis'ler.
1: Forma aidiyeti.
0: Kolay değil mi insanları yönetmek ve hani bence dünya standartlarında övgüyü hak eden bir yıldız yönetimi sergiledi performans olarak. İşte taktiği, tekniği bir yana, başarıları, sportif başarıları bir yana. Okan Hoca benim için de çok kıymetli, dokunulmaz. Okan Hoca istifa diyenleri anlamsızca zırt pırt böyle papağan gibi bunu tekrarlayanları lanetliyorum. Bununla ilgili yapılan lobi faaliyetlerini falan da lanetliyorum. Ama Okan Hocam takkiyi biraz artık önüne koyup iyi bir muhasebe yapma zamanı geldi. İrfan Peki. Hoca'yla mı yaparsın? Abdullah Kavukçu'yla mı yaparsın?
1: Şu soruyu sorayım sana o zaman.
0: Gardi ile mi yaparsın?
1: 6 Türk oyuncuyla oynamasından şu sonuç çıkabilir mi? Galatasaray yabancı transferlerini zaten genelde hep yabancı transferi yapıldığı için yabancı transfer

0: transferlerinde kötü bir yaz transfer dönemi mi geçirdi? Ya alınan 5 oyuncuyu orası beğenmedim Okan Hoca.
1: Yani hocanın masum tarafı bu. Yani Deniz Gül bile son birkaç günde geldi değil mi?
2: Transferi bitimine kısa bir süre
1: kaldı. Çok kısa bir süre kala geldi. Yani hani geldi. Bu takımın yedek golcüsü. Hani ben mesela eleştirmiştim Lizbon'da Deniz Gül 3-1'den sonra aklına geldi diye. Ama hala bugün Okan Hoca diyor ki tam hazır olmayan oyuncuları sahaya sürmek zorunda kaldım. Leao ve Deniz Gül'ü kastederek söylüyor bunu hem de. İsim de veriyor. Yani Okan Hoca'nın da haklı olduğu yanlar var. Fakat hocam Yunus iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Ama bence Yunus'la Barış bu takımda oynamak zorunda değil. Sen 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hocasın. Şampiyonlar Ligi hocasısın.
2: Abdülkerim de oynamak zorunda değil.
0: Ama gol attı bugün, maçı kazandı.
2: Bunun özelini söylemiyorum genel olarak.
1: Bence İsmail'in sakatlığı olmasa Abdülkerim yine oynatılmayabilirdi yani Abdülkerim. Yine oynatılmadı
2: bugün
1: zaten.
2: Bugün için söylemiyorum sadece. Genel anladım. Sezon anlamında söylüyorum.
1: Çok ironik değil mi? Galatasaray bugün kötü oynadı diyebilenimiz var mı?
2: Yok.
1: Galatasaray bugün gerçekten yok. İyi oynadı.
3: Çok iyi oynadı.
1: Çok iyi oynadı. Çok üstün oynadı. Galibiyeti fazlasıyla hak etti. Ama size bir haberim var. Galatasaray ceza sahasından iğneyle oynayan stoperinin attığı ve kalecinin büyük hatası olan bir golle maçı kazandı.
3: Evet. Futbolda böyle bir oyun zaten.
1: Aynen. Çok güzel. Lizbon'da da rahatlıkla kazanabileceği şekilde giden bir maçı ezile ezile yenilerek kaybetti.
4: Çok üzüldüm.
1: Şimdi burada hakemin berbat yönetimi de vardı. Fakat Okan hocam bence çok akıllı, çok medeni, sıcak iletişim kurabilen bir insan. Bence biraz içine girdiği kısır döngüden çıkması gerekiyor. Bu kısır döngünün adı şu an için Barış Alper gibi gözüküyor.
3: Ama sevgili Onur Özkan, şu da unutulmasın, son 4 şampiyonu, senenin şampiyonu Galatasaray. Fatih Hoca'ya da bir selam çakalım. Lukette tabela şu anda. Tabelada da zirvede Galatasaray var.
2: Kendi öldük söylemiş pas toplantısında.
1: Ne demiş?
2: Yani çok eleştiriliyorsunuz. Hani nasıl motive oluyorsunuz? Tabelaya bakıyorum demiş. Tabelada zirvedeysem Okan mutluyum demiş.
1: Okan burada. Yani, Okan
3: pardon, birazdan da yayınlayacağız zaten.
2: Ya tabii
1: bu basın toplantısında
2: söylemiş. Evet, bu maçın basın toplantısında söylemiş. Yani tabelaya bakıyorum demiş. Puan tablosuna bakıyorum ve mutlu oluyorum demiş sonuç itibariyle. Zirvedeyiz demiş. Evet. Ya bu da işin tabii diğer kısmı. Yani bugün Galatasaray'ın 4 tane kazanımı vardı bence. Tabii ki bir tanesi 3 puan. Bu çok önemli her anlamda. 2 bence Galatasaray şunu gösterdi. Artık Osimhen yokken de oynatabileceği bir 9 numarası var Galatasaray'ın nihayet. Ve hani sistemi de devam ettirebilecek bir oyuncusu var. Deniz Gül çok beğendim ben bugün.
3: Bir Deniz Gül'ünü hazırlayalım, bir çalışma da yaptık.
2: Evet, net eksikleri, ilgili acemilikleri %100 var. Çünkü bu adamın çok net bir maç tecrübesi yok henüz. Yani yaşı itibariyle çok daha fazla maç oynaması gereken bir oyuncu normalde. Yani Deniz Gül'ün yaşında mesela Barcelona'daki oyuncuların 100 maçı falan var. 150 maçı var neredeyse. Deniz'in uluslararası alanda işte Portekiz Ligi, milli takım çok fazla 90 dakikası yok. Acemilikleri olmasına rağmen net bir şekilde bu çocuk ben topçuyum dedi ya. Ben gelişebilirim. Aynen. Oynayarak gelişebilirim dedi çok net bir şekilde. Yani fizik kalitesi bence ligin üzerinde. Onun altını çizelim. Hani Okan Hoca hazır değil dedi belki ama.
0: Katılıyorum.
2: Fizik kalitesi çok üst seviyede.
3: Tam bu fizik kalitesi doğru yerden gidin, hemen o zaman bir bilgileri de verelim. Merak ediliyor çünkü hazırlamıştık biz de. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Sevgili editörüm Yusuf Bayşeş ile birlikte. Deniz Gül bu akşam ilk kez 11'de başladı Galatasaray yeni transferi. Bu akşam ne yaptı, oradan başlayalım. Evet, evet. 77 dakika sahada kaldı. 21 kez topta buluştu. Bir isabetli 4 şutu var. 16 ikili mücadeleye girdi. 7'sini kazandı. Gol beklentisi de 0.51. Peki kimdir Deniz Gül? Aslında çok da yakından tanıdığımız bir isim değil. Milli takıma seçilmesiyle biraz daha gözler ona doğru çevrilmişti. 22 yaşında Stockholm doğumlu, 1.92 boyunda. Ama bir de 25 maçta 3 gol 2 asisti vardı. Ardından ortada 71 maçta 9 gol 2 asist ve Galatasaray'da şu ana kadar 3 maçta oynadı ama ilk kez bu akşam 11'de oynadı. Milli takım kariyerinde de 10 maçı olduğunu ve 2 gol attığında hatırlatmakta fayda var. Yani tamamen gelecek vadeden bir %100 golcü. Sen de bugünkü performansını beğendiğini söyledin. Zeki Uzunurkan da benzer ifadeler
2: herkes
3: kullanmıştı.
2: Herkes beğenmişti zaten büyük ihtimalle.
1: Yani ben de bayıldım bu, bu akşam da bayıldım yani.
3: Yani milli takıma da golcü alıyoruz biliyorsunuz bu tarz.
2: Bu maçların zaten tahmini söylüyorum 3'te 1'inde falan 11'e çıkmıştır sahaya. Yani 11 tabii tecrübesi çok fazla değil Deniz Gül'ün ama yani oyuncu şunu gösterdi. Bir kere sırt dönük oyunu çok iyi biliyor, çok zeki. Topu nerede alacağını son derece iyi biliyor.

0: Ve o fizik kalitesini net bir şekilde çabukluğuyla, hızıyla, tekniğiyle birleştirmiş bir oyuncu.
1: Tekniği de çok iyi değil
0: mi? Ben çok beğendim açıkçası. Tekniğini de beğendim. Yani 3 puanın dışında bence en büyük kazanım Deniz Gül.
2: Güçlü.
0: Güçlü, evet.
2: Galatasaray taraftarı yanlış anlamasın. Ben de çok beğendim. Geleceğinin
0: kendini yere bırakmasından bahsedeceksin değil mi?
2: İşte milli takımımız için çok gerekli. Kendini yere zaman zaman saha içerisinde belki biz oynasak biz de yaparız.
0: Yapmaması
2: da. Çok fazla el kol kullanmıyor mu? Sizin de dikkatinizi çekmedi mi?
0: Çok faal yaptı. Yani evet. Dediğim gibi o
2: sürekli stoperde bir teması söz konusuydu.
0: O acemilikle alakalı.
2: O hani yolun başında olduğu için olarak bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Dikkat etmesi lazım yani sürekli stopere de dokunarak oynamıyor bu.
0: Çok temas, çok faal oluyor.
2: Çok temas.
0: O bir işte acemilik kısmı. Evet. Yani onu da öğrenecek zamanla. Çünkü oynaması gerekiyor. İkinci kazanım bence Abdülkerim Bardakçı çünkü Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Yani çok kötü bir dönemden geçiyordu. Attığı gol bence ona da ilaç gibi gelmiştir. Evet, ama şunun altını çizmemiz gerekiyor.
2: Zaten o yüzden belki de koçta eşine ve çocuğuna sarıldı.
0: Aynen. Evet.
2: O da bir kart göreceğini
0: bile psikolojik olarak onun bir sıkıntısını yaşıyordu ama o konucunun bence şunu idrak etmesi gerekiyor. Artık bu Abdülkerim sezonun tamamını oynayabilecek oyuncu değil. Yani artık onun sürelerinin mutlaka azaltılması, daha ekonomik kullanılması. Şey, Lemina mı oynar, Bitşabı mı oynar, başka biri mi oynar ama hocanın artık Abdülkerim'i 30-35 maç gibi tutması gerekiyor. Yoksa hani tüm sezonu taşıyabilecek durumda değil. Onun altını çizelim. Üçüncü kazanım bence Hugo Çukwu oldu. Yani sezon başından bir yana inanılmaz derecede saçma bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştı bu oyuncu. Yani belki bir üst seviye yıldız değil, altını çizdik ama anlatıldığı kadar kötü bir oyuncu değil.
3: Doğru.
0: Doğru kullanıldı bugün mesela. Yani ihtiyaç olduğu anda oyuna girdi. Mesela Galatasaray golü atamamışken oyuna girse belki eleştirecektik bugün.
3: Aynen.
0: Ama Galatasaray golü attıktan sonra skoru koruma adına bir oyuncu olarak oyuna girdiği için yani çok faydalı oldu. Doğru kullanım sağladı. Dolayısıyla Galatasaray bugün hem çok önemli bir 3 puan hem de 3 tane oyuncu kazandı diye düşünüyorum. Oyun tarafına geçecek olursak benim için bir gösterge şuydu. Geçen sezon Galatasaray'ın bir krizi vardı değil mi? Şampiyonlar Ligi dönüşleri. Hep sorun yaşadı. Yani ama bugün
2: ona da bakalım.
0: Evet, Galatasaray hiç bilmeyen, takip etmeyen bir insan 3 gün evvel bu takım Lisbon'da oynamış demezdi büyük ihtimalle. Yani tamamen Kocaelispor'a odaklı, lige odaklı, konsantrasyon, oyun disiplini hiç düşmeyen bir Galatasaray vardı. Çok kritik bence bu. Yani geçen sezon bunu çok görememiştik. Sezonun finallerine yakın belki görmüştük. Hani işte Şampiyonlar Ligi dönüşleri.
2: Şampiyonlar Ligi dönüşleri.
0: Anında görüntü sorun. Diyorsunuz Güneyt Şen.
2: Dersimize çalışıp programları başlıyoruz.
0: Yani bu çok Galatasaray adına yani bu sezon başında en büyük soru işaretiydi bence. Yine aynı şey olacak mı diye. Bu maçta olmadı çok net bir şekilde. Yani oyuncular Okan Hoca çok ciddi bir şekilde bu maça hazırlanmış. Bence önemliydi bu. Rakamlar bence Galatasaray adına son derece olumlu. Peki insanlar şunu diyebilir. Ya 3'e yakın gol beklentisi işte ceza sahası topla buluşma sayıları son dereceyi niye 1-0 bitti bu maç? Tabii insanlar bunu sorabilir. Şimdi Galatasaray'ın hücumunda taşıyıcı kolonları var. Yani bu takımı sezon boyunca götürecek ayakları var. Kim? Osimhen. Bugün yoktu. 2,5 maçtır yok daha doğrusu Osimhen. Barış Alper Yılmaz sezon başından beri yok.
3: Evet.
0: Leo yeni
2: yok
0: geldi.
2: Derken...
0: Yok. Oyunu yapma
2: yani
0: yok.
2: Var da yok.
0: Var da yok. Leo henüz takımın bir parçası değil. Yani oyunun bir parçası değil daha doğrusu. Henüz uyum aşaması ama görüntüler son derece olumlu. Vücut dili paylaşımcı olması sağ için son derece olumlu bir gelişme. Batrakov henüz takımın bir parçası olamadı değil. Oyun içinde evet. Baktığımız zaman. Bir tek Yunus Akgün kalıyor geriye. Yani Galatasaray bugün hücumundaki en önemli silahlarından sadece birini %100 kullanabiliyor. Sahnede zaten Okan Hoca'nın biraz düşünmediği bir oyuncu tarafında.
4: Yunus
0: yani,
4: iyi miydi o kadar bugün?
0: Hayır yani sezon başından beri en azından iyi bir oyuncu anlamında.
2: Yani
0: bugün 4 haftalık performansının altındaydı bence Yunus Akgün. En kötü maçı diyebilirim.
3: Doğru.
0: Ama yine çok kötü değildi.
3: Savaşıyor en azından.
0: Yani dolayısıyla
2: sayılmayan goldeki vuruş sekti. Yani
0: son derece iyiydi.
2: Kolay gibi gözüküp öyle bir topa o şekilde vurmak.
0: Ya dolayısıyla 5 tane önemli hücumcunuzun siz neredeyse sadece birinden bugün fayda sağlayabiliyorsunuz %100 anlamda. Yani bence skorun ilk sebebi bu. Yani bugün örnek veriyorum Leao %100 durumda olsa, Barış Alper geçen sezonki gibi olsa, Batrakov işin içine girmiş olsa çok daha farklı bir skor ortaya çıkardı Galatasaray adına. Son olarak bu Barış Sané konusuna değinmek istiyorum. Evet Serkan abi güzel bir yere değindi. Bence bugün karar tamamen hiyerarşik bir karar. Yani Okan Hoca Barış'ı kaybetmek istemiyor. Bu çok net.
4: Sané'yi niye kaybetmek
0: i̇şte,
4: istiyor?
0: Sıkıntı orada zaten. Yani
3: Sané sorun
4: abi Leroy Sané'den bahsediyoruz.
3: Sané de kulübede sorun çıkarmıyor.
4: İlkay Gündoğanlar, Leroy Sané'ler bu kadar kolay kaybedilecek oyuncular mı?
0: Yani
4: tamam Yunuslar, Barışlar da kaybedilmesin.
0: Yok tabii ki.
4: Abi Kante'nin

0: geçen seneki Kante ile bu seneki Kante. Fenerbahçe'de Kante'yi izliyor musunuz?
1: Evet. Olağanüstü oynuyor.
0: İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Etik olarak, karakter olarak, teknik olarak, kaptan olarak,
2: kariyer olarak
0: her anlamda dünyanın en üst seviyelerinde oynamış ve dünyanın en iyi teknik adamları tarafından her anlamda örnek gösterilmiş bir adamdan bahsediyoruz. Kante de öyledir.
3: Ama aldığı şansı hiç iyi kullanmıyor.
0: Hangi şans abi?
3: Yani o
0: nereye şans bu, ya? Geçen yıl çok değişikliği Batrakov.
3: Hayır, bu sene demiyorum. Bu sene geçen yıl.
0: Abi, şans kullanmadı. İlkay Gündoğan direkt hesaptan çıkartılmış. Nedenini, nasılını bilmiyoruz. Hani taraftar baskısıyla alınan bir oyuncu kontenjanında gibi.
3: Ya sana katılıyorum. Ya sonuçta en kariyerli oyunculardan biri.
1: Abi şöyle bir şey.
0: Sane zaten işte Sane buraya da yatabilir, buraya da yatabilir.
2: Evet.
0: Ya değil, Leroy Sané'den bahsediyoruz. Evet. Yaşı, kariyeri
2: 96 doğumlu.
1: Ya bu tip oyuncuların yaşında. Şöyle bir şey var ki bunu Sané de söyledi. Adamlar kariyeri boyunca 3 günde bir maç oynamaya alışkın. Sürekli maç ritminin içinde olan futbolcular. Yani Sané gibi oyuncular şöyle oyuncular değil. Bugün 11, yarın 15 dakika, ondan sonra kulübede otursun değil. Yani sen Sané'yi kullanmak ve fayda sağlamak istiyorsan bu adam senin 11'inin sürekli parçası olmak zorunda. Çünkü adam hayatını bu şekilde idame ettirmiş 30 sene boyunca. Yani adam 10 yaşında başlamış futbola, son 20 senesi böyle geçmiş bu adamın. Sürekli maç, idman, tempo. Tabii. Yani bu adam yatacak bir oyuncu değil. İlkay da bu şekilde aynı. Yani İlkay mesela
0: unuttuk bile, yani ben lafını açmasam
1: 3 tane üst üste 11'i var mı İlkay?
2: İlkay vardı Galatasaray'da.
0: Aynen, kimse yani Galatasaray'da olduğunun farkında bile
1: üç değil. 3 tane 11'i var mıdır üst üste İlkay Gündoğan? Ben zannetmiyorum. Yani
0: yok,
1: oyuncunun kullanımı bu değil. Yani
0: İlkay sıradaki maçlarına bak Galatasaray'ın. Yani, Barcelona, peki, Trabzon deplasman.
3: Evet. Şu klişe değil mi? Yani hoca formayı vermez, oyuncu idmanlardaki çalışkanlığıyla, temposuyla formayı alır ki İlkay'ı niye aldı Galatasaray? Çok tecrübelisin. Şampiyonlar
0: abi,
3: Ligi'nde
0: Barış neyle
3: Şampiyonlar Ligi'nde
0: Zeki,
3: bizi kurtar.
0: Zeki,
3: bizi.
0: Barış neyle alıyor formayı?
3: Savaşarak savaşıyor.
1: Abi, İlkay konusunda elimizde done yok. Çünkü idman bilmiyoruz, oynamıyordu.
3: Tabii bilmiyoruz.
1: Ama mesela Sané Barış kısmında bir kıyaslama yapabiliyoruz.
0: Yunus neyle alıyor? Mesela, Sara neyle alıyor?
1: Sporting maçını izledik yani, değil mi abi?
2: Şu hücum oyuncularına da bakalım.
1: Tamam. Sporting maçını izledik değil mi? Barış Alper Yılmaz, Sané. Kimi çıkartırdın oyundan? Barış'ı çıkardınız. Sané çıktı oyundan. Barış 90 dakika sahada kaldı. O Barış bugün 11'de, Sané kulübede.
3: Ya Barış Alper Yılmaz'a
2: değil. Buyurun istatistikleri. O da var. Ne ararsanız var.
3: Vallahi.
2: Her şey takım oyununda.
1: Bu,
2: hemen
1: bu doğru bir
2: paylaşalım.
1: Şey değil ya. Yani gerçekten,
2: sevgili yönetmenim.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Sen devam et Cüneyt abi.
0: İlkay Gündoğan sadece burada Sané'den iyi futbolcu değil. Sané. Benim için böyle. Hiç
2: performansa bakalım. Ne yapmışlar?
0: Yok. Yok, olmayan
2: İlkay'ı
0: kıyaslayacağız.
2: Yani asist yok.
0: Başka
2: yok.
0: Bir şey
2: Batrakov'un
0: var o işte.
2: Batrakov'un bir asisti var. Gol yok, Yunus'un bir golü var. Sané'nin yok, Batrakov'un yok.
3: Yani
2: bu.
3: İlkay Gündoğan,
1: bahsettiğim tablo işte.
3: İlkay Gündoğan oynamak istese.
2: Ve Osimhen yok bu takımın çok, en çok da skor üretmeye ihtiyacı olduğu dönemde.
3: Çok da istekli olsaydı mutlaka bu konuda bugüne kadar bir kriz
1: abi
3: çıkmıştı.
1: Abi dediğim gibi İlkay konusunda çok emin olamıyoruz. Yani
3: evet,
1: çünkü
3: bilmiyoruz. Gerçekten
1: ama
3: öyle.
1: Ortada örnek verebileceğimiz bir konu olduğumuz için. Yani
3: geçmişine
1: Barış örneğini veriyoruz.
3: İlk oynaması gereken oyunculardan
1: bir şey
3: biri. Doğru
1: mi?
3: Söylüyor ama.
1: Ben Sané'yi çok takdir ediyorum. Çok terbiyeli çocuk
3: evet,
1: Leroy Sané.
3: Kesinlikle.
1: Hani bakın ben kendimi Sané'nin yerine koyuyorum. Alman milli takım formasını bu kadar giyeceğim. Bayern City kariyerim olacak benim. Geleceğim buraya. Barış Alper Yılmaz beni kesecek. Bak ben cidden oyuna girerken trip atarım. Çıkarken trip atarım. Kulübede trip atarım. Adam hiç bunu yapmıyor.
2: Skoru üretmeden kesecek.
1: Bak bugün oyuna girdi Leroy Sané.
0: Abi sorunun yanıtı sorunun içinde. Sané o yüzden kesik yiyor.
1: Evet.
0: Gıkı çıkmıyor adamın çünkü.
1: Oyuna girdi bugün mesela 40 metre 50 metre bekini kovaladı
0: sen
1: mesela.
0: Sen Yunus'la Barış'ı bir yedek bırak bakalım
1: i̇şte,
0: ne oluyor.
1: Ama bu işte yani şunu söylüyorum bu arada. Yani Okan Hoca bakın bu şekilde yani 4,5 seneye getirdi. Burası çok net ama sonuçların doğru olması yöntemin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Evet sonuç geldi. Şampiyonluklar geldi ama
2: şu anda da lider.
1: Yani bu hiyerarşik yapı Okan Hoca önemsiyor. Kemerburgaz, dengeler, oradaki yerli oyuncuların ağırlığı, işte bazı yabancı oyuncuların ağırlığı. Evet kabul ediyorum. İşte Sané o grupların hiçbirine girmedi şu ana kadar. Yani Sané Kemerburgaz'da tek başına takılan neredeyse, işte kulaklığını kulağına takan sessiz sakin bir çocuk. Hiçbir şeye tepki
0: hakikaten
1: koymuyor.
0: Hakikaten öyle yani.
1: Tepki
0: öyle
1: koymuyor bir şeye yani bir şeye reaksiyon vermiyor. Yani dışarıdan vurdum duymaz gözükebilir öyle
0: nasıl
1: değil.
0: Biri sence? Kibirli.
1: Evet.
0: Şey biri mi?
1: Değil.
0: O da bütün hayatı İlkay'da çok uyumlu biri.
3: Evet, yani sessiz.
0: Bu oyuncuların temel özelliği
2: kötü İlkay bir kere Balıkesir'li biraz bana hemşericilik
0: yapıyor. Karakterleri itibariyle yedek bırakılabiliyor olmalı.

0: Doğru. Mesela geçen sezon niye Icardi oynuyordu? Icardi iyi olduğu için mi? Icardi yedek kalırsa kriz çıkaracağı için. Evet. Yani Icardi 6 ay formayı böyle aldı.
1: İlkay Gündoğan'ın kariyeri Icardi'den daha mı kötü?
0: Aslında çok daha iyi.
1: Icardi'nin gördüğü, yani Icardi'nin çemkirmesi üzerine hak ettiği formayı İlkay hak etmiyor mu?
2: Kesinlikle. Ama o geçen yılda oynadığı maçlarda İlkay ile ilgili çok hatırlıyorum. Saha içinde kendini ayırıyor oyuncunun, evet, ya.
0: Form, ama abi
2: adam geçemiyor.
3: Kadar ama
2: ilk geldiğinde iyiydi. Sakatlandı, yani toparlayamadı.
0: Ama şöyle bir şey var. Diyorum ya, bu tip oyuncular ritim üzerinden
2: form üreten tabii
0: oyuncular. Yani
2: ama peki Okan Hoca niye böyle, geçmiş bir oyuncuyu oynatmıyor?
0: Abi işte söylüyorum
3: yani. Bir de kabul edelim. Tam İlkay'a uygun bir oyun oynamıyor Galatasaray.
0: Tabii ki o da var ama şöyle bir, ama İlkay Gündoğan'da hiç akla gelmeyecek bir oyuncu değil. Bu adam 40 yaşında dedi değil bu arada tabii, yani. Kırkına da gelmedi bu oyuncu halen ve geldiği zaman City'den 40 maçın üzerinde forma giyerek geldi buraya da bu arada. Yani hiç oynamadan da gelmedi.
3: Tabii.
0: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an gönderin City'ye, 20 tane de maç yapar orada bir sezon boyunca.
3: Pep Guardiola da yine ona bir yer açar
0: yani
3: orada.
0: Dolayısıyla burada şimdi yani evet, burada yani evet, takım içinde Okan Hoca forma dağıtımında gerekli adaleti sağlıyor mu? Bence şu an bir soru işareti bu.
3: Basın toplantılarına kısaca bir göz atacağız. Devam edecek takımın.
4: Maçın başlangıcı, tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor. Çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da stoperimiz, yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da bir süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız. Ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı, aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil, diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
5: Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Çok net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
3: Hoca'nın açıklamaları böyleydi. Selçuk Hoca da iyi başladı sezonu, bu akşam kaybetti ama.
2: Selçuk İnan, yani futbolculuğunda zaten Galatasaray efsanelerinden biri olmuştu. Bir defa çok zeki bir teknik direktör. Yani futbolculuğundaki o zeka ürünü futbolunu teknik adamlığına da yansıtıyor. Baktığında yani Kocaeli Spor'da geçen yıl Galatasaray'a karşı o İzmit'teki maçı hatırlayın. Osimhen de vardı ama Galatasaray'a pozisyon vermediler. Galatasaray'ın pozisyonu bile yoktu.
6: Icardi oynamıştı ama.
3: Osimhen ve Icardi beraber oynadı.
2: Beraber oynadı maç. Tabii.
3: Osimhen Okan Hoca yazmıştı o maçta.
2: Aynı. Yani Galatasaray'ın ilk yenilgi aldığı maçtı. Bu maçta da iyi oynadı. Bak baktığımızda yok, yani.
6: Yani bence çok kötüydü Kocaeli.
3: Ben de çok beğenmedim açıkçası ya, bu akşam.
2: Ben yine de atletik oyuncuları var. Yani var. Galatasaray bence.
1: 4 olurdu ya.
2: Tabii. Galatasaray bence çok çok iyi oynadı.
1: Evet yani, Galatasaray bence çok iyi
6: oyunun karşılığı bir skor değil aslında. Çok daha farklı bitmesi gerekiyor.
2: Tabii öyle ama Galatasaray gerçekten çok iyi oynadı ya. İstatistiklere bakınca evet. 28 şut ne demek ya? Ya hem, İlk yarıda 6 şut.
6: Hem mental hem fiziksel Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir esintisi etkisi yok.
1: Rakibin ceza sahasında 44 kez evet, toplamış.
2: Kötü oynamaya iten bence Galatasaray'ın o hırslı futboluydu. Tabi tribün desteği de olağanüstüydü.
6: 123 şut Galatasaray'da ama, 5 haftada. Ama Süper Lig rekoru.
2: Yani Selçuk İnan'la Galatasaray'dan ben bu sene yani derece bile bekliyorum.
6: Bu arada şunu söylememiz gerekiyor.
2: İyi kadroları var.
3: Kocaeli Spor'dan.
6: Galatasaraylı teknik direktörler. Okan evet. Buruk, Selçuk İnan,
3: Uğur Uçar. Bir dönem Beşiktaşlı teknik Turan. Direktörler
2: doğru,
3: vardı.
2: Uğur Uçar da çok iyi gidiyor.
6: Evet. Hatta şu anda iyi değil Albert Riera mesela. Hani Galatasaraylı diyebiliriz. O da mesela doğru. En son Frankfurt'taydı falan yani. Hani Galatasaray'da mesela çok alternatif listesi var şu an. Yani ileride Okan Buruk dönemi bir gün bittiğinde, hani bitecek ne zaman bilemiyoruz tabii ki. O zaman çok sayıda Galatasaray'ın adayı var en azından. Uğur Uçar çok iyi gidiyor.
2: Burak Yılmaz'ı oraya sayamayız. Trabzon ama Galatasaray'ı yani, sayacağız.
3: Beşiktaş'a
2: da doğru.
6: Her yere yazabiliriz ya, sıkıntı
2: yok. Doğru yaptı tabii.
6: Her tarafa
2: gidebilir.
6: Ya şu o da iyi, sağ içine dair olur. Belki eleştirebileceğimiz bir nokta Galatasaray'da. Hatta bu sezon için değil. Okan Hoca'nın kanat oyuncusu kullanımı. Yani 4,5 sezonda hangi kanat oyuncuları tuttu Galatasaray'da mesela? Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz değil mi? Hani istikrarlı şekilde var mı? Üçüncüsü.
1: Sürekli Türkleri oynatırsan onlar
6: bir
1: tutar.
6: De şu, hayır bence şundan kaynaklı bir de. Bu oyuncular biraz şey kaos oyuncuları. Yani doğaçlama oynayan şimdi oyuncular.
1: Hafızamızı biraz canlandıralım. İlk sezonunda Okan Hoca gide yazdı. Katar'da Dünya Kupası vardı hatırlayın. Evet. Katar'daki Dünya evet. Kupası doğru. Sezonun ortasına denk geliyordu. Kasım mıydı? Ekim sonu muydu? Evet. Şeydi. Ve ondan hemen önce artık hani benim gibi düşünenler yazmaktan ve konuşmaktan yoruldu.

0: Uygun da düşmüştük biz o sıralarda. Hocam Yunus Kerem ikilisi senin sonunu hazırlayacak falan diye yazıyorduk. Yunus'la Kerem kötü futbolcular diye değil. Israr ediyordu, ısrar ediyordu. Sonra bir gün Okan Hoca, ben kariyerinin kırılma noktasıdır, Kerem'i yedek bıraktı. Başakşehir'e 7 attı. Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yendi. Barış Alper
1: içeride yendi.
0: Evet, içeride mi yendi?
1: Ramspark'taydı. Barış Alper asist yendi? Yaptı hatta o maçta. Ha,
0: yani
1: Raşitsa'yı oynatmaya başladı.
0: Yani o sıralarda Galatasaray futbolundan sorumlu olan seçilmiş yöneticilerin hatta açıkça ismini de söyleyeyim, Fatih Terim'le bir ön anlaşma yaptığı falan konuşulurdu. Ve Katar'daki Dünya Kupası
2: arası
0: esnasında Fatih Terim'in Dünya Kupası başlamadan önce takımın başına geleceği
2: doğru.
0: An, yani işten bile değildi. An meselesiydi o açıklamalar. Fakat yedilik Başakşehir ve Beşiktaş galibiyetiyle Okan Hoca,
1: Fener'in Giresun yenilgisi içeride,
0: Okan Hoca Katar'daki Dünya Kupası'na verilen arada kendini içeri attı ve dönüşünde Fenerbahçe, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetiyle beraber işte bu 4 sene üst üste şampiyonluk süreci hemen sonrası
2: var. Ve rakamları da ekranda o bir winner başlığını attı.
0: Evet, o bir winner. Kesinlikle bir winner.
2: Yani, Zeki Müdür de paylaşmıştı. 149 maçın 119'unu kazandı.
3: Türk futbol tarihinin şu anda en çok istatistiklerde en çok maç kazanan. Ya
1: bunun bir daha tekrar olacağını düşünmüyorum tabii. Ben.
3: Ya %80 ne demek ya? Ya
1: bak yani şey Okan Buruk gitti Galatasaray'dan tabii. Bir gün. Aynen. Başka bir teknik direktör, başka bir takımda imkansız yani bakın Guardiola'yı getirin buraya.
3: Aynen,
1: klubu getirin. 5 yılda bu kadar maç kazanamaz.
3: Kırılmayacak rekorları yok yani. Kırdı ya.
1: Gerçekten imkanı yok.
3: Gerçekten Okan Buruk'un rekorları diye bir manşet yapmamış.
2: Büyük sayıda. Oraya geldi olmadı biz.
1: Yani onda büyük sayıda.
0: Şucular bucular sürekli hani kulüplerin dinamiklerinde karşı karşıya gelirler. Ben hiç hiç imtina etmeden söylüyorum. Bir Okan Burukçu olarak kendisine bir iç muhasebe yapma noktasında artık irade koymasını bekliyorum.
1: Aynen.
0: Teknik heyetiyle beraber. Çünkü bugünkü maç iğneyle oynayan stoperinin ki çok da gönüllü değil bence Abdülkerim'le oynamaya.
1: Yok bence çok gönüllü.
0: Değil.
3: Ben de gönüllü olduğunu
1: hayır, düşünüyorum. Hayır şu anlamda futbol anlamında evet ama sahada olması gerektiğini düşünüyor bir yandan.
0: Ben de yani zaten yani. Ortada değil mi? 3 puanı onun attığı mucizevi bir golle çıkartıyorsun. 44 kez ceza sahasında topla buluşmuş oyuncuların 28 şut çekmişsin. Yani ve Deniz'i de hepimiz övüyoruz dikkat edin. Hani evet, yedek golcü de kötü bir maç çıkarmamış.
3: Galatasaray taraftarı da övüyor bu arada.
1: Gol atamadı bir maçta övüyoruz tabii, bu arada Deniz'i. O da kıymetli bence.
0: Ya ben hocadan direkt aktif olarak kullandığı rotasyonda tabii ki Batrakov, bence Batrakov iyi bir oyuncu.
3: Zamanla iyi olacak.
0: Lezli de sonradan oyuna girdiğinde şu iki maçta iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ama şunu da kabul edelim. Bu başarıları elde ettim. Mesela Sergio Oliveira. O da Galatasaray'ın başlangıcında çok iyiydi. Tabii, sonra sezon. Ne oldu? Yedek düştü de Galatasaray'ın sonu mu geldi?
3: Yok.
0: Yani Sara yedek bırakılamaz mı? Barış Alper yedek bırakılamaz mı?
3: Sara bırakılıyor zaman.
0: Yunus onu illa oynamak zorunda mı? Tamam.
3: Yok.
0: Formda iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Yani İlkay Gündoğan'ı kazanmak, kazanmaya çalışmak, Sani'yi kazanmak, kazanmaya çalışmak. Yani hocam Trabzon deplasmanına gideceksin. Sonra Barcelona maçın var. Bilmiyorum da hani Eren'le Meren'le biraz zor yani bu işler.
1: Ya bir de hoca hem şey diyor. Yani kadromuz dar, rotasyonu yükseltmemiz gerekiyor diyor.
3: Evet.
1: Ama bazı oyuncuları hiç sokmuyor.
3: Tam tersi. Ama işte şundan korkuyor İlkay'ı bence. Sokmuyor. Niye kendi zaman sokmuyor? Zaman söylüyor size katılmakla birlikte. Biz sürekli yarıştığımız için ve biz sürekli kazanmak zorunda olduğumuz için ben geri planda kalan oyuncuları abi, kullanamıyorum.
1: Ama bahsettiğimiz oyuncu İlkay Gündoğan hani yani
3: ama ne vereceğini bilmiyor. Şans
1: hak etmiyor. Abi söyleyeyim benim yani bu yaş.
3: Diyelim ki kötü oynadı. Güvendiği oyuncuyu oynatmadı.
0: Ya Kante kadar vaat etmiyor mu bir şey sana mesela?
1: Abi ben şey
3: söyleyeyim
1: mi? Elbette
3: ki vaat ediyor ama
1: benim
0: de katılıyorum. Batrakov kadar vaat etmiyor mu? Mesela Batrak yani aklına
3: Batrakov'dan
0: gelen
3: daha çok vaat ediyor bana göre.
1: Benim şahsi olarak yani beklenti ve performans anlamında en çok şaşırdığım oyuncudur İlkay Gündoğan. Yani evet. Bu kadar önemli bir kariyer.
0: Mesela Barcelona taraftarısın. Barcelona'ya şimdiden
3: Mesut Özil'in büyük beklentilerle gelip Fenerbahçe'ye orada bıraktığı iz gibi olabilir mi? Mesut Özil de Fenerbahçe'de çok şey beklendi. Olmadı.
1: Mesut ama oynadı.
0: Oynadı da ama olmadı.
3: Oynadı hani ama
1: İlkay oynamıyor.
3: İlkay da oynadı, sakatlandı, sonra bir ama daha geri dönemedi.
1: Oynamayacak bir oyuncu
3: İlk geldiğinde oynadı ama zaten

0: İlkay iyiydi ilk geldiğinde. Bir sakatlandı, toparlayamadı.
1: Bakmadan söylüyorum abi. Şu an Juventus'a gitsin 11'inde oynar.
0: Oynar.
1: Juventus. Mesela Milan'a
0: başka
1: gitsin,
0: takımda da oynar.
1: Bak Milan'a gitsin, Modric oynuyor orada. İlkay da bir forma şansı bulur kendine. Yani bu kadar dışlanması, ya bilmedim bir şey mi var? Onu da tabii çok emin
2: olmadım. Abi mesela Barcelona taraftar grupları bu akşam diyelim Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yapıyorlar. Ya bu Galatasaray'ın muhtemel 11'i ne olur bizim maçımızda diye düşünüyorlar. Diyor ki oradan birisi, ya ben takip ediyorum Galatasaray'ın kadrosunu. İleride Osimhen, solda Leao, sağda Leroy Sané, Osimhen'in arkasında İlkay Gündoğan, onların arkasında Lemina Torreira deseler ne hissederler mesela? Ama hocama kalırsa Lemina oynamaz. Zaten taraftar zorla istediği için alındı. Sara oynar. İlkay oynamaz, Batrakov gelir. Sané oynamaz, Yunus gelir. Leao bile neredeyse gidecek yerine Barış Alper oynayacak.
0: Yani hani ya?
2: Abi yani ama bir dakika bak, Galatasaray'ın yüzlerce milyon euro harcadığı şu son 2-3 yıl içinde bugün 6 tane yerli oyuncuyla sahaya çıkması ve aylardır Futbol Federasyonu'nun başının etini de 10 artı 4 bilmem ne nasıl olur böyle bir şey falan diye yemesi. Kedi, bunların tabii. Hepsi tuhaf çelişkiler
1: ama bu arada
2: değil
1: abi, bugün
2: ama,
1: hani bu bunların ama bu dışında
0: yerli oyuncular iyi oynuyorlar. Hayır,
1: şöyle söyleyeyim. Şu saydığımız,
2: sana göre
0: 6 yerli oyuncu da iyi oynuyor bence.
1: Şu saydığımız konuların dışında 6 yerliyle çıkmak bu arada güzel bir şey. Ya. Şu anlamda Barış güzel bir şey.
2: Çok hoş. Türk futbolu destek. Evet.
1: Yok, o da değil.
3: Barış Alper'e bakalım arkadaşlar.
1: Bu ligde hani şampiyonluk yarışında yerli oyuncuların varlığı çok kritik. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda da onlar etken oldu.
2: Şöyle bir imaj oluyor. Ben öyledir demiyorum. Ama takımdaki dengeler, yönetimle falan işte zorlu bir transfer döneminden sonra Okan Hoca pek çok Türk teknik adamın düştüğü o girdapta yerli oyunculara sarıldı da onlarla beraber.
1: Ya yerli oyunculara bence demeyelim bu arada. Bence tek oyuncu konusu problem.
2: Biraz karizma problemi yaratıyor.
0: Barış Alper mi?
1: Yerli. Ya şöyle söyleyeyim mesela yerli Yunus. Oyuncular konusunda. Evet.
0: Yunus iyi ya. Yunus bu sene bu sezon aslında iyi başladı.
1: Abi şöyle söyleyeyim yerli oyuncular konusunda.
0: Hele Osimhen varken sahada Yunus değerli çok oyuncular. İyi. Osimhen varken çok iyi değil mi Yunus?
1: Ya, Yunus zaten
2: Osimhen
1: iyi.
2: Osimhen istediği için oynuyor zaten Yunus.
1: Şöyle söyleyeyim.
2: Evet.
0: Bak ne diyor. Osimhen'in askerleri
2: Yunus sadece
0: bunlar.
2: Osimhen odaklı bir oyun sergiliyor. Zamanında Kerem'in Icardi'ye odaklı sergilediği bir oyuncu.
3: Çok da iyiydi ama.
1: Yerli konusunda bir ekleme benim yapayım.
2: Alıyorlar bunlar.
1: Mesela tamam. Herkes şey eleştirdi ya. Bitşabu niye geldi? İşte oraya daha iyi bir oyuncu alınamaz mıydı diye. Okan Hoca istemedi Abdülkerim'in önünde bir oyuncunun transferi.
0: Katılıyorum.
1: Okan Hoca dedi ki ben Abdülkerim'in gerisinde bir oyuncu istiyorum dedi.
0: Yedekleyelim dedi.
1: Abdülkerim'i yedekleyelim dedi. Yani Abdülkerim'in önünde onu kesecek bir oyuncu istemiyorum dedi. Ya işte ya da Barış'ın mesela sürekli takım içinde gezdirilmesi. Ya bu da bir şey. Yani Okan Hoca
0: riske bana girmiyor aslında.
1: Hayır, risk de değil abi. Şimdi şöyle bir şey var. Dedik ki az önce. Ya takımın içinde o formayı giyemediği zaman ses çıkaranlar var. Ya da ses çıkarma gücü olanlar var. Ya da o formayı giymediği zaman hiçbir şekilde tepki Abdülkerim vermeyenler var.
2: Abdülkerim onlardan biri değil.
1: Değil.
2: Yani İlkay da onlardan
0: İlkay
2: biri
0: İlkay değil.
2: İlkay değil. İlkay da uslu.
0: Abdülkerim Bardakçı'nın da çok ses çıkaracağını
1: yok,
0: düşünmüyorum.
1: Yok Abdülkerim, Barış, Yunus. Hani
0: Barış'la Yunus çıkarabilir yani ama bunlar Abdülkerim oyun. Bak yedek kaldı ya sonra da oynadı
1: bu,
0: yani.
1: Bu da bir oyuncu kullanım yöntemi ama
2: Lemina da hiç yedek kaldığında mırın kırın yapmıyor.
1: Yapmaz.
0: Yapmaz.
1: Ama burada işte Sané konusunda hocanın ya mutlaka bir şey yapmam. Çünkü bu oyuncu Sané, bu oyuncu
0: Serkan
1: tete
0: güzel
1: değil.
0: Bir şey söyledi. Bence Osimhen sağlamken ya da değilken bile takımın 11 üzerinde bence de etkisi var.
2: Olsun
0: çünkü
2: da zaten.
0: Çok saygı yani duyuluyor. Okan Hoca da çok dedi.
1: Doğal bir şey
0: Okan Hoca'nın bugünkü konuşmalarında her cümlesinde Osimhen'i
1: çok özlüyoruz onu dedi.
0: Özlüyor ve onarı etmiş hep sürekli haklı olarak.
1: Çok doğal bir şey.
0: O zaman demek ki bazı etrafını dizayn ederken soruluyordur kendisine.
1: Ama
0: kimle daha iyi oynuyorsun? Verimin nasıl artar?
1: Dedim ya az önce kanat oyuncusu kullanımı Okan Hoca'nın işte Ziyech olmadı bir şekilde. Oynadı biraz ama olmadı. Tete olmadı. Zaha olmadı baktığımız zaman. Evet. Sané şu ana kadar olmadı. Leao da bugün bazı noktalarda kullanım konusunda ben soru işareti gördüm. Yani niye? Ya bu adamın olabildiğince kaleye yakın topla buluşması
0: doğru
1: gerekiyor. Şimdi Galatasaray hep orada bir 10 numarayla oynadığı için
2: önünde de biraz alan ister.
1: Alan da istiyor
2: yani
1: ama
2: Şampiyonlar
1: biraz da
2: Ligi maçlarında çok verim alabilir.
1: Bu adamı, hayır, bu adamı birebir bırakacaksın maçı kanat pozisyonunda. Birebir bırakmak için ne yapman gerekiyor? Topu hızlı çevirmen gerekiyor sürekli. Çevirdin mi hızlı birebir bırakabiliyorsun bir tarafta. Sané'de de bu olmuyor mesela çok fazla. Leao'da da olmuyor. Mesela bugün birçok pozisyonda bekin önünde topla buluşup oyun kurmaya falan çalıştığını gördük. Yani Leao bu değil. Böyle kullanılmaması gerekiyor. Bu adam kaleye en yakın yerde işi bitirecek evet. olan futbolcu olmalı. Bu biraz da dizilişle alakalı. Yani oraya 10 numara koyduğun zaman kanatları biraz geride konumlandırmak zorunda kalıyorsun. Yani 4-2-3-1 yapıyorsun takımı.
0: Leo
1: ile merkezde ilgili... oynasan böyle olmaz.
3: Leo ile ilgili demişken bir gider ekranda.
0: Buyurun. Ya çok iyi.
3: Buyurun hazır. İşte evet. Leo ve performansı.
0: Kariyerinde 91 kez forvet olarak oynamış.
1: 9 numara mı?
0: 9 numara
1: oynamış. Ama abi canım. O maçların ben saydım sayısı 70 galiba. 2-9'dan bir tanesi olarak oynamış. Yani 3-5-2'nin...
2: Tek 9'da oynadı. Yani, ben çok izledim.
1: 20 maç falan var.
0: Ama bayağı gol atmış ağırlıklı. Orada da. İstatistiği de çok iyi.
1: Ya oynar tabii. Yani bu benim Leo konusunda bulayım. En çok umutlandığım nokta oyunundan çok çizdiği imaj bence bugüne kadar. Evet. Hani uçaktan inmesinden itibaren
2: mutlu.
1: Çok mutlu. Böyle zincirlerini kırmış gibi, omuzlarındaki yük azalmış gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela çok paylaşım gücü sahada. Hiç birebir zorlamadı bence birkaç pozisyon dışında. Hep arkadaşlarını sokmaya çalıştı. Yönlendirdi. Bu da önemli. Sen sağa git, sen sola git.
2: Onun da bir şutu direkten döndü galiba. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yok. Deniz iki tane kaçırdı. Döndü. Bir direğin dibinden gitti. Bir karşı karşıya kaçırdı. Son derece olumlu bir imaj çiziyor şu ana kadar. Bence baya umut verici bir şey. Leo'yu bu şekilde kullanırsa Galatasaray, yani olumlu anlamda onu mutlu edebilirse, ki mutlu şu anda çok net. Ya çok özel bir oyuncu ya saha içinde. Yani çok farklı bir dünyanın oyuncusuymuş gibi duruyor her topla buluşmasında Leo. Ama mutlaka söylediğimiz gibi Osimhen, Leo, Sané.
0: 93 resmi maçta santrfor oynamış. Evet, evet. 31 gol, 8 asist yapmış.
1: Ya özellikle Milan'a geldi ilk sezon ve bir sonraki sezon çok 3-5-2'de falan bayağı kullanıldı.
0: Çok gol atmış hem de.
1: Ama dediğimiz gibi Galatasaray'ın 3 tane uluslararası yıldızı var.
0: Evet.
1: Osimhen, Leo ve Sané.
0: Doğru.
1: Yani Osimhen ve Leo'ya gösterilen ilgi, alaka bence Sané de hak ediyor aynısını. Yani Sané bunlardan eksik bir oyuncu değil kariyer
0: ben
1: anlamında.
0: Şunu da,
1: hatta hepsinin önünde kariyer
3: bu olarak. Arada ilginç bir istatistik arkadaşlarımız ekrana verdi. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın birer golü var.
1: Evet. Ha bu arada şey...
3: Hani az önce de hücum oyuncularını verdik ya.
1: Torreira'nın bir gol, iki asisti var. Yani yayının başından...
3: Sağ bekinde var, doğru.
1: Olumsuz konuştuk ama mesela iki olumlu kısım var. Torreira'yı bence başa yazmamız gerekiyor. Torreira geri döndü.
0: Evet.
1: Bugün inanılmaz bir oyun oynadı Torreira. Yani ilk sezonki Torreira gibiydi. Başladığı Torreira gibiydi. Davinson da ben çok iyi buldum.
0: Mesela bir dirsek yedi, yerde kaldı, canı çok yandı. Hiç itiraz etmeden döndü, o oyununu oynadı. O da çok iyiydi.
3: Neyse söylemeyeyim biraz. Hani bir masal vardır ya.
1: Hangisi? Söyle abi.
3: İşte yalancı.
2: Ha, yalancı çoban.
1: Ha, evet yani hakem onu
3: haklıymış ama bu defa da haklıymış.
2: Atan bir oyuncu
3: hani Allah korusun bir yerine bir şey olabilirdi.
0: İtirazı.
3: Keşke durdursaydı yani.
1: Maalesef her takımımızda 2-3 tane oyuncu var.
3: Durdurmamakta olmaz.
1: Yani bu bir de aynı oyuncular sürekli aynı şey yapıyor. Her takımımızda 2-3 tane var bu oyuncular. Hani çok isim zikretmeye gerek yok ama Torreira geri döndü. Davinson geri döndü bence. Bugün Davinson da çok iyi oynadı. Çok odaklı ve konsantreydi.
2: Ve liderlik de yapıyor.
1: Yani Galatasaray'ın bunları artıları. Yani yükselen performanslar var takım içinde sezonun başlangıcına göre.
0: Hep bütün şeyler konuşmalarımızdan şu çıkıyor. İlkay Gündoğan demesi lazım ki ya ben bu takımda niye oynayamıyorum? Ben bu takımda oynayacağım. Ekstra çalışıp idmanlarda takım arkadaşlarıyla işte. Takım arkadaşların acaba liderlik yapıyor mu? Hadi saha içinde yapamıyor. Saha dışında liderlik yapıyor mu? Ya bunu Okan Hoca'ya sormak lazım tabii. Bu İlkay Gündoğan neden oynamıyor diye. Kimse de sormuyor. O yüzden İlkay da unutuldu gitti. Kendisi de çok böyle konuşup ne sosyal medyayı kullanıyor ne bileyim o konularda, yani bazı oyuncular kar suyu kaçırır kulaklarına medyanın, ama öyle bir durumu da yok. Çok efendi, belli ki çok efendi. Yani
2: Sané de öyle.
0: Sané de öyle. Şu ana kadar
2: Lemina vurdum duymaz olduğu için tepki vermez. Ama yedek kalmaya
0: belki
2: falan.
0: Belki de biz bu İlkay'ı konuşuyoruz ya, birkaç maç sonra İlkay ilk 11'de oynayacak.
1: Yok
0: asistleriyle
1: abi, sanmıyorum.
0: Maç yok, kazandıracak.
2: Ben, olabilir yani.
1: Tamamen denklemin dışında yok, şu an.
0: Niye o zaman yollarını ayırmıyorlar?
2: Ne olduğunu da bilmiyorum ama İlkay ile Okan Buruk'un arası yok.
0: Niye
2: ben
0: acaba?
2: Ondan eminim. Ama neden, nasıl? Bu bir bilgi de değil verdiğim.
0: Tabii canım.
2: Ha, çünkü ha, bir şimdi Sané'nin de yok. Mesela.
0: Öğrenmek isteriz.
2: Ondan da eminim. Ama hani şey bile olabilir. Yani şuysa bile şaşırmam diyorum. Belki hiçbir sorun yok. Belki ya. Araları çok iyi. Ama işte Sané yüzü yumuşak ve hani...
1: Abi siyah ekran vermiyor. Paylaşsa Sané mesela 11'e girebilir mi?
2: Sané siyah ekran paylaşsa gezegenin yarısının haberi olur. Öyle söyleyeyim. Ama Sané öyle bir çocuk değil.
1: İşte değil. Hiç değil hem de. Hı-hı. Çok profesyonel. Aşırı profesyonel.
2: Yani bilmiyorum ama hani Barcelona maçına İstanbul'da 7 yerli oyuncuyla çıkamayacaksanız bugün Kocaeli karşısında da çıkamıyor

0: olmanız lazımdı. Bu maçın 0-0 bittiğini düşünelim. Şu an ne konuşuyorduk?
1: Aynen.
0: Şu an ne konuşuyorduk abi?
1: Şu an.
0: Aa, Osimhen'i, hadi şu cümleyi sarf ettik. Bitti konu Cüneyt. Osimhen'i aradı Galatasaray. Lemina'yı aradı.
1: Herkes biliyor. Cümle
2: sonra alem, 11, bitti. Cümle, bu 11 doğru 11 mi?
0: Hani bugün bu maçın 0-0 bitmemesi Abdülkerim'in hafif yağışla daha da ıslanmış zeminde iğneyle oynayan Abdülkerim'in 25 metreden çaprazdan kalenin ortasından giden topunun hatta çok da başarılı bir maç geçiren Serhat tarafından
1: son derece
0: koltuk yani. Altından alınması sayesinde 3 puan aldı Galatasaray.
1: O golü biraz görmedi bile. Yani gözünü kırpana kadar gol oldu biliyor musun?
0: Kaleci hatası net yalnız.
1: Var tabii zaten var ama ya o kadar da güzel vurdu ki ya bir topa bu kadar prekazi vuruşu yaptı ya.
0: Evet, çok sert.
3: Yerden yağmurla beraber.
1: Ben de göremedim ya bir anda gol
0: bu arada
1: oldu.
0: Abdülkerim takımda top tekniği en iyi olan oyunculardan biri zaten.
3: Çoğu oyuncu.
2: Stoper olmasına rağmen.
3: Şunu da mesela yani
0: İkay falan oynamayınca, Sane oynamayınca, Osimhen olmayınca, ya bu arada şunu da Lemina da olmayınca zaten
2: yok çok doğru
0: bir
2: şey söylüyor.
0: Evet. Bir Abdülkerim şey. İki Uğurcan falan gibi yani bir şey oluyor.
2: Sara da var.
3: Şunu da söyleyelim bu arada. Hani Sane bu arada çok iyi oynamıyor. Yani mesela Lisbon maçında o golü atması gerekiyor.
0: Oynamıyor.
3: Ama hani abi, oynayanlar kadar kötü.
0: Çatalın üstünden çıktı.
3: Ama evet oynayanlar
0: da kaçırdı. Bu kadar konuşulmadı.
1: Şu olsa ama mesela çok kaliteli ayak yani onu
3: şunu demek
1: plase ile köşeye bırakıp niye o
0: sen ondan top. Sonra Sarı'yı çıkarttıktan sonra gol de kaçıramadın.
3: Evet, pozisyona da giremedin. O pozisyona girmek de kıymetli. Yani o yüzden hani Sane de çok iyi değil ama sahadaki birçok oyuncudan da kötü değil. Hani bunun ayrımını yapmak lazım. Mesela şunu da gördük bence bugün hatta senin yazına da vardı abi. Bence Şalay Barış ikilisi hiç iyi bir ikili değil.
0: Çok kötü bir ikili. Evet. Şalay yani, isyan etti ya bir yerden
1: olur.
0: Sonra. O
1: niye
0: da efendi çocuk.
1: Çıkamıyorum diyor.
0: Barış, o da çok efendi çocuk.
1: Barış gelmedi.
3: Hayır bak
1: Barış
3: şu olur. Diyor. Bir Şampiyonlar Ligi maçının ideal ikilisi olabilirler bu arada. Hani çok enerjik gider gelirler ama Galatasaray'ın %70, 75, 60, 65 topla oynadığı bir oyunun sağ kanat rotasyonu asla Şalay ve Barış olamaz. Mesela Leo çok zarar gördü bu durumdan. Niye? Adamlar sağ kenarı riske ettiler. Yani kendi sollarını. Çünkü Barış'la Şalay'ın yapabileceği tek şey var. Çizgiyi kullanabilmek.
1: Doğru.
3: Orayı kapattığın zaman çok kolay savunuyorsun.
1: İki oyuncu evet.
3: Adam orayı sol kanadı yani kendi sağını Leao'nun kanadını iki oyuncuyla savunabilirken orayı tek oyuncuyla savundu. Leao bundan zarar gördü bence. Yani bir daha hoca bunu kullanır mı bilmiyorum ama bence asla kullanmaması gerekiyor. Mesela şunu yaptı Okan Hoca 30-35'ten sonra. Yunus'u sağ kenara çekti. Barış'ı Deniz Gül'ün yanına koydu. Bir 4-4-2'ye çevirdi oyunu. Ondan sonra pozisyona girdi Galatasaray ikinci yarının son 10 dakikasında. Yani bunu gördük. Bir lig maçı özelinde Şalay Barış asla önlü arkalı oynamamalı. Çünkü teknik kapasiteleri sınırlı ve hücumdaki repertuarları da baya baya dar iki oyuncudan bahsediyoruz burada. Yapabilecekleri çok belli. İçeri giremiyorlar. Çizgiyi kullanmak zorundalar. Rakip de kapattığı zaman çizgiyi tamamen Galatasaray'ın sağ kanadı felç oldu. Yani onu görmüş olduk bence. Orada mutlaka işte Yunus'tur. Sane'dir. Bundan oynaması gerekiyor Galatasaray'da. Bugünkü bir test maçı oldu diye düşünüyorum. Okan Hoca bir daha aynı hataya düşmez
1: Okan
3: bence.
1: Okan Hoca şu anda diyordur ki aklınızdan bile geçirmeyin. Ben Barış'ı oynatacağım. Ben Barış'tan vazgeçeceğini düşünmüyorum.
3: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Geçen hatta bununla ilgili paylaşım yaptım. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Barış Alper'le alakalı. Bence Barış'la ilgili Okan Hoca'nın kabul etmediği bazı gerçekler var. Ben kabul ettim ve bunu dile getirmek istiyorum. Barış Alper Yılmaz bizim ligimiz açısından son derece iyi bir oyuncu. İyi bir yerel oyuncu. Süper Lig'in iyi bir oyuncusu Barış Alper. Ama Edirne'den dışarı çıktığında bence vasat bir oyuncu Barış. Ama bunu kabul edeceğiz.
1: Van Dijk'in bile benim içimden
3: abi,
1: geçti Avrupa Şampiyonası'nda.
3: 53 Avrupa Kupası maçında.
1: Abi Liverpool maçlarında bu adam değil miydi
3: abi,
1: ya?
3: Abi kaç maç?
1: Kartla durdurulan.
3: Barış Alper Yılmaz'ın 53 Avrupa Kupası maçında kaç gol var biliyor musun abi?
1: Ya gol önemli değil İki ya. Oynadığı oyuna bak. Böyle bazı takımlarda böyle savaşçı oyunculara
3: abi, savaş
1: ihtiyaç var.
3: Olmuyor bu iş.
1: Olmaz olur mu ya? Savaşa da gol
2: milli takımda diyor.
3: Milli takımda da gol yok.
1: Ya adam golcü değil ki ya.
3: Abi Barış Alper Yılmaz'ın karat oyuncusu kaleye konu oynuyor.
1: Böyle savaşçı oyunculara da ihtiyacı var. Bu takım şampiyon
3: abi,
1: takım
3: ya. Abi orada herkes savaşıyor abi Şampiyonlar Ligi'nde. Herkes savaşıyor.
1: Ama Galatasaray'da herkes savaşmıyor ki.
3: Abi bir kanat oyuncusu 53 maçta 2 tane gol atmaz Avrupa Kupalarında. Yani Barış Alper Yılmaz'la ilgili bence bir gerçek
1: ama
3: bu.
1: Hayır
3: ben şeyle inanmıyorum artık. 35 veriyor.
1: Galatasaray'a geldiği ilk 2 yıl İstatistikleri çok iyiydi Barış. Abi, yani ligde diyorum.
3: Bak ne diyorum? Lig için çok iyi bir yerel oyuncu. Evet, ama Avrupa Kupalarında Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz oynayıp Sane oturuyorsa ben
1: bunun
3: bunu kabul etmem.
1: Söyleyeyim.
3: Ben
1: bunun nedeni Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde öyle gol atmak çok kolay değil yani. Şampiyonlar Ligi'nde Barış Alper kanat oyuncusunun çok fazla gol ve asist olmayabilir. Ama
3: işte biz diyorsak ki Barış Alper Yılmaz işte oraya gidecek, buraya gidecek, Premier

0: gidecek. Hiçbir yere gidemez abi.
1: Gidemedi zaten.
0: Gidemez. Gideceği yer Suudi Arabistan'dır.
2: Oradan neyi teklif geldi?
3: Okan Hoca giderse alabilir ama.
0: Ya Okan Hoca giderse bir yere alabilir. O ayrı mevzu da yani bence yerel bir oyuncu artık. Yani ben bu gerçeği kabul ettim. Okan Hoca da kabul etsin diye umut ediyorum.
1: Okan Hoca Inter'e giderse Allah
3: alır.
2: Şimdi maçta çok tartışılan bir pozisyon var. Onu da sormak istiyorum. Sonra Trabzon evet. maçı derbisi ne olur onu konuşuruz. O Galatasaray'ın sayılmayan golü hakemler.
1: Evet.
2: Açıkladı onu hakem hocaları ama.
1: Evet.
2: Fikrinizi merak ediyorum.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Deniz Gül'ün Serhat kaleci Serhat topu tuttuğu anda müdahalesi var. Elinden sektiriyor topu. Sahip oluyor. Yani kaleci tam hakim olmuş topa.
3: Olmuş.
1: O yüzden faul. Yani bu burada çok tartışılacak bir şey yok. Hani birkaç saniye geç kaldı. Ya da bir saniye daha erken gelip orada topa tam kaleci sahiplenmeden vurup alabilseydi o zaman başka olurdu ama ben faul olduğunu düşünüyorum. Pozisyonun.
3: Ben de faul oldum.
2: İnanılmaz bir karamboldü bu arada.
1: Ya acayip bakar evet. mısın? Bak. Ya bak.
0: Yarın vuruş çok iyi
1: bak,
0: bu arada.
1: Bak bak.
2: Şaka. Klasını konuşturdu.
0: Çok iyi vuruş.
1: Evet bak.
2: Yani
1: yine de zor
2: vuruyor. Göremeyenlerin canı çekiyor. Zeki Uzundurkan bak evet. bak diyorsunuz evet. da izleyici bir şeye bakmıyor. Tarif edeyim.
3: Yani tabii orada anlık bir talihsizlik var. Belki şöyle söyleyeyim. Pek çok kişi ya bunda faul yok diye düşünüyor olabilir ama futbol oyun kurallarında kalecinin kuralı iki eliyle top yerdeyken ki bir anda buluşuyorlar hepsi.
0: Saniyelik yani, bir şey.
3: Hatta saniyelik evet, bir şey. Evet. Yani o anda top yerde.
1: Bak şu.
3: İşte evet tam şu anda bak top yerde aynı, iki bak. El topun üstünde artık topa hakim.
0: Evet havadayken yere değmeden o hamle yapılsa faul değildi.
3: Aynen.
1: Evet.
3: Yani Deniz'in bir talihsizliği var burada. Tek el olsa hayatta o karar çıkmaz ama tam hakim denmez.
1: Fırsatçılığını görüyor musun Deniz'in de ama
2: yok,
1: ne kadar
2: zor
3: şekilde geliyor. Yani tabii. Gayretli bir çocuk.
1: Tabii.
0: Kaleci yere eğer
3: inşallah Montella olsun. İzlemiştir.
1: Pozisyonun içindeydi.
0: Ya hakemle ilgili şunu söyleyeyim bu arada genel. Hı hı. Şu zaman geçirmeyle ilgili yeni kurallarımız var ya sayıyor ya hakemler hı. sürekli. Ya bunun yorum kısmında bence büyük bir hata yapılıyor. Hakemlerin şunu ayırt etmesi gerekiyor. Mesela Galatasaray skor 0-0. Gol arıyor değil mi? Şalay taç atıyor hakem saymaya başlıyor 1-2-3 diye. Ya hocam Galatasaray zaman geçirebilir mi bu maçta? Mümkün böyle bir şey.
2: Evet. Ya da Uğurcan futbolun ruhunu bilmek lazım.
0: Mesela Jakobs uzun taç atacak. Maç için söylemiyorum. Hı-hı. Ne yapıyor? Gidiyor kenara topu kuruluyor falan böyle uzun taç atacak ya. Hakem başlıyor 1-2-3. Ya hocam zaman geçirmiyor ki o. En iyi pozisyona yerlemeye çalışıyor kendini.
2: Ben tümden karşıyım. Boksa döndü yani. Bokstakinden evet. kalp sayısı. Yani, ya niye sayıyor hakemi?
0: Ama hakemlerin işte o yorumu yapması gerekiyor. Kural kitabında Hı-hı. yazan evet var ama sen onu yorumla kim zaman geçirebilir kim geçirmez o zamanı.
1: Konya'da dünkü maçta işte Konya Sporlu oyuncu yerde kaldı sakatlandı sonra sağlık heyeti gelmeden ayağa kalktı hakem kenara gönderdi. Hiç bir dakika normalde evet. sağlık kurulunun gelmesi lazım
0: oyun,
1: orada.
0: Oyun durmadı
1: tedavi olmadı.
2: Hayır o kural değişti bugün öyle Mustafa mi? Hoca bir önceki programda bahsetti zaten.
1: Dün ama
2: doğru karar verildi orada.
1: Hayır dün. Yani dün farklı
2: o kuralda Ohun da yaşadı aynı şeyi.
1: Hayır dün
0: sen anlat abi o kuralı baştan o zaman abi. Eğer bilmeyen de varsa şey yapsın abi.
1: Mustafa Hoca.
2: İşte, dünden bugüne federasyon o kuralı açıklamayı unutmuş.
1: Ha, tamam dün çünkü Mustafa Hoca bizimleyken onu söylediği evet. için diyorum.
2: İçeriye girmeden önce size onu anlatıyordu Mustafa Hoca. Siz onu o sırada dinlemiyormuşsunuz tamam. ekibidir. O kuralı anlatıyordu tam da.
1: Ne çabuk değişmiş arkadaş ya.
2: Onur Bey siz dünden de vardınız.
0: Bugüne. Evet doğru ben şimdi
2: siz de oradaydınız. O kural doğru. Şöyle İFAP açıklaması. Oyunu veya oyuncuları açıkça etkiliyorsa bir oyuncunun sakatlanıp yerde kalması her iki takımın içine içer. Bir oyuncunun topu oyun dışına göndermeden önce oyunu durdurması daha iyidir diyor. Oyuncu oyunun alanını bir dakikalığına terk etmelidir diye bildirmiş
1: tamam.
2: ama
1: tamam.
2: Bu kamuoyuna Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanmadığı için böyle bir durum yaşanmış.
0: Oyunu etkilemekten kastı futbolcunun orada
2: yani birisi yatıyor. Yani futbol çok uzun ve kafa karıştırıcı. Tamam. Hepsini evet. okumuyorum.
1: Tamam.
2: Size atarım bilgiyi ama hem Beşiktaş maçındaki hem Konya tamam. Spor Trabzon Spor maçındaki hakemler doğru uygulamayı yaptılar. Yapmışlar. Çünkü tamam. Bu uygulamayla ilgili karar yeni gelmiş. Bazı hakemlerin bilgisi varmış ama bilgisi olmayan gözlemciler dahi varmış Mustafa Hoca'nın Hı-hı. söylediği. Mustafa Hoca da dün akşamdan sonra bunu araştırıp
1: tamam
2: zaten
1: dün
2: başvurmuş ve bilgiye de öyle edilmiş. Bugün de sosyal medyada

0: VAR çağırdı. Dedi ki yani aktif alanda mı değil mi? Gel izle pozisyonu. Şey yani VAR şey karar verdi. Ondan sonra dediler ki hayır aktif alanda değil, etkilemiyor. Bence %100 etkiliyordu.
1: Ama yeni bilgi, İngiltere Hakem Kurulu Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını açıklıyor.
2: Vay be.
1: Pozisyonda Enzo Fernandez'in offside pozisyonu VAR tarafından göz ardı edildi. Manchester United'da ve kamuoyuna bildiriliyor. Bundan sonra ne olacak?
0: İşte Lisandro'yu meşgul ediyor orada oyuncu.
1: Sen bu hakem hatası mı, kural hatası mı?
0: Hakem hatası
1: olduğu
0: yani
1: için.
0: Ama işte
3: yorum hatası.
0: Yorum hatası ama içi Galatasaray.
1: Ama anında açıklama yapılması da ne diyorsunuz?
0: Orada şöyle bizde
1: genelde ölü taklidi yapılıyor ya böyle durumda.
0: Maç sırasında VAR'ın niye golü geçerli saydığı da açıklandı bu arada maç sırasında.
2: Vay be.
0: Hemen hızlı bir şekilde VAR ne dediğini, neye karar verdiğini açıkladılar. Ya, Sporting maçından sonra söyledik, beraber yayındaydık abi. İşte yabancı hakemleri övüyoruz ama görüyoruz tabii onların da yaptıklarını. Aynen. Yani evet, onlar da kusursuz değil yabancı hakemler. Norveç'ten buraya gelen VAR hakemlerini de görüyoruz ne yaptıklarını. Ya yani onlar da.
2: Ama açıklama yapılması çok güzel ya.
0: Evet. Güzel.
2: Niye verdi?
1: Bana çok enteresan geldi o yüzden.
0: Evet, derslik pozisyon. Yani ben de dedim ya nasıl vermez bunu offside falan diye. Dedim bir kural mı kaçırdık acaba? Çok net aktif alanda oyuncu. Stoperi meşgul ediyor. Burada olsa var ya öyle pozisyon ve
2: kıyamet kopar.
0: O gol verilmiş olsaydı kıyamet kopardı yani. Aynı.
1: Vallahi Fantasy Premier Lig'de kaptanımdı, golün geçerli sayılmasına sevindim. İyi puan geldi oyun açısından ama çok enteresan bir uygulamaydı. Şimdi bu akşam Galatasaray'ı konuşuyoruz ama Galatasaray önümüzdeki hafta daha fazla konuşacağız.
2: Tabii.
1: Okan Hoca da maç sonrası açıklamasında değindi.
2: Doğru.
1: Trabzon maçında nasıl yansıyacak Galatasaray bu futbolu? Nasıl bir oyun bekliyorsunuz iki takımdan da?
2: Ya Galatasaray zaten şampiyon takım gibi oynuyor. Her ne olursa olsun tabii ki tartışmaları olacak Galatasaray'ın. Sonuçta 5 maçta kaç 13 puan mı toplamış? 13 puan sadece Çorum Spor beraberliği.
3: İlk maç
0: onu o da kazanmaya çok yakın olduğu bir maçtı.
2: Kazanabilirdi. Şanssızlıklar oldu o maçta da. Yani Trabzonspor açısından sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Trabzonspor yönetimi yeni hocasını belirlemek için dünkü Konyaspor maçından sonra bugün ekstra mesai yaptı.
1: Birçok isim de gündeme geldi.
2: Pioli ile görüşülmesi, temsilcisiyle yani boşta olduğu için.
1: Arda Turan ismi de hala konuşuluyor.
2: Arda Turan ismi konuşuluyor. Şenol Güneş ismi konuşuluyor. Amaç Galatasaray maçına yeni teknik direktörle çıkmak ama ben yetişebilir mi çok zor. Hani Türk hocayı yetiştirirsin ama Pioli, Pereira, Arda Turan bu tip oyuncuları getirip gel takımı devral çok zor. Yani hiçbir teknik adam, özellikle yabancı teknik adamlar takımı tanımadan devralmak istemezler. En fazla tribüne gelirler, maçı izlerler. Çünkü çok
0: zaten
2: az.
0: Zaten Pioli gelse tabii, bile Hüseyin tabii, Hoca takımı hazırlar
2: tabii,
0: maçı
2: tabii,
0: herhalde.
2: O şekilde olur ama Trabzonspor'un sorunları çok. Trabzonspor'un bir defa orta sahası yok. Yani Fabinho'yla bakıyorsun Ozan Tufan iki tane yumuşak oyuncu, Fabinho hazır değil. Fabinho da ön tarafta daha etkili oldu Konyaspor maçında. Direkten dönen şutu var, bir tane kalecinin kurtardığı şut var. Trabzonspor'da her tarafında problem var. Santrafor'unda sadece Onana çok iyi. Ligin en iyi kalecisi şu ana kadar performans anlamında. Konya deplasmanında 3 tane kurtarışı var ilk yarıda. Hepsi de gol olabilirdi. O yüzden yani Trabzonspor gibi bir takımın 15 transfer yapıp sadece 3'ünü ilk 11'de Konya'da kullanması, 2. dakikada gol yiyip maçı çevirememesi, ne kadar silik oyun oynadığının göstergesi. Gençler Birliği maçı o kadar aldatmış ki Trabzonspor'u. Yani o maçta Gençler Birliği de çok pozisyona girdi çünkü. Yani dersinde çalışmamış Trabzonspor ama Galatasaray maçı komadan çıkış maçı olacak. Oyuncular kendileri için de oynayacaklar. Çünkü bu maç hem taraftarın maçı hem de işte Salah'ın ve birkaç oyuncunun maçı olur. Hüseyin Hoca şuna karar vermesi lazım. Aralı oynatıyorsan Franklino Ju'yu oynatması lazım. Niye? Midland'da geçen yıl 58 gole katkı vermiş bu ikili. 21 asisti Aral Şipşir yapmış. 22 golü
3: 8'i de Ju'ya.
2: Ju 22 gol atmış. Ona yakın asist yapmış. Ya bu kadar birbirini tamamlayan, saha içinde telepatik bir şekilde anlaşan ikili. Bir de Muhammed Salah böyle bir santrafor istiyor. Hatırlayın Muçi ile ceza sahasında yaptığı verkaçı. Ona şöyle bunları yapma şansı yok. Yani hareketli bir santraforla oynarsa bence Salah'ın da verimi artar. Salah'ın maçı olması için Salah'ın etrafını ona göre dizayn etmek lazım. Salah'tan da fikir almak lazım. Nasıl ki Galatasaray'da

0: Osimhen etrafını belirliyorsa Salah da böyle bir oyuncu. Konya'da evet etkisiz kaldı ama takım olarak çok kötüydü Trabzonspor. Oynatmadılar Konya Spor. İlhan Palut çok çalışmış dersine. Ama Galatasaray maçı dediğim gibi derbi refleksiyle oynarlarsa ki Trabzonspor o maçı kaybederse Eylül ayında hani çok erken böyle konuşmamak çok lazım belki ama havlatmış olur. Abi, çünkü puan farkı
1: 9 puan olacak.
0: Puan farkı çok açılacağı için bir de takım kötü. Reaksiyon o raddeden sonra takım reaksiyon da veremez. İyice dip yapar. Dip yapmaması için Galatasaray maçına komadan çıkış maçı gözüyle bakması lazım. Teknik taktik hikaye yani bam bam der, bam bam bam derler ya. Yani bir kenara koyacaksın tekniği taktiği kısa yoldan ben bu maçı nasıl kazanırım? Bunun üzerinde durmak lazım. Adam, İyi oyundan ziyade sonuca gidecek bir futbol oynaması.
1: Okan Hoca'nın bugünkü açıklamalarından Osimhen'in oynama ihtimalinin ciddi bir şekilde olduğunu ben anladım.
0: Ben hazırlayacaklarını düşünüyorum. Osimhen o maçı kaçırmak istemez. Osimhen de oynar o maçta. Zor görünüyor. Yani Trabzonspor'un şu futbolla, Konya'daki futbolla Galatasaray'la baş etmesi çok zor. Ama futbol 11-11 oynanıyor. Nasıl ki Konya Spor, puan alamayan Konya Spor, Trabzonspor'u mat etti dersine iyi çalışıp Trabzonspor da dersine iyi çalışırsa maçı kazanabilir. Yani bu şekilde çalışmaları, maça çıkmaları lazım. Futbolcular hem kendileri hem kendi gelecekleri için oynaması lazım. Hem de Trabzonspor forması için. Seyirciye de zaten tribünler 26 bin kombine satılmış. Tribünler dolar.
2: Doldu tabii canım.
0: Zor yani zor yani. Şu anda baktığımda Galatasaray Trabzonspor'dan çok çok daha iyi futbol oynuyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi ama oynadığı oyun ışık vermiyor.
2: Ne dersiniz Serkan Korkmaz, Onur Özkan? Yani, nasıl bir maç bizi bekliyor? Çünkü Trabzon'da sorunlar var ama Galatasaray'da bu akşam 1-0 kazandı. Hücum hattında sorunlar yaşıyor. Osimhen'in yetişebileceği, oynayabileceği de konuşulmaya başladı Galatasaray'da.
3: Yani şimdi Trabzonspor teknik direktör değişikliğine bence gidecek. Ama bu maçın öncesinde mi olacak?
2: Sonrasında
3: mı olacak? Ve kim olacak? Bir kere çok acayip bir majör parametre var ortada. Yani
1: çok zor yorumlamak.
3: Şenol Güneş mi gelecek? Taktiği o mu verecek? İşte bir önceki
2: Şenol Güneş hoca olarak mı, üst akıl olarak mı gelecek?
3: Ayrıca hatta? Yani bu da bir soru işareti.
0: Gelirse hoca olarak
3: ona gelir, şu bir olacak. Önceki maçtaki gibi iki gol attığı maçtaki gibi mi oynayacak? Veya bu son maçtaki gibi mi oynayacak? Veya oynamayacak da Aral'la Cu ikilisi, Midland'den alınan bu ikili üzerine mi bir taktik geliştirilecek ki? Bana mantıklı gelen o. Hani Onaçu illa oynamak zorunda değil. Büyük maçların golcüsü, büyük golcüsü, işte şimdi oynatmayacağız da ne zaman oynatacağız diye bir düşünce. Ona da saygı duyarım. Ne diyeyim artık, kimin aklı çıktığını o gün maç günü öğreneceğiz. Ama bence daha da önemlisi Osimhen ve Lemina'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı. Torreira hakikaten beklenmedik ölçüde eski günlerini hatırlatır bir performansa ulaştı. Ve Lemina ile çok başka bir şey oluyorlar. Yani Liverpool maçlarından, Juventus maçlarından falan hatırlarsanız dünyanın belli başlı futbol otoriteleri de Torreira-Lemina ikilisinin performansını açık açık dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarında övdüler. Lemina ve Osimhen'in oynaması halinde Galatasaray net bir favori olur. Trabzon'da olmasına rağmen maç. Ama yeni bir teknik direktör değişikliğiyle, ki yeni teknik adamlar hep takımlara olumlu yansıyor performans. Bir de düşünsene Nimet gibi büyük bir maç. Galatasaray yeneriz, şu ana kadar olanları unuttururuz motivasyonu da ekstra oluyor oyuncularda. Yani çok bilinmez var. Pazar gününden cumartesi gününü konuşamayacağımız kadar çok bilinmez var. Osimhen Lemina oynayacak mı? Trabzonspor bir teknik direktörle anlaşacak mı? O teknik direktörle bu maça çıkacak
1: kim
3: mı?
1: Kim olacak o?
3: Onaçu beyefendi nasıl bir performans sergileyecek? Barış Alper Yılmaz 11'de mi falan? Hani gerçekten çok bilinmez var. Maça yakın bir tahminde bulunmak daha mantıklı olabilir ama ben sezgisel konuşmayı da seviyorum. Yani illa rakamlarla, akademik verilerle falan değil. Ya bana bu maç fazlasıyla berabere bitecek gibi geliyor. Hani beraberlik hali çok önüme düşüyor. İki takımın da daha tam hazır olmadığı noktalar var.
1: Beraberlik güzel mi iki takımı da?

0: hiçbir şekilde hiçbir
1: şekilde üzmez.
0: Belki de o yüzden belki biraz sezgilerim
1: beraber. Galatasaray'da milli araya beraberlikte girmek
0: hiç
1: isteyebilir.
0: Hiçbir sıkıntı olmaz. Trabzon deplasmanında berabere kalmışsın. Aynen. Gelmişsin.
1: Geçen sene kaybetmişsin
0: orada. Nedir ki yani? Hani ne olacak ki? Yani, namağlupluğun devam edecek.
1: O anlamda evet.
0: Kuvvetle muhtemel zirvede devam edeceksin. Hani lider olmasan ikinci olacaksın. Yani ne fark edecek? Yani Ahmet'e kaptırabilirsin liderliği tabii. Hani Ahmet Şampiyonlar Ligi hedefiyle lige devam etmeye başladı.
1: Beşiktaş Ahmet Ahmet Beşiktaş maçı var hafta.
0: Haftaya da Ahmet Beşiktaş maçı var.
2: Zor bir maç.
0: Beşiktaş Ahmet mi Ahmet?
1: Ahmet Beşiktaş.
0: Ahmet Beşiktaş. Evet. Evet. Oo, o zaman ben size bir şey söyleyeyim mi?
1: Ya bakalım.
0: Haftaya iki tane çok acayip maç var.
3: Doğru.
0: Yani hatta Ahmet Beşiktaş maçı daha iyi futbola daha iyi futbol, vaat daha güzel bir seyirlik vaat ediyor. Yani ben yurt dışında Avrupalı bir futbol sever olsam ve şu sıralarda Türkiye'de ikamet etsem tek derdim iyi ve heyecanlı bir maç izlemek
3: Orban
0: olsa.
3: Orban için mi?
0: İkisinden birini seçeceksin Bilal abi. Hangisini desen? Ben Ahmet
1: evet, çok keyifli maç
0: Beşiktaş olacak. Maçını tercih ederdim. Ya, tabii. Bu arada onu da söylemek isterim. Hani o an aklıma geldi. Fizik özellikleri olarak da Osimhen'in yedeğinden çok Vlahovic'in yedeğini andırıyor Deniz Gülbana. Tabii ki Osimhen gibi birisiyle aynı takımda olması onun için bir nimet ama atletik özellikleri oyun, ve gerçekten oyun, çok sıra dışı bir fizyonomi nedeniyle Osimhen'i taklit etmesi, Osimhen'den bir şeyler kapması çok zor. Ama ben Deniz Gül'ün yerinde olsam Vlahovic'in hiçbir performansını kaçırmazdım.
1: Benziyorlar zaten profil anlamında.
0: Evet, bence profil olarak da benziyorlar. O güçlü power forward özelliği var. Vlahovic bence dünyada sayılı isimlerden birisi bu noktada. Deniz Gül'ün Vlahovic'i örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Hani onu da yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Evet, Trabzonspor adına tabii ki evet çok büyük bilinmezler var. Tahmin etmek çok zor ama ya futbolun yüzümüze tokat gibi vurduğu bir gerçek var. Hı hı. Dört takımın ideal 11'lerini Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yan yana koyalım. En iyisi Beşiktaş der miyiz 11'ler içinde? Diyemeyiz.
0: Niye diyemeyelim ya abi? Orkun, Salih Özcan.
1: Hayır, performans anlamında diyebiliriz ama
0: kariyer Salah'ı da alsaydı zaten yani, kesin
1: kariyer
0: diyecektik.
1: Kariyer ve kalite anlamında sezon başında koyalım demezdik. Evet. Peki, niye biz bugüne geldik? Orta saha farkı yüzünden geldik. Evet. Tabii ki Trossard, Blojevic çok önemli isimler, Nübel performanslar ama Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan gerçek Salih, Olaytan ve Orkun üçlüsü. Takımın bence %70'i şu anda. Trabzonspor'un da bu duruma gelmesinin aynı sebebi bu.
3: Evet.
1: Orta sahanın merkezinin tamamen kaybolması.
3: Olayın
1: geçen sezonki Olay Folcarelli ikilisinden çıkılabilir bu arada ya da sakatlanabilir, satılabilir. Gelen profillerin başka isimler olması.
3: Aynen.
1: Ya burada inanılmaz teknik bir hata var.
3: Evet.
1: Yani oyuncu satabilirsin, sakatlanabilir ama yerine kimi almışsın? Başka oyuncular almışsın.
3: Malinovski'yi almışsın, daha çok 10 numaraya yakın bir oyuncu.
1: Malinovski gelmiş, Fabinho gelmiş. Tabii. Yani başka oyuncular bunlar. Melih gelmiş, başka evet. oyuncular bunlar. Trabzonspor'u bu duruma düşüren de Beşiktaş'ı bu duruma getiren de merkezler.
3: Doğru.
1: Yani
3: doğru yapılanma.
1: Birisi doğru yapılanma, birisi kötü yapılanma. Aynen. İki tane net bir örnek var önümüzde kesinlikle şu anda. Öyle. Yani Trabzonspor adına en büyük sıkıntı bu. Hangi en iyi 11'i sahaya sürse de merkezde Galatasaray'dan iyi olması çok zor Trabzonspor'un aynen. maçta.
3: Yok ki zaten elinde.
1: Ya elde o oyuncular
3: yok. Malzeme yok.
1: Ya o yüzden de Trabzonspor'dan şu anda iyi bir malzeme çıkabilmesi, buradan güçlü bir oyun çıkması çok kolay değil. Kim gelirse gelsin teknik adam olarak. Ya Trabzonspor'un merkezde devre arasına kadar nasıl götüreceği benim adıma büyük bir soru işareti. O yüzden de her türlü Galatasaray favori olacak ama evet. az önce söylediğimiz faktörler, yara almama duygusu, milli ara öncesi, daha temkinli bir oyuna itebilir iki teknik adamı kim olacaksa Trabzonspor hocası, iki takımın oyuncularını. O anlamda beraberlik bana göre de evet ağır basıyor ama bir takım kazanacaksa şartlar ne olursa olsun ben Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum ama tabii Trabzonspor'da mutlaka bir reaksiyon verecektir.
3: Mecbur.
1: Kendi sahasında Akyazı'da.
2: Yok, Okan Hoca da hedef maçlarından biri yapmış Trabzonspor. Belli ki bu akşam Trabzonspor bize karşı kazanmak isteyecektir diye.
1: Tabii. Geçen sezon aldığım yenilgi var Galatasaray'ın orada.
3: Şunu da düşünüyor. Tabii Trabzonspor tarihinde görülmemiş kadar transfere para harcadı. 68 milyon euro ve tarihinde görülmemiş bir şekilde bir oyuncuya 17 milyon euro bonservis verdi. Onaccio'ya 6,5 milyon euro verdiğinde o zaman rekordu. Nereden nereye geldi Trabzonspor? 17 milyon euro. Bunu niye yaptı? İşte Fenerbahçe ile Galatasaray kadro kalitesi ve market değeri olarak farkı çok açtığı için Beşiktaş'la Trabzonspor ekstra paralar harcadılar daha yaklaşmak için kalite olarak. Beşiktaş bunu doğru yapılanmayla başardı. Ama Trabzonspor 15 transfer yapıp ki hepsi de hemen hemen iyi transferler ama kadroyla dokusu uymayan bu transferlerin çoğu

0: ve Konyaspor maçında bakıyorsun ilk 11'de bu 15 transferden sadece 3 tanesi oynuyor. Ama verim alabiliyor musun
1: kadro
0: Salah
1: güçlenmiş,
0: dışında?
1: Takım güçlenmemiş.
0: Tabii. Kadro güçlendi ya da rotasyonlu, bol alternatifli bir kadro var. İşte Avrupa'sı var bu işin diye bol bol aldılar oyuncuları ama baktığında en kilit oyuncularını göndermişsin. İşte şimdi bakıyorsun tamam Salah almışsın da Zubkov'un geçen yıl oynadığı 3-1'lik geriye düştüğü Trabzonspor'un Beşiktaş maçı vardı. Tek başına maçı 3-3'e getiren adamdır. Ya böyle bir oyuncuydu. Oyunu hızlandıran, öne doğru tam çok hatası vardı ama çok süratli oyuncuydu. Oyunu hızlandıran bir oyuncuydu. Olayı çok fazla hem süpürücü hem de ileriye doğru takımı taşıyan bir oyuncuydu. Falcarelli dik duran, sert oynayan, rakibi yıldıran bir futbolu vardı.
1: Muçi'nin de performansı düştü. Tabii, arkasında olayla Falcarelli yokken.
0: Hep biz Onacho çok iyiydi diyoruz ya. Felipe Augusto varken Felipe Augusto enteresan bir santrafordu ya da forvetti. Evet. Yani hem Onacho'yu besliyordu, Onacho'nun verimini artırıyordu, ona boş alan yaratıyordu. Alıyordu. Hem de giriyordu, atıyordu. Hep attığı goller değerli gollerdi. Puan kazandıran gollerdi. Ya bu kilit oyuncuları satıp yerine muadilini alamazsan ya da daha iyisini alamazsan ve Segve idarede yeni gelen oyuncuları takıma adapte edip ideal bir 11 kuramadığın için hocan gitti. Kötü oyun ve Fatih Tekke geçen yıl ligin en başarılı teknik direktörü dediğimiz Fatih Tekke daha ligin başında gitti. Çünkü o kadro kuramadı, oyun oluşturamadı, sabredilemedi. Şimdi bakıyorsun Hüseyin Cipşir. Onun da yapabileceği bir şey yok. Yeni gelen hocanın da belki çok takımı zor. Tanıyıp o da sürekli farklı 11'lerde çıkacak.
1: Çok problemli.
0: Yani bu sezonu kaybetmemesi için Trabzonspor'un iyi oyundan ziyade bunu Abdullah Avcı döneminde yapmıştı biliyorsun. Ben iyi oyundan ziyade skor. Puan toplamam lazım demişti. Toplamıştı ilk geldiğinde. Sonraki sene şampiyon olmuştu. Gelen teknik direktörün iyi oyun vaat etmeden ben iyi oyun yerine ideal 11 yerine galip gelip puanlar toplayıp zirveyle aramdaki farkın açılmamasını sağlamam lazım demesi lazım. Evet, Trabzonspor'un da böyle bir teknik direktör getirmesi lazım. Böyle bir teknik direktör, yabancı bir teknik direktör bunu yapabilir mi şu anda? Çok ihtimal vermiyorum. Yerli ya, teknik direktörler içinde var mı? Türk futbolunu tanıyan tabii ki teknik direktörler var ama burada tercihi yönetimin çok iyi yapması lazım. Acele de etmemesi lazım. Galatasaray maçı var. Eyvah, hemen teknik direktörü getireyim deyip yapılan transferler gibi. Trabzonspor Haziran ayında transferleri yaptı. Niye yapıyorsun ya? Bir giden oyuncular belli olsun. Ona göre
2: bir bu de tutacak. Transferde geç kaldı.
0: Deniyor, evet deniyor. Ama aceleye getirdiğin abi, oyuncularda da verim alamıyorsun.
1: Tehlikeni biliyor musunuz? Trabzonspor geçen sezon şampiyon olamadı. Bu sene de olamayabilir. Zaten tabii. Her sene şampiyon olan bir kulüp değil.
0: Zaten aynen.
1: Ama geçen sene şampiyon olamadığı zaman bu sezona bir miras bıraktı Trabzonspor. Oyun ve oyuncu mirası. Bu sezon şampiyon olamazsa miras mı kalır, enkaz mı kalır yeni sezona? Bence bu çok önemli Trabzonspor için. Çünkü çok fazla oyuncu var elde ve bu oyuncular bekleneni veremediği zaman onları elden çıkartmak falan çok zorlu olacak. Evet. Yani Trabzonspor adına en kritik nokta bu. Tabii ki saha sonuçları, başarı önemli ama miras mı kalacak, enkaz mı yeni sezona? Evet. Onun ayrımı çok kritik bir şekilde Trabzonspor'un belki 3-4 sezonunu etkileyecek. Yani çünkü öyle bir yola girildi ki çok maliyetli bir kadro.
0: Evet.
1: Hem maaş anlamında hem bonservis anlamında. O yüzden de bu kadro başarılı olamazsa nasıl Abdullah Avcılı ikinci, yani şampiyonluk sonrası sezon bir enkaz oluştu.
0: Aynen, Şampiyonlar Ligi için transferler yaptı.
2: Bütçeli transferler yaptı.
1: Maxi Gomez'ler falan gelmişti. Tabii. Bayağı pahalı oyuncular.
0: Tabii, tabii.
1: Trabzonspor 2-3 sezon falan bayağı onun problemini yaşadı. O oyunculardan kurtulmak için falan. İnşallah yine aynısı olmaz. En büyük tehlike o.
2: Hakem tahmininiz var mı?
1: Batuhan Hoca gibi duruyor değil mi şu an sanki? Herkes aynı şeyi söylüyor. Kimsenin itiraz etmeyeceği, üç herkesin olumlu yaklaştığı. Şu an belki de Batuhan Süper Kolak. Lig'de futbol severlerin en fazla sempatiyle yaklaştığı hakemimiz olabilir Batuhan Hoca.
3: Evet. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 4. hakemi olarak staja gönderildi.
2: Evet. Evet. O enteresan.
1: Yani bu ateşe atmak mıdır? Bazen şöyle olmak gerekiyor. Şimdi yüzme bilmeyen bir çocuğu suya atarsın ya anında. Yüzme öğrenir. Yani o anda can havliyle. Bazen de bunu yapmak gerekiyor. Mehmet Türkmen örneği iyi sonuç vermemişti. Tabii. Yine Trabzon dedi maç. Evet. Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı. Hakemin, Mehmet Hoca'nın belki de kariyerini böyle bir bıçak gibi kesti o maç.
0: Batuhan Kolak.
1: Batuhan Hoca daha böyle sakin öyle, gibi duruyor.
0: Öyle.

0: Sanki...
1: Ama bu meraki ayrıca kim ne veriyor? Halil Umut Meler de olabilir.
0: Olabilir.
2: Olabilir tabii
3: olabilir,
2: ki.
3: Bence olabilir. Bence Ola da bilir yani.
0: Yani şaşırtmaz
3: hatta
0: bizi.
3: Hatta ben galiba Halil Umut Meler'i atardım ben onu.
1: Daha garanti bir tercih. Galiba bu hafta maçı yok. Hani Şansalan. Görev yaptı.
0: Daha garanti bir tercih Halil Umut Meler.
1: Ben Şansalan. Halil Umut Meler diyorum.
0: Yani Şansalan.
4: Ya itiraz edilir. Batuhan Kolağı kimse itiraz etmez.
3: Halil Umut Meler diyorsun. Bilgi olarak mı diyorsun? Senin yani sen...
1: Tamir.
3: Öyle olsun.
0: Bu arada iyi bir maç yönetti Şampiyonlar Ligi'nde de. PSV Şaktar maçı.
3: Bence Halil Umut Meler yönetmeli.
4: Hani, ya en ama, önemlisi var odası bence.
0: O zaman geçen sezonki gibi oluyor Serkan abi. Yani her derbiye Yasin Kol, her derbiye evet. Şimdi Halil Umut Meler gibi oluyor. Yani
4: öyle olsun.
0: O da doğru değil
2: ne
0: ki.
2: Ne yapalım abi olsun.
4: Ya diğer hakemlerin de bu sefer... Ya biz iyi maç yönetiyoruz ama derbiye vermiyorlar.
3: Diğer hakemlerin ne düşündü? Yani şöyle maçı sağlıklı bir şekilde başlatsın, bitirsin abi. Yani,
0: yani tabii Batuhan Hoca ile düşüncelerimiz olumlu, daha uzun olumlu sürsün diyorsak hani maçı yönetmemesi ama güzel şöyle, bir şey onun adına.
4: Şöyle bir risk var, katılırsınız. Derbide sonucu etkeden bir hata yaparsa bu sefer ya. Hakemliğini bitirine gider iş.
3: Kim
4: ya da istemiyoruz da gider.
3: Herkes yapıyor.
4: Yapıyorlar tabii. Yapıyor.
0: Ya. Aynen.
4: Tabii.
1: Oluyor hakem hata.
4: Ama var odası.
0: Bu arada problem çözmüşler. Bugünkü maçın hakemi şeydi ya. Çok Anton şey ismini unuttum şimdi. Çok uluslararası bir hakemdi. Bakarım şimdi.
3: Oliver mı?
0: Ha, evet, Michael, evet, Michael Oliver. Michael Oliver maçın hakemi. Hatta kırmızı kart verdi. Bruno Fernandes'i attı ilk yarıda. Çok doğru bir kararla. Phil Foden attı pardon. Bruno Fernandes'in karın boşluğuna tekme attı yerdeyken. Foden.
3: Aa onlar kırmızı mıymış?
0: Tabii 10 kişi yendi.
3: Nasıl yani? Sporting Lisbon maçında evet. Verilmedi Galatasaray'ın
0: evet, verilmedi. Doğru. Bu maçta verildi işte abi. O da.
4: Evet ya.
0: Okan Hoca da bugün enteresan bir şeydi. Hakemle alakalı izlediniz mi basın toplantısında?
1: Evet.
0: Hakemin ismi üzerinden bir benzetme yaptı. Ya herkes dingil diyor ama ben dingil demeyeceğim hakemeye de. İsim benzerliği
1: yaptı. Diyerek demiş oldu.
0: Demiş oldu hocam. Var hakemin ismi üzerinden bir kelime oyunu yaptı Okan Hoca.
3: Ya bir de şey demiş. Okan Buruk ismi üzerinden Galatasaray'ı
0: evet. Galatasaray'ı vurmak isteyen Okan Buruk üzerinden vuruyor Galatasaray'ı. Okan evet, Buruk evet.
3: Niye hocam
0: vuruyor.
3: Sen yumuşak karnı mısın Galatasaray'ın ki?
0: Yani bilmiyorum. Öyle bir ifade kullandı ya. Okan Hoca.
4: Öyle bir gereksiz
1: biraz kırgınlığı var demek ki. Bir mesaj var.
0: Ya Okan Hoca bu arada şunu diyor ya. Ben sosyal medyaya bakmıyorum. Çok bakıyor sosyal medyaya. Tabii zaten baktığı için bu yanıtları veriyor.
4: Evet.
0: Bakmayan insan bu yanıtları
4: sosyal
0: vermez.
4: Sosyal medyayı yakından takip ettiğini
0: çok,
4: biliyoruz.
0: Çok yakından takip ediyor.
4: İyi de yapıyor. Bak iyi de yapıyor. Niye? Sosyal medyayı yani, niye takip edecek ya teknik adam?
3: Çok etkileniyor.
1: Sosyal medyaya bazen açıklama yapamıyorsun.
4: Tabii yani, yapamıyor ama en azından bazı eleştirileri
0: eleştirilecek. Bu yanıtta onu gösteriyor bence. Hoca
4: çok güzel eleştiriler de var. Bak Galatasaray'da Okan Hoca ile ilgili ya da takımla ilgili kötü olduğu kadar bazen çok güzel eleştiriler de oluyor. Yani hoca oradan gözüne ışık tutmayıp önüne ışık tutan
0: ya bu çok
4: tweetler de görüyorum.
0: Ya tabii Galatasaray demek istemiyorum ama şu da var mesela bir standart var ya mesela örnek hı-hı. Verelim bir restorana gittiğiniz zaman kafanızda bir standart vardır. Düşükse eğer mutlu olursunuz ya da tatilde. Galatasaray standart yüksek tuttu artık. Yani oyun tabii. Anlamında beklenti fazla. Tabii. Yönetimden beklenti fazla. İşte en iyi transferi yapsın, en iyi oyuncu getirsin. Evet. En iyi oyuncu oynasın.
1: Gol atsın. İşte bu akşam biz bile yani, 1-0 kazandı. O kadar geçmiyor. Şutu var ama
0: geçmiyor.
1: İyi mi oynadı? İşte, çok iyi mi oynadı?
0: Yani standart yüksek olunca beklenti yüksek dedik. Olunca sahadaki doğru. Şeyi daha rahat eleştiriyoruz
4: çok,
0: hepimiz.
4: Çok normal.
0: Ya o çok Galatasaray normal. Yarattığı bir şey ama normal aynen. 4 sene şampiyon olmuş.
1: Kendisi çıtayı çok üstü.
0: Çıta yükseldi tabii her anlamda.
4: Aynen. Doğru. Ama bir gerçek var şu anda bu kadar eleştiriye rağmen lideri
1: son 4 senenin şampiyonu.
4: Tabii.
0: Ya, Süper Lig'de böyle uzun süreli bir istikrarı yakalamak en azından oyun olarak olmasa bile skor anlamında
4: az önce söyledik.
0: Çok önemli bir şey.
4: Okan Hoca'nın rekorlarını belki bir daha
0: yok,
4: kimse kıramayacak.
0: Yok mümkün değil
4: ya.
0: Hiç zannetmiyorum.
3: Bence de
1: %80'lik bir oranı ulaşmak.
3: Her şeye rağmen zor. Bugün bayağı eleştirdim hatta tüm zamanlardaki toplam eleştirimden daha fazlasını bugün bir yapmış
4: evet, evet.
3: Ama Okan Buruk tartışılmaz doğru. Bir winner'dır ve Okan Buruk'la
4: tesadüf değil
3: yıllarca devam edilmelidir Galatasaray tabii ki
4: böyle görünüyor zaten
3: bir yabancı kulüp gelip kapmadığı sürece diyelim zamanında Fatih Terim'i Fiorentina'nın kaptığı gibi
0: onun için
3: bundan
0: abi,
3: yana
0: başarısı
3: hiç şüphe
0: gerekiyor.
3: Yoktur fakat Okan Hocam muhasebesini iyi yapmalı biraz şimdi çok farklı şeyler bunlar. Yani genel kurul Galatasaray'da, hı hı. Tribün, sosyal medya ve Galatasaray medyası diyebileceğimiz bir şey varsa o. Bunların var. Hepsi birbirleriyle alakasız profiller ve alakasız aktörler. Yani hocam genel kurul senin işte kulübedeki falan tavırlarına bugün yine bir küfür iddian var.
2: Hani bence oralara dikkat edebilecek miyiz?

0: yaşta birisin sen.
1: Evet.
0: Ve gerçekten çok bence agresif. Futbolculuğunda da hırslıydın, hırçındın ama çok hakemlerin ters düştüğü, hakemlerin gıcık kaptığı bir adam falan da değil.
2: Genel kurul konusunda şunu söyleyeyim mi abi?
0: Genel kurul çok...
2: Fatih Terim'e bile genel kurul daha olumsuz bakıyordu bence. Okan Buruk'a bakış da genel kurulun, Fatih Terim'e bakışını ben kıyaslıyorum.
0: Evet, aynen.
2: Okan Buruk'a bakış daha olumlu anlamda. Evet. Öyle bir şansı
0: daha
2: var aslında.
0: Daha olumlu ama her geçen gün, evet, bugünkü maçla beraber, abi Lisbon'da Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesi tekmelemek falan.
1: Kendini kaptırıyor
0: abi, ya. Ben, hayır bak ben anlayabiliyorum.
2: Şöyle söyleyeyim abi.
0: Bana çok da antipatik abi, de gelmiyor Guardiola, ama Guardiola, tabii küfürü falan saymazsa.
2: Abi Guardiola biliyorsun kafasını falan tırnaklamıştı. Basopansına çıkmıştı.
0: Abi tabii ki. Ağladı yani, bir konuşmasında.
2: Kolay değil. Küfür kısmında değilim
1: Mourinho
2: bu arada.
1: Ya Mourinho bile geldi. Yumruk diyebilir, su atabilir.
0: Abi çok
2: burnunu tuttu. Şu noktada değil. Utanıyoruz senden. Ya niye utanıyorsun? Adam reaksiyon veriyor
0: hayır,
2: kulübede yani.
0: Şöyle bir şey var. Galatasaray genel kurul üyesi çok başka bir profil.
2: Mancini mi istiyorlar abi ayaktan uzatsın kulübede takım 3 yerken yani?
0: Abi ya o da arkadaş, çok ayıptı.
2: Onu mu görmek
0: istiyorlar? O da çok ayıptı.
1: Elit Okan Mancini. Hoca'nın
0: ben onu daha çok
1: burnunu, yani. Burnunu sıkan Mourinho bugün Real Madrid'i çalıştırıyor ya.
0: Ama ocağı görmez.
1: Ya öyle ya da böyle ama Real Madrid'i çalıştırıyor. Yani bu teknik
0: bu
1: adamlar kendini kaybedebilirler.
0: Yok.
1: Maçı yaşıyorlar. Onlar da etten kemikten yaratılmış. Kolay değil.
0: Tabii ocağı görmez baba, ben sana söyleyeyim.
1: Orada hani, savunma mekanizması şu olacak. Ya Barcelona uzay takımı ya daha ne yapabilirim? Ben de kazanıyorum ama onlar
0: hayır hayır farklı. Hakemler Barcelona'yı kayırıyor falan.
1: Ha diyecek o. Geçen yıl demedi mi Benfica'yı çalıştırırken Porto'yu, Sporting
2: La Liga'nın sportif gerçekliği yok.
1: Evet evet.
0: Sportif gerçekliği yok La Liga'nın.
1: Tabii aynen.
3: Special One'dan bahsediyoruz.
0: Tabii tabii. Yani Okan hocam biraz yani bir muhasebe yapmalı.
3: Ben bazen, de çok severim Okan Hoca'yı. Ben mesela
0: aynen, çok
3: maç
0: seviyorum.
3: Öncesi açıklaması
0: İnsan
3: da,
0: çok İnsan
3: da çok
0: iyi.
3: Çok iyi. Ne yaptın sen öncesi? De çok hassassındır. İşte benim Başakşehir'de aldığım galibiyette hoca değişikliği yap. Yani meslektaşlarından bahsediyor.
1: Evet.
3: Bence o da çok gerekli.
2: Evet, sportif maçın öncesini diyorsun.
1: Evet, evet. Şampiyon oldular sahemde dedi ya.
3: Sahemde oldular. Evet. Çünkü ben yendiğim için hoca değişti. Amorim ama o istediği yeri Şampiyonlar Ligi.
2: Başakşehir Sporting'i yenince Amorim'i getirdi evet. Sporting göreve.
0: Evet. Evet.
3: Onu kastederek yani benim de katkım vardı.
2: Sizin şampiyonluğunuza. Evet.
1: Buralarda olmasına bilmiyorum, benim de katkım.
3: Bazıları için espri olabilir ama ben
2: ama Okan Hoca'nın kulübedeki...
3: Hani 4 sene takımını şampiyon yapmış. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı, bu kadar başarılı olmuş. Türkiye standartlarında bir hocanın. Gerek yok yani ben size...
2: O kısa ben takılmadım ama bazen kulübedeki hal ve tavırları yani evet dışarıdan bence Okan Hoca da rahatsız ediyordur. Hani izlediği zaman ya ben bunu keşke yapmasaydım
1: kendini
2: diyordur.
1: Kendini kaybediyor ama yani.
2: Bence çok tanıdığımız bildiğimiz maçı. Okan Buruk bunu diyordur ama işte bazen kendini kaybedebiliyor oyuncular. Mesela
3: kolay değil tabii
2: ya. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu nasıl sosyal yaşamında diyorduk ya ne kadar düzgün insanlarmış bunlar. Değil mi?
3: O çok
2: yani işte sağ içinde kenarda başka bir insan haline bürünebiliyorsun i̇şte, bazen keşke olmasa ama.
1: Hırsı... Sürekli kazanmak zorunda olmanın
2: ama
1: verdiği stres
2: çok net.
1: Gerçekten acayip stresli düşünsene Galatasaray sürekli kazanmak zorunda çünkü Okan Hoca berabere kalınca kaybedince Okan Hoca gitsin istifa etsin arkasında sürekli tetikte olmasını sağlayan bir camia var aslında hiç rehavete giremiyor yani Okan Hoca şunu demiştir ya 4 yıldır şampiyon oluyorum ama kenarda kulübede rahat rahat izlediğim bir maç yok. Çünkü hep kazanmak zorunda.
0: Abi çünkü
1: kaybedince de yerden yere vuruluyor.
0: Yani Okan Hoca bugün gittiğinde Fatih Tekke gibi yani işte hani bilmiyorum ama 4 tane 4 büyüğümüz çok iddialı sezona girdi. Daha 5. hafta geride kaldı. İkisinin hocası istifa etti.
2: Bir geri
0: Türkiye'de
2: döndü.
0: Sadece Türk teknik adamlar şampiyon olurken İki yerli teknik adam istifa etti. Ötekinin zaten dünya rekorudur. Bakın Okan Buruk tarihte en çok istifası istenmiş adam olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama yani biraz irdelediğinizde sosyal medyadaki profesyonel bir lobi faaliyeti olduğunu da anlamak çocuk oyuncağı bence bunun. Yani nereye istifa ya? Hani nereye yani? Ha Okan Hoca'ya da zaman zaman cazip gelmiş gibi geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. Bu sezonun başında falan ya 4 sene şampiyon yaptım.
1: Zirvede zaten. Bırakalım.
0: Yani ben de tadında mı bıraksam zirvede falan. Böyle
1: asla
0: bir kafası gitti geldi
1: ya.
0: Bence orada. Zaten ayarlar yönetimin de sanki çok öyle büyük bir strateji yapmış gibi transferleri acayip geciktirmesiyle.
1: Ama bu sene 5'te 5
0: rekor. Kolay bir sezon başlangıcı yaşamadı.
2: Şöyle söyleyeyim ama rekor oyunculardan daha önemli Okan Buruk için bu sezon
1: tabii
2: bence.
1: Tabii işte rekor kırmak yani
2: 5'te
1: için.
2: 5'te 5 yapmak, Fatih Terim'i geçmek, futbol tarihine geçmek.
0: Tabii. Türk oyuncularla el ele.
2: Yani onlar da olsun.

0: Tabii ki canım. Tabii.
1: Ya yani. Ben olsam Okan Hoca'nın yerinde bir kere taraftarın da, bak profiller farklı ama taraftar da genel kurulda, sosyal medyası da, tribünü de, herkes Şampiyonlar Ligi'ni daha çok önceliyor.
0: Ben ona inanmıyorum abi.
1: Yok.
0: Yok abi. Bana yok. Hiçbir şey. Şöyle bir örnek vereyim abi sana.
1: İlk defa böyle Ligi... çok olumsuz kıl bir laf edeceğim sana. O zaman Galatasaray camiasını iyi tanımıyorsun.
0: Yok, ben daha iyi tanıdığımı düşündüğüm için söylüyorum. Yok. Abi. Yani, şöyle bir örnek vereyim abi sana. Geçen sezon Galatasaray, şöyle söyleyeyim. Geçen sezon Galatasaray diyelim ki Liverpool'da eledi. Çeyrek finale kaldı.
2: Şampiyon. Evet.
0: Ligde de şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmış olsaydı, Okan Buruk şu an oturabilir miydi koltuğunda? Oturamazdı abi. Ondan bahsediyoruz işte. Nasıl önemli oluyor Avrupa? Lig önemli abi.
1: Galatasaraylılık işte öyle bir şey. Yani o an için en önemli şey Avrupa'daki abi, başarı ama
2: bakış açısına göre değişiyor
0: Avrupa,
2: ya.
0: Bu arada Avrupa önemli. Yani en önemseyen camia Galatasaray'dır. Doğru. Ama lig her zaman
1: ben
0: önceliktir.
1: Ben Galatasaray taraftarının Icardi ile yaşadığı aşkı Leyla ile Mecnun'da falan da görmedim, tamam mı? Hani şu, nerede Icardi, nerede?
2: Tabii.
1: Abi Galatasaray. Galatasaray gerçekten abi Icardi. Çok acımasız bir camia.
0: En çok unutan camiadır Galatasaray.
1: Bu yüzden
0: camiası
1: de başarılıdır.
0: O ayrı.
2: Evet.
1: Hani vefa falan ne abi, Icardi'nin yaptıklarından sonra ne vefası?
0: Vefa kurumsaldır.
1: Icardi de kendisine yöneltilen bu acayip ilgiyi, belki sevgiyi de, doğru kullanmadı.
2: Belki de Galatasaray.
1: O da hak etti bunu. Aynen. Yani onu da söyleyeyim.
2: Galatasaray'ın sürekli işte şampiyon olmasında, bu kadar Okan Hoca'nın başarılı olmasında arkasındaki camianın doyumsuzluğu da yatıyor. Yani bir ezeli rakibi var, ezeli rakipleri var. Onlara işte geçilmemek, sürekli biz şampiyon olalım, biz birinci olalım diye diye Okan Hoca da işte dediği gibi 5'te 5. Bu sene en önemli şampiyonluğu aslında bu seneki şampiyonluğu. Evet. Tarihe geçecek, Fatih Terim'i geçecek. Galatasaray futbol tarihine, Türk futbol tarihine altın harflerle ismini yazdıracak. Belki bundan sonra biz hiç görmeyeceğiz. Yani geri kalan ömrümüzde böyle seri yakalayan teknik
1: şimdi
2: direktörler.
1: Okan Buruk'un 4 şampiyonluğunda da Ali Koç Fenerbahçe başkanıydı. Hı. Bu 5. sezon.
0: Yok, geçen Saadettin Saran'dı.
1: Evet. Ha, doğru, Saadettin Saran.
0: Başlangıcı Ali Koç. Başlangıcı Ali Koç'tu.
1: Doğru. Yine Ali Koç sayılır.
0: Yani yarısı var.
2: Evet, transferleri var.
1: Başka bir yerden yaklaştı.
2: Doğru, transferleri
0: 3,5 şampiyonluk da var.
1: Bence yine Ali Koç sayılır.
0: Sen başka bir bağlantı yapıyorsun burada. Anladım.
1: Çok başka bir bağlantı. Zaten transferler sonrasındaki finansal ve maddi manevi destek devam etti yani, hani
0: gölge başkan olarak bir şekilde.
1: Yani değil, onursal başkan değil.
0: Onursal
1: yani. Ama bu sene pek öyle değil işler. Ama Fenerbahçe'de benim hiç beklemediğim gelişme Fatih Tekke'den sonra İsmail Kartal'ın da bir anda
2: inanılır gibi değil.
1: Ve daha da enteresanı, Aziz Yıldırım'ın samimi bir şekilde bu istifayı 20 günlük milli aradan önce bir fırsat olarak görmeyip İsmail Hoca'yı ısrarla o koltukta tutması.
2: Niye? Ben söyleyeyim sana. Neden? Asıl Fenerbahçe'nin asıl teknik direktörü çünkü Aziz Yıldırım. Tek bir idareyi Aziz Yıldırım yapıyor. Sağ kenarında İsmail Kartal duruyor. Bu kadar basit. Eğer kaliteli A+ yabancı bir teknik direktör getirse, dur bakalım ya der, teknik direktör benim. Benim dediğim olur. Şimdi İsmail Kartal şunu söylüyor. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum. 24 saat geçmeden takımın başındasın. Nasıl oluyor?
0: Zaten
2: demek Aziz Yıldırım olduğu için.
1: Gerçekten İsmail Kartal'ın tüm kararlarını Aziz Yıldırım veriyor demek ki.
2: Yani Ali Koç ya da bir başka başkan olsaydı, Saadettin Saran, o istifa kabul edilmişti. Şu an Fenerbahçe'nin belki de yeni teknik direktörü belli olmuştu. Ama Aziz Yıldırım kulübün patronu.
0: Peki bu İsmail Kartal'ı güçlendirir mi, daha mı zayıf hale getirir takım içinde?
2: Bence kritik. Ben zayıf hale getirir özellikle.
3: Bence İsmail Kartal bu akşam 20'deki maç.
2: Evet.
3: Bu akşam oldu mu? Gaziantep.
2: Doğru, bu akşam.
3: Deplasmanda alınacak skoru da beklemek
0: lazım. Nasıl bir reaksiyon verecek takım? Çok önemli. Fenerbahçe'nin bir puan kaybı.
1: Fenerbahçe bunu
3: 6 puanda kalır yenildiğinde Fenerbahçe. Ciddi
1: Fenerbahçe bunu atlattığında içeride yüklü oynuyor. O zaman o 20 güne rahat girer.
0: Evet.
2: Tabii.
1: Hakikaten çok kritik maç. Antep'teki maç. İşte çok kritik
0: takımın
1: maç.
0: Oradaki reaksiyonu, işte takım için, takım nasıl acaba baktı bu olaya? Yani bizim çok güçlü bir teknik direktörümüz mü varmış? Bakın başkan ayağına kadar gitti bence, neredeyse mi diyorlar, yoksa istifa etti geri döndü. Ya bu iş artık dikiş tutmaz mı diyorlar?
2: Şimdi kader birliği yaptı öğrencileri, yani futbolcularına haber vermeden istifa ediyorsa
0: abi eşinin bir
2: alınganlık yapmış olan eşinin oyuncular da olabilir.
0: Maçtan önce istifası
3: ama
0: kararı
3: bizim bir haberimiz yok. Bir davranış diyelim. Ama işte, hoca görevine geri döndü. Tabii. Yarın da maç var. Bir bekleyelim bakalım. Bu süreç olur, devam çok edecek mi maç duruyor?
2: Evet.
3: Basın toplantısıyla noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Teşekkür ederiz.
3: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.

Bugün maça gelirsek maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum. Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alanına yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da bir süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Ben tabii ki bir kere takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Yani hem hücum baskılarına gidiyor, hem savunma görevlerini yapıyor, orta saha yardım

0: Ne diyor? Her zaman bir pas opsiyonu oluyor oyun kurarken, özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence sonuca da çok daha rahat bir şekilde ilerleyen zamanda bunu yansıtacak. Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına, gidişatlarına bakmak gerekiyor, ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız, ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı, aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi, ayağı değil, diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Galatasaray'ın bugün çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Çok net pozisyon vermedik, ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Sondan başlayayım. Çok fazla motivasyonla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama bence oyun bizim adımıza çok dirençli geçti. Çünkü defans yapmak çok kolay bir iş değil. Evet, daha fazla rakip kalede gözükebilirdik. Burada katılıyorum, geçişleri daha sağlıklı yapabilirdik. Ancak son yaptığın eleştiriyi zaten başta aslında cevabını vermiş oldun. Sadece Gonçalo ve Suso özelinde değil, birçok oyuncunun geçiş pozisyonu yakalayacağımız anlarda kalitesini gösterememesi bize biraz sıkıntı yarattı. Ama öbür taraftan direnç olarak baktığınızda, dediğim gibi çok yüksek bir efor ve mücadele vardı. Bir de şunu da belirteyim. Bu saydığımız isimler 20 yaşında. Hepsi gencecik çocuklar. Dolayısıyla böyle bir atmosferde baskı yaşamaları, hissetmeleri de gayet tabii normal. Bunu da biliyorduk. Dediğim gibi oyunun genel anlamda değerlendirdiğimizde çok iyi bir mücadele vardı diyebilirim. Ben geçen sene tabii öyle bir röportaj yaptım. Bunu her zaman hayatımın her anında yenileyebilirim. Ama futbol Türkiye'de maalesef böyle, futbol iklimi böyle. Bütün hayatım boyunca kendimi anlatmaya çalıştım. Hiç de anlatabildiğimi düşünmüyorum. Hiç yanlış yapmasanız da bir algı olabiliyor bazen. Bir şeyler istemediğiniz gibi gidiyor. Hep kendinizi savunmak için çaba sarf ediyorsunuz. Ya ben aslında öyle biri değilim, ben böyle bir şey yapmadım, ben işimi yapıyorum diyorsunuz. Bazen karşılığı oluyor, bazen olmuyor. Bu da artık bizi yoruyor. Bildiğim bir tek bir şey var. Kalbimde Galatasaray taraftarını hep sevdim. Hiçbir yerde de kötü söz söylemedim, söyletmedim, ama taraftarların bana olan teveccühü bugün olur, yarın olmaz. O onların bana nasıl baktığıyla ilgili. Ama dediğim gibi bir gerçek var. Bu sadece Galatasaray için değil. Bir algı yürütülüyor bazen. Çok geçmişte çok önemli başarılar yakaladığınız takımlarınızda başka bir takıma gittiğinizde hain ilan ediliyorsunuz. Aslında çok düz bir duruşunuz olsa dahi maalesef istemediğiniz ithamlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bugün Galatasaray taraftarları sevgi gösterisinde bulunmadı. Belki bundan yıllar sonra Kocaelispor taraftarı da bana aynı şeyi gösterecek. Çünkü Trabzonspor taraftarı da bana bunu yaptı. Ama en nihayetinde geçmişe dönüp baktığımda şükürler olsun ki hep düz durdum, hep düzgündüm, hep dürüstüm. İşimi severek yaptım, saygıyla yaptım. Ama asla ve asla profesyonelliğimden ödün vermedim. Bugün de o durumdayım. Dolayısıyla da onların bana karşı olan tavrı her zaman başımın üstünde. Galatasaray'ın da, Kocaeli'nin de, Trabzon'un da, bütün takımların da emek verdim. Bütün vicdanımla rahatım. Geçmişte emek verdiğim takımlarda, ama bundan sonra o olayları yorumlama ve bana göstermiş oldukları tutum başımda beraber.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Lukaku rakibini devirdi, vurdu ve gol.

pas Oliveira, Yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
1: Topal Arda gol!
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir GOG Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol!
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah-beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.
4: Müsabakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı, Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
3: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır.

0: 1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
1: Sağdan bir hareket daha. Top Ergün'de. Ergün gönderdi. Çeviriş vurdu ve gol. 23. dakikada Çelovic sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
0: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı 1-0 ve rövanşta uzatmada 1-1'lik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
1: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
0: İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehir Spor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
1: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde, kupa Göztepe'nin.
0: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Bir sezon önce finalde kaybeden Eskişehirspor bu kez Bursaspor'la karşı karşıya gelir. Anadolu derbisi olarak tanımlanan finalde ilk maçı 1-0 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta yeşil beyazlıları 2-0 mağlup eder. Bursaspor'u saf dışı bırakan SS Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1971-72 sezonunda kupayı yeni bir ekip kazanır. Kupa finaline ilk kez çıkan Ankara Gücü, dördüncü kez finale çıkan Altay'ı 0-0'lık ilk maçın rövanşında 3-0'la mağlup edip Türkiye Kupası'nı Ankara'ya götürür. İlk 4 kupayı kazandıktan sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, 1972-73 yılında yeniden ortaya çıkar. Son kupa şampiyonu Ankara Gücü ile karşılaşan sarı kırmızılılar ilk maçı 3-1 kazanırken rövanş ise 1-1'lik beraberlikle tamamlanır. Bu sonuçla Galatasaray 5. defa Türkiye Kupası'nı kazanır. Ertesi sezon bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe kupayı müzesine götürür. Sarı lacivertliler 2. kez finale yükselen Bursaspor'u 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek kupayı 2. kez kazanmayı başarır. Ardından 13. kez düzenlenen kupada 2. kez finale yükselen Beşiktaş, finalde lige o sezon yükselen Trabzonspor'la karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi ilk maçı 1-0 kazanır ama rövanş 2-0'la Beşiktaş'ın olur ve kupa İstanbul'da kalma geleneğini 3. sezonunda da sürdürür. Trabzonspor ertesi sezon yine finale yükselir fakat bu kez Galatasaray'a 1-0 biten 2 maçın sonunda penaltı atışlarıyla boyun eğer. Daha önce eşitlik olması halinde kura ile tayin edilen şampiyon ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur. Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Art arda 3. finaline çıkan Bordo Mavililer bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defa da 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar fakat bu kez daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankara Gücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır, ikinci müsabaka ise 0-0 sona erer. Ankara Gücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur.

0: Dendir. Ve Bursa Spor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara, Ankara gücüyle 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehir Spor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsun Spor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a düşer. İlk iki finalde Beşiktaş önce Fenerbahçe'yi 1-0 ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray Ankara gücünü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır ve herkesin kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersteken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir. Ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaş'ta oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa Kaptan Ünal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi.
0: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından Sarı Kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'a tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 önleydi.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
0: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. ...1998-99'daysa Galatasaray bir sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
5: Galatasaraylı futbolcular podyumda, büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
6: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
0: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalyaspor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. Ertesi sezon Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
7: 39. bir kez maçı Gençler Birliği sevgili futbolcular.
8: Gençler Birliği kulübüne herkese hayırlı olsun. Tabii ki inanıyorduk. Biz her şeyi iyi olduğuna inanıyoruz.
9: Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
0: Dönemin flaş takımı Kocaeli Spor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkmıştı.

Başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan Yeşil Siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanır. ...2004-2005 sezonunda ise tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan 2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayseri Spor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayseri Spor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

0: 2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru. Alex gözünü aldı.
0: Alex'e 2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır. Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi sarı lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareketlenen Umut. Umut ceza sahasına sokuluyor. Onu çıkarttı top Golman. Sırın rakiplerinden 3. gol.
0: ...2010-2011 sezonu finali Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanır. Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren finalde rakibini penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek 9. kez kupanın sahibi olur. Türkiye Kupası'nın 50. yaşını kutladığı sezondaysa bir hasret sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursa Spor'la Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
2: Semih, uzak direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.
3: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
0: 29 yıllık hasretini Bursaspor karşısında sonlandıran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan sarı lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
2: Musa sol gole gidiyor. Musa sol ve gol. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun

0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehir Spor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
1: Selçuk vuramadı, ikinci hamle, gol pozisyonu ve gol!

0: Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.
0: ...2015-2016 sezonundaysa kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker

0: bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top ağlarda gol. Teleset bubuyla Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Zira Türkiye Kupası Teleset Mobili Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı.

0: Sivas 4 Eylül stadyumunda Galatasaray ile karşılaşan Ege ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen bu kez istediğini yapamadı. Galatasaray Akhisar Spor'u 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.
1: Kale sahasına doğru bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! +4 Belhan da yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Topu alana gidiyor. Gol. Cagne. Selçuk ve Muslera. Ziraat

0: Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz. Değerli futbol severler, ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
1: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
0: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Junior Fernandes ceza sahasında. Junior Fernandes kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth! 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
1: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozya ile farkı 2'ye çıkardı.
0: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var, ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını, Bofen seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza, Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor.
1: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
0: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor, değerli futbol severler.

0: 2021-22 sezonundaysa Ziraat Türkiye Kupası'na Anadolu takımları damga vurdu. Yarı finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur şut ve gol! Ramazan Civelek! Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Apinden Goye.
0: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
1: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor.

0: İrem Parlak yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler, Zumitaç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol. Kanate. Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
0: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler, kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivasspor'lu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda spor severler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşma makinelerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Villanarao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin!
2: Şekli bence.
1: Villanarao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batu Şahin'e belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Ziraat Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

0: maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
2: Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası, kafa ve gol! Kopağlara gidiyor gol!
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Müsrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.
2: Svensson, Svensson'un pası. Herkesi geçti, iyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş

0: Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Zira Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti. Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
0: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
0: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
0: 63. Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonu. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan örneği ise 1999-2000 sezonunda yaşandı. O sezon 2. ligde oynayan Pendik Spor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupanın dışına itmişti.
2: Araya bırakıyor. Şimdi cezalarında Mustafa Ateş var. Mustafa Ateş ve penaltı. O günün yaptığı hareket ve karar penaltı. Karşılaşmada 50. dakika. Beraberlik şansı Pendik Spor için. Karşılaşmada 50. dakika. Seçkin, vuruş ve top ağlarda gol. Pendik Spor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan Seçkin kaydediyor golünü Pendik Spor'un.
1: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
2: Seçkin, Murat Çıplak sokuluyor şut şansı, ara pası, gol pozisyonu, ceza alanında gol pozisyonu, vuruş toparlarda. Mustafa Ateş'in attığı gol, durum 2-1 oluyor. Sağ kanatta Erkan, son anlar. Ve başı rakibi Levent Yardımcı 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan eleniyor sevgili seyirciler.
1: Fenerbahçe'nin Pendik Spor'a elendiği gün Beşiktaş'ta 2. lig ekibi Çanakkale Dardanel Spor'a elendi. Ancak Fenerbahçe'nin elenmesi o kadar ses getirdi ki Kartal'ın bu hezimeti hemen unutuldu. Lucescu ile Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkmış Galatasaray'da o sezon Erzurumspor'a tek golle boyun eğip taraftarını şoka uğrattı.
3: Zemin çok kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
1: ...1964-65 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithatpaşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. Lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flaş sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor'u eleyerek unutulmaz bir kupa başarısı gösterdi.
4: Kemal Yıldırım orta alıyor. Oğuz ve topu alarak gidiyor. Karşılaşmanın 87. dakikası. Durum şimdi 4-0, gol Oğuz.
5: Ben ve arkadaşlarım bu maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyoruz ki kazanacağız da.
6: Kupayı almamız için şu tura da geçmemiz gerekiyor. Ve inanıyorum ki şu form grafiğimizde Galatasaray'a yenip tur atlayacak.
7: Tanju, Schumacher. Tanju vuruyor ve gol. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0.
1: Tarihler 4 Mayıs 1989'u gösteriyordu. Bu tarih yine bir derbinin unutulmaz maç olacağı yıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda inanılmaz bir geri dönüş olarak da tarihe geçecekti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
7: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol. Ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
8: Hami topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hami'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
1: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı. Avniyaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Souness sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturdu. Bu maç aynı zamanda Türkiye'de en çok penaltı atışı kullanılan karşılaşma olarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Şubat 1998'de ise Türk futbol tarihinin en yüksek gerilimli maçlarından biri yaşandı. Trabzon'da oynanan kupa maçında Trabzonspor Vugrinec'in attığı golle öne geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe gol için saldırmaya başladı. Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Uche son adam olarak faul yapması sonucu kırmızı kart gördü. Tam da o sırada yedek kulübesinde takımına direktif vermeye çalışan Fenerbahçe teknik direktörü Otto Baric tribünlerden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. Bu olayın ardından o dönem Fenerbahçe başkanlığı görevini yürüten Ali Şen takımı sahadan çekme kararı aldı.
2: Yönetim kurulu üyeleri de oradayken futbolcularımızın hiçbiri sahaya çıkar durumda olmadıklarını gördük. Kaptan Rüştü de geldi. Hiçbirimizin sahaya çıkacak durumumuz yok dendi. O zaman buraya gel.
0: Maçı oynatmak isteyen hakem Murat Ilgaz ise sarı lacivertli takıma 3 kez sahaya çıkma davetinde bulundu. Ancak Fenerbahçe takımı sahaya çıkmayınca karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Yarıda kalan maç sonrası toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip saydı. Fenerbahçe'ye de 2 yıl Türkiye Kupası'ndan men cezası verdi. Ancak ceza daha sonra 1 seneye düşürüldü.
3: Teknik direktörümüzün yediği taşın herhalde ileride literatüre geçecek durum olduğu için onu da müzemize koymak için getirdik.
0: Gelelim Türkiye Kupası tarihinde en farklı skorun alındığı maça. Süper Lig'de en farklı galibiyet rekorunu elinde bulunduran Beşiktaş, 1 Aralık 1998 tarihinde İnönü Stadı'nda oynadığı Türkiye Kupası 6. kademe rövanş maçında Çorlu Spor'u 10-0 yenerek hem bir üst tura yükselmiş hem de Türkiye Kupası tarihindeki en farklı galibiyetinde sahibi olmuştur. Tarihler 28 Ocak 2004'ü gösteriyordu. Galatasaray'ın hem kupadan elendiği hem de tarihi bir fark yediği unutulmaz bir karşılaşmaya futbol severler şahit oldu. Sarı Kırmızılıların İstanbul'da Rize'den 5 gol yediği maç kupanın çarpıcı sonuçlarından biriydi. 2003-2004 sezonunda Türkiye Kupası tur mücadelesinde iki ekip Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kaleci Mondragon'un maçın hemen başında kırmızı kart görmesi ve arka arkaya gelen Çaykur Rizespor golleri Galatasaray'a tarihinin en kötü gecelerinden birini yaşattı. 11 Mayıs 2010 Çarşamba akşamı her derbi maçı öncesinde olduğu gibi nefesler tutulmuş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası final maçından çıkacak sonuç bekleniyordu. Hacı yönetimindeki Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-1 gibi tarihi bir skorla mağlup edip kupanın sahibi olurken hem derbi tarihinin en önemli skorlarından birine imza atıyorlardı hem de futbol severlere unutulmaz bir kupa finali izletmiş oluyorlardı. Unutulmaz Türkiye Kupası maçları listemizdeki bir diğer müsabakaysa olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. 2016-2017 sezonunda iki takım arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.
4: Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogda evet. Devam ediyor.
5: Yalnız Şenol Hoca'nın başına sarı böyle sanki tabure
4: şu anda
5: bir şey
4: Şenol
5: diyor.
4: Hoca'nın başında. Bakın Şenol Hoca yerde şu
5: evet.
4: anda.
5: Evet.
4: O arada top oradan kenardan bir madde geldi ve Şenol Hoca orada yere düştü görebildiğim kadarıyla.
0: Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaş

0: yaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk. Sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mame Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
1: Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mame Biram Diouf, Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
0: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra Boyar'a teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyar rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
1: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
0: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ın da oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mame Diouf yine kaleye geçiyor.
0: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
1: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol. İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
0: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatayspor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
1: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
0: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Anadolu takımları ikişer kez Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe, Altay ve Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı.

1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu. Ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalı Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
5: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataşa. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve o da pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölücüsü yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
4: Pinto bıraktı, Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
6: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
4: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol! Gol Semih Şentürk! ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son güdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
7: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
4: Tolga Özkaf'a şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı yaptı, ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
8: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
4: aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
8: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor, Emre orada, Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü, kartını çıkardı.
4: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
8: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
4: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
8: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
4: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
8: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
4: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
8: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
4: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in. İki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta. orta Sabri Boş, yine onun bulunduğu bölgeye doğru Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den Akaminko, o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı, Sabri gol pozisyonu, savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptığı ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
9: Çok güzel çıkardı.
4: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
10: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
4: Snyder. Tenez'in koşuyoruna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da top oyun alanını terk etti. İyi pozisyonlu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
9: görüşme
4: çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Orkera. Sağ tarafta Diomansi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehirspor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
9: Snyder attı.
4: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
10: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
4: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızılıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Aldirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış.

0: Şener'in, Yasin son çizgi, Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topu alana gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında, Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen
0: Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski

Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara gidiyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeco o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Sıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasını da yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Nihat Bajic topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren

0: Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bisça. Bisça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan, sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir ortada, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut yandan dışarıya. Paslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano, Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado, Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado'yla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa.

0: Gole çok yaklaştı. Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve toparlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol, top ağlarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu top ağlarda. Top ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu dışarı, gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası, karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Gaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle oyun devam ediyor. Fuat Aslan bu oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte

0: işte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakeset Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafon'a. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol.

0: karşısında. Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
1: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
2: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Ender Bilgin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, topu alarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
1: yardımcı
2: kalkıyor.
1: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
2: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
1: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
3: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
1: İkinci dakikada.
3: İkinci dakikada bitti.
1: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa, kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier'e de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı.

0: skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
2: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
2: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kezi iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden, Gökdeniz, Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sinesem bir kez daha, Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atak tazeleyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba Kupayı aldı kaydeden arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor.
1: İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
2: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol!
1: Ramazan Civelek. Yukatel Kayseri Spor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan. Sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu. Bir şut direk. Direkte patladı top. İşte Thiam ve direk.
2: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol!
1: 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
2: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayseri Spor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanote! Kanote 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
3: İki taraf, ikisine de ofsayt değil.
2: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
3: Hocam bana gerek yok be bazen.
2: Evet hocam. Yani
3: hallederiz biz o işi.
1: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Zira Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Spor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un.
0: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi. Birinci dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru. Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında, Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye, Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta, boşta kalan top. Batshuayi!

0: çekti bence.
1: William Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
0: Tamam da.
1: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir
0: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
1: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Bir elle oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka, Muçi yanındaydı. Orta, bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde.

0: Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Ona açık kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: işte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş.
2: Köşe gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6, gol Barış Alper.
3: Savic, Batista Mendy, tekrar Savic. Ozan, Savic, Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı, sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
3: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
3: Sara vurdu kafaya, Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın ekibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş, kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
3: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde. İkinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın üçüncü golünü atıyor.
3: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagol'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
3: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Dışarıya gidiyor. Yine elle oynama itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
3: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş. Davinson arkasında cezalarına. Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
3: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata. Bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük

Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız bu
1: Victor Osimhen. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

0: kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbol severler. İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
1: Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muçil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Raçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümo Sampoya Spor karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Trabzonspor'da müthiş orta asiste dönüştü Pina'dan. Onaçu topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte Onaçu'nun gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
2: Hazır mısınız?
3: Harika bir gol!
2: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30 Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
3: Toplanarda gol!
2: Saat 17. Muca Spor 1928 Gazi Emir GOG Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
3: Vuruş defalarda gol!
2: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısın, Fethiyelisin, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin

0: Spor Radyo. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, Sporun Radyosu.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Aspor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'un

0: Özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var. Reklam.
5: A Spor Radyo.

0: Mutlu haftalar değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla tamamlanacak. Alınan sonuçlara birlikte bakalım. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor Eyüpspor deplasmanında 2 golle kazandı. Samsunspor evinde Arcaçorum Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup olurken Korendon Alanyaspor Göztepe mücadelesi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Tümosan Konyaspor Trabzonspor evinde 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 ile geçerken Galatasaray Kocaelispor'u tek golle yenmeyi başardı ve Ahmet Sportif faaliyetlerde Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak ve 5. hafta tamamlanacak. Şimdi birlikte düne gideceğiz. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırladı ve mücadeleyi tek golle kazandı. Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Bu sonuçla puanını 13 yapan sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 9 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını izleyelim.
1: Maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa Ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil. Diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
2: Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
0: A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Galatasaray-Kocaelispor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
3: Kaleciyim ben. Bak elimi koydum. Çifte de gerek yok. Koydun mu? Bitti, top benim. Buna oynayamaz.
4: Dokunsan bile koyduğun anda.
3: Elimi koydum, top benim bu. Yer, zemin, kim zemin? Koydum elim, top benim, kalecinin. Oynayamazsın. Burada da iki elini koymuş özetle. Bunu oynayamaz Deniz. Gol iptali doğru. Böyle dedim ya, örnek budur.
5: Bu, herkes bunu offside zannetti hocam, bu, ondan zannetti.
3: Sonraki bölümde offside de var orada.
4: Offside de var.
3: Sonrasında devamında offside var. Bu olmasa öbürü gelecek. Yani onu da yorumladıkları zaman sağda bekleyen, altı pasın kenarında bekleyen, altı pas diyorum bakın. Deniz. Kale

0: Hani bak şu sağ kim bu?
1: Deniz.
0: Yine Deniz devam. Direkten dönüyor, ofsayttaydı.
1: Aktif alana dahil oluyor çünkü.
2: Yani. Ama pozisyon değişiyor.
0: Yani. Değişiyor pozisyon. Atıldığında ofsayt ya. Öbürü bilerek oynamaya mı girdi, çarpmaya mı girdi der, onu değerlendirirsen.
1: Değerlendirirler mi belki?
0: Tek elle de koysa bu topa vuramazsın.
1: İki elle uzanırsa.
0: İki elle de koysa vuramazsın. Kalecinindir bu top. Bu topla bir daha oynayamazsın. Bu faul ve gol iptali doğru. Deniz'e mi ikinci sarı? Bir kere UEFA'nın yönetim talimatında yorumu şu.
1: Temas varsa.
0: Yok. Şöyle ne? Diyor. Aldatmadan dolayı ikinci sarı karttan adam eksiltmeyin.
1: Ha, güzel bir şey.
0: Bir tavsiye bu.
1: Bunu çok yapıyorlardı çünkü evet. Eskiden.
0: Aldatmadan dolayı.
1: Ben olumlu buldum bunu. Ha.
0: Yapmayın diyor.
2: Burada ama bir temas var, o da bırakmış. Kolay bırakmış.
0: Bir temassı zaten kolay bırakıyor. Bırakmış, İki, kolay. Ben de diyorum şimdi UEFA'ya tamam güzel de. Beni aldatıyorsun burada. VAR da devreye giriyor bazı pozisyonlarda. Hmm. Ben VAR müdahalesi yediğim için sıkıntı yaşıyorum. O aldatan cezasız kalıyor. Hep ondan yana oluyor.
1: Yani.
2: Hocam düşüyor fakat penaltı da istemiyor orada.
0: Bu penaltı değil. Yani. Şimdi Deniz senden Türk futbolunun beklentileri çok yüksek. Galatasaray'ın beklentileri çok yüksek. Sen daha ilk maçında bunları yaparsan sana olan saygı yerle bir olur. Olmaz mı?
3: Ya hocam genç oyuncu
1: biraz, öyle demeyelim. Biraz daha dikkatli olması lazım.
0: Öyle... Şimdi biz buradan ona şu mesajı gönderiyoruz.
3: Hocam biraz daha dikkat edecek. Genç pırlanta gibi bir oyuncu hem milli takım hem Galatasaray adına önemli. Biraz daha bunlara dikkat etsin. Bizim abisi olarak tavsiyemiz bu olur. Yani
0: ben
3: daha böyle
0: tavsiye edeceğim zaten hocam. Yani böyle yapma bunları.
3: Daha yapıcı bu gençlere şey
0: golü,
3: yapmamız gerekiyor.
0: Golü kovala zorla. Yani böyle kolay bırakma. Eli temasını aldı pat bırakıyor. Evet. Yapma.
3: Ya hatalı.
0: Zorla.
1: Hayır hatalı. Dediğin gibi bir Avrupa maçında falan zaten adamlar her eksiğimiz bizi bekliyor. Çat diye çıkartır tabii, gösterir tabii, kartı.
0: Temas olduğu için şey olmaz. Sarı kart olmaz.
4: Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay vefatının 35. yılında anıldı.
5: Taçsız Kral Metin Oktay vefatının 35. yılında kabri başında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Metin Oktay'ın ailesiyle sevenleri katıldı.
6: Allah'ın makamını cennet eyle, derecesini âli eyle.
5: Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu. Sarı Kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek tören sonrası açıklamalarda bulundu.
7: Tam bir Galatasaraylı duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle, Galatasaray değerlerini tamamen özümsemiş, çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu. Kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah örnek alınacak bir kişiliği vardı. Kendisini Galatasaray Lisesi'nde okurken futbolcular, Galatasaraylı futbolcular mektebe gelirdi. Frankfurt'ta onları seyretme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
4: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
8: Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında çıkış arayacak.
9: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
8: Sarı lacivertler Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Lig'de geçen hafta derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Sarı lacivertler, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından istifa eden teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra görevine devam etme kararı aldı. İkişer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanı bulunan İsmail Kartal'ın ekibi Gaziantep Futbol Kulübü maçında galibiyet hedefliyor.
9: Oğuz Aydın ceza alanında, Oğuz'un pası top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor.
8: Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden Marco Asensio karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona 1-1'lik Alanya Spor maçı ile başlayan ve ikinci haftada Eyüp Spor'u 1-0 yendikten sonra evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Rado ile yollar ayrılmış ve göreve Orhan Ak getirilmişti. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Kırmızı Siyah

0: siyahlıların Fenerbahçe mücadelesi öncesi 7 puanlı bulunuyor. Gaziantep ekibi Sarı Lacivertler karşısında da iyi bir sonuç almak istiyor. İki takım arasında oynanan son 12 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. Kırmızı siyahlılar Fenerbahçe karşısında en son 13 Aralık 2021'de galibiyet yaşadı. Gaziantep stadında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Vincenzo Italiano yönetiminde günden güne takım kimliği daha da belirgin hale gelen siyah beyazlılarda savunma gücü ve iç saha performansı dikkat çekiyor.
0: Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile savunmada ve hücumda dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İtalyan teknik adamın yaklaşık 3 ayda takıma kazandırdığı oyun anlayışı sonuçlara da yansıdı. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor'u mağlup ederek ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, 5. haftayı 12 puanla tamamladı. Avrupa Ligi elemeleriyle birlikte 11 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar 9 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 20 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Italiano'nun Beşiktaş'taki en belirgin dokunuşlarından biri savunma organizasyonu oldu. Siyah beyazlılar Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gelen ikinci ekip konumuna yükseldi. Beşiktaş kalesine yalnızca 9 isabetli şut geldi. Rakiplerin ürettiği pozisyonların kalitesi de düşük kaldı. Siyah beyazlılar Süper Lig'deki 5 maçın tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu. Bu tablonun temelinde ön alan baskısı ve top kaybının ardından verilen hızlı reaksiyon öne çıkıyor. Italiano savunmayı sadece geri dörtlünün sorumluluğuna bırakmıyor. Takım halinde uygulanan baskıyla rakiplerin kendi yarı sahasından çıkmasını da zorlaştırıyor. Tüm bu verilerse 48 yaşındaki teknik adamın imza töreninde futbol direktörü Önder Özen'in sözlerini akla getirdi. Özen, rakip pas yaparken sizin takımınızın topu kapmak için pas başına kaç kez müdahale ettiğini gösteren PPDA verilerinde Beşiktaş'ın lider olacağını iddia etmişti.
2: Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Sonuç ne olur? O veriler bizi nereye kadar taşır? Şampiyonluk mu olur? Daha altında mı olur? Onu bilmiyorum ama bunu biliyorum. Kendi sahasında veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak.
0: Siyah beyazlılar Midtjylland, Hradec Králové, Eyüpspor, Kaunas Žalgiris, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor'u mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada 15 gol atan Beşiktaş kalesinde sadece 2 gol gördü. İtalyanın ekibi bu mücadelelerin 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece siyah beyazlılar 26 yıl sonra Dolmabahçe'de 6'da 6 yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile yakaladığı olumlu havayı sezon sonuna dek taşıyarak 3 kulvarda yarışmacı bir performans göstermeyi amaçlıyor.
1: Sezona iyi başlayan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yükselen performansıyla öne çıkıyor.
3: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yoğun maç trafiğinde savunmada rotasyon yaparken Emirhan Topçu'dan vazgeçmedi. Savunmadaki mücadele gücü, hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurulumuna verdiği katkıyla öne çıkan Emirhan her geçen hafta formunu daha da yukarı taşıdı. 2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç'le girdiği mücadelelerde başarılı bir görüntü ortaya koyan Emirhan, Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında ise performansını golle süsledi. 25 yaşındaki savunmacı takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında savunmanın hakimi olan Emirhan, girdiği 6 hava topu mücadelesinin tamamını kazanarak %100 başarı sağladı. Başarılı oyuncu ayrıca 7 sahipsiz top kazanımı ve 2 pas arasıyla rakibin hücum girişimlerinin kesilmesinde etkili oldu. Toplam 91 kez topla buluşan Emirhan, 83 pasının 76'sında isabet sağlayarak %92 pas başarı oranına ulaştı. Emirhan Topçu'nun yükselen grafiğinin arkasında antrenmanların yanı sıra yaptığı bireysel çalışmalarında önemli payı bulunuyor. Siyah beyazlı futbolcu takım çalışmalarının dışında fiziksel gelişimi ve saha içindeki eksiklerini gidermeye yönelik özel programlarla çalışmalarını sürdürüyor.

0: Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan siyah beyazlılarla önemli başarılar yakalayacağına inanıyor.
1: Salih Özcan şampiyonluk yarışı ve Avrupa'daki hedeflerine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta sahası her geçen hafta oyunlarını geliştirdiklerini belirterek teknik direktör Vincenzo Italiano'nun enerjisinin takıma da yansıdığını söyledi. Salih, takım oturdu gibi. Daha özgüvenli, kontrollü oynuyoruz. Topa sahip olmaya bakıyoruz, bunu da başarıyoruz. İkili mücadeleleri kazanıyor, böyle de maçları alıyoruz, dedi. Milli futbolcu şampiyonluk yarışıyla ilgili kaliteli oyuncular ve şampiyon olabilecek bir takımımız var. Ama biz hafta hafta bakmalıyız ifadesini kullandı. Beşiktaş'a transfer sürecine değinen Salih Özcan, siyah beyazlılara doğru zamanda geldiğini belirtti. Salih, genç yaşımdan bu yana adım Beşiktaş'ta anılıyordu. Almanya'da tecrübe kazandım, Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük şeyler gördüm. Tecrübemle Beşiktaş'a geldim ve şimdi bunu göstermek istiyorum, diye konuştu. Orta sahadaki rolünü anlatan futbolcu, Orkun Kökçü ve Olaytan'la uyumu hakkında Orkun gollerini atsın ve attırsın, ben arkayı süpürürüm demiştim, öyle de oldu gibi. Ben de isterim gol atmak, asist yapmak ama önemli olan takımın ruhu ve başarılı olması, dedi. Salih, Avrupa'daki hedefleri içinse Marsilya, Leverkusen ve Hoffenheim gibi takımların hepsi kaliteli. Bizim takımımız da kaliteli ve kafa kafaya gider. Biz de iyi bir performans vereceğiz, şeklinde konuştu.
0: Trabzonspor ise Süper Lig'in 5. haftasında TUMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer bu sezon dış sahadaki 3. maçından da galibiyet alamadı.
2: Trabzonspor Konya'dan üzgün döndü. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TUMOSAN Konyaspor'a konuk olan Bordo Mavililer rakibine 1-0 yenildi. Henüz 2. dakikada Tot'un attığı golle geriye düşen, daha sonra aradığı golü bulamayan Karadeniz ekibi ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan Trabzonspor 9 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Bordo Mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı lig maçlarında henüz galibiyet alamadı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 ve son olarak da Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Konyaspor ise Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki 7 maçlık mağlubiyet hasretine son verdi. Geçen sezon 31. haftada Trabzonspor'u yendikten sonra son 3 maçını kaybeden İlhan Palut'un ekibi, bu sezonda Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Erzurumspor futbol kulübüne mağlup olmuştu. Böylece kulüp tarihinin en kötü serisi bitmiş oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
0: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesine gelin hemen bakalım. Galatasaray'ın dünkü Kocaelispor galibiyeti Füze Saray manşetiyle paylaşılmış bugün Fotomaç tarafından. Muhteşem bir 90 dakikaya sahne olan Galatasaray Kocaelispor maçında kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın müthiş füzesi sarı kırmızılara 3 puanı kazandırdı. Aslan oynadığı Avrupa'yı futbolla taraftarını mest etti diyor haber. Yine Rams Park'ta Leao fırtınası başlığını da görüyoruz. Elbette karşılaşmaya dair ayrıntılara birlikte birazdan bakacağız. Fener'den yeni sayfa, Trossard fırtınası. Ya Güneş ya Pioli gibi başlıklar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinden dikkat çekiyor. Ayrıntılarına göz atacağız. Hemen Fanatik ana sayfaya da bir bakalım. Burada da manşette aslan parçası Abdülkerim ifadesini görüyoruz. Galatasaray geçen sezon belalısı olan Kocaeli karşısında maça çok etkili başladı. Leao'lu aslan Deniz'le direğe takıldı. Bir golü var.

0: Dan döndü. Jim Bond baskısını iyice artırsa da kaleci Serhat 6 kurtarışla devleşti. Kocaeli'de bir pozisyonda Agi ile direğe takıldı. İlk devrede gol sesi çıkmadı ve Abdülkerim 71'de uzaktan müthiş füzesiyle gecenin başarılı ismi Serhat'ı avladı. Ve zorlanmasına rağmen evinde 1-0 kazanıp zirveyi geri aldı deniyor Galatasaray'a dair. Onun dışında alt kısma doğru baktığımızda Fenerbahçe'nin kritik sınavı, Fransızların Beşiktaş korkusu, Filenin efelerinden ilk galibiyet, Trabzon'a ünlü hoca Pioli gibi başlıklar dikkat çekiyor. Evet, şimdi biraz ayrıntılara bakalım. Sabah gazetesinin 15. sayfasına geçiyoruz. Samet Yüksel imzalı "Hocam seni seviyoruz" başlıklı bir haber görüyoruz. Fenerbahçe bu akşam Gaziantep'te çok kritik bir maça çıkacak. Kaptan Skriniar önderliğinde kenetlenen oyuncular 65 yaşındaki çalıştırıcının arkasında olduklarını sahada gösterecek. İsmail Kartal'ın takımla yaptığı toplantıda öğrencileri "Hocam bizim seninle sorunumuz yok, seni seviyoruz" dediler şeklinde bir haber. Hemen alt kısma baktığımızda yabancı Pioli, yerli Güneş başlıklı bir Trabzonspor haberi Yunus Emre Sel imzasıyla paylaşılmış. Trabzon yeni hocası konusunda yoğun mesaide. 2021-22'de Milan'ı şampiyonluğa taşıyan İtalyan teknik adam ilk sıraya yazıldı. Üst düzey Avrupa tecrübesine sahip 60 yaşındaki hoca için görüşmeler resmen başladı. Pioli olmazsa takımın başına Şenol Güneş geçecek deniyor. Milliyet'le devam edelim. Buruk Tarih yazdı. Galatasaray'ın başında ligde 149. maçına çıkan Okan Buruk 119 galibiyet aldı. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu. %79.86 oranıyla Okan Buruk. Ve kaptan köşkü başlığı atılmış sayfanın genelinde dün oynanan maça dair. Maçın öyküsünü Nevzat Dindar kaleme almış değerli izleyenler. Onun dışında Deniz kendini gösterdi, üçlü Leao'dan gibi ara başlıklarda dikkat çekiyor Galatasaray'ın 1-0'lık Kocaelispor maçına dair. Takvim 18'e de bakalım. Deniz Gül'e tam not başlığını görüyoruz sayfanın başında. Galatasaray'da ilk kez ilk 11'de oynayan Deniz Gül performansı ve mücadelesiyle tam not alırken bu sezon 9 numarada alternatif olabileceğini göstermiş oldu denmiş ve hemen altında da Rafael Leao ilk kez ilk 11'de başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Okan Buruk çok eleştirildiği bir dönemde ligde 5 maçtan 13 puan çıkarmayı başardı ve Okan Hoca'nın açıklamaları "Hedefimiz yine rekorlar" başlığıyla Takvim Gazetesi'nde kendine yer bulmuş. "Taraftarımız baştan sona bizi destekledi. Onlarla rekorlar kırdık ve kupalar kazandık. Hedefimiz bu sezonda yeni rekorlar kırmak" diyor. "Osimhen'le daha güçlüyüz ama Osimhen olmadan da güçlüyüz. Leao ve Deniz'in performansından çok memnun kaldım" ifadesini kullandı. Galatasaray teknik direktörü maçın ardından ve Kocaelispor kabusu bitti başlığına da bakalım. Galatasaray ligde Kocaelispor'u 18 yıl sonra yenmeyi başardı. Aslan son 3 lig maçında rakibine karşı üstünlük sağlayamamıştı. Evet, gazete manşetleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlası bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız diyerek devam edelim akışımızdan. Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa Gençler Birliği deplasmanında 2-1 kazandı. Maç sonu açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Tabii son dakika gelen galibiyet, sondan başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı oynanan oyun, özgüven, göstermiş oldukları oyuncuların karakter çok değerli ve önemli. Genç çok gerçekten bu oyunda daha tecrübe edinmesi gereken süreleri olan oyuncularla bu yola çıktık bu sene başında. Mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Her galibiyetin içinde farklı senaryolar var. Mağlubiyetlerin içinde farklı senaryolar var. Bugün baktığınızda ilk yarı Gençler Birliği bizden daha iyi oynadı. Çok pozisyon mu verdik? Vermedik ama oyunun momentumunun onlardan yana olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda tamamen aslında oyunun başı itibariyle bizde oldu. Bir 10-15 dakikalık kayıp var. Orada da yine bence pozisyona girdi Gençler Birliği. Yani futbol çok farklı ilişkilerin içinde olduğu anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun.

0: Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli. Kazansalar da kaybetseler de onlar için bu tecrübe olacak. Hayatlarına bunu bir tecrübe olarak katacaklar. Mutluyuz. Çünkü çıktığımız yol zor bir yoldu genç oyuncularla. Baktığın zaman onların bu seviyede, hatta bir alt seviyede bir oynamışlığı olmamasına rağmen bugün bu seviyedeki oyuncuları kafa tutmaya çalışıyorlar. Onlar adına mutluyum. Aslan payı oyuncularımın.
1: Yani bizim çok rahat 2-0, 3-0 yapabileceğimiz bir maçı son saniyelerde dramatik yediğimiz bir golle de, birincisi bireysel, ikincisi de kornerden yediğimiz golle de mağlup tamamladık. Tamamen hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyunsal olarak akan oyunda bu üstüne de koyulacaktır. Oyuncuların mücadelesi, hepsinden memnunum, hiç sıkıntı yok.
2: Ahmet Sportif faaliyetlerse Başakşehir'i 5-0'la geçti değerli izleyenler. Yine maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin açıklamalarını birlikte izleyelim.
3: Stay humble. You can enjoy tonight, but tomorrow we'll start preparing the next game.
4: Bizim için çok büyük bir galibiyet, hak edilmiş bir galibiyet. Ben Başakşehir'e çok saygı duyuyorum, oynadıkları oyuna, oyun tarzlarını önde basıyorlar, adam adamalar, çok saygı duyduğum bir takım. Biz de aynı şekilde yapmayı düşündük, önde basmayı ve adam adama anlamında biz de aynı şeyleri yapmayı planladık. Yani onlara oyun oynamaları anlamında izin vermedik, çok hareketliler çünkü bunu durdurduk ve biz de adam adama önde bastık. Takımımı tebrik ediyorum, mükemmel bir galibiyetti.
5: The boxing correctly and not playing our game.
6: Kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir performans diyebilirim. Zaten skorda maçın hikayesini bizlere anlatıyor. Ceza sahasında savunma yapma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. En iyi seviyemizde değildik bugün. Ben kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar. Tekrardan yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz.
2: Trendyol 1. Lig'de 7. hafta bu akşam oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Yine alınan sonuçlara birlikte bakalım. SMS Grup Sarıyer Spor, Bandırma Spor, Bolu Spor, Orfa Yapı Pendik Spor ve Van Spor, Keçtaş Ankara, Keçiören Gücü maçları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor 4 golle geçerken Antalya Spor, Eminevi Mümraniye Spor karşısında 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Ekenler Beton Sivas Spor'la Muğla Spor 1-1 berabere kaldı. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969'u tek golle geçerken Bursa Spor'la Turka Esenler Erokspor 2-2, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük'le Manisa Futbol Kulübü de 1-1 berabere kaldı. Bu akşam saat 20'de Metro Holding Kayseri Spor İstanbul Spor'u ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Birinci tur maçları salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak. Heyecan tabii ki Aspor ekranında yaşanacak.
7: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Bu sezon 155 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finallerse çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını 2. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı, saat 17. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba, saat 14. Sinop Spor Arıtkaya Divi Spor Kulübü. Saat 17.

Buca Spor, Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe, saat 14.30. Amasya Spor, Çankırı Gücü Spor Kulübü. Saat 19. Ordu Spor 1967, Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz medya ekranlarında yaşanacak.

0: La Liga'nın 5. haftasında 6 gole sahne olan Levante-Barcelona mücadelesinde gülen taraf Barça oldu.
1: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı Xavi Espart. İlk şuttan golü de buluyor.
2: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
1: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal elle oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı elle oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Pedri. Anthony Gordon tek pas. Rafinha çaprazdan vurdu Rafinha. Direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor. Rafinha. Oriol Rey. Pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante. En azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş. Bu da olmadı. Bu arada büyük hata, Romero geçti Garcia'yı, attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. İlk kez değerlendirebildi Levante. Ivan Romero'yla fark şimdi 2'ye iniyor. Xavi Espart hata yapan isim. Levante Ivan Romero'yla golü buluyor. Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, Olmo dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
2: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
1: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha battı, tekrar alamıyor. Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Roche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Roche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi skoru Levante. Son dakikalar daha da oyuncu. Dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olmo pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar. Karim Adeyemi. Adeyemi çekti. Adeyemi. Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
2: Zemre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona bu bir güç gösterisi.
1: Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
0: Real Madrid ise evinde Rayo Vallecano'yu 4-1 ile geçmeyi başardı.
3: Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde. Vinicius. Carreras. Carreras. Penaltıyı aldı Carreras. Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe. Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo, pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'ün hatası burada da gole dönüştü. 2-0. İki golde de Lejeune var. Önce penaltıya sebep oldu. Ardından onun hatasıyla kaptırılan top. Ve Carreras, az önce penaltıyı alan Carreras burada da golü atıyor. Real Madrid 17. dakikada iki farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi. Bellingham bitirdi. Real Madrid de işi bitirdi belki de daha yarım saatte. 3-0 oldu. Kaç Real Madrid'in

0: Hemen kullandılar. Mbappe çekti sahana. Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü. Maçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
1: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
0: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayo Vallecano'ya ve top ağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano. Cameo.
1: Yine attı ya.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını aktardı. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde ifadelerini kullandı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
6: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr.
14: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
15: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklam.
16: A Spor Radyo.

0: Yağsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: opette duracaksın. Aradığın ne varsa buldum opette bulacaksın.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Almanya Tarım Bakanı Alois Reiner, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Reiner, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek, özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor ifadesine yer verdi.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haber değerlerini sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm

0: sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam. Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr. Umran Oto
14: Ekspertiz. Serkan.
15: Efendim abi.
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. Empara, bankanın güzeli.
18: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
2: Aspor Radyo.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Trendyol Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

Spor'unda ikinci saate başlıyoruz. Düne gideceğiz birlikte. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırladı ve mücadeleyi tek golle kazanmayı başardı. Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'la Kocaeli Spor kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 13 yapan sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Kocaeli Spor ise 9 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaeli Spor ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

0: Şimdi maç sonuna gideceğiz ve teknik direktörlerin açıklamalarını izleyeceğiz.
1: Maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence o ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, iki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık, tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence hep genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da bir süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı, aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil, diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
2: Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Çok net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
0: Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
3: Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında çıkış arayacak.
4: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
3: Sarı lacivertler Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Lig'de geçen hafta derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Sarı lacivertler, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından istifa eden teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra görevine devam etme kararı aldı. İkişer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanı bulunan İsmail Kartal'ın ekibi Gaziantep Futbol Kulübü maçında galibiyet hedefliyor.
4: Oğuz Aydın ceza alanında, Oğuz'un pası top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor.
3: Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden Marco Asensio karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona 1-1'lik Alanya Spor maçı ile başlayan ve ikinci haftada Eyüp Spor'u 1-0 yendikten sonra evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Rado ile yollar ayrılmış ve göreve Orhan Ak getirilmişti. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Kırmızı Siyahlıların Fenerbahçe mücadelesi öncesi 7 puanı bulunuyor. Gaziantep ekibi Sarı Lacivertler karşısında da iyi bir sonuç almak istiyor. İki takım arasında oynanan son 12 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. Kırmızı Siyahlılar Fenerbahçe karşısında en son 13 Aralık 2021'de galibiyet yaşadı. Gaziantep Stadı'nda oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
0: Şimdi bir gazete turu yapalım. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasına bakacağız ilk olarak. Aslan zirveyi sever başlığı atılmış bu sayfaya. Kocaelispor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliği kaptırmadı. Sarı Kırmızılılar kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın 71. dakikada ceza alanı dışından attığı mükemmel golle 3 puana uzandı. Okan Buruk'un öğrencileri 2 gün sonra yeniden liderlik koltuğunu geri aldı diyor haber. Buruk tarih yazdı başlığına bakalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde bir takımın başında %80 galibiyet yüzdesine ulaşarak tarihe geçti. Kadroda 3 değişiklik yapıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesine göre Sporting karşılaşmasında oynayan Jakob, Sané ve Batrakov kulübeye geçti. Bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakçı, Rafael Leao ve Deniz Gül sahaya ilk 11'de çıktı. Yeni transferler Leao ve Deniz Sarı Kırmızılılar'da ilk kez 11'de forma giydi. Barış Alper Yılmaz bu sezon ilk kez sağ kanada geçti. Hücumda Deniz Gül'ün, solda da bir başka yeni transfer Leao'nun formayı devralmasının ardından Barış Alper kendisine sağ kanatta yer buldu. Bu sezon 3 farklı bölgede forma giyen milli futbolcu henüz skor katkısı üretemedi ancak sahada çok mücadele etti deniyor. Yine Batrakov siftah yaptı başlığına da bakalım. 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından attığı golde asisti yapan isim olan 21 yaşındaki Rus futbolcu 59'da Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Batrakov'un oyuna girmesinden sonra Galatasaray hücumda daha da etkili oldu diyor haber. Şimdi Fanatik 7'ye bakacağız. Fenerbahçe sayfasına geçiyoruz. Ya yeni sayfa ya da kriz başlıklı bir haber var burada. Arda Erol imzasıyla. Fenerbahçe Roma beraberliği sonrası yaklaşık 24 saatlik İsmail Kartal istifası gündemi yaşadı. Yönetim tecrübeli teknik adamı dönmeye ikna etti. Bu süreç sonrası Gaziantep deplasmanının önemi daha da arttı. Benzer bir süreç Trabzonspor'da yaşanmıştı. Fatih Tekke Ferencvaros yenilgisi sonrası görevi bırakmış. Ardından yönetim tarafından ikna edilmiş ancak sonraki Ahmet maçındaki yenilgiyle yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler bu akşam kazanırsa yeni bir sayfa açıp yoluna devam edebilir. Ancak ilk 4 haftada zaten 2 yenilgi gelmişken Gaziantep deplasmanında da kayıp yaşanması halinde ciddi bir kriz ortamı oluşabilir şeklinde bir değerlendirme, bir yorum haber gibi diyebiliriz Arda Erol imzasıyla. İki eksikle gittiler başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Marco Asensio ve Onyen Mimović İstanbul'da bırakıldı ki zaten Asensio'nun sakatlığı malum. Genduzi Avrupa maçında forma giyememişti. Oyuncunun 11'e döneceğine dair bir detay dikkat çekiyor. Bu arada Marco Asensio'nun da Eyüpspor maçıyla birlikte sahaya dönmesinin planlandığına dair bir kutu haber dikkat çekiyor diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Bu sayfa Galatasaray'a ayrılmış. 243 gün sonra gelen gol başlığıyla Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından kaydettiği golün ayrıntısını görüyoruz. Kaptan sahnede, aslan zirvede başlığı tercih edilmiş. Maçın geneline dair Galatasaray gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Bu sayfada Levent Tüzemen imzalı bir köşe yazısı görüyoruz. Leao'ya uyum sağlayamıyorlar başlığıyla. Maçı tabela üzerinden okursak Lisbon dönüşü Galatasaray'ın kazanması gereken bir düelloydu. Kocaeli çok direndi ama kazanan Okan Buruk oldu değerlendirmesini yapmış Levent Tüzemen. Aslantepe'de Leao fırtınası başlığıyla oyuncunun istatistiklerine değer verildiğini görüyoruz. 54 kez topla buluştu yıldız oyuncu. 34'te 27 pas isabeti %79'a tekabül ediyor. Uzun pas 3'te 3. 2 kilit pası var. Kaçırdığı gol pozisyonu 2, aldığı faul 1. 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı Rafael Leao. Hava topunu da 1'de 1 yine %100 isabetle kazandığını görüyoruz. 2 de sahipsiz top kazandığını söyleyelim. Deniz Gül sürprizi kutu haberi de yine bu sayfada dikkat çekiyor. İlk kez 11.

0: Bir de sahaya çıktı Deniz Gül ve yerini 77. dakikada Sané'ye bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca 6 şut atan milli forvet sadece bir isabet sağlayabildi. 16-2'li mücadelenin 7'sini kazanırken 9'unu rakibe verdi. %67 pas yüzdesiyle maçı tamamladı. Özellikle tribünlerin Deniz'e büyük destek verdiğine dair bir detay da paylaşılmış. Hürriyet'e de bakalım hemen. Yine Galatasaray sayfası "Kızım istedi ben de attım" başlığıyla Abdülkerim'in maç sonu açıklamalarını görüyoruz. "Aslan duvarı füzeyle yıktı" başlığıyla da yine Abdülkerim'in golüne vurgu yapan bir başlık tercih edilmiş. Leo ve Deniz 11 şutta kaleyi 2 kez buldu detayına da yer verildiğini görüyoruz. Ve Milliyet 17 ile yine Fenerbahçe sayfasına geçeceğiz. "Beraber yeni sayfa açalım" başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep maçı öncesi oyuncularına son uyarılarını yaparken, "Roma maçından sonra yaşananları unutmalıyız. Kenetlenip yeni bir sayfa açalım. Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek tekrar ayağa kalkalım" dediği öğrenildi. Bu arada Forvet'te son karar Lukaku başlıklı bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Elbette biz de birazdan muhtemel 11'ler üzerinden değerlendireceğiz ama Milliyet gazetesinin Vedat Muriç yerine Lukaku'ya 11'de şans verileceği haberi elbette dikkat çekiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerinden gazete turumuz bu şekildeydi değerli izleyenler. Akışımıza geri dönelim. Beşiktaş'ın gündemiyle devam ediyoruz. Vincenzo Italiano yönetiminde günden güne takım kimliği belirginleşen bir Beşiktaş var. Özellikle savunma gücü ve iç saha performansı da dikkat çekiyor.
1: Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile savunmada ve hücumda dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İtalyan teknik adamın yaklaşık 3 ayda takıma kazandırdığı oyun anlayışı sonuçlara da yansıdı. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor'u mağlup ederek ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, 5. haftayı 12 puanla tamamladı. Avrupa Ligi elemeleriyle birlikte 11 resmi maça çıkan siyah beyazlılar 9 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 20 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Italiano'nun Beşiktaş'taki en belirgin dokunuşlarından biri savunma organizasyonu oldu. Siyah beyazlılar Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gelen ikinci ekip konumuna yükseldi. Beşiktaş kalesine yalnızca 9 isabetli şut geldi. Rakiplerin ürettiği pozisyonların kalitesi de düşük kaldı. Siyah beyazlılar Süper Lig'deki 5 maçın tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu. Bu tablonun temelinde ön alan baskısı ve top kaybının ardından verilen hızlı reaksiyon öne çıkıyor. Italiano savunmayı sadece geri dörtlünün sorumluluğuna bırakmıyor. Takım halinde uygulanan baskıyla rakiplerin kendi yarı sahasından çıkmasını da zorlaştırıyor. Tüm bu verilerse 48 yaşındaki teknik adamın imza töreninde futbol direktörü Önder Özen'in sözlerini akla getirdi. Özen, rakip pas yaparken sizin takımınızın topu kapmak için pas başına kaç kez müdahale ettiğini gösteren PPDA verilerinde Beşiktaş'ın lider olacağını iddia etmişti.
2: Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Sonuç ne olur? O veriler bizi nereye kadar taşır? Şampiyonluk mu olur? Daha altında mı olur? Onu bilmiyorum ama bunu biliyorum. Kendi sahasında veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak.
1: Siyah beyazlılar Michelin, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kaunas Jalgiris, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor'u mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada 15 gol atan Beşiktaş kalesinde sadece 2 gol gördü. İtalyanın ekibi bu mücadelelerin 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece siyah beyazlılar 26 yıl sonra Dolmabahçe'de 6'da 6 yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile yakaladığı olumlu havayı sezon sonuna dek taşıyarak 3 kulvarda yarışmacı bir performans göstermeyi amaçlıyor.
0: Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan siyah beyazlılarla büyük başarılar yakalayacağına inanıyor.
3: Salih Özcan şampiyonluk yarışı ve Avrupa'daki hedeflerine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta sahası her geçen hafta oyunlarını geliştirdiklerini belirterek teknik direktör Vincenzo Italiano

0: onun enerjisinin takıma da yansıdığını söyledi. Sarri, takım oturdu gibi. Daha özgüvenli, kontrollü oynuyoruz. Topa sahip olmaya bakıyoruz, bunu da başarıyoruz. İkili mücadeleleri kazanıyor, böyle de maçları alıyoruz, dedi. Milli futbolcu şampiyonluk yarışıyla ilgili kaliteli oyuncular ve şampiyon olabilecek bir takımımız var. Ama biz hafta hafta bakmalıyız, ifadesini kullandı. Beşiktaş'a transfer sürecine değinen Salih Özcan, siyah beyazlılara doğru zamanda geldiğini belirtti. Salih, genç yaşımdan bu yana adım Beşiktaş'ta anılıyordu. Almanya'da tecrübe kazandım, Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük şeyler gördüm. Tecrübemle Beşiktaş'a geldim ve şimdi bunu göstermek istiyorum, diye konuştu. Orta sahadaki rolünü anlatan futbolcu, Orkun Kökçü ve Olaytan'la uyumu hakkında Orkun gollerini atsın ve attırsın, ben arkayı süpürürüm demiştim, öyle de oldu gibi. Ben de isterim gol atmak, asist yapmak ama önemli olan takımın ruhu ve başarılı olması, dedi. Salih, Avrupa'daki hedefleri içinse Marsilya, Leverkusen ve Hoffenheim gibi takımların hepsi kaliteli. Bizim takımımız da kaliteli ve kafa kafaya gider. Biz de iyi bir performans vereceğiz, şeklinde konuştu.
1: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tumosan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer 3 dış saha maçını da kazanamadı.
2: Trabzonspor Konya'dan üzgün döndü. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tumosan Konyaspor'a konuk olan Bordo Mavililer rakibine 1-0 yenildi. Henüz 2. dakikada Tot'un attığı golle geriye düşen, daha sonra aradığı golü bulamayan Karadeniz ekibi ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan Trabzonspor 9 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Bordo Mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı lig maçlarında henüz galibiyet alamadı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 ve son olarak da Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Konyaspor ise Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki 7 maçlık mağlubiyet hasretine son verdi. Geçen sezon 31. haftada Trabzonspor'u yendikten sonra son 3 maçını kaybeden İlhan Palut'un ekibi, bu sezonda Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Erzurumspor futbol kulübüne mağlup olmuştu. Böylece kulüp tarihinin en kötü serisi bitmiş oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
1: Bir gazete turu daha yapalım şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte göz atalım. Hemen gelin Fanatik 6 ile başlayalım. Bu kartal başka kartal başlıklı bir haber görüyoruz sayfanın başında. Siyah beyazlılar 2026-27 sezonuna geçen yıla göre çok daha güçlü başladı. Beşiktaş ilk 11 resmi maçta 9 galibiyet alırken yalnızca 2 kez mağlup oldu. Avrupa Ligi'ne kaldı ve ligde de zirve yarışında iddiasını ortaya koydu deniyor. Fransızlar Beşiktaş'ı konuşuyor. Kara Kartal'ın yükselen performansı Fransa'da geniş yankı buldu. Marsilya merkezli La Provence iki takım arasındaki son form farkına dikkat çekerek siyah beyazlıların durumunu ve Leandro Trossard'ın performansını öne çıkardı. Moralli geliyorlar ifadeleri kullanıldı deniyor. Siyah beyazlılar Perşembe günü Marsilya ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor denmiş. Ve Marsilya yanıyor başlığına da hemen bakalım, hazır Avrupa haberinden bahsetmişken. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'da kriz büyüyor. Ligde 4 maçta 3 yenilgi yaşayan Fransız ekibinde Bruno Genesio, Rennes mağlubiyeti sonrası yönetime mesaj gönderirken kulüp sahibi hedefleri açık şekilde anlatmasını istedi şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Foto maç 5. Trabzonspor sayfasına geçiyoruz. Güneş ya da Pioli başlığını görmek mümkün. Bu sayfanın başında Fatih Tekke'nin ardından teknik direktörlük koltuğu için iki aday ön plana çıkıyor. 19 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş ya da Stefano Pioli isimleri üzerinde duruyor. Favorinin ise Pioli olduğu söyleniyor.

Denmiş ve görüşmelerin de başladığı belirtiliyor. Aynı sayfada 10 açı şoku başlığını görüyoruz. Bordo Mavili takımın Nijeryalı golcüsü yine sessiz kaldı. Bu sezon 7 resmi maçın 6'sında fileleri havalandıramayan Onuachu, Konya Spor önünde mücadeleyi 0 şutla tamamladı. Ve yine az önce de ekrana getirdiğimiz haberlerden biriydi. Deplasman kabusu. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 deplasman maçından sadece 1 puan çıkarabilen Trabzonspor, iç sahadaysa hiç hata yapmadı. Sabah 14, o gün Şahinoğlu imzalı haber, tam yol ileri başlığıyla. Beşiktaş hem aldığı sonuçlar hem de futboluyla büyülüyor. Bu sezon oynadığı 11 maçın 9'unu kazanan siyah beyazlı ekip 2.45 puan ortalaması yakaladı. 13 oyuncu skora etkide bulunurken 20 gol attı ve 5 gol yedi. Alexander Nübel kariyerinin en rahat dönemlerinden birini yaşıyor diye bir detay da yine mevcut. Süper Lig'de Alman eldivenin kalesine 5 maçta 9 isabetli şut geldi. Deneyimli isim sadece 4 gol yedi. İlhan Fakılı ile ilgili İlhan Parlıyor başlıklı bir haber görüyoruz değerli izleyenler ve bir de Rıdvan Marsilya maçına yetişiyor başlığını görüyoruz. Erzurumspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı 25 yaşındaki oyuncu. Adalesinde gerilme ve ödem ortaya çıkmıştı. Marsilya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor denmiş. Hürriyet 15'e hemen bakalım. Trabzonspor Güneş'e çok yakın. Konya'nın ilgisi Bordo Mavili Kulüpteki teknik direktör arayışını hızlandırdı. Cumartesi oynanacak Galatasaray maçına tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde çıkılması hedefleniyor. Bordo Mavilileri daha önce 5 dönem çalıştıran Şenol Güneş'le hafta içi görüşülüp sözleşme imzalanması bekleniyor denmiş. Burada da diğer gazetelerden farklı olarak ikinci aday Pioli olarak gösterilmiş değerli izleyenler. Diğer sayfalarda özellikle Yunus Emre Sel'in haberlerinde Stefano Pioli isminin ilk sırada olduğu söylenirken Hürriyet gazetesi Şenol Güneş'i ilk sıraya yazmış. Bakalım Galatasaray maçına kadar bir anlaşma sağlanacak mı? Herhangi bir isimle bekleyip göreceğiz. Tabii ki konuklarımızla da değerlendireceğiz. Hemen Milliyet'e de bir bakalım. Milliyet 17. Cengiz Malgır imzalı Beşiktaş haberini görüyoruz sayfanın en başında 6 puan konforu başlığıyla. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano milli araya kadar oynayacakları Avrupa ve lig maçlarından alacakları galibiyetlerin önemini anlattı. Marsilya ve Ahmet mücadelelerindeki kazanımların kendilerine büyük rahatlık getireceğini dile getirdi deniyor. Bu arada Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'ın 2 gün izin yaptığına dair bir haber de yine bu sayfada dikkat çekiyor.

0: Evet, gazete turumuzu yine noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri döneceğiz. Zira Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Birinci tur maçları salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak. Heyecan her zaman olduğu gibi Aspor ekranlarında yaşanacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Bu sezon 155 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finallerse çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını ikinci eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Saat 17. Buca Spor Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü Spor Kulübü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz Medya ekranlarında yaşanacak.

0: Evet, gelişmelere, haberlere göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım ve Haldun Domaç'la gündemi değerlendirelim. Tabii ki ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Dün oynanan ve bugün oynanacak karşılaşmalar üzerinden. Haldun Domaç, günaydın, iyi haftalar diliyorum, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, çok teşekkür ediyorum. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, hemen isterseniz birlikte bir düne gidelim. Galatasaray Kocaelispor'u ağırladı ve mücadeleden tek gollü galibiyetle ayrıldı. Abdülkerim'in attığı, ceza sahası dışından attığı çok da güzel bir gol vardı. Şimdi bu detaylarıyla tabii ki değerlendireceğimiz bir mücadele olacak ama sizden önce bir genel değerlendirme rica edeyim. Çünkü özellikle Avrupa'daki mağlubiyet sonrası Galatasaray'ın biraz da tırnak içinde belalısı diyebileceğimiz bir rakipti. Kocaelispor karşısında ne yapacağı merak ediliyordu. Nasıl yorumlarsınız?
1: Çok doğru bir yerden başladın Ezgi. Ya, Avrupa'ya gidiş ve dönüşlerinde bizim takımlarımız biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Kaybediyorlar, berabere kalıyorlar. Zaman zaman bu tür süreçleri oluşturuyoruz. Ve şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Hani Okan Buruk'a sorsanız Avrupa dönüşünde hangi takımla maç yapmak istemezsiniz deseniz muhtemelen Kocaelispor bunların arasında yer alacaktır. Öyle bir takımdan bahsediyoruz. Üstelik geçen sezon oynanan iki maçta da Galatasaray'ın kazanamamış olması bu maçın biraz handikapını da yükselten bir unsurdu. Onu da söylemek lazım. Tabii ki burada işte Osimhen'in yokluğu, Lemina'nın yokluğu, o 3-1'lik maçın, öne geçip kaybedilen maçın moral bozukluğu, bütün bunları yan yana koyduğumuzda hani biraz herkesin şüpheyle baktığı bir maçtan bahsediyoruz. Tabii ki şunu da vurgulamak lazım. Hani Kocaelispor neden böyle tehlikeli bir ekip? Onu da vurgulamak gerekiyor. Yani Selçuk Hoca'nın Galatasaray'a karşı yapılabilecek en doğru planlamayı yaptığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Geçen sezon gözlemledik. Bu sezon da aynısını yaptı. Adam adama markajla 1 ve 2. bölgeyi iyi kapatmak, hatlar arasında boşluklar bırakmamak gibi çok önemli bir plan yapıyor Galatasaray'a karşı. Biz de Galatasaray bu planı nasıl bozacak diye bekledik. Tabii ki maçı izledik. Gördüğümüz kadarıyla Galatasaray aslında maçın yine egemeniydi. Hatta şöyle söyleyeyim, yani belki pek çok kişinin yüreğini ağza getirebilecek planlar da yapıyor Galatasaray. Yani ön alana çıkarken çok fazla bütün savunmasıyla ön alana çıkıyor. Ama bazen de bunun primini topluyor. İşte Abdülkerim Bardakçı'nın attığı goldeki gibi. Ama arkada boşluklar, geniş boşluklar bırakıyor. Zaten Kocaelispor'un planı da o geniş boşluklara hücum etmek şeklindeydi. Sonuç itibariyle Galatasaray iyi oynadığı, egemen oynadığı bir maçtan kazanarak ayrıldı. Yani Kocaelispor kalecisinin maçın günün yıldızı ya da günün en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünürsek ya da böyle görülürse zaten Galatasaray'ın ne kadar egemen bir futbol oynadığını gözlemlemiş oluruz. Burada önemli noktalardan bir tanesi tabii ki golü bulma sıkıntısı. Yoksa pozisyona girme değil. 2.26 gol beklentisi var Galatasaray'ın, 0.82 rakibin. Bu da gösteriyor ki neredeyse 3-4 misli bir gol beklentisi oluşturmuş Galatasaray ve 28 şut çekmiş, 9 isabet

0: Galatasaray'ın var. Aslında bütün bunlar bize Galatasaray'ın ne oynadığını gösteriyor. Burada tabii hep tartışacağımız bir konu var ya, Osimhen'li mi Osimhen'siz mi meselesi. Deniz Gül aldığı şansı iyi kullandı. Onu bir kere vurgulamamız lazım. Hani şunu ben anladım, bilmiyorum, mutlaka birçok izleyici de bunu anlamıştır. Onu özellikle söyleyelim. Evet, ben Osimhen'in olmadığı zamanlarda o sırtı dönük santrofor pozisyonunu oynayabilirim. Kanatlara gidip stoperleri meşgul edebilirim. Ceza sahası giriş çıkışlarımda çok etkili işler yapabilirim. Yani bunun mesajını verdi. Tabii ki şöyle bir beklenti olamaz. Yani bugün hemen yani bir günde maşa başlayıp 90 dakika oynayıp hemen bir Osimhen efekti oluşturması mümkün değil. Zaten Avrupa'da da çok tartışılan konulardan biri. Avrupa'nın en önemli santroforları listesinde artık ilk 3'e yazılmaya başlandı. Hani birçok yerde ilk 5 diyorlar, birçok yerde ilk 3 diyorlar. Bu noktaya geldiğimizi düşünürsek Alvaro Morata da ilk 3 demişti. Onun planı da böyleymiş, yani onun düşüncesi de. Yani sonuçta bir Osimhen değil ama bir Osimhen görevi ihtiyaç halinde yapabilecek bir oyuncu. Yani şöyle söyleyelim, geçen sezonki Icardi'den daha farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Genç, dinamik, atletik, bunlar da önemli avantajlar. Tabii hani Rafael Leao için fazla bir şey söylemiyorum. Yani Rafael Leao çok yani özel bir oyuncu. O kendisi oynamak istediği takdirde, yani ben oynamak istiyorum, bu kulübün bu bir aidiyetini taşıyorum derse zaten söyleyecek fazla bir şey kalmayacak. Onu net bir şekilde vurgulamak lazım. Evet, genel anlamda baktığımızda Galatasaray'ın daha topa sahip olduğu, fazla topa sahip olduğu, daha fazla pozisyon ürettiği bir maçı izledik. İşte zaman zaman bazı oyuncuların öne çıktığı bir oyun olduğunu da söylememiz lazım. Sonuç itibariyle Galatasaray böyle bir süreçten geçerken, yani Avrupa'dan dönüşte Şampiyonlar Ligi yenilgisinden sonra zorlu rakibe karşı üstelik de lider olarak yoluna devam etmesi Galatasaray adına her şeyin iyi gittiği anlamına geliyor. Tabii ki şimdi her maç kendi içinde bir değer taşıyor. Sonrasında yeni bir haftaya, yeni bir maça bakmak gerekiyor.
1: Çok hızlıca şunu soracağım. Galatasaray'ın önümüzdeki haftalarda hücum rotasyonunun nasıl şekillenmesini beklersiniz? Çünkü Barış Alper'i sahada gördük. Forvet arkası Yunus başladı. Batrakov yedekti ama Batrakov'un oyuna dahil olmasıyla da hareketlenen bir oyun gördük. Leao gibi bir tecrübe şimdi sol kanadı aldı. Sane gibi bir isim şu anda kulübede. Dolayısıyla oradaki dönüşüm, rotasyon acaba nasıl şekillenir sezon içinde?
0: Ezgi, bazen şöyle biraz güldüm, bazen çok ve yetenekli oyuncu çok ve büyük dert anlamına da geliyor. Yani şimdi içinden çıkılması kolay olmayacak noktaya gelebiliyorsunuz bazen. Yani işte Osimhen varsa Osimhen'i yazarsınız, o ayrı bir konu. Leao'yu da yazarsınız ama şimdi ondan sonraki oyuncuların performansları birbirlerine çok yakın bir şekilde ilerlerse, Barış Alper, Alex Batrakov, Yunus, işte diğer tarafta Leroy Sané, hani o zaman işiniz zorlaşıyor. Tabii bu kolay çözülecek bir denklem değil ama şunu söylemek lazım. Burada önemli olan formda oyuncuyu değerlendirebilmek. Yani en formda oyuncu kimse, onu değerlendireceksiniz. Yani sağ kenarda Barış Alper en formda oyuncuysa onu kullanacaksınız. Leroy Sané ise onu kullanacaksınız. Yani hiç kimse vazgeçilmez değil. Ayrıca şöyle bir baktım, dün akşama baktığımızda gerçekten Türk oyuncular bir hayli de fazlaydı. Uğurcan, Eren, Barış Alper, Yunus, Deniz Gül, yani bu noktadan baktığımızda da gerçekten de önemli bir avantaj Galatasaray için. Bu zenginliği de, yerli zenginliğini de oluşturmuş görünüyor. Ama şunu söyleyeceğim, formda kimse, o oynayacak. Tabii şimdi Deniz Gül'ü kenara koymamız lazım. Osimhen döndüğünde Deniz Gül bir kenarda kalacak bir kere, onu söyleyelim. Barış Alper ve Leroy Sané arasında şu anda ben ikisinin de çok yüksek düzeyde formda olduğunu düşünmüyorum. Yani hangisi seçilse bir şey söyleyemem. Alexey Batrakov, Yunus arasında, Yunus da iyi, birbirlerine eşit noktadalar şu anda. Maç maç seçimler gerçekleşecektir, onu özellikle söyleyebilirim. Yani dikkat edersen ön tarafta çok fazla bir zenginlik var Galatasaray'da. onu konuşuyoruz. Zaten o zenginliğini

0: sahaya da yansıtıyor, öyle söyleyelim. Arkadan gelen oyuncular Salah'ı da keza aynı şekilde bindirmeleri çok olumlu bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani Galatasaray'da yavaş yavaş hani fabrika ayarlarına dönüşü gözlemliyoruz. Onu özellikle söyleyelim. Ama hep de şunu söylüyorum. Yani her maçın farklı bir senaryosu olması lazım. Galatasaray genellikle her maçı aynı senaryoda oynama isteğinde bir kulüp. İşte oralarda biraz sıkıntı oluyor. Sonra işte gidip Sporting'de 1-0 öndeyken 3-1 geriye düşme durumu söz konusu oluyor. Çünkü senaryo A planı devam ediyor. Bir B planı yapmak lazım. Yani sonuç itibariyle söyleyeceğim, form düzeyine göre teknik direktör seçim yapacak. Senin söylediğin de çok doğru. Alexey Batrokov girdikten sonra daha farklı bir hareketlilik oluştu. Ama bunda tabii şunu da söyleyebiliriz. Bunda acaba Kocaelispor'un daha fazla savunma düşüncesini öne çıkartıp işte bir puanı aldık noktası mı vardı? Ona da bakmak lazım. Yani her hamlenin bir başka noktası var. Söz gelimi şunu da söyleyelim. Son 10 dakikada yani mutlaka Okan Hoca'nın ders alacağı noktalar var. Son 10 dakikada Kocaelispor golü de bulabilecek pozisyonlar oluşturdu. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki işler biraz sıkıntılı savunma açısından bakıldığında.
1: Peki, hemen akşamın maçıyla devam edelim. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesi. Perşembe gecesinden bu yana aslında Fenerbahçe'de çok ciddi tartışmalar yaşandı İsmail Kartal Endeksi. Şimdi acaba Gaziantep maçında nasıl bir reaksiyon göreceğiz, nasıl bir takım göreceğiz? Pek çok tartışma da var elbette. Yani bu karşılaşmanın sonucuna göre herhangi bir durum yaşanır mı? Yoksa tamamen artık toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı ve ne olursa olsun sezon sonuna kadar Aziz Yıldırım, İsmail Kartal birlikteliği devam mı edecek? Oyuncular en önemlisi belki de bu. Nasıl bir tepki verecekler saha içinde? Sizin bu akşama dair tahmininiz ve beklentiniz nedir?
0: Ezgi, biz sen de artık bu noktada çok tecrübelisin. Bizim de çok gördüğümüz teknik direktör başkan anlaşmaları var. 5 yıl seninle beraberim deyip sonra 2 ay sonra giden teknik direktörler gördük, rastladık. Şimdi burada söyleyeceğim, bir kez daha söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın evet hocaya sahip çıkması, onu daha güvende hissetmesi açısından yaptığı doğru. Ancak sonuçlar İsmail Kartal'ı besleyecek ve orada kalmasını sağlayacak. Sonuçları alamazsanız öyle hani biz sonsuza kadar beraberiz dediğiniz zaman sonsuza kadar beraber Boğaz kıyısında bir yerde çay içersiniz. Yani iki tarafta. Onun için de o futbol için geçerli bir durum değil. Onu bir kere net bir şekilde söylemem lazım. Futbol için geçerli olan saha sonuçlarının, oyunun sizi destekliyor olması, orada kalmanız için. Bir bu. İkincisi, son dönemde dikkat edersen çok enteresan bir yere geldik. Reaksiyon kelimesi bizim hayatımızda, futbol hayatında diyelim daha doğrusu, futbolun içinde çok farklı bir noktaya getirdi bizi. Önce Fatih Tekke konusunda reaksiyon aradık. Şimdi İsmail Kartal konusunda reaksiyonu arıyoruz. Tabii ki oyuncuların ne kadar tepki vereceklerini, o reaksiyonu göstereceklerini gözlemleyeceğiz. Ama asıl kritik noktalar var. Mesela şöyle söyleyeyim, hani ben cevap vermekte çok zorlandığım bir konu. İyi ki bana onu sormadın diyecektim. Ben sana sorayım. Mesela Mert Müldür mü oynayacak, Nelson Semedo mu? Yani ben sana sorayım o zaman. Yani ben zorlanıyorum yani yanıt vermekte.
1: Ben bu sorunun cevabını biliyor olsam burada oturmazdım diye düşünüyorum.
0: O zaman diyorsun Fenerbahçe teknik direktörü ben olurdum diyorsun. Yani gerçekten şimdi o kadar kritik.
1: O zaman şöyle yapayım, ben işimizi biraz kolaylaştırayım isterseniz. Erdem'den gelen istihbaratı paylaşmamız belki de en sağlıklısı olabilir şu an itibariyle. Arkadaşlarımızdan bir muhtemel 11'i rica edelim. Ben şuraya da alabilirsem, orası biraz uzak kaldı, göremiyorum Oğuz. Kalede Ederson var. Savunmada Semedo'yu görüyorum. Şikrinyar, Ake ve Brown Semedo'ymuş. Ama tabii değişebilir mi? Değişebilir maç saatinde. Bu Mert Müldür'ü de görebiliriz. Gendouzi'nin 11'e dönüşü önemli. Levent Kante ve Greenwood, Kerem Muriç demişiz.
0: Yani gerçekten bu kadro, tabii Erdem mutlaka çok özel çalışmıştır. Bu kadroda çok farklı

0: değişimler de yaşayabiliriz ama ben de Nelson Semedo'ya dönüş olacağını düşünüyorum. Yani İsmail Kartal belki de şunu söyleyecek, hani benim ilk oyuncum sağ bekte Nelson Semedo diyecek. Ya yani bu da tabii çok sempatik olmadı. Bakın,
1: neden
0: hala
1: öyle düşünüyorsunuz
0: sonra...
1: bu arada?
0: Çünkü İsmail Kartal onu düşünüyor. Yani Nelson Semedo'yu kendi oyun planı için daha önemli bir oyuncu olarak görüyor. Muhtemelen şunu da düşünmüş olabilir. Nelson Semedo ile Mason Greenwood arasındaki bağlantının daha güçlü olacağını da düşünmüş olabilir. Ha, ben onu düşünüyorum demiyorum. Ama yani ben tabii sonuçta teknik direktörler böyle yapmalı diye düşünüyorum. Hangisi daha iyi noktadaysa, mesela son maçta bir, yani Mert Müldür'ün oynadığı maçtan bir önceki Semedo performansı çok kötüydü. Kötüyse Mert'i koyacaksınız. Mert eğer verimli değilse Semedo'yu koyacaksınız. Bu iş böyle. Çünkü zaten niye bu kadar derin kadro oluşturuluyor? Form düzeylerinde ya da sakatlık vesaire gibi konularda, ceza gibi konularda elinizde ona yakın oyuncunun olması anlamına geliyor. Yani ben de Erdem'le aynı düşüncedeyim. Semedo'lu olacak. Orta sahada farklılık olabilir. Onu özellikle vurgulayabilirim. Yani bu Kerem konusu farklı bir noktaya gelmiş olabilir. Elinde farklı oyuncular var. Yani mesela Kerem'le devam edeceğim demek, en çok eleştirildiği noktalardan biri Ezgi. Kerem'le devam etmiş olması yeter artık. Yani Kerem'le devam etme diyen çok kişi var. Keza işte İrfan Can konusu var. Böyle benzer bir durum. Yani bu maçın kadrosu bize birçok şey anlatacak. Gözlemlememiz lazım. Yani İsmail Kartal şunu mu yapacak? Evet, ben bir kadro kurdum. Bu kadro üzerinden kendi planımla devam etmek istiyorum. O mu bakacak? Yoksa hayır, biz bir kadroyu bazen Oğuz Çetin'le bazen başkanla tartışarak, konuşarak, onlara bazı bilgiler vererek sahaya süreceğim şeklinde bir ifade mi oluşacak? Onu gözlemleyeceğiz. Yani ben onu bekleyelim, takip edelim, görelim diyorum.
1: Peki, eksik yok bu arada, onu söylemek lazım. Bu da demek oluyor ki aslında kulübe gücü de yüksek olacak bu karşılaşmada, istenmeyen bir senaryoya göre. Bazı gazetelerde bu arada, özür dilerim, Lukaku'nun da 11'de başlayabileceğine dair bir haber de gördüm. 30 saniyen varmış, bir cümle alabilir miyim?
0: Tabii ki 30 saniye içinde söylerim. Birincisi, Lukaku 11 başlamaz. Şu anda o 11 başlayacak bir fizik güce dayalı değil. İkincisi, eksik yok gibi düşünüyoruz ama bence bu takım için çok önemli bir oyuncu. Asensio'nun yokluğu bence çok büyük bir eksik. Ama Eyüp maçıyla döneceği konusunda bilgiler var.
1: Evet. Peki Aydın Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum.
0: Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Aydın Domaç'la Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Mahmut Alparslan'la devam edeceğiz.

0: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
9: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıf.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
6: Bir reklam.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakan

0: Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19 Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası.

0: daha günaydın değerli izleyenler ve iyi haftalar diyelim tabii ki hem izleyicilerimize hem de bizi Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimize. Güzel bir gün olsun. Sabah Spor'un 3. ve son saatinde stüdyo konuğumuz Mahmut Alpaslan'la birlikteyiz yaklaşık 1 saat boyunca. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş gördük.
0: Nasılsınız?
1: İyi haftalar, süper. Bugünümüze şükür.
0: Çok
1: süper.
0: Şükür.
1: Hava güzel.

0: Ne güneşlik.
1: Hava güzel mi?
0: Tabii.
1: Aa, ben gelirken başka bir iklim vardı hocam, bilemiyorum. sabah saatlerinde
0: şeyde gidiyoruz,
1: kapalı
0: karanlık.
1: Ve serin bir hava vardı. Güzel. Bilmiyorum, güzelse
0: güzel.
1: Ay, çok
0: güzel, günlük güneşlik.
1: Çok sevindim.
0: Trafik de çok iyiydi. Rahat geldik.
1: Bugün okullar tabii okulların başlamasına rağmen. Ama saatleri biraz evet, ona göre ayarladılar. Evet, 10'la 3 arası öyle, yanlış.
0: Çok rahat geldik yani, çok fazla güzel. Beklemeden böyle güzel. Güne iyi başladık, haftayı başladık. Herkese sağlıklı, mutlu bir haftalar dileriz.
1: Kesinlikle öyle dileriz. Bu şekilde de güzel geçer, güzel tamamlanır
0: geçer,
1: diyelim.
0: Geçer, inşallah.
1: Düne gidelim mi bir birlikte? Galatasaray Kocaeli spor maçına. Şimdi Avrupa dönüşü, Sporting mağlubiyeti sonrası tabii ki Galatasaray'ın Kocaeli spor karşısında neler yapacağı merak konusuydu. Şöyle ekstra bir merak da vardı. Bir önceki saatte de biraz konuşmuştuk. Kocaeli spor geçen sezon Galatasaray'ı zorlayan takımlardan biriydi. Ve açıkçası hocam bu karşılaşmanın özellikle de Sporting maçı sonrası, o mağlubiyet sonrası hem Okan Hoca'nın sahaya çıkaracağı kadro hem oyuncuların neler yapacağı açısından çok fazla parametre barındırıyordu içinde, merak konusuydu. Nasıl gördünüz dün akşamki mücadeleyi? Şöyle bir genel değerlendirirsiniz.
0: Şöyle genel değerlendirirsek Kocaeli'nden çıkmak lazım. Yani siz 1-0'a kadar veyahut da 1-0'dan bir 10 dakika veyahut da 5 dakikaya kadar bu kadar geride oyunu kabul ederseniz bir Süper Lig takımı dua edin maçın 1-0 gitmesini, dua etsinler. Biraz aktif olmanız lazım, biraz çıkmanız lazım. Onun da işte o 1-0'dan sonraki 5 dakikalık periyottan sonra orta sahada değişiklikler olunca Galatasaray oyunu o tarafa vermeye çalıştı. Orta saha gitti. Galatasaray yatıp kalkıp Osimhen diyorduk. Torreira'ya da dua etsinler, hiçbir şey olmaz. Torreira olmadığı zaman orta sahanız da bitti. Bu gerçekten konuşmak gerekiyor. Sezon başlamadan daha söyledik. Orta sahaya takviye yapmazsanız kaldıramazsınız. Ne Süper Lig'de ne Şampiyonlar Ligi'nde, bilhassa dönüşlerde çok zorlanacaklar ki onu gözüküyor. Elinizdeki mevcut aldığınız transferlerde yani zirveyi oynatmaya yetecek gibi değil. Ön hatta iyiler. Leo'ya bakmıyorlar. 30 dakikadan sonra elleri dizlerine falan getirdi ama normal ona göre öbürlerine bakmak lazım. Yani önemli olan zaten işin kurgusu o taraflarda geliyor. Önce biz tabii Kocaeli olayına bakmanız lazım. O kadar çok kapanılmaz. Bu kadar çok olmaz. Biraz oyunda olun ya. Süper Lig'de oynuyorsunuz. Geçen sezon siz tamam puan aldınız veyahut da yendiniz ama Galatasaray'ın o zorlu Şampiyonlar Ligi periyotlarında daha yeni başladı. Burada da diyemezsiniz ki biz hazır değiliz. Yani derseniz onu kusura bakmayın. Yani siz neyi hazırlıyorsun derler. Sorarlar insanlar. Ben Galatasaray'ın dünkü 1-0'lık Kocaeli için iyi bir netice. Daha farklı gidebilirdi. İlk 20 dakikada 25 dakikada 3-0 falan olurdu maç. Bir tane doğru dürüst atakları var. O da direkten dönüyor. O hatadan kaynaklar. İşte her zaman vurguladığımız o sağ koridorda yaşananlar. Ve hep yaşıyorlar. Devamlı zincirleme gidiyor. Bir türlü önlem alamıyorlar. Bir tek o var. O yetmez ki bir Süper Lig takımı için. Ondan sonra işte karambolde gelenler ama Galatasaray şöyle fert fertten ziyade genel olarak bakmaz lazım. Klasik oyununu oynuyorlar.
1: Yani. Hocam aslında isterseniz önce bir başlangıç kurgusunu değerlendirelim. Yani Barış Alper'in sağ geçtiği, Rafael Leão'nun ilk kez 11'de şans bulduğu, Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'ün forma giydiği ileri uçta ve forvet arkasında da Matrakov yerine Yunus 11 ile başladığı bir hücum kurgusuyla sahadaydı Galatasaray.
0: Doğru bir tercih.
1: Nasıl bir tercih olarak değerlendiriyorsunuz?
0: Doğru bir tercih. Yani Batrakov diyorsunuz ama Batrakov daha oyunda sadece top geldiği zaman var. Yani yetmez size bu. Yetmez. Siz onu çok bekleyeceksiniz. Bir 10 numara tabir ettiniz. Diyelim ki ben hep onun karşısındayım. Oyunu iki yönlü oynanlardan yanayım. Yani sizi sadece top gelsin, yan pas yapsın önünüzde değil. Biraz da kreatif. Yunus onun çok çok önünde. Oyuncu olarak dönünde oyuna katkısı yönünde bir de tek pozisyonlu oyuncu değil. 10 numara diye tabir edilen yer. Açıkta oynuyor. İki kanatta evet. Oynayabilen bir oyuncu. Size daha fazla faydalı olan bir oyuncu. Ve olacak da belli. Leão'nun oynaması gerekiyor. Siz bu oyuncuyu artık yavaş yavaş da atacaksınız. Gidebildiği yere kadar. Baktınız 30'da mı elini kaldırır veyahut da 45'ten sonra. Ama oyun performansına katkıda bulunmanız için oynamanız lazım. Sonradan gönderme değil, sonradan atma değil. Ki hoca doğru bir tercih yaptı. Deniz tercihi de doğru, başka santraforunuz yok. Yani santraforluk tamam. Barış'a çocuğa kızıyor herkes. Ama çocuk santrafor değil ki. Metozori adamı oynatmaya çalışıyor. Sol bek dediniz, sol bek oynattınız. Sağ bek dediniz, sağ bek oynattınız. Bu kadar bir oyuncunun ana mevkilerinden değişik mevkilerde siz oynatmaya çalıştığınız zaman özelliklerle belli bir dönem sonra kaybolabilir. Onun için ben Barış'a hiçbir zaman için kızmıyorum. Doğru yerinde
1: oynadı. Peki Sporting maçında da sizce bu şablonla mı sahada olmalıydı?
0: Leao'ya güvenemezsiniz tabii ilk etapta. Daha yeni gelmiş. Bir de tabii kaş yapalım derken göz çıkarma olur. Temposu fazla yüksek olacak. Şimdi siz burada tempo yapmadınız. Sadece tek kale top oynuyorsunuz. Çünkü karşınızda rakip size ona müsaade ediyor. Ama Lisbon öyle değil. Lisbon'da o git geller devamlı olacak.
1: Ya bu da belki gelecek hafta Trabzonspor maçı. Çünkü
0: o da var. Yani olması lazım zaten.
1: Trabzonspor veya Sporting bambaşka profilde takımlar.
0: Olması lazım. Bak haftaya da bu kadro %99 bu kadro olacak. Belki bir sol tarafta değişiklik olur. Daha defansif olarak Salah'ın karşısında. Jakobs da oynayabilir ama %99 bu kadro ile oynayacak. Deniz'i oynatmanız lazım. Yok başka santrafor olacak. O kardeşimize de nacizane bir büyü olarak çok erken olmuş ya. Daha çok erken atmaya başlamış kendini. Önünde pozisyon müsait. Onu da söyleyelim. Yeri gelmişken kumaşıyı, hamuruyu ama fazla süre alması gerekecek. Çok fazla oynaması gerekecek ki ondan verimleri alın. Evet, santrofor yani. Bir santrofor kazandınız. Getirdiniz sadece Galatasaray'da Türk milli takımı içinde.
1: Tabii ki.
0: Olmayan bir santroforlarla uğraşmaya çalıştık. İşte Barış dedik, Kerem dedik ama şimdi net bir santroforunuz var. O santroforu da ne kadar
1: Osman... Deniz'in bu performansı Montella'yı net santroforlu oynamaya iter mi hocam?
0: Mecbur şu anda bir yerde oynayacak, bir yerde oynayacaksınız yani. Bir yerde bütün dünyanın oynadığı gibi santroforlar niçin vardır burada? Santrofor mevkileri neden var? Oynamaları için, santroforlu oynaman için.
1: Ama işte yıllardır da getirdiği bir alışkanlık
0: bulamadık
1: var ya
0: ama,
1: artık.
0: Bulamadık ama. Bulamadık ya. O da Montella'nın kabahati değil ki. Bizlerin ki.
1: Hayır işte bulamadığı yani. İçin artık oturttuğu bir sistem oluştu.
0: Adamcağız gene bulamadığı için gene bir şeyler üretti.
1: Evet evet.
0: Üretti. Onu da tebrik etmek lazım. Yok.
1: İşte acaba değiştirir mi şimdi Deniz'in bence bu performans bence biraz değiştirir. Kafasını
0: bence
1: karıştırır
0: değiştirir. Mı? Deniz'in tabii Osimhen geldikten sonraki olayını da görmek lazım. Ne kadar süre alacak, ne kadar süre vereceksiniz, ikili mi oynarsınız, Osimhen arkada serbest dolaşan ki o özellikleri çok fazla. Deniz standart, stabil bir santrofor, arkasında da Osimhen, o vakit oyun kurgusunu orta sahayı çok iyi değiştirmeniz lazım. İşte biz dedik ki Torreira düşüşü yaşıyor ediyor ama Torreira'nın düşüşü buysa öbürleri ne yapıyorlar bilmiyoruz. Aman pamuklara sarmaları lazım. Yok emin ol başka alternatif yok. Yani Torreira olmadığı zaman Galatasaray'ın orta sahasını ben düşünemiyorum.
1: Peki bir istatistikleri isteyelim. Bakalım rakamlara nasıl yansımış dünkü oyun. Onun üzerinden de birkaç cümle edip sonra yeniden biraz daha bireysel performansları konuşuruz. Topla oynama oranlarına baktığımız zaman aslında belki daha bile fazla olabilirdi Galatasaray'ınki. 61'e 39'luk bir üstünlüğü var hocam. Yani saha içindeki kurguya baktığımız zaman Kocaelispor'un gerçekten çok kapandığı ve topu rakibine verdiği bir karşılaşma izledik. Şut oranlarına baktığımızda 29'da 9 Galatasaray, 12'de 1 Kocaelispor. Rakip ceza sahasında topla buluşmada çok majör bir fark var. 44'de 15 Galatasaray üstünlüğü. Pas oranlarında da yine aynı şekilde 479 pasına karşılık 322 pas yapmış Kocaelispor. 423'ü isabetli Galatasaray'da. Ortalara baktığımızda 37'de 8, 13'de 4 oranlarını görüyoruz. İkili mücadelelerde de 95 ikili mücadelenin 49'unu Galatasaray, 46'sını da Kocaelispor kazanmış. Bu istatistikler size ne ifade ediyor?
0: Ya şimdi tabii istatistiklerinizle çok takılıyoruz da istatistikler ne kadar çabuk öne gidiyorsunuz önemli olan o. Pas yüzdeleriniz fazla olabilir. Bunu biz Şampiyonlar Ligi'nde de konuştular. Pas evet. Ama öne ne kadar çabuk gidiyorsunuz? Önemli olan o aktif alanda ne kadar yapıyorsunuz? Dünkü maç tabii bunu değişik bir yönde. Çünkü rakibinizin oyun kurgusundan kaynaklanan bu kadar çok fazla pas yüzdeniz var ve ceza sahasına buluşmaları. Ceza sahasında mesela dün birkaç tane çok olumlu hareketler yapıp ama burada da şanssızlıklar, işte kale içinden çıkan var. Ha direkten dönen var. Ne bileyim kalecini çıkardıkları var. Var da var. Yani çünkü
1: tabii,
0: burada
1: Kocaelispor kalecisi Serhat çok iyi bir maç çıkardı.
0: 1-0, 1-0 Kocaelispor öpüp de başına koysun yani 1-0'la dönme. Daha farklı bir netice olabilirdi. Evet. Yani eğer dün puan kaybetmiş olsaydı Galatasaray yazık olurdu. Bunu da konuşalım. Nasıl Fenerbahçe'ye dedik Roma maçında yazık oldu. Roma'da da ilk devre bakıyorsun pas yüzdesi dünyalar kadar ama aktif alanda yoklar. Fenerbahçe daha çok aktif alanda. Dün Galatasaray komple aktif alandaydı. Bunu da işte dedi mi? Şeyin oyun kurgusu, kontratak oynamak istediler. Onu da beceremediler. Bir kere oldu o da. Hı hı. Onu da beceremeyince böyle takımların

0: karşına siz bu kadar eller yukarı yaptığınız zaman dua edeceksiniz 1-0'a. Sevgili Selçuk kardeşim, tamam iyi güzel Galatasaray'a karşı oynuyorsun ama senin elinde de gittiğin zaman biraz çıktığın zaman oynayabiliyormuşsun onu. Galatasaray'da sana o şansı nerede verdi? İşte orta sahasını değiştirince. Değiştirdiğin zaman da orta sahada o defolar, anlatmak istediklerim ortaya çıkmaya başladı. Yani onun için çok dikkat edilmesi lazım. Nasıl kullanacaksınız, nasıl edeceksiniz? Ocağa kadar Galatasaray bu elindeki malzemeyle götürebildiği yere kadar götürecek. Çünkü yarın öbür gün daha aktif Şampiyonlar Ligi'nde takımlarla oynayacaksınız. Türkiye Ligi de aynı şekilde. Ocak'ta da o eksik bölgeleriniz malum, belli. Oralara nasıl takviye yaparlar, ne eder ama bu orta saha sizi kaldırmaz, götürmez fazla. Hani dost acı söyler ama gerçekleri de konuşmak lazım. Yani çünkü işte olmuyor sadece bir tek Torreira'nın her yere gitmesinin olmuyor. Rakipler kuvvetlendiği zaman, yani öbür gün işte Paris'e falan karşılaştığınız zaman göreceksin, hı hı, onlar. Onlar çıkacak meydana.
1: Hocam bu arada hepsi orta sahada şimdi Yunus Batrakov'un bir adım önünde dediniz ama dün tabii özelinde şimdi Batrakov girdikten sonra biraz oyunun hareketlendiğini de gördüm.
0: Ben o şekilde diyorum. Zaten hareketliydi. Hı hı. Zaten hareketli yani. Zaten Yunus her şeyi yapıyor. Zaten oyun hareketli. Hep oradasınız. Sizin sadece nedir? Orada rahat oynama şansınız var. Ama kaybettiğiniz topları gördünüz mü ne kadar geldiler? İşte oradan başladı. 1-0'dan sonra bir de Leslie'yi attılar. Tamamıyla iyice kaybettiniz orta sahaya. Yani dikkat etmek gerekecek. Her rakip Kocaeli Spor gibi olmaz. Bu kadar kapınırlık olma. Tekrar söylüyorum yani 1-0 Galatasaray için de Kocaeli için çok iyi bir netice. Yani ne kadar siz çok fazla orta sahanızda çok verimli olmasanız bile, aktif olmasanız bile, Yunus'u tenzih ediyorum yani. Yunus'un hareketleri belliydi. O attığı paslar, o ikili mücadeleler devamlı hareket halinde ve devamlı oyun içinde kaldı. Yani kolay değil. Batrukov'u daha çok beklemek lazım. O çocuğu tabii kötü mütü falan demiyor kimse.
1: Tabii ki ama hemen bir Mertens lazım etkisi göstermek de belki oyuncuya da biraz haksızlık
0: tabii
1: olmaz.
0: Tabii Mertens'i de mukayese edemez. Evet. Mertens'in seviyesine gelemez. Mertens çünkü tek yönlü bir, o da oyuncu değildi. Yunus gibiydi o da. Yani biz onu burada daha çok 10 numarada kullandık. Mertens santrafor'da oynadı Napoli'de ama en çok fazla oynadı. Ya sol kenarda. Belçika milli takımda da öyle. Değişkenli, çok yönlü bir oyuncu. Bu takımda Batrakov tek yönlü bir oyuncu. Hı hı. Ve oyun içinde belli bir dönemden sonra kaybolabiliyor, kayboluyor da. Yunus öyle değil. Yunus tabii hem tecrübe de var. Hem ligi çok iyi biliyor. Artık ulusal tecrübeye sahip bir oyuncudan söz ediyoruz. Ocak ayına kadar gidebildikleri kadar, gidecekler götürebildikleri kadar buradan da orta sahaya daha dinamik oyuncuları, daha böyle nasıl söyleyeyim,
1: ara sana transfer döneminde mutlaka bir orta saha takviyesi
0: zaten
1: yapılmalı
0: geç bile
1: diyorsun.
0: Kalındı oraya alınan oyuncularda geç bile kalındı ama elinizdeki oyuncular bu. Bunlarda da en verimli şekli almaya çalışacaksınız. Dünkü oyundan çıkarsak gene söyledim, burada Galatasaray her zamanki gibi aktif oyunun içinde, hep aktif oyunun içinde. Biraz daha denizi çok sıkışık alanlarda gördüğünüz zaman kaybolabiliyor. Onun da, o da biraz geniş alan topçusu şey gibi, Batrakov gibi. O da geniş alan, çok fazla darbelilere gelen değil ama deniz kazanılacak bir önce. Bence Galatasaray'ın bu dönem yaptığı en verimli transfer ben deniz olarak görüyorum. En faydalı transfer de deniz olarak görüyorum. İnşallah daha uzun bir zaman kullanır ama tek bir şey var. Bırakmasın kendini, çok çabuk bırakıyor. O da yarın öbür gün bizler belki söyleriz burada, yanlış anlayabilir, yanlış anlaşılabilirler ama gerçek budur. Yani çok basit, bu kadar olmaz öyle penaltılar verilmez.
1: Peki.
0: Kardeşimiz biraz daha ayakta kalmaya bakacak.
1: Bir de golün sahibine bir parantez açalım isterseniz Abdülkerim. Sezon başından bu yana aslında Galatasaray'da eleştirilen isimlerden biriydi. Geç form tutmasıyla. Özellikle yaz transfer döneminde savunmaya da bir ihtiyaç vardı. Neden o takviye yapılmadı eleştirisini de açıkçası Galatasaray yönetimi çok aldı. Ve Abdülkerim dün golü atan da isimdi. Gerçi savunmayı değerlendirmenizi de biraz rica edeceğim ama çok da savunmaya iş düşmedi. Onu da söylemek lazım. Kocaeli Spor ağırlıklı olarak savunma yönüyle
0: son bölümü
1: bir oyun o tercih etti. Hem Abdülkerim hem de biraz savunmayı da konuşalım.
0: Ha, savunma da işte dediğim gibi hiç fazla bir şey yok. Gayet rahatsınız. Hepsi çıktılar. Hücuma çıktılar. Yani neredeyse ceza sahasına girecekler o şekilde. Çünkü karşınızda rakip yok. Sizi karşılayan diyor. Son işte o son 10 dakikada biraz daha fazla gelmeye başladı. Şimdi Bardakçı geçen seride hatırla 5-1'lik Frankfurt maçı. Yedekteydi, oynamamıştı.
1: Bir Galatasaray'da bir dejavu yaşanıyor gibi hocam. Yine geç form tutmasıyla eleştirilen bir Abdülkerim vardı.

0: O konuca zaten hep böyle demişti onunla ilgili.
1: Şimdi biz tabii oynanan oyun eleştiriye açık bir oyun. Herkese eleştiririz ama çocuğu sadece ağırlıkla konuşuluyor. Öbür taraftan hiç bakmıyorlar. Sanchez'in de yaptığı bir sürü defolar var. Onu niye eleştiriyorsunuz? Neden? Sadece her şey süratli, çabuk olmakla gitmiyor. Sen pozisyon bilgin yoksa bitmiş, istediği kadar süratli. Şeyde de bak, şöyle stoperlerin çoğu %80'i 90'ı aynı bardakçı gibidir. Ağır topçularda çoğunlukla hepsi uzun boylu oldukları için ağır gözükürler. Sonradan açılı ama pozisyon bilgileri çok iyi, oyuna katkıları bile. Bardakçı da o kademeleri, girdiği kademelere bakmakla. Golden filan demiyorum. Gol vurdun, kalecinin ters bir zamanına geldi, aldı, gol oldu. Gol goldü. Ne şekilde atarsan at, işte elinden tutarsın, kaçırsın. Gol goldü. Ama çocuğun geldiğinden beri nerelerden gelip size bu seviyeye gelmiş? Milli takım seviyesini var. Şampiyonlar Ligi'nde devamlı. Daha iyisi var mı dünyada? Var. Bul getir o vakit. Bul getir, o da şapkasının önüne koyar, kulübede oturur bekler. Takımın kaptanlığına kadar gelmiş. Yükselişine bakacaksın, nereden nerelere kadar tırnaklarına gelmiş bir oyuncudan söz ediyor. Onu kimse görmüyor kademelere, girdiği kademelere. Senin sol bekinin, orta sahanın o boşluklarında neler yaptı kimse görmüyor. Kimi getirirsen getir. Çünkü çok hücumda oynadığın için orta sahanda gidiyor. Bunlar mecbur kalıyorlar, süratli forvetlerle birebir yakalanıyorlar. Sanchez de yakalandı dün forvetle, ne oldu? Geçtiler gittiler. Yapacak bir şey yok. Stoperlerin bütün özellikleri bunlar. Ama pozisyon bilginiz yoksa maalesef yanarsınız. İşte Savaş'tan bahsediyorsun, adam mükemmel pozisyon bilgisi ama ağır. Hiçbir zaman da hızlı olmadı. Ve bardakçı da hiçbir zaman için hızlı olmadı. Ama hep pozisyon bilgilerini, o özelliklerini öne taşıdılar.
0: Peki bu sezon özelinde savunma hattı yeterli mi sizce? Az önce orta sahaya mutlaka bir takviye yapılmalı dediniz ya devre
1: orta
0: arasında.
1: Sahaya da söyledik, içinde söylüyor şey, pardon, musunuz? Stopere de söyledik alınması lazım diye. Aldılar bir tane ama bilmiyoruz nedir, cihindişidir. Onu da oynatma. Şimdi çalışan orada onlar. Biz sadece buradan gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Okan Hoca senelerin hocası. Bir tane şampiyonluk yaşamış Başakşehir'de. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, Türkiye Kupası'nı kazanmış ve 5. şampiyonluk için mücadele ediyor. 4 final. Bu oyuncuları bilmeyecek mi? Ne var? O vakit almayacaktınız bunları. Hazır değilse getirmeyecektiniz. Başkan da kendisi söyledi. Burası yetiştirme eğitim yeri değildi. Kusura bakma, siz bunları söylerseniz bizlere de bunları konuşmak fırsatı vermeyin. O vakit hazır topçu getirin. İnsanlar, tribündeki taraftarlar, bütün buradaki yorumcular, herkes hazır topçuları gösteriyor. Sanchez'i getirdiniz, kimse bir şey dedi mi? Ben ne derim? Sanchez'i indir bugün uçaktan. Ertesi gün maç varsa oynat. O şekilde hazır. Tamam. Şey hazır değil. Leao hazır değil. Onun da o transfer görüşmeleri için oynamayacağını söyleyeceğim ama Deniz öyle değil. Deniz takımdan geldi. Kadroda olan bir oyuncu. Nereden baksan minimum Porto'da 2 tane kamp dönemi geçirmiş bir oyuncu. Hoca dedi ki Deniz hazır değildi. Değil öyle bir şey. Peki. Deniz en hazır olanlar, Batragov'la birlikte hazır olanlardandır. Öbür transferlere bir şey diyemez. Onlar kendileri gördüler, kendileri beğendiler. Stoper oluyorsun. Madem o vakit sol ayaklı stoper diyorsun, bir dobsun diye oynat o vakit. Oynat. Bardakçı otursun, beklesin, arasın, ondan sonra mukayese yapılsın herkesle. Hangisi daha önde, hangisi değil. Demek ki onun seviyesinde değil ki, hoca da gene bardakçıyla oynuyor.
0: Peki. Şimdi Okan Buruk'un basın toplantısında yaptığı açıklamalardan birkaç dikkat çeken cümle var. Onlar üzerine de birkaç cümle edip öyle tamamlayalım Galatasaray bölümünü. Bir soru soruldu hocam Okan Buruk'a. Mental sağlığınızı nasıl koruyorsunuz diye. O da puan durumuna bakınca mental olarak güçleniyorum diye biraz rakiplerine de bir mesaj gönderdi. Bakıyorum en üst sıradayız. 4 yıl şampiyon olmuşuz. Bundan daha güzel bir şey olamaz diyor. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca Osimhen ve Lemina'yı Trabzonspor maçına yetiştirmek istiyoruz. Burası belki de o açıklamaların en önemli noktası. Özellikle de tabii ki Osimhen'in dönüşü. Şimdi az önce birkaç cümleyle söyledik. Kocaeli Spor bambaşka bir takım. Trabzonspor bambaşka bir takım. Ve iç sahada da başarılı bir ekipten bahsediyoruz. Şimdi birazdan Trabzon bölümünde de konuşacağız. Belki o karşılaşmaya kadar bir teknik direktörle de anlaşılacak. Dolayısıyla hem Osimhen'in hem Lemina'nın dönüşü, az önce Torreira'nın üzerine binen yükten de bahsettiniz orta sahada. Elbette çok önemli Galatasaray için. Bekliyor musunuz iki oyuncunun da Trabzon maçında olmalarını? Hani belki başlangıç kurgusunda olmasa bile belli bir noktada oyuna dahil olabilme şeklinde.
1: Şimdi o bölgeler, sakatlık bölgeleri, ikisinin de aynı yerden. Valla çok zor bir bölüm.

0: bölgeler.
1: Her zaman sizi nüksedecek bölgeler. Bunu sevgili Yener daha iyi bilir, Doktor Yener. Ama şimdi darbeli bir maç olacak, çabuk bir maç olacak. Onlar da gitgelleri iyi oynayan takım. Trabzonspor'da iyi ayaklar var, önde top tutmasını biliyorlar. Zorlanacaksınız, zorlu bir maça geçeceksiniz, gideceksiniz. Ama bilemiyoruz ki onların ne kadar oradaki bölgedeki sakatlık ne kadar toparlanmıştır, ne kadar güçlenmiştir. Tekrar söylüyorum, Allah göstermesin. İkisi de müsait çünkü. Kaymaya gidiyorsunuz, dedim ya, Osimhen betona gidiyor, beton var, sonra da yarıp gitmeye gidiyor. Lemina oynadığı bölge itibarıyla mecbur ikili mücadelelere, kayarak girmelere, yani ne kadar o bölgeler toparlamıştır onu bilemeyiz. Onu en sağlıklısını bize sorsan, kaş yapalım derken göz çıkarmayalım, milli takım arası deniliyor ya, bunlar da herhalde
2: riske atmaya gerek yok mu?
1: Bence yok. Tamam, zor bir maç ama bir maçı mı kazanmak istersiniz, yoksa iki oyuncu yine aynı şekilde kaybetmek mi istersiniz uzun vadeli? Onun en iyi kararını onlar verecekler. Belki de kulübede oturtursunuz maçın gidişi. O da bir şey değil. Ben bu kulübede bu iki tane oyuncuyu alıyorsam, demek ki oynayacak seviyedeki kafadan oynarım. Rakibi de ona göre oraya bağlamış olurum. İtmelerini yapmış olurum. Yani fazla çıkartmamaya çalışırım. Osimhen'le birlikte. Ama her zaman için de rizikolu. Bölge rizikolu. Bu ileride olmayacak değil, gene de olur. Çünkü hadi arka dele falan toparlamanız biraz daha çabuk olur ama kasık bölgesi çok tehlikeli bir bölge.
2: Bakalım bu hafta biraz daha tabii yapılacak kontrollere göre, idmanlara göre daha net bilgiler gelir zaten.
1: Yener daha iyisini verir, sevgili Yener Hoca. O daha iyi bilgisini hocaya da sunacaktır. Onlar bir tabii futbolcu kendisini bilecek.
2: Tabii.
1: Ne kadar hazır, siz şimdi hazır dersiniz, çıkarsınız idmanda hafif bir açmaya yaparsınız, pat batma başlar, ha dersiniz ki batıyor. Bu sefer de çekersiniz kenara kendinizi, buz tedavisi vesaire vesaire bir şeyler olur. Yani işte zorluklar yavaş yavaş geliyor. Hani herkes diyor ya, milli takım arası, milli takım arasında işte şunlar olur, hazır. Ne olacak? Herkes gidiyor. Kalan yok ya, herkes gene milli takımlara gidiyor. Zaten bak, dün Galatasaray'da, dün konuştuk yayında da, 6 tane Türk oyuncu oynadı direkt kafadan. Bunların 6'sı da milli oyuncu.
2: Doğru.
1: Ya 6'sı da milli oyuncu. Ve hangi takımda var 6 tane Türk oynuyor? Şöyle bir bak. Takımlarımızda hiçbir tanesi de 6 tane direkt kafadan oynayan Türk oyuncu.
2: Şimdi Fenerbahçe'de de artmaya başladı.
1: Onu da oynatırsa hoca, inşallah oynatır onları.
2: Peki. Tam oradan devam edelim o zaman. Değerli izleyenler, 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Şimdi Sarı Lacivertlileri detaylıca konuşalım, değerlendirelim istiyorum ama önce bir maça doğru haberimizi izleyelim. Kim var, kim yok? Şöyle maç öncesi detaylara bir bakalım. Sonra Fenerbahçe'yi konuşalım.
3: Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında çıkış arayacak.
4: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
3: Sarı lacivertler Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Lig'de geçen hafta derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Sarı lacivertler, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından istifa eden teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra görevine devam etme kararı aldı. İkişer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanı bulunan İsmail Kartal'ın ekibi Gaziantep Futbol Kulübü maçında galibiyet hedefliyor.
4: Oğuz Aydın ceza alanında, Oğuz'un pası top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor.
3: Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden Marco Asensio karşılaşmada forma giyemeyecek. Sezona 1-1'lik Alanya Spor maçı ile başlayan ve ikinci haftada Eyüp Spor'u 1-0 yendikten sonra evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Rado ile yollar ayrılmış ve göreve Orhan Ak getirilmişti. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Kırmızı Siyahlıların Fenerbahçe mücadelesi öncesi 7 puanı bulunuyor. Gaziantep ekibi Sarı Lacivertler karşısında da iyi bir sonuç almak istiyor. İki takım arasında oynanan son 12 müsabakayı Fenerbahçe kazandı. Kırmızı Siyahlılar Fenerbahçe karşısında en son 13 Aralık 2021'de galibiyet yaşadı. Gaziantep stadında oynanacak Gaziantep futbol

0: Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
1: Evet, şimdi geçtiğimiz hafta oynanan Roma maçından sonra tabii çok farklı dinamiklerle değerlendirmemiz gereken bir maç haline geldi Gaziantep mücadelesi hocam. Önce bir size saha içini sormak istiyorum. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bugün Antep deplasmanında?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin oyunu belli nasıl oynayacak ama rakipleri bilemiyorsun nasıl oynayacak. Çünkü kendi ayağındaki takımlarla oyun felsefeleri değişik oluyor. Büyük takımlara karşı oynadıkları zaman da tamamıyla farklı bir oyun felsefesine çıkıyorlar. Tabii Fenerbahçe şöyle söyleyelim, Roma'nın ikinci de yarısındaki gibi o kadroyla mı çıkacak? Yoksa değişiklikler yapacak mı hoca? Eğer o şekilde çıkarsa oyun büyük ölçüde dün nasıl Gazi için konuştuysak o şekilde ceyran eder. Greenwood yavaş yavaş gelmeye başlıyor.
1: Sizce o planla mı çıkmalı peki? Çünkü bir taraftan da çok yüksek tempolu bir maç oynandı hocam. Yani dönüşte şimdi performanslar acaba nasıl olur?
2: Sevgili İzgi. Bu takımları onun için kuruyorsunuz.
1: Tabii orası
2: yani,
1: öyle.
2: Yani yüksek performans. Niye büyük takımsınız siz? Neden? Hep önde olduğunuz için. Hep yüksek performansa oyuncular olduğu için. Mesela Roma maçında bir Icardi gibi, Osimhen gibi bir santroforlar olmuş olsaydı o maç üçlük dörtlük olurdu. Girdikleri pozisyonlara bak, atamadıklarına bak. Santrofor. Geç kalın. Vuruşlarda ama o tarzda bir santraforunuz olmuş olsaydı olayı çok farklı yöne giderlerdi. İlk devre bir bakıyorsun koskocaman Roma'nın bir tane pozisyonu var. Dybala'nın o vurdu, Ederson'u çıkardı. Öbür türlü yan top, yan top, yan top. Hani top bizde kalsın. İstatistikler var ya ama aktif giden bir tek uzaktan şut gol oldu. Ama Fenerbahçe ilk devre yakıldı. Üç tane şut pozisyonu var ceza sahasının içinde. Bir tane Bartu'nun vurduğu cılız bir şut var. Greenwood aldı, slalomla gitti. Arkasının ikinci devre girdikleri pozisyonları var. Biraz öne bir çıktılar. Olayın şekli de işte. Aynısını mı oynarsınız bilmiyorum. Hoca nasıl oynatacak? Mert'le mi başlar, Semedo'yla mı başlar? Müdafaa aynı şekilde mi olur? Yani biz şöyle çok fazla oynuyoruz müdafaa hattında. Çok değişkenlikler yok. Burası değişmez yani. Burası değişmemesi lazım. Buradaki sizin özelliğiniz orta sahada sirayet ediyor.
1: Savunma ikilisi değil de aslında bekler değişiyor hocam sürekli.
2: Ama işte olmaması lazım. Hani bekte olmaması lazım. Sizi niye? Çünkü dikkat edin, sarı kart, kırmızı kart, cezanız yoksa, sakatlık yoksa o dörtlü veya neyle oynuyorsan o kolay kolay değişmemesi lazım. Öndeki de onunla birlikte o alışkanlığını bir araya getireceksin. Evet. Şimdi Mateo'yu dönecek. Mateo'yu Kante, İsmail mi yaparsın? Örnek veriyoruz. O şekilde mi oynayacaksın?
1: İsmail çok iyi bir maç geçirdi.
2: İkinci devre.
1: Evet.
2: İkinci devre. İlk devre yok. Ne yaptığını gibi takım yani bir anda o kadar çok teslim oldular ki. Şaşırdık ne oluyor? Herkes dedik eyvah. Ama belli bir bölgeye kadar. O kapağı ama ikinci devre tamamıyla o kadar geceyle gündüz bir Fenerbahçe izledik ki. Yani yazık oldu. Beraberlik eğer bir üç puanı bırakmış olsa da çok çok yazık olurdu. Beraberliğe bile ya yazık oldu diyoruz. Galibiyeti hak eden bir ikinci devreden var. İsmail ona katkısı oldu. Kante zaten mükemmel. Yani bak 36 yaşında adam ama
1: sezon başında
2: yani adamın gitmediği delikler. Bartu ilk devre oynayabildiği kadar oynadı ama yetmedi. O bir oyun temposu bir de internasyonel seviyedeki tempolar fazla yetmedi. İkinci devre ama çok farklı bir Fenerbahçe. Aynısını görürmüş. Bunu 90 dakika olmasa bile 70 dakikaya yayabilecek.
1: O zaman burada diyorsunuz tercihler önemli.
2: Tabii.
1: Bir muhtemel tabii. 11 isterim tam bu noktada. Bakalım tercihler nasıl olacak. Tabii maç saatinde değişebileceğini de söyleyelim. Bizim şimdilik aldığımız istihbarat bu şekilde. Belki de gündüz yayınlarımızda bazı değişiklikler de söyleyebilir Erdem. Onu takip edeceğiz. Şimdilik hocam karede Ederson var. Semedo sağ bek gibi görünüyor. Skriniar Ake ikilisi zaten artık sabit. Brown demişiz. İsmail, Guendouzi, Kante. Guendouzi'nin dönüşüyle birlikte İsmail ve Kante. Asensio yok zaten. Greenwood, Kerem ve Muriç.
2: Sağ tarafı soru işareti diyelim.
1: Evet.
2: 10 kişi optimal.
1: Siz olsanız Semedo ile Mert arasında hangisini tercih edersiniz?
2: Ben şu anda Mert'le başlar.
1: Neden?
2: Mert daha aktif o Semedo. Çok tecrübeli bir adam. Ama öyle bir artık oyunlarda hem sakatlıktan da olsun hem pozisyon hataları yapmaya başladı ki Semedo gibi kaliteli bir bekten bahsediyor. Hep de Staj'da bahsettiğimiz zaman Mert daha faydalı olmaya başladı. Ki öyle Mert'i istediğin zaman oyun içinde de stoper mevkiine at, içeri doğru kaydır. Yani oynama özelliklerine sahip olan bir oyuncu. Yalnız ya bununla da çıksan fark etmez çünkü şu orta saha mükemmel bir orta saha. Evet. Yani illaki Asensio kreatif oyuncu yok topla gidiyormuş filan değil. Bunlar oyunu iki yönlü oynayan oyuncular. İşte günümüzün futbolunda da o 10 numara diye tabir ettiniz da hala bizde geçerli. Ama Avrupalılar ona bakmıyorlar. Ve devamlı oyun iki yönlü bu. Şu üçlü çok çok iyi bir üçlü olur. Buraya Brown'la girer. Beşleyecekler orasını. Ne bileyim Semedo veya Mert. Yani bence çok iyi bir üçlü bu. Çok iyi bir 11.
1: Kerem dahil mi?
2: Kerem de
1: çok Kerem tartışılıyor. De şimdi orada bir Oğuz tercihi yapıldı. Acaba oradan devam mı edilir? Yoksa Kerem döner mi yeniden 11'e?
2: Yani Kerem'den vazgeçemezsin. Yani Kerem de tecrübeli bir oyuncu olmuş artık. Yani hakikaten tecrübeli. Kerem'in tek bir nasıl söyleyeyim zaafı var yerim. O psikolojik etkenden kaynaklanıyor. Çok fazla iş yapmak istiyor. Bak Greenwood öyle değil. Greenwood diyor ki ben abi ben buradayım. Ama Kerem öyle değil. Kerem bizim o Türk mentalitemiz var ya. O illaki daha fazla iş yapsın diye esas asri görevinde ve çok fazla efor sarf ediyor. Lüzumsuz efor sarf ediyor. Greenwood öyle değil. Adam top geldiği zaman oynuyor. Top geldiği zaman gidiyor. Geliyor gelmiyor değil. Ama Kerem kadar değil. Kerem her yerde olmak istiyor. Bütün her şeyin içine girmek istiyor. Bu sefer de esas asri, normal yapmanız gereken işlerden performansınız da düşmüş oluyor. Oğuz da yabana atılacak ama şu 11 ideal bir 11 olarak görüyorum. Yani 10 diyelim Semedo ile Mert
1: arasında.
2: Yani Oğuz
1: formda da olsa Kerem'i tercih etmesi doğru diyor.
2: Formda olması Kerem'in çok çok üzerinde olması lazım. Yani şimdi Oğuz'un oynadığı bölümlere bakın. Rakibin oyundan düştüğü anlarda siz onu görüyorsunuz. Bir tek Samsun maçında herkes söyledi ama bir de Samsun'a bakacaktınız. Daha hala da 6 eksikleri var. Samsun bu değildi ki. Öyle bir takıma karşı oynadınız. Daha farklı maç bitebilirdi. Fenerbahçe daha farklı kazanabilirdi. Ama Samsun'un da bir takımda 6 tane eksik ne demek yani?
1: Daha çoğunma hala da 5-1 kaybetti.
2: Ya, yok oyuncuları yok. Hepsi kimlerle oynadığını hepimiz görüyoruz yani. Onun için onlar da biraz takımlarına sahip çıksınlar. Çok çünkü baskı yapıyorlar. Gelelim buraya. Bilhassa orta saha çok iyi bir orta saha. Kante'nin eşliğinde hani şey ne derler
1: maestro
2: mu dersin artık yıllanmış şarap gibi adam hiç yani maşallah her yerde var ya her yerde var
1: çok hani, büyük bir tecrübe
2: biz aynısını ilk aydan bekliyorduk ama sadece ismi var
1: o ayrı bir tartışma hakikaten konusu oraya ya. Girersek çıkıyor
2: ayrı bir tartışma ama evet. İşte bu da çok üst seviyede bir oyuncu. Öbürü de öyle.
1: Ve hocam şunu da belki burada konuşmak lazım. Siz de hatırlarsınız. Kante ile ilgili Aziz Yıldırım geldikten sonra sözleşmesi çok ağır şartlar içerdiği için çıkmak istiyor, göndermek istiyor. Aziz Yıldırım tartışmaları vardı. Şimdi oradan böyle mental olarak da güçlenip çünkü düşünsenize yani kazandığınız ücret tartışılıyor, sözleşmenizdeki maddeler tartışılıyor, yaşınız tartışılıyor, vereceğiniz katkı tartışılıyor. Oradan kuvvetlenip çok iyi bir sezon başlangıcı yapmak ve bunu sürdürebilmek de çok kolay değil.
2: Kante pozitifti yani hiç negatif olmadı oynadığı takımlarda da hep üzerine koydu hep gitti. Yani şimdi tamam yaşını tartışırsınız verdiğiniz hakkımı tartışır çok bunu geri
1: İşte hocam şu yani sağ içinde karşılık verdiğiniz anda bütün tartışmalar bitiyor. Evet, kimse bunların hiçbirini
2: bizde maalesef öyle. Bizde bu iş şöyle bir yani şey.
1: Sözleşme aynı sözleşme ama işte karşılığını verince oyuncu kimse
2: bu,
1: konuşmuyor.
2: Ne kadar gidiyor 90 dakika hadi 95 dakikada 100 dakikada bütün hepsinde birlikte. Burada göstereceğim performans önemli. Bugün oynayacağın kötü bir maç senin Roma maçında oynadıkların hepsini unutulur. Böyle bir meslek bu da. Maalesef öyle bizler için de hocalar için.
1: Hepimiz için öyle.
2: Yani, ama burası çok çünkü bu işi herkes biliyor. Bilmeyen yok. Herkes bildiği için bir yerden maalesef bir şeyler öyle. Çıkarıyorsunuz maalesef yani cımbız öyle. Gibi çekiyorsunuz. Ama kolay bir iş değil. Bak tekrar söylüyorum. Bu futbolculuk var ya ağır. Ağır işçilik.
1: Peki. Gelelim kulübe tarafına İsmail Kartal'a. Şimdi Roma maçından bu yana gerçekten çok hareketli bir gündem vardı. Bizim adımıza da takip etmesi zor bir gündem oldu gerçekten. Ama netice itibarıyla Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı hiçbir şekilde göndermedi. Ona olan güvenini defalarca kez dile getirdi. Ve neticede kulübede Gaziantep'te İsmail Kartal

0: olacak. Şimdi hem İsmail Kartal acaba nasıl bir tepki verecek bu yaşananlar üzerine? Tepki derken saha içindeki teknik direktör kimliğiyle vereceği tepkiden bahsediyorum. Hem de tabii ki en önemlisi belki de hocam, oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek? Bu konuyla ilgili nasıl bir görüşünüz
1: var? Önemli olan bunlar. Buradakiler, bunlar diyecek ki şimdi ya benim hocama bak, bir maçta hemen bıraktı gitti, tekrardan geldi, yarın öbür gün gene olursa yönetim de güvenmez sana. Ya, talihsiz bir açıklamaydı hoca için. Dün epey bunun üzerinde konuştum. Çok fazla tekrara girmesini istemiyorum. Ya, talihsiz bir açıklama. İstifa ediyorsunuz, tamam edin. Kamuoyunun önünde konuşmayın bunu. Sportif direktörünüz var, Oğuz Hoca var. Onunla oturun, başkanla oturun, söyleyin. Hı hı. Aranızda kalsın mı? Bak aynısını Fatih Tekke yaşadı. Ne oldu? Artesat da gönderdiler.
0: İşte o yüzden şu an bu karşılaşma hala minik de olsa bir soru işareti şöyle barındırıyor. İşte bir şekilde kötü bir senaryoda acaba Fatih Tekke ile ilgili yaşanan durum Fenerbahçe'de de yaşanır mı?
1: Size şimdi yönetim kurulu nasıl güvenecek, yöneticiler? Başkan, bakma başkan belki bana sormadan yaptığın için ben kabul etmiyorum der diyebilir. Aziz başkanı biliyoruz hepimiz de. Ama arkadan da sizi aramadığınızı nereden bileceksiniz? Çünkü siz hemen attınız kendinizi önünüze. Kamuoyunun önünde konuştunuz bunu. Yarın öbür gün bırakmayacağınız ne var? Koskocaman Fenerbahçe Kulübü anında hocasız mı kalacak? Hani bence talihsiz bir açıklama oldu. Keşke kapalılar ardında büyük takımla. Hadi 30 milyon taraftardan bahsediliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey. O söylediğiniz andan itibaren bir daha geri dönüşünüz olmaması lazım. Siz güveninizi yitirirsiniz. En başta futbolcular açısından güvenisi yetti.
0: Nasıl bakar futbolcular böyle bir tabloya?
1: Ya futbolcular,
0: siz yıllarca yaşadınız.
1: Ya bunlar var ya, bunlar bu futbolcuların hepsi internasyonel seviyede futbolcu. Brezilya milli takımının oyuncusu. Şampiyonluklar yaşamış, etmiş, neler görmüş. Okey filan. Say say bitmiyor buradakilerin hepsi. Bunlar umurlarında bile değil. Yani hocayla filan bunların işleri olmaz. Bunlar kendi işlerine bakarlar.
0: Tamam ama hocam bir takım oyunu ya bir
1: takım taraftan oyunu ama da. Takım oyununda sen şimdi oyuncunu yarı yolda bırakıyorsun. Neye istinaden yapıyorsun? Neymiş şişe atmışlar. Hakareti. Ya ne hocalar hakaretler ediyor. Bizim işimiz bu. Ya bu işi yapacaksın ya da yapmayacaksın. Tekrar söylüyorum. İstifasını her türlü insanlar kabul görebilirler ama kamuoyunun önünde açıkladığınız zaman işte orada bakın da hala konuşuluyor. Malzeme üretiyorsunuz, siz üretiyorsunuz bunları. Buradaki basın mensupları veyahut da kamuoyu üretmiyor bunu. Siz bunu attınız kamuoyunun önüne ve üretme daha hala da konuşuyor. Bugün maçınız var. Dün de konuşuldu. Maçtan sonra gene konuşulacak. Gene sorulacaklar size. Bakın göreceksin, gene soracaklar. Allah göstermesin kötü bir sonuçta ne olacak? Ne yapacaksın? Yani yönetimi mi seni istifaya göndermesini bekleyeceksin? O daha kötü. İşte Fatih Tekke yaşadı onu. Şeyde kalacaksınız. Eğer siz bunu bütün kamuoyunun önünde açıklıyorsanız orada kalacaksınız. Geri dönüş yapmayacaksınız. Yapmamanız lazım da. Maalesef işte o anlık nasıl söyleyeyim size, rehavet mi diyelim, o vakit psikolojik etkenlerden mi, o baskıdan dolayı mı ne, onu söylemek mecburiyetinde kaldınız. Geri dönüşler hep tartışılır.
0: Bakalım Gaziantep'ten nasıl bir
1: i̇nşallah,
0: konu çıkacak.
1: İnşallah
0: ardından
1: başarılı
0: hocam,
1: gider.
0: Tabii sonrasında yapılacak açıklamalar da önemli. Bakalım İsmail Kartal ne diyecek maçtan sonra. Yönetimden bir açıklama
1: bence
0: yapılacak.
1: Bence çok
0: mı?
1: Üzerinde durulmaması
0: belki oyuncular,
1: lazım.
0: Bir bilemiyorum neler yaşanacağını
1: bence
0: hep birlikte göreceğiz.
1: Hoca da söyleyebilir. O anlık bir karardı. Başkanımız da oturdu yönetim kurulu. Verdi, kapatmak
0: öyle
1: lazım.
0: Evet,
1: yani hocayı da yıpratır. Takım Fenerbahçe falan yıpranmaz ama yıpranacak kişi ben olurum. Yani hoca olarak ben olurum. Onun için kestirmeden atıp fazla üzerine durmadan takımına odaklanacak.
0: Peki. Maç sonucuna göre daha detaylı tabii konuşacağız zaten. Beşiktaş'ın 3-0'lık Erzurumspor galibiyetiyle devam edelim isterseniz hocam. Şimdi Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi her geçen gün kendini çok daha fazla hissettirmeye başladı Beşiktaş'ta. Elbette şimdi önünde çok önemli, çok kritik bir Avrupa mücadelesi var Marsilya'yla. Zor da bir fikstürü var, onu da söylemek lazım Beşiktaş'ın. Ama bir taraftan adım adım da üzerine koyduğunu her hafta, her maç görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şu anda gittikleri maçlar hepsi çok güzel geçti maçların. Yani Alanya maçına falan kanmamak lazım orada. Mağlup olursun. Mağlubiyet gelecek, beraberlik gelecek, puan kaybı. Belki arka arkaya iki haftada mağlup olacaksınız. Hı-hı. Ama bunun devamlılığı önemli. Biz hep ona bakmamız lazım. Yani biz haftalık periyotlarda değerlendirdiğimiz

0: için. Öbür hafta kaybettiğiniz zaman birden infial yaratıyoruz. Esaslı bu. Demek ki bu takım.
1: Alanya maçı yol kazasıymış mesela, onu anladık.
0: Her şey oluyor. Yarın öbür gün de olacak. Şöyle bakın, genelinde şampiyonla oynanan takımların en fazla maksimum kaybettikleri maçlar ne kadardır? 3 ile 5 arasıdır değil mi? Yani bu da kaldırılır bir şey. Şampiyonla oynuyorsunuz. Bu sene şampiyonluk adayları bir tane de değil. Bir iki tane de değil. Bu sene bir 3 tane 4 tane şampiyonluk adayı var. Daha bir şey kopmuş değil yani, hiçbir şey gitmiş değil. Bir mağlubiyet gelirsiniz, önemli olan bunun devamlılığını yakalamak. Şu anda Beşiktaş o devamlılığını yakaladı, o tempoyu yakaladı. Ha, depo ararsan konuşursun, saatlerce konuşursun, nerede eksik var mı? Bu eksikleri zaman geçtikçe hep kapatmaya başladılar. Takımla birlikte kapatmaya başladılar. İşte zaten en önemli kişi kişisel performanslar değil, takım performansı. Hep ben onu anlatmaya çalıştım ki de öyledir de. Önce takım performansı gelir, ondan sonra kişisel performanslar gelir. Burada kişisel performansları en fazla top yapan kim? Hangisi sence? Beşiktaş'ta.
1: Salih olabilir mi? Orta sahada.
0: Olaytan bu sene mükemmel. Şu anda Türkiye'de şu andaki takımlarımızda o tarzda bir oyuncu yok. Fenerbahçe tek başına ikinci devrede hocanın değişikliğini önde gitmesi tek başına maçı kazanan oyuncu. Şöyle bir iyi etüt etmek lazım. Hiçbir takımda Olaytan gibi.
1: Torreira'yı teyze ediyorum yani, ama Torreira'nın Olaytan üçlüsünün uyumu da çok
0: şimdi Salih şu anda tek başına kalıyor. Bakın evet. Tekrardan orta sahada ama Olaytan var ya. Olaytan mükemmel oynuyor. Yani Allah sakatlık makatlık vermesin, nazarımızda değmesin. Bence Beşiktaş'ın top yapan oyuncusu en başta. O da zaten kaleci anlatmaya gerek yok. Kaleci yani. Kaleci mi filan değil, kaleci.
1: Trossard'a bu arada kalitesini çok net bir şekilde gösteriyor. Yani, son iki derbiden bu yana.
0: Daha dur bakalım, yavaş yavaş geliyor. Daha Vihalovic gelecek.
1: Daha gelecek mi hocam?
0: Daha gelecek. O çocuk tek başına antrenmanları yapmış. Juventus'tan ayrıldıktan sonra. Yani kolay değil ya o zorluklarda. Ve hoca tabii onu çok iyi bildiği için, kalitesini beraber de çalıştıkları için ne yapabileceğini çok iyi biliyor. O periyot attı, onu kullanabildiği kadar kullandı. Şimdi de zaten o topu saklaması, ceza sahasındaki hareketleri, dar alandaki hareketleri. Hani deriz ya santrofor, işte bunlar santrofor. Böyle özellikli santroforlarınızı barındırdığınız zaman, getirdiğiniz zaman takım hüviyeti değişiyor.
1: Onun yokluğunda da yalnız çok hırslı, istekli, çok uğraşıyor.
0: Geldiğinde de öyleydi ama evet. Dağınık bir oyuncu. Şimdi Vihalovic'in oyununa bir bakın, santrafora bir de onun santrafora.
1: Evet ama zaten tabii ki bir seviye farkı. Anladın mı? Yine şimdi, de
0: siz şampiyon oynarken
1: iyi bir rotasyon değil mi hocam?
0: Gidebildiğiniz zaman şimdi şampiyon oynarken Oh'la gidemezsiniz. Tek diyelim ki Oh.
1: Tabii ki tek
0: ama,
1: değil.
0: Vihalovic falan geldi, Oh'u da kullan. Belki de çift oynayabilir yarın öbür gün. Rakibe maçlarına göre, rakiplerine göre değişebilir ama Beşiktaş hakikaten istim üzerinde o devamlılıkları, tempo hep üzerine katarak geliyor. Yani böyle inişli çıkışlı değil, işte iki tane maç oynadın ondan sonra Rolande değil. Hep üzerinde olan bir takım. Ben onun da üzerine takacağım. Burada ne var biliyor musun? Böyle gittiğiniz müddetçe takımda o şevk geliyor, oynama şevki geliyor. Oynama azmi geliyor. Artık birbirlerini gözü kapalı
1: keyifli
0: ezberliyorsunuz.
1: Keyifli oynuyorlar,
0: tabii.
1: O çok görünüyor.
0: Zaten budur. Siz kalenizde fazla pozisyon vermediğiniz zaman bütün oyunu, bütün genelinde herkes oyuna katkısı içinde olduğu zaman bak Muriel'le durmadan gol atıyor. Kaç tane bek var ki gol atan?
1: Peki.
0: Takımda herkes pozisyon üretip de oraya giriyorsa takımınız sizin başarılıdır.
1: Hocam bir de tabii Trabzonspor'un Konyaspor karşısındaki mağlubiyeti üzerine şimdi yeniden herkes teknik direktör konusuna döndü. Bugün gazetelerde özellikle Stefano Pioli ve alternatif olarak da Şenol Güneş isimlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bu arada Trabzonspor'un listesi çok hızlı güncelleniyor. Gerçekten yetişmek biraz zor. Listedeki isimler sürekli değişiyor ama şu an itibariyle sanki Galatasaray maçı öncesi artık bir teknik direktörle anlaşılacak ve açıklanacak gibi bir tablo var. Ne dersiniz?
0: Şöyle hoca orada yazıyorlarsa alternatif olarak mı? Hoca alternatif olmaz yani. Şenol Hoca gelirse gelir.
1: Alternatif derken
0: anladım.
1: Yani,
0: yok yani. Ben biz evet. Kendi açımızdan sonra en makul mudur şu anda? Öyle öbür hoca da getireceksiniz, o toparlayana kadar, takımı tanıyana kadar bir süreç geçecek. Bir oyun programı sunacak, oynamak isteyecek. Hani onlar da hep değişkenle oynarlar müdafaada, orta sahada. Yani şu anda Trabzon bir çalkantılı dönem geçiriyor ama Trabzon'da da yani nasıl böyle pozisyona giriyorsunuz atamıyorsunuz. Biraz da çok fazla toplu oynuyorlar. Bilhassa açıkları. Yani bu kadar çok.
1: Özellikle dış sahada bir sıkıntı var.
0: Dış sahada da içeride de şimdi herkes onu açıyor kızı. Bir golcülerin bazı suskunluk dönemleri olabilir. Fakat bunu siz hemen
1: geçen hafta aslında onu kırmıştı.
0: Bakıyorsun mesela Şimşir kardeşimiz Aral. Evet ama çok fazla driptinge giriyorsun ve kapanıyor olduğu gibi bütün her şey. Zamanında bak Salah onu yapmıyor. En fazla bir olmadığı zaman pat hemen kesiyor içeri. Ama siz 1-2-1-2 bu sefer oyundan düşüyorsunuz. Şeyde Cabral o da girdi o da hep çalın. Her şey çalın olacak bir şey değil ki. Ya biraz da takımı kolektif oynanıyor. İşte burada eksikler var. Buraları düzeltmeliler. Hocalık işte buralarda başlıyor. Hı hı. Oyunu buralarda okumak gerekiyor. Teknik kapasiteniz güzel. Yerinizde yapın. Ama çabuk oyun diye bir şey var. Her topu aldığınızda illaki ikili mücadele bekleyip rakibi geçmek mecburiyetinde değilsiniz. Bu sefer senin Onaçun'da markaja giriyor. Salak da var. Ya Salak ne kadar boşa çıkıyor top gelmiyor. İlla ki bir iki hareket yapacaklar. İşte onun için deriz biz çabuk oyunlar. Çabuk oyun ve oyunu deplase etmeler. Mesela sağ bekiniz gidiyor. Çok iyi giden bir sağ bek.
1: Son bir iki cümleyi alayım hocam.
0: Yani ben Trabzonspor'da mağlubiyet evet beklenmeyen bir mağlubiyet. Onlar çok çalkantılı duranlar. Karadeniz gibi çok çalkalandı. İnşallah toparlar. Onlar için Galatasaray maçı çok önemli tabii.
1: Tabii ki. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınız

0: Giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Hazır mısınız?
2: Harika bir gol!
1: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıt Kayadeniz Spor.
2: Topu nerede gol?
1: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir GOG Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
2: Vuruş topağlarda gol.
1: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
3: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
5: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
6: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
3: Başka hangi hamleleri yapabilir?
7: Transferlere ihtiyacı var.
8: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
3: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
9: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
10: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
11: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
3: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
4: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
12: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkatli

Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de Süper Lig'deki gelişmeleri konuşacağız. Tabii ki Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. haftanın son kapanış mücadelesi bu akşam Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi konuşacağız, detaylandıracağız, alınan sonuçlara bakacağız, puan durumunda son durum ne, hepsini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Tabii ki sizler de soru görüşlerinizi paylaşarak programımızda yer alabilirsiniz. Aspor Radyo Twitter X hesapları üzerinden ve benim şahsi hesaplarım Furkan Bozoğlu resmi Instagram ve X hesapları üzerinden soru görüşleriniz varsa paylaşabilirsiniz.

0: Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumuna göz atalım. Beşiktaş 3, Erzurumspor 0, Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsunspor 1, Arca Çorum FK 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0, Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif 5, Başakşehir 0 ve Galatasaray 1, Kocaelispor 0. Dün akşam lider Galatasaray kazanmayı bildi, liderliğini sürdürdü. Liderli olarak da 13 puanla şu anki 4 sezon üst üste şampiyonluğun ardından yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu akşamsa saat 20'de Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Önemli bir mücadele. İsmail Kartal'ın ayrılığı, sonrasında tekrar takıma gelişi, o süreçteki görüşmeler, bir daha dönmemek üzere ayrılıyorum dedi fakat döndü. Bunu ben şahsen tahmin ediyordum. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağımız bir stüdyo konuğumuzun da olduğunu söyleyelim. A-Spor yorumcusu, teknik direktör Zafer Tüzün hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyi yani Fenerbahçe şimdi Avrupa Kupası'nda başarılı sonuç aldı aslında.
0: Evet.
1: Çok abartılan bir Roma'ya karşı. Şöyle söyleyeyim.
0: Evet hocam.
1: Bana göre çok abartılan bir Roma diyerek aslında bir gerçekle yüzleşmesini söylüyorum Fenerbahçelilerin.
0: Evet.
1: Çünkü biraz daha inançlı, mücadele ruhu biraz daha yüksek olsaydı Fenerbahçe çok rahat geçebileceği bir maçtı.
0: Tabii.
1: Ama şimdi son yaşanan olaylardan sonra sevgili İsmail Kartal bir nebze bir kaos ortamı yarattı.
0: Aynen.
1: Fenerbahçe'de.
0: Zaten az kaos vardı. Yani,
1: ama şimdi bu saatten sonra artık Sayın İsmail Kartal adına kimse gelip de onu kurtarmaya çalışmayacak.
0: Evet.
1: İsmail artık kendi enkazından kahraman yaratmaya çalışacak. Yoksa oklar önce kendisine sonra yönetime doğru dönecek.
0: Değil mi hocam? Yani. Ya tabii hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız hocam. Bu akşamki maç da kritik yani. Çünkü Gaziantep deplasmanı, onlar da şu an için iyi gidiyorlar. Şu an ligde maç eksi olmasına rağmen 10. sırada puan durumunda. Onlar da kritik bir maç olarak, önemli bir maç olarak görüyorlar. Fenerbahçe için zaten kritik bir karşılaşma. Bir kırılma maçı bile diyebiliriz. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Puan durumuna hemen şöyle bir bakalım. Galatasaray 5 maçta 13 puan topladı. Beşiktaş 2. sırada, Erzurumspor'u 3-0 yendiler. 12 puana yükseldi siyah beyazlılar. Ahmet Sportif faaliyetler dün Başakşehir'i 5-0 mağlup etmeyi başardılar. Orban'ın harika oyunu ve Ahmet Sportif'in galibiyeti 10 puana yükseldi. 3. sırada bulunuyor Ahmet. 4. sırada Kasımpaşa 9 puanla, yine 9 puanı bulunan diğer iki ekipse 5. Çaykur Rizespor ve 6. Kocaelispor. 8 puanı bulunan tek ekip 7. sıradaki Alanyaspor. 7 puana bulunan 4 ekip var. Hemen şöyle bir bakalım. 8. Trabzonspor, 9. Arca Çorum FK, 10. maç eksiği olan Gaziantep FK ve 11. Gençler Birliği. 6 puanı bulunan tek ekip Fenerbahçe, maç eksiğinin olduğunu söyleyelim. Kazanırsa 9 puanla üst sıralara yükselecek Fenerbahçe. 13. sırada Başakşehir'i görüyoruz. 4 puanda, yine 4 puanı bulunan, şöyle bakıyorum, 3 ekip var. Başakşehir'le beraber 2. 14. Samsunspor ve 15. Erzurumspor. 3 puanı bulunan 2 ekip, son 3'e doğru artık gidiyoruz. Konyaspor kritik bir galibiyet aldı Trabzonspor karşısında. İlk 3 puanına, ilk galibiyetine ulaştı. 16. sırada 17. Eyüpspor 3 puanla yoluna devam ediyor. Bu haftada evinde Rizespor'a kaybetti ve ligin son sırasında Göztepe'yi görüyoruz. Çok da şaşkınız yani. Göztepe gibi bir takımın son sırada olması. 18. sırada bulunuyor Göztepe. Orada da bir hoca ayrılığı gelir mi bilmiyorum ama bu hafta Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldılar. Hocam haftayı nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe kısmına geçeceğiz tabii ki. Galatasaray'ı konuşacağız. Ama nasıl başladı sezon hocam? 5 hafta geride kalmak üzere artık.
1: Aslında en hazır olmayan ve transferde en az transfer yaparak taraftarlarını tatmin edemeyen Galatasaray'ı düşündüğümüzde, baktığımızda Galatasaray takımı bana göre büyük takım refleksi göstererek lider pozisyonunda şu anda. Eleştirildi. Yorgunluk var. Doymuşluk var. Rakipleri 3'er 5'er onar, hatta Trabzonspor 15'e yakın 16 tane transfer yapmışken taraftar bazında inanılmaz bir şekilde tepki gören Galatasaray ligi lider götürüyor hali hazırda. Şimdi ne oluyor? Galatasaray takımının şöyle bir alışkanlığı var.
0: Evet.
1: Oyunsal anlamda geriye düştüğünde veya Galatasaray önde agresif baskının sonucunda ilerleyen dakikalarda yorgunluk bindiğinde ondan sihirli bir ayak çıkıyor. O gün maçı kurtarabiliyor Galatasaray'da.
0: Yani, Abdülkerim de o da.
1: Yani Abdülkerim aslında Galatasaray takımının girdiği pozisyonlara baktığında eğer sonlandırmada başarılı olsalar maç kafadan 3-4-0
0: tabii
1: olacaktı
0: ki,
1: yani.
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: Şimdi oyununu kabul ettirebilen bir Galatasaray görüyoruz. Ama Galatasaray'a karşı vitrin maçı olduğu için daha fazla, daha enerjik olan takımlar buna rağmen Galatasaray'ın oyun kurgusunu ezip oyunun duygusal durumunu ele alamıyorlar.
0: Evet.
1: Böyle olunca da Galatasaray lider götürüyor. Şu an itibariyle Fenerbahçe tabela anlamında 11. galiba.
0: 12.
1: Yani olmaz. Şimdi bu sıradanlığı kabul etmez Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe her bulunduğu platformda ya şampiyon olur ya birinciliğe oynar. Hedefler tükenmez Fenerbahçe'de ama bugün gördüğün zaman ritmini bulmuş. Seneler sonra fizikselliğin, gücün yanında kaliteyi yükseltmiş bir Beşiktaş geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Anlamsız şekilde Trabzonsporlar bazı oyun kurgusunu, oyun kimliğini oturtmuş bir Trabzonspor varken bu kadar fazla transferle yeniden bir yapılanma içerisine girmek kolay bir iş değildir ve onun sıkıntısını çeken bir Trabzonspor var. Şimdi böyle olduğu zaman ama en azından şunu söyleyebiliyoruz artık şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Galatasaray diğer takımlardan koparıp kendini gitmeyecek. Bu sene daha kalabalık bir şampiyonluk yarışı olacak ve daha zevkli olacak bu. Onun için yani ligin seyri bana göre yükseldi. Ligin kalitesi bana göre yükseldi. Oyun kalitesi yükseldi. Anadolu takımları artık uyandılar. En azından bir sisteme dayalı büyüklerle mücadele etmesini, onları zorlamasını, onlara karşı galip gelmesini öğrendiler, bildiler. Bu yolda devam ettikleri müddetçe ligimizin kalitesi yükselecek. Ligimizin değeri yükselecek. Yoksa biz geçen sene bazında baktığımızda seyir zevki yüksek olmayan maçlarla idare ettik hep. Ya hafta sonu maç gelsin diye özleyen insanlar ki biz futbol seven toplumuz. Bizim coğrafyamız futbolu sever ama
0: kesinlikle.
1: Maç olmadığı zaman kimse umursamadı yani.
0: Evet.
1: Ben bile hanımla beraber yani dizi seyretmeye başladım bir ara. Bakıyorsun maçlar zevk vermiyor. Onun için ya şimdi tabii takımlarımız geleceğe yönelik bir eşik atlamak için sistem kurma yolundan öte bireysel becerilerle sonuca gitmeyi tercih ediyorlar. Ligimizin kalitesini bu düşürüyor bizim.
0: Evet.
1: Aslında ne yapacaksın? Bir sisteme dayalı. Futbolcular çünkü hep ben söylüyorum ya futbolcu her yaşta gelişmeye müsaittir. Sen belli bir sistem doğrultusunda ufak kesitler halinde onları çalıştırıp geliştireceksin abi bu kadar basit. Niye zorluyoruz ki? Zorlayan biziz. Yani şeyde futbolda. Aslında futbol basit bir şey. Onun için Fenerbahçe anlamında da mesela Fenerbahçe şimdi geleceğe yönelik bir eşik atlayacaksa Fenerbahçe merkezdeki pas bağlantılarını güçlendirmenin yolunu bulmalı. Ya Fenerbahçe bana göre sevgili Aziz Yıldırım'ı kandırmışlar, yanlış transfer yaptırmışlar.
0: Nasıl hocam?
1: Şimdi orta sahası çok güçlü dediğimiz Fenerbahçe evet savunma anlamında orta sahası çok güçlü ama üretemeyen bir orta sahaya sahip. Ya oyun zekası yüksek, tekniği yüksek adamlar oynar orta sahada benim bildiğim. Zeki adamlar oynar. Takımın en zeki adamları orta sahadadır yani. Oyuna kimlik verir. Arkadaşına coşku verir. Ama şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun tamam gelen rakibi karşıla iyi. Gündüz'ü iyi, Kante iyi, İsmail iyi. Hani ön tarafı besleyecek akıl nerede? Bağlantı oyuncusu nerede?
0: Asensio aranıyor.
1: Asensio aranıyor tabii yani şimdi Asensio aranıyor da Asensio da şimdi bak Asensio da çok tempolu bir adam değil. Kendine belli bir bölge çiziyor. O bölgede icraat yapmaya çalışıyor. Evet. Defans arkasına sarkmayı da beceriyor ama Asensio'nun biraz daha böyle enerjik güçlüsünü düşündüğün zaman o zaman da çok eurolara gidecek tabii.
0: Aynen öyle. Biraz tabii ki. Fazla. Tabii ki hocam şimdi devre arası yaklaştığında mutlaka bu dediklerin konuşulur.
1: Konuşulur.
0: Fenerbahçe gündeminde mutlaka konuşulur. Sonra işte acaba ihtiyaç mı var bilmiyorum ama hocam bilmiyorum sen kulüp tarafından bilgi aldın mı yani bu İsmail Kartal'la Asensio arasında yani herhangi bir problem yok galiba değil mi?
1: Ben olduğunu zannetmiyorum.
0: Hı hı.
1: Niye zannediyorsun?
0: Hocam sakatlı. Ya Asensio nerede hocam ya? Ha tamam sakatlandı da ne oldu yani? Ben anlamadım hocam.
1: Ha bugün hayarın derken bana kalırsa Asensio'ya en az bir ay daha yok.
0: Nasıl
1: belli
0: ya?
1: Yani. Çünkü Hatta esprili bir şekilde dedi ki yani keten ayakkabıyla mı koşuyor bu, kramponla mı? Dediler kramponla koşuyor. O zaman oynamaya hazır, yakın. Ama abi adam hala yok. Yani bu bunun ritmini bulması, formunu yakalaması. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin oyun zekasına ihtiyacı var. Yani Asensio, iyi bir Asensio'ya ihtiyacı var.
0: Evet.
1: E şimdi oyunu iki yönlü oynayan Fred'i kaybettin. İyi bir Fred Fenerbahçe için
0: aynen
1: ihtiyaç.
0: Aynen şimdi ya. Talisca.
1: Abi ben anlamıyorum arkadaş. Şimdi herhalde bir bu Japonların harakirisi var ya.
0: Evet. Herhalde ya arkadaş, harakiri yaptı değil mi?
1: Sen skor bulma adına en verimli adamını, tamam senin sistemine uymayabilir ama adam tabela üretiyor.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir adamı bu geçiş döneminde kullanabilirdin.
0: Hocam İsmail Kartal'ın Talisca'yı göndermek için onay vermediği söyleniyor.
1: Bence Fred'i de vermedi. Çünkü Fred ne dedi? Fred bizimle olacak dedi.
0: He doğru, açıklaması var basın toplantısında. Doğru.
1: Fred gitti.
0: O zaman yani
1: Asensio gözümün içine
0: kararı farklı dedi. Bir kişi veriyor. Sanki kulüp takımı 11'i başkası kuruyor.
1: Ya şimdi
0: ben dedi artık yeter o zaman dedi. İstifa mı etti geçen hafta?
1: Aziz,
0: ne oldu?
1: Aziz Başkan'ın olduğu yerde bunlar yadırganmamalı.
0: Bunlar normaller.
1: Orada teknik, birinci teknik direktör Aziz Yıldırım'dır.
0: Evet, sizi de zaten
1: ha, futbolda beraber bilir bu arada, onu da söyleyeyim yani şimdi.
0: Doğru, futbolda
1: öngörüleri iyidir. Ama şimdi tabii
0: sezgileri iyidir.
1: Şimdi ama yönetimin işi aslında nedir, en büyük görevi? Bütün olumlu şartları hazırlayıp futbolcusuyla teknik direktörünü başa baş bırakmaktır.
0: Evet.
1: Şimdi demek ki İsmail tedirgin. İsmail'in yüzünde de zaten o ifade var. Bir Aziz Yıldırım'ın etkisi var yani. Hür iradesiyle kalamadığını düşünüyorum ben. Onun için yani Fenerbahçe takımı... Şimdi sevgili Aziz Yıldırım dedi ki bu takım çalışmıyor. Ben de dedim ki bu yani mesele dedim çok çalışmak değil. Akıllı çalışmak dedim.
0: Evet.
1: Niye biliyor musun? Fenerbahçe takımı olmayan sistemini bireysel becerilerle kapatmaktan artık vazgeçmek zorunda. Belli bir oyun kimliği yakalamak zorunda. Yeniden takım olmaya mecbur Fenerbahçe takımı. Yani yaraların üstünü kapatmazsan kanamaya devam eder.
0: Evet.
1: Ne olacak Fener? Bekle. Greenwood bugün iyi olsun. Bize maç alsın.
0: Talisca iyiydi. Bize maç kurtarıyordu vesaire.
1: Cezayı da kestik. Sen niye bize maç alıyorsun kardeşim? Bu kadar gol atılır mı? Hadi güle güle.
0: Niye Şampiyonlar Ligi'ne gönderdin bizi? Niye elemelerde gol attın ya o kadar?
1: Biz alışmışız yani Şampiyonlar Ligi'ne giremiyoruz. Onlar ne güzel devam ediyor. Bir rutinimiz var. Aynen. Sen niye bozuyorsun bizimle? Allah'ım.
0: Ya hocam ya.
1: Tövbe ya. Onun için yani bu arada... Sayın İsmail Kartal aldığı son aksiyonlardan sonra, bu dakikadan sonra Fenerbahçe'de şampiyon olmanın denklemini çözmek zorunda. Çözmezse ne olur biliyor musun? İsmail sayfası bir yırtılır bir daha. Çünkü o yırtılan sayfayı tekrar ekleyemez.
0: Bitti o işler.
1: Biter. Biter, bırak bunu. Fenerbahçe camiasına da zarar verdi İsmail. Tam bu sene her şey yoluna girdi. Taraftarı kazandı tekrar. Bir ve bütün haline beraber
0: taraftarın da geldi. İstediği teknik direktör oldu, açık söyleyeyim.
1: Oldu.
0: Ya Aykut mu İsmail mi diye konuşuldu. İsmail Kartal 60'a 40 bence camiada. O taraftarın istediği şekilde Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ı getirdi sonrasında. Dediğin gibi hocam çok güçlü de başlandı sezona ama... Evet. Yani bu şekilde olması hocam, yani ben mesela şimdi bak, bu akşam hariç
1: mi?
0: Evet.
1: Furkan'cığım, lider olmanın vasıflarından biri budur biliyor musun?
0: Ne hocam?
1: En güzel anda böyle bir sorun yaratırsın. Sonra o sorunu çözersin, lider olursun. Sorun çözen lider olarak. Hmm. En iyi zamanlarda liderler hep sıkıntı çıkartırlar. Şimdi ama İsmail'inki bu şekilde değil. Şimdi Aziz Başkan da, futbolda bir laf vardır abi. Verimlilik için bazen eklemek değil çıkarmak lazımdır.
0: Nasıl hocam, yani ne demek?
1: Ya baktın ki şimdi şöyle gidişattan memnun değilsin. Teknik direktör yemenin şeyidir. Önce destek verirsin teknik direktörün arkasındayız. İki hafta sonra gönderirsin.
0: Hmm.
1: Aslında gidişattan memnun değilsindir.
0: Evet.
1: Ama bu memnuniyet bence Sayın İsmail Kartal'ın kararlarından olmadı bu sene. Yani onun için İsmail bence sezona erken başlamasına rağmen taraftarı tatmin eden bir anlayışla sahadaydı. Ön bölgede daha fazla vakit geçiren Fenerbahçe mutlu etti taraftarını.
0: Hocam en beğendiğin oyunu hangisi oldu İsmail Kartal'ın bu sezon sende?
1: Ya şimdi şu son Roma maçında biraz daha cesur olsaydı.
0: Ya çok... bu sezon boyunca başladığından beri İsmail Kartal'ın en iyi oyunu ortaya koyduğu maç Lyon mudur?
1: İlk evet Lyon maçında müthiş bir refleks gösterdi. İşte büyük takım refleksi bu. Abi. Senin için karşıdaki Lyon yok çok formda Roma filan bunlar çok önemli değil ki abi 11'e 11 çıkıyorsun ya.
0: Evet.
1: Ya özgüven denen bir şey var abi. Senin tabii. taşıdığın forma da yani kusura bakma çok şeyi temsil eden bir
0: tabii
1: forma.
0: Tabii ki.
1: O formayı giydiğin zaman sana emreder sahada mücadele etmeyi.
0: Tabii ki.
1: Onun için aslında böyle takımları çalıştırmak çok daha kolaydır biliyor musun? Zaten sana sınıf atlatacak yüksek kalitedeki oyuncular var senin kadronda. Biraz bir dokunacaksın ona yani. Bu dokunmayı da beceremiyorsan zaten var ya ooo. Yani niye konuşuyoruz? Onun için Avrupa'da millet ne yapıyor abi? Oyununa sadık kalıyor. Ya bizler de öyle değil ki. Biz de kopuk kopuk.
0: Tabii.
1: Başlıyorsun ilk 20-25 dakika diyorsun ki bu takım fark atar bugün. İkinci yarıya bir çıkıyorsun. O takım gitmiş abicim. O konsantresi bozulmuş. Oyuna hakimiyetini rakibe vermiş. Ondan sonra oyuna sadık kalmayan bir takım. Ya maçın sonuna kadar bence plana sadık kalmıyor bizim takımlarımız. Hı hı. Kopuk kopuk. Bizim sıkıntımız bu. Zaten fiziksellik olarak ve sistem olarak Avrupa'nın bana göre hala çok gerisindeyiz yani. Biz bunun yoluna bakmalıyız. Biz hala kaliteli bak Trossard var alalım. Vay Vlahovic'i alalım. Vay Greenwood'u alalım. Tamam da abi o bireysel çözümler olur. Evet lazımdır. Hı hı. Bazıları oyun oynar bazıları oyuna katılır.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle adamlar da lazımdır ama senin sistemin doğrultusunda o adamların bireysel becerisini sana kattığını düşün. O zaman çok daha iyi bir takım kimliği ortaya çıkar. Yani takım bütünlüğünü kaybediyor bizim takımlarımız. 90 dakika aynı şeyle plana sadık değiller. Bu da sıkıntı. Yani şimdi dediler ki mesela Roma takımı ön bölgede 8 kişiyle 9 kişiyle inanılmaz kalabalık oluyor işte. Ama ne gördük? Evet ön bölgede kalabalıktı ama pozisyon bulamayan bir Roma gördük. Pozisyonu yok Roma takımının. Yani onun için Fenerbahçe'nin Roma maçındaki savunma disiplini çok önemli, çok iyiydi. İyi bir savunma disiplini vardı. Alan savunmasını doğru yaptı. Fenerbahçe'de yani tamamıyla savunma organizasyonu iyiydi ama hem sadece savunma organizasyonu çalışılmaz abi sen... Hem savunma organizasyonu hem hücum organizasyonları çalışacaksın. Hücum organizasyonu bittiği anda savunmayı başlatacaksın. Yani ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin son maçta başlangıç planı çok iyiydi.
0: Hocam İsmail Kartal'a ilgili ne söylüyorsun? Görüşün nedir?
1: İsmail Kartal'la
0: senin takım arkadaşındı değil mi hocam?
1: Aynı zamanda o da arkadaşlığı da yaptı.
0: O da arkadaşlığı da yaptınız. Yakından da tanıyorsun. İsmail Hoca'yla sonuçta aynı odayı paylaşmak, işte aynı takımda oynamak onun biraz karakterini de bilmeye yardımcı olur yani. Bu noktada İsmail Kartal için şu an ne söylemek istersin? Bu son bir haftada yaşananlarla ilgili görüşünü merak ediyorum. Ben söz ağızdan bir kere çıkar diyorum. Yani benim görüşüm etkilemesin seni ama hocam söz ağızdan bir kere çıkar diyorum. Bu noktada da kesinlikle yani benim kendi öngörüm 2 haftaya yollar ayrılır diyorum ben.
1: Evet yani iki şey.
0: Şimdi niye gitti hocam? Niye mesela ayrılmak istedi? Önce oradan başlayalım.
1: Halk diliyle bunalıma girdi. Niye girdi? Şimdi sen evet futbol olarak eleştirirken
0: evet.
1: Saçına, kıyafetine, duruşuna, bakışına da girdiğin zaman bu biraz şahsiyete girmiş oluyor ama bizim coğrafyamızda maalesef böyle. Biz diyoruz ki eleştiri yapalım ama dozunu aşmadan derken bizim insanımız her şeyi uç noktada yaşadığı için ondan sonra işte yok kıyafeti yakışmıyor, yok şu şöyle oldu, yok biraz da şahsiyete girdiği zaman ya ama bu bahane midir değildir. Sen her türlü şartlarda işine odaklanacaksın. Aslında İsmail o karakterdedir. Yani İsmail ben de iki şey geri dönmez. Atılan ok ve söylenen söz diyorum. Ama ben o gün de söyledim. Bana göre İsmail bir refleks gösterdi. Çünkü Roma maçından sonra olası kötü skorda İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin işi biter algısı o kadar çok gündeme geldi ki.
0: Evet.
1: Demek ki İsmail konsantresini kaybetti.
0: Aslında... Sonra da çıktır kimseye söylemeden Roma maçında çat diye ben istifa ediyorum ya. Bir daha geri dönmemek üzere dedi. Ya hocam ben onu söyledi ya. Yani şimdi şöyle, sizi tanıyorum, siz bana yani sonuçta diyorum ya yakın arkadaşlarınız var sonuçta. İsmail Kartal'ı az çok anlattığınız olduğundan ama ben de tabii etkilenerek ve tabii ki kendi gözlememle beraber ben güldüm. Bir günlük çünkü o istifa. Ya Aziz Yıldırım takıma ya kulüp başkanı için sen öyle bir şey yapabilir misin dedim ya.
1: Yani rekor için abi 5 oldu bak. 5. İsmail Kartal.
0: 5. İsmail Kartal.
1: Yani kolay mı? Bence Furkan'ım İsmail Kartal'ı var ya rakipleri falan değil. Kendi camiasının diliyordu. Evet. Yani camiasından dolayı bu kadar baskı geldi ve vazgeçmişliğe girdi. Yani bence aslında mesele burada Fenerbahçe teknik direktörünü eleştirebilir ama kendi değerini yıpratacak şekilde içeriden parçalanmamalı. Onun için İsmail Kartal'ın üzüldüğü şey bence eleştiri falan değil. Fenerbahçe'nin kendi içinden gelen acımasızlık. Yani Fenerbahçe'yi İsmail'i etkileyen o. Çünkü insan bazen rakibinin sözünden değil de ondan sonra kendi ailesinin söylediğinden yaralanır.
0: Evet.
1: Onun için İsmail Kartal bence kendi içinden gelen acımasızlık İsmail'e koydu, üzüldü ve bir refleks gösterdi. İnsanlar refleks gösterirken sonun nereye gideceğini hesaplayamaz.
0: Hocam bundan sonra ne yapmalı? Bu akşam Gaziantep deplasmanı.
1: Hep galip olacak. Gelmeli.
0: Çok güzel, bravo vallahi. Hep bravo hocam.
1: Yoksa var ya. Bir de eleştiriye küsmeyeceksin abi, sen teknik direktör.
0: Tabii ki.
1: Bize belge verirlerken ne yapıyorlar biliyor musun? En son basın gibi bütün hocalar karşımıza geçiyor. Değişik sorular soruyorlar. Orada sakin soğukkanlı kalıp oyunun içinden beyanatlar bekliyorlar senden. Öyle elim sende yok olmadı ben küstüm diye bir şey yok. Onun için Fenerbahçe taraftarının beklentisini anlamalı Sayın İsmail Kartal. Ama tabii ki hakaret, kişiselleştirme ve yıpratma kültürünü de normalleştirmemeliyiz yani. En önemli şey ne biliyor musun aslında? Cevabını sözle değil, sahadaki sonuçlarla vereceksin abicim. Onun için bu dakikadan sonra İsmail bütünüyle sahaya yönelsin. Öyle sağla solla o bunu demiş, biri şişe atmış, öbürü su dökmüş. Bunlar ucuz bahane.
0: Doğru. Hocam sürpriz konuğumuz var.
1: Hayırdır inşallah.
0: Telefon bağlantısı hocam.
1: Aziz Başkan mı arıyor?
0: A Spor yorumcusu Okan Koç bizlerle birlikte. Okan abi hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Zafer hocama sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bizim hocam şerli işimiz olmaz. Biz hayırlı insanlarız. Hayırlı işimiz olur hocam.
0: Tabii ki. Hayırlı haftalar diliyorum Okan abi sana öncelikle.
1: Okan mutlu tabii şimdi. 3 saat
0: tabii ki şimdi. Puan tablosuna bakıyorum.
2: Bravo. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hocam noktayı koydu. Ama sağ sonuç. Sağa bak. Galip gel.
1: Tabii
2: hiçbir problem. Sonuçta galip gelebilecek. Seni hedefe taşıyabilecek. Elinde kadron var. Çok güçlü bir orta saham var. Çok güçlü bir kanatların var oluştu. Çok güçlü defansın, beklerin geçen senenin çok çok üstüne koymuş bir Ederson var. Yani bir kimlik, bir ruh çıkartırsan muazzam bir takım oluşturursun. Burada İsmail Hoca dediği gibi hocam çok güzel yerlere değindi, dinliyorum. Abi içeriden dışarıdan söylenlere kulak tıkayacaksın. Sağ içindeki elindeki oyunculardan maksimum verim almaya çalışacaksın. Müthiş tespitlerde bulundu hoca. Kesinlikle katılıyorum. Altından imza atarım hocam.
1: Canımsın.
0: Okan abi.
1: Bir şey daha söyleyeyim.
0: Buyurun hocam,
1: bak şimdi İsmail Kartal aslında sıradan bir teknik direktör değil. Bu camianın futbolculuğunu yapmış. Yıllarca formasını giymiş. Farklı dönemlerde teknik adamlık yapmış. Öyle bir Fenerbahçeli. Dolayısıyla camia içinden gelen ağır sözler kendisine yöneltilmiş sıradan bir profesyonel eleştiri gibi algılanmaz. O üzülür. Çünkü hep ne diyor?
2: Ama hocam şimdi... haklısın, duygusal bir insan üzülür ama hocam o camialarda, böyle büyük camialarda böyle sorumluluk alıyorsan bunlarla da karşılaşacaksın. Bu yükleri de sırtında taşıyabilecek karakteri de koyman gerekiyor.
1: Canım,
2: sonuçta Fenerbahçe gibi büyük bir camianın teknik adamısın. Elinde çok iyi
0: doğru,
2: bir kadro
0: çok
2: var.
0: Doğru çok doğru. Kesinlikle katılıyorum Okan abi. Yani kesinlikle katılıyorum.
2: Yükü kaldırmanız gerekiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Elinde bir tane Zafer Hoca gibi pırpır böyle aralara koşu yapabilecek bir santrafor olsa.
0: İşte bu. Okan abi bir şey diyeceğim. Yapardım, Zafer Tüzün'ü izledin mi? Futbolculuk döneminde Zafer Tüzün'ü izledin mi?
2: Baba bir tabir vardı. O zamanlar biz portakalda vitaminlik nasıl izleyeceğim? Abilerimizden, büyüklerimizden duyuyorduk. Zafer Hoca. Zafer Hoca tutulması zor bir santrafordu. Evet. Müthiş bir aralara koşu yapıyor. Alıyor topla iki kişinin aralarına. Slalom, mulanom. Yani bunları çok iyi yapabilen bir adam. Yani

0: Abi bunları yapamasa Fenerbahçe forması giydirirler mi adama? Soruyorum, giydirirler mi baba? Hı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray bunlar o kadar kolay giydirecek veyahut o kadar sırtına taşınacak bir formalar değil. Verecek formalar değil. O yüzden Zafer Sözü'nün de odana. Şimdi oynasa var ya parayla alamazsın Zafer Hoca'yı.
1: Evet öyleymiş. Parayla alamazsın. Öyle diyorlar.
0: Bir 10 santim daha uzun olsa o zaman var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani matematik şey matematik yani hesap makinesi hesaplayamaz. Abartma sen.
1: Okan abi şimdi puan tablosuna bakıyorum. Puan tablosunda lider Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor ama bir diğer tarafta da 3 sene sonra belki de olmasını beklediği yerde Beşiktaş. İkinci sırada 12 puanda ve artık şampiyonluk yarışına girdi.
0: Şimdi müthiş işler yapıyor Beşiktaş. O puan tablosunda Beşiktaş şu anda birinci pozisyonda olması gerekiyordu. Alanya maçında 3 penaltı, bir kırmızı kart, bir gol verilmiş olsaydı şu anda tam tersini söylemiş olacaktın değil mi? Ne diyecektin? 3 sene sonra liderliği almış ve oyun olarak çok iyi, güçlü bir oyun sergileyen bir Beşiktaş var. Ne diyorsun? Ne diyecektin bana değil mi? Bak evet. İşte futbol. Bu kadar basit. Baba hakemler hep söyleriz ya işinizi yapın. Ben sizi anlayışla karşılıyorum. Takım tutabilirsiniz. Sonuçta futbol izleyerek, futbolu severek evet. Hakemlik kararı aldınız. Hakemlik yapma şeyin misyonunu üstlendiniz. Ama babacığım sahaya çıktığınız zaman o üstünüzdeki takımdaşlığı bırakıp yani, tarafsız olun. Bunu söylemek istiyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Müthiş top oynuyor. Sahada hocam da izliyor zaten. İzlerken keyif oluyor. Futbol adamı, evet, evet. Futbol severler bir takımı izlerken takım gözetmeksizin ne olursa olsun sahada sergilediği oyuna bakar. Bir hocam nasıl keyif alıyorsun Beşiktaş izlerken? Müthiş keyif alıyorsun değil mi? Abi, futbol ben... budur işte.
2: Evet,
0: takım kardeşim keyif veren takımın önüne geçmeyin değil mi hocam ya? Yani olmayın yapmayın bunlar büyük camialar. Bunu kabul etmiyoruz biz. Bunları üzülüyoruz. Haklı mıyım hocam ya?
2: %100 haklısın ama Beşiktaş senelerdir kaybettiği büyük takım kimliğini yakalamaya başladı. Şimdi geçtiğimiz dönemlerdeki ve tamam transferler oluyordu ama kalite yoktu şeyde Beşiktaş'ta ve kaliteyi de yakaladı.
0: Bravo, bravo.
2: İyi bir teknik direktörle oyun kültürü değişti, oyun kimliği değişti. Ve coşkulu bir takım çıktı ortaya. Şu an itibarıyla
0: evet.
2: Ve inanılmaz bir uyum var Beşiktaş takımında. Harmoniyi yakaladı. Harmoni çok iyi Beşiktaş'ta.
0: Hocam, bak,
2: her söyleyeyim. Geçen günde geliştiriyor kendini.
0: Sen de teknik direktörlük yaptın, oyunculuk evet. yaptın, futbol adamlığı yaptın. Çok önemli kulüplerde önemli görevleri üstlendin. Şimdi iyi kadro kurduğun zaman o kadroya da göre de bir teknik direktörle sistemi belirlersen işte böyle bir takım ortaya çıkartırsın, oyun ortaya çıkartırsın. Evet. Beşiktaş da oyunu sergiliyor. Hep söylerim futbol paydaşlarının keyif aldığı bir oyun sergilettiriyor, oynuyor, sergiliyor sevgili İtalyano. Şimdi kaliteli oyuncular 3 senedir, 4 senedir o kimlik. Bak Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Büyük takım misyonundan hiçbir ödün verdi mi vermedi.
2: Vermez.
0: Çünkü bunlar büyük camialar. Önemli olan doğru oyuncular, doğru kadro, doğru teknik direktör.
1: Doğru.
0: Bir de kaliteli bir oyun sergilettirdiğin zaman o zaman sen hedefe gidersin. Beşiktaş bu sene onu yaptı. Doğru olanları yaptın abi. Önder Özen, Gökhan Keskin, İtalyano bu hamlelerle beraber ortaya çıkan kardeşim Beşiktaş'ın ezici ve güçlü bir oyunu var. Çok ezici ve güçlü bir oyun. Ben bu takıma karşı şu anda oynamak istemem. Şu anda oynamak istemem. Yani defans hattı olarak da oynamak istemem. Kolay değil. Ya bakalım inşallah böyle devam eder. Ama bu tempoyu da kaldırabilmek için de rotasyonlu geniş bir kadroya da ihtiyacım var. Sevgili Furkan, sevgili hocam. Devre arasına kadar ben bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki de işte bu haftaki gibi iki gol, yine bir penaltı gibi durumlarla karşılaşılmazsa yani... Artık ne diyelim artık ya yazık günah ya. Ya bak hocam sen Fenerbahçelisin ama oraya çıktığın zaman ne yapıyorsun? Bütün kimliğini bırakıp objektif yorumlarını yapıyorsun.
2: Doğru olan da o ya.
0: Yani şimdi soruyorum bizi dinleyen Fenerbahçeli'ye Galatasaray'la Trabzon'la. Beşiktaş'ın bu hafta iki tane nizami buz gibi golünü yediler. Penaltısı verilmedi. Aynı şekilde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'a ve hatta diğer Anadolu takımlarını tutan futbol severlere takımına yapılmış olsa nasıl bir reaksiyon gösterirsin? Empati çok güzel bir şeydir. Empati dedim ben. Empati kurduğun zaman neyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. O zaman şunu demeyin yani. Ya sen fanatiklik yapıyorsun, fanatizmlik yapıyorsun, fanatik konuşuyorsun. Ben fanatik konuşmuyorum ki doğruyu söylüyorum. 3 hafta önce Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin 2 tane penaltısını vermediler. Hem burada radyoda da söyledim hem Alspor ekranlarında da söyledim. Bak burada Fenerbahçeli değilim Beşiktaş'ım ama Fenerbahçe'nin hakkını yediler o hafta dedim. Ki yetiştiğim kulübün takımıyla ilgili yapıyorum bu yorumu. Ben Gençler Birliği takımın aleyhine yapıyorum bu yorumu.
2: Evet.
0: Düşünün yani. O yüzden benim sadece istediğim sahada adaletli, karakterli, yürekli maçlar yöneten hakemler istiyorum ben. Bu şekilde yönetin. Gördüğünüzü çalın diyorsunuz ama bunlar gördüğünde görmediğinde çalmıyorlar.
2: Okan'ım sen dua et. Skorlar yardımcı oluyor hakemlere. Allah korusun puan kaybı yaşansa.
0: Bravo.
2: O zaman var ya bravo. İnfial olur yani.
1: Doğru tabii.
0: Bravo. Şey hocam daha, bak şimdi.
2: Şimdi şunu söyleyeyim Okan'ım. Şimdi Beşiktaş her sene yeniden yapılanan takım görüntüsündeydi değil mi? Ama bence bu sene yeniden yapılanan takım görüntüsünden çıktı. Yarışmacı takım kimliği yakaladı Beşiktaş.
0: Evet.
2: Bu bence Beşiktaş adına önemli bir şey. Şimdi iyi bir golcü
0: tabii
2: gerekiyordu. Net böyle net bitirici. Ondan sonra onu da yakaladı. Bir de fark yaratacak bir kanat gelirse diyordum ben Beşiktaş'ta. O zaman Beşiktaş'ın şansı iyice yükselir derken Trossard yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Ve takım oyununa katkısı yükseldi. Eğer ki Černý de ilk Beşiktaş'a gelen ya da Beşiktaş'a gelmeden evvelki Černý kimliğini yakalarsa Beşiktaş hakikaten çok tehlikeli takım olur.
1: Kesinlikle.
0: Onun için durdurulmaz bir hale gelir hocam. Kesinlikle katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Bak şimdi öyle bir orta saha üçlüsü var ki bu üçlü çok güçlü derim ben hocam. Hakikaten bu üçlü çok güçlü. Niye? Bir tanesi çok çabuk karar verip yani müthiş bir oyun istasyonları, pas bağlantıları, oyunu yönlendiren bir Orkun'a sahipsin. Yeri geliyor 10 numara, yeri geliyor 8, yeri geliyor 6 numara. Sahada isyan ediyor, liderlik yapıyor. Öbür tarafta delici bir orta saha var hocam. Mesafe kat ediyor. Ona imkan. Arkın gel, pozisyon bilgisi, sarkan toplar, serseri topları toplayan bir orta. Yani bütün zıt karakter ama bir takım için büyük bir avantaj, rakip takım için dezavantajdır bu tarz oyuncular. Senin dediğin gibi sağ tarafa da bir de o girdabın içine senle girdiği zaman o zaman seyret neler oluyor. Belki bokum çekecek hocam işin içine devre. Yani burada bunların da bu şekilde performans göstermesine büyük sebebi de sistem hocam. Çünkü hep ön alanda oynuyorsun. Bak Fenerbahçe maçında Beşiktaş daha az koşmuş ama doğru pozisyon aldı. Niye? Alanla adam markasını yaptığından pozisyonu alırsan çok fazla koşmana gerek yok ki. Deli dana gibi şuursuzca koşan takımlar oluyor ya. Yani gerek yok. Doğru pozisyon al. Doğru hamle yap bitti.
2: Peki sana yani bir şey soracağım Okan'ım.
0: Maşallah var.
2: Şimdi bu Beşiktaş takımı savunmada fizik gücü yüksek. Tecrübeli geriden oyunu başlatabilecek bir stoper ihtiyacı varmış şu an itibariyle. O zaman ya daha bir takım olur mu?
0: Ya şimdi Marcelo gibi bir oyuncu, Pepe gibi bir oyuncu olur. Sonuçta rotasyonlu bir kadroya ihtiyacım var. Yoğun tempo üzerinde sahaya çıkıyorsun, oynuyorsun, baskılı, coşkulu. Belli bir zamandan sonra biliyorsun fiziksel olarak düşüşler, belirtiler ortaya çıkıyor. O ara ne yapıyorsun? Bir rotasyon, tak öbür oyuncu bir iki maç dinlendiriyorsun. İki maç sonra bir daha o bir giriyor işin içine. Bu sefer takım yine aynı ritmi yakalıyor. Oynayan oyuncu da o ritmi bozmuyor zaten. Bu hocanın en büyük avantajı bu. Hazır tutuyor, sıcak tutuyor oyuncular hocam. Dikkat et kardeşim diyor. 25 oyuncum vardı hepinizden de faydalandım. 25 oyuncuya şans vermiş bu zamana kadar ya. Ya bu büyük bir başarıdır ve önemli bir detaydır. Hep oyuncular sen de futbol oynadın ne düşünürsün? Ulan her an bana forma gelir kendime iyi bakayım.
2: Tabii,
0: formayı
2: tabii.
0: Verir hoca. İşte iyi olmak zorundayım. Tetikte olmak zorundayım. Temkinli. Sahaya girdiğim zaman hazır olayım diye. Hep böyle kendine bakarsın değil mi hocam? Dikkatli olursun. Bunlar tabii önemli ya. Detay. Bir de forma adaletini de sağladığın zaman o zaman oyuncuları hep hazır tutarsın. Sıcak tutarsın. Bak Beşiktaş'ta giren çıkan oynayan oynamayan fark etmiyor. Bir sistemin içine bağlı bir şekilde hareket ediyorlar ve sahada oyun karakter koyuyorlar ve insanlara da zevk veren bir oyun var.
2: Bir şey
0: oyuncuların da performansı artıyor. Buyur hocam.
2: Okan'ım bu Salih var ya Salih. İtalyano'nun evet. Ve Beşiktaş takımının kurgusunun oturmasının birinci adamı oldu. Niye biliyor musun?
0: Evet, hocam.
2: Orkun Kökçü takımın iyice merkezine yerleşip ondan sonra Beşiktaş'ın oyun kalitesini ciddi bir şekilde yükseltti. Niye biliyor musun?
0: Evet.
2: Arkada çünkü bir garantör var. Salih. Salih'in bravo, arkada olması bravo. Ona daha büyük özgürlük verdi. O da Beşiktaş'a daha büyük katkıda bulunan bir adam haline geldi yani.
0: Bak,
2: bunlar önemli şeyler.
0: Bunu söyleyen Fenerbahçe'de futbolda takımında forma giymiş teknik adamlık yapmış uzun yıllardır
1: evet.
0: İdari menajerlik çok
1: evet.
0: Önemli kulüplerde çalışmış futbol adamı söylüyor. Bir, bu nedir biliyor musun? Daha detaylı açayım bunu. Futbol bölge oyunudur. Birinci, ikinci, üçüncü bölge değil mi hocam?
2: Tabii.
0: Üçüncü bölgedeki oyuncular arkasındaki oyuncuların sağlam, hak atan, duruş sergileyen, iyi paslar veren oyuncular olduğunu gördüğü zaman devamlı iştahlı olur. Arar, sağa sola koşu yapar. Sorumluluk alır. Taptırsam nasıl olsa arkamda Furkan'la Zafer Tüzün var dersin.
2: Tabii.
0: Orta sahadakiler de aynı şekilde. Arkamda Salih var, Jalu var, Emirhan var dersin. Jalu ve Emirhan da Arkamda der Nubel gibi bir kaleci var. Sezgileri iyi çıkıyor. Anladın mı? Arkaya sarkan toplarda nerede duracağını biliyor. Bunlar çok önemli detaylar. Bak hocam çok güzel bir yere değindi. Orkun'un performansının artmasının sebeplerinden

0: insan da Salih'in orada çok doğru bir pozisyon alışıdır. Pozisyon bilgisi, bilgi sahibi olmasıdır.
1: Yani bir değil de hocam? Tabii bir de şöyle bir şey var ben gözlemlediğim. Vincenzo Italiano'nun sistemi Beşiktaş'ın daha organize, daha tempolu bir takım olmasını gösteriyor bize. Şimdi evet. Beşiktaş hem organizasyon anlamında, oyun kimliği anlamında hem takım bütünlüğü anlamında daha iyi bir Beşiktaş oldu yani. Daha organize, daha tempolu bir takım haline geldi Beşiktaş.
0: Bravo, bravo.
1: Yani o tempolu yönetimi de bu arada tebrik etmek lazım yani.
0: Tabii tabii, başkanı tabii ki de yönetimi tebrik edeceğiz. Sonuçta bu kararları onlar verdiler. Evet. Önder Özen'i kim getirdi? Başkan. Önder Özen İtalyano futbolcularla hep beraber işte Murat. Yani bu ekip pazarının taşları
1: gibi hocam.
0: Bu Mino taşı gibi. Gökhan Hoca mesela. Bunların hepsi camiayı bilen, futbolu bilen ve liyakat sahibi olması gerekiyor hocam. Yani aman oradan futbolcu getirken 3-5 cebimize koyalım falan gibilerinden. Yani farklı yollara giren tipler, insanlar değiller. Liyakat sahibi, karakterli, o an yaptığı işe aidiyet duyan insanlar. Olduğu zaman başarıya gidersin. Alım gücüm var, imkanım var, büyük camiasın, taraftar desteği arkamda. Bunlar önemli detaylar hocam. Bir de İtalyano'nun en büyük şeylerinden bir tanesi ne biliyor musun? Futbolculara şunu hatırlatıyormuş devamlı. Ki biliyorsun futbolcular hemen şımarır, havaya girer. Onları o tetikte tutmak, hazır tutmak, hatırlatmak çok önemlidir bazı detaylar. Arkadaşlar, giydiğiniz takımın formasının değerini bilin. Bak bu taraftar müthiş bir taraftara sahibisinin. Oynadığınız oyunla taraftar müthiş coşuyor. Siz de o coşkuyla beraber hareket edip onlar da sizi coşturuyor. Müthiş bir sinerji yakalıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyormuş.
1: Vallahi
0: bak,
1: ben
0: çok önemlidir.
2: Tabii ki.
1: Beşiktaş camiasına güven veren bir görüntü çiziyor İtalyano. Ve şunu söyleyeyim. Disiplinli, tempolu ve Avrupa futboluna uygun bir yapı kazanmaya başladı İtalyano ile Beşiktaş takımı.
0: Yani şu ana kadar oynadığı oyun çok riskli bir oyun değil mi hocam? Ön alanda evet. Baskı değil mi hocam?
1: Evet.
0: Normalde bu tarz oyunlarda arkada çok pozisyon verirsin. Neden? Hangar gibi alanların var. Bakıyorsun Beşiktaş ligin ilk haftasına bu zamana kadar en az pozisyon veren takım ligde. Evet,
1: çünkü takım bütünlüğü var sağda.
0: En çok pozisyona giren takım. Evet, bravo. Pozisyon almasını ve taktik disiplini. Artık hocam dominant bir oyun kimliği oluşturdu takıma. Bunlar önemli detaylar. İşte oyunculara o zevki vereceksin. Furkan hocam da bilir bak ne demek istediğimi. Bir oyun oynarsın bir takımla, bir de teknik direktörünün oyun sistemini takımın arkadaşlarını sevdiğin zaman her gün maç olsun istersin değil mi hocam?
1: Tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Bakıyorsun abi koşu yaptığı zaman pas gelmiyor. İşte arkadaşını ikiye bir yapıyorsun top atamıyor. Ne oluyor biliyor musun? Ya lan bu hafta da bitse de gitsek edasıyla sahaya çıkıyor. Ama Beşiktaş'taki futbolcular dikkat et. Askerden yeni gelmişler gibi hep saldırıyor, hep arıyor, hep oynamak istiyorlar abi sahada. Bilen topları çok kısa zamanda kazanıyor. Topun olduğu yerde her zaman bir fazlalar. İşte bu çalışarak taktik disiplin hocanın dediği gibi dominant futboldur bu. Oyuncuların performansını da arttırıyor bu. Tebrik ederim. Gerçekten var ya hocam. Benim bak Beşiktaş açısından tabii ki de beni çok sevindirici bir unsur bu. Ama uzun yıllardır Türk futbolu böyle bir oyun izlemiyor hocam. Bak böyle bir futbol seyir yani keyif veren bir oyun izlemiyor. Açın Beşiktaş maçlarını izleyin ya.
1: Şey de oldu Okan'ım be. O, Avrupa'daki iyi bir başlangıç da bana göre
0: havaya soktu
1: olumlu yönde tabii etkiledi. Takımın özgüvenini yükseltti abi. Şimdi Orkun tabii, geçen sene Orkun şu agresifliği de bir bıraksa. Oyunun adaptörü kendi kendini bozuyor ya. Takımın liderisin
0: hocam,
1: sen.
0: Bu nedir biliyor musun?
1: Oyunun temposunu, kalitesini belirliyorsun, yükseltiyorsun.
0: Bak, bu nedir biliyor musun? Orkun bazı şeyleri kabullenemiyor, sindiremiyor. Şimdi o psikolojik halini, ruh halini anlayışla karşılıyorum. Doğru bulmuyorum. Sonuçta takımın kaptanısın, liderisin. O reaksiyonu doğru zamanda, doğru yerde göstermen gerekiyor. Sahada lazım böyle oyuncular. Şimdi bakıyorsun, Osimhen neler yapıyor hocam? Şikrinyen neler yapıyor örnek mesela bilmem ne neler yapıyor onların yaptığı Orkun'un yaptığından çok çok daha fazlası ama Orkun
1: şey
0: yaptığı zaman
1: bak, Okan'ım,
0: sen diğerlerini de konuşuyorsun anlatıyor ben senin ne demek istediğini anladım
1: evet,
0: hocam
1: evet,
0: son ya. Bir cümle söyleyeyim Orkun taraftarın da isyanı ve sahada yapılan haksızlıkları görüyor artık yediremiyor yapmayın demek istiyor yani diyor, tutamıyorum duygu patlaması haklısın yapmaması gerekiyor ama nabız tempo yorgunluk artık insanı bazen böyle reaksiyonunda da şiddeti arttırabiliyor.
1: Okan'ım hepimiz yaptık. Baksana. Belki sen de yapmışsındır bunu.
0: Senin her maçta 3 tane golün verilmese, 2 tane penaltın verilmese sen nasıl bir reaksiyon
1: gergin olurum.
0: Hocam?
1: Gergin
0: evet,
1: olurum.
0: Evet hocam onu da anlayışla karşılamak lazım. Yani yapmasın.
1: Ama bak şunu
0: yalnız
1: söylüyorum Okan'ım.
0: Doğru tehlikeli bir şey bunlar.
1: Bak şöyle takım oyun anlamında düşer. Sahada varlığı kalmaz. Takımı şöyle bir hareketlendirmen lazım. Bunlara kabulüm. Gider.

0: dersin, hakeme dersin ki bak hocam kart gösterme, bizim takım uyuyor. Onlara bir canlandırmak için, şöyle coşku vermek için şöyle bir yalandan dalacağım, bir kavga çıkaracağım falan, buna kabulüm. Ama sen iyi giderken bunu yaptığın zaman takımına zarar veriyorsun. Geçen sene ne yaptın? Fenerbahçe maçını kaybettirdin takımına.
1: Evet.
0: Gibi. Evet. Ya bu evet. Konuda biraz daha ya kendine bunu, dikkat bunu... ederse yani, çünkü tam faydalı adamsın. Ondan sonra iyi giden şeyi
1: tabii,
0: bozma
1: tabii.
0: Ya.
1: Onu da tabii ki de az önce söylediğim gibi doğru söylüyorum. Kontrol, otokontrol deriz. Onu sağlaması. Az önce söylediğim gibi nerede ne zaman o reaksiyonu gösterebilmek çok önemli. Onu da zaman zaman zaten genç, daha tecrübelendi mi, daha da çok sorumluluk aldı mı onun dengesini sağlayacaktır. Ama şimdi diğer takımlardaki az önce söylediğim isimleri de Orkun'un gösterdiği reaksiyonu 3 katı 4 katı gösteriyor. Onlar da yani bu konuda da temkinli, dikkatli olması, konuşulması gerekiyor. Sen konuşuyorsun demiyorum. Söylüyorsun bunu her yayında da. Sen ne görüyorsan onu söylüyorsun. O konuda Allah var. Ama bazı algıcılar bunları çalgıya çevirmeye çalışıyor. Onların algıları çalgı olur.
2: Ya Okan abi ya, acayipsin.
1: Konum bu. Şunu söylemek istiyorum hocam. Yani burada o ekranlara çıkıyorsak objektif olacağız. Ben de Orkun'u aynı şekilde eleştiriyorum. Bu takımı ya, ama hocam az önce çok önemli bir şey söyledim. Tribünden gelen bir çocuk. Adam Liverpool'u, Inter'i eliyle bir çırpıda çekip attı. Adam Beşiktaş aşkı duygusuyla buraya geldi. Ha, bunları bu duygulardan dolayı yapması gerekiyor mu? Tabii ki de yapmaması gerekiyor. Ama onu da anlayışla karşılıyor. 24-23 yaşında penaltıları verilmiyor, golleri verilmiyor. Artık belli bir zamandan sonra o çocuktaki ruh halini anlayabilecek potansiyelde ve oynamış seviyelerde bir kişi olarak da sana söylüyorum. Onun kontrolünü sen de çok güzel anlatıyorsun. Sağlaması gerekiyor ama bazen insan o duygu patlamasıyla az önce evet. saydığım detaylardan dolayı yani şey yapıyor hocam, dengesini kaybedebiliyor.
0: İşte ben de diyorum ki kaliteli oyuncu kendisini de yönetmeyi bilir abi.
2: Bilecek. Bilmek tabii, zorunda. Yönetecek. Kaptansa da bilmek yönetecek. Zorunda yani. Okan abi şimdi.
1: Tabii. Yönetecek. Aynen, o zamanla öyle. Kazanacak. Yapacak evet. Allah'ın izniyle.
2: Okan abi çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinden dolayı. Çok çok sağ ol abi. Her zaman bekleriz.
1: Ya kusura bakmayın. Biraz rahatsızlık verdiysem, sürçülisan ettiysem, kafanızı şişirdiysem hakkınızı helal
2: Estağfurullah,
1: edin.
2: Estağfurullah, ne demek.
1: Sonuçta burada Zafer hocamla çok güzel bir diyaloğa girdik. Çok güzel bir
0: gelirse sıkıntı senden Furkan, gelsin Okan'ım.
1: Adamsın hocam. Furkan da yani arada bir girse böyle bir sohbetlere, yorumlara falan daha güzel olurdu da yapacak bir şey bir dahaki.
2: Ama ben kesemedim sizi, ne yapayım. Ama yani hocam, hararetli gidiyordunuz. Hocam,
0: makinalı gittik.
2: Ben buradayım hocam, yani. Furkan'ı, ben sizi dinledim bu hocam, kez.
1: Furkan ciddi şekilde level atladı hocam. Yayınlarını izliyorum, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yanına birisi bizim koltuklara oturur. Biz
2: Estağfurullah.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Var olan potansiyelini ortaya çıkarmaya başladı. Tehlikeli oldu.
1: Var çıkartmaya değil, kabuğundan kırdı, sıyrıldı, patlattı o kabuğu.
0: Vallahi önde baskı yapıyor hocam, söyleyeyim sana.
1: Kartal gibi yükseklerden uçuyor kartalım benim. Kartal gibi.
2: Sağ olasın abi, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Okan abi.
1: Öpüyorum sizi.
2: Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.
1: Öpüyorum sizleri, Allah'a emanet
2: olun. Çok sağ ol
0: canım benim, bay bay.
2: Dinleyenlerimizden mesajlar var bu arada. Hemen bakalım. Almanya Bielefeld'den mesaj var. Okay Bey'in mesajı hocam. Diyor ki dün Bielefeld'de Galatasaray Derneğimizin açılışı vardı. Öncelikle hayırlı olsun. Dün 3 puan birini bir golle aldık. Hak edilen bir galibiyetti. Dün tek eleştirim Barış Alper Yılmaz'a diyor. Yine 90 dakika oynadı. Bence Batrakov'la başlaması gerekiyordu. Sağda Yunus, solda Leao. Denizgül'ü beğendim ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Bu orta saha bütün sezon için yetersiz. Torreira sakatlansa ne olacak? Lemina çok sakatlanıyor. Aynısı stoper bölgesi için geçerli. Burada yönetim transfer politikasını doğru yapmadığını söylemem lazım. Saygılarımla demiş. Okay Bey'in mesajı, çok sağ olun. X hesabı üzerinden mesaj var. Hemen ona da bakayım. Hüseyin Bey'in mesajı. İyi yayınlar İstanbul Zeytinburnu'ndan Hüseyin Bey diyor ki Trabzonspor'da neler oluyor? Kaç gün oldu hala teknik direktörümüz yok. Taraftar olarak artık sıkıldık. Sezona havlu atmak da istemiyoruz. Şampiyon Trabzonspor demiş. Dinleyenimiz Hüseyin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Her taraftarın kendine göre istekleri var hocam.
0: Var tamam.
2: Beklentileri var. Doğaldır bu arada. Trabzonspor'da da şu an için gündeme gelen isim Şenol Güneş veya Burak Yılmaz olur mu deniliyor.
0: Olmaz.
2: Olmaz mı?
0: Olmaz. O takımı yönetebilecek, o olgunluğa erişmiş tecrübeli teknik direktör ihtiyacı var Trabzonspor.
2: Evet. Kim olmalı hocam?
0: Tecrübeli.
2: Şenol Güneş?
0: Olur.
2: Bence olur. Olmaz.
0: Şöyle tecrübesinden dolayı olur.
2: Hı hı.
0: Ama bana göre yabancı bir teknik direktör tercihi şu an eldeki oyuncu profiliyle. Teknik direktörlere soracaksın.
2: Evet.
0: Adamın sistemine belki uymuyor bu oyuncular.
2: Tabii.
0: Abi çok transfer yaptı Trabzonspor.
2: Doğru, çok sirkülasyon işte oyuncu sirkülasyon olunca hocam o belki de takım
0: oturmuş
2: bütünlüğü
0: bir kadro
2: oluşmadı.
0: Vardı. Yeniden o, şimdi öyle. Yeniden bir kurgu, yeniden tabii, bir yapılanma. Tabii. Kolay değil atlatmak yani.
2: Kesinlikle
0: ama
2: hocam.
0: Başkan zaten yabancı tercihini kullanacağım dedi ya.
2: Öyle de duruyor gibi, bakalım. Bugün belki bir gelişme olabilir. Trabzonsporlu dinleyicilerimize de buradan paylaşmış olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizden dolayı. Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Saat 12-2 arasında A-Spor Televizyonu'nda Demet Gedik'in konuğu Zafer Tüz'ün Selahattin kanalı. A-Spor Radyo'yu dinlemeye, A-Spor Televizyonu'nu izlemeye devam ediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Abi. İlk yayınımızda yine beklerim hocam.
0: İnşallah.
2: Çok sağ olun. Böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar.
3: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını aktardı. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde ifadelerini kullandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: olacaksın.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
6: Bazı maçlar vardır. Elazığlısın, Fethiyelisin, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
7: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın o

0: Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonu yollarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. A

0: programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. İkinci bölümümüzle karşınızdayız. Stüdyo konuklarımız yanımda. Zafer Tüzün ve Selahattin Kınalı ile birlikte kalan iki saatte buradayız. Gündemi değerlendireceğiz. Siz de tabii dahil olabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz sorularınız varsa eğer. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ben Kocaeli'de, İzmit'te para şampiyonası olmuş. A-Spor'u izledim az önce. Bütün sporcuları kutluyorum. Madalya kazanan kazanmayan. Onları da izliyoruz. Onları unuttuğumuzu zannetmesinler.
0: Teşekkür ederim bu başlangıç için. Nasıl geçti hafta sonunuz? Şimdi ligin de son günündeyiz. Yani 5. haftanın son günündeyiz. Hafta sonu nasıl geçti sizin için?
2: Ya haftanın planlaması da yayıncı kuruluştan dolayı bayağı değişti. Hani evet. Eskiden bir gün oynardık hocam ya da bilemedin 2 gün. Şimdi cuma, cumartesi, pazar, pazartesi.
0: 4 gün.
2: Haftada neredeyse 4 günümüz futbolla dolu. Kalan günler de Avrupa'sı, Ziraat Türkiye Kupası şu bu dolduruyoruz.
0: Evet.
2: Maşallah. Bu kadar aşırı tüketimin ne tür sonuçları olacağını yakın gelecekte muhtemelen görürüz. Futbolun kitleler üzerindeki cazibesi bence birazcık azalıyor. Her sezon biraz da işte bu yüzden. Tamamen paranın kölesine dönüşmüş bir futbol var artık. Böyle olunca da malın sahibi yani yayıncı kuruluşlar dünyanın her yerinde tüketimi haftanın her gününe yayarak paydaşları da yaşatmaya çalışıyorlar. Paydaş dediğimiz ne işte maçların topluca izlendiği yerler ya da işte reklam verenlerin yönlendirdiği yerler şu bu. Yani esasen futboldan eski tadı alamıyoruz. Şahsen ben alamıyorum. Zafer hocamı bilmiyorum. Öyle her gün maç olması artık biraz yoruyor insanı. Hafta sonu muyuz? Hafta içi miyiz? Onlar da birbirine karıştı. Çünkü geçmişte bir maç izliyorsak eğer hafta sonunda olduğumuzu zaten bilirdik doğal olarak. Şimdi bilmiyoruz. Haftanın son günü olabiliyor, ilk günü olabiliyor. Ne oluyor? Şekline büründük biraz. Ben bundan biraz muzdaribim. Zafer hocam
1: çok dedi. Sevdiğinde onu seni mutsuz etme hakkı verirsin. Şimdi çok fazla seyredince evet bir bıkkınlık geliyor. Geliyor ama futbol kalitemiz biraz yükseldiği için ben halihazırda o memnuniyeti koruyorum ya.
0: Herhalde.
1: Biraz bir kalite oldu sanki. Biraz daha bir Rize, bir Antep, bir Gençler Birliği. Bu takımların da artık
2: ama hocam,
1: rol alması.
0: Ama sadece

0: için demiyorsun.
1: Futbol her şey değil bir de. Yani
0: 4 gün lig, 2 ya da 3 gün Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi.
2: Baydı, hafta bitti. Baydı mı?
0: Ya, baydı demem, baymadı da. Ya, eski tabii. Bence biraz daha aynı gün içerisinde de olabilir.
1: Hayır, günlük hayatımızı çok fazla esir alıyor futbol. Tamam, futbol güzel, hepimiz heyecanını seviyoruz. Ama o kadar da olmamalı şeklinde söylüyorum. O yüzden paracı, yani para şampiyonasından girdim konuya.
0: Evet.
1: Başka sporlar da var. Hayatın başka alanlarında başka aktiviteleri var. Kültür var, sanat var, tiyatro var, sinema var. Hiçbiri yok. Biz tamamen futbola kilitlendik. Gidiyoruz, sonumuz hayır olun.
0: Peki bugün Galatasaray Kocaelispor karşılaşmasını konuşarak başlayacağız değerli izleyenler. 5. haftada dün akşam oynandı biliyorsunuz ve Galatasaray'ın tek golüyle bu karşılaşma bitti. Yani skor 1-0 ama fazla pozisyon gördük bence. Hareketli de bir mücadeleydi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Genel başlayalım.
2: Ya bir algı ki biz çok seviyoruz yani bu. Fanatiklerin yarattığı bir algı vardır ve sezon başı yaratılan algıya baktığında rakiplerine nazaran transfer yapmayan, transferde çok gerisinde kalan, hatta bu işi uzatıp doymuşluk derecesine vardıran bir kamuoyu yaratıldı Galatasaray üzerinde ama evet. Her şeye rağmen ligde hazırlık maçlarında da olumsuz skorlar almasına rağmen bana göre şu anda ligin en oturaklı takımı Galatasaray gözüküyor.
0: Şu anda lider tekrar.
2: Yani bence büyük takım refleksi de budur. Büyük takımlar kötü oynarken dahi kazanabilmeyi becermelidir. Galatasaray bunu beceriyor. Üstüne üstlük 4 senedir bir kadrosu, oturmuş bir kadrosu var. Oturmuş bir sistemi, anlayışı var. O sistem doğrultusunda kendisini de geliştirerek bana göre devam ediyor. Şimdi Osimhen'e dayalı bir takım algısı vardı Galatasaray. Evet. Osimhen'siz de devam ediyor. Osimhen'de de devam ediyor. Her türlü devam ediyor yani.
0: Yani skor yoğunluğu anlamında bence biraz zorlanıyor ama Zafer Hoca'ya katılır mısınız Selahattin Kınalı?
1: Ya hocam dedi ya büyük takım refleksi kötü oynarken de kazanacak.
0: Evet.
1: Galatasaray büyük takım refleksini çok fazla yapmaya başladı. Çok fazla kötü oynuyor. Elbette
2: geçen
1: kazanıyor.
2: Senenin ikinci yarısında da çok yaptı.
1: Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana bir düşüş eğilimi var. Ama mesela bana göre dünkü oyunda izlediğim kadarıyla Santfor Deniz çok iyi şeyleri yapmamış olsa da skora yönelik bence doğru bir adam bulmuş yine Galatasaray.
0: Evet.
1: Osimhen'siz Galatasaray'ın da oynayabileceğine dair işaretleri verdi o çocuk.
0: Yani ligde Osimhen'i dinlendirebilecek bir forvet diyebilir miyiz Deniz için?
2: Genç yaşına rağmen olgunlaşmış bir oyuncu.
1: Öyle de denebilir yani. Hocam. Osimhen'e göre bir oyun oynarsın. Hı-hı. Bir de Deniz'e göre de bir başka bir oyun da mümkün Deniz'le. Ben dün onu gördüm. Bir de sabah Mahmut Hoca'yı dinliyordum. Radyoda ilk 11'de 5-6 tane Türk oyuncu var Galatasaray. Büyük fark. Diğer büyükleriyle arasındaki doğru. Temel fark bu. Bana göre mesela millet bir Barış Alper kötücül söylemine tutulmuş
2: asla,
1: gidiyor.
2: Yanlış.
1: Ya Barış Alper tek başına iyi veya kötü takımı alıp ön tarafa taşıyor. Sen teknik adamlar takımı ön tarafa taşımak için 150-300 pas organizasyonu yapıyor. Oraya ver, buraya ver. Barış direkt götürüyor seni. Bu çağdaş futbolun onayladığı ya da sahip çıktığı bir şey mi dersen o tartışılabilir ama Türkiye Ligi, Türk futbolu kaos ligidir. Türkiye'de planlı iş olmaz. En planlı işleri Okan Buruk Galatasaray ile yapıyor işte 4 yıldır ve şampiyon oluyor ki o da bir kaotik oyun planı esasen. Barış Alper gibi oyuncum varsa da arka tarafta yakalamışken onu arka tarafta çok fazla uğraşmasın, mıyımı yetmesin direkt ön tarafa çıkarsın. Barış seni direkt ön tarafa taşıyor ve seni ön tarafta oyun oynatıyor.
0: Bu sezon tabii, skor katkısı veremediği için mi acaba bu kadar çok eleştirildi?
1: Ya skor katkısı veremiyor ama kazandığın oyunların hepsinde Barış'ın katkısı var. Ya skor katkısı ille de gol ya da asist değildir ki.
0: Doğru.
1: Gol ve asistleri yapan arkadaşlarını asiste edersin. Ya Barış bunu bütün takım asist ediyor esasen Barış. Ha formsuz olduğunu, bazı temel noksanları olduğunu falan kabul ediyorum da gereğinden, lüzumundan fazla bir eleştiri seziyorum. O da beni biraz rahatsız ediyor. Dünkü Kocaeli oyunuyla şunu söyleyeyim de isimde kalmasın. Kocaelispor çok iyi bir takım. Fakat bu kadar gömülünmez ya. Yani gol yememek için top oynanmaz. Kazanmak için oynanır. Kazanmak için oynanan oyunun bir parçasıdır gol yememek. Fakat dün Selçuk Hoca ve bana göre Kocaelispor elindeki oyuncu kalitesinin gerektirdiği kadar cesur oynayamadılar. Ya çok kaliteli, zaten ilk 11'de 5-6 tane siyahi atletik oyuncu var. Zımba gibi hepsi. Hı hı. Fakat genel anlamıyla

0: oyunun soyunma odasında gol yememeye kurgulamışlar.
1: Şey mi
0: o doğru
1: acaba,
0: bir kurgu değildi.
1: Rakibi üstüne çekip arkada o koridorlarda geniş alan bulmak adına mı yaptı acaba onu?
0: Ya tabii ki öyle.
1: Çabuk adamları olabilir. Da var.
0: Ama hocam ya bir ara bir baktık yani Kocaelispor ceza sahasında oynanıyor oyun ya. Evet. Burası Türkçesi Süper Ligi.
2: Söyleyeyim
0: yani
2: ama.
0: Senin de oyuna bir katkın olması gerekiyor Kocaelispor olarak. Çık yakala. Ya bir kuşat, sen de bir kuşatma düşün. Nedir hep savunma, hep savunma.
1: Cesur oldu.
2: 45 kez biraz daha Galatasaray cesur. Rakip ceza sahasında topla buluşurken Kocaelispor 16 kez sadece.
0: 3 katı. Yani evet. Neredeyse 3 katı. Neredeyse değil, tamam 3 katı. Yani bu kabullenilebilir bir şey değil. Çünkü şimdi, biz Kocaelispor'u sevgili hocam Güvenç Kurtar döneminde de izledik. Biz o Kocaelispor'u özlüyoruz. Ben şahsen onu özlüyorum. İstanbul'a da geliyor, Trabzon'a da geliyor. Nereye giderse kendi oyununu oynuyordu.
2: Ama bu şekilde başarıyı yakalayabiliyor. Yani Galatasaray maçına kadar 3 galibiyetle geldi. Çok farklı bir oyun aslında sergilemiyor diğer takımlara da karşı.
0: Ama işte
2: belirli bir oyunu var.
0: Bu sana gelecek adına bir şey vaat etmez.
2: Bir yere kadar.
0: Kocaelispor daha önce yaptığı, başarabildiği şeyi, ruhu tekrar yakalayıp birazcık daha kuşatıcı saldı. Zaman zaman ben şey demiyorum, Galatasaray'a paldır küldür saldırırsan beşlik olursun. Ama bu kadar savunma oyunu oynayacak kadar da Barcelona değil yani Galatasaray. Türkiye Ligi'nde oynuyoruz ya. Türkiye Ligi yani.
2: Tabii.
1: Ya şimdi ben mesela bazı oyuncular vardır. Onlar için formda formsuz diye bence bir kavram olmaz. Barış Alper öyle bir oyuncu. Şimdi Barış Alper evet lige formsuz başladı. Hı hı. Ondan sonra henüz daha kendi kimliğini yakalayamadı ama buna rağmen rakip defansı rahatsız eden bir oyuncu olduğu için Barış Alper'in varlığında kanat bek oyuna çıkamıyor. Şimdi bu artıları da görmek lazım.
0: Tabii.
2: Onun
0: peki,
2: için buyur. Sané ile kıyasladığınızda ne dersiniz? Çünkü benim en çok gördüğüm eleştiri yani Sané yedek kalıyorsa Barış Alper'in de arada bir yedek kalması gerekir eleştirileriydi.
1: Şimdi bazı oyuncular oyuna katılır. Bazıları da oyunu belirler. Sané oyunu belirlesin diye alınan bir oyuncu. Ama bırak oyunu belirlemeyi, oyuna katılmayı beceremiyor daha. Böyle gitgelli oyuncu performansı olmaz.
0: Çok güzel tarif etti hocam ki Sané'yi de çok beğenip severek izlerim.
1: Ben de. Büyük kalite.
0: Evet.
1: Yani bu tür adamların bizim ligimize gelmesi bizim ligimizin kalitesini yükseltir. Ama
2: evet.
1: Maç içerisinde baktığın zaman böyle coşkusuz, böyle durağan, ondan sonra yani
2: biraz
1: kopmuş.
2: Biraz duruşu da öyle.
1: Mecburen sahaya çıkmış gibi ya. Abi sen sanıyorsun ama ne yapıyor? Topu ayağına aldığı zaman rakip onun içeriye çekip alan kat etmesini bildiği halde yakalayamıyor.
0: Evet.
1: Senin böyle bir özelliğin var. Ama demek ki futbolcu hangi kariyerde, hangi yaşta olursa olsun galiba kendisini ispat etme durumu var. Şimdi Sané gibi adam biraz daha becerikli, biraz daha bir şeyler yapayım derken şahsi olarak gidiyor. Hiç olmadık yerde aslında bu risk hep var Sané'de. 3-4 kişinin arasına girip top kaybetme riski.
2: Hı hı.
1: Zaten Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntı onlardan. Şimdi Barış Alper aynı, Yunus aynı. Aynı karakterde. Sané aynı karakterde. Bunlar rakip defansın arasına girip top kaybetme riskleri yüksek. Ama dönüşlerde ne oluyor? Galatasaray o zaman işte sıkıntı yaşıyor.
2: Evet.
1: Abdülkerim formsuz olunca Davinson yani çok o da süratli, atletik bir adam olmamasına rağmen alan bilgisinden dolayı kapatıyordu o bölgeyi ama Galatasaray farkındaysanız hep sıkıntı yaşıyor dönüşlerde. O koridorları kapatamıyor. Abdülkerim'le Davinson, bilhassa Abdülkerim hem üçlü hem beşli hem kenar stoper olduğu zaman atletik olmadığı için sıkıntılı bir adam. Tamam dün maçı kurtardı o tamam. Sürpriz adamların girişi her zaman iyidir yani. Biz hep diyoruz stoperlerden bir tanesi katılsın oyuna. O karakterde bir stoper olsun diye hep söylüyoruz. Ama senin asil görevin ne? Maçı kazanmanın yolu ne deme. Gol yemeyeceksin abi önce.
0: Kızı Abdülkerim'e gol atacağını söylemiş maç öncesi.
2: Nasıl gitti hemen oraya? Hemen koruya koştu zaten.
0: Bence
2: tatlıydı.
0: Özellikle kız çocuk babası futbolculara gol attıktan sonra formalarını çıkardığında sarı kart cezası kalksın.
1: Keşke kızı oraya indirtseydi de kız sarı kartı görseydi ya. Oraya
2: korktu,
1: çıkıyorsun kart da
2: biraz korktu galiba.
0: Evet ne oluyor herkes bağırıyor.
2: Herkes bağırdı o da oraya bir anda koşunca normal tabii. Tekrar bir Sané'ye döneceğim. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. 13 dakika sahada kaldı dün. Yani istatistiksel olarak çok iyi değil ama zaten kısa bir süreydi. İki kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş.
0: Şimdi oyunu estetik kaygılarla da izliyorsak eğer, ben Sané'yi 10 dakika izlemeyi, Barış'ı 1000 dakika izlemeyi yeğlerim. O başka bir şey.
2: Ha,
0: ama
2: tamam.
0: Maalesef Biz sporu, futbolu özellikle kazanma kültürü olarak algıladığımız için bize oyunu kazandıracak adamlar üzerine yoğunlaşıyoruz. İşte Barış sana oyunu kazandıracak adam.
2: Ama bu kadar kesilmeyi hak ediyor muydu Sané? Barış'la kıyaslayınca. Ama bence arada bir değiştirilebilirdi.
0: Galatasaray'ın kenar adamları konusunda bir zenginlik var. Yani doğru, oyunculardan evet. biri duracak. Hı hı. Ve Kocaelispor'la da oynuyorsan, geçen sene Trabzonspor ve Kocaelispor'a diş geçiremedi Galatasaray sadece ligde.
2: Evet.
0: İki takımla da bir mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı. Hocanın da, Okan Hoca da zaten söylemlerinde bunu kullandı, hani yenemiyoruz acaba şu bu. O yüzden en güçlü adamıyla çıkmak istedi. Çünkü Kocaeli güçlü, fizikli, direngen, atletik bir takım. O anlamda dünkü oyuna da Barış'la çıkması gayet anlaşılabilir bir şeydir. Sane de bir profesyonel futbolcu. Kendisinin estetik sunumlarından payımıza düşen hazzı da alıyoruz. Eyvallah, fakat paranı alıyorsun. Kimse Galatasaray'da geldiğinde ilk 11 garantisiyle transfer edilmez. Öyle bir şey olmaz futbolda.
2: Tabii ki.
0: O yüzden o da daha az çalışarak aynı parayı kazandığını düşünsün. Ve arkadaşlarının sahaya koyduğu emeğe ne tür bir katkı yapabileceği konusunda birazcık daha kendisini zorlaması gerekiyor Sané'nin. Çünkü evet, sanatsal puanı çok yüksek. Takdir ediyoruz kendisini. Ama işte sanat puanıyla, artistik puanlarla tabelaya yansıyan puanlara sahip olamıyorsun. O yüzden Okan Hoca'yı da anlamak gerekiyor. Arkadaşlarını da, senenin de birazcık daha takımın savunmasına zaman zaman yapmaya çalışıyor.
1: Geliyor.
0: Onu da görüyoruz yani. Ama yetersiz kalıyor. Çünkü Türkiye Ligi kaos futbolunun oynandığı bir lig. Evet. Nereden ne çıkacağı belli değil yani. Rakibin de sana planlı olarak gelmiyor. O da Allah ne verdi.
1: Doğaçlama gidiyor. Herkes doğaçlama.
0: Sané gibi, İlkay gibi adamların Galatasaray'da esasen verimsiz görünmelerinin nedeni, onların bir sistemin parçası olarak zihinsel bir koşullanmayla bir profili temsil etmelerine. İkisi de Alman ekolüyle gelmiş.
2: Evet.
0: Onlar yıllardır 20 ile yakın top oynuyordur herhalde ikisi de. Aynı sistem üzerinden bir karakter koymaya çalışıyorlar. Rolleri belli. Arkadaşların da rolleri belli. Buraya bir geldiler, kendi rolleri belli, öyle düşünüyorlar. Fakat takım arkadaşları ve rakip oyuncuların hiçbirinin rolleri belli değil. Kaosun içine düşüyorlar. O yüzden verimsiz olmaları doğal. Bu onları değersiz yapmıyor. Bizim oyunumuz kaotik. O uyum sağlamak konusunda zorlanıyorlar.
1: Ama tabii şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Sané gibi bir profili eğer transfer ediyorsan, Sané ne yapmalı? Umut veren oyuncu profiline bürünüp en önde mücadeleyi o başlatmalı. Onu başlatabilmeli. Ondan beklenti bu.
2: O etkiyi göremeyince de
1: gelip şimdi yapalım. Sen takımına kimlik kazandıran oyuncu rolüne bürünmektense, orada sahada sıradan oyuncu rolüne bürünürsen olmaz. Sen Hasan Tahsin olacaksın abi. Ne yapmış Hasan? Kurşunu o atmış. Sen Sané olarak
0: o konu tartışma olacağım. Konuşuruz sonra. Hasan Tahsin için. Yani tartışmaları
2: bir söylemeyecek
1: yani. Yani şimdi ya Sané'nin apoletine baktığın zaman otomatikman beklentiler yüksek olur.
2: Ama hocam, o da zor zamanlar geçirdi. Almanya milli takımında da eleştirildi. Sonra geldi burada, bu sefer ilk 11 oyuncusu olamadı. Biraz bence psikolojik anlamda da düşmüş olabilir mental.
1: Abi onun psikolojisi hep aynı. Adamın surat ifadesi, ben güldüğünü görmedim ya.
2: Hakim Ziyech vibe'ı veriyor biraz. Ben
1: evet yani her şey ya, soğuk adam, buz adam, buz adam.
0: Hocam, buz adam ama arkadaşlarıyla aynı dili konuşamadığın zaman senin dediğin şekliyle kendi sunumunu yapmakta zorlanıyor oyuncular. Hele bir sistem oyuncusuysa. Yani bizim ligimize uzak doğudan gelen oyuncular belki daha kolay uyum sağlar. Onlar da biraz kaos oynuyorlar. Ya da Arap coğrafyasından. Ama Alman disipliniyle yetişmiş oyuncuların bizim ligimize çok fazla uyum sağlamaları. İşte ben elbette uyum sağlayan oyuncular da oldu. İşte Beşiktaş'ın santrfor çocuğu Mario Gomez geldi, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. O tür örnekler elbette olacaktır. Ama artistik yönü yüksek, estetik sunumlar yapan Sané gibi oyuncuların, ki ben İlkay'ı da öyle görürüm. İlkay da estetik bir oyuncu. Onların kendi sanatlarını icra edebilmeleri için dillerinden anlayan bazı orkestra parçaları gerekiyor. En azından viyolacı onun dilinden biraz anlayacak. Ya da keman. Ne bileyim. Ya da kemane. Hiçbirini dilinden anlamayan kendi kişisel performanslarını sahnelemeye, göstermeye başladıklarında da tek başlarına kalıyorlar. Arkadaşları onların dininden anlamıyor. O dominör veriyor, arkadaşı faal çalıyor.
1: Ya şimdi ya, tamam, çalışmak yeteneği falan geçiyor. Üstüne üstlük disiplinli bir karakterden olmam.

0: futbolundan gelmiş. Hı hı. Ondan sonra acaba bizim ligimizi çabuk mu öğreniyorlar? Bakıyor adam şöyle, burada disiplin olmana da gerek yok. İki ileri bir geri giderim. İşimi idare ederim. Paramı alır giderim mi düşünüyor yani?
1: Hiç yok ya, zannetmiyorum o kadar.
2: O kadar acımasız olmayalım da yine de. Ama profesyonellik anlamında üzerlerine düşeni yapıyorlar, onu söyleyelim. Hı hı. İşte antrenmanı çıkarıyorsun, oyuna çıkarıyorsun, oynuyor ama senin dediğin gibi hocam bizi çözüyorlar. Evet. Ya bu çözme işi ille de hani profesyonel kurnazlık anlamında söylemiyorum. Ya nasılsa biz bu ligi değiştiremeyiz diyor. Ben de onlar gibi olayım, onlara uyum sağlayayım. Çünkü bütün bir takımın sadece İlkay'a uyum sağlamasını bekleyemeyiz. İlkay onlara uyacak. Ya da işte o şey, Sane onlara uyacak. Biraz bu yönden bakmak lazım. Bunun nedeni de ne? Bunun çözümü ne ya da? Diyoruz ya, biz kaos futbol oynuyoruz. Doğaçlama oynuyoruz. Sen biz ülke futbolunun başındaki kurum TFF üzerinden planlamasıyla başlatılabilecek, başlatılması gereken bir sistem inşasından söz ediyoruz sürekli. Zorunludur bu diyoruz. Yoksa gideriz en afili hallerimize gideriz uluslararası arenaya. Tokadı yer döner geliriz. Yani eğer bir direnç gösteriyorsak da kulüp takımları bazında, yine Batı futbolunun yetiştirdiği değerler üzerinden onları para verip kendi takımımıza katarak lejyoner ordusu kuruyoruz. Onlarla bir başarı kovalıyoruz. Ya kısmen bir şey oluyor işte, Galatasaray son 16'ya kalıyor filan ama o kadar. Yani senin ülke futbolu olarak dünyanın geri kalanında saygı uyandıracak bir etkin yoksa eğer, sen bu işi sadece tüketici tarafındasın demektir. Ve biz bununla yüzleşmekten cesaret edemiyoruz. Biz futbolun tüketicisi ülkesiyiz. Hiçbir şey üretmeyiz. Var mı iddian hocam? Bir şey üretiyor muyuz biz? Dünya futbol havuzuna bir katkımız, bir şey var mı?
0: Bugüne kadar hiç olmadı. Biz sadece teknik direktör değişikliği konuşacağımız, sistemin konuşulmadığı bir coğrafyada değiliz ki. Çünkü hiçbir takımımızın sistemi yok. Okan'la bu aslında yakalandı 4 senedir.
2: Bir oyun kimliği kendine var. Kendine özgü bir sistem oldu. O da kaotik fakat kendine özgü.
0: Tabii ama
2: Türkiye kodlarını şey çözmüş.
1: Mesela Beşiktaş için bu sezon belki
0: daha yakaladı. Şöyle yakalamaya başladı. Ondan sonra henüz daha büyük takım kimliğini de tam oturtamadı yani. Hı-hı. Ama değil oturmak mi? Üzere.
2: Şimdi burada Beşiktaş'ı hoca ararken bir pişmanlığımı söyleyeceğim.
1: Nedir?
2: Beşiktaş'ı hoca ararken burada 5-6 tane isim vardı. Hı-hı. Hani ben bir gün dedim yayında ki ya bunları bırakın. Bologna'nın hocası var. İtalyano Vincenzo. Gidin onu alın dedim. 3 gün sonra onunla görüştü Beşiktaş. Keşke demeseydim.
0: Ben ne bir bak.
2: Şimdi Beşiktaş Trabzonspor hocasız.
1: Ya, bunu o zaman tahmin edemezdim.
2: Şimdi, ya Beşiktaş'a da gelsin tabii. Ben onun başarıları yani Selahattin beni de mutlu ediyor.
0: Şu Sane ile ilgili bir nokta koymak istiyorum. Öyle. Teknik direktör oyuncusundaki potansiyeli ortaya çıkaracak abi. Ben burada Okan'ı suçlu bulurum. Hı. Niye biliyor musun? Bu adamın kalitesi var. Sane'yi gördünüz mü siz içeri girdikten sonra Alman milli takımında ve şeyde Alman liginde oynarken birdenbire böyle dışarı doğru keserdi filan. Abi yok şimdi direkt gidiyor. Tamam, önlem alamıyorsun. Ondan sonra belli bir kalitesi var ama Okan bence ondaki potansiyeli ortaya çıkaracak adam olmalı.
1: Bu konularda biraz inatçı olduğunu düşünüyor musunuz Okan Hoca'nın oyuncu tercihi anlamında? Yani çok risk almayı sevmiyor.
2: Haklısın. Var öyle bir hali. Ama sonuçta son 4 yılın şampiyonu mu?
1: Evet.
2: Haklı yemek çocuğa. Yani Türkiye Ligi'nden dünyaya bir model sunamayacağımıza göre, öyle bir planlamamız olmadığını, olamayacağını, aklımıza bile gelmeyeceğine göre Okan Hoca doğru yapıyor.
1: Peki şimdi Osimhen'siz Galatasaray'ı biraz konuşalım. Gol anlamında belki yetersiz kaldığını söyleyebiliriz ama Osimhen yokken sizce gol yollarında ne kadar yeterli? Birazdan bir grafiğimiz de var, ona da bakacağız ki hazırsa Aslı ekranlara getirebilir Galatasaray'daki gol dağılımını. Yeterli mi sizce? Mesela ekrana geldi, ben bir aktarayım sonra size söz vereyim. Victor Osimhen 6 gol 2 asist kaydetti şu ana kadar. Sara 2 gol 2 asist kaydetti. Osimhen'den sonra en etkili isim olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün, Roland Şalay, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın birer golü var. Torreira yine 2 asist de yaptı. Batrakov da 1 asist.
0: Ya gol şeyinin oranlarının çok oyuncuya dağılması, evet, olumlu bir şeydir.
1: Barış Alper'i burada görememek beni açıkçası şaşırtıyor.
0: Barış daha henüz lige gelmedi. Evet. O şeyde Kuşadası'nda o tatilde gelecek. Ya şimdi bak, Galatasaray takımının elindeki kaliteyle birlikte burada tekrar disiplin ortaya çıkıyor. Ya başarının anahtarı bu. Burada Galatasaray takımındaki oyuncuların yeteneği değil mesele. Mesele irade, tutarlılık, inanç. Hı hı. Yani özveri ve mücadele. Şimdi Galatasaray

0: Galatasaray takımı geçtiğimiz dönemlerde ne yapıyordu? Birazcık oyunu ciddiye aldığında hemen skor bulmayı becerebiliyordu. Doğru. Şimdi Osimhen'in yokluğunda biraz Osimhen'e dayanarak ondan sonra diğer oyuncuların rollerini ön tarafa desteği çekmeleri kabul edilir bir şey değil. Ben Osimhen gibi bir santrafor olsun isterim. Onun yarattığı boşluklarda oraya girerek bedavadan gol atarsın yani. Evet. Onu deneyin abi. Bu adamın etrafında biraz dolaşın.
1: Yani Okan Hoca ileri daha çok beslemeye çalışıyoruz artık son zamanlarda demişti. Bence bunun katkısını da alıyor. Yani dün de baktığımızda yine Deniz Gül en çok topla buluşan isimdi. Osimhen olduğunda sahada yine en çok topla buluşan isim oluyor. Yani bunu bence doğru bir şekilde yapıyorlar.
0: Şimdi geçtiğimiz senelerde merkezde set oyununu beceremeyen bir Galatasaray vardı. Ama bu sene itibariyle Galatasaray'a baktığın zaman çok iyi. Orta sahada çok gezgin, çok dinamik. Farkında mısınız? Herkes statik aynı pozisyonda kalmıyor Galatasaray'da. Geziyor. Bu önemli bir detaydır. Sara toplu alan kat etme becerisi var. Önemli bir beceri. Torreira aynı şekilde. Şimdi bu maç itibariyle şey oynadı değil mi o bölgede? Yunus.
1: Ortada
0: evet. Sonra Batrokova aldı.
2: Yunus 10 numara gibi oynadı.
0: 10 numara gibi oynadı. Evet. Aslında Yunus delici bir oyuncu. O bölgede biraz kimliğini kaybediyor. Şimdi ben olsam Yunus'tan biraz daha kanatta faydalanmaya çalışırım. Çünkü kanatta her geçen gün kendisini geliştiren bir Yunus seyrediyorduk yani.
1: Doğru.
0: Şimdi 10 numara pozisyonunda biraz etkisi azalıyor Yunus'un. Ama ona rağmen ceza sahası yay çevresinde tehlikeli bir adam. Ve bunu da iyi kullanıyor. Şimdi ben hep söylediğim şu. Şimdi büyük takımlar defansın önünde iki tane kontrol oyuncusuyla oynuyor. Ben de diyorum ki siz üretmek zorunda olan takımlarsınız. Bu böyle olmamalı.
2: Bir tane olmalı.
0: Bir tane olmalı. Sen ondan sonra birazcık daha...
2: 1-6-2-8.
0: Bitti. Şimdi bunu söylediğim zaman bana diyor, aa işte Gündüz'ü var, Kante var. Varsa var, o zaman transfer yanlışlığı var kardeşim. Bir tanesini atın gitsin. Zaten İsmail diye bir tane yerli aslanım var benim.
2: Ya hiç sorma hocam.
0: O çocuk arada kayboluyor bak. Hakikaten özel İsmail anlam yüklenmesi bir gereken bir çocuk İsmail yani.
2: Evet.
0: Hele hele şimdi sadece kontrol oyuncusu değil, topu aldıktan sonra hücuma da destek veren bağlantı oyununa girmeye başladı.
2: Şut atıyor, gelişiyor. Kafa pası, kafa vuruyor, araya top atıyor, araya arkaya koşu yapıyor. İsmail'in çok meziyeti var. Bir meziyeti eksik işte. Kendini pazarlayamıyor.
0: Bir de bizde bir yabancı sevdası var ya. Gündüz'ü geliyor, abi şöyle böyle ya Allah. Fenerbahçe takımı ne yapar?
2: Gündüz'ü diyor ona ya. Gündüz. Sergen Hoca'ya soruyorlar, Gündüz'ü de bir türlü diyemiyor. Gündüz'ü diyor yani. Gündüz'ü.
0: Ya şimdi Fenerbahçe'nin bana göre mesela oyun zekası yüksek, tekniği yüksek, oyuncu ihtiyacı var. Bugün sakat Asensio'nun yokluğunda öyle bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin.
1: Evet ya, o maçta
0: ben ne yapayım
1: hocam?
0: Şimdi Gündüz'ün, Kante'yi, İsmail'i gelen rakibi karşılıyormuş. Bana ilerideki oyuncuların attığı deparı defans arkası kim koşullarına cevap adam verebilecek var. Adam var mı? Yok. Üreten adam var mı? Yok. Oyuna kimlik kazandıran adam var mı? Yok.
2: Bak nasıl konuyu Fenerbahçe'ye getirdim.
1: Hemen geldim. Ben hemen Galatasaray'a çevireyim oyunu. Fenerbahçe'ye geleceğim zaten. Önemli bir karşılaşma var bugün Gaziantep Futbol Kulübü ile. Biraz Leao'yu konuşalım istiyorum. Siz az önce hani Yunus belki kanatlarda daha iyi olabilir dediniz ama şimdi Leao gibi bir oyuncu var. Umut Volkan'a da koydu. Barış'ı da kullanmak istiyor hoca belli ki. Onu da sağ kanada koydu. Yunus'u da kullanmak istiyor. Bu sefer Batrakov geride kaldı.
0: Ben bak şunun için söyleyeyim. Batrakov şimdi bir
1: sana.
0: Oyuncuyu hakikaten var olduğu pozisyondan başka bir pozisyonda var etmeye çalışırsan onun oyun kimliğini de elinden alırsın diyorum. Yunus öyle kayboluyor. Her şeyde alanda aynı verimi veren bir çocuk değil. Ama Leo'ya gelmiş, saygısı büyük. Gidip formayı verecek ona yani.
1: Evet.
0: Öyle. Şimdi Barış hakikaten geçtiğimiz sezon başındaki müthiş formuyla Galatasaray'ı 4-5 hafta tek başına taşıyan bir çocuk. Biz Osimhen'i bazen övgüler yağdırarak ki hak ediyor bunu konuşuyoruz ama Barış'ın da Galatasaray takımına katkısını yadırgamamak lazım. Yani çok büyük katkısı var. Bırakın onu. Burada ne eleştiriliyor? Biz illa bir şey bulacağız ya bir Çapanoğlu. Ya rakibi geçmiyor. Allah Allah. Tamam kardeşim geçer, onu da geçer. Farkında mısınız? Adamlar kademeli Barış'ın arkasındalar. Hem temaslı yakın oynuyor bek ona ve bekin arkasında öbür stoper ona yakın oynuyor. Barış'ın her türlü geçme ihtimaline karşı. Adam da önlem alıyor. Sen ne yapıyorsun? Otomatikman Barış'ı ben olsam çizgiye yaslarım. Defans dengesi

0: psikolojisi bozulmuş olur adamın barışa yakın oynayayım derken iki kademeli. Bunları da düşünmek lazım. Yani oyunsal anlamda rakip defansın dengesini bozan barış formunu yakalayana kadar bence forma verilir. Oturarak kazanılacak adam değil Barış.
1: Ama başka bir
0: Barış
1: ismi
0: oynatarak
1: kaybederseniz
0: kazanılacak adam. Nasıl?
1: Başka bir ismi kaybederseniz bu kez.
0: Sané'yi mi?
1: Sané'yi.
0: Vallahi kaybedelim ya.
1: Aa.
0: Yani tamam.
1: Bence
0: çok
1: Selahattin
0: büyük
1: abi buna hiç katılmaz.
0: Çok kaliteli futbolcu ama şu an
2: emin olma. Barış'la
0: katkısı yok ya.
2: Barış'la Sané
1: kaybetmeyi göze alabilir miyiz?
2: Tabii ki Galatasaray futbol takımı için, tırnak içinde futbol takımı için Barış daha önemli.
0: Takım bütünlüğü için. Oyun kimliği için. Hı hı.
2: Ya tamam. Bana kalsa 11 tane Sané gibi estetik kaygılı oyuncu olsun sahada. Bana kalmaz ama çünkü biz kazanmak üzerine bir sportif rekabeti reddediyorum ben. Ben keyif haz kısmındayım. Elbette ortada bir kupa varsa ona talip olursun. Onu kaldırmak ayrı bir hazın doğrudur olabilir. Ama genel anlamıyla hep örneğini veriyorum. Geçen sene Fenerbahçe Danimarka takımı mıydı? Brann'la oynuyor. Deplasmanda 4-0 galip. Adamların sağ stoperi bir akını kesti diye tehlikeli bir Fenerbahçe akınını dakika 80'ler falan ha kesti diye bütün tribün kalktı oyuncuyu alkışlıyor. 4-0 mağlup olan ev sahibi takımın taraftarı kalktı iyi bir hareket yapmış sağ stoperini alkışlıyor. Futbol kültürü budur ya. Bizde öyle bir şey olsa
1: sadece
2: diyelim
1: var.
2: Bizim sağ stoperi yaptığını taraftar kalk şimdiye kadar neredeydin? 4 tane yediğince mi aklına geldi filan. Ya hep kötücül bir şey arıyoruz yani. Evet. Biz bu futbol kültürü filan değil. Bu didişme, didinme, birbiriyle zıtlaşma kültürü. Buna da kültür denmez zaten.
0: Ya bak Galatasaray'da birçok futbolcu sonucu değiştirmek için mücadele ediyor sahada.
1: Evet.
0: O gün kötü gününde olabilir. Ama mücadele ediyor.
1: Ya çoğunlukla bireysel özelliklerle dekollerin geldiği maçlar var.
0: Yani şimdi bir takımda Ender Gonca vardı hatırlarsın. Türk futbolunun efsanelerinde.
2: Eskişehirspor'un.
0: Abi 35 yaşında ben yeni profesyonel olmuşum 17-18 yaşındayım. Abi sahada bir mücadele ediyor. Onu görüp de o coşkuya uymamak mümkün değil. Bak lider oyuncu vasıflarından biridir bu.
1: Evet.
0: Takımına kimlik kazandırırsın. Şimdi Sané gibi adam orada sonucu değiştirme adına bütün arkadaşları savaşırken orada sıradan bir futbolcu gibi dikilmesi, gamsız olması o olmuyor.
2: Hocam ben gamsız olduğunu düşünmüyorum da.
0: Gamlı baykuş mu?
2: gamsız baykuş. Oyun ezberi bu. Yani ya doğuştan gelen bak. Özelliği
1: evet,
2: bu yani.
1: Hep böyle.
0: Ya, büyük futbolcu, beklenti de büyük haliyle. Ben diyorum ki 90 dakika içerisinde ondan sonra bölük bölük değil de böyle parça parça değil.
2: Şu anda Barcelona'da oynasa şaşırır mısın?
0: Şaşırmam. Her takıma uyum sağlar.
2: Evet.
0: Bak her takıma uyum sağlar. Her takımda oynar.
2: Kaosun içine düştü evlat ne yapsın? Türk futbolu kaos demek. Ona uyum sağlayabilirsen mesela Galatasaray'a Kosiçki diye bir oyuncu gelmişti. Bilirsin Kosiçki'yi. Şahane bir oyuncuydu. Başlangıçta filan böyle birazcık Polonya'ya koydu. Carçuk baktı ki olmuyor. Bir böyle ikili mücadelenin içine kora bir koydu kendini buldu. Tabii. Mesela herhalde Galatasaray taraftarının tadında damağında
0: Japon sarkası müthiş koşular atıyordu.
2: Yani bu oyundaki Türkiye Ligi'ndeki kaosa uyum sağlayamadı diye bir oyuncuyu Sané gibi yani üst düzey oyuncuları eleştirmeyi de çok doğru buluyorum. Belki şey denebilir.
0: Eleştirme
2: yani
0: değil.
2: Yeri burası değilmiş denebilir.
0: Eleştirmeden öte beklentilerin çok olduğunu söylüyoruz yani. Şimdi
1: ya bir de sezon uzun hocam. Şimdi Şampiyonlar Ligi var, Ziraat Türkiye Kupası, lig. Bence illaki o da forma kavuşacaktır. Ama yani.
2: Yok tabii ki Sané. Sané bu.
0: Yani bu olaylardan etkilenmeyen bir duruş sergilemesi lazım. Çünkü üst düzey oyuncusun sen.
1: Etkilenir bence. Peki yani, etkilenmiş yani, onu biliyoruz belli.
0: Abi bu kaliteli insanlar bir sonraki adımı düşünebilecek evet. Oyunculardır ya. Sané bu mentaliteyi aşmış adam bence yani.
2: Yani o kaliteden şimdi yıllık iki faneli gol ve asist bekleniyor yani.
1: Aynen.
2: Mesele bu aslında. Yoksa Galatasaray taraftarı da onun ne kadar usta bir oyuncu olduğunu farkında yani. Onlar da görüyorlar. Saygı da duyuyorlar. Onu da görüyoruz. Yani biz istiyoruz ki hocam da onu istiyor aslında. Ya böyle birkaç maçlara giderse ıslık olacak. Hiç yakışmayacak hani. Biraz o kaygıyla.
1: Şu an taraftarın daha çok Barış'ı eleştirdiğini görüyorum.
0: Haklılar.
1: Neden Sané oynamıyor dediğini görüyorum.
0: Barış'tan da aynı. Beklenti çok çünkü. Şimdi sen her sezona iyi giriyorsun. Şimdi bu sezon itibariyle bir kötü giriş yaptın. Ya tepki bak dozunu aşmadığı müddetçe tepki iyidir ya. İlaç gibidir yani.
2: Tabii ki.
0: Kendine gelmeni sağlar.
1: Evet.
0: Doğruyu bulmanı sağlar.
2: Şimdi
0: yani.
2: Barış dün oyunda hiç görünmeyen işler oldu. Mesela Hücumdayken bir kontra top yakaladı Kocaelispor. Barış geldi sağ bekte, o hatayı kesti. Golle sonuçlanabilecek bir atakta kimse farkında değil. Barış bunları yapıyor. Hocası bunun farkında ama teknik ekip farkında Barış'ın neler yaptığını. Taraftar oraya bakmaz. Taraftar sadece top neredeyse oraya bakar. Ama bizler topun olmadığı yere de bakmak zorundayız.
0: Yok Selahattin'im, şimdi eski futbolcular, bizde kaptanlık demek var ya, yönetimi temsil eder, teknik direktörü temsil eder, Gestapo gibi adamdır. O ne derse odur yani. Şimdi bazen İsmail abi, İsmail Arıcı bir topu atardı, onunla derdi ki oralarda oyala topu. Saçma sapan işler yapardım ben ileride. Rakibi geçerdim, dönerdim, tekrar geçerdim. Oradan oraya filan. Tribünde tepki var, oğlum niye kaleye gitsene filan. Bana İsmail abi oyala demiş, biraz dinlenelim demiş. Yani. Benim için o emir.
1: Oyalanmam gerekiyor.
0: Oralarda. Şimdi Barış bunu yapıyor bak ister istemez. Defans dinleniyor, nefes alıyor. Orta saha nefes alıyor.
2: Hocam top Barış'ın ayağına geldiğinde rakipten iki kişi oyundan düşmüş oluyor. İşte o zaman teknik kadro, Galatasaray'ın teknik kadrosu, Barış'ın rakipten iki oyuncuyu oyundan düşürmesinin yaratacağı boşlukları avantaja dönüştürecek kurguyu sahaya taşıyacak. İşte o zaman da işte Saras'ının, işte Laos'unun sorumluluk alması gerekiyor ama bunlar da böyle biz burada oturmuşuz, maç oynanmış, her şey bitmiş, ahkam kesiyoruz.
0: Bizim adam 220 nabızlı, biz burada rahat rahat.
2: Evet. Bunların en az 100-150'şer kez tekrarı gerekiyor oyuncu grubuna. O şansı hocalara ve oyunculara veremiyoruz. Bir de hani dünya futbolunu öyle bir yere taşıdılar ki artık kara para aklamak mı dersin, bahis vurgunları mı dersin, kirli bir alana dönüştü. Ona da kimsenin derdi değil yani kimsenin. Oyuncu grubu hiç olmasa haftada 2-3 gün idman yapabilirse, öyle bir ihtimal yok ya. 3 haftada 3 gün. Oyununa çıkma ihtimali var takımların Avrupa Ligi'nde mücadele edildi. Ne zaman çalışacak bunlar? Uçağa binmek bir gün demek.
1: Evet.
2: Uçağa binip indiğin gün antrenman yapamazsın. Nasıl olacak? Bir gün git bir gün gel, yarım antrenmanla herkes maça çıkıyor. Niye? Bahis şirketleri para kazanacak.
1: Peki yeni oyunculardan bahsedelim. Barış konusunda ben ikna oldum bu arada. İzleyicilerimiz olmuş mudur bilmiyorum. Yazanlar da var. Mesela Emre Bey demiş ki Okan Hoca bence hala Barış'ta çok ısrar ediyor demiş. Ben sizi dinleyince ikna oldum.
0: Bak biliyorsun değil mi? Taraftarın kurduğu takım yenilmez. Mümkün değil yani. Şimdi mağlup olursun diye Barış'ın yerine işte Sane oynasaydı yenilmez abi.
2: Evet. O kadar da deduk.
1: Peki Leslie Ugochukwu ve Batrakov. Leslie 77. dakikada, Batrakov da 59. dakikada oyuna girdi. Yani geldiklerinde zaten ilk 11 oyuncusu olmalarını tam anlamıyla beklemiyorduk. Batrakov için belki diyebiliriz. Bence ama bilmiyorum o ilerleyen haftalarda olacak mı? Ugochukwu'yu ben çünkü dün beğendim izlerken.
0: Şimdi Leslie Lemina'nın, Okan Buruk'un bugüne kadar yarattığı kurgundaki en önemli adamdı Lemina. O bölgeye bir takviye yapmak istediler bence. Ama ben de dedim ki o Leslie'den Lemina çıkmaz. Çünkü oyun karakteri adamın böyle enerjik şey değil, güçlü değil, ısıran tip değil, agresif değil. O bölge agresiflik ister.
2: Biraz
0: bu adam biraz daha tekniği
2: andırıyor.
0: Yüksek.
2: Musrati'yi andırıyor biraz Beşiktaş'a gelen Leslie.
1: Evet.
0: Olmaz. Büyük takımlarda o bölgedeki adam agresif olacak. İkili mücadelelerde ayakta kalacak. Düellolarda ayakta kalan o olacak. Tabii. Topu alıp en yakın arkadaşına veren adam olacak.
2: Alamasa bile bozacak rakibi.
0: Bozacak. O bu öyle değil. Bu yumuşak. Biraz tekniğiyle, oyun zekasıyla üretmek
1: evet,
0: isteyen
1: böyle
0: adam.
1: Hızlı gidişleri vardı.
0: Önce işini yapacaksın, sonra o işlere gireceksin. Bak senelerdir İsmail o işi yapıyor. Yeni girmeye başladı o işlere. Onun için bence önemli bir pozisyon ama onun pozisyonu. Şimdi Lemina'nın yokluğunda o pozisyonda Torreira, hatta Sara dahi tamam oyunun iki yönünü birden oynamasına rağmen biraz daha özgür olabilmesi adına o bölgede daha agresif bir oyuncun olacak ki sen ön bölgeye destek versin Sara ile Torreira. Şimdi öyle olmayınca onlar da devamlı geri gel gidiyor. Ya Galatasaray'ın oynadığı yüksek tempolu oyunda 70. 65 70'ten sonra ayakta kalabilmek kolay değil. Öyle böyle fiziksel olarak güçlü, ondan sonra dayanıklılığı yüksek oyuncu ister o pozisyon yani. Yoksa oyundan düşersin. Yani hem savunmada hem hücumda tempolu oynatmak istiyor çünkü Okan Hoca. Öyle olduğu zaman bu da daha atletik oyuncularla mümkün.
1: Evet.
0: Ben onun için işte saniye ediyorum. Sen bu tempoya ayak uydur. ayak uydurduğun dakika sen bize hem

0: seyir zevki veriyorsun, hem göz zevki veriyorsun, hem takımına da katkın çok büyük oluyor. Ya skor üreten, üretemedi mi o maç? Gol öncesi pozisyon hazırlayan adam olmak zorundasın sen. Yoksa al orta saha 3. bölge başlangıcından topu içeriye kat et. Giderken top kaybet. Öbür memurlar da garibim. Beklesinler, bu ne zaman kaybedecek de biz geriye koşacağız diye. Olmaz abi, takım bütünlüğünü bozuyor.
1: Leicester ile ilgilisinde birkaç cümlenizi alayım, sonra bir Baykom'uz var, ona bakacağız.
2: Ya kötü önce değil bir kere. İyi bir önce ama Galatasaray'ın dönem olarak takım ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir oyuncu mu dersen, evet biraz kuşkulu bence de. Yoksa oyuncuyu kötülemek gibi bir derdim yoksa, hiç öyle dertlerim olmadı zaten. Hepsinin kendine göre bir değeri var, Leicester'in de var. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı Torreira tipli, Torreira'yı da rahatlatabilecek çabuk agresif bir ön libero ihtiyacıydı. O ihtiyaca cevap verebilecek bir transfer olmadı Leicester. Yoksa Torreira olmadığında Türkiye Ligi maçlarında tek ön libero bile oynatabilir seni. Oynarsın ya. Önüne iki tane sekiz koyarsın. Ama Galatasaray Avrupa hedefi koyduğu için kendisini, ki koyması da gerekiyor zaten. En azından geçen seneki başarıyı yakalama gibi bir hülyaları varken, seni tamamlayacak olan, takımını tamamlayacak olan oyunculardan biri Leicester değil. Bak Deniz'e göre hiçbir şey demem. Deniz dün mesela takım savunmasına çok katkı verdi. Onu teknik adamı daha kolay anlar. Kocaelispor'un belki bu kadar çıkamamasının nedenlerinden biri de Deniz'di. Gol atamadı, asist yapamadı ama bir takım oyuncusu olarak takımına ne tür katkılar yapabileceğini bir santrforun, verimsiz bir santrforun da gösterdi. O tür katkılar yapabilirsin. Leicester Şampiyonlar Ligi'nde sana çok katkı yapacak bir oyuncu değil. Ha, Galatasaray Şampiyonlar Ligi bir söylemdir. Olsa iyi olur. Yani olsa ne ala, olmasa mualla gibi bakıyorsa eğer, gerçek hedef yine Türkiye Ligi'nde şampiyonluk ve rekor kırmaksa, o zaman uygun. O zaman Abdülkerim de uygun. Evet. Türkiye Ligi'nde Abdülkerim seni şampiyon yapar.
0: Abdülkerim atletik değil, çabuk değil diyoruz ama yere sağlam basıyor abi adam.
2: Tabii tabii.
0: O resmi yere sağlam da basıyor.
1: Ağırlığı eleştiriliyordu zaten.
0: Yani inceci. Peki, şimdi biraz daha inceci.
2: O kalıbına rağmen inceci. İnceci.
1: Şampiyonlar Ligi'nde bir dönüşlere bakalım Galatasaray'ın. Çünkü geçtiğimiz yıl en çok eleştirilen noktalardan biriydi değerli izleyenler. Hatırlarsınız, Şampiyonlar Ligi'nde dönüşünde oynadığı bazı karşılaşmalarda puan kaybetmişti Galatasaray. Barko hazırsa yönetmenimiz Aslı'dan rica edeyim, ben de sizlere aktarmak isterim. Aynen, biraz daha şöyle küçültürsek çok daha iyi olur. Zaten hemen dünkü karşılaşmayı hatırlatayım. Sporting Galatasaray karşılaşması Sporting'in 3-1'lik üstünlüğüyle bitmişti. Ve dönüşünde Galatasaray Kocaeli Rams Park'ta ağırladı ve karşılaşmayı 1-0 kazandı. Geçtiğimiz yıla döndüğümüzde yine Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde puan kaybettiği 3 mücadele olduğunu görüyoruz Galatasaray'ın. Eintracht Frankfurt maçı ki kötü bir maçtı gerçekten. İlk karşılaşma 5-1'lik mağlubiyetle bitmişti. Galatasaray sonrasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Ardından ikinci mücadele Liverpool maçıydı. Bu maçı kazanıp Beşiktaş derbisinde puan kaybetti Galatasaray. Bodo Glimt'i yendi Şampiyonlar Ligi'nde, dönüp Göztepe'yi Rams Park'ta 3-1 mağlup etmişti. Ajax karşılaşmasını yine kazandı ama sonrasında Kocaelispor mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Union Saint-Gilloise maçını kaybetmişti. Dönüşünde Fenerbahçe derbisinden puan kaybetti yine. Yine Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçında puan kaybedip lige geldiğinde Antalya Spor'u yendiğini görüyoruz. Puan kaybetti mesela yine son iki maçta. Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında da puan kaybetmişti ama lige dönüşü iyi oldu. Yani gollü karşılaşmalarla kazanmıştı.
2: Buradan ne anlıyoruz?
1: Galatasaray.
2: Ne anlamamız gerekiyor? Yani Avrupa'dan dönünce puan mı kaybediyor anlıyoruz.
1: Bazı karşılaşmalar değil mi?
2: Zaten biri Beşiktaş'ta, biri Fenerbahçe ile oynamış. Zaten olağan puan kaybedecek zaten.
1: Kocaeli.
2: Kocaeli de taşlı
0: orada
2: bir takım.
0: Orada da
2: yani
0: manasız
2: o kadar da olur ya. 8 maçta,
0: bir
1: evet,
2: tane, 8 tane de olsun sevdası. Ya. Ya bu istatistik şeyini fazla ciddiye alıyoruz gibi geliyor bana.
1: Yani rakamsal olarak biz de çıkarmak istedik.
2: İşte bazı rakamlara meraklı insanlar da çok. Ben onlardan değilim. O yüzden matematiğin hep
1: ya ama bazı bazı Avrupa maçlarında çok daha fazla efor sarf edip yorulduğunda rakiplerin burada da sorun yaşayabiliyor. Evet,
2: rakipler
1: tabii
2: de aynı.
1: Her takım için geçerli olabilir.
0: Şimdi bu teknik direktörlere yönetimsel olarak her türlü organizasyonu yapıp her türlü olumlu organizasyonu yapıp her şeyle sadece takımıyla kendisini başa baş bırakan yönetimlerde galibiyetler nasıl teknik direktöre yazıyorsa mağlubiyetler de teknik direktörlere yazar.

0: Şimdi bunu düşüneceksin. Artık yavaş yavaş zaten işte 3 günde bir maç oynuyoruz algısı değişmeye başladı. Bundan doğal evet. bir şey yok. Biz
1: peki.
0: Çok eski jenerasyonla beraber oynadık. Ya perşembe günleri hazırlık maçı diye bir şey vardı.
2: Ya da çift kale.
0: Çatır çatır çift kale oluyordu yani. Yani. O da maç temposundaydı yani antrenman yani. Şimdi artık buna alışacaksın. Biraz futbol için
1: peki rakip takım için bir avantaj mı bu? Galatasaray Sporting dönüşü bizimle karşılaşacak. Yorgun olabilirler.
2: Tabii ki
1: onu avantaj. Düşünebilir.
2: Ama işte geçen sene Galatasaray Trabzon'a gittiğinde bir yerden gelmiyordu. Direkt İstanbul'dan Trabzon'a gitti, yenildi. Yani hazırdı da yani, rakçeyi de yoktu. Ya bu bir futbol, biz fazla böyle
0: biraz ya.
2: Fazla ameliyat ediyoruz, her şeyi masaya yatıyor. O kadar hani gerek yok. Yani Türk futbolunun hani az önce eleştirel bir dille söze de geldiğim kaos hali zaman zaman keyif haline de dönüşüyor. Bizim ligimizin, bizim futbolumuzun da bize özgü tatları var. Ha, dünya piyasasında çok karşılığı yok bunların. Çok ciddi almıyorlar. Seni iki tokat şak şak yolluyorlar geliyor ama biz kendi içimizde bu rekabetin hazırlığı da yaşayabiliyoruz. Bazen biz de kendimizi kaybedip güya ben işte şey diyorum, Avrupa önemli şu bu. Bazen ben de kendimi bu kaos futbolunun bir parçasına dönüşmüş olarak yakalıyorum yani. Olabilir. Ama yani o deplasmandan geliyor, ona yaramıyor. Evet, daha fazla çalışmış bir adam daha yorgun olur. Futbolcu oynamak demek çalışıyor demek yani. İşte bir gün fazla çalışmış senden biraz daha yorgun oluyor. Ama ertesi gün çıktığın maçta futbol topu seni sever, futbol şansın yanında olur, hiç oynamadan da kazanırsın.
1: Evet.
2: Ya futbol zaten şöyle de bir çok bana çok anlamsız gelen bir şey var. Hak eden kazansın. Ya futbolda böyle bir şey yok. Futbolda hak eden kazansa eğer... futbolun bunun hiçbir cazibesi yok. Kalmaz.
0: Bunun sen adaleti yoktur. Yani.
2: Hak ettiğin halde yenileceksin ki diğer maça da başka bir motivasyonla hazırlan. Hak edenin kazandığı bir futbolun ömrü 10 yıl sürmez ya.
0: Bir de futbol sadece sahada kazanılmıyor ki. Mental olarak da kazanıyorsun yani. Evet. Şimdi o
1: her zaman iyi kadronun kazanmadığını zaten hep görüyoruz.
0: Fiziksel olarak da rakibin gerisinde kaldığın zaman oyuna tutunamazsın.
2: Zor oradaki oyunu bozar. Şey,
0: iyi dinleneceksin, ha biraz daha iyi dinleneceksin, yoksa mental olarak büyük takımdaki oyuncular sana sınıf atlatan oyuncu olduğu için kendisini de yönetmeyi bilen oyuncular bunlar yani. Bunlardan öyle vay konsantremiz yoktu beklenmez. Sen mecbursun, o konsantreyi, o mentali sağlayacaksın.
1: Peki bir soru var izleyicilerimizden gelen. Okan Buruk oyuncular için sürekli hazır değiller diyor. Yeni gelen transferlerden bahsediyor ama Batrakov ve Leslie'yi gördüğümüzde gayet hazır bir performansı var.
2: Ya
1: açıklamalarında böyle şeyler söyledi.
2: Şimdi fiziksel hazır olarak hazır Leo olabilirler ama hoca daha çok zihinsel hazırlıktan da bahsediyordur. Bir de takım arkadaşlarının oyun karakterleri hakkında ne kadar fazla antrenman yaparsan uyum. O kadar çok bilgin olur. Yani o hocanın demek istediğini Zafer Hoca da anlıyor. Ben de anlıyorum tabii ama taraftar tabii şey bakıyor.
1: Hazır Batrakov, değilse oynayamaz
2: Batrakov,
1: mı?
2: Batrakov zıpkın gibi işte, niye oynayamasın? Tek başına hiçbir özellik tek başına hiçbir oyuncuyu büyük takım oyuncusu yapmaz. Dünyanın en yetenekli adamı ol, fizik gücün yoksa hiçsin artık günümüz futbolunda. Ya da çok fazla fizik gücün var ama topu kontrol pas yapamıyorsan o yine büyük takımlarda yani sıra takımlarında oynayabilirsin de bir işin yok. Yani Okan Hoca'nın oyuncularından beklediği özellikler, yeterlilikleri sadece fizik güç ya da yetenek olarak görmemek lazım.
1: Tabii.
2: Zihinsel arka plan var, takımdaşlık duygusu var, bir arada belli bir saat çalışma ön koşulu var. Var oğlu var yani. Sadece fiziklerine, oyundaki iştahlarına bakarak karar verememek
1: hazır
2: lazım.
1: Hazır olmak de sadece fiziksel değil.
0: Yani şimdi sezon başı gelmemiş bir uyum süreci var.
1: Evet.
0: Bu oyuncular genç oyuncu. Şampiyonluk baskısı, o camianın, taraftarın yarattığı ambiyansın baskısı falan kolay şeyler değil
1: ama
0: bunlar.
1: Bazı yani. Oyuncular da geliyor ilk maçında mesela çok iyi oynuyor ve gol atıyor. Gendouzi'ydi yanlış hatırlamıyorum.
0: İyi başlangıç.
1: Bu olur şans mı acaba?
2: Molière diye bir Fransız tiyatrocu, romancı, edebiyatçı var. Bazı oyuncular deyince sen bunun Cimri diye bir oyunu vardır. İşte orada kızlarının mutluluğu için hiçbir şey yapmayan, çok bir kuruşun ucunu bile göstermeyen bir adamdan bahsediyor. Adı da Harpagon Cimri'de. Bir de bakıcıları var. Evet, bahçe işleriyle uğraşıyor, ailenin işleriyle uğraşıyor. Kızlarla babanın arasını bulmaya çalışıyor. 3 tane kızı var. O da diyor ki babaya, Cimri babaya, Harpagon'a, ya diyor efendim diyor, bazı babalar da var diyor. Tutup diyor kızlarının mutluluğunu düşünüyorlar. Ne gereği varsa. Sen de diyorsun ya.
1: Bazı oyuncular
2: var ki.
0: Ya şimdi, ama şey değil yani. Çok iyi futbolcuyla çok iyi takım aynı şey değil.
2: Değil tabii.
0: İşte evet. Orada harmoni, orada uyum süreci var.

0: gerekiyor. Kolay değil bu ya. Yani şimdi genç adam özgür olabilmesi için demin verdiğin örnek çok güzeldi. Genduzi gibi çok iyi bir başlangıç yapacaksın. Öyle devam edersin. Ama genç oyuncularda şöyle bir sıkıntı da var yani. Bunlar henüz tam olgunlaşmadıkları için Samsun'dan geldi Fenerbahçe'ye.
1: Musabba.
2: Evet doğru.
0: İlk maçı nasıldı?
1: Fırtına.
0: Çocuk hırsı o kadar mantığını geçti ki 60'ta bitti.
2: Mentaldi bence tamamen.
0: Tabii sonra
2: kendini
0: ne oldu?
2: Kendini göstermek istedi.
0: 7-8 maç ara ki bulasın Musabba'yı.
2: Evet.
0: Onun için çok kolay değil. Genç oyuncu için çok kolay değil. Yani bunlar şimdi Batrakov da genç daha oyuncu da genç sınıfından çıkmış bence. O da olgunlaşmış bir oyuncu. Ama kolay değil abi Galatasaray takımı için geliyorsun. Orada sıradan olamazsın. Orada üretmek zorundasın. Onun için yükün ağır. Bunu da becerebilme adına ekstra işler yapayım dersen elini ayağına bulaştırırsın. O zaman işte zihinsel olarak düşersin. O zaman olgun oyuncuyla genç oyuncu farkı ortaya çıkıyor. Olgun oyuncu zihinsel olarak kendini çabuk toparlayabilir. Ama genç oyuncu gel yaşayabilir.
2: Peki, süremiz bitti ilk saat dilimimiz için. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Spor Ajansı programına bir yere ayrılmayın. Saat başında tekrar burada olacağız. Diğer takımları konuşacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ister faturamla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için

0: Mağazalarda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: 1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
13: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.

0: Ajansı'na tekrar hoş geldiniz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimimize giriş yaptık değerli izleyenler. İlk saatte Galatasaray'ın dün oynadığı Kocaelispor karşılaşmasını değerlendirdik. Bu saate de günün maçıyla başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 5. haftayı bugün oynanacak tek maçla birlikte kapatıyoruz. Bu maçta saat 20'de başlayacak olan Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Yani tabii Fenerbahçe için son günler çok yoğun geçti. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta diyebiliriz. Hem Roma maçı biraz gölgede kaldı. İsmail Hoca'nın istifası ve sonra geri gelmesiyle birlikte. Antep maçının da maç önü biraz geride kaldı gibi hissediyorum. Sizce nasıl geçirdi bu haftayı Fenerbahçe?
1: Hep olduğu gibi kaos içinde geçirdi. Kimse bir şey yapmasa kendi kendilerine yapabiliyor Fenerbahçe cami olarak. Roma maçının ikinci yarısında çok iyi bir oyun vardı.
0: Evet.
1: O konuşulacakken İsmail Hoca kendisine yönelik yani taşınabilir, taşınamaz eleştirilerin baskısına direnemedi ya da direnmedi. Bana sorarsanız hocam ne der çok merak ediyorum. Aziz Yıldırım'ın bir maç sonrası bir oyuncusunu işaret ederek Mert Müldür'ü
0: evet.
1: Niye oynatmıyor hoca diyerek aslında hocanın sahasına girdi. Yani bir tecavüz gibi bir şeydi bu. Etkinlik uzmanlık alanına. Bana sorarsan kamuoyunda da işte İsmail Hoca Aziz Yıldırım ne derse onu yapmak üzere geldi algısından rahatsız olduğu için İsmail Hoca. İsmail Hoca bir Karadeniz delikanlısıdır.
0: O öyle. Kendi de bu algıyı biraz yaratmadı mı kendi kendine?
1: Olabilir. O insani özellikleriyle ilgili bir şey. Herkesin evet. Kendine özgü özellikleri var ve İsmail Kartal'ın kimi seçimlerinin bazı kesimler tarafından takdir görmediğini, kabul edilmediğini de biliyoruz. Yani futbol dışı özelliklerinden bahsedelim.
0: Evet, evet.
1: O yüzden linç edilmeye çok uygun bir profil gibi duruyor herkesin gözünün önünde. O anlarda ben olabildiği kadar İsmail Kartal'dan yana insani bir duruş göstermeye çalışıyorum. Ama elbette elimizdeki veriler çok sınırlı bizim. Mesela hocam gibi camiye içi bilgilere çok sahip değiliz. Ama dışarıdan baktığımızda İsmail Kartal'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu anlıyorsun. Fenerbahçe söz konusu olduğunda böyle ortaya çok fazla iddialı sözler kendisiyle ilgili çok fazla iddialı sözler sarf etmediğini de biliyoruz. Kendisi tevazu sahibi bir adam da. Teknik adamla eleştirilir. Kimisi yetersiz bulur, kimisi çok yetersiz bulur. Kimileri Fenerbahçe için ideal isimdir der. Hiçbir itirazım yok. Her görüşe saygımız olur. Çünkü futbol piyasası, futbolun kitlelerin sporuna dönüşmesinin en büyük nedeni herkesin futbol hakkında fikir sahibi olabilmesidir. Çünkü herkes de aşağı yukarı haklıdır yani. Futbol severler evet. Hiç haksız çıkmazlar. Ama ben Fenerbahçe Kulüp Başkanı'nın teknik adamını seçimini kameraların önünde eleştiriyor olmasına bir tepki olarak İsmail Kartal'ın Roma maçı 10-0'da kazanırsa istifa etmesini bekliyordum. Ya yani öyle bir istifadır bekliyordum derken sanki istihbaratım varmış gibi olmasın. Ben öyle okudum yani. İsmail Kartal o ayaklarının dibinde patlayan su şişesinden dolayı değil daha başka
0: o belki bardağı
1: birikimler
0: taşıran
1: nedeniyle
0: son
1: evet,
0: damlaydı.
1: Yoksa İsmail Kartal'ı

0: Biz Otto Baresi vardı Trabzon'da, sırtına şöyle parmak ucu kadar bir taşımsı toprağımsı bir şey düşmüştü. Hayata zor döndürdük onu o zaman. Yani zannederse öldü adam. Fenerbahçe yine oradan da büyük bir kurumsal zararla çıkmıştı. İsmail Kartal öyle bir adam değil. İsmail Kartal kendisine yönelik haksız eleştirileri ve başkanının da kamuoyu önünde kendisi seçimini eleştirmesinden dolayı bir duygusal patlama yaşadı.
1: Evet.
0: O patlamada maç sonuna bekletti kendisini ve maç sonuna istifa etti. Belki hani o Petsu şey yanına düşmese belki bu kararı almayabilirdi ama içinde bir yara olarak taşıdığını tahmin edebiliyorum. Ve İsmail Kartal da tıpkı Fatih Tekke gibi söz konusu Trabzonspor ya da Fenerbahçe olduğunda profesyonel adamlar değiller. Bir profesyonel orada öyle istifa etmezdi.
1: Duygusal
0: Fatih Tekke'nin de etmemesi gerektiği gibi duygusal davranıyorlar. Hem bu adamları camianın evlatları deyip kutsuyoruz. Yani duygusal davrandıkları için kutsuyoruz. Evet. Ondan sonra duygusal tepkileri verince de diyoruz ki olmadı. Hangisi doğru? Yanlışlık bizde olmasın. Bizim beklentilerimiz karşımızdaki profillerin karakterlerine yönelik eleştirilere dönüşmemeli. Biz beklentimiz doğrultusunda bir figür yaratıyoruz. Ondan sonra ona anlamlar yüklüyoruz. Sonra kendi yüklediğimiz anlamın anlamsızlığında boğuluyoruz. Ya hem duygusal diyorsun, bizim çocuk takımı iyi yere götürür diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki duygusal tepki verdi. Hiç Fenerbahçe'ye yakışıyor mu? Hangisi? Yani
1: İçten olmak, duygusal olmak biraz hedef yapıyor insana maalesef.
0: Evet, yani profesyonel dünyada bunların yeri yok zaten, değil mi? Evet, o konuda hemfikiriz. Ama ben şahsen duygusal adamlardan yanayım. Nedir yani? Ben... Her şey mantık, mantık, mantık. Ya bu bir eğlence yani.
1: Hocam size döneyim. Maça gelmeden önce tabii bu süreçle ilgili siz camiayla yakın birisiniz.
2: Ya bence İsmail Kartal'ın üzüldüğü şey eleştiri değil.
1: Nedir yani hocam?
2: Fenerbahçe'nin kendi içinden gelen acımasızlık. Yani şimdi çünkü insan bazen rakibinin sözünden değil, ondan sonra kendi ailesinin söylediğinden üzülür.
0: İlle de dostun gülü yaralar diyorsun.
2: Tabii yani. Onun için İsmail Kartal bence Fenerbahçe takımında futbol oynamış. Teknik direktörlük yapmış. Ondan sonra değişik bir profil. İşin her tarafında bulunmuş, her alanda bulunmuş. Şimdi burada Fenerbahçe taraflarını farklı düşündüren ne biliyor musun? İnsanların, farklı düşünen insanların değil, onların Fenerbahçeli olmamasından bahsedilmesi Fenerbahçe'yi aslında yaralıyor. Böyle bir bölünmüşlük olmamalı Fenerbahçe takımında. Yani Fenerbahçe, herkes Fenerbahçe forması altında buluşursa, o zaman Fenerbahçe daha güçlü olur.
0: Her takım için.
2: Şimdi ben şey yapıyorum, İsmail'e yani teknik direktörlüğünü herkesin eleştirebiliriz. Oyuncu tercihlerini, oynattığı oyun kimliğini. Bunlar eleştirilebilir. Hı. Ama bu şekilde İsmail gibi bir profilin içeriden parçalanmasına müsaade etmemeli ki. Sayın Aziz Başkan bunu yapmaya çalıştı bence. Tabii ki İsmail, ben o gün de söyledim, bir refleksti bana göre İsmail'inki. O birikmiş şeyler ki aslında... Teknik direktör her şey olmalı derken psikolog olmalı. Kendini de yönetebilmeli. Tabii. Bu böyle aslında yıkılmamalı böyle şeylerle. Sen hiçbir şekilde sadece takımına ve kendi yaratacağın oyun sistemine adapte olup oyuncularını geliştirmeye çalışacaksın. Hı hı. Onun için bunlar Fenerbahçe'ye zarar verdi mi? Verdi. Ama Aziz Yıldırım duruşunu, ki ben her zaman şunu söylüyorum, sorunlarla baş edebilmenin en güçlü profili Aziz Yıldırım'dır Fenerbahçe'de. Bunu kabul edelim. Ama sevgili Aziz Yıldırım da teknik direktör benim der. Gelen her teknik direktör kim olursa olsun, yerlisi yabancısı, bunu söyler. Bunu bir kere kabullenerek gelen o zaman serzenişte bulunmayacak. Ne yapacak biliyor musun? İkna etme diye bir şey vardır. Futbolda ikna etmek çok önemlidir. Otur yönetimle, başkanla, başkanı ikna et, kendi dediklerin olsun. Şimdi buradan ne çıkıyor? Fred bizimle olacak. Talisca gözümün içine bakıyor. Söylemleri sonrasında onların takımdan ayrılışı senin zayıflatır duruşunu. Şimdi bu dakikadan sonra güven kaybı olur mu Sayın İsmail Kartal'a karşı taraftar bazında? %100 olur. Olur.
0: Zaten sorgulanıyordu. Evet.
2: Tabii onun için keşke böyle şeyler yaşanmasaydı ama büyük takımlarda çok çabuk ayağa kalkabilecek potansiyel mevcuttur.
1: Tabii.
2: Fenerbahçe

0: Gaziantep maçı boğazında bir fırsattır. Hı hı. Hiçbir şeyden etkilenmemiş. Ondan sonra yoluna devam eden Fenerbahçe görüntüsü vermek. Peki, Gaziantep galibiyetiyle olur.
1: Yönetimin İsmail Kartal'ı tekrar ısrarlar sonucunda takımın başına getirmesi biraz da yönetime artık hedef gösteriyor mu herhangi bir başarısızlıkta?
0: Bizim insanımızın algısı o.
1: Yine İsmail Kartal mı?
0: Çünkü sıralama nedir?
1: En ufak bir puan kaybında yine İsmail Hoca'ya bence.
0: Sıralama teknik olacak. Direktördür. Evet. Ondan sonra ne olur biliyor musun? Hemen yönetime sıçrar.
2: Evet tabii.
0: Futbolcu ya bir senen kalmış. Bak bana göre Aziz Yıldırım'ı kandırmışlar.
1: Ne konuda hocam?
0: Şimdi bu transfer planlamasında yanlışlık var. Sen şimdi Fenerbahçe'nin...
2: Lukaku'yu Fenerbahçe'nin aklı mı transfer etti hocam? Toplam akıl mı yoksa
0: yani bir kişi mi? Yani bir komite olduğundan bahsediyor Sayın İsmail Kartal. Devamlı çalışıyor arkadaşlarım.
2: Vlahovic boştaydı değil mi Lukaku alındığında?
0: Aynı şey maliyet.
1: Evet.
0: Aynı maliyet.
1: Ama önceden mi acaba anlaşıldı?
0: Hayır.
1: Muriç de biraz erken anlaşılmıştır.
0: Oy bak. Oyun zekası çok farklıdır biliyor musun? Her kaliteli oyuncu, her iyi teknik direktör olacak diye bir şey yoktur. Ama bazıları var ya öyle bir öngörüsü vardır ki, öyle bir planlama yapar ki doğru profilleri seçer. Yani sen hedef doğrultusunda yaptığın transferlerle şampiyon olursun. Öyle apoleti olan adamları almakla değil. Takım oyunu denen bir şey var. O bir oyun kültürü var. Oyun kimliği var. Bunu yakalaması için ne yapar? Teknik direktör profilleri sana söyler. Der ki ben sağ kanatta delici oyuncu istiyorum. Sol kanatta da bir tane istiyorum. Sırtı dönük oynayabilen güçlü santrfor duruşu istiyorum. Şimdi bunları söylersin. Yönetim sana der ki ya işte Selahattin biraz maliyetli. Zaferi verelim alalım sana. Gibi. Şimdi anlaşılmıyor ki böyle bir şey de olmamış yani. Ve sen kendi elinde kalmasını istediğin, senin oyun fikrine göre ona uyan oyuncuların kalmasını istemene rağmen gönderildiği anlaşılıyor
1: ama
0: şu an itibariyle.
1: Bu biraz yabancı kuralı yüzünden olmadı mı?
0: Ya ona göre planla. Sen şimdi senin mutlak oyunu iki yönlü oynayabilen iyi bir Fred, Sosa, Alex gibi profile ihtiyacın varken... sen o pozisyondaki adamı göndermek yerine tamam yabancı kuralı da başka oyuncuyu gönder. Sen savunma yapmayan, savunma yaptıran takım olduğun için sağ bek Semedo'yu gönder. Ya bu planlamayı yapmak bu biraz işte onu diyorum ben sana. Evet. Öngörü meselesidir. Ki bak bir şey söyleyeceğim Aziz Yıldırım.
1: Ya da bir yabancı alma, Talisca ile devam et.
0: Devam et. Ya adam sana skoru üretiyor abi. Niye oynuyorsun? Gol için.
1: Evet.
0: Tabelayı değiştirmek için. Adam tabelayı değiştiriyor. Sen elindeki silahı niye veriyorsun? Ha senin sistemine uymuyor mu ki? Bak Talisca öyle bir profil ki evet. Onunla bir sistem evet. Yaratamazsın.
1: Bir virgül koyabilir miyim tabii. İzninizle? Özür dilerim. Erdem Akbaş bizleri bekliyor değerli izleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması için son bilgileri kendisinden alacağız. Erdem sözü sana bırakıyorum.
3: Demet Kedik, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği maç saat 20'de oynanacak. Fenerbahçe kafilesi dün akşam saatlerinde Gaziantep'e geldi. Marco Asensio sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mimović de yine kadroya yazılmayan bir diğer isim oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan, yani en azından lige yazamasa da Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmasını beklediğimiz ama sakatlık süreci olan, ameliyat olan Jadon Osterwolde de tedavisi devam ediyor. Osterwolde'yi de saymamız gerekiyor. Bu sebeple Asensio yok, Mimović yok ama iki tane Fenerbahçe'nin şu noktada kadroda olmayan iki ismi var. Hafta içerisinde Fenerbahçe Roma karşısında iyi bir oyunla, özellikle ikinci yarıda sergilediği iyi oyunla bir puanı almıştı, üç puanı kaçırmıştı. Bu mücadelede forma giyemeyen, cezası sebebiyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi Gaziantep'te takımıyla beraber olacak. Fenerbahçe kafilesi dün saat 7.30 civarında Gaziantep'e geldi. Ardından da Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım ve beraberindeki yöneticileri takım oteline ulaştı. Başkan Aziz Yıldırım dün Diyarbakır'da derneklerle bir araya geldi. Orada spor okulu açılışı vardı. Ardından da Gaziantep'e geldi. Dün takımla beraber aynı otelde yönetim kurulu mücadele saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe kafilesi karşılaşmayı bekliyor. Bugün saat 17.30-17.45 gibi otelden ayrılmasını bekliyoruz Fenerbahçe kafilesinin. Hafta içerisinde yaşanan gelişmeler var tabii. Roma maçı sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör

0: İsmail Kartal'ın istifa etmesi, Aziz Yıldırım'ın açıklaması. Ertesi gün İsmail Kartal antrenmanda yoktu ama Oğuz Çetin kendisiyle görüştü. Ardından kulüp binasında başkan Aziz Yıldırım'la bir araya geldi. Hemen bir sonraki günde hatta o geceyi tesislerde geçirdi İsmail Kartal. Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Ertesi günde antrenmanda oyuncularıyla bir araya geldi. İsmail Kartal takım kaptanlarıyla bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin yansımasını şöyle anlatabilirim. Futbolcular bu sezonki hedefler doğrultusunda kenetlenmiş durumda. Şampiyonluk noktasında kalan diğer kupalar, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği kadar yere gitmek istiyor Fenerbahçe. Elbette o yaşanan 24 saatin takım üzerindeki etkisi şu an motivasyona dönüşmüş durumda. Futbolcular İsmail Hoca ile bir görüşme yaptı. Fenerbahçe hedeflere kenetlendi. İsmail Kartal da bu süreçte hem yönetiminden hem başkanından hem de taraftarından destek gördü ve Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına rotayı kırdı. Burada kazanmak, ardından Eyüp Spor maçıyla beraber milli arayı 2-2 yaparak girmek istiyor Fenerbahçe. Milli arada hem Asensio'nun dönüşüyle alakalı çok daha pozitif haber akışları okuyacağız. Hem de milli aradan sonra Fenerbahçe birazcık daha dinlenmiş veya mental olarak da dinlenmiş bir durumda süreci geçmek istiyor diyelim. Muhtemel 11'i de paylaşalım. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo ama orada Mert Müldür'ü ifade edelim oynayabilir. Skriniar, Ake, sol bekte Arce Buran. Önlerinde hemen Kante, Gündüz'ü, İsmail üçlüsünü bekliyorum ben. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem ama Oğuz Aydın'ı da %50 demem gerekiyor. İleri uçta Vedat Muriç, Lukaku da formaya çok yakın. Bugün Lukaku'nun ilk 11'de başlayacağına dair de istihbaratlarımız var ama ben Vedat'la başlamasını bekliyorum İsmail Kartal'ın. Değişiklikler olursa elbette muhtemel 11'imizi değiştiririz. Söz tekrar stüdyoda.
1: Erdem, çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolay gelsin diyelim.
2: Demet'ciğim, Erdem'den işte soru sorsaydık ya.
1: Gitti hocam artık çok geç. Keşke bir önceden söyleseydiniz.
3: Doğru antrenman, doğru dinlenme, doğru beslenme. Erdem var ya, bir gece orada Sarıyer'de, İsmail'in evinde, tesiste, şimdi Antep'te performans veremez bu, ben söyleyeyim.
1: Gerçekten bir haftadır o da çok yoruldu.
4: Bu hali de yetiyor bize ya, iyi çalışıyor.
1: Kesinlikle öyle.
4: Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. A-Spor kamerası çalışırken Gaziantep'te kamerayı kurmuşlar. Hı hı. Yani Gaziantep'i de Türkiye'ye gösteriyor şu anda, A-Spor'un kamerası gösteriyordu. Orada bir Gaziantep'li kardeşimiz geldi, kameranın önünden geçti. Gaziantep'liye yakışmaz. Gaziantep kent kültürü olan bir yerdir. Çok saygın bir kimliği vardır. İnsanları da genel anlamıyla çok kalitedir Gaziantep'in. O Gaziantep kalitesinin altında bir geçiş oldu. Yani orası yoğun bir yer değil. Gelip kameranın önüne geçmenin bir alemi yok.
3: Fenerbahçe'de ortam gergin ya. Psikolojik olarak o da etkilendi. Farkında değil herhalde.
1: Olabilir. Peki biraz Fenerbahçe'de kadroyu bizler de konuşalım. Erdem de bahsetti zaten. Marco Asensio'nun sakatlığı hala devam ediyor. Jadon Osterwold'e zaten yok. Bugün beklenen 11'i biz de bir ekrana rica edelim yönetmenimiz Aslı'dan. Üzerine konuşuruz. Ederson'u kalede bekliyoruz bugün. Sağ bekte Semedo, stoper ikilisi Ake ve Skriniar. Sol bek Archie Brown. Orta sahada İsmail Guendouzi, Kante üçlüsü. Sağda Greenwood, solda Kerem. İleri uçta da Muriç'i bekliyoruz. Lukaku ile ilgili de çok tabii ben de haberlerde gördüm, özellikle sosyal medyada Lukaku'yu bekleyenler de var 11'de ama siz ne dersiniz bu 11'e Zafer Hocam? Şimdi
3: iki karakter de aslında deplasman santiforu değil. Bunlar geniş alanlarda çabuk olup defans arkasına koşu atacak delici oyuncu değil.
4: Ama hocam Fenerbahçe bunlar orada savunma oyunu oynamaz ki zaten. Hı. Önde oynar.
3: Ne kadar olursa olsun.
4: Ha, yine de deplasmanda.
3: Tabii deplasman kültürü ama Muriç, bizim ligimizi bilen,
1: evet.
3: Bu bizim coğrafyaya uygun bir.
4: Hocam 10 topun 7'sini tutuyor ya, istatistik olarak gayet iyi.
3: Çok önemli bir şey.
4: Çok önemli, evet. Hatta 7.5-8. Bir santfor
1: Roma maçında tutuyorsa, evet, 20'ye 17 mesela pasta.
4: Yani gelen topu tutmak demek. Arkadaşları sana top atar, o topu sen defanstan gelir o top. Ya da savunmandan gelir, yani kalecinden gelir, orta sahandan gelir. O topu 2 saniye, 3 saniye ayağında tutabilirsen takım öne çıkar. Vedat bunu çok başarılı bir oranda yapıyor. Ama dediği gibi ya, hocamın ligi de biliyor.
3: Fiziksel verileriniz ne kadar iyi olursa olsun, oyun gücünüz ve yetenekli, oyunu çözebilen bireysel oyuncularınız yoksa, fiziksel kalite seni yalnızca maç boyunca koşturur. Ben Fenerbahçe'de onun için oyun zekası yüksek oyuncu eksikliği olduğunu söylüyorum halihazırda. Şimdi burada üretemedi. Kerem

0: Ondan sonra kendisi de aynı nereye gideceğini bilmiyor. Topu aldığı zaman tamam, rakibin üstüne gidiyor da doğaçlama bilinçli değil.
1: Evet,
0: organize de değil. Şimdi orta sahayla uyum da yok. Greenwood aynı şekilde bireysel beceri.
2: Evet.
0: Kerem eğer o gün iyi bir şeyler yapmak istiyor, o da bireysel becerisini kullanmak zorunda. Yani bireysel bir bireysel çözümün ötesinde organize kayboldu Fenerbahçe. Aslında sezon başında çok erken olmasına rağmen, hı hı, Fenerbahçe ön alanda kalabalık oynayıp taraftarını ikna etti. Ama şimdi o da kayboldu. Şimdi burada ne olursa olsun şampiyonluğa ve liderliğe giden yolda teknik adamlık kalitesini göstermek zorunda olan İsmail Kartal. Sen eldeki mevcutlardan ondan sonra uygun bir oyun kimliği yakalayıp artık o doğrultuda yürümen lazım. Bunları geliştirmen lazım. Hı
1: hı. Hocam şu kadroyu şimdi sana verseler yüzde kaç şampiyonluk garantisi verirsin? Yüzdesel anlamda.
0: Forma ve Fenerbahçe'nin kendisinin ağırlığından dolayı %51 garantisi var zaten.
1: Tahmin ettim.
0: Hadi ya olma. Şu kadroyla bak.
1: Demin ne dedim ben? Gelmemiş Asensio var.
2: Evet.
1: Oyun zekası.
0: Hayır, Fenerbahçe takım bir de büyük düşünmek zorundadır. 3 tane defans, bak kontrol oyuncusuyla oynuyorsun ya. Hı hı. Defansın önünde 3 kontrol oyuncusu.
1: Ama hocam
0: Avrupa arenasında bu kabul görebilir.
1: Evet, onu söyleyecektim.
0: Ama bizim ligimizde,
1: ama bu orta sahada da maç kaybetmezsin hocam. Kaybetmese de Fenerbahçe bugün kaybetmez yani. Bence kaybetmez. Ha, kazanır kazanmaz ona bir şey diyemiyorum ama bu orta saha maç kaybetmez.
0: Ya bir de oyun
2: Roma'da Bartu'yu oynatmıştı mesela Roma maçında. İsmail Bartu kanka.
0: Verir bak.
2: Gündüz'ün olmayışı sebebiyleydi tabii
0: bak,
2: de.
0: Eldeki profillerden alternatif fikir, hı-hı, üretme odur işte. Hı. O maç itibariyle.
2: Ama mesela 11 mecburiyetti muhtemelen. Gündüz yoktu çünkü. Yani Gündüz olsa onu oynatacaktı.
0: 3-5 maç verselerdi ceza da takım biraz daha üretken olsaydı. Onun için abi fazla abi Kante, hı hı, sana her türlü işi yapar. Gelen rakibi de karşılar. Omuzunu alır kenara da götürür. Ondan sonra topu gelir sana da verir. Her şeyi yapar zaten yani. İsmail öyle.
1: İsmail'in bugün biraz 8 gibi oynaması abi, gerekiyor.
0: 99 oynar. Puanı neyle aldı? Şimanski ile Fred de aldı İsmail
2: kadar.
0: Şimdi tam tersi profiller.
1: Evet.
0: Tamam, takım direnci yükselir ama bak, rakip de dirençli, savunma organizasyonu kötü olmayan, fena değil ama hücum organizasyonuyla seni üzecek bir takım değil. Sen buna rağmen 4 defans, 3 de önünde 7 defansif oyuncuyla çıkıyorsun. Nerede kaldı Fenerbahçe takımının büyük düşünür dediğimiz?
1: Hocam, İspanya nasıl şampiyon oldu? 1-0, 1-0. Hep böyleydi kadro. Futbol çok değişti. Çok acımasız olmayalım diyorum.
0: Ama daha tempolu, daha fiziksel olarak, daha atletik oyuncuların kabul gördüğü bir oyun haline 1-0 geldi.
1: 1-0 hocam, yemedin mi kazanıyorsun diyor. Dünya futbolu oraya evrildi. Biz kulüp takımlar üzerinden bakınca hepimiz istiyoruz ki rakibi boğalım. Üstüne çullanalım. Rakipte de 11 kişi var. Onların da aklı var. Fiziksel gücü var, yeteneği var. Öyle kolay olmuyor artık işte. İspanya dünya şampiyonu nasıl olduğuna futbol severler bir baksınlar. Ondan sonra eleştirelim bence. Ya da diyelim ki İspanya'nın da top mu ya? Biz istemiyoruz öyle futbolu. İstemediğin futbol sana dünya şampiyonluğunu getirebiliyor. Hangisine karar vereceğiz? Biz futboldan zevk almak mı istiyoruz? Yoksa ille de kupayı mı kaldıracağız?
0: İkisi bir arada.
2: Dünya kupası.
1: İkisi bir arada yok. İkisi bir arada olsa İspanya yapar.
0: Kabul ediyorum bak. Fiziksel dayanıklılık, tempo daha öne çıktı şimdi günümüz futbolunda. Ama sen burada bireysel becerisi yüksek oyuncunun takım oyununa kendisini adapte ettiğini düşün. O zaman kalite çıkıyor. O zaman çözüm üretiyor bunlar. Ben daha kolay çözüm üretebilmesi adına diyorum. Yoksa kompaktlık adına tamam. İyi uyum sağlamışsın. Oyuncu profili çok önemli değil. Arkadaki defans oyuncuları öndeki orta sahayı ittirir ön bölgeye
1: hocam
0: doğru.
1: Hocam ben camia ve taraftar beklentisinin futbol takımlarımızın günümüz futbol gerçekliğiyle buluşmalarını engellediğini düşünüyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Camia ve taraftar beklentisi futbol takımlarımızın futbolun, dünya futbolunun evrildiği yeri yorumlamaktan, anlamaktan uzak tutuyor takımları, doğru, ve teknik, evet, adamları ve yönetimleri.
2: Taraftar bu kadar belli bir yönlendiriyor var ama her şeyi.
0: Bak.
2: Transferi, hocayı.
1: Evet.
2: Taraftar
1: çok
2: yönlendir.
1: Çok bakılıyor taraftara.
2: Evet.
1: Taraftar taraftardır ya, sen taraftar biraz haddini bilecek yani. Yanlış anlamasınlar. Ya sen bir yönetime ve hocana güvendin mi? Tamam bırak artık ya. Onu niye oynatmadın?

0: Bunu niye almadın? Eleştiriyi elbette yapacaksın. Yani o pastanın paydaşlarından biri olacaksın. Eleştiri de bunun yollarından biri. Eyvallah. Fakat bel altı vurmadan, öneri gibi, böyle sonu dırla durla biten, yani hüküm veren kelimelerle, cümlelerle teknik adamları ve yönetimleri eleştirmek de birazcık yani kendi rolünün anlamını çok anlamlandırmaya benziyor. Ya sen taraftarsın, gideceksin, paranı vereceksin, bilet alacaksın ya da
1: desteğini vereceksin.
0: Git televizyonun başına abone olacaksın, izleyeceksin, destek olacaksın. Senin görevin o. Bizde tarafta her şey soyunmuş ama tabii şeyi ıskalamayalım. Taraftar diye bizim önümüze sunulanların %80'i, 90'ı kulüp üzerine nemalanmak isteyen kişi ya da grupların örgütlediği troll ordular. Bu da var yani. Gerçek taraftar muhtemelen bizim dediğimiz gibi yapıyordur zaten. Tabii. Biletini alıyordur, kombinesini alıyordur, formasını alıyordur, oyuncusuna destek veriyordur. Sezon başı taraftar profili genelde böyledir. Sezon ilerledikçe o sinsiler kuyulardan çıkmaya başlarlar. Şimdi hoca kötü, bizim adamımız gelsin. Bu oyuncu kötü, bizim oyuncumuz gelsin. Şu 5 oyuncu değiştirme kuralı futbolun içine eden kurallardan biridir zaten. Menajerler zengin olacak diye 3 oyuncu kuralı kaldırıldı, 5 oyuncu oldu. Teknik adamlar da onu çıkar, bunu sok. Bir takım 11 kişiyle başlıyor, maç bittiğinde yarısı yok.
2: Evet.
0: Başka oyuncular gelmiş. Bu da endüstriyel futbol denen dayatmanın kazıklarından biri aslında. Bilmiyorum hocam, bu 5 değişikliğe ne diyorsun sen?
1: Katılıyorum. Kasaları boşaltmanın kolay
0: eskiden
1: bir
0: yolu haline
1: geldi.
0: İlk futbol başladığında değişiklik hakkı yoktu, biliyorsun. Yok, evet. Dünyada da yoktu, bizde de. Evet. Sonra bir oldu, iki oldu, üç oldu. Üç olduğunda bile demiştik ki Allah, ama abartıldı.
2: Beşin üstüne de çıkar mı acaba?
0: Neredeyse artık ilk yarı komple değişme hakkı gelecek.
1: Bu arada peki, herkesi kandırabilirsin ama gerçek taraftarı kandıramazsın artık. Öyle bir şey yok yani.
0: Evet. İnşallah öyle
1: çıkıyor. Ya.
2: İnşallah öyle nedir?
1: Yani şimdi taraftarın, kulüplerin DNA'sına baktığın zaman kazanma odaklı olduğu için Fenerbahçe'nin de bilhassa kendi sahasında, buna deplasmanı da dahil edebiliriz, taraftarların tek lütfu galibiyet. Takımından galibiyet bekliyor. Bunu beceremediğin zaman zaten başlıyor tepki.
2: Evet.
1: Ve şimdi kolay değil aslında bu sosyal medyada.
0: Hocam Dortmund her maçını kazanıyor mu ya?
1: Kimi?
0: Dortmund. Sezon başında bitiyor kombineler. Herkes o eğlenceyi yaşıyor. Dortmund derken Sevilla, Sevilla'yı, Atletik Bilbao'sa aklına kim gelirse. Onlar futbol kültürünü yaşamayı bilmiyorlar mı? Bizim biliyoruz.
1: Geçmişte batan bir kulüpten bahsediyorum.
0: Fark etmez.
1: Ben oradan
0: bak,
1: dedeyi aldım.
0: İşte oradan çıktı hocam. Ya sen almıştın dedeyi. Eskişehir'e getirdin.
1: Büyük futbolcu. Roberto Carlos olmasa Brezilya milli. Hata yapmayan adam olur mu ya? Adam 90 dakika boyunca ben böyle taktım kafayı, hata yapmasını bekliyorum adam. Yok abi, yapmıyor. Hata yapmıyor adam.
0: Evet.
1: Abi oyun kültürü yakalamış orada çünkü.
2: Evet.
1: Bizim Avrupa ile aramızdaki fark bu. Biz hala seviye olarak maalesef hem fiziksel olarak hem seviye olarak hem sistem olarak Avrupa'nın gerisindeyiz hala.
2: Bir gün kapanır mı bu fark? Kapanmasa bile.
1: Zor.
2: Biz biraz bugün yaklaşabilir
0: mesela
2: miyiz?
0: Mesela ekranlarda gazetecilik sorumluluğuyla ya da yorumcu sorumluluğuyla ya da eski milli futbolcu sorumluluğuyla sahaya giden herkesin ille de kazanma duygusuyla gittiği fikrini değiştiremezsek eğer.
2: Evet.
0: 50 yıl sonra da aynıyız. Çünkü annesinin, babasının kollarında, omuzunda maça giden çocuk için maçta atılan bir gol sonrası coşku yeterli. O onun paydası, oradan kendi payını aldığını hissediyor çocuk. Fakat biz çocuğu büyüdükçe medya ile birlikte şeyi taşıyoruz. Kazanamazsan tukakasın. İyi, kazanırsan varsın.
2: Evet.
0: O kültürü değiştirmek en az askeri bir 20 ile ihtiyacımız var. Çocuklara
1: büyük yanlış.
2: O tabii ki. Çünkü sadece ebeveynle bitmiyor bu iş ya da tabii televizyonla bitmiyor iş.
1: Ya
2: yani
1: Demetciğim, bizlere de bak şimdi.
2: Okul.
1: Skor odaklı kafamıza takıyorlar. Bu maçı almalıyız, almalıyız. %100 kaybedersin abi. Halbuki bana dese ki çık kendin ol sahada, performansa yönetse bizi. Zaten onlasın bak, takım olmak ne biliyor musun? Bireysellik takımı oluşturuyor. Vardır biliyor musun, hani gaz veren hocalar bizde. Takım olalım. Olalım da nasıl takım oluyorsun? Bireysellik takımı oluşturuyor. Zafer zafer olursa, Selahattin Selahattin, Demet Demet olursa, bu bireysel yeteneklerini takıma adapte ederse o zaman takım oluyorsun.
2: Evet.
1: Ama şimdi sonuç, mutlak kazanmalıyız. Böyle bir dünya yok abi.
2: Peki.
1: Çık sahaya, performansına yönel. O zaman sonuç zaten gelir arkadan.
2: Fenerbahçe'yi bu konuyla birlikte bitirelim. Beşiktaş'ı da konuşalım değerli izleyenler. Haftanın açılış mücadelesini oynamıştı Beşiktaş, hatırlarsınız. Ve Erzurumspor Futbol Kulübü maçından da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ı oyun anlamında son haftalarda özellikle çok fazla övüyoruz. Şimdi Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Marsilya maçı var. Marsilya'yı da biraz konuşuruz onların.

0: Durumu pek parlak değil ama Beşiktaş için hafta nasıl bitti sizce? 3 gollü Erzurum maçı.
1: Ya şimdi Alanya takım da aslında Beşiktaş için bir sınavdı.
0: Niye? Evet.
1: Bir kere sonuçlandıramayan bak bir Beşiktaş vardı. Hı-hı. Beşiktaş takımı bu sene bazında kalite ihtiyacı olan kaliteyi yakaladı. Ama ona rağmen sonuçlandıramayan bir Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Fakat takım bütünlüğünü yakaladı.
0: Bazı şimdi takımların böyle mağlubiyetlere bence ihtiyacı var kendini bulması için.
1: Ya evet öyle olabilir denir. Mi? Ondan sonra bu büyük takımlar
2: Beşiktaş düşmanı Demet.
0: Hayır.
3: Hayır. Troller hemen başlar dedi.
1: Evet. Tabii başlarlar.
3: Çok doğru bir şey
0: yanlış
3: söylüyorsun.
0: Yanlış anlaşılmasın.
1: Yani şimdi
3: o kadar da korkmayın ya trollerden.
0: Ama çok büyükler.
3: Evet yani aldırmayacaksın, yok sayacaksın. Başka yolu yok.
0: Kesinlikle.
3: Sen kendinden eminsen gerisini akışına bırakacaksın.
1: İhtiyacı olan, kaliteyi yakalayan Beşiktaş, coşku veren, sağ kenarında oyuncusuyla birlikte 90 dakika boyunca oyunu yaşayan, oyunun içinde kalan bir teknik direktör ve onun yarattığı kurguyla oyuncularına da henüz daha tam olmuş da değil Beşiktaş. Bir 4-5 hafta sonra daha göreceğiz yani. Hı hı. Şu an itibariyle bu başlangıçta en azından şu sinyali verdi. Ben Eylül'e kadar değil Mayıs sonuna kadar varım artık şampiyonlukta diye.
0: Evet.
1: Bu olumlu bir şey. Bu teknik direktörün aslında sevgili Serdal Adalı'yı tebrik etmek lazım. Böyle kaotik bir ortamda bu tür kararlar alıp bir oyun aklı Önder Özen'i getirip yanına Gökhan Keskin'le destekleyip İtalyano gibi bir hocayla anlaşıp belli bir oyun sistemi yakalama doğrultusunda hareket edip planlama yapıp Beşiktaş'ın uzun zamandır ihtiyacı olduğu istatistiksel olarak devamlılığı sağladı. Bu süreci iyi yönetirse ki bu teknik direktör belli ki bu süreci iyi yönetecek.
0: Öyle gözüküyor.
1: Çünkü niye? Şimdi takım kaptanı olan Salih'in gelmesinden sonra oyuna kimlik kazandıran orta sahanın güçlü figürü haline gelen Orkun'u kamuoyu önünde rencide etmeden o kadar güzel söylüyor ki ben de agresif bir futbolcuydum. Ondan sonra Orkun da öyle. Zaman zaman duygularına yeniliyor. Ondan sonra hırsı mantığını geçiyor. Ama böyle yapmasa daha iyi olur onun için diyerek yumuşatarak olgunlaştırıyor.
3: Çok güzel bir sekanstı hocam. Hocanın Orkun'la ilgili söylediği bölüm o sekans çok güzeldi.
1: Onun için yani şimdi Orkun biraz da ders almalı. Şimdi derler ki iyi giden şey yani çomak soktun derler ya. Sokma çomak. Sen Fenerbahçe maçında nasıl soktun? Ondan sonra başka bir büyük maçta daha yaptın bunu, bu hatayı.
3: Trabzon'da yaptık galiba.
1: Trabzon'daydı galiba değil mi? Evet. Şimdi sen Salih'le beraber daha özgür.
0: Evet.
1: Beşiktaş takımına kimlik kazandıran oyuncu haline geldin. Daha kreatif bir oyuncu oldun. Şimdi kendinden beklenenin fazlasını da yapıyorsun ve liderlik de yapabiliyorsun artık. Vlahovic'in erken kazanılmasının sebebi sensin. Ne yaptın? Aldın penaltıyı, onu attırdın.
0: Çok iyiydi.
1: Ona o oyuncunun uyum sürecini daralttın, kısalttın.
0: Uyum yakaladılar gerçekten.
1: Şimdi böyle takımını yönetirken yani saçma sapan hareketlerle bozma gidişatı ya. Çünkü Beşiktaş camiası hakikaten o kadar tetikte ki. Şimdi bekliyor acaba mı? Ya halihazırda
0: onu bence Alanyaspor puan kaybında hissettiler tamamen ama bence şu an o kadar tedirgin değil.
1: Evet tamam. Şimdi daha gün geçtikçe gelişen bir Beşiktaş görmek onları da mutlu ediyor.
0: Çünkü o zaman mesela skor katkısıyla ilgili bazı problemler vardı ama sonrasında mesela son maçta Vlahovic yoktu.
1: Yok.
0: Onun yerine birçok oyuncu skor yükünü almaya başladı.
1: Var, evet evet.
0: Oh var ya kanatlarda yine Çerni çok iyi. Emirhan dahil oldu. İlhan Fakılı zaten hem Çorum maçında hem bu maçta var.
1: İlhan Fakılı bizim ligimize çok uygun bir profil. Hı hı. Hem icraat yapar hem gol atar hem attırır. Ve performansıca kabul gördüğünü gördükçe performansı da artar.
0: Evet.
1: Şimdi oh dediğin zaman helal olsun. Küsmeden Vlahovic gelmesine rağmen girdiğinde büyük performans vermeye oynuyor ve veriyor da. Onun için Beşiktaş takımında ya kolay değil biliyor musunuz? Gitgellerin çok olduğu, hayal kırıklıkların çok erken başladığı Beşiktaş takımında o taraftarın, o camianın ikna olması kolay değil. Bunları ikna edebilmek için oyunsal olarak sen sahada iyi oyun sergileyip öyle ikna edeceksin. Coşkuyu sen vereceksin taraftarına.
0: İtalya onu
1: hep taraftar vermez. Veriyor.

0: Evet, takım da vermeye başladı. Ya şu anda takım bütünlüğü sağlandı. Ben mesela de Beşiktaş'ın stoper anlamında eksikliği olduğunu söyleyen bir adam olarak ama defans kurgusuna baktım. Özverili, gayet iyi, gayet disiplinli. Oyun ve alan bilgisi yüksek bir defans organizasyon görüyorum yani.
1: Ki Beşiktaş'ın defansı en çok eleştirilen bölgelerinden biri değil miydi geçen yıl?
0: Ben hep şunu diyordum. Beşiktaş hücum organizasyonu mu çalışıyor sadece? Biraz da defans organizasyonu çalışsın diyen birisi olarak şimdi görüyorum ki İtalyano hem defans hem hücum organizasyonu demek çalıştırıyor takımına. İyiler yani. Sahada iyi bir performans veriyorlar.
2: İkinci Dünya Savaşı sonrası tıkanan Avrupa sineması Fransa yeni dalgası ve İtalyan yeni gerçekçiliğiyle açılmıştı. Orada De Sica diye bir adam vardı. Vittorio De Sica, yönetmen, senarist, müthiş bir adam. Onun Bisiklet Hırsızları diye bir filmi vardır. İzlemenizi tavsiye ederim. Müthiş siyah beyaz. Ben İtalyano'da biraz De Sica etkisi görüyorum. Yani İtalyano futbolun bütün romantik hallerinden çok gerçekçi halleriyle yüzleşmiş. İtalya'daki yaşadığı deneyim futbolu doğru yorumlama konusunda İtalyano'yu çok doğru bir noktaya taşımış ve o noktada Türkiye'de çok karşılığı var. Ben İtalyano'yu önerirken de içinden bu böyle bir canavar çıkacağını da tahmin etmemiştim. Ben oynattığı oyunu seviyordum yani. Çok ideal büyük takım oyunu. Fakat Türk buraya geldiği için bir canavar çıktı. Adamı tutamıyoruz. Yani.
0: Bana apoletli oyuncu alın demiyor. Yani öndekilerle işi becermeye çalışıyor.
1: Mesela bir teknik direktörün sağ kenarında bu kadar hareketli olması oyuncuya ne hissettiriyor?
0: Coşku verir.
2: Ya Yılmaz Vural da var tabii öyle çok hareketli. İlle de coşku vermez.
0: Yılmaz abi sağın yani, dışını içine de dalıyor.
2: Kenarda yanlış. Hareket deyince aklımıza Yılmaz Öze geliyor ya. Buradan selam söyleyeyim kendisine.
1: Selamlar efendim.
2: Ama Beşiktaş'ın sezonu erken açmasının görece kendi sikletinde olmayan takımlarla hazırlık maçı tadında resmi maçlar oynamasının araya Midland, iki tane Midland maçı girdi. Bence Beşiktaş'ın en ciddi oyunlarıydı. Evet. Midland maçları sonrası Beşiktaş en ciddi oyuna çıkacak Marsilya maçında. Marsilya maçı da iyi bir test maçı olabilir. Beşiktaş'ın ön tarafı, orta sahası gayet iyi. Ama defansif sorunlar devam ediyor. Şimdi Marsilya maçında bunu bir test edeceğiz.
1: Evet.
2: En ciddi belki rakibiyle oynayacak. Marsilya kötü gidiyor ama işte Marsilya son maçlarını izledim. 1-0 mı ne kaybettiler?
1: Ren maçı 1-0.
2: Gayet iyi top oynuyorlar. Atletik takımlar. O anlamda Beşiktaş için Marsilya maçının önemli olabileceğini, belirleyici olabileceğini söyleyebiliriz. Ama sonuçta bu bir oyun. Beşiktaş kötü oynayıp kazanabilir, iyi oynayıp kaybedebilir. Futbolda bunların hepsi var. Hoca doğrusundan Beşiktaş muhtemel birkaç yenilgi ya da erken form tutanlar erken bir duraklama dönemi geçirirler. O dönemleri yaşarken de takıma ve hocaya sahip çıkması gerekiyor Beşiktaş taraftarının. Ama tabii Beşiktaş taraftarında şöyle bir şey oluştu demek ister istemez. Son 4-5 yıldır Eylül taraftarına dönüyor. Alpay'ı söylemeye başladı sürekli. Eylül'de gel ya da Eylül'de git'e dönüşmüştü Beşiktaş. O yüzden o travmatik korkuyu atmak da kolay değil. Taraftarı da anlamak gerekiyor. Son birkaç sezondur çok kolay havlu atıyor. Ama ben Beşiktaş'ın orta sahasının Fenerbahçe ile birlikte ligin en iyileri olduğunu düşünüyorum. En iyi oyuncu grubu var. Ve o orta saha çok büyük bir defo göstermezse çok fazla kolay puan kayıpları beklemiyorum.
1: Aynen
2: Beşiktaş'tan
1: öyle.
2: Da ama dediğim gibi savunmadaki yerleşimlerden doğan rakibe alan açma hastalığı devam ediyor. Azalsa da devam ediyor ve bunu da benden çok İtalyano'da görüyor zaten. Tabii. Teknik kadro görüyordur ama sonuçta teknik kadro ne kadar deha bile olsa senin gücün oyununun ve sahadaki oyuncunun kalitesine mahkum. O anlamda Beşiktaş'ın defansında iyi oyuncular var. Ama buna rağmen bu kadar açık rakibe pozisyon veriliyorsa o sorunun da bir çözülmesi, teşhis edilip çözülmesi gerekiyor. Bunu da İtalyano yapacaktır. Yani belki devre arasında bir transfer döneminde belki bir defansif katkı daha.
1: Olabilir.
2: Böyle yani Lugano gibi bir stoper, işte kısaca öyle izah edeyim. Lugano gibi bir stoper bulmaları gerekiyor bence.
0: Şu an itibariyle Beşiktaş geçtiğimiz senelerde olmayan disiplini yakaladı yalnız. Oyun disiplini çok önemli bir şey. Bunu yakaladı.
1: Bir de çok teknik direktör değişikliği yaşadı yani takım orada.
0: Kolay değil tabii.
1: Oyuncular açısından da zor.
0: Keşke sadece teknik direktör değişikliğinden bahsedebilen bir kültür yakalasak. Her takımımızın bir sistemi olsa da o sisteme uygun teknik direktör getirsek ama.
1: O da zor hocam. Şimdi Perşembe günü Marsilya karşılaşması var değerli izleyenler. Marsilya lige galibiyetle başladı ama sonrasında oynadığı 3 mücadeleyi de kaybetti. Son olarak Selahattin abinin de bahsettiği Ren maçını 1-0 kaybettiler. Mesela Beşiktaş maçından sonra Paris Saint Germain'le karşı karşıya gelecekler. Belki burada bir rotasyon söz konusu olabilir. Ben Ren maçı sonrasında Bruno Genesio'nun açıklamalarını biraz okumak istiyorum. Çünkü belli ki orada bir sıkıntı var. Hoca şunları söylüyor. Şu ana kadar birçok konumuzda elimizdeki imkanlarla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var ama bu zaman bize verilecek mi henüz bilmiyorum. Asıl soru hangi takımlarla rekabet edebileceğimizdi. Buna cevap verebilecek durumda değilim. Bunu söylemesi gereken kişi de ben değilim. Monaco ve Paris gibi takımlarla rekabet edebiliyoruz ama henüz bu maçları kazanabilecek seviyede de değiliz. Bunun nedenini siz de en az benim kadar biliyorsunuz dedi. O da transferden bahsediyor. Yani yönetimin transfer politikasını biraz kulübün hedefleri konusunda yeterince açık mı ifade
2: ediyor? Bunları hoca mı söylüyordu?
1: Evet. Ren maçı sonrası Bruno Genesio.
2: Genesio evet.
1: Ren maçı sonrası söyledi bunları.
2: Hala görevde ya.
1: Bilmiyorum artık.
2: Orada tabii algılama bu şekilde olmuyor. Biz
0: birimiz Marsilya'nın başkanı için. Yönetemeyeceğim tabii. Sinyalleri veren beyanatlar çok yanlış ya.
1: Evet çok sert.
0: Ya bu takımı yönetemeyeceğini anlatıyor ya.
2: Evet ya da tabii içeride ikili ilişkilerde neler olduğunu bilmiyoruz hocam. Samsun Spor'la yani teknik adamının ilişkilerini bilmiyoruz. Bir sürü şeyler söyleniyor. Aslında garipsediğimiz. Hı hı. Belki Avrupa'da o kadar da garip karşılanmıyordur.
1: Belki
2: adam
1: de.
2: Gerçekçi yani.
1: Ya transfer muhtemelen bekliyordu muhtemelen
2: Ahmet'i olmadı. İstemiştir. O gidip Mehmet'i almıştır filan. Sen bununla idare et. Ahmet'i alamıyoruz. Belki onun taraftar üzerinde de biliyorsun ya. Marsilya da aşırı duygu takımı yani. Marsilya bildiğin dünya göçmenlerinin sığındığı bir liman kenti. Her ülkeden, her ırktan dilinden insan
0: taraftara sahip olan bir takım.
2: Belki taraftara direkt mesaj veriyor. Yani. Bilmiyoruz onu.
1: Olabilir.
2: Ama ben o kadar ben Marsilya yeniliyorsa da ucu ucuna yani hep son ana kadar mücadele eden bir takım.
1: Peki bir de Trabzonspor demek istiyorum. Sonrasında kim bilir geçeceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'da da hoca konusu gündemde. Hatta son günlerde dün Ulaş abiyle yayın yapmıştık. Şenol Hoca'nın ismi çok gündeme geliyor.
2: Ya Şenol Hoca yaşadığı müddetçe gündeme gelirken yani Trabzonspor
1: doğal aday dediğimiz doğal, isim evet. Sanırım.
0: Dön dolaş yine bana geldi.
2: Yani ben Trabzonspor yönetiminin çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak bu kadar yatırım yapılan bir takıma bu takımı bu yıldızları yönetebilecek bir teknik adam düşünüyorlardır. Ben şahsen yönetimin seçip karar vereceği kim olursa olsun ona destek olması gerektiğini düşünüyorum. Buna Avcı bile dahil bence bin yıl geçti de Trabzonspor'un kapısından geçmemesi gerekiyor.
0: Şenol Hoca'nın bir dokunuşu var gibi ya. Futbolculara dokunuyor yani. Dokunabilmeyi becerebilir.
2: Onu inkar edemeyiz canım. Tabii şöyle. Şenol Hoca en son geldiğinde millet çok küçümsüyor. 8 galibiyet aldı. Trabzonspor o galibiyetlerle aşağıya doğru bakmadı. Yoksa gidiyordu aşağıya doğru. Ben Şenol Güneş'in Trabzonspor'a en büyük hizmetinin ne olduğunu düşünüyordum. Belki eğer bu sefer öyle bir ihtimal varsa şu an izleyiciler, dinleyiciler radyodan dinleyemezse onları da söyleyeyim. Benim hiçbir merakım şeyim yok ya. Ona yani başkanını arasam konuşuruz. Ne yapıyorsun, niye diyorsun diye hiçbir şey sormuyorum. Çünkü yönetim hangi kararı verirse versin eleştiri alacak. Ben yönetim hangi kararı, hangi isim üzerine karar verirse versin destek olunması gerektiğini söylüyorum. Buradan da beyan ediyorum. Destek olacağız. Hı hı. Ama bana göre Ertuğrul Doğan Fatih Tekke ile yola çıktığı dönemki fabrika ayarlarına dönerse en doğrusunu yapar. Çünkü yine bu kararı veren kendisiydi. Hı hı. Aynı şekilde genç potansiyelli oyuncu adaylarını bulup onlar üzerinden hem oyuncuyu geliştirip hem de yarışmacı bir kimliğe kazandırabilirse Trabzonspor'u mali bir yıkımında önüne geçer. Evet. Trabzonspor'un tek doğru yolu da budur. Ama şu anda bir karar verecekler. İşte Bekara Hatun'la hadi ayrılalım demek kolay. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın ve yönetiminin yükünü tahmin ediyoruz.
1: Ben
2: kendi açısından en doğru karar neyse onu vermeli ki taraftara da seslenirim. Ona saygı duyman gerekiyor ki senin de onu eleştirme hakkın olsun. Yoksa her gelene itiraz, ona itiraz, buna itiraz, şuna itiraz nereye kadar?
1: Peki bu transfer politikasının değişmesi şampiyonluk beklentisinden dolayı mı değişti sizce?
2: Tabii ki. Yani Salah gibi bir oyuncu transfer ediyorsan dönem fırsat transferidir. Ben Salah
1: peki diğer politikayla şampiyon olamaz mıydı Trabzonspor?
2: İşte dün, o yolda gidiyordu.
1: Çok yaklaşmıştı.
2: Türkiye'nin genel kabul görmüştü bu duygu. Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan yapılanmasının yola çıkardığı Trabzonspor gemisi gayet rahat rotasına doğru gidiyordu.
1: Evet.
2: Ama şu anda

0: bu son transferler sonrası yani ve iki tane oyuncuyu satıp 50 milyona yakın bir gelir transfer geliri elde edilmesi. Hı hı. Ayrıca 2-3 tane oyuncunun da transfer teklifleri alması, bunu herkes biliyor. Yani bunları da istediğim zaman nakde dönüştürürüm rahatlığı. Bir anda 3 yıllık planlamayı bana göre 1,5 kuncu yılında revize etti Ertuğrul Doğan. Bence buna gerek yoktu. Yani bu yolda devam edilse tamamdı. Yani hı hı. Sen teknik adamın talep ettiği
1: biraz daha kalite katarı doğru.
0: Teknik adamın talep ettiği birkaç oyuncuyu takıma katıp yani tamamlayıcı ve kiralamak üzere alınan oyuncuları saymıyorum. Deniyor ki 15 oyuncu alındı. 15 oyuncu alıyor. Bunların 11'i zaten genç adam, tamamlayıcı, yedek, şu bu. Kulübe çok sahipti. Onlara yönelik alındı. O anlamda bu bir yönetim politikasıdır. Doğru da bir politikadır yani. Geçmiş dönemde başarılı örnekleri oldu. Başarısı örnekleri de oldu ama futbolda ben bunu 2 kere 2 4 etmiyor yani. Evet. Hiçbir zaman etmez. 5 transfer yaparsın. İkisi başarılı çıkarsa idare edersin. 3'ü çıktı mı senden iyisi yok zaten. Hı hı. Bu iş böyledir ama Trabzonspor'un bu saatten sonra şu noktada Salah gibi, Fabiano gibi iki tane, hatta bir de işte Ju gibi 25 milyona yakın para bağlanmış. Yani kolay bonusları da var. Her ne kadar ödeme koşulları kolay, çok zorlamayacak gibi olsa da hı hı. Sayın Başkan daha 2-3 ay önce Trabzonspor'un yıllık 30-40 milyon euro açık verdiğini söylüyordu. Evet. Yani gelir gider dengesizliği vardı. Bu transferlerle ya da 100 bin forma satarak bu gelir gider dengesizliğini dengeleme ihtimalin yok. Oyuncuyu, genç oyuncu bulacaksın, geliştireceksin, satacaksın her sene 2-3 tane, 2 tane, 1 tane her neyse. Bu politikaya ben Ertuğrul Doğan'ın yerinde olsam geriye dönerim. Yani 1,5 yıl önceki Ertuğrul Doğan ayarlarına dönerim. Başka birine değil. Kendisi bunu yaptı ve başardı. Aynı şekilde devam etmesini 30-35 yıllık gazetecilik deneyimim bana bunu söyletiyor. Ama bir yandan da bugünü yaşıyoruz. 3 gün sonra ligin en flash takımıyla, şampiyon takımıyla maçım var. Evet. Teknik direktörün yok, bir karar vermek zorunda. Hangi kararı verirse versin bana göre zor bir karar olacak. Hı hı. Eleştiren, destek veren mutlaka bulunacaktır ama bize düşen, futbol sever olarak söylüyorum bunu. Trabzonspor taraftarı olarak söylemiyorum. Bize düşen şu anda yapılması gereken bir karar, verilmesi gereken bir karar var. O karar verildikten sonra yarış devam ederken, oyun devam ederken destek olmaktır.
2: Aynen. İki dakikam var hocam. Hüseyin Hoca'ya da konuşalım. Şimdi Gençler Birliği maçında 5 gollü galibiyet. Sonrasında oynanan Konyaspor maçı mağlubiyet. Şimdi Galatasaray karşılaşması var.
1: Bu kolay değil şimdi. Bir derbi oynayacaksın.
2: Evet.
1: Bu ayağa kalkmanın bir maçı da olabilir Trabzonspor adına ama şu an itibariyle Trabzonspor sezon başından beri yeni kurulan bir takımla birlikte oyuncular maç oynadıkça güçleneceklerine tam tersi elden ayaktan düşüyorlar. Ne olursa olsun sen oraya geldin. Yeni gelen teknik direktör taktikçi ve motive edici olmalı başta. Şimdi gelen adam şu ana kadar Fatih Tekke'nin yarattığı bir takım değil mi bu?
0: Evet.
1: Onun
0: evet.
1: Kendi oyun fikirleri doğrultusunda. Yeni gelen insan, teknik direktör aynı oyun fikirleriyle mi oynayacak? Zannetmiyorum ben.
0: Belki oyuncu şimdi, grubu buysa yapacak bir şey yoktur hocam.
1: Ya işte o eldeki oyuncularla tamam bir kültür yaratmaya çalışırsın ama burada bence Trabzonspor için en büyük tehlike ne biliyor musunuz?
2: Nedir?
1: Maçların sonunda takımını ayağa kalkıp da alkışlayan taraftar kitlesini kaybetmesi acı bir şey Trabzon için.
0: Tabii. Mesela onun, zaten.
1: Evet. Onun için sen oyuna, sahada oynadığın oyunla sen coşku vereceksin taraftarına ve tekrar adapte edeceksin onu. Seni destekleyecekler. Yoksa yani Trabzonspor bir futbol şehridir. Hı hı. Trabzonspor her alanda da şampiyonluğa oynar. Onun için kolay değil. Ya. Bu kadar oyuncu transferi çok kolay bir şey değil. Bir süreç süreci iyi yöneten bir Trabzon.
0: Hocam tek bir şey söyleyeyim. Trabzonspor yeniden yapılanıyor diyoruz. Geçen sene kupa finali oynayan takımla bu sene Konya deplasmanına çıkan takımın ilk 11'leri arasında 6-7 tane değişik isim var.
1: Olmaz.
0: Hiç çalışamamışsın. Vaktin bile olmamış yani.
2: Peki.
1: Ve Salah gibi bir adamı doğru kullanması lazım Trabzonspor.
2: Bakalım yeni teknik direktör belki gelirse o karar verecektir. Şimdi değerli izleyenler konularımızı bitirdik. Kim bilir diyeceğiz. Kim bilir'e geçiyoruz. Evet, yarışmamızda 3 sorumuz var. Her zaman olduğu gibi hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Skorlarınız nasıl?
1: Bak inan ki bahane sunmuyorum.
2: Evet.
1: Ama dün elektrikler kesildi bak. Çalışmamış olabilirim.
2: Peki rica edelim o zaman ilk soruyu.

0: teşekkürler. La Liga'da bu sezon hangi futbolcunun daha az golü vardır? Rafinha, Julian Alvarez, Lamine Yamal ya da Kylian Mbappe? Var mı tahmin?
1: Julian Alvarez.
2: Alvarez. Evet. Alvarez değil mi?
0: Tahmin,
2: Alvarez.
0: Gol tahmini var mı?
1: Aa, henüz bir ya da yok. Ya da bak, ondan sonra da Rafinha. Rafinha da kötü başladı.
2: Rafinha atıyor o zaman.
1: Az atıyor. Alvarez mi?
2: Alvarez, Alvarez.
0: Cevap gelsin.
2: Rakamlar da gelsin.
0: Rakamları da söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Alvarez 5. Diğer isimler 6. Çok büyük fark yok aslında.
1: Çok fark yok. Evet.
2: Öyle bir emin söyledik ki sanki Alvarez 0 öbürce almamış gibi.
1: Vallahi.
0: Ben öyle sandım.
1: Bu sene beni ikna etmedi daha Alvarez.
0: Evet.
1: İnanılmaz hareketli ceza sahası çevresinde. Müthiş bir oyuncu ama. Daha henüz ikna etmedi bizi ya.
0: Peki ikinci soruyu alalım o halde. Hangi kulübün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yoktur? Sivas Spor, Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü ya da Bursa Spor? Tahminlerinizi alabilirim.
2: Bursa'nın var.
1: Gaziantep.
2: Sivas'ın var mı?
1: Var, var galiba.
2: Trabzon'da finali Kayseri ile vardı. O finali aldı mı Sivas? Aldı galiba. Evet. Gaziantep Futbol Kulübü.
0: Diğerleri aldı diyorsunuz. Bugün Bursa, niye o kadar eminsiniz?
2: Bursa Spor almadıysa ayıp olur zaten. Ankara Gücü kupayı aldığı için 12 Eylül darbecileri tarafından ligde tutulmuştu. İkinci lige
1: düşmesine rağmen
2: düşmedi.
1: Düşmesine rağmen düşürülmemişti.
2: Ankara Gücü'nün var yani kupası. Hem de ikinci ligdeyken abi.
0: Antep.
2: Ayıntap.
0: Cevap gelsin. Antep.
1: Her şeyi de bilmek zorunda
0: değiliz. Çok iyi gidiyorsunuz. Tarih, Sivas 2021-22'de almıştı. Aynen dediğiniz gibi Kayseri Spor 3-2 yenmişti. Bursa Spor da 1985-86 yılında. O da Altay'ı yenerek kupayı kazanmıştı.
1: Eskişehir Spor, Bursa Spor bunlar Göztepe köklü kulüpler abi. Altay. Sakarya, Kocaeli. Bir tane daha var.
0: Çok emin gidiyorsunuz.
2: Kolay geldi sorular.
0: Biraz yanlış bilin. Hangisi olimpik spor dalı değildir? Breakdance, dalga sörfü, kaykay ya da karate? Var mı tahmin? Olimpik bir spor dalı değildir.
2: Dalga sörfü değilse ayıptır. Mutlaka olması lazım. Çok keyifli bir şey. Yoksa çocuklar via via yapar.
1: Olimpik spor mu? Breakdance. Kaykay diyor.
2: Yani ben de şimdi kaykay değilsem beraberlik olacak, bir puan havaya uçacak. O zaman ben break dansayım, bir taraf 3 puan kazansın. Evet. 3 puanlı sistemle yarışıyoruz değil mi?
0: Evet, yani öyle tamam. Olsun hadi. Ne dediniz şimdi?
1: Ben kaykay.
2: Break dans dedim ben, kaykay dedi hocam.
0: Niye break dans dediniz?
2: Ne bileyim, hocam demese kaykay diyecektim ben. Yani birimiz yanılacaktık yani.
1: Ben şampiyon olayım diye beni ittiriyor.
2: Yok hocam.
0: Bu arada şimdi benim uyardı editörüm. Alvarez'in golü yok mu?
1: Ya yanlış dedim sana golü.
2: Sıfır ya da bir dedi.
1: Sıfır ya da bir dedi.
0: Tebrik ederim.
1: Ben kalktım.
0: Yok, birazdan kalkacağız son dakikalar. Cevabı alalım. Hangisi olimpik bir spor dalı değildir?
1: Kaykay.
0: Karate.
1: Allah Allah.
0: Breakdance son günlerde bak, judo, zaten
1: bilmem ne onları karıştırıyor. Onu o sınıfa sokmuş olabilir.
2: Yani judo da mı değil?
1: Judo demek, judo ile karate ayrı şey sınıflandırıyor. Ya,
2: judo olimpik sporsa, karate değilse Çin ile Danimarka'nın yerini değiştirelim yani.
0: Kaykay zaten var. Breakdance son yıllarda dahil oldu. Dalga sörfü dediğiniz gibi zaten vardı.
1: Onun var olduğunu biliyorduk. Ben şaşırdım valla karate.
2: Mağrur olma padişah.
1: Şey var, judo var.
2: Evet.
1: Bir de bir de aikido mu maikido bir şeyler var.
2: Evet var.
0: Peki karate yoktu. Bunun da cevabı D, karateydi değerli izleyenler. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
0: Size de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Borussia Dortmund.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 14 Eylül 1944 yılında radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıktı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir.

0: Allspor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kocaelispor'u tek golle geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.
2: Galatasaray ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı Kırmızılılar kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Namağlup ünvanını koruyarak galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray puanını 13'e yükseltti ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı. Galatasaray Kocaelispor karşısındaki kötü sonuçlara da son verdi. Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen Sarı Kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetmişti. Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 berabere kalmıştı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, iç sahada yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Okan Buruk bu süreçte 30 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Sarı Kırmızılı formayla ilk defa Rams Park'ta sahaya çıkan Deniz Gül, oynadığı oyunla izleyenlerden tam not aldı. Bir golü vardan dönen milli futbolcu bir kez de direğe takıldı. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakçı bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla fileleri havalandıran tecrübeli stoper galibiyeti getiren isim oldu. Abdülkerim stoper olmasına rağmen Galatasaray'da 176. maçında 17. golüne ulaştı. Sarı Kırmızılıların bir diğer yeni transferi Rafael Leao da Rams Park'ta ilk kez seyircisiyle buluştu. 86 dakika sahada kalan Portekizli Yıldız iki kez gol girişiminde bulunsa da skor üretemedi.
1: Şimdi Galatasaray Kocaelispor maçının sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
3: Maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence

0: Olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence hep genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit ve hani puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde. Yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki hani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı aslında, yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil, diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
2: Anspor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Galatasaray Kocaeli Spor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
3: Kaleciyim ben. Bak elimi koydum. Çifte de gerek yok. Koydun mu? Bitti top benim. Buna oynayamazsın.
4: Dokunsan bile koyduğun anda.
3: Oynayamazsın. Koydum, top benim bu. Yer, zemin, çim zemin. Koydum elim, top benim, kalecinin. Oynayamazsın. Burada da iki elini koymuş özetle. Bunda oynayamaz Deniz. Gol iptali doğru. Böyle dedim ya, örnek budur.
5: Bu, herkes bunu offside zannetti hocam, bak bu, ondan zannetti.
3: Sonraki bölümde offside de var orada.
4: Offside de var.
3: Sonrasında devamlı offside var. Bu olmasa öbürü gelecek. Yani onu da yorumladıkları zaman sağda bekleyen, altı pasın kenarında bekleyen, altı pas diyorum bakın. Deniz. Kale alanı bak şu kim bu?
4: Deniz.
3: Yine, yine Deniz, devam. Direkten dönüyor, offside'daydı.
4: Aktif alana dahil oluyor çünkü.
3: Yani. Ve,
5: ama pozisyon değişiyor.
3: Değişiyor yani. Pozisyon. Atıldığında offside ya. Öbürü bilerek oynamaya mı girdi, çarpmaya mı girdi der, onu değerlendirirse.
4: Değerlendirirler mi belki?
3: Tek elle de koysa bu topa vuramazsın.
4: İki elle uzanırsa.
3: İki elle de koysa vuramazsın. Kalecinindir bu top. Bu topla bir daha oynayamazsın. Bu faul ve gol iptali doğru. Deniz'e mi ikinci sarı? Bir kere UEFA'nın yönetim talimatında yorumu şu.
4: Temas varsa.
3: Yok yok. Şöyle diyor. Aldatmadan dolayı ikinci sarı karttan adam eksiltmeyin.
4: Ha, güzel bir,
3: bir
4: şey.
3: Bir tavsiye bu.
4: Bunu çok yapıyorlardı çünkü evet. Eskiden.
3: Aldatmadan dolayı.
4: Ben olumlu buldum bunu.
3: Yapmayın diyor.
5: Burada ama bir temas var, o da bırakmış. Kolay bırakmış.
3: Bir temassız zaten, kolay bırakıyor. Bırakmış, İki, kolay. Ben de diyorum şimdi UEFA'ya, tamam güzel de. Beni aldatıyorsun burada. VAR da devreye giriyor bazı pozisyonlarda. Hmm. Ben VAR müdahalesi yediğim için sıkıntı yaşıyorum. O aldatan cezasız kalıyor. Hep ondan yana oluyor.
4: Yani
5: hocam düşüyor fakat penaltı da istemiyor orada.
3: Bu penaltı değil. Yani. Şimdi Deniz, senden Türk futbolunun beklentileri çok yüksek. Galatasaray'ın beklentileri çok yüksek. Sen daha ilk maçında bunları yaparsan sana olan saygı yerle bir olur. Olmaz mı?
6: Ya hocam genç oyuncu
4: biraz, öyle demeyelim. Biraz daha dikkatli biraz, olması aynen, lazım. Ben
3: öyle... Şimdi biz buradan ona şu mesajı gönderiyoruz.
6: Hocam biraz daha dikkat edecek. Genç pırlanta gibi bir oyuncu hem milli takım hem Galatasaray adına önemli. Biraz daha bunlara dikkat etsin. Bizim abisi olarak tavsiyemiz bu olur. Yani
3: ben
6: daha böyle
3: tavsiye edeceğim zaten hocam. Aynen. Yani böyle yapma bunları.
6: Daha yapıcı bu gençlere şey
3: golü,
6: yapmamız gerekiyor.
3: Golü kovala zorla. Yani böyle kolay bırakma. Eli temasını aldı pat bırakıyor. Evet. Evet. Yapma.
6: Ya hatalı.
3: Zorla.
4: Hayır abi. Dediğin gibi bir Avrupa maçında falan zaten adamlar her eksiğim bizi bekliyor. Çat diye çıkartır tabii, gösterir tabii, kartı.
3: Temas olduğu için şey olmaz. Sarı kart olmaz.
2: Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanacak tek karşılaşmayla tamamlanacak değerli izleyenler. Şimdiye kadar alınan sonuçlara birlikte bakalım. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0'la geçti. Çaykur Rizespor Eyüpspor deplasmanında 2-0 kazandı. Samsunspor evinde Arcaçurum Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup olurken Korendon Alanyaspor'la Göztepe 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Tumosan Konyaspor deplasmanında 1-0 kaybetti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Kocaelispor'u tek golle geçerken Ahmet Sportif faaliyetlerde Başakşehir 5-0 mağlup etti. Ve bu akşam saat 20'de haftanın son maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Beşinci haftanın kapanışını Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında yapacak dedik değerli izleyenler. Saat 20'de başlayacak bu müsabaka ve maç öncesi tüm detayları şimdi muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'tan dinleyeceğiz. Hemen sözü Erdem'e bırakalım.
7: Elbette iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Süper Lig'in 5. haftasında mücadele saat 20'de başlayacak. Mehmet Türkmen karşılaşmanın hakemi şu an Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelin tam olarak önündeyiz. Sarı lacivertler dün akşam saat 19.30 civarlarında otele giriş yaptı. Fenerbahçe kafilesinde Marco Asensio sakatlığı sebebiyle kafilede yer almadı. Gaziantep'e getirilmedi. Mimović de yine kadroya alınmayan bir diğer isim oldu. Mimović'in herhangi bir sakatlık problemi yok. Tamamen teknik heyet kararıyla Mimović kadroda bulunmuyor. Jadon Osterwolde'nin de tedavi süreci devam ediyor. Fenerbahçe hafta içerisinde Roma karşısında gerçekten 3 puanı kaçırdılarsak yanlış olmaz. İlk yarısında kontrollü, ikinci yarısında çok fazla pozisyon buldu. Direkten dönen bir topunun oldu. Roma'yı elinden kaçırdığı bir maç oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'ne Kadıköy'de evinde 1 puanla başlamayı başardı temsilcimiz. Hemen maçın ardından yaşanan elbette olaylar var ama Fenerbahçe o gündemi geride bıraktı. İsmail Kartal takımının başında ve futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Özellikle takım kaptanları ile yaptığı toplantıda sezonun hedeflerine doğru kenetlenilmesi yönünde bir konuşma gerçekleştirildi. Benim Samandıra'dan aldığım bilgi, futbolcuların da o istifa gecesi şaşkınlığın İsmail Kartal'ın dönüşüyle yerini mutluluğa ve memnuniyete bıraktığı yönünde. Fenerbahçe hedeflerine odaklanmış durumda. Elbette lig başlangıcı çok iyi değildi. 4 maçta alınan 2 mağlubiyet var ama tecrübeli bir yönetim var, deneyimli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Uzun vadede bu puan kayıplarının telafi edileceği öngörülüyor. Bu maçlardan bir tanesi de Gaziantep deplasmanında oynanacak. Ardından Fenerbahçe Eyüpspor'la bir maça çıkacak ve milli araya girmiş olacak sarı lacivertli ekip. Bir taraftan da benim gözüm tabii kapıda Fenerbahçe yönetimi çıkış yapıyor. Galiba bir yemeğe gidilecek burada. Birçok önemli Fenerbahçeli dernek var. Cihan Bey, önemli bir maç. Bir şey söylemek ister misiniz?
8: Hayırlısı olur inşallah.
7: Çok sağ olun. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Feridun Geçgel, Özgür Peker. Başkan Aziz Yıldırım da çıkış yapıyor. Başkanım, önemli bir maç. Tamamdır. Bir şey söylemek istemedi. Başkan Aziz Yıldırım, taraftarların fotoğraf çekilme talebini geri çevirmiyor. Dün de dernekler Diyarbakır'da spor okulları açılışındaydı. Başkan Aziz Yıldırım yönetim kuruluyla beraber ayrılıyor Aziz Yıldırım. Fenerbahçe yönetimi tam kadro Gaziantep'e geldi dersek yanlış olmaz. Yönetimin büyük kısmı burada. Dün Diyarbakır'daydı Fenerbahçe yönetim kurulu. Spor okulu açılışı oldu. Derneklerle bir araya geldi Başkan Aziz Yıldırım. Bugün de Gaziantep'te takımıyla beraber. Sağ olun başkanım. Başkan Aziz Yıldırım yöneticileriyle beraber otelden ayrılıyor. Biz yayınımıza geri dönelim. Fenerbahçe'de tabii Asensio dışında eksik oyuncu yok. Muhtemelen 11'i de çok kısa paylaşalım. Öncesinde şunu söyleyeyim. Bugün Romelu Lukaku'nun ilk 11'de başlama ihtimalini ben de istihbarat olarak aldım ama Vedat Muniç çok daha hazır, çok daha etkili bir görüntü sergiliyor. Lukaku'yu genelde maçların son 30 dakikasında, 25 dakikasında gördük. Bu maçta ilk 11 olursa elbette teknik heyet tercihi ama bu tarzda bir istihbarat var. Peki Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl? Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, Şikrinyar, Ake, sol bekte Archie Brown'u izleyeceğiz. Bugün önlerinde Kante Gendüzi, İsmail Üçlüsü sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem ama Oğuz Aydın'a da bir parantez açalım. İleri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyelim. Ben sözü stüdyoya bırakıyorum. Başkan Aziz Yıldırım bir açıklama yapmak istemedi. Belki mücadelenin ardından mikrofonu uzatırız. Bir şeyler söylemek ister diyelim. Söz tekrar stüdyoda.
2: Evet, Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Değerli izleyenler, gün boyunca elbette bağlantılarımız sürecek Gaziantep Fenerbahçe maçı öncesi diyelim ve şimdi akışımıza geri dönelim. Beşiktaş'tan devam edeceğiz. Vincenzo Italiano yönetiminde günden güne takım kimliği belirgin biçimde ortaya çıkan Beşiktaş'ta özellikle savunma gücü ve iç saha performansı dikkat çekiyor.
9: Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yla savunmada ve hücumda dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İtalyan teknik adamın yaklaşık 3 ayda takıma kazandırdığı oyun anlayışı sonuçlara da yansıdı. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor'u mağlup ederek ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, 5. haftayı 12 puanla tamamladı. Avrupa Ligi elemeleriyle birlikte 11 resmi maça çıkan siyah beyazlar 9 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 20 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Italiano'nun Beşiktaş'taki en belirgin dokunuşlarından biri savunma organizasyonu oldu. Siyah beyazlar Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gelen ikinci ekip konumuna yükseldi. Beşiktaş kalesine yalnızca 9 isabetli şut geldi. Rakiplerin ürettiği pozisyonların kalitesi de düşük kaldı. Siyah beyazlar Süper Lig'deki 5 maçın tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu. Bu tablonun temelinde ön alan baskısı ve top kaybının ardından verilen hızlı reaksiyon öne çıkıyor. Italiano savunmayı sadece geri dörtlünün sorumluluğuna bırakmıyor. Takım halinde uygulanan baskıyla rakiplerin kendi yarı sahasından çıkmasını da zorlaştırıyor. Tüm bu verilerse 48 yaşındaki teknik adamın imza töreninde futbol direktörü Önder Özen'in sözlerini akla getirdi. Özen, rakip pas yaparken sizin takımınızın topu kapmak için pas başına kaç kez müdahale ettiğini gösteren PPDA verilerinde Beşiktaş'ın lider olacağını iddia etmişti.
10: Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Sonuç ne olur? O veriler bizi nereye kadar taşır? Şampiyonluk mu olur? Daha altında mı olur? Onu bilmiyorum ama bunu biliyorum. Kendi sahasında veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak.
9: Siyah beyazlılar Midtjylland, Hradec Králové, Eyüpspor, Kaunas Žalgiris, Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor'u mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada 15 gol atan Beşiktaş kalesinde sadece 2 gol gördü. İtalyanın ekibi bu mücadelelerin 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece siyah beyazlılar 26 yıl sonra Dolmabahçe'de 6'da 6 yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile yakaladığı olumlu havayı sezon sonuna dek taşıyarak 3 kulvarda yarışmacı bir performans göstermeyi amaçlıyor.
2: Beşiktaş geçen sezonla oranla ciddi bir değişim geçiriyor değerli izleyenler. Siyah beyazlıların bu sezon hem lig hem de Avrupa performansı dikkat çekiyor.
11: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonla bu sezonki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark oluştu. Siyah beyazlı ekip hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de geçen sezonun aynı dönemine göre sonuçlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı. Vincenzo Italiano yönetimindeki çıkış rakamlara da yansıdı. Beşiktaş 2025-26 sezonunda Avrupa'da oynadığı ilk 6 maçta sadece 2 galibiyet alırken bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonsa UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah beyazlar sadece bir mağlubiyet aldı ve bir sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa Ligi'ne katıldı. Süper Lig'de de tablo değişti. Beşiktaş geçen sezon ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Italiano'nun takımı ise bu sezon aynı süreçte 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu. Değişim ilk 11 resmi maçta da net şekilde görüldü. Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 resmi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken bu sezon aynı süreçte 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Vincenzo Italiano'nun performansı da dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik adam daha önce görev yaptığı Fiorentina ve Bologna'da ilk 5 lig maçında 4 veya daha fazla galibiyet elde edememişti. Böylece Beşiktaş'ta bu eşiği aşan Italiano, Avrupa'daki başarılı sonuçlar ve Süper Lig'deki güçlü başlangıçla kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
2: Beşiktaş'ın yeni oyuncularından İlhan Fakılı sergilediği performansla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gözüne girmeyi başardı.
12: İlhan Fakılı Beşiktaş'ta kısa sürede dikkatleri üstüne çekti. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lig 2 ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu Vincenzo Italiano'nun verdiği süreleri iyi değerlendirdi. Bu sezon 11 müsabakada 558 dakika sahada kalan İlhan 2 gol 1 asist üretti. Özellikle Dolmabahçe'de oynanan son 2 karşılaşmada öne çıkan genç futbolcu Çorum Futbol Kulübü maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı. Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında ise 70. dakikada oyuna dahil olan İlhan sadece 11 dakika sonra ağları havalandırdı. Böylece İlhan Tüpraş Stadı'ndaki son 2 maçında 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun da İlhan'ın gelişimini yakından takip ettiği ve futbolcuyla birebir görüşmeler yaptığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcı İlhan'ın fiziksel ve taktiksel gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor. Rotasyona önem veren İtalyano'nun büyük kozlarından biri haline gelen İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta gelecek adına umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor.
2: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tüm Ozan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer 3 dış saha maçını da kazanamadı.
9: Trabzonspor Konya'dan üzgün döndü. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüm Ozan Konyaspor'a konuk olan Bordo Mavililer rakibine 1-0 yenildi. Henüz 2. dakikada Tot'un attığı golle geriye düşen, daha sonra aradığı golü bulamayan Karadeniz ekibi ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı. 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan Trabzonspor 9 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Bordo Mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı lig maçlarında henüz galibiyet alamadı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetleri

0: 2-1 ve son olarak da Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Konyaspor ise Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki 7 maçlık mağlubiyet hasretine son verdi. Geçen sezon 31. haftada Trabzonspor'u yendikten sonra son 3 maçını kaybeden İlhan Palut'un ekibi, bu sezonda Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Erzurumspor Futbol Kulübü'ne mağlup olmuştu. Böylece kulüp tarihinin en kötü serisi bitmiş oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
1: Zira Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Birinci tur karşılaşmaları yarın çarşamba ve perşembe günü oynanacak. Heyecan tabii ki Aspor ekranlarında yaşanacak.
0: Zira Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Bu sezon 155 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finallerse çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını 2. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı, saat 17. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba, saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Saat 17. Buca Spor Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe, saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü Spor Kulübü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz Medya ekranlarında yaşanacak.

0: Süper Lig'in 5. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5 golle geçti. Şimdi maç sonuna gidelim ve açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Stay humble. You can enjoy tonight, but tomorrow we'll start preparing the next game.
2: Bizim için çok büyük bir galibiyet. Hak edilmiş bir galibiyet. Ben Başakşehir'e çok saygı duyuyorum, oynadıkları oyuna. Oyun tarzlarını önde basıyorlar, adam adamalar, çok saygı duyduğum bir takım. Biz de aynı şekilde yapmayı düşündük, önde basmayı ve adam adama anlamında biz de aynı şeyleri yapmayı planladık. Yani onlara oyun oynamaları anlamında izin vermedik. Çok hareketliler çünkü bunu durdurduk ve biz de adam adama önde bastık. Takımımı tebrik ediyorum, mükemmel bir galibiyetti.
3: The boxing correctly and not playing our game.
4: Kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir performans diyebilirim. Zaten skorda maçın hikayesini bizlere anlatıyor. Ceza sahasında savunma yapma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. En iyi seviyemizde değildik bugün. Ben kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar. Tekrardan yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz.
0: Kasımpaşa ise Gençler Birliği deplasmanında 2-1 kazandı. Yine teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım.

0: Tabii son dakika gelen galibiyet, sondan başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı oynanan oyun, özgüven, göstermiş oldukları oyuncuların karakter çok değerli ve önemli. Genç, çok gerçekten bu oyunda daha tecrübe edinmesi gereken süreleri olan oyuncularla bu yola çıktık bu sene başında. Mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Her galibiyetin içinde farklı farklı senaryolar var. Mağlubiyetlerin içinde farklı senaryolar var. Bugün baktığınızda ilk yarı Gençler Birliği bizden daha iyi oynadı. Çok pozisyon mu verdik? Vermedik ama oyunun momentumunun onlardan yana olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda tamamen aslında oyunun başı itibariyle bizde oldu. Bir 10-15 dakikalık kayıp var. Orada da yine bence pozisyona girdi Gençler Birliği. Yani futbol çok farklı ilişkilerin içinde olduğu anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli. Kazansalar da kaybetseler de onlar için bu tecrübe olacak. Hayatlarına bunu bir tecrübe olarak katacaklar. Mutluyuz. Çünkü çıktığımız yol zor bir yoldu genç oyuncularla. Baktığın zaman onların bu seviyede, hatta bir alt seviyede bir oynamışlığı olmamasına rağmen bugün bu seviyedeki oyunculara kafa tutmaya çalışıyorlar. Onlar adına mutluyum. Aslan payı oyuncularımın.
1: Yani bizim çok rahat 2-0, 3-0'ı yapabileceğimiz bir maçı son saniyelerde dramatik yediğimiz bir golle de, birincisi bireysel, ikincisi de kornerden yediğimiz golle de mağlup tamamladık. Tamamen hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyunsal olarak akan oyunda bu üstüne de koyulacaktır. Oyuncuların mücadelesi, hepsinden memnun, hiç sıkıntı yok.
2: Trendyol 1. Lig'de ise 7. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla tamamlanacak. Hemen şöyle bir bakalım değerli izleyenler. SMS Grup Sarıyer Spor, Bandırma Spor, Bolu Spor, Orfa Yapı Pendik Spor ve Van Spor, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü maçları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı değerli izleyenler. Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor 4 golle geçti. Antalya Spor, Eminönü Ümraniye Spor'u 2-1 mağlup etti. Ekenler Beton Sivas Spor, Muğla Spor mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969'u tek golle geçti. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ile 1-1. Bursa Spor'la Turka Esenler Erok Spor'da 2-2 berabere kaldı. Bu akşam haftanın son maçında saat 20'de Metro Holding Kayseri Spor ile İstanbul Spor karşı karşıya gelecek. Biraz dış basının gündemine bakacağız şimdi değerli izleyenler. Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezona da yüksek bir performansla başladı. 21 yaşındaki yetenekli oyuncu ilk 5 hafta itibarıyla La Liga'nın en çok gol şansı oluşturan ismi oldu.
3: İspanya'da Arda Güler fırtınası devam ediyor. Milli yıldız Rayo Vallecano karşısında yalnızca 18 dakika sahada kalmasına rağmen performansıyla dikkat çekti. 72. dakikada oyuna giren Arda kısa sürede 5 kilit pas üretti. 21 yaşındaki futbolcu bu istatistikle karşılaşmanın en iyi ismi oldu. Arda'nın bu paslarından biri de golle sonuçlandı. Milli Yıldız'ın kısa süredeki etkili performansı İspanyol basınının da dikkatinden kaçmadı. Marca gazetesi Arda Güler için Real Madrid'in çehresini değiştiren adam ifadesini kullandı. Mundo Deportivo ise Arda'ya şu anda sezonun en iyi oyuncusunun kim olduğunu hatırlatmak için 15 dakika yetti sözleriyle Türk Yıldız'ın performansını övgüde bulundu. Ancak Arda'nın yükselişi sadece Rayo Vallecano maçıyla sınırlı değil. Milli futbolcu oluşturduğu gol pozisyonu sayısında 24 ile La Liga'da zirvede yer alıyor. Oyuncuların sahada kaldığı süreler üzerinden yapılan hesaplamaya göre Arda 90 dakikada ortalama 9,5 pozisyon oluşturuyor. Bu alanda en yakın takipçisi Lamine Yamal'ı ikiye katladı. Arda Güler böylece Real Madrid hücumlarının gol pozisyonuna dönüşmesinde anahtar oyunculardan biri haline geldi. Jose Mourinho döneminde 3. bölgede daha fazla sorumluluk alan milli yıldızın oyun tarzı Mesut Özil'i de andırmaya başladı. Real Madrid, Mourinho yönetiminde 2011-2012 sezonunda bir Türk 10 numarayla La Liga

0: Liga şampiyonluğu yaşamıştı. Aynı başarının 15 yıl sonra Arda Mourinho ortaklığıyla tekrar edilip edilemeyeceği ise merak konusu.
1: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalar yaptı ve Arda Güler'in neden yedek kaldığını da açıkladı.
2: Estoy contento.
3: Çok mutluyum. Şu an itibariyle 3 aydır birlikteyiz ama takımla tam olarak 3 ay geçiremedik. Bildiğiniz gibi birçok oyuncumuz Dünya Kupası'nda yarı final, final ve üçüncülük, dördüncülük maçlarında oynadı. Bu oyuncuların geri dönüp takımla birlikte çalışmaya başladıkları andan itibaren daha kısa bir süremiz oldu. Mükemmelliği öylece inşa edemezsiniz. Futbolda mükemmellik diye bir şey yoktur. Ancak neredeyse mükemmel bir takımdan söz edecek olursak bu 3 günde ya da 3 ayda olmaz. Hatta bazen 3 yılda bile gerçekleşmez. Bence şu anda yaptıklarımızda pek çok olumlu yön var. Biz her zaman daha iyiye gitmeye çalışarak adım adım ilerliyoruz. Arda oyuna girdiğinde daha iyi oynadığımız konusundaki görüşlere katılıyorum. Gerçekten muazzam bir kalitesi var. Çok fazla pozisyon üretiyor. Vallecano karşısında oyuna girdiği andan itibaren takıma bir denge getirdi ve daha iyi oynamaya başladık. Fakat kulübeye baktığınız zaman çok fazla iyi oyuncumuz olduğunu göreceksiniz. İnanın hepsini aynı anda ilk 11'de oynatamıyoruz.
1: MotoGP'de sezonun 14. etabını Marc Marquez kazandı.
4: MotoGP'de sezonun 14. yarışına İtalya'nın Rimini kentindeki uluslararası Misano Marco Simoncelli pistte ev sahipliği yaptı. Müzik 27 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadelede Marc Marquez zafere ulaştı. Podyuma 3 İspanyol pilot çıkarken Marc Marquez 41 dakika 13.01 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı ve bu sezon 5. etap galibiyetini elde etti. Marquez genel klasmanda da Jorge Martin'le puanını eşitledi ve zirveyi paylaştı. Alex Marquez liderin 0.657 saniye gerisinde ikinci, Pedro Acosta ise 2.326 saniye farklı üçüncü oldu. Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı liderin 28.031 saniye arkasında bitirerek 12. sırayı elde etti. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor. MotoGP'de sezonun 15. etabı Avusturya Grand Prix'si 20 Eylül'de koşulacak.
1: Formula 1'de sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sini İtalyan Kimi Antonelli kazandı.
5: Formula 1'de sezonun 14. yarışına İspanya ev sahipliği yaptı. İlk defa Formula 1'e ev sahipliği yapan başkent Madrid'in 5.4 kilometrelik Madryn pistindeki yarış 57 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, 1 saat 34 dakika 23.754 saniyelik süresiyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun 8. galibiyetini elde etti. Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 4.351 saniye gerisinde ikinci, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ise liderden 5.089 saniye farklı üçüncü bitirdi. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 292 puanla zirvede yer alıyor. 20 yaşındaki İtalyan pilotun ardından 211 puanı bulunan George Russell ve 191 puana sahip Lewis Hamilton sıralanıyor.
1: Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde zafer Alexander Zverev'in oldu.
5: Tenis sezonunun son Grand Slam'i Amerika Açık'ın son maçı erkekler finalinde Alexander Zverev ile Ben Shelton karşı karşıya geldi. İlk Grand Slam'ini bu yıl Fransa'da kazanan 29 yaşındaki Zverev maça servis kırarak başladı. Kendi servislerinde rakibine hiç şans tanımayan Zverev 9. oyunda bir kez daha servis kırarak seti 6-3 lehanesine yazdırdı. Kariyerin

0: De ilk kez Grand Slam finali oynayan Shelton ikinci sette daha iyi performans sergiledi. Seyircinin büyük desteğini arkasına alan ABD'li raket seti tiebreak'e taşıdı. Ancak Zverev 7-2'lik tiebreak'le sezonu 2-0 yaptı. 23 yaşındaki Shelton 3. sette servis kırdı ve 7-5'lik skorla karşılaşmanın bitmesine izin vermedi. ...2020'de 2-0 önde olduğu finali Dominic Thiem'e kaybeden Zverev bu kez aynı hatayı yapmadı. Kariyer sezonunu geçiren Zverev 4. sete çok iyi başladı. Rus asıllı Alman raket 2 kez servis kırdı ve büyük avantaj yakaladı. Maçın sonunda kolay kolay rastlanmayacak bir olay yaşandı. Zverev 8. oyunda 40-15 öndeyken rakibi topu dışarı attı ve maç bitti. Ancak Zverev mücadelenin bittiğini anlayamadı. Maçın bittiği söylendiğinde büyük sevinç yaşayan oyuncu 3-1'lik galibiyetle kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde etti. Your 2026 US Open Men's Singles Champion. Alexander Zverev'in şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamaları şimdi birlikte izleyelim. Alexander Zverev finalin ardından ilk olarak ekibine teşekkür etti. We went
1: 30 years without winning a Grand Slam title. Uzun yıllar boyunca hiç Grand Slam şampiyonluğu kazanamamıştık. Şimdi ise 3 ay gibi kısa bir sürede 2 zafer elde ettik.
0: Duygusal anlar yaşayan Zverev, 4 yaşında kendisine diyabet teşhisi konulduğunu ve maçlarını izlemeyen annesi sayesinde bunları yapabildiğini söyledi.
2: When your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes.
1: Sanırım 4 yaşınızdaki oğlunuza diyabet teşhisi konduğunda ve doktorlar size o çocuğun hayatının ve spor faaliyetlerinin çok ama çok kısıtlı olacağını söylediğinde o hastaneden çıkıp oğlum ne olmak isterse o olacak, tenisçi olmak isterse tenisçi, başka bir şey yapmak isterse onu yapacak ama bu hastalık bizi tanımlamayacak diyebilmek için çok ama çok güçlü bir anne olmak gerekir. Bu süreci aştığımız ve şu an yaptıklarımızı yapabildiğimiz için çok mutluyum.
0: Şampiyon Zverev 2003'te Andy Roddick'ten bu yana ilk Amerikalı erkek şampiyonu görmeyi dört gözle bekleyen Arthur Ashe seyircisinden de özür diledi.
2: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win.
1: Bugün insanların %99.9'unun Ben'in kazanmasını istediğini biliyorum. Bu yüzden öncelikle üzgünüm. Ancak diğer yandan seyirci bana karşı olmasına rağmen oynamak için inanılmaz bir atmosfer vardı. Seyirci her zaman son derece adildi ve biz oyuncular bunun kıymetini biliyoruz. Enerjiyi ve coşkuyu sizler getirdiniz. Bunun için hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz.
0: 14. Uluslararası İzmir Yarım Maratonu koşuldu.
3: 3, 2, 1...
4: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarım Maratonu'nda çeşitli yaş gruplarından 3000'in üzerinde amatör ve profesyonel atlet mücadele etti. Sporcular Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp İnciraltı'na uzanan ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.
3: Harikasınız. Hemen oradan müziği açalım. Süpersiniz değerli dostlar. Hepinize başarılar, başarılar.
4: Yarışı erkeklerde Kenyalı Sangbenar Sheriot 1 saat 6 dakika 13 saniye ile birinci tamamladı. Kenyalı Franklina Gelal Keitani ikinci, Hasan Bembela ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hasibe Demir maratonu 1 saat 18 dakika 24 saniye ile birinci, Yasmin Defne Dadiki ikinci, Dilan Atak Kuluk üçüncü bitirdi. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
0: 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcularımız 16 madalya kazandı.
4: 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlendi. Kocaeli'de başarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 10 dünya

0: Ya 17 Avrupa rekoru kırıldı. Milli sporcularımız da başarılı bir şampiyona geçirdi. Son gün Türkiye adına 9 sporcu mücadele etti. Defne Kurt, kadınlar 100 metre serbest eson sınıfında 57,37'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Milli yüzücü bu sonuçla şampiyonadaki 5. altın madalyasını kazandı. Defne Kurt, tek bir Avrupa şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Günün bir diğer altın madalyası ise Turgut Aslan Yaraman'dan geldi. Yaraman, erkekler 200 metre bireysel karışık SM8 finalini 2 dakika 24,13 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı. Türkiye'nin şampiyonadaki son madalyası ise Umut Ünlü'den geldi. Umut, erkekler 200 metre serbest S3 finalinde 3 dakika 24,30 saniyelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Madalya sıralamasında Rusya Federasyonu 33 altın, 39 gümüş ve 20 bronzla zirvede yer aldı. İtalya 29 altın, 16 gümüş ve 16 bronz madalyayla ikinci, Ukrayna ise 25 altın, 25 gümüş ve 23 bronzla üçüncü oldu. Türkiye ise 16 madalyayla şampiyonayı başarılı bir tabloyla noktaladı.
1: Biz bu haberle gün ortasını noktalayacağız değerli izleyenler, ancak bizden ayrılmayın. A-Spor'da canlı yayın saat başı itibarıyla spor gündemi programıyla devam edecek. Furkan Yıldız'ın konukları Nevzat Dindar ve Cem Kerpiççiler olacak. Mutlu günler, hoşçakalın.
2: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio-Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti. İkinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas, Yunan file bekçisi Lazio'nun, Hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun, hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi, ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş, gol! Cancelleri! Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanya bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanya Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
3: Fratesi mi pası veren?
2: Çarpışma.
3: Harika pastı.
2: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi Nostin. O kadar akıllı ki Zakanya.
3: Ve sol ayakta.
2: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasından

0: Olmasına gir, sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: aus Cold Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam.
0: Aspor Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Aspor Radyo.

0: Spor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca hem A Spor Televizyonu hem de A Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız bugün Nevzat Dindar ve Cem Kerpiççiler. Trendyol Süper Lig'de 5. haftayı bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla noktalayacağız. İlerleyen dakikalarda Antep'e bir bağlantımız olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Güzel bir yayın olsun. 5. haftayı artık noktalayacağız bu akşamki karşılaşmayla beraber. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve elbette Süper Lig'de bu haftaya dair dikkat çeken tüm gelişmeleri, gündemdeki tüm maddeleri değerlendiriyor olacağız. Dün akşama giderek bir başlangıç yapalım. Galatasaray aslında zor geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı zaten. Nitekim de yine zor bir 90 dakika oldu ama Abdülkerim Bardakçı'nın kaydettiği golle Sarı Kırmızılar Kocaeli Sporu sahasında 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de de yeniden liderlik koltuğuna oturmayı başardı ve Okan Hoca da Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'de, yani lig tarihinde daha doğrusu bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesini yakalayan teknik direktör oldu. 149 maç, 119 galibiyet. İnanılmaz bir rakam olduğunu düşünüyorum. Nevzat Dindar, katılıyor musunuz?
2: Yani katılıyorum. %80 galibiyet oranı. Sadece hani Türkiye özelinde değil. Hatta ben onunla ilgili bir araştırma yaptım. Onu biraz daha geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Sadece yani Türkiye özelinde baktığımızda evet, o bir rekor. Yani 149 maç, 119 galibiyet, %80 galibiyet oranı inanılmaz bir rakam. Ama en iyilere bakmak lazım. En iyiler ve en iyi takımlardan olmuş. Orada da ilginç bir tablo karşımızda. İşte Guardiola Barcelona'sı 149 maç, 114 galibiyet görüyorum. Guardiola City'sinde ise 111 galibiyete 150 maçta ulaştığı rakamıyla
0: karşılaşıyoruz. Ortalama olarak daha iyi aslında Okan Hoca.
2: En iyi, hani bunlar en iyi takımlar. Evet. Aklınıza gelen en iyi takımlar.
1: City.
2: Mourinho Chelsea'si 111 galibiyetin 150 maçta ulaşmış. Bunun dışında Mourinho'nun Chelsea'de 150 maçta ulaştığı galibiyet sayısı 105. En iyi Mourinho Chelsea performansından bahsediyoruz. Klopp, Liverpool 150 maç, 92 galibiyeti var. Alex Ferguson Manchester United 150 maç, 90 galibiyet ve Dalglish, Kenny Dalglish, Blackburn 150 maç, 85
0: galibiyet.
2: Yani Okan Buruk'un yaptığı aslında uluslararası arenada da bir karşılığı var. Çok iyi takımlar geldi. Çok iyi jenerasyonlar yakalandı. Galatasaray'da bir sirkülasyon oldu. Yani devirdeyim. Yani birileri geldi, birileri gitti. Ama o başarı istikrarı bir şekilde devam etti. Bunun da en önemli etkeni, faktörü herhalde Okan Buruk'tur diye düşünüyorum. Başroldeki oyuncular zaman zaman değişti. Ama Galatasaray'da değişmeyen tek şey vardı. Okan Buruk'un o winner kimliği. Yani hakikaten winner bir karakterle karşı karşıyayız. Zaman zaman eleştirilebilir. Dün ben de Galatasaray'ın hani şöyle bir paylaşımda bulundum. Galatasaray bir haftadır iyi oynadığını düşünüyorum. Bir linç yedim. Yani Galatasaray'ın özellikle Lisbon'da da beğenmiştim. Yani beklerimden. Sonuçta Osimhen yok. Osimhen olmadı bir Galatasaray'ın bu şekilde reaksiyon gösterebileceğini, bu şekilde oynayabileceğini kimse beklemiyordu. Ama netice itibariyle çok iyi oynadığı kanaatindeyim. Ama orada işte radikal, majör hakem hataları var. Maçın kaderini etkileyebilecek. Yani kırmızı kartı verse bambaşka noktaya gidebilecek maç. Yani Galatasaray net bir şekilde Sporting'i yenerdi. Net bir şekilde o mesajı veriyordu zaten. Kolay çözüldü ondan sonra. Bir de saçma sapan bir tane penaltı verildi. Devre arasında yaşananlar, ki onları da kaleme aldım ben. Olmayacak şeyler yaşandı. Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 7. sırada bitiren Sporting'e kaybetti. Aslında yani normal şartlarda zaten kaybedebilirsiniz. Sporting deplasmanda puan ekstradır. Ama Galatasaray bütün Osimhen'in olmadığı, ki Osimhen takımının %50-%60 olduğu bir denklemden bahsediyoruz. Galatasaray fena oynamadı. Kocaeli Spor ise şöyle bir Okan Buruk açısından baktığımızda Okan Buruk rakam ve istatistiklerini verdik. Zaten bütün rekorları alt üst etmiş bir teknik direktör. Yani ondan sonra rekor kıracak kişi Allah

0: sabır versin, şans versin. Bu artık kim olur? Ama önünde kırması gereken çok zorlu rekorlar var. Hatta bir keresinde Arda Turan söylemiş ya, bize kırılmadık rekor bırakmadı yani, evet, bütün rekorları kırdı diye. Dolayısıyla gerçekten de Okan Buruk'tan sonra gelecek teknik direktörün işi kolay değil. Ben geçen burada söyledim, Okan Buruk'un değerini Galatasaraylılar muhtemelen gittikten sonra anlayacaklardır. Şu an biraz kolaycılığa kaçıyoruz. Biraz belki elindeki kadroların kaliteli olması, yıldız oyuncuları bulması, buna bağlıyoruz ama kolay değil. Yıldız yönetimi, sürekli sonuç odaklı olmak ve Galatasaray'ın DNA'sına...
1: Ama iyi kadrolar da iyi teknik direktörlere verilir. Bunu da unutmamak gerekiyor.
0: Bazen hani olmayabiliyor. Bazen iyi teknik direktör, iyi kadro ters de tepebiliyor.
1: Uyuşmuyor, evet.
0: Yani Xabi Alonso Real Madrid'in başına gittiğinde Leverkusen'deki hikayenin çok daha büyüğüne, tabii, imza atacağını herkes bekliyordu. Herkes olmadı yani. Sonuçta Xabi Alonso'dan bahsediyoruz. Çok önemli bir kariyer vardı Xabi Alonso'da. Dolayısıyla Okan Buruk'un değerini bence daha sonra anlaşılacaktır. Şimdi Kocaelispor'la alakalı istatistikler ve rakamlardan Okan Buruk'la alakalı bahsederken bir de şöyle bir rakam vardı karşımızda. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray 26 farklı rakibe karşı yenmediği takım yok.
1: 4 yılda.
0: Pardon, bir tek yenemediği takım Kocaelispor.
1: Dün ilk galibiyetini aldı hocam.
0: İşte o Okan Buruk'un şeyini de kırdı, o şanssızlığını da kırdı. Şimdi Galatasaray fena oynamadı yani, bitiricilikte biraz daha hani problem olmasa çok daha farklı noktalara giderdi. Yani özellikle ilk yarıdan zaten 4'lük 5'lik olacak bir maçtı. Şimdi bunu eleştirenler oldu ama maçı televizyondan izleyenler için şöyle bir şey diyeceğim. Maçı televizyondan, ben stat'taydım, tribünden izledim. Maçı televizyondan izleyenler Galatasaray'ın kalesine vuracağı mı yoksa Can Kat mı olduğunu farkında bile değiller bence. Yani Galatasaray ikinci yarıda özellikle ilk yarıda hani bir iki pozisyonda bir direkten dönen yan yani direğe çarp.
1: Kaleciyi göremedik anlamında.
0: Maçı televizyondan izleyen herhalde Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan mı vardı yoksa şey mi, Can Kat mı vardı diye bir sormuştur. Çünkü yani stat'tayken hani tamam görebiliyorsunuz ama sürekli Galatasaray'ın kontrolünde, 28 kere galiba bir gol girişimi var. Ceza alanında topla buluşma sayıları zaten.
1: Topu direkten döndü Kocaelispor'un. Onun dışında çok yaratabildiği bir tehdit olmadı Galatasaray kalesinde.
0: Yani Kocaelispor bence, yani Selçuk İnan'ı ben beğeniyorum. Selçuk İnan'ın futbola bakış açısını, elindeki malzemeden faydalanma şeklini gayet de başarılı buluyorum. Galatasaray'da geçen sene kök söktürdü. Galatasaray tarafta. Orada Selçuk İnan'a gösterilen tepkileri de yanlış buluyorum. Sonuçta hoca da maçtan sonra profesyonel. Yani çıkacak, zaten Galatasaray'a karşı takımın en iyi şekilde motive etmese o zaman eleştirilmesi lazım. O yüzden ben Uğur Uçar geldi, Galatasaray'dan puan aldım. Yani Galatasaray'ın evladı değil mi Uğur Uçar? Dolayısıyla hani
1: Deyip Spor'dayken Arda Turan
0: iki maçta Galatasaray'a zorluk çıkardı vesaire vesaire. Yani netice itibariyle Selçuk İnan'ın futbolunda ben bir ışık görüyorum. Hocalık performansına baktığımda da açıkçası onda iyi bir kariyer olacağı kanaatindeyim. Zaten hani teknik direktörlüğe adım atarken de işte Mancini'nin yanında olması, yeni Fatih Terim'le çalışması vesaire, bütün bunlar onu biraz daha olgunlaştırdı, geliştirdi. Elindeki malzemeye göre Kocaelispor'da iyi iş çıkardı kanaatindeyim. Biraz daha tabii elindeki oyuncu kadrosuyla da orantılı. Netice itibariyle Selçuk İnan teknik direktörlük performansının daha iyiye doğru evrileceği kanaatindeyiz. Galatasaray'sından baktığımızda pozitif bakabileceğimiz şeyler var ama sonuçta bir Avrupa maçı, Lisbon yenilgisi sonrası uzun bir seyahat, tartışmalı kararlar vesaire ve bir hayal kırıklığı var. Öne geçtiniz, maçı kaybettiniz. Dolayısıyla bu sene ligin geçen sezonlara göre daha zor geçebileceği düşünülüyor. Çünkü Beşiktaş direkt yarışın içerisinde. Yani tabii, tek bir rakibiniz yok. Önceden Fenerbahçe ile kalıyordunuz ama bu sene Beşiktaş ciddi şekilde bir rakip. Trabzonspor'u kestiremiyoruz. Çünkü biraz salkantılı bir süreç geçiriyor. Dolayısıyla her puan kaybı bir sıkıntı yaratacak. Şimdi Galatasaray lig özelinde de Çorum beraberliği ki büyük bir hayal kırıklığı ama onun dışında kazandığı maçlarda bir sıkıntı yaşadım. Özellikle iç sahada Göztepe maçı da.
1: Başakşehir maçında da.
0: Sonra Başakşehir maçı da Galatasaray, Başakşehir deplasmanı, işte Göztepe içeride. Bütün bunlar böyle Galatasaray kazanırken zorlanıyor düşüncesini oluşturuyordu. Dolayısıyla Kocaelispor maçı bu anlamda kırılma karşılaşmalarından bir tanesi. Yani Lisbon dönüşü, tekrar ayağa kalkmak, tekrar koltuğu almak önemli ki Okan Buruk da maçtan sonra basın toplantısında söyledi. Çok eleştiriliyor Okan Buruk, bakmayın. Yani biz böyle rakamlar, istatistikleri vesaire söyledik ama

0: Bugün sosyal medyada yine bir %40-%50 eleştirecek. Okan Burun tercihlerini eleştirecek.
1: Tabii.
0: Oyuncu seçimlerini eleştirecek. İşte bazı ısrarlarını eleştirecek ama bir değişmeyen bir gerçek var. Okan Burun kazanıyor. Yani geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da sevdiğim bir kişi bana şey söylemişti. Yani bu Almanlarla ilgili bir klişe vardır. İşte futbol işte kaç kişiyle oynanan sonunda Almanların kazandığı bir oyundur. O da bana onun Galatasaray versiyonunu söylemişti. Futbol herkesin üzerine konuştu ama en sonunda Fatih Terim'in kazandığı bir oyundur şeklinde bir şey söylemişti. Şimdi Okan Buruk'la ilgili güncelleme gerekiyor. Yani Okan Buruk herkes konuşuyor, herkes fikrini beyan ediyor ama en sonunda Okan Buruk'un kazandığı bir oyuna dönüştü.
2: Şimdi eleştiri kısmında Nevzat Dindar da bahsetti. Hoca eleştiriler oluyor. Özellikle yine Sporting maçından sonra hoca işte kadro konusundaki tercihleri çok fazla eleştirilmişti. 4 yıllık geride bıraktığımız döneminde de hocanın zaman zaman eleştiriler aldığını hatırlıyoruz. Fakat ortada da bir gerçek var. Yani çok ulaşılması güç rakamlar gibi geliyor bana. 149 maçta 119 galibiyet. Az önce dünyanın farklı liglerindeki örneklerden de yine Nevzat Dindar bahsetti. Biraz acaba eleştirirken veya değerlendirirken bu rakamları da sanki göz önünde bulundurmak gerekiyor Okan Buruk konusunda. 4 şampiyonluğun yanında bir de bu rakamlar var.
1: Okan Buruk benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Biraz önce o istatistiklerden bahsederken 30 derbide de 18 galibiyeti var. Bu da çok önemli. Bir derbilerinde kazananı. Fakat ben başka bir pencere açayım size.
2: Buyurun.
1: Ben son dönemde Okan Buruk hocanın öfke kontrolünde problem yaşadığını düşünüyorum. Evet, başarılı, başarılı mı başarılı. 4 sezondur çok iyi işler yapıyor mu Galatasaray'da? Ama ben son dönemde bütün övgü bulutları arasından birilerinde bu cümleyi kurması gerektiğini düşünüyorum. Okan Hoca öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor. Sporting Lisbon maçında hakem kararı ne olursa olsun. Ki bence eğer öfkesini kontrol edebilse saha içinde Galatasaray o maçı döndürebilirdi. Oyuncular da dönüp komutanlarına bakar. O kadar büyük bir öfke kontrolsüzlüğü yaşamasının ben tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ligde evet. Söylenecek söz yok. Okan Buruk Hoca elindeki kadroyla ve gelen tüm eleştirilere rağmen çok doğru işler yapıyor. Ki zaten bunu söylememize gerek yok. Tabloya dönüp baksınlar. Okan Buruk Hoca'nın neler yaptığı çok net. Ama ben geleceğe dair bugünü bırakıyorum. Bir cümle kuruyorum. Öfkesini kontrol edemediğinde ileride daha büyük problemler yaşayabilir Galatasaray. Çünkü bir hazırlık maçında da kırmızı kart görebiliyor Okan Buruk Hoca. Avrupa'da böyle ki benim tezim var çok tartışmaya açık. Ben Galatasaray'ın ligin en organize itiraz eden takım olduğunu düşünüyorum.
2: Hazırlık maçında gördüğü kırmızı kartta mesela yani tam olarak hocanın ne söylediğinden ifadesinden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Sonuçta bir hazırlık maçı ya hatta hazırlık maçlarında hakemler böyle çok aşırıya kaçmayacak müdahaleler ve sertlikler dışında oyunculara dair çok kırmızı kart göstermezler mesela. Acaba orada maçın hakemi Kadir Sağlam'da biraz daha yani duymamazlıktan ya da görmemezlikten gelemez miydi acaba?
1: Bu bir zincir. Sadece tek maç üzerinden bunu okuyamayız. Hazırlık maçını kenara koydum. Benim tezim şu. Galatasaray ligin en organize itiraz eden takımı. Bu sadece Okan Buruk Hoca'dan kaynaklanmıyor. Taraftarı da en organize itiraz eden taraftarı. Sahanın içerisinde Galatasaray en ufak...
0: Sana katılmıyorum. Ya en ufak organizasyon konusunda bile... arkadaşlarını yönlendirenleri görüyoruz. Yani şimdi orada bir aksi ben...
1: Yok bu benim düşüncem. Tartışmaya açık.
2: Tamamlasın Cenk Erpik.
1: Tartışmaya açık. Bunu tartışabiliriz. En ufak taşta bile Galatasaraylı futbolcuların saha içerisinde inanılmaz reaksiyon verdiğini görüyoruz. Bunu ister övgü olarak alabilirsiniz. Sistem koşullar bu. Galatasaray 4 sezonda en organize itiraz eden takım olduğu için de kazanıyor tezi olarak görebilirsiniz. Bunu bir yergi olarak görüyorsunuz. Ben herhangi bir takımın karar alıcısı olsam ben teknik direktörümün en az Okan Buruk kadar itiraz etmesi gerektiğini düşünen taraftayım mesela. Çünkü iklim bu. Siz itiraz ettiğiniz aslında o pozisyon için itiraz etmiyorsunuz. Bir sonraki pozisyon için de ön alıyorsunuz. Yani yoksa en ufak taçta bile bu kadar itirazı ben anlayamıyorum. Başakşehir maçına dönüp bakalım. Okan Buruk Hoca'nın penaltının ardından yaptığı itiraz.
2: Yani siz bu itiraz konusunun aslında olması gereken bir husus olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Diyorum ki ben sistem bu. Ülkedeki iklim bu. Siz itiraz ettikçe orada eğer kazanıyorsanız, kazanmanızın eğer bir nedeni de buysa Ben de orada neredeyse her pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

0: taraftayım.
1: Mesela yabancı teknik direktörler genellikle ülkemizde bununla ilgili ciddi handikaplar yaşıyorlar. Biraz daha böyle sakin profildeki, ya örnek olarak mesela işte Solskjaer profilinde bir teknik direktör gelmişti ülkemize. Solskjaer'e de o dönem Beşiktaş taraftarından, Beşiktaş camiasından kenarda çok sakin olduğuna dair bazı eleştiriler vardı. Sizin katılmadığınız noktayı merak ediyorum.
2: Ben şimdi şöyle, şimdi öfke kontrolü konusuna katılmıyorum bir kere. Okan Buruk, tamam bazı hani kullandığı ifadeler, ha bunlar yani normal, sadece bir teknik direktörün hepimiz için yani sorgulanması gereken, eleştirmesi gereken nokta. Yani o sadece bir teknik direktörle ilişkili bir şey değil. Yani genel kültürle alakalı bir şey. Ama saha içerisinde işte öfke kontrolü noktasında Galatasaray, ben sadece hani rakip takımların eleştirisi olarak değil, Galatasaray içerisinde de hocaya bu eleştiriler gelebiliyor, görüyorum. Ama sakince bir şekilde maç izlediğinde de bu sefer farklı eleştiriler, reaksiyonlar olacaktır. Yani gösterilen reaksiyonun ya da tepkinin bir sonraki kararı etkilemeye yönelik olduğu kanaatinde de değilim. Çünkü etkilenmiyor ki yani, sonuçta Okan Buruk'un tarzı bu. Yani Arteta yaptığında çok sempatik görünüyor. Ya da Shakhtar Donetsk'in başında Arda Turan yaptığında çok sempatik. Ya da işte basketbolda Ergin Ataman yaptığında ya da işte Obradovic yaptığında çok sempatik gözüken şey. Nedense Wiener Galata 4 sene üstte şampiyon yapmış teknik direktörü yaptığında birilerinin gözüne batıyor. Burada art niyet görüyorum ben. Seninle alakalı değil. Cem'i bildiğim için Cem böyle teşekkür bir kişi değil. Asla böyle bir değil. Ama... Yani bunun da, bu tarzının da hocanın asla hani hakemi etkileme ya da bir sonraki karar etkileme yönelik değildir. Yani hakemler etkilemiyor. Bir kere ters yapıyor, onu söyleyeyim. Galatasaray'ın organize şekilde tepki göstermesi ise hayır. Ona da katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum.
3: Farklı düşünüyoruz
2: bazen,
3: burada. Yollar ayrılıyor.
2: Bazen tepkisiz kaldığı kanaatindeyim ama hani bunu Galatasaray tribünleri için söylerse derim ki bu sene biraz sıkıntı var. Yeni tribünler dün tamam, tamamına yakını doluydu diyebiliriz. Yani yine tam beklediğim destek var mıydı? Hayır. Yani
3: geçen sezon inanılmazdı mesela. Galatasaray en taraftarı, bence oyuna en hakim ve saha içerisinde en iyi yöneten taraftarlardan biri.
2: İyi Galatasaray tribün performansları gördüğüm için bence Galatasaray tribünleri de çok formda değil. Sezona iyi başlamadılar.
3: Tabii, yani sadece Galatasaray bu sezon için.
2: Tabii, bu sezon için.
3: Katılıyorum ona.
2: Yoksa Galatasaray geçen sene Liverpool maçını hatırlıyorum. Bir Bayern maçını hatırlıyorum. Yani o Galatasaray'ın itici gücü taraftardır.
3: Kesin.
2: Taraftarın bir kere bu anlamda sezona çok iyi başlamadığını ama toparlayacağını, bir Barcelona maçında gerçek Galatasaray taraftarını ya da Fenerbahçe maçında gerçek Galatasaray taraftarını göreceğimizi düşünüyorum. Tepki konusunda ise işte ön yargılıyız. Yani bunu Okan Buruk yaptığında maalesef nasıl istatistikler ve rekorlar ve rakamlar hala Okan Buruk'un her sezon kendisini ispatlaması, buna rağmen ispatlaması gerektiğini gösteriyorsa açıkçası o göze batan eleştirilen jest mimikler bir başkası yaptığında farklı, Okan Buruk yaptığında farklı algılanıyor. Dolayısıyla ben Okan Buruk'um bu anlamda yaşayan bir teknik direktör, yani maçı yaşayan bir teknik direktör olması sebebiyle bunu çok antipatik görmüyorum. Bunu eleştiren Galatasaraylılar da var bu arada. Yani işte Lisbon maçında tekme atması, işte
3: o yedek kulübesindeki davranış.
2: Bunu Arteta da yapıyor. Bak emin ol, Guardiola'nın 2'de 1 işte onun da tiki var biliyorsun. Bizde olsa Guardiola'ya neler yaparlar.
3: Doğru, bir şey diyemem.
2: Türkiye'de olsa Arsene Wenger'in montuna takılırdı herhalde. Ya üzerindekini değiştir artık. Yani bu artık bu uğursuzluk getiriyor falan derlerdi. Derlerdi de derlerdi. Okan Buruk bu anlamda açıkçası beni rahatsız etmiyor. Maçı yaşıyor. Bu anlamda gerçekten de hırsı, o enerjisini takıma da yansıtmaya çalışıyor. Şu an Galatasaray 4-4'lük de değil bu arada. Yani bir kenarda bir isyan da gerekiyor galiba. Biraz daha takım kendine geldiğinde o kenardaki isyanda biraz daha durulur diye tahmin ediyorum.
3: Bir örnek vereyim mi daha açmak için? Mesela Italiano'nun sağ kenarındaki hırsını Okan Buruk'un gösterdiği hırsa mesela tercih eden taraftayım. Mesela Italiano da çok hırslı. Hiç durmuyor saha içerisinde. İnanılmaz bir şekilde gidiyor, geliyor. Ama biraz önce senin hatırlattığın konu kıymetli. Sporting Lisbon maçında o yedek kulübesinde sinirine hakim olamayıp o bench'in kenarısını tekmelediği an var mesela. O beni çok düşündürüyor. Ya bana kalırsa sahadaki oyuncu grubu da o kadar büyük bir tepkiye dönüp baktığında kenardaki komutanlarının daha sakin olmasını tercih eder diye düşünüyorum.
1: Buradaki zaten asıl kritik nokta, acaba oyuncular
3: ne hissediyor?
2: Hayır, ben Cem seni göre düşünmüyorum. Ben seni, kesinlikle seni göre düşünmüyorum. Yani duygunun olduğu yerde tepkiler de olacak. Yani bunu tabii ki o ekranlar, kamuoyu, halk, bütün bunları göz önünde bu. Yani bu belki yani hassas nokta bu. Ağzınızdan çıkan, yaptığınız hareketler sonuçta ekranlardan milyonlara gidiyor. Yani orada biraz daha belki hani bir dikkatli olunması lazım. Onun dışında vücut dileni, enerjisini kesinlikle ben doğru buluyorum. Onun enerjisi takıma da sirayet, tribünlere de sirayet ediyor. Yoksa yani opera izlemiyoruz. Yani duyguların olduğu, tartışmaların, bol eleştirinin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani böyle bir ortamda da böyle sakince opera izler gibi de kimse maçı izlemesini beklemesin. Ama bazı noktalara dikkat edilmesi lazım. Onu söyleyeyim. Netice itibariyle başarılı bir teknik direktör, winner bir teknik direktör var. Açık söyleyelim. Yani bugün basketbol mesela Obradovic'in, Ergin Ataman'ın o kadar çok başarısı bazı şeylerin görmezden gelinmesine sebep oldu ki yani onu bir başkası yapsa daha farklı algılanacak şey. Obradovic yaptığında babadır, hocadır, ne yapsa hakkıdır falan dedirtiyordu. Ya da bunu Fatih Terim yaptığında yani bir işte hatırlıyorum galiba şey maç dedim. Tabii Leeds deplasmanı işte Emre Belezoğlu atılırken onu bir çıkarması vesaire. Yani onun o babacan tavrıdır. Yani oradan da duygular olacak bu işin içerisinde. Tabii stresli haftalar. Hoca da biraz daha stresli. Yani o hazırlık maçında ben az önce sana şey konusunda katılmıyorum. Olsa hazırlık maçı da olsa eğer hocanın ağzından yanlış bir şey çıktıysa ceza alır. Yani bunda hoca da dikkat etmek zorunda. Hoca da dikkat etmek zorunda. Ama Kadir Sağlam Başakşehir maçında da farklı değildi. Yani öyle bir negatif etkisi var Galatasaray üzerinde.
1: Okan Buruk'un dün maçın ardından yapmış olduğu açıklamalarda, açıklamalar arasında kritik bazı satır başları var. Kendisine yönelik eleştirilerle ilgili hoca şunu söylüyor. Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. En önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir diyor hoca. Galatasaray'ı yıldırmak isteyenler, işte Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler, tırnak içerisinde söylüyorum bunu.
2: Ya bence
1: benim üzerimden vurmaya çalışıyorlar. Galatasaraylılar da bunlara gereken cevabı verecektir diyor Okan Buruk.
2: Ya şey değil. Ben hani hocanın bunu çok önemsemesine gerek yok. Bu eleştiriler olacak. Eleştirisiz de olmaz. Yani Galatasaray'ı diri tutan bu eleştiri kültürüdür. Normal şartlarda evet Okan Buruk 4 sene başarısı var, Avrupa'da son 16 var ama bu her şeyin 4-4'lük olduğu, kusursuz olduğu anlamına gelmez. Beklentiler hep daha fazla oluyor. Daha güzel bir oyun izlemek istiyorlar. Yani Galatasaray taraftarını yani burada hocaya şöyle bir şerh koyabilirim. Sonuçta Galatasaray taraftarı da biraz doyumsuz. Yani daha farklı bir şeyler istiyor. Yani 1-0 böyle sıkıntılı bir şekilde maçı izlemek istemiyor. Yani elindeki kadroyla daha rahat, daha tabii, farklı sonuçlar izliyoruz. Görmek istiyor. Sonuçta Galatasaray'a yakışan da budur. Elinizdeki kadrolara baktığınızda rakiplerle kıyasladığında Galatasaray'ın bu noktada çok avantajlı olduğunu, diğer büyük takımlarla kıyaslandığı vakit omurgasının en azından yine kaldığını ve büyük avantaj olarak bunu gösterebileceğimizi, uzun yıllardır bir arada oynayan bir ekibin olduğunu, işte oyuncuların geldiğini, genç oyuncuların geldiğini, yani bunu söyleyebiliriz. Şimdi bütün bir yaz nasıl geçti ya da işte böyle sezonun bitimine doğru işte 10+4, 12+2 vesaire daha fazla yabancı, hatta genç oyuncu sınırlaması işte +4 neden 2-2, yani biri 2000 doğumlu sonrası olsun çünkü 2003 sonrası 4 tane kontenjan vardı. Şimdi bütün bunları savunup ya işte Kocaeli maçına 7 tane yerliyle çıkınca kendinizle çelişiyorsunuz. Yani böyle de bir şey var.
3: Tabii.
2: O yüzden eleştiri olacak. Hani Galatasaray taraftarı noktasında da ben de hani ekrandan izleyen ikinci yarı kalede Uğurcan mı vardı yoksa Jankat mı vardı fark etmemiştir dedim. Ama şimdi o taraftara da şöyle hak veriyorum. O taraftar doyumsuz. Daha fazlasını istiyor. Daha fazla gol görmek istiyor.
3: Tabii.
2: Daha fazla set hücumu görmek istiyor. Yani eleştiri olacak. Hocanın da buna çok takılmasına gerek yok.
3: Okan Buruk Hoca sahada zaten cevabını veriyor. Bana kalırsa oradaki o cümleler biraz daha arabesk bir tarz. Yani ona gerek yok. İşte Galatasaraylılar zaten cevabını verecektir. Zaten Okan Buruk Hoca sahada kazandıkça bütün eleştiriler gün geçtikçe dikkat edin böyle azalıyor. Galatasaray taraftarında ben eleştirisini her zaman haklı görüyorum. Çünkü Galatasaray'ın muhteşem bir kadrosu var.
2: Gider Barcelona'yı yenersin.

0: Zaman, tamam hocam. Bir süre böyle durulur artık, kimsenin diyecek bir lafı kalmaz
1: ya. Ben bir de şunu söyleyeyim. Ben mesela Selçuk İnan takımının gayet iyi olduğunu düşünüyorum dün. İlk 30 dakika
2: zaten Kocaeli Spor'da gayet iyi geldi.
0: Yani bakarsan elindeki malzeme
1: gayet iyi bir oyun.
0: Performans anlamında ligin başarılı hocalarından bir tanesi. Bak. Konya Trabzon maçı öncesi. Burada yayınım vardı. Yani maçtan bir iki saat önce dedim ki ne Trabzonspor geçen hafta 5 atacak kadar iyi bir takım.
1: İyi bir takım.
0: Ne de Konyaspor böyle puansız işte İlhan Hoca'nın böyle sallantı koltuğunu Selçuk kaybetse herhalde görevden
1: problem olurdu.
0: Böyle bir durumla karşılaşmamaz dedim. Konya zor olacak dedim. Öyle de oldu. Yani şimdi Okan Hoca'yı da hani çok fazla gaza getirmeye de gerek yok. Hoca'nın da zaten hani kendisini anlatmasına gerek yok. Rakamlar, istatistikler ortada. Bence artık onun çok fazla takıldığını düşünmüyorum.
1: İlk 30 dakika Kocaeli bence gayet iyi oynadı ama mesela 30 ile 45 arası Galatasaray'ın çok net pozisyonları var. Leo aynı dakika içerisinde 2 tane pozisyona girdi. Çok önemli. Arkadan Abdülkerim'in kafası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray maçı ilk yarıda çözebilirdi.
2: Davinson'un bir kafa vuruşu var yine.
0: Bitiricilik sorunu var.
2: Bak. Çıkan bir top var.
1: Ama şunu söyleyeceğim. Deniz Gül'ün ben Galatasaray'a çok faydalı olacağını söylediğim gün çok fazla eleştiri aldım. Ama Deniz Gül'ün Kocaeli Spor karşısında orada bir 9 numara profili, güçlü, top attığında alabilen, sırtı dönük, dönebilen, gidebilen, orada stoperleri zorlayıp yanında oynayan kanatlara ne kadar alan açabileceğini bize gösteren bir maç oldu. Dünyada oyunun gittiği dinamiklerini izleyenler zaten Deniz Gül'ün kıymetli bir oyuncu olduğunu ve Galatasaray'ın doğru hedefe gittiğini çok net biliyorlardı. Ama bizim ülkemizde sadece etiket üzerinden bazen oyuncular anlamlandırılıyor. Galatasaray çok doğru bir isme gitti. Ve burada da kendi evinde Deniz Gül'ün özellikle ilk yarı ne kadar faydalı olduğunu gördük Galatasaray'a. Bunun da konuşulması gerekiyor. Galatasaray hep eleştiriliyor mesela son süreçte.
0: Can sana katılıyorum. Rica ederim. Bak, ben de açık söyleyeyim. Osimhen sonrası Deniz konusunda tereddütlerim vardı. Ha tamam, ben yani yerli olması falan hani kontenjandı, şuydu buydu. Yani bu anlaşılabilir bir durum. Ki maliyet olarak da baktığında yani Porto'nun nereden çıkarmak istediği oyuncuyu 10-11 aldık. Hani para değildir, ucuzdur falan da edebiyatı yapmayalım.
1: Tabii.
0: Para. Sonuçta Porto bunu gözden çıkardı.
1: Tabii.
0: Hadi onunla geçtim. Yerli oyuncu doğru, genç, çok şey vaat ediyor mu burada biraz daha, ama en azından şunu görüyorum. Türk milli takımı uzun yıllardır hasretini duyduğu, özlemini duyduğu o 9 numarayı sanki yakalıyor gibi.
1: Katılıyorum.
0: Allah'tan önünde Osimhen var. Leo'su, şusu, busu, bu eğer biraz kendine güveni gelirse, bitiricilikte biraz daha geliştirebilirse, biz çok gördük öyle hikaye. Burak Yılmaz birden olmadı yani.
1: Tabii olmadı. Şenol Güneş Hoca da okundu.
0: Ama şunu gördüm. O adam çalışkan bir adam.
1: Çalışkan.
2: Saha içinde çok yüksek bir enerjisi var. Özellikle hücum pres noktasında Galatasaray'a çok ciddi değer katabilecek bir oyuncu gibi.
0: Şey değildim ama onu söyleyeyim sana.
2: İzlenimleri böyleydi dün.
0: Osimhen'in olmadığı senaryoda Deniz açıkçası beni de kesmiyordu. Hani daha üst seviye bir golcü alması. Yani Demirovic diyorsun işte, hat-trick yapıyor vesaire Şampiyonlar Tabii. Ligi'nde. Yani bunları konuşurken Deniz'i almak biraz hani sanki böyle endişelendirdi insanları, ama Deniz şunu gösterdi bize. Ben belki çok iyi bir bitirici değilim ama iyi bir Galatasaraylıyım. Zaten Tabii. çocukluk aşkı.
1: Fotoğrafı yani, da var.
0: Fotoğrafı var. Deniz'den şunu göreceğiz. Deniz hiçbir zaman belki çok ya akıl almaz goller kaçıracak. Ama iyi mücadele edeceğini,
1: sonuna kadar
0: söyleyemeyiz.
1: Rakip savunmaları zorlayacak, Aynen. alan açacak.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Bunu diğer oyuncular da seviyor, bu tarz forvetleri. İşlerini
1: kolaylaştırıyor.
0: Osimhen'in bir başka versiyonu aslında.
1: %100.
0: Yani Osimhen tabii bunu en üst seviyede, en elit seviyede yapıyor. Müthiş mücadelesiyle arkadaşlarını da yukarı çekiyor.
1: Tabii.
0: Deniz açıkçası Osimhen'in bu enerjisini görecek. Bitirecek noktasında bakacak. Yani diğer oyuncuları da ne bileyim, özellikle bir Leo'yu gözlemleyecek. Sonuçta büyük takımdasın. Galatasaray'da yani bir iki pozisyon tamam kaçırdım vakit hani çok şey olmaz ama üçüncüde artık yani şey olmaya başlar, bir tribünden ısıklamalar ya da değil mi?
1: Ama güzeldi bağlantıları Deniz'le. O hatta bir şey söyleyeceğim seni desteklemek adına, bana kalırsa özgüveni de çok yüksek. Pozisyon bulduğunda, kaleyi karşısında gördüğünde, sağında solunda kim olduğuna çok bakmazsızın şutunu çekebiliyor. Kendi özgüveni var. Ben mesela beğeniyorum. O özgüveninin yüksek olmasını da, illa dönüp ben Leo'ya o pası atacağım veya

0: Barış'ı o pas atacağım değil de, çünkü zaten golcü. Özgüveni yüksek.
1: Daha da artacak.
0: Yapıyor
1: tabii
0: bunu. Galatasaray'a çok faydalı olacağını
2: düşünüyorum. Geliştirebilir. En azından şeyi gördük. Sağ ayağında, sol ayağında kullanıyor. İşte direğe çarpan topta sol ayağını kullandı. Takipçilik var, zorlama var.
0: Hırslı, rakip savunma üzerinde baskı yaratıyor. Stoperlerin üzerine sırtı dönük gidiyor.
2: Sırtı dönük oyunda var.
0: Alıyor, yani bağlantıda var.
2: Hücum oyuncusu, santrafor özellikleri, 9 numara özellikleri fazlasıyla mevcut. Ya bir, ben bunu hani sadece Galatasaray üzerinde değil, milli takım açısından değerli buluyorum. Tabii. İnşallah kendini geliştirecek, daha genç yaşta, 22 yaşında 1.92 bir santraforumuz var. Yani Deniz'in kazanılımı sadece Galatasaray üzerinden okunmamalı. Tabii. Milli takım için de çok değerli.
1: Bu arada Galatasaray tekrar şimdi transfer dönemine dönmek istemiyorum ama evet, biraz hayal kırıklığı yaşadığı Galatasaray taraftarı transfer döneminde, işte katılan 5 yeni oyuncu noktasında, süreç noktasında hatta, ama şunu da görüyoruz ki hem işte Deniz Gül burada bahsettik, hem de Uguçuklu da sanki yani o kadar da yerden yere vurulacak kadar da kötü bir oyuncu değil. Mesela son 2 maç hem Lisbon deplasmanı hem de dün akşam bence almış olduğu kısıtlı dakikaları iyi değerlendirdi. Yani Galatasaray taraftarının da bence biraz daha artık transfer dönemini nasıl geçtiğini geride bırakıp katılan, takıma katılan yeni oyunculara bence destek olması
2: Furkan,
1: gerekiyor.
2: Güzel bir yerden girdin. Yani Galatasaray'ın çok böyle çalkantılı bir transfer dönemi oldu. Taraftarını memnun etmeyen bütün kredisini sadece teknik direktör üzerinde değil, işte teknik direktörü söyledik. Yani bunlar anladılar, istatistikler vesaire dedik. Diğer tarafta yönetim ve başkan açısından da tablo durum farklı değil. Hı. Yani Galatasaray 4 senedir şampiyon, onun başında bir başkan var. Hı. O başkan 2 ayda istifa et noktasına getirildi. Sosyal medyayı görüyorsunuz. Bugün gelinen süreçte transferde Galatasaray'ın attığı adımlar ya da çalışmalar meyvesini yavaş yavaş vermeye başlıyor. Yani o çok eleştirilen işte plansızlık, ki ben de bu zaman zaman bunu söyledim gibi görülen transfer stratejisi aslında bir süre sonra Galatasaray'ın diğer takımlara göre ne kadar avantajlı olduğunu bize gösteriyor. Bugün Ogoçok bunun denkleme giriyor oluşu, ki dün bunu gösterdi.
0: Gösterdi.
2: Yani ben sıradan bir oyuncu değildim.
1: Bence Lisbon deplasmanında da fena değildi.
2: Evet, evet.
1: Girdikten sonra.
2: Bir hareket
1: orada maç biraz daha artık kopmuştu ama kendi adına
2: iki maçta,
1: iyi değerlendirdi.
2: İki maçta Cem Leslie Ugochukwu topçu değil. Yani o işte opsiyon yerine gelmesin ama oynamasın. Gözden çıkarıldı, devre arasında gidiyor, haberleri yapıyor.
0: İnatla anlatmaya çalıştık, oysa zaten onu daha farklı bir rol verdiğinizde, ön tarafa daha fazla ceza sahasına girdiğinde bakın neler yapacak diye de.
1: Yani Lemina yokken artık sanki Lemina'nın bir numaralı alternatifi artık bu oyuncu olmalı.
2: Alternatifi midir? Belki ondan formayı da alacak bu arada. Yani Okan Hoca çok istemişti.
0: İşte
2: biz
0: önemli.
2: Biz Leslie Ugochukwu'nun takım kendine geldiğinde, taşlar yerine oturduğunda onun da etkisini, farkını hissettireceğini açıkçası kısa kısa fragmanlarını izlemeye başladık. Önce Lisbon ve dün Kocaeli maçları. Bu oyuncu sıradan bir oyuncu değil. Chelsea boşuna yatırım yapmamış. Rende boşuna Kamavinga'nın alternatif işte değil mi? Şeyi olarak bakılmamış. Dolayısıyla hani Leslie ile ilgili bir benklerinin içine girdim ben de. Demek ki ön yargılı olmamak lazım.
0: Kesinlikle.
2: Ne çok abartmak tabii lazım.
0: Ne de çok olumlu anlamda lazım.
2: Ne de yerin dibine sokmak lazım. Tamam. Galatasaray ritmini bulduğunda Leslie de tartışılmaz bir oyuncu haline dönüşüyor.
0: El arttırıyorum. Ben Bitşia bunun da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray derinde savunma yapmak zorunda kalacak bazı maçlarda. Bakın orada nasıl iyi performans gösterecek.
2: Yani işte eleştirdik dedik Deniz. Deniz oynadı 11'de. Bugün ne diyoruz? Deniz. Vallahi helal olsun diyoruz.
0: Tabii.
2: Yani Galatasaray için, ülke futbolu için önemli bir kazanım olacak.
0: Kesin.
2: Yani bugün Osimhen olmadığında geçen sene Galatasaray çok büyük sıkıntılar yaşadı.
0: Evet.
2: Özellikle fiziksel olarak Mauro Icardi, o yeri başka. Olanı hakikaten kapatalım. Galatasaray taraftar onu çok seviyor, çocuklar. Milyonların sevgilisiydi Mauro Icardi. Ama şu an takımsız. Yani bunu da biraz gözden geçirmek lazım.
0: Doğru.
2: Yani belki bilmiyorum, Lazio'ya falan imza atacağı konuşuldu. Gattuso okey verirse. Ama netice itibariyle Icardi takımsız. Ya bu şeye benziyor. Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrıldı. 2 yıl sonra futbolu bıraktı. Yani O zaman da çok böyle tartışmalar olmuştu. Dolayısıyla hani Galatasaray'da takım arkadaşlarının performansını yukarı çekebilecek bir yapı var, bir organizasyon var. Takım ritmini yakaladığı vakit, ki yavaş yavaş o başladı. Ben bu haftalarda alınan galibiyetleri çok hakikaten önemli buluyorum. Yani Galatasaray bu hafta

0: Yani bu sonuçlar Galatasaray şampiyon yapmayacak ama olası kötü sonuçlarla yani bir anda böyle bir sallantıya girebilirsin.
1: Osimhen siz kazanıyorsunuz ki Okan Hoca'nın takımlarında hep Ekim'den en sonra motoru açar.
0: Yani ben Göztepe
2: maçı haftaya da Trabzonspor deplasmanı var tabii.
0: Göztepe maçı sonrası Furkan Okan Hoca'ya ki Göztepe maçı biliyorsunuz böyle bayağı sıkıntılı geçti evet. Vesaire Galatasaray zar zor kazandı. Hoca'ya alakasız bir soruydu aslında bence. Ya bence değil bu arada bence doğru bir soru da yani çok insanların beklediği bir soru değildi onu söyleyeyim. Hocam dedim yani Galatasaray evet Osimhen'e bağımlı bir oyun oynuyor dedim. Osimhen merkezli bir oyun oynuyor. Osimhen olmadığında B planınız nedir? Soru bu. Yani o ara tabii Deniz Gül falan transferi yok. Galatasaray golcü transferi tamam olacak olmayacak Demirovic işte ne bileyim. Botelli'yi sonra ben yazdım Sion'dan ya keşke Botelli olsaydı.
3: Botelli çok
0: iyi. O da çok iyi oyuncu. Netice itibariyle bugün Galatasaray'ın ben şunu görüyorum. Bir B planı var artık. Hatta C planı da var. Okan Buruk ustalık eserine doğru bence yaklaşıyor. Yani ben bu 2006-2027 dönemi Galatasaray'ın 2027 Galatasaray'ını Okan Buruk'un ustalık eseri olarak görüyorum. Açık söyleyeyim. Çalıştılar. Bak sen Thiago için de söyledim. Thiago da faydalı olacak.
3: Aynı fikirdeyim.
2: Yani biraz onu... Leao'yu da konuşalım. Nasıl buldunuz dün? İlk 11 başladı. İlk maçtı Galatasaray'da. 86 dakikada sahada kaldı.
3: Tam hazır
2: girmiş
3: değil.
2: Olduğu önemli fırsatlar da vardı. Ama fena da bir maç çıkarmadı.
1: Tabii. Tam hazır değil. Hazır olduğunda ki Galatasaraylı oyuncularla anlaştığında, o anlaşma %100'e çıktığında mesela arka direğe attığı toplar var. Şimdi birbirlerini tanıyor aslında oyuncu grubu biraz da ama Leao'ya top her geldiğinde Galatasaray taraftarların bir kere böyle ayağa kalkacağı anlar yaşayacağız.
2: Osimhen'le birlikte aynı anda sahada olacaklar.
1: Müthiş olacak. Haftalarda. Aldığında topu zaten hemen bir heyecan fırtınası yaşıyor. Dripling yapabilir. İçeri kat edebilir. Kafasını kaldırıp arka direkt koşusu yapana topu tam kafasına atabilir. Çok klas bir oyuncu. Yeter ki böyle kafası %100 sahada olsun. Benim tek şerrim vardı Leao'ya dair. Yoksa rakiplerin korkusu rüyalı yani korkusuna girer, rüyasına girer, kabusu olur. Tek benim korkum kafası %100 olacak mı? Ki geldiği günden beri çok mutlu. Ben Leao'nun Galatasaray'a çok faydalı olacağını, çok iyi bir transfer olacağını ki Galatasaray'ın bu sezon Osimhen'le birlikte ya parlayan çok net iki yıldızı.
2: Sizin stadyumdan nasıl gözlemleriniz ne yönde oldu Nevzat?
0: Yani şimdi ben Leao'da Leao ile hayal kurmanın sınırı yok. En azından bunu hissettim. Yani top Leao ile buluştuğunda Leao'nun ayağına geldiğinde istediğin hayali kurabilirsin.
3: %100.
0: Bunu dedirten bir oyuncu.
3: Çok iyi oyuncu.
0: Yani bazen saçma bir iki puan top kaybı da yapabilir. Ama sana eleşmez yani onu biliyorum. En azından daha bu anlamda güven veriyor.
3: Kesin.
0: Yani mental olarak Cem güzel söyledi. Ben mental olarak beklediğimden iyi buldum onu da söyleyeyim. Hakikaten biraz şey ama zaten Galatasaray tercih ediş süreci bize bir şeyleri anlatıyordu. Biz Galatasaray'ın doğru bir transferi olarak ileride bunu göstereceğiz. Yani Osimhen nasıl Galatasaray'ın en Galatasaray tarihinin en doğru transferi ise yani o en riskli, en maliyetli ama Dursun Özbey'in de en hakikaten de helal olsun dedirten transferiydi. Türk futbolunda belki de kaderini değiştirdi. Yani bugün Greenwood'ları görüyoruz, Salah'ları görüyoruz. Trossard, Vlahovic yani dünya yıldızları ligimizde. Dönüm noktası Galatasaray'ın Osimhen kararıdır. Dolayısıyla Leao içinde beklentim çok fazla ama Cem de söyledi. Onu Osimhen geldiğinde biraz daha aynı dili konuşabildiği, aynı şeyi hayal edebildiği başka bir versiyonlu hücum hattında ön tarafta olduğu vakit biz başka bir şey de izleyebiliriz. Tabii. Yani bugün Avrupa'da, televizyonlarda, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da Türkiye Ligi'ndeki bu maçın özetini vermek için bir şey yaparlar. Ve o Leao Osimhen işbirliğini. Dolayısıyla bana çok şey hayal ettiriyor. Açıkçası izlemek büyük keyif. Sadece bireysel özellikleri ya da yetenekleri değil aynı zamanda takım oynadı yatkınlığını hissettim. Zaten boşuna Portekiz'in bir takımı yapmıyor. Bu adam sadece bir sihirbaz değil. Bir Ronaldinho değil.
3: Değil.
0: Ronaldinho da bir top cambazıydı ama o bir cambaz değil. Bu bir takım oyuncusu aynı zamanda.

0: Yani takımın da gelişmesi lazım. Geliştirecektir. Yani Eren de gelişecek. Matrakov gelişecek. Sara biraz daha bu işe kafa yoracak. Torreira her zamankinden daha fazla sahiplenecek ki Torreira bu sene bence hakikaten olgunluk dönemi. Evet,
1: ben çok de aslında iyi. O noktaya gelecektim. Yani neredeyse geçtiğimiz sezon, geride bıraktığım sezon bittiğinde iki oyuncu...
0: Bir şey yaradı bu evet. Torreira'ya. Yani evet, özel hayatı çok çalkantılı ya.
2: Çok iyi oynuyor.
0: Ya yani artık kendine geldi. Çünkü çok böyle inişler çıkışlar oluyor. Bu inişler çıkışlar da özel hayatıyla ilişkiliydi.
1: Davinson Sanchez ve Lucas Torreira için hatta belki de yeni sezonda Galatasaray devam etmez yönünde görüşler de hakimdi. Oralara işte acaba yeni oyuncular mı alınmalı düşüncesi vardı. Ama sezona belki de Galatasaray'da en formda başlayan birkaç oyuncudan ikisi Davinson Sanchez ile Lucas Torreira oldu. Yani
0: iki tane radikal bak.
1: Buradaki 5. yılı
0: İki tane kritik
1: sürekli üzerine koyarak devam etmeye sürdürüyor.
0: İki tane kritik karar alındı yaz döneminde. Biz hep böyle transfer vesaire konuştuk ama yani bir takımın omurgasında ısrar etmek ya da işte olası transfer teklifleri, yapılan teklifleri geri çevirmek, bunlar da çok önemli kararlar.
2: Tabii.
0: Bugün Galatasaray, ben eleştirdim, itiraf ediyorum. Davinson Sanchez'e 25-30 bandında Como'dan teklif geldi. Ben olsam satardım dedi. Dursun Özbek nasıl baktı? Dedi ki ya ben dedi bunu satarsam bunun yerine daha iyisini alamam. Doğru. Adam haklıymış.
2: Doğru.
0: Adam derken kusura bakmayın sayın başkan diyelim, onu düzeltelim. Sayın Özbek yine haklı çıktı.
2: Haklı.
0: Yani sat demek, yeni bir yüz istemek biraz kolaycılık gibi geliyor. Ama bir başkan olarak da farkını gösteriyor. Ya da işte hoca istişare ediyorlar. Davinson Sanchez'in bugün Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Furkan da çok güzel söyledi. Torreira özelinde ise duygusal bir yapıya sahip olduğunu zaten biliyoruz. Özellikle Mauro Icardi'nin ayrılık süreciyle beraber ben biraz etkilenebileceğini düşünüyordum. Onu geriye götürebileceğini düşünüyordum. Tam aksine bir sahipleniş şeyi başladı. Yani düşünsene, bir tarafta işte Muslera gitmiş, diğer taraftan Icardi, iki yoldaşın, iki can dostun, iki Latin, iki Güney Amerikalı gitmiş. Sen buna rağmen Galatasaray'da kalıp o aidiyetini gösteriyorsun. Bu aidiyetin karşılığı kaptanlıktır. Galatasaray'da 5. senesinde bu aidiyetin, bu sahiplenişin karşılığı kaptanlıktır. Ama kaptan olsun derken Abdülkerim'e de pas geçemeyiz. Tabii. O da gerçek bir kaptan. O yüzden Galatasaray çok şanslı. Lucas Torreira'ya sahip olduğu için. Ben
1: Kaan Ayhan hala takım kaptanlarından birisi mi?
0: Evet. Yani kötü oynuyor diye kaptanlığa alınmaz herhalde.
1: Kötü oynuyor diye değil ama hani Şampiyonlar Ligi kadrosunda da
0: yani o değerlendirilir.
1: Orada acaba yine bir düzenlemeye gidip işte mesela olabilir. Torreira takım kaptanlarından birisi olabilir miydi?
2: Torreira,
1: Abdülkerim, Yunus. Bir de Kaan değil mi? 3 kaptan.
0: Yunus, Kaan, evet.
2: Torreira her pozisyonda ceza sahası içerisinde. Yani bir orta saha oyuncusunun sürekli o golü istemesi, kovalaması, saha içerisinde ona verilen rol. Ama ben şunu söyleyeceğim. Ben Galatasaray'ın transferleri arasında en beğendiğim oyuncu kim diye bana sorsanız belki şaşırtıcı olacak ama Batrakov. Batrakov biraz daha süre bulsun. Batrakov biraz daha ön tarafta arkadaşlarıyla o oyuna intibak etsin. O yaptığı kısa kısa paslar bize çok kolay gibi gösteriyor ama o kalabalıkta inanılmaz işler yapıyor.
0: Hocam sana söyleyeyim.
2: Çok net söyleyeyim. Batrakov çok konuşulacak.
1: Son 30 saniye reklama gideceğim.
0: Batrakov hiçbir zaman bence bir sihirbaz olmayacak ama tam bir satranç oyuncusu.
2: Müthiş bir oyuncu. Savunma yardımı var. Ön tarafta bağlantısı var. Şut tehdidi var.
0: Birkaç hamle sonrasını düşünebilen bir zeka. Biraz daha açarız belki.
1: Peki. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında da cumartesi akşamı Trabzonspor'a konuk olacak. Ardındansa zaten futbolda uzun bir milli ara bizleri bekliyor. Bizim de reklam aramız gelmiş. Bir kısa reklam aramız olacak. Ardından spor gündemi devam ediyor.
3: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol.

0: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal elle oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı elle oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Bu arada büyük hata. Romero geçti, Garcia'yı attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. İlk kez değerlendirebildi Levante. Ivan Romero'yla fark şimdi 2'ye iniyor. Xavi Esparks hata yapan isim. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Marc Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Ronche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Ronche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi skoru. İstemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar. Karim Adeyemi. Adeyemi çekti. Adeyemi! Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
1: Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde, Vinicius, Carreras, Carreras penaltıyı aldı. Carreras, Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe, Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe, Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye. Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo, pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'ün hatası burada da gole dönüştü. 2-0. 2 golde de Lejeune var. Önce penaltıya sebep oldu, ardından onun hatasıyla kaptırılan top ve Carreras, az önce penaltıyı alan Carreras burada da golü atıyor. Real Madrid 17. dakikada yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi. Bellingham bitirdi. Real Madrid'de işi bitirdi belki de daha yarım saatte. 3-0 oldu. Kaç Real Madrid'in hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına. Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü. Maçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
2: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
1: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayo Vallecano'ya ve top ağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano. Cameo.
2: Yine attı yalnız.
1: Altıncı golü oldu bu sezon Cameo'nun. Evet, Arda oyuna giriyor şimdi. 72. dakikada. Bellingham. Arda aldı. Arda kaleye. Hiç beklemeden vurdu Arda ama Audero uzanıyor, çıkarıyor. Vinicius. Arda. Arda çok güzel gördü Mbappe'yi. Mbappe Audero.
2: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid etkinliği arttı maçta.
1: Kamavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Asiste Mbappe gol attı. Girdiğinden beri sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asiste.
2: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede dördüncü şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi.
1: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, onbonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye

0: sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A-Spor Radyo.
1: Sporun Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: A-Spor Radyo.

Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Cem Kertüççüler ve Nevzat Hindar'la birlikteyiz. Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında elde ettiği galibiyetin detaylarını konuştuk. Bireysel performanslara değindik ve tabii ki artık sarı kırmızılılarda da bugün itibarıyla gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Cumartesi akşamı

0: Öyle Osimhen'i o maçta oynatmak istiyor Okan Buruk. Ha zorlar mı? Deniz'in performansını gördükten sonra, Leao'nun gelişimini gördükten sonra aşırı zorlamaz ama en azından daha rahat olacaktır. Osimhen de bir risk alacaksa bu maçta almak isteyecektir. Daha sonra zaten milli ara olacak. Ben çok karamsar değilim, onu söyleyeyim. Çünkü en başından beri söylenen
1: dünkü
0: şey...
1: Dünkü galibiyet ve Deniz'in performansı biraz daha rahatlatmış mıdır?
0: Ama ne olursa
1: heyeti
0: olsun Trabzon deplasmanına gidiyorsun. Yani Osimhen orada kulübede olması bile önemlidir.
1: Düzeyinde bir maç değil.
0: Kesinlikle öyle. Yani Trabzonspor deplasmanı zor bir deplasman. Galatasaray geçen sene kaybetmişti Osimhen'si senaryoda. Deniz bir nebze olsun yüreklere su serpti ama yetmez. Trabzon maçı için daha fazlası gerekir. Osimhen'in varlığı bile bence etkiler. En kötü senaryoda maçın gidişatına göre risk alması değerlendirilebilir. Ama bunun bugün cevabını vermek kolay değil. Zaten basın toplantısında soruldu. Bir haber daha verelim.
1: Lütfen.
0: Bence Galatasaray için en az sakat futbolcuların döneceği tarih kadar önemli. Rams Park'ın çimleri kaldırılmaya başlandı.
2: Aa, önemli haber.
0: Zemin yenileniyor.
1: Uzun bir süre iç saha maçı yok çünkü milli ara da var.
0: Evet. Tabii. 10 Ekim galiba bir Kasımpaşa maçı var. Ondan sonra Barcelona karşılaşması. Rams Park'ın zeminin iyi olması bu kadro ile oynuyorsan önemli. Gerekli bir kere.
2: Tabii
0: önemli.
2: Teknik top oynayan bir
0: kesinlikle
2: takım
0: Galatasaray. Kesinlikle dolayısıyla biz...
1: Bir de yakışan da odur bence zaten. Yani Galatasaray
0: bütün
1: gibi
0: bütün takımlar aslında yani bugün Ersun Lisbon'un zemini de kötüydü.
1: Kötüydü.
0: Elinizde Osimhen varsa, elinizde Batrakov varsa, elinizde Rafael Leao varsa iyi bir zemine ihtiyacınız
2: kesin
0: vardır. Bütün zeminlerin aslında iyi olması lazım. Ligin marka değerinden bahsediyoruz. Yayın gelirinin 300-500 milyon dolara ulaşması hedefleniyorsa ki muhtemelen yeni yayın ihalesinde bu rakamları göreceğiz. Estetik açıdan izlerken de benim onun şeyi almam lazım. Yani sadece sahadaki futbolcunun sağlığı açısından değil, izleyen açısından da bence bu çok önemli. Zeminin iyi olması. Bugün Premier Lig maçlarını izlerken kusursuz bir yani böyle hakikaten bir sanat eseri gibi böyle o zeminde maçı izliyorsunuz. Dolayısıyla bizim ligimiz de bunu hak ediyor. Umarım o değere de ulaşabilir. Zemin yenileniyor. Bunun bilgisini de verelim. Trabzonspor maçında Osimhen oynar mı? Hani bunu bugünden söylemek
1: zor,
0: kolay olmuş değil. Ama gördüğüm şu ki dünkü performanslar sonrası sağlık ekibinin de işi rahatlamıştır. Yani çünkü Galatasaray'da şeyi biliyorum. Yani eğer bir oyuncu risk alması gerekiyorsa ya da bir oyuncu kontenjan nedeniyle bir problem varsa sen sakatsın bir sürede deniliyor. Yani denilebiliyor. O rahatlık oluyor. Gerçi Osimhen böyle, bu tarz yaklaşılacak bir oyuncu değil. Ama Osimhen'i riske edebileceğiniz şey de bu maç. Yani Barcelona maçı var. Yani Trabzon deplasmanı önemli.
2: Doğru.
0: Milli araya huzurlu girmek gerçekten önemli. Bak yani şimdi Trabzonspor maçını kötü bir senaryoda kaybettiğini varsayalım. Geçmez. Milli ara geçmez. Yani dolayısıyla ben yine %51 ihtimalini görüyorum, onu söyleyeyim. Bugün
1: o sahada
0: bugün
1: olma
0: için
1: ihtimalini
0: evet,
1: daha yakın
0: bugün
1: görüyorsunuz.
0: Bugün için oynama ihtimali
1: Mario Lemina için peki?
0: Kısa aynen %51. Ama hani teknik kadro daha sonra değerlendirecek. Bu Osimhen ne kadar istediğine de bağlı.
1: Şu ana kadar takımla hiç antrenmana çıkmadı,
0: çıkmadı
1: değil mi?
0: Hayır.
1: Sakatlandıktan sonra.
0: Hayır, çıkmadı.
1: Peki o zaman bu hafta muhtemelen antrenmanlardaki durumu
0: yarın
1: takip edecektir.
0: Yarın takım izin yapıyor. Yarın da testlerde olmazlar. Onlar bireysel tedavilerine.
1: Çarşamba günü mü başlıyor?
0: Çarşamba. Yani bugün aslında bir rejenerasyon oldu. Çarşamba.
1: Şu olasılık olabilir mi? Yani tamamen varsayım üzerine söylüyorum. Hani ilk 11'de forma giyemeyeceği bir senaryoda, yani o kadar hazır olmadığına karar verdiği bir senaryoda teknik heyet yine de maç kadrosunu alıp kulübede Osimhen'i bekletebilir mi? Ya da
0: bence bunu düşünürler. Yani sonuçta tamam Deniz evet sınavı geçti, testi geçti.
1: Acaba hiç mi kafilede olmaz?
0: Hayır hayır. Yani sonuçta risk bugün alınmayacaksa ne zaman alınacak? Yani sonuçta şampiyonluk yolunda her maç değerli. Trabzon deplasmanı daha değerli. Şimdi Trabzon deplasmanında yani kaybettiğiniz şekilde, yani bir şekilde Fenerbahçe tekrar işte kazandığını varsayalım. Fenerbahçe milli araya huzurlu girecek, stressiz girecek.
2: Tabii Beşiktaş geliyor.
0: Tabii yani. Şimdi rakiplerinizi de bu anlamda siz etkiliyorsunuz. Beşiktaş zaten havaya girmiş durumda. Şimdi Galatasaray kaybederse hem bir yani namağlup şeyini yitirecek. Şimdi Trabzon, yani ben bir Trabzon deplasmanı bir puana okuyayım. Yani hiçbir zaman şey yapmam, yadırgamam Trabzon deplasmanından alınan puanı.
1: Ama galibiyet alabilirse mesela Galatasaray bu deplasmanda, bence Beşiktaş'ın Fenerbahçe

0: deplasmanında kazanıp yakaladığı o özgüven ve ivmeyi Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanında kazanırsa bence arkasını alabilir. Ve o ivmeyle bir araya
1: ama
0: girebilir.
1: Şey, Trabzon deplasmanında bugün 3 büyüklerden hangisi ekstra, yani puan alırsa ekstra alır.
0: Yok yani.
1: Evet, diğer 3 büyükler doğru. arasındaki derbi kapışmalarında ise her sonuca hazırlıklı olurum. Galatasaray gider Beşiktaş orada yener. Beşiktaş gelir Galatasaray Ramsparklı yener. Galatasaray gider Kadıköy'de Fener yener. Fener gelir Ramspark. Bunlar olacaksa Beşiktaş işte Fenerbahçe'yi yendi. O yüzden Trabzon gibi deplasmanlar
0: zor
1: deplasmanlar.
0: Trabzonspor'un da bir çıkışa ihtiyacı var. Trabzonspor için de Galatasaray maçı aslında yeniden çıkış yakalamak için önemli bir
1: yani sözün özü,
0: mücadele.
1: Sözün özü bu Başakşehir maçındaki ki olağanüstü performansla başlamıştı Victor Osimhen. O sakatlık sonrası yapılan değerlendirmelerde aldığım bilgi istihbarat evet ki bunu da paylaştım. Osimhen'le ilgili değerlendirme Trabzon maçı öncesinde yapılacak. Yani eğer bir umut olmasaydı biz Trabzon maçı ayrılmış. O şey verilmezdi, o takvim verilmezdi. Kaçırıyor denilirdi. Yani Osimhen de biraz atletik yapısını, biraz özverisini, karakterini bildiğim için Trabzonspor maçında o riski alacağını düşünüyorum ben.
2: Önemli bilgi. Osimhen'e bir de konuşurken mutlaka şunu eklemek lazım. Osimhen'in oyuna tutkusu inanılmaz. Eğer oynama ihtimali varsa Osimhen'i sahada görürsünüz. Yani Osimhen böyle kendini çok fazla da sakınmıyor kimi durumlarda ama kimi zaman da çok akıllı. Mesela en ufak bir aldığı darbede hemen kendini kenara atabiliyor. Ama oyuna tutkusu inanılmaz. Galatasaray'ın orada bir zafere ihtiyacı varsa Osimhen orada devreye girer.
1: Osimhen Muhammed Salah forma değişimi bekliyor. Maç sonu.
2: Ha, güzel ayrıntı.
0: Evet, güzel ayrıntı. Bakalım bu forma değişimi olacak mı? Victor Osimhen'in durumunu elbette hafta boyu takip ediyor olacağız. Galatasaray'a dair varsa son ekleyeceklerinizi alabilirim. Fenerbahçe bölümüne geçeceğiz. Nevzat Dinler,
1: yani son olarak yani çok ekstra bir şey yok. Sadece Avrupa haftası olmadığı için Trabzonspor maçına da hani huzurlu, daha sakin bir şekilde hazırlanacak Galatasaray. Geçen sezonki gibi gitmeyecek. Onu en azından söyleyebilirim. Yani bu Trabzonspor kendi içinde bir takım problemler yaşayabilir ama Trabzonspor için Galatasaray maçı tabii ki bir çıkış karşılaşması da olabilir. Ama Galatasaray'ın Avrupa haftasının olmaması daha sonra milli aranın geliyor oluşuyla beraber Trabzonspor maçında bir kayıp yaşamak istemeyecektir. En kötü bir puan kapa rahat gireyim ben. Tabii. Ama kazanırsa Galatasaray için müthiş moral olur.
0: Peki. Mücadele cumartesi akşamı Papara Park'ta oynanacak. Zaten hafta boyunca iki takıma dair de tüm merak edilen noktaları, detayları, haberleri yine bu ekranlardan paylaşıyor olacağız. Geçelim. Günün maçı Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı ile birlikte Süper Lig'de 5. haftayı noktalayacağız. İlerleyen dakikalarda Gaziantep'e bağlantımız da olacak. Oradaki havayı ve iki takımdaki son durumu merak ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü bir teknik direktör değişikliğine gitmişti geçtiğimiz hafta. Orhan Ak göreve gelmişti ve Göztepe deplasmanında da galibiyetle başladı Orhan Hoca Antep'teki macerasına. Bugünse rakip iç sahada Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe kısmıyla başlayalım. Cem Kerpiççiler Roma maçının ardından çok aslında farklı gündemle geçen birkaç gün bir anda teknik direktör krizi, İsmail Kartal'ın maçın ardından istifa etmesi, ardından İsmail Hoca ile yapılan görüşmeler, önce Oğuz Çetin'in ardından Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve nihai karar hocanın görevine devam etmesi yönünde oldu. Dün takımla birlikte hoca Antep'e gitti. Bugün de saha kenarında yine takımının başında olacak. Yaşanılan sürecin Fenerbahçe'de bu son birkaç günlük sürecin bu akşama sahaya nasıl tesir etmesini bekliyorsunuz?
2: Fenerbahçe camiası geçmiş dönemde de hep bazen ayrıntılara takılarak, bazen bazı noktalara takılarak kaybetti. Evet, ben yaşanan sürece dair çok net eleştirilerimi dile getirdim. İsmail Kartal sürecine dair neler olmaması gerektiğini, nelerin yanlış olduğunu ama camia Gaziantep'le birlikte yepyeni bir başlangıç yapmak zorunda ve geçmişi bir şekilde silip önüne bakmak zorunda. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca daha güçlü olmak zorunda. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca ve oyuncu grubunun ve yönetimin ve Aziz Başkan'ın aslında Roma maçı öncesi o muhteşem sanat eserini yapan, koreografiye imza atan Fenerbahçe taraftarına büyük bir borcu var. İsmail Kartal hocam psikolojik olarak bu kadar eleştiriden etkilenmemek zorunda. Siz orada bir ordunun komutanısınız. Siz herhangi bir muharebede alınacak yenilgiden sonra eğer kendi ekibinizi bırakıp gitme kararı verirseniz bu çok büyük bir problem. Bu geleceğe de yansır. Bu bir virüstür. Bir kere istifa virüsü bir topluluğun içine girdiği zaman bu her zaman gündeme gelir. Alınacak ilk sonucun ardından, ilk olumsuz sonucun ardından. Bu böyle olmalıydı. Olmamalıydı. Bu hikaye böyle gitmemeliydi. Ama bütün bunlar yaşandı. Fenerbahçe camiası çok büyük bir camiadır. Bir sürü krizden çıkmayı çok net bilmiştir. Aziz Yıldırım Bey 20 yıllık kulübün efsane başkanıdır. Bu krizden de takımı, ekibi, camiayı çıkartmayı bilecektir. İsmail Kartal Hoca da bence yaptıklarından da ders alarak yepyeni bir başlangıçla Fenerbahçe taraftarına o istenilen oyunu oynatmak için elinden geleni yapacaktır. İsmail Kartal Hoca çok çalışkan bir hoca. Benim için en önemli özelliği o. Eğer Samandıra'da kafasını tamamen oyuna verip Fenerbahçe'nin eldeki oyuncu grubuyla birlikte nasıl oynayacağına dair bir planlama yaparsa Fenerbahçe için zaferin şifresi Samandıra'da ter, kulakları kapatıp kendi işine odaklanmak.
0: Peki bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: İsmail Kartal'ın 4. döneminde başarılı ya da başarısız olduğuna kanaat getirmek için elimizde yeterli done olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Şu an için her şey erken. Mesela size bir Avrupa penceresi açayım. 18 sene sonra sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürebilen bir teknik direktör.
0: Bence ligdeki pozisyonundan bu arada çok daha kıymetli bir başarı olduğunu düşünüyorum.
2: Bir Roma
0: Şampiyonlar
2: maçı
0: Ligi
2: var.
0: Bileti almanın.
2: Bir Roma İmparatorluğunu az kalsın Kadıköy'de Fenerbahçe
0: elinden
2: Cumhuriyeti yıkacaktı.
0: Fenerbahçe.
2: Elinden
0: evet.
2: Kaçırdı. Gayet iyi o maça hazırlanmış elindeki oyuncu grubuyla birlikte. Erken. Evet 4 maçta 2 yenilgi. Bunu tartışmak zorundayız. Evet buradan Fenerbahçe ders çıkarmalı. Ama Fenerbahçe tamamen bu 4 maça odaklanıp eldeki yenilgiler üzerinden okursa hikayeyi yine aynı şekilde bir denklemin içinde takılıp önünü göremeyecek. Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca çok çalışacak. Ki bu onun özelliği çok çalışmak, çalışkanlığı. Ben burada oyuncu grubunun da nasıl bir refleks vereceğini merak ediyorum. Eğer oyuncu grubu da İsmail Kartal Hoca'ya bize anlatılan gibi "Hocam biz senin için savaşırız. Hocam niye gidiyorsun?" cümlelerini kurduysa Gaziantep maçı bizim için bir turnusol kağıdı. Oyuncu grubu nasıl bir refleks verecek? Eğer hocanın kalmasını istiyorlarsa bence bugünkü maçta da bir saha içine tırnak içinde karakter koymaları %100 gerekiyor. Çünkü o gelen haberlere dönüp bakın. Tüm oyuncular hepsi şunu söylemiş.
0: Yani
2: hocanın niye gidiyorsun?
0: Hocanın istifası sonrası bugünkü ilk maç oyuncu grubunun sahada göstereceği reaksiyon bize bir ışık tutabilir mi?
2: Biz ne olacağını anlarız. Bugünkü maçta oyuncu grubunun refleksi çok önemli. Çünkü gelen bilgiler Kante bile diyor ki hocam nereye gidiyorsun? Hani biz bir savaşın ortasındayız. Biz senden memnunuz. Ama bütün bunlar söylem, teorik. Ben pratiğe bakarım hayatta. Teorik olarak çok cümleler söylenebilir. Çok haberler, iddialar dile getirilir. Ama oyuncu grubu sahada ne oynayacak? Benim için bu kıymetli. Gaziantep evet. Radoy mesela ayrıldı, üçlü oynuyordu. Orhan Ak şimdi beşli bir oyun oynuyor. Şimdi saha içerisine dönelim. Mesela orada önemli oyuncuları var. Şimdi hem Perez hem Arda aslında önde oynayan oyuncular, sonradan devşilen bekler. Sürekli öne çıkıyorlar. Abea önemli bir stoper. Şimdi Meleke diye bir oyuncu aldılar. O stoperlerin arasına girip oyun başlangıcı yapıyor. Fenerbahçe mutlaka Meleke'ye baskı yapması lazım. Mesela bu maçı kazanabilmesi için. 1.87 stoperlerin boyu duran toplarda Fenerbahçe'ye büyük sıkıntı yaratabilirler. Merkezde özellikle Fenerbahçe'nin kuvvetli olması gerekiyor. Ben İsmail Yüksek'in bu maçta da forma alabileceğini düşünen taraftayım. Fenerbahçe saha içerisinde Gaziantep'i bir
0: varsa
2: şekilde mat edici
0: bir
2: plan
0: Güven
2: yapabilir.
0: Abicim.
2: Bunun karşılığını alabilir. Ama bütün mesele özellikle söylüyorum. Fenerbahçe camiası çok kırılgan. Ben bunu anlayabiliyorum. 12 sezondur gelmeyen şampiyonluk, yaşanan süreçler. Ama bu kırılganlığın bir an evvel bırakılıp tamamen saha içine odaklanılması gerekiyor.
0: Bak kadro geldi. Fenerbahçe'nin maça başlamasını beklediğimiz 11'de Roma maçına nazaran tek değişiklik görebiliyorum ben. Guendouzi 11'e dönüyor.
1: Lukaku.
0: Evet, Bartu'nun yerine Guendouzi, o kadar.
2: Mesela Lukaku olur mu?
0: Lukaku var santrafor'da, evet. Teşekkür ederim.
2: Lukaku'nun mesela bana kalırsa ben Vedat'la oynarım. Net söyleyeyim. Yani Vedat varsa Vedat bir numaralı santraforu mu?
0: Ben bir seslendireyim. Yayını radyodan takip edenler için de aktaralım. Fenerbahçe'nin bu akşam maça başlamasını beklediğimiz muhtemel

0: Ben 11, kalede Ederson, dörtlü savunma hattı Mert, Skriniar, Ake ve Archie Brown. Önlerinde üçlü bir merkez orta saha İsmail Kante, Gendouzi. Kanatlarda Greenwood'la Kerem Aktürkoğlu. Santrafor'da ise Lukaku 11 ile bugün Fenerbahçe'nin mücadeleye başlamasını bekliyoruz. Zaten birazdan Erdem de bize bağlanacak. Ona da daha detaylı bir şekilde kadro konusunu sorarız. Lukaku yerine Vedat mı olmalı?
1: Ben Vedat'ı tercih ederim. Neden diyeceksiniz? Çünkü Vedat geldiği günden beri çok doğru bir şekilde Fenerbahçe'nin ön tarafta bağlantısını yapabilen net bir oyuncu. Hem savunmaya katkısı var, hem ön alanın stoperleri çok zorluyor. Lukaku henüz hazır mıdır sorusuna ben kocaman bir soru işareti bırakırım.
2: Ben katılıyorum. Yani böyle bir deplasman için Lukaku ile başlamak büyük bir risk zaten. Yani sen fiziksel olarak geçen sezon 70 dakika 90 dakikası
1: tabii,
2: olmayan
1: tabii.
2: Topa totalde ve 70 dakikası
1: bir tane ilk 11'i var.
2: Galiba 70 dakikası olan Lukaku'yu Kadıköy'de bir maç olsa anlarım. Yani Kadıköy'de Fenerbahçe baskısıyla geçecek ama geniş alanda olacak bir karşılaşma için Lukaku'yla başlamak bence verilebilecek en riskli, en yanlış karar. Bu benim tabii görüşüm. Hani hoca antrenman performansını görmüştür, isteğini tabii. görmüştür. Oyuncu hocayla birebir görüşme yapmıştır. Hazırım, oynamak istiyorum demiştir. O ayrı. Ama Lukaku fiziksel görüntüsüyle 11 başlayacak durumda değil. Hele bu maç fiziksel görüntüsüyle hazır olsa bile bence Gaziantep deplasmanı için Lukaku doğru bir tercih değil. Ben de Vedat'la başlarım. Savunma da Mert'in olması demek ki son Roma maçındaki performansını ödüllendirmesi anlamına geliyor. Gendouzi, Kante, İsmail üçlüsü ofansif anlamda bana çok şey vaat etmiyor. Fenerbahçe'de orada belki hani o Gendouzi ile yani Gendouzi'nin dönmesiyle beraber Fenerbahçe yaratıcılık anlamında biraz daha bence şeyi sınırlanıyor. Yani bir Bartu olduğunda bile daha farklı oynayabiliyor Fenerbahçe. Yani bana çok şey vaat etmiyor bu orta saha, onu söyleyeyim. Daha zorlu bir deplasman ya da ne bileyim bir Şampiyonlar Ligi maçı için ideal bir üçlü olabilir. Ama Türkiye Ligi'nde zaten Fenerbahçe'nin power olduğu bir karşılaşma için biraz defansif bir üçlü gibi
0: yani
2: geliyor.
0: Bu kadar savunma ağırlıklı bir merkeze gerek yok mu diyorsunuz bu akşam
2: gerek
0: için?
2: Gerek yok. Şimdi Lukaku var, zaten fiziksel olarak bir dezavantajlı başlıyorsunuz. Yani onu gidermek adına mı acaba orta sahayı biraz daha sağlam tutmaya gayret ediyor? O
0: ya
2: zaman
0: da acaba elinde başka
2: o zaman da yaratıcılık problemin olacak. Yani Greenwood ve Kerem'e bakacaksın. Yani netice itibariyle Fenerbahçe için bir reaksiyon maçı, bir tepki maçı. Fenerbahçe çok Roma maçından iyi bir sonuç aldı. Yani en azından oyun olarak.
1: Tabii.
2: Yani sadece skor anlamında değil. Roma'ya karşı puan puandır. Yani kazanabileceği bir maç sadece. Ama Fenerbahçe oyun olarak gerçekten de beklediğimin çok üzerinde bir oyun sergiledi. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol sergiledi. Şimdi Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman.
1: Zor.
2: Yani burada Fenerbahçe gerçi son dönemde Gaziantep deplasmanlarından çıkabiliyor. Çıkıyor.
0: Genel olarak zaten çok zorlanmıyor Antep maçlarında. Son 12 maçın tamamını Fenerbahçe kazandı.
2: Tahmin edilenden daha kolay da geçiyor yani. Bir böyle farka da gidebilir Fenerbahçe. Ama Cem, sana katılıyorum. Yani ben olsam Lukaku'yla başlamam.
1: Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var. Ya Orhan Ak'la birlikte tam olarak Gaziantep savunmasını organize edemedi. Geçtiğimiz maçta iki tane mesela penaltı yaptırdılar. Savunmasında bir dengesizlikleri var. Fenerbahçe mesela Kerem'le eğer oynarsa Oğuz'la o Perez'le Arda arasını, o backstopper arasını işleyebilir. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı olabilir. Fenerbahçe biraz da merkezi de kuvvetli tutarak aslında o merkezi de kaybetmek istemiyor İsmail Kartal Hoca benim anladığım. Kolay maç mı? Fenerbahçe için her maç zor. Fenerbahçe için her maç final. Çünkü ne kadar konuşmayalım desek de camianın içinden geçtiği bir süreç var. Burada en önemli konu ön tarafta Greenwood'a sizin ne kadar konfor alanı yaratacağınız. Yani Greenwood'u zaman zaman böyle bek kovalarken, sürekli savunmaya yardım yaparken görüyoruz ama ön tarafta bu tür oyuncuların daha böyle özgür alanları olmalı. Daha konfor alanları olmalı. Arkayı o yüzden belki üçlüyüp kapatacak. Biraz daha özgür bir 10 numara gibi Greenwood'u kullanabilse
0: Fenerbahçe'nin özellikle iki mağlubiyet aldığını düşündüğümüzde ligde çok ciddi bir galibiyet serisine ihtiyacı var. Yani arka arkaya birkaç maç kazanması gerekiyor.
1: Sayıyorum.
0: Bu akşam Antep deplasmanı, bir sonraki hafta içeride Eyüpspor, ardından Milli Ara var. Milli Ara dönüşü Çaykur Rizespor deplasmanına gidiyor.

0: Sonra kendi sahasında Alanya Spor maçı var ve Galatasaray derbisi. Bence yani derbiye kadar ligde kayıpsız devam etmesi gereken bir süreç bekliyor bence Fenerbahçe'yi.
1: %100.
0: Ligde, en azından ligde. Hani Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa ve sanırım Slavia Prague
1: evet.
0: maçı vardı iç sahada.
1: Aston Villa'yı hatırlıyorum.
0: Avrupa maçlarını bir kenara bırakıyorum. Ligdeki derbiye kadar olan süreçte bence kayıp yaşamaması gereken haftalar Fenerbahçe.
1: %100 katılıyorum. Hatta notlarımda da var. Gaziantep, Eyüpspor, Rizespor, Alanyaspor kayıpsız geçmeli ki Ramspark'a güçlü gidebilsin Fenerbahçe. Yani Ramspark'a gidene kadar herhangi bir olası puan kaybı Fenerbahçe'nin işini çok zorlaştırır. Ama bu saydığım maçlardan kazasız belasız o 3 puanları alarak Ramspark'a giderseniz oraya çok daha özgüvenli gidersiniz.
0: Peki.
1: Ki İsmail Kartal Hoca'nın da derbi performansı iyidir. Yani ben şu anda bugünden o maça dair bir yorum yapmak zor ama
0: zor.
1: Ben Fenerbahçe'nin Ramspark'ta Galatasaray'ı yenebilme ihtimalinin olduğunu düşünen Mutlaka. Taraftayım.
0: Bir virgül koyalım. Biz bu özellikle fikstürü ve önündeki zorlu seriyi, süreci Fenerbahçe'nin konuşuruz. Ligdeki derbiye kadar olan süreçten bahsediyorum elbette ama Gaziantep'e bir gidelim. Bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesiyle Süper Lig'de 5. haftayı noktalayacağız demiştik ve Gaziantep'te Mehmet Geçgel Stadyum'un önünde bizleri bekliyor. Özellikle ev sahibi ekibe dair notları da tabii ki merak ediyoruz. Birazdan Erdem de yine bizimle birlikte olacak ama ilk olarak Mehmet Geçgel'e bir merhaba diyelim ve bu akşamki maça dair notlar için de sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler. Gaziantep'te aslında beklenti büyük. Elbette ki futbolun kalbi bu akşam Gaziantep'te atacak. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Karşılaşmadan saatler öncesi olmasına rağmen stadyum çevresinde de hareketlilik artmış durumda. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ sizlere bu noktadaki atmosferi de ekranlarınızı elbette ki getirecek. Ancak burada yalnızca bir maç heyecanlı olmadığını belirtelim. Zira Gaziantep'te futbol severlerin gözü kulağı bu karşılaşmada kırmızı siyahlı taraftarlar takımlarından özellikle kendi sahasında güçlü bir mücadele bekliyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Gaziantep Futbol Kulübü açısından rakibin Fenerbahçe olması karşılaşmanın önemini de daha da arttırmış durumda. Çünkü kırmızı siyahlılar güçlü rakibi karşısında hem puan ya da puanlar almak için bunu hedefliyorlar. Bir taraftan da taraftara özellikle galibiyet armağan etmek istediklerini belirtelim. Taraftarlardan da aldığımız mesajlar bu yönde. Gaziantep Futbol Kulübü geride kalan 4 haftada 7 puan toplamıştı. Kırmızı siyahlılar güçlü rakibi karşısında kendi sahasında galibiyeti hedefliyorlar. Gaziantep Futbol Kulübü açısından karşılaşmanın en önemli avantajlarından biri de kendi saha ve seyircisi önünde de mücadele edecek olması. Bu da Gaziantep Futbol Kulübü açısından avantaj olarak görülüyor. Takımın sahaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı merak konusu açıkçası. Özellikle Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunmada göstereceği performans kritik olacak. Öte yandan Gaziantep'te maç saatini yaklaşık ile birlikte stadyum çevresine erken gelenler var. Özellikle o saatte maç saatinde büyük bir yoğunluk bekleniyor zira bu noktada ve bu sebeple de erkenden gelenlerin olduğunu da ifade etmek gerekir. Taraftarlar formalarını ve atkılarını kuşanarak takımlarına destek olmak için ilerleyen saatlerde akın akın stadyum çevresinde olacaklar. Burada beklenti oldukça yüksek. Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahadan başı dik ayrılması ve güçlü rakibine karşı da kendi futbolunu ortaya koyması oldukça önemli. Şimdi gözler stadyumda, Gaziantep stadyumunda bir tarafta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, bir tarafta şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe, diğer tarafta da özellikle kendi sahasında sürprize imza atmak ve taraftarını sevindirmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü. Şüphesiz bu sebeple de karşılaşma oldukça heyecan verici olacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşma. 20'de başlayacak karşılaşma öncesinde biz de buradaki atmosferi ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Karşılaşmaya özellikle dakikalar kala ve saatler kala buradaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Geçgel Gaziantep'ten. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı öncesi özellikle stat çevresindeki son durumu bizlere aktarmış oldu. Birazdan Gaziantep'te farklı bir noktada bir başka ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'a bağlanacağız. Fenerbahçe cephesinden son bilgileri alacağız. Biz Fenerbahçe'nin önündeki derbiye kadar ligde olan fikstürden ve o fikstürde yaşamaması gereken puan kayıplarından bahsediyorduk Cem Kerpiçiler.
1: Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa tablo çok net ortada. Fenerbahçe, Gaziantep'te, Eyüp'te, Rize

0: Alanyaspor karşısında kayıp yaşarsa eğer, biraz önce bahsettiğimiz o istifa ile alakalı o virüs tekrardan devreye girecek çok net olarak. Şunu söyleyebiliriz. Öyle iyi oynarsınız ki bir puan kaybı yaşanır ama hani bu şartlarda bu puan kaybının yaşanması normal diyebilirsiniz. Ama ben Roma maçı öncesinde İsmail Kartal Hoca'dan bir fikir beklemiştim. Bir fikir ortaya koymasını, Gasper'in tezine karşı bir antitez yazmasını. Bunu ben İsmail Kartal Hoca'nın yapabildiğini düşünüyorum. İsmail Kartal Hoca'ya güveniyorum o anlamda. Yapabilir. Üzerindeki o baskının kalktığı anlarda, rahat çalıştığı anlarda ben İsmail Kartal Hoca'nın yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu da var. Kolay değil. Bunun altını net olarak çiziyorum. Çünkü bu tür durumlar yaşandığında sporcular arasında da konuşulan konular çok farklı olur. Kolay değil. Size hatırlatacağım, Archie Brown'la soruyorlar yani. Söylüyorlar, İsmail Kartal Hoca istifa etti. Nasıl olduğunu anlayamıyor yani. Duruyor, düşünüyor.
1: Ne demek istiyorsun diyor istifa.
0: Üç kere derken soruyor yani. Evet. Kolay değil bunlar. Bir de oyuncu grubuyla empati yapın. Ama altını çizerek söylüyorum. Fenerbahçe başarıya ulaşacaksa bütün bunları bir kenara koyacak. Unutacak bunları. Hayatta bence en iyi şey unutabilmek. Eğer unutamasak zaten yaşayamayız. Fenerbahçe camiasında unutması gereken bir süreç yaşandı. Önüne bakması gerekiyor. Eğer önüne bakabilirse, bütün bunları kenara koyabilirse başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Ama o kırılganlığı bir an evvel atması gerekiyor. Çok önemli rakipleri var. Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Beşiktaş, İtalyano ile çok iyi geliyor. Kolay değil. Trabzonspor yeni bir yapılanmanın içerisinde. Mesele, çok net söylüyorum. Zaferin şifresi Samandıra'da ter. Çok çalışmak. Ben buna inanıyorum. Ne hakemler, ne federasyon, ne rakipler. Siz eğer sahada çok güçlü olursanız bunun karşılığını alırsınız. Benim tezim bu. Evet, bu çoğu zaman anlaşılmıyor. Bunu farklı tezlerle antitez geliştirerek yarıştıranlar var, daha farklı düşünceler var. Ama ben kendi penceremden, eğer siz çok güçlü olursanız sizi ne hakem durdurabilir, ne TFF durdurabilir, ne futbolun herhangi bir paydaşı, ne rakipler durdurabilir. Siz sahada sonuç alırsınız. Bütün mesele bu ideolojiyi, oyun ideolojisini kafanıza yerleştirmek. Sizin en büyük rakibiniz sizsiniz. İsmail Kartal saha içerisinde elindeki oyuncu grubuyla bir oyun üretecek. Ve bunun karşılığını alır. Bütün mesele bu. Başka yollara sapmaya gerek yok. Yani siz hakemlerin ne yapıp yapamadığına karışamıyorsunuz. Yani bunu başka bir... Siz rakibinizi de çok fazla ne yapıp ettiğine karışamıyorsunuz. Siz kendinizle alakalı. Ne yapacaksanız buna karar vereceksiniz.
1: Kazanmak zorundasınız.
0: Ama ben artık şunu kabul etmiyorum. Artık oyuncu gelmedi. Transferler istediğimiz gibi olmadı. İşte bütün oyunun paydaşları bize düşman. Ya ben bunun Fenerbahçe'ye zarar verdiğini düşünen taraftayım.
1: Fenerbahçe kötü bir transfer dönemi geçirdi mi sizce?
0: Bana kalırsa ben Nathan Ake yerine Davinson tarzı bir stoper alternatifi sunsanız dünyada oyun bambaşka yere gidiyor. Siz önde oynayacaksanız 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5 oynayacaksanız bir stoperiniz çok hızlı olmak zorunda. O geriyi süpürmek zorunda. Fenerbahçe'nin iki tane çok kaliteli stoperi var. Milan Škriniar, Nathan Ake. Ama ikisi de açık alanda yakalandıklarında problem yaşayacaklar. Bunları birileri söylemeli. Yani ben şunu yapabilirim. Bir rengin, bir armanın arkasına geçip her şeyi çok cilalayıp anlatabilirim. Bu en kolay yolu. Ama siz eğer bu masalarda oturuyorsanız iyi gördüğünüz kadar olumsuz yerleri de anlatmak zorundasınız. Bu %100 böyle olmalı. İyi stoperler mi? İyi stoperler. Ama hava toplarında ikisinde problemi var mı? Var. %100 var. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe özellikle duran toplarda, kornerlerde, kafa toplarından ne kadar gol yedi bakın. Nathan Ake'nin zaten hava toplarında sadece oyun bilgisiyle yapabiliyor. Milan Škriniar üzerinden çok kafa vurduruyor. Açık alanda yakalanmayacağınız, stoperlerinizi açık alanda yakalatmayacak bir oyun oynamak zorunda Fenerbahçe. Kompakt bir oyun oynamak zorunda. Fenerbahçe elindeki oyuncu grubuyla ön alanda basamaz. Bunu kim söylüyorsa bu çok problemli bir anlayış. Fenerbahçe'nin öyle ön tarafta basabilecek bir kadrosu yok. Fenerbahçe ikinci bölge oyunu oynayacak. Mümkün mertebe rakibine zaman alan vermeyecek. Kompakt bir oyun oynayacak. Ve bu oyunla iş görecek, iş yapacak.
1: Evet, ama şimdi size katılmakla birlikte Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi bileti aldıktan sonra transfer dönemini çok iyi geçirdiğini hep işaret kılınmıştı. İşte Greenwood takviyesi, Muriç, Ake ilk etapta gelen

0: geçsinler. Sonrasındaki işte Lukaku eklemesi vesaire. Erdem hazırmış. Tekrar bu konuya döneriz biz. Erdem'i çok fazla bekletmeyelim. Yeniden Gaziantep'e gidelim. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesi öncesi. Bu kez şehrin bir başka noktasında sevgili Erdem bizleri bekliyor. Erdem kolay gelsin. Bu akşamki mücadele öncesi bu kez Fenerbahçe cephesinden notlar için seni dinliyoruz.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Mehmet Türkmen karşılaşmanın hakemi. Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mimović de yine kadroya yazılmayan bir diğer isim oldu. Fenerbahçe'de yani iki isim aslında kadroda yok. Jadon Osterwolde ameliyat oldu. Tedavi süreci devam ediyor. Osterwolde için Aralık ayını göreceğiz. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü bu konuda bir karar verecek. Yani devre arasında aslında Osterwolde'nin durumuna karar verilecek diyebiliriz. Başkan Aziz Yıldırım dün yöneticileriyle beraber Diyarbakır'daydı. Bugün Gaziantep'e geldi. Takım otelinde takımla beraberdi. Fenerbahçe futbol takımı karşılaşmayı bekliyor. Şimdi hafta içine döneceğim çünkü hafta içi Fenerbahçe çok fazla gelişme yaşadı ve İsmail Kartal istifa etti. Aziz Yıldırım kabul etmedi. Ardından İsmail Kartal ertesi gün antrenmanda yoktu ve bir gün sonra antrenmana çıktı ve Fenerbahçe'deki görevine devam ediyor. İsmail Hoca kaptanlarıyla bir toplantı yaptı ve şampiyonluk yolunda bu sezon belirlenen hedefler doğrultusunda Fenerbahçeli futbolcuların kenetlendiğini söyleyebilirim. İsmail Hoca'nın istifa kararını duyduğunda Archie Brown'un yaşadığı şaşkınlık yine Aspor ekranlarında izlemiştik. O şaşkınlık şu an tamamen motivasyona dönüşmüş durumda. Fenerbahçe maçı bekliyor. Gaziantep ardından Eyüp Spor maçlarını alıp milli araya oldukça motive bir şekilde en azından bu süreci atlatmış bir şekilde girmeyi hedefliyor Sarı Lacivertli ekip. Saat 18'de Fenerbahçe takım otobüsü kamp yaptığı otelden stadyuma doğru hareket edecek. Biz yine o görüntüleri Aspor ekranlarında paylaşacağız. Muhtemel 11'e geçecek olursak kalede Ederson'u bekliyorum ben. Sağ bekte Mert Müldür'le beraber Semedo formaya ortak talip. Ama ben Semedo'yu bir adım önde görüyorum. Stoper'de Şikrinyar Ake ikilisi. Bu sezon tüm resmi maçlarda Şikrinyar ve Ake'yi izledik. Belki de milli araya girilirken yani Fenerbahçe bugün Şikrinyar Ake sahada. Eyüp Spor maçında da aynı ikiliyi izlersek tüm resmi maçlarda aynı ikili ilk 11 başlamış olacak. Archie Brown sol bekte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Roma maçındaki golünü atan isim. Önlerinde Kante, Gendüzi, İsmail üçlüsünü bekliyorum ben ama Levent Mercan'ın da Roma maçında böyle akıllarda böyle tatlı anılar bırakan bir performansı vardı. Bu sebeple Levent'i görürsek şaşırmayalım. Sağ kanatta Greenwood, sol kanatta Kerem ve Oğuz aynı şekilde formaya talip iki isimler. İleri uçta da Vedat Muriç'i bekliyorum ben ama Lukaku'nun da 11'de oynama ihtimalini zaten yayınlarda konuşmuştuk. Lukaku da 11'de olabilir. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de bu şekilde diyelim. Söz tekrar stüdyoda.
0: Teşekkür ederiz Erdem Akbaş'a Gaziantep'ten. Erdem de Fenerbahçe cephesine dair notları ve bilgileri bizlerle paylaştı. Antep sevdiğiniz bir deplasmandır.
2: Güzel deplasmandır. Nevzat yani, Bey. Benim herhalde ilk üçe girer Antep sofrasıyla. Yani zaten güneyin şeyi iyidir. Mutfağa sofrası direkt hitap ediyor.
3: Kesinlikle.
2: Adana olsun.
0: Bu tarihlerde gitmek de sanki biraz daha keyifli oluyor evet, o bölgeye. Yani.
2: Güzel bir dönem.
0: Evet. Siz hiç var mı Antep?
3: Çok severim. Çok severim. Bir kere o yemek kültürü bölgeye özel olarak senin altını çizdiğin konu o sıcaklardan biraz daha kurtulup gidebilmek. Zaten tarihi ve turistik yerleriyle yüzüde bir yer. Gaziantep Fenerbahçe için yepyeni bir başlangıcında adımı olabilir.
2: Dün mesela biz Galatasaray tribünde Diyarbakır maçının tarihine baktık. Yani Diyarbakır
0: ne zaman?
2: Nisan'da.
3: Çok güzel.
2: Bazı arkadaşlar da aslında
0: Beşiktaş haftaya gidiyor.
2: Şu dönem olsa daha iyi olur falan. Nisan'da iyi yani. Nisan'da Diyarbakır'a gider. Ciğer iyidir.
3: Diyarbakır çok güzel.
2: Maç da zaten önemli maç olacak.
0: Diyarbakır hiç gitmediğim şehirlerden birisi. Türkiye'de ve gerçekten çok merak ettiğim ve çok gitmek istediğim yerlerden de birisi.
3: Çok güzel bir şehir.
2: Ya bütün Avrupa'yı gezdik. Hakikaten ben bir kere maddi manevi İstanbul dünyanın en güzel kenti.
3: Katılıyorum.
2: Yani buradan şey yapmıyorum. İstanbul güzellemesi yapmıyorum ama bütün Avrupa'yı gazeteci olarak zaten yani spor muhabiri olarak gezen bir kişi olarak söylüyorum. Maddi ve manevi en güzel şehir İstanbul. Ama onun dışında Türkiye'nin bütün şehirleri gerçekten çok güzel. Yani bugün Anadolu'da işte doğusu olsun, işte ne bileyim Karadeniz ayrı bir güzel. İşte Rize'ye gittiğinde başka bir şey görüyoruz.
3: Ben Konya'yı çok seviyorum mesela, o geniş kaldırımlar, evet. Yollar.
2: Konya'da
0: benim
2: müthiş. Konya'da
0: iki senem geçti. Var.
3: Öyle mi?
2: Konya'da iki senem geçti. Konya hakikaten güzel bir şehir.
0: Konya'da yani. Stat çevresi de bu arada çok güzel.
2: Şehir düzenlemesi, yani, çevre düzenlemesi
3: parklar,
2: Konya.
3: Parklar, havuzlu sürekli gidip nefes alabileceğiniz tam modern bir Avrupa
2: mesela
3: kenti.
2: Mesela deplasman olarak Samsun deplasmanı Sivas'ı severim. Sivas deplasmanı güzel bir deplasman. Bir gazeteci için. Tam havaalanıyla şehir merkezi biraz mesafe var. Ama şehir merkezine gittikten sonra stat olsun, işte ne bileyim yemek imkanları olsun.
0: Güzel.
2: İşte ne bileyim kahveydi, yemekti, şuydu buydu. Hepsi böyle yakın yani. Yakın. Ulaşabiliyorsun insanlarla, esnafla, şununla bunlarla sohbet edebiliyorsun. Sivas deplasmanı mesela benim sevdiğim Eskişehir mesela başka bir şeydi. Bursa başka bir şey diyorsun. İzmir zaten anlatmaya gerek yok.
3: Trabzon'a ayrı paragraf açılır. Saatlerce aynen konuşuruz. Öyle.
0: Tabii çok fazla ne yazık ki Eskişehir deplasmanı, Bursa deplasmanı göremedim. Sizin ama tabii biraz daha geçmiş dönemlerde
3: Bursa
0: var.
3: Bursa geliyor, Bursa göreceksin.
2: Var var.
0: Ben hiç
2: sen mesela Eskişehir'in
0: o zevki yaşayamadım.
2: Eskişehir'in soğuğu hiçbir yerde yok.
3: Tabii.
2: Çiğ börek, çiğ börek falan derlerdi. Eskişehir'de üşüdüğüm kadar hiçbir yerde üşümedim.
0: Bursa stadında milli maç izledim ama hiç deplasman olarak Bursa şehrine gitmedim. Ama Bursa zaten yakın yer. Yani gün içerisinde de hatta İstanbul'dan hani böyle sırf mutfağı için böyle yemek için gidip gelinebilecek mesafede. Bu yüzden de şanslıyız bence. Bursa'ya yakın olmak bu anlamda biraz güzel hissettiriyor.
3: Bursa'nın taraftarı da mükemmel.
0: Tabii ki.
3: Müthiş de bir pankart atmışlar. Srebrenica katliamının unutulmaması alakalı. Çok önemli bir taraftar grubu var
0: orada. Bu arada Bursa şehri de 28 Eylül'de İtalya maçına Uluslar Ligi'nde ev sahipliği yapacak.
2: Şimdi bu deplasmanlar yemekti şuydu buydu tamam. Biz gazeteciler bunu merak ederiz. Yani gidip pahalı, en pahalısını değil, en lezzetlisini ararız. Oraya o yöreye özgü güzel lezzetli bir şey ararız. Bu da gayet normal. Ama şimdi bu deplasmanlardan falan bahsederken hep ne dedik? Bursa, Eskişehir dedik. Bunlar gerçekten gidip o deplasman şeyini havasını alabildiğiniz, yaşayabildiğiniz yerler. Şimdi mesela ben Samsun Fenerbahçe maçı. Tribünlerin 160-170'i boştu bir kere. Tabii, Fenerbahçe elini kolunu sallayarak kazandı. Şimdi ben Gaziantep deplasmanı merak ediyorum. Gaziantep işte son Göztepe maçı 4 attı. Yeni hoca vesaire şu bu. Tribünleri gördükten sonra kanaat oluşacak.
0: Öyle yani. Bir boşluk olacağını düşünmüyorum.
2: Yani Antep tribünleri dolu olursa o zaman Fenerbahçe zorlanabilir. Ne bileyim hani kolay geçmeyecek dersin ama yani tribünlerin %50'si %60'ı boş olduktan sonra mesela Ahmet şimdi Diyarbakır'a bakıyorsun bir deplasman şeyini yaşatıyor. Mesela Beşiktaş zorlanabilir. Trabzonspor kaybetti. Başakşehir 5-7. Şimdi böyle deplasmanların olması lazım. Mesela Galatasaray geçen sene böyle ambiyansı olan, atmosferi yüksek, taraftarı, o şehir takımlarına karşı Galatasaray çok zorlandı. Kocaeli'de kaybetti, Samsun'da kaybetti, Konya'da kaybetti.
3: Kocaeli çok önemli.
2: Trabzon'da kaybetti. Hepsinin ortak noktası neydi? Şehir takımları, taraftarı yoğun şekilde
3: oyun kültürü
2: iyi gösteriyor.
3: Yüksek,
2: Galatasaray mesela bunları hep kaybetti. O yüzden mesela büyük takımlar için ben maç başlamadan ekran başına oturduğumda eğer gerçekten de hani o taraftar, o şehrin taraftarı, takımın arkasında duruyorsa zorlanır derim. Erdem ilginç bir şey söyledi, bilmiyorum. Hani beklenen kadro Luka Erdem dedi, Muriç'le başlamasını bekliyorum dedi. Mesela bu da önemli.
3: Önemli.
2: Fenerbahçe açısından da açıkçası bir reaksiyon maçı olarak görüyorum. Ama bütün bunlar yaşanmasa bile, evet Roma maçından sonra enteresan bir süreç yaşandı. Ama yaşanmasa bile zaten Fenerbahçe'nin hocasıysanız o stres ve baskı hep üzerinize olacak. Yani İsmail Kartal'ın istifa etmesine, böyle bir karar almasına gerek yok. Olası bir kötü sonuçta Antep'te zaten tartışılırdı. O yüzden şey değil bu. Yani bu süreç kimi güçlendirdi, kimi zayıflattı zaman gösterecek. ben oyuncu grubunun sadece biraz vücut diline, iletişime biraz hani bu işi yaptığımız için hocayı sevdiklerini düşünmüyorum. Yani hoca için bir ekstra motive, bir Trabzon Fatih Tekke mesela Ahmet maçı olmadı. Ben

0: reaksiyonu gösteremedi. Evet. Ben burada bir reaksiyon bekliyorum. Ya bugün Fenerbahçeli oyunculardan bir Kerem'den İsmail'e, Kante'den, mesela sen Kante ile ilgili bir şey söyledin. Hocayla hani diyalogundan bahsettin. O an ben şeyi düşündüm. Ya Kante bir teknik direktör olsa acaba nasıl bir teknik direktör olur?
1: Nasıl hani, olur sizce?
0: Ya ben başarılı olacağını düşünüyorum.
2: Oyun bilgisi çok yüksek.
0: Kante çok üst düzey zekaya sahip bir isim. Ve çok saygı duyulan bir isim, her şeyden önemlisi. Ve network'ü de sağlamdır. Varsa öyle bir niyeti, yani biraz yani o sosyal sorumluluk vesaire işlerine kafa yoran bir isim.
2: Evet.
0: İnşallah Kante'yi biz futbolun içerisinde görürüz. Böyle karakterli isimler futbolda olsun.
2: Kesinlikle.
0: Ama onu Fransa milli takımın hocası yaparlar mı emin değilim. Orada başka bir lobi gerekiyor.
2: Evet.
0: O Kante biraz daha farklı.
2: Farklı.
0: İnancını vesaire yaşayan,
2: tabii.
0: Gizlemeyen, gayet de bu anlamda gerçekten de çok mütevazı yaşayan bir isim. Mesela ben onun Fenerbahçe deplasmanında Fenerbahçe kulübüne ait çantayı, logolu çantayı, milyonluk çantayla da gidebilir. Ya da binlik, ya kaç yüz binlik çantayla da gidebilir. Böyle süperstarları görmüyor muyuz? Kante onlardan az mı kazanıyor? Hayır.
2: Bir ekleme yapayım. Chelsea döneminde tren kaçıyor. Evine gidecek. Vakit namazını hiç tanımadı. Bir camide kılıyor. Oradaki çocuklar da acayip heyecanlanıyor. Evine davet ediyorlar. İşi gücü bırakıyor. Gidiyor evine. Onlarla PlayStation oynuyor. Ondan sonra beraber fotoğraflarını koyuyor. İnanılmaz mütevazi bir kimlik.
1: Çok.
2: Yani bu dünyanın insanı değil Kante.
0: Aşmış
2: başka bir dünyaya
0: ya,
2: ait yani.
0: Yani,
1: yani günümüz futbol dünyasını düşündüğümüzde o egolardan ve kibirden tırnak içerisinde tamamen arınmış bir profil. Bence ligimizde forma giydiği için de şanslıyız. Yani
0: şey
1: geçen yıl eleştiriler vardı ama bu sene performans olarak da çok iyi bir Kante izliyoruz sahada.
0: Ben Kante dert edinmiş yani. Ben Fenerbahçe'ye para kazanıp böyle yani böyle bir adam değil zaten.
1: Evet.
0: Yani bunu bir kere hani şey kabul de etmez. Parayı da geri iade edecek bir adam.
2: Tamam.
0: Yani karakter olarak böyle bir adam. O yüzden Kante'nin Roma maçındaki performansından da çok etkilendim. Açık söyleyeyim yani Fenerbahçe o süreci yaşamamış olsa bile sonuçta Fenerbahçe'nin hocası 5. hafta sonra bu mesela Gaziantep puan kaybına yine tartışılacak ve eleştirilecekti. O gün olmasa bugün olacaktı. Yani bununla yaşamayı bilecek İsmail Kartal da sonuçta tecrübeli bir teknik direktör. Yani Fenerbahçe'de bu süreçleri az yaşamadı değil. Ama bir reaksiyon bekliyorum.
1: Şimdi bunu tabii değerlendirmek çok fazla bizim haddimize değil ama tamamen varsayım üzerine bunu soracağım sizlere de. Hocanın istifadan geri dönmediğini varsayalım. Bugün takımın başında çok yüksek ihtimalle işte Kayt ve Zeki Hoca, Zeki Murat Gölü olacaktı. Bugün Fenerbahçe'nin yeniden bu deplasmana İsmail Kartal'la çıkıyor olmasının aslında daha doğru bir durum olduğunu söylemek yanlış olur mu? Yani Fenerbahçe'ye çünkü sanki zaman da kaybettirebilecek bir durumdu. Yeni bir teknik direktör arayışı zaten işte ligde bir handikapı var şu anda puan anlamında Fenerbahçe'nin. Yeni hocanın göreve gelmesi, adapte olması vesaire buna karar verene kadar olacak olan, geçecek olan süreç sanki hocanın kararından geri dönmesi diyeyim. Belki de doğrusu oldu Fenerbahçe için. Hayırlısı oldu belki de. Bilmiyorum katılacak mısınız?
2: %100 katılıyorum. İsmail Kartal Hoca'nın istifa etmemesi gerekiyordu. Zaten hikayeyi buradan okuduğunuzda o ilk adım problemli. İsmail Kartal Hoca takımın başında kalması gerekiyordu. Burada da ben en büyük payı Aziz Yıldırım Başkan'a vereceğim. Aziz Yıldırım Bey olay olur olmaz müdahale etti. İsmail Kartal'ın kalacağını söyledi. Bu çok büyük bir riskti aslında.
1: Evet.
2: İsmail Kartal'ı geri döndüremeselerdi bu sefer Aziz Yıldırım'ın kurduğu cümle de boşa düşmüş olacaktı. Spor kulübünün efsane başkanının kurduğu cümlenin boşa düştüğünü görecektik. Burada Aziz Bey de bir risk aldı. Ama İsmail Kartal'la arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde o cümleyi aslında o ilişki kurdurttu.
1: Devam edeceğiz.
2: Tabii ki.
1: Çok özür diliyorum. Balla kesmiş olayım sözünüzü. Kısa bir reklam aramız var. Ardından spor gündemine devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikinci lig ve üçüncü lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfkart.com.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: A-Spor Radyo.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
10: Yaşasın spor.
2: A-Spor Radyo.
11: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf Kart.

0: A Spor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesi Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçını konuşuyorduk ki ilerleyen dakikalarda Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine geçeceğiz. Fenerbahçe'ye dair son yorumları alacağım Cem Kerpiçiler'den. İsmail Kartal'ın göreve dönmesi, istifa kararından geri dönmesi camiaya zaman kazandırma noktasında acaba daha doğru bir karar, daha hayırlı bir karar oldu mu, bunu konuşuyorduk, bunu tartışıyorduk.
2: İsmail Kartal'ın kalması gerekiyordu. Aziz Yıldırım Bey de tecrübesiyle burada çok doğru olarak konuya girdi. Net olarak tabloyu çizdi. İsmail Kartal Hoca görevinin başında kaldı. Çünkü bu saatten sonra ligde yol alınmışken yeni teknik direktör gelecek. Burada oyuncuları tanıyacak. Yaz kampı yapmayacak. Kendi kadrosu olmayacak. Ben Fenerbahçe'de şu anda bir teknik direktör değişiminin Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünen taraftayım. Fenerbahçe henüz kaybettiği bir şey yok. Fenerbahçe çok çalışmak zorunda, çok ezber setler yaratmak zorunda, elindeki oyuncu grubuna yönelik bir formasyonla sahaya çıkmak zorunda. İsmail Kartal

0: sene sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Dönüp ona bakabilir. Kolay değil. Önünde burada Roma maçı. Roma şu an Serie A'da çok önemli konumda. Gasperini'yle ikinci senesi.
1: Kayıpsız geldiler.
0: 100. yılını yaşayan bir Roma var. Hedefleri çok büyük. Burada iyi bir oyun oynatmışsınız. Ya Fenerbahçe'de ben zaman zaman İsmail Kartal Hoca'nın da aslında kendi kendini bazı dehlizlere soktuğunu düşünüyorum. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Olabilir. Yani 4 maçta evet 2 mağlubiyet olabilir ama uzun bir maraton. Siz çalışırsanız, üzerine koyarsanız, eldeki oyuncu grubuna göre bir formasyonda sahaya çıkarsanız bence başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Bu kırılganlığı da camianın başı, oyuncuların başındaki isim, oyuncuların komutanının bu kadar kırılgan olmaması gerekiyor.
1: Ama şunu da kabul ediyorum, hocayı da anlıyorum kısmen. Özellikle çok fazla yapay zeka üzerinden oluşturulan böyle çok bel altı, hocayı çok rencide edecek, böyle küçük düşürecek içeriklerin çok arttığını görüyorum ben son dönemde İsmail Kartal'la ilgili olarak. İşte bu acaba biraz hani hocayı kıran noktalardan birisi olmuş olabilir mi diye düşünüyorum.
0: %100 katılıyorum.
1: Çünkü bu insanların
0: İsmail
1: da
0: Kartal'a
1: yani
0: yönelik çok büyük bir saldırı var.
1: Futboldan ziyade işte spordan ziyade ailesi var, çoluğu var, çocuğu var, bir sosyal hayatı var dışarıda. Bunlar acaba hocayı biraz böyle yıpratmış olabilir mi?
0: %100 katılıyorum. İsmail Kartal'a yönelik müthiş bir saldırı var ama şunu söyleyeceğim. Siz eğer ringe çıkıyorsanız yumruk yiyeceksiniz. Fenerbahçe'de 12 sezon sonra şampiyon olma amacıyla ateşten gömlek giyiyorsanız siz saha içinde yaptıklarınızla da eleştirileceksiniz. Saha dışındaki duruşunuzla da eleştirileceksiniz. Eleştirilerin hepsine varım. Ben de saha içinde birçok konuyu eleştiriyorum. Ben de İsmail Kartal'ın oyunuyla ilgili çok fazla memnuniyetsiz durumlarım var. Ama sana katıldığım nokta şu. Giyimiyle, telaffuzuyla, belki sadeliğiyle bu kadar hedefe konmasının kendisini zor bir pozisyona düşürebileceğini anlıyorum. Empati kuruyorum ama yine de şunu söylüyorum. Çok güçlü olmak zorundasınız. Sinirleriniz alınmış gibi olmak zorundasınız o makamdaysanız. Ki sizi 4. kez o makama layık görmüşler. Oraya getirmişler. Siz kendinizi de sürekli açıklamak zorunda değilsiniz. Siz İsmail Kartal'sınız. Fenerbahçe'nin teknik direktörüsünüz. Güçlü olmak zorundasınız. Siz güçlü olursanız camia güçlü gözükür. Siz güçlü olursanız oyuncu grubu güçlü kalır. Siz her eleştirinin ardından, siz belki de sosyal medyaya bu kadar bakıp etkilenip kendinizi de o delizin içine sokmamak durumundasınız. Belki de Fenerbahçe kulübünün de İsmail Kartal'a bir mentor, belki dünyaya, oyuna bakışıyla alakalı, belki sosyal medyayla alakalı bir danışman ataması da gerekiyor olabilir. Çünkü dünyada son dönemde bu sosyal medya ile birlikte bu konumda olan çok fazla insan evet, çok eleştiriliyor.
1: Bir de sanki hocaya da biraz bu anlamda izole bir çalışma alanı yaratmak gerekiyor. Hatta bence çevresindeki insanların da bu anlamda hocaya yardım etmek istiyorlarsa biraz bu konulardan uzak tutmalarında fayda olabilir. Bunu daha önce Fatih Tekke örneğinde de söylemiştim. Yani eğer bu kadar duygusalsa işte Fatih Hoca, İsmail Hoca bu kadar çok etkileniyorsa biraz o işte videoların, paylaşımların, yazılanların, çizilenlerin biraz dışında tutulmasını da sağlamak gerekiyor. Hem kulüp olarak hem de hocanın ailesi olarak da düşünüyorum.
2: Yani bizde bence bazı şeyler abartılıyor. Yani sonuçta Türkiye'de maalesef sosyal medya böyle bir alan. Ama işte Paris Saint Germain'in başına Luis Enrique harikalar yaratıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup işte Fransa'da şampiyonluklar elde ettikten sonra bu sezona kötü başladı. İşte dün gerçi kazandılar. Sosyal medyalarda bir şey olmamıştır herhalde. Yani Luis Enrique ile alakalı bir gündem olmamıştır. Yani netice itibariyle İsmail Hoca'nın fazla etkilenmesine gerek yok. Bu eleştiriler olacak Türkiye'de. Yani Fenerbahçe gibi bir kulübün hocasıysanız sonuçta en ufak bir başarısızlıkta eleştirileceksiniz, sarsılacaksınız. Yani İsmail Hoca'nın bunu dert edinmesine ya da sosyal medyaya sebep göstermesine gerek yok. Alınmasına da gerek yok. İşler zorlaşınca güçler ayakta kalır. Yani sen de güçlü bir isim olduğunu, figür olduğunu göstermelisin ki tecrübeli bir teknik direktör. Hani bence İsmail Kartal dışında başka bir seçeneğin de gelip başarılı olacağının garantisi de yok. Kısa sürede bazı şeyleri toparlayacağın garantisi de yok. Oyuncu grubuyla arasındaki iletişim benim için burada çok önemli bir kriterdir. Bir de hani Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra öyle ya da böyle kalan bir Fenerbahçe. Yani öyle ya da böyle değil, kalan Fenerbahçe. Lyon'u eleyip kalan Fenerbahçe. Bu başarı.

0: Dolayısıyla Fenerbahçe günün sonunda Avrupa'da bir hikaye yazabilir. Bence Türkiye'de işi hani çok kolay değil. Çünkü Galatasaray'ın bir istikrarı var, kadrosu var. Beşiktaş'ın iştahlı bir oyunu var. İşte ne bileyim, transferleri doğru gibi gözüküyor.
1: Doğru.
0: Havaya girmiş durumdalar. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin şansı da hani var, yok diyemem ama
1: var.
0: Hani ilk böyle tökezlemede hani bırakıp gidecek kadar bir tabloyla da karşı karşıya değiliz. Yani bu bir maraton. Fenerbahçe o güçlü oyunları da gösterebilir. İyi bir kadrosu var. İsmail Kartal'ın ben hani bir iki tane böyle olumlu sonuçla beraber tekrar o eski şeyine gireceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ama netice itibariyle ben yani sosyal medya konusunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Bununla yaşamayı öğreneceğiz. Yani bizim ülkemizde bu maalesef biraz daha üst seviyede. Yani bugün Danimarka'da, İsveç'te sosyal medya ya da işte mesela X eski şey adıyla Twitter'ın kullanım amacı farklıdır, bizde farklıdır.
1: Farklı.
0: Orada ya da bir şeyin unutma süresi, sen dedin ya unutmak en güzel şey. Yani bugün İsveç'te bir olayın unutulma süresi atıyorum 2 ay ise bizde 2 haftadır. Yani dolayısıyla bize bahseder erken unutuluyor. Bu da unutulacak.
1: Tabii.
0: Kimse hatırlamayacak. Yani İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'yi tercih edilmesi bile büyük bir olaydır. Aziz Yıldırım'ın o kadar iddialı olduğu, olmazsa olmaz gördüğü bir sezona İsmail Kartal'la başlaması ki ne dedik? Çok doğru bir tercih Fenerbahçe. Çünkü her şeyi denedi Fenerbahçe. En iyi hocaları da getirdi. Mourinho'ları getirdi. Ama son derece pragmatist bir şekilde yaklaşan bir Aziz Yıldırım var. Dedi ki işte İsmail Kartal camiayı bilen, ligi bilen, bu takım başında en fazla puana ulaşan teknik direktörle yola çıkacağım dedi. Ben Aziz Yıldırım'da bu kadar tecrübeli bir başkanım da yani sosyal medyadaki 2-3 etkileşim ya da paylaşımla etkileneceğini, bundan yola çıkarak hareket edeceğini asla beklemiyorum.
1: Tabii.
0: Belki 90'larda 2000'lerin başındaki hareket tarzı yaklaşımı algılanabilir. Bugün de Aziz Yıldırım'ın o yaklaşımı tarzı geçerlidir. Dolayısıyla Fenerbahçe için çok güçlü bir başkan var. Teknik direktöründe ben bu güçlü başkanın desteğini aldıktan sonra bir problem yaşayacağını sanmıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Oyuncu grubuyla arasındaki diyalog önemlidir. Futbolcularla iletişim önemlidir. Futbolcularla İsmail Hoca arasında ben yani başka teknik direktörlerde bunu hissedersin. Ama İsmail Hoca ile oyuncular arasında ben iyi bir diyalog görüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Ya bugün Archie Brown mesela. Hoca sana saygı duyuyor. Yani şeyi geçtim. Kante bunlar tecrübeli isimler. Ya da ne bileyim Kerem, işte ne bileyim İsmail bunlar yerli isimler dersin. Ama sen Archie Brown'un vücut diline baktığında yani şeyi görebiliyorsun. Hocaya saygıyı görebiliyorsun. Belki Beşiktaş maçındaki strateji tartışılabilir, eleştirilebilir.
1: Tabii.
0: Ama Beşiktaş onu geçen yayında söyledim. Yani İtalyano değil Rıza Çalınbay da olsa ters geliyor Beşiktaş'a. Yani o yüzden Beşiktaş'ın böyle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı bir ters gelen tarafı var.
1: Var.
0: Yani bunu da kabul edelim. O yüzden çok karalar bağlamaya gerek yok. Fenerbahçe iki galibiyette birden havaya girebilir.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Fikstür buna müsait. Fikstür gerçekten de buna müsait. Ama ben Fenerbahçe'nin özellikle Roma maçındaki oyunun Avrupa için bir umut olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bu sezon ligde şampiyon olur ya da olmaz. Ama Avrupa'da bir hikaye yazabilir.
1: Yazabilir.
0: Ve bunu başarı olarak da anlatabilirsiniz. Yani Şampiyonlar Ligi'ni 18 sene sonra kalıp Şampiyonlar Ligi'nde de elde edeceğiniz başarı sizin değerlendirmenizi ona göre bence etkileyecektir. Transfer politikası vesaire kendimizle çelişmeyelim. En azından kendimizi çürütmeyelim bu anlamda. Ben Fenerbahçe'nin transfer politikasına özellikle teşhisin doğru konulduğunu, tedavinde bu anlamda doğru yapıldığı kanaatindeydim. Transfer politikasını olumlu buluyordum. Amacım özellikle sol stoper Ake varsa gibi bir fırsatı değerlendirirsiniz
1: tabii,
0: bu arada.
1: Tabii.
0: Daha iyisi varsa tabii alırsınız ama yani o biraz da bence elinizdeki imkanlar ya da transferin olabilirliği ile alakalı bir durum.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe bu transferleri yaptı. Yani, tabii ki yani günün sonunda o gün için doğru demiştim. Bu zaman Allah var. Fenerbahçe transfer politikası doğru dedik. Ama bugün özellikle Vlahovic'in performansını gördükten sonra bence bir şey oldu. Yani Fenerbahçe cephesinde. Ya biz niye bir tane ben bu tarz böyle. Şimdi Vedat kötü futbolcu var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
1: Tabii. Çok iyi oyuncu.
0: Lukaku zaten hani Lukaku birinci santrfor olarak transfer etmiyorsunuz. Tecrübeli bir ayak. Özellikle Fenerbahçe gibi kapanan takımlara karşı

0: İç sahada çok rahat size çözüm üretebilecek bir oyuncu. Yani kabul edelim, fiziksel olarak hazır olmasını biraz bekleyeceksiniz ama Dünya Kupası'nda biz Lukaku'nun ölmediğini, hala yaşadığını gördük yani. Tabii. Lukaku iş yapar. O yüzden işte bu Vlahovic, Osimhen, bunlar biraz etkiledi. Yani biz niye bu tarz bir golcü almadık? Bence bunun biraz şeyi var Fenerbahçe üzerinde. O da belki hani erken, bir an önce transfer bitirelim, Şampiyonlar Ligi'nde oynatalım düşüncesiyle mi hareket edildi Vedat da erkenden transfer edildi? Çünkü Fenerbahçe yani bunu yaparak da bir anlamda Şampiyonlar Ligi'ne de kaldı.
1: Vedat bir seçim ama variydi özellikle.
0: Mesela Girassi'yi alabilir mi? Tabii. Ya da başka üst düzey bir golcü falan.
2: Troy Parrott, ben kaç kere burada dile getirdim. Mesela Real Betis'e gitti. Paketi 20'ye.
0: 16.
2: Yani o kolay bonuslarla mesela
0: şey buraya yolu Parrott,
1: Fenerbahçe'nin... Buraya gelince ama işte 16-20 olmuyor işte o fiyatlar.
0: Parrott ben de çok beğeniyorum. Hı-hı. Ama Fenerbahçe'nin birinci santrforu olarak lanse edemezsiniz Parrott'ı. Doğru bir transfer bu da. Hani Betis çok doğru bir transfer yapmış. Fenomen Ronaldo rol attı işte şu Şampiyonlar
2: Ligi'nde. Tabii Real Madrid attı ve mesela Vedat'la ikisi, mesela Lukaku'ya verdiğiniz parayla mesela biraz daha üstüne koyup mesela Vedat'la beraber Troy Parrott ikilisi olsaydı Fenerbahçe'nin santrafor
1: tercihleri. Ama işte orada benim anladığım
0: oyuncu
1: kadarıyla
0: oyuncu da bu arada gelmiyor. Yani sen bunu söylüyorsun.
1: Şimdi hangisi? Parrott mı?
0: Şimdi Parrott'u alalım diyoruz. Tamam, transfer edelim. Ne kadar ektir Betis'e? 16 gözüküyor. Tabii. Sen bir paket 20 diyorsun.
2: Yani
0: 20
2: kolay diyelim. Bonuslarda 20.
0: Ha, kolay, hadi 20. Şimdi birincisi genç forvetin, santrforun Türkiye tercihi kolay olmuyor.
2: Tabii.
0: Bunu zaten yöneticiler sürekli söylüyorlar.
1: Maliyetler de aynı olmuyor işte.
0: İkincisi de
2: doğru.
0: Aynı
2: kabul ederim.
0: Olmuyor. Talepler doğru. Biraz daha farklı olabilir.
2: Kabul ederim.
0: Yani biz Lukaku'yu yani şeyine, kaşına gözüne şey olduğumuz için transfer etmiyor bizim kulüplerimiz. Oldum piyasada, pazarda en uygun transfer buydu. Ya Fenerbahçe'nin elinde iyi bir kadro var. Bak çok değersizleştirilmeye çalışılan oyuncular vardı. Bence Fenerbahçe'nin en büyük transferi Kante, Ederson. Kante çok bunlar önemli, çok tabii. Büyük oyuncular. Yani tecrübeli bir takım yani. Bu Fenerbahçe'nin bu bir handikap evet. Gibi gözükebilir. Yaşı ilerlemiş oyuncuların sayısının fazlalığı fiziksel olarak Fenerbahçe'yi dezavantajlı hale getiriyor. Ama ilerleyen dönemde de bu oyuncular form tuttuğunda Fenerbahçe o yüksek tecrübesiyle ligde fark da yaratabilir. Sadece bence bu devre arasında eğer dokunuş olacaksa Fenerbahçe'nin biraz daha gençlik açısına ihtiyacı var.
2: Tabii.
0: Enerji ve tempo
2: merkeze, iki kutu arasında giden gelen bir orta saha, dinamik bir orta saha.
1: Güven abi, son kez bir muhtemel 11'i rica edebilir
2: Asensio
1: miyim? Beşiktaş'a geçmeden önce bir kez olacak? Daha Fenerbahçe'nin 11'inden saralım.
0: Asensio gitti, şimdi Talisca, bunlar büyük problemler.
2: Tamam.
0: Yani bir radikal evet. Kararlar. Şimdi Lukaku'yu Erdem şey dedi yalnız. Bak,
1: orası Vedat da olabilir.
0: Vedat olabilir dedi.
1: Fenerbahçe'nin bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü maçında başlamasını beklediğimiz muhtemel 11. Ederson, Mert, Şikriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, kanatlarda Greenwood'la beraber Kerem Aktürkoğlu ve santrafor'da ise Lukaku, ama oraya parantez içerisinde Vedat Muriç ihtimalini de eklemekte fayda var. Maç saati yaklaştıkça zaten ilerleyen yine bültenlerimizde, programlarımızda bol bol Antep'ten de bağlantılarla Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçına dair notları arkadaşlarımız paylaşıyor olacak. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş ise haftayı Süper Lig'de ikinci basamakta tamamlıyor. Siyah beyazlar Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3 golle mağlup etmeyi başarmıştı ve milli ara öncesinde iki zorlu sınav bekliyor. Beşiktaş hafta içerisinde Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek İstanbul'da Avrupa Ligi lig etabı maçında ve hafta sonunda ise Diyarbakır deplasmanında Ahmet Sportif Faaliyetler maçıyla beraber Beşiktaş milli araya adım atacak. Tabii ki hedef siyah beyazlarda kayıpsız milli araya girmek, ama kolay iki maç olmayacağını söylemek de yanlış olmaz. Şu ana kadar Beşiktaş'ın ligde özellikle ortaya koyduğu performans, derbi galibiyeti, İtalyano'nun yarattığı etki ve önündeki iki maçlık süreçte nasıl bir beklentiniz var Beşiktaş'ta?
2: Italiano ismini duyar duymaz ben burada bu ekranlarda Italiano Kartal'ı yeniden kanatlandırır tezini ileri sürmüştüm. Şu ana kadar da bu tezimde yanılmadığımı düşünüyorum. Ki Italiano ile Beşiktaş bir teknik direktör takımı olma yolunda çok çok ileri gidiyor şu
1: bak,
2: anda.
1: 26 yıl sonra iç sahada 6'da 6 yapmış Beşiktaş.
2: Müthiş bir detay. Çok net saha içinden örnekler vereceğim.
1: Avrupa maçları da dahil tabii ki burada.
2: Mesela derbi maçında Rıdvan'ın o iç koridor koşusunun

0: tesadüf olduğunu düşünenler yanılıyor. Eski maçlara bakın, defalarca Trossard'ın ayağının dışıyla o iç koridora top attığını, Rıdvan'ın o koşuyu yaptığını görürsünüz. Erzurum
1: maçında
0: da... Bir
1: detay var, bilmiyorum, görme şansınız oldu mu? Uğur Meleke'nin paylaşımıydı, sosyal medyada gördüm ben de. Maç esnasında golden önce Italiano, Trossard ve Rıdvan'ı yanına çağırarak bazı direktifler veriyor. Devamında da Beşiktaş Trossard Rıdvan ortaklığıyla gol buluyor derbide.
0: Şimdi çok önemli bir detay, Erzurumspor maçında da bu sefer Murillo yine iç koridora top atıyor. Bu sefer Ohyang'ı koşuyor. Önder Özen bize bütün bunların olacağını, Beşiktaş'ın setlere, çok doğru setlere çalışıp acımasız bir takım olacağını, bunun için zaman geçmesi gerektiğini söylemişti. Şu ana kadar anlatılanların izinde Beşiktaş çok doğru bir oyun oynuyor. Çok dinamik bir oyun oynuyor. Beşiktaş Vlahovic geldi. Gelir gelmez bir santraforun bir takıma ne kadar fayda getirir bize çok net olarak açıkladı. Geriden mesela bekler üzerinden kurulan oyunlar var, kurgular var. Hem Rıdvan hem Murillo bize çok net olarak o iç koridor koşullarını gösteriyor. En tarafta bir Trossard gerçeği var. Trossard muazzam bir topçu. Ayağına geldiğinde keyif alarak izliyorsunuz. Sürekli top Trossard'da gelsin istiyorum ben. Hani ne yapacak? Dışa mı gidecek, içe mi gidecek? Yoksa kesip arka direkte Vlahovic'le mi buluşturacak? Orkun performansını sürekli arttırıyor.
2: Trossard Cam kendini buldu. Yani buldu. Zaten bir değeri vardı. Bu adam Şampiyonlar Ligi finalinden, Premier Lig şampiyonluğundan tabii, geldi ama Beşiktaş'ta böyle o hak ettiği değerin böyle tam şeyini buldu. Bence karşılığını buldu. Yani o takım Beşiktaş'mış sanki. Tabii. Bu adam zaten büyük bir oyuncuydu.
0: Çok.
2: Çok büyük oyuncuydu ama ya Beşiktaş'a tam uydu. Yani inanılmaz bir nokta atışı diyebilirim.
0: Italiano dokunuyor oyunculara. Jalo'dan hiç bahsedilmezsen geçen dönem, bu sezon Jalo
1: yoktu,
0: top
1: kadro planlamasında düşünülmüyordu sezon başı.
0: Verdiği roller ilginç. Jalo'yu zaman zaman orta sahanın önünde mesela oyuncu kovalarken falan görüyorsunuz. Beşiktaş'ta hani stoperlere verilen roller, beklere verilen roller, çok dinamik bir oyun. Ama bütün bunları söylerken benim bir şerhim var her zaman. Çok dinamik bir oyun. Bu oyuna müthiş bir tempo gerekiyor. Yol uzun. Beşiktaş'ın Avrupa'sı var. Beşiktaş
2: nefesi yeter mi?
0: Nereye kadar bu oyunu bu kadar dinamik oynanacak ve acaba bench'ten giren oyuncular o A11'inin yerini ne kadar tutabilecek? Hani bütün bunları bu kadar övgünün arasında bir soru işareti de her zaman bırakırım ben.
1: Dalgalanmalar olacaktır ama zaten mutlaka sezon boyunca.
2: Beşiktaş böyle oynamak zorunda zaten. Yani Beşiktaş'ın değer olarak, derinlik olarak kendisinden önde olan takımlarla mücadele etmesi için bu yüksek tempo, tabii, yüksek konsantrasyon, yüksek mücadele ihtiyacı var.
0: Doğru.
2: Kulübedeki teknik direktör zaten bu ruha sahip. Oyuncular da zaten, Beşiktaş taraftarı da bunu görmek istiyor. Yani sen en pahalı kadroya sahip olmayabilirsin ama en iyi takım olabilirsin.
0: Olabilir.
2: Beşiktaş şu an en iyi takım. Doğru. En pahalı kadro mudur değil.
1: En hazır takım gibi.
2: Şu an en iyi takım. Tamam,
0: en dinamik takım.
2: Takım olarak bakmak lazım. Oyun olarak bakmak lazım. Beşiktaş'ın şu an bize izlettiği şeyden keyif alıyoruz.
0: Kesinlikle. Bize
2: mesela keyif veren bir takım var.
0: %100 katılıyorum.
2: Diğer takımların da bunun çalışması lazım. Her zaman en iyi kadrolar, en iyi, en pahalı kadrolar en iyi takım olacağı anlamına gelmiyor. Buradan Vincenzo Italiano bir mesaj verdi. Beşiktaş futbol takımı ve oyuncular da buna inandılar. Yani biz bu yarışı götürebiliriz. Bence hani planlaması vesaire, yani bu sadece saha içi değil, saha dışı organizasyon da Beşiktaş'ın bu anlamda örnek gösterilebilecek bir kulüp. Dolayısıyla Beşiktaş adına son derece olumlu bir hava görüyoruz. Transferlerde de Beşiktaş doğru transferler yaptı. Yani sadece transfer yapmış olmak için ya da taraftar mutlu olsun diye transfer yapmadı. Doğru transferler, doğru pozisyonlara, doğru maliyetlerle doğru isimler alındı. Yani Beşiktaş'ın özellikle Serdar Adalı döneminde Serdar Başkan her zaman iyi transfer yapmaya çalıştı. Alışma Allah var.
0: Tamam.
2: Kendi imkanları çerçevesinde bence çok para da harcadı. O başarı yakalanamadı ama bu sene transferde de isabetli kararlar verildiğini görürüz. İşte bunda sportif direktör Önder Özen ya da teknik direktör İtalyano'nun etkisi vardır muhtemelen. Ama özellikle işte Vlahovic ama en başta Trossard izlenmesi keyif veren bir futbolcu. O pozisyonla işte diğer takımların da transferleri, çok flash transferleri var.

0: Ama Trossard'ın profesyonelliği başka bir seviyede. Trossard'ın aidiyeti başka bir seviyede.
1: Kesin.
0: Gerçekten de güzel bir lig izliyoruz. Trossard'ı bu anlamda Beşiktaş'ın yani Trossard'a hep hayranlık duyduğumuz bir oyuncuydu. Az önce onu söylemeye çalıştım. Hep hayranlık duyardık. Ama ilk kez bir takımı başrol oyuncusu olup bir yere götürebilirim şeyi veriyor. Arsenal'da biraz başrol oyuncusu değil. Orada çok daha farklı.
1: Var.
0: Yani orada bir tamamlayıcı unsurdu. Klas bir oyuncuydu. O ayrı. Ya da Belçika milli takımda yıldızlar vardı. Ama bir Kevin De Bruyne, bir Lukaku işte ne, bir onların biraz daha gölgesinde kalan bir oyuncuydu. Şimdi başrol oyuncusu Trossard. O yüzden kalitesini de gösteriyor bu arada. Çok ince düşünüyor. Birkaç hamle sonrasını düşünebiliyor. Takım arkadaşlarıyla diyaloğu çok iyi. Orkun çok iyi kaptanlık yapıyor bu arada. Yani Blaovic'e penaltıyı bırakması, Trossard'la olan diyaloğu, Salih'le olan ikili şeyi, saha içerisindeki organizasyonları vesaire. Yani takım halinde Beşiktaş gerçekten de çok iyi. Hocanın oyunculara dokunuşu zaten işte savunma hattından sayabiliriz. Calo sen dedin. Agbedu'yu mesela bir anda yani kenara aldı. Sonra tekrar onun içerisine soktu.
1: Tekrar koydu.
0: Şırıdvan açıkçası Beşiktaş hep tartışılan bir oyuncuydu. En iyi dönemini geçirmeye başladı Rıdvan. Onu görüyoruz. Salih kusursuz oynuyor. Şu an oyunun en kritik isimlerinden bir tanesi. Beşiktaş'ta açıkçası teknik direktörün sağ dışındaki o vücut dili sağ içine de yansıyor. Enerjisi üst seviyede olan bir Beşiktaş izliyoruz. Cem dedi hani bu doğru söylüyorsun. Ama zaten Beşiktaş böyle olmak zorunda. Beşiktaş kendinden daha güçlü ya da kendinden daha pahalı kadrolarla ancak daha çok çalışarak, daha çok isyan ederek aynı noktada olabilir.
1: Doğru.
2: Şimdi Beşiktaş'la ilgili siz işte çok tempolu oyundan bahsettiniz. Tabii bu bir tarz konusu. Vincenzo Italiano da sanki çok daha fazla oyuncuyu kullanma tarzını benimsemiş bir teknik direktör. Yani geçmişte de çok derin rotasyonlar yaparak sezonları geçiren bir teknik direktörü profili. Beşiktaş'a da baktığımızda hani 13-14 oyuncuyla değil 18-19 hatta belki de 20 tane oyuncuyla o rotasyonu döndürme fikrine hakim gibi geliyor. Belki bu yüksek tempolu oyun anlayışının bir sebebi olarak bunu görebilir miyiz? Yani çok fazla oyuncuyu dahil etmek.
0: Alanya'da abarttı ama orada yanlış yaptı.
2: Tabii tartışılabilir.
0: Rotasyonu orada yanlış yapmıştı.
1: Furkan Yıldız çok doğru bir konunun altını çizdin. Çok net olarak şunu söyleyelim. Zaten Italiano deyince aslında rotasyon demek. Yani geçtiğimiz dönemlerde rotasyonsuz çıkmadığı maç yok. Ama hoca da kendisi şunu söylüyor. Yani maç ritmi çoğaldıkça, çok fazla maç oldukça kendisinin oynatmak istediği oyun çok dinamizm istediği için daha geniş bir kadroyla oynamak zorunda ama doğru eklemeler de olur. Mesela Miretti konuşulmuyor. Mesela benim beğendiğim bir oyuncu.
2: Evet. Genç bir hafif sakatlı olduğu için son hem derbide hem de Erzurumspor maçının kadrosunda yoktu.
1: Merkezde fotoğrafı çekebilecek nitelikte bir oyuncu. Size
0: mesela bu hafta zor hocam. Bu hafta mesela yani şu ana kadar
1: zor.
0: Övgüler dizdik ama Beşiktaş açısından iki tane zorlu maç var. Şimdi Marsilya iç sahada yani Avrupa Ligi'ndeki yani ne olursa olsun Marsilya belki eski Marsilya gibi gözükmeyebilir ama yine belli bir kadro kalitesi var. Yani ben izliyorum yani Fransa Ligi'nde takip ediyorum. Havaya girdiğinde hakikaten böyle bir hani sıkıntı yaratabilecek bir takım. Ama Ahmet maçı Marsilya maçından daha zor.
1: Daha zor. Ahmet deplasmanı ligin en zor deplasmanları olma yolunda gidiyor Ahmet şu anda.
0: Rotasyon mecbur yapmak zorunda. Yani ikisine de aynı kadroyla çıkarsa bir sıkıntı
2: olacak. Ama işte Beşiktaş bir mesaj verecekse kendi taraftarına işte bu tarz maçlardan da zaten sonuç alması gerekiyor.
1: Tabii. Mesela Poku daha çok konuşulmuyor. Bence kanatta delici özelliği. Yani biraz önce senin altını çizdiğin konuya ilişkin Beşiktaş da bunları düşünerek o yapılanmayı genişletiyor. Daha geniş kadroyla, daha fayda alabileceği oyuncularla.
2: Herkesi hazır tutmak
1: hazır
2: istiyor.
1: Hazır tutuyor.
0: Poku'yu yaz ben sağda bekliyordum. Solda deniyor yani.
2: Evet, hep hoca oyunu aldıktan sonra İlhan'ı sağda, Poku'yu solda tercih.
0: İlhan konusunda yanıldım. Ben İlhan bir önceki tur şeydi. Yani çok şey yapmadım. Yani çok böyle abartmamamız gerektiğini düşünüyordum. Yok abartılacak bir oyuncu. Yani belli. Bu çocuk üzerine koyarak İtalyano bir kere geliştirebilir. Tabii. Öğretici bir hoca.
1: Kesinlikle.
0: Yani İlhan'la da iyi bir diyaloğu var. Maç sonunda mesela maç bitiyor. Kilit diyaloğa giriyor. İlhan'a hatalarını söylüyor.

0: ya da yapması gerekenleri söylüyor. İlhan konusunda daha iyimserim. Ama Poku sağda sanki daha etkili olur. Hocanın bir bildiği vardır ama
1: aslında
0: bence
1: öyleydi transfer edilirken de, evet, düşünce. Biraz daha Černi'nin alternatifi olarak işte sağda Poku'yu düşünüp hani İlhan solda daha çok Trossard'ın alternatifi gibi düşünülüyordu ama hoca son iki maçta Erzurum maçında da Poku'yu aldıktan sonra yani süre verdiğinde hep solda Poku'yu kullanıp İlhan'ı tekrar sağda tutmaya devam etti sağ kanatta.
2: İtalyano'nun forma adaleti üzerinde konuşulması gereken bir konu. Mesela İlhan'ı o kadar beğeniyor ki yani solda sağda nerede fırsat bulursa oyuncuyu oynatma yönünde büyük bir irade de gösteriyor. Ki ben Beşiktaş'ta işlerin yolunda gitmesinin bir noktasının da bu forma adaleti olduğunu da düşünüyorum. Mesela Emirhan benim çok beğendiğim bir stoper. Zaman zaman pozisyon bilgisinde sıkıntılar yaşasa da bence Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu stoper mevkinde. Ki konuşmuyoruz. Hani Beşiktaş'ta da bir dönem işte Şabo ismi çok konuşuldu.
1: Evet, Stuttgart'tan Leo Pereira'yı.
2: Pereira ismi çok konuşuldu.
1: Flamengo'dan konuştuk.
2: Hani öyle bir ekleme
0: bir kere
2: bekliyorduk.
0: Şey yapmadı mesela Italiano.
2: Hiç demedi.
0: Çıkıp bir kere
2: katılıyorum.
0: Yapılmadı.
2: Harika.
0: Yönetimi taca atmadı farkındaysa.
1: Yok. Hatta şöyle hani yapılmadı.
0: Yani diyebilir, yapabilir.
1: Yapılmadı değil. İşte zamana ihtiyacımız var. 2-3 transfer dönemi gerekiyor da demedi mesela.
0: Yani şimdi kolaycılığına kaçmayan bir teknik direktör var. Yani çok basit. Yani arzu ettiğimiz transfer gerçekleşmedi deyip topu yönetime atabilirdi. Yapmadı bunu. Yani sadece şey değil. Sağ kenarında başarılı bir teknik direktör değil. Aynı zamanda uyumlu bir teknik direktör. Bence hani
2: tabii
0: başkanın da en büyük şansı, sportif direktörün de en büyük şansı uyumlu olması.
2: Bir anda Önder Özen yerel motiflerin hepsine hakim. İtalyanı evrensel bir hoca. O ikisinin birleşimi çok kıymetli. Bir de hocanın ağzından şunları duyuyoruz. Ya Beşiktaş'ta olmak bizim için çok büyük bir onur. Biz nereye geldiğimizi biliyoruz. Hangi cana burada bir dakika bile geçirmek çok önemli. Ya bütün bunlar aslında İtalyano'nun burayı ne kadar ciddiye aldığını, nerede olduğunu, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü de çok iyi bildiğinin göstergesi.
0: Bu seçim kararı alındı ya, seçimden olan seçim kararı alındı. Başkan burada yine güçlendirmek istiyor tabii ki.
2: Aynı fikirde.
0: İyi bir kadro kuruldu ama daha iyisi olacak daha iyisi mutlaka. Olur. Yani en azından futbol olarak biz bunu görüyoruz.
1: Beşiktaş başkan orada aslında biraz kendi kadrosunu güçlendirmek istiyor.
0: Şimdi eğer
2: yönetim
0: bu
2: kadrosu, yönetim kadrosu, yöneticileri.
0: İtalyano'nun başkan versiyonu kendi kadrosunu oluşturabilirse başkan da Italyano gibi rahat olacak yani.
2: Tabii,
0: yöneticiler güzel. De yönetimin de Sayın Serdar Adalı yönetimin de bir Trossard'a bir Vlahovic gibi yöneticilere yönetici tabii anlamda söylüyorum.
2: İhtiyacı var.
0: Bunu yaparsa Beşiktaş devre arasında hakikaten yani böyle şaşırtacak. Beşiktaşları da mutlu edecek transferler de yapar. Ekonomik olarak da güçlü isimler bu yönetimin içerisine girerse ki hak ediyor bence şu an
2: tabii
0: Serdar Adalı ve ekibi.
1: Aslında hatırlattığınız iyi oldu. Yani bu seçim konusu belki kafalarda soru işareti oluşmuş olabilir. Neden hani Sayın Başkan böyle bir karar aldı diye. İşte Efe Can'la da zaman zaman konuşuyoruz. Ya bu aslında böyle bir kriz ortamında alınmış bir değil, olağanüstü seçim kararı değil. Tam aksine işler iyi gidiyorken Sayın Başkan özellikle kendi açısından tabii ki biraz daha kendi yönetimini güçlendirmek için orada değişiklik yapmak için bir olağanüstü seçim kararı aldığına dair bilgiler var. Yani bir güven oyu, güven oyu tazeleme kongresi olarak da görebiliriz ama Beşiktaş demokrasisini bilenler de bana hak verecektir. Mutlaka Sayın Başkan'ın karşısında bir ya da iki tane aday çıkar. Çünkü Beşiktaş'ın tarihinde hep çıkmıştır. Yani tek adaylı seçim Beşiktaş'ın tarihinde çok fazla yaşanılan bir durum değil. Seçimin kararının perde arkası biraz daha bu yönde. Buyurun.
0: Sayın Serdar Adalı ekibini güçlendirmek istiyor. Neden güçlendirmek istiyor? Ben hani iyi bir takım kurdum. Önemli projeler var. Daha da önemli hale getirmek, daha da iyi bir takım kurmak için ekibimi yenilemek istiyorum mesajı veriyorum.
2: Tabii.
0: Beşiktaş camiası üyeleri değerlendirecektir. Yani ben şu anki havanın olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu sene bu transfer dönemi ve şu anki performansla beraber hak ettiğini de düşünüyorum Sayın Serdar Adalı'nın. Çünkü yani geçmişte de çok şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Yani şimdi orada hakkını teslim edelim. Ama dediğin gibi Beşiktaş camiasında birçok değerli isim vardır. Hiç beklemediğiniz bir anda çok enteresan bir

0: de çıkabilir karşısına. Bu da güzel bir şeydir bu arada. Yani Beşiktaş Türkiye'de taraftar sayısı olarak hep tartışılır. Galatasaray, Fenerbahçe biraz daha fazladır. Ama Beşiktaş'ın da çok hani az, biraz daha az olsa bile Beşiktaş her zaman sahip çıkabilecek birileri vardır. Ve güçlü evet, isimlerdir doğru. Bu arada.
1: Zaten seçime dair ilerleyen günlerde Sayın Başkan'ın da bu konuda eminim ki açıklamaları olacaktır Beşiktaş'ta. Ama şu an için gözler biraz daha bu iki maça çevrilmiş durumda. Milli ara öncesi Marsilya ve Ahmet deplasmanı Beşiktaş ara öncesinde kayıpsız devam etmek istiyor. Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da da bir teknik direktör süreci var. Gençler Birliği'ni farklı mağlup etmişti Bordo Maviler. Fakat Konyaspor deplasmanında çok fazla istenilen oyunu göremedi Trabzonspor taraftarı ve bir mağlubiyetle, 1-0'lık mağlubiyetle döndü, puansız döndü Trabzonspor. Şimdi Galatasaray maçı var önünde. Galatasaray maçına kadar teknik direktör konusunda bir gelişme yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? En çok merak edilen noktalardan birisi de bu. Ve bugün artık bu saat itibariyle de Trabzonspor'da teknik direktörlük noktasında öne çıkan iki tane isim var. Birisi Stefano Pioli, İtalyan teknik direktör, diğeri ise Şenol Güneş.
2: Pioli iyi bir teknik direktör. Hafızam beni yanıltmıyorsa Milan'la şampiyonluğu olan, uzun senelerden sonra gelip Milan'ı şampiyon yapan teknik direktör.
1: Evet, 2021-2022'de Serie A'da şampiyon olmuştu Milan'la.
2: Şenol Güneş Hoca zaten Türk futbolundaki değeri çok net ortada. Ama benim kafamı karıştıran bir soru var. Fatih Tekke'yle 5 yıllık...
1: Bakalım, ben yerimi alayım. Siz buyurun devam edin.
2: Fatih Tekke'yle 5 yıllık bir plan program yaptıktan sonra bütün organizasyonu o plana göre devrederken yaşanan krizin ardından Fatih Tekke'nin istifasıyla birlikte eldeki oyuncu grubu şu anda daha önce çıktığınız yola, hedeflere uygun bir oyuncu grubu mu? Şimdi sizin elinizde olay varken, Tim Folcarelli varken Augusto, siz bir teknik direktör takımı yaratma planındayken şimdi aslında başka bir rotaya doğru evrildiniz. Hani bu rotayı da eldeki oyuncularla birlikte hani başka türlü bir teknik direktör modeline gitmeniz gerekiyor. Şenol Güneş Hoca çok tecrübeli. Evet. Stefano Pioli gelecek, bakacak, ne isteyecek, neler yapacak? Bana kalırsa, bana bu iki isimden hangisini tercih edersiniz diye sorsanız, bence bu süreçte çok net olarak ben Şenol Güneş'le devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Nasıl açarsınız bu sebebi?
2: Şenol Güneş'i teknik direktör olarak değil, Şenol Güneş'i bir yapılanmanın aslında tepesindeki bir isim. Onun, başkanın seçeceği bir teknik direktör. Mesela Şenol Güneş, Burak Yılmaz konuşuluyor. Hani böyle bir acaba ikiliyle mi devam etmeli? Pioli'ye zaman tanımanız gerekiyor. Trabzonspor'un ne kadar bir zaman tanıyacak durumu var? Daha böyle içeriden, daha camiaya tanıdık bir isim mi? Sanki, hatta ben daha iddialı bir cümle kurayım. Kimse beğenmiyor, çok eleştiriyor ama ben Abdullah Avcı isminin de bu denkleme girmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Nevzat Dindar,
0: şimdi ben bir kere ya o mu ya bu mu tartışmasının içerisinde Şenol Güneş ismi olmaz. Ya vardır ya yoktur.
1: Ya Şenol yani, Güneş bir seçenek olmaz mı?
0: Olmaz. Olmamalı da. O değeri hani Sayın Başkan ve yönetimin ona gösterdiğini de düşünüyorum. Tabii ki yabancı bir teknik direktör şu anda hani anlaşılabilir. Belki hani bu niyetle yola çıkmış olabilir. Pioli benden çok bir heyecan uyandırmıyor, onu söyleyeyim. Ama Guardiola'ya kadar giden bir Trabzonspor var süreçte. Bunu biliyoruz. Yani zorluyor Sayın Başkan. Ha, olur olmaz. Olur olmaz. Yani Salah'a da kimse inanmıyordu. Oldu. İkna edebilirsen, olabilirse neden olmasın? Yani ben Trabzonspor'da hayalleri olan, Trabzonspor'da başarıyı dert edinen bir teknik direktöre Trabzonspor'un ihtiyacı var. Pioli bende bunun şeyi uyandırmıyor, tam onu söyleyeyim. Ama olursa da artık bakacağız yani, onun o CV'sine saygı duyacağız. Tamam. Gelir yapar diyeceğiz. Netice itibariyle Trabzonspor teknik direktörlük makamı önemli bir makamdır.
2: %100.
0: Burada Trabzonspor Salah transferiyle, Trabzonspor Fabinho transferiyle,
2: tabii,
0: Frank Lino transferiyle,

0: transferiyle, Onana transferiyle Trabzonspor yıldızların, starların, büyük oyuncuların tercih edebildiği bir yer olduğunu gösterdi Trabzonspor. Çok bence bir heyecana ihtiyacı var. Teknik direktöründe bu bu isimleri yönetebilecek aurasıyla, CV'siyle bu oyuncular üzerinde hakimiyet kurabilecek, Trabzon taraftarını heyecanlandırabilecek, lige renk getirecek bir isim olmasını tercih ederim. Bakalım hayırlısı olsun ama ben Guardiola isterdim ama tabii Guardiola dünyada bir tane var. Çalışmak istiyorsa onu ikna etmek şu anda bir tatil yapıyor. O onu getirmek.
1: Yok, zaten bu yıl takım çalıştırmayacağını açıkladı.
0: Guardiola'nın ama menajeri. Sayın Başkan Sayın Doğan görüşmüş onu biliyoruz. Guardiola bayağı bir temas var. Yani bu şimdi bilgidir.
2: Şenol Güneş, vizyon açısından önemli.
1: Şenol Hoca'nın son görev yaptığı takım yine Trabzonspor'du 2024-2025 sezonunda. Fakat sanki o dönemki Trabzonspor kadrosuyla şu anki Trabzonspor kadrosu arasında da çok ciddi bir fark olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hani değerlendirme yaparken Trabzonspor camiası için söylüyorum tabii ki bunu. Sanki bunu biraz göz önünde bulundurmak gerekir. O dönem çünkü çok iyi geçmemişti Şenol Güneş'le Trabzonspor dönemi.
0: Yani bu sene bir daha fena bir kadro yok ama dediğim gibi eksik ama pozisyonlar var.
1: Şenol Güneş'in
0: var.
1: Mesela Beşiktaş'taki iki farklı dönemi de siyahla beyaz kadar farklıdır. Yani işte orada da aslında yine bir kadro kalite farkı söz konusu. İlk dönemi işte o 2015-16'larda başlayan şampiyonlukların yaşandığı dönemde inanılmaz bir Beşiktaş kadrosu vardı. Yani kalite anlamında bunu söylüyorum. Fakat bıraktığı dönemki kadro kalitesi o dönemkinden çok farklıydı. Yani burada hocanın özellikle kariyerinde hem son Beşiktaş hem de son Trabzonspor döneminde görev yaptığı kadroların çok yeterli kadrolar olmadığını da bence kabul etmek şeyi lazım. Hocaya da çok haksızlık yapmayalım bu anlamda. Şenol Güneş gerçekten değerli bir teknik direktör.
0: Galatasaray'da mesela Okan Buruk'un oyuncu iletişimi özellikle yıldız iletişimi konusundaki başarısını hep belirtiyoruz, altını çiziyoruz. Şenol Güneş yani bu konuda ihtisas sahibi. Yani bu konuda hakikaten yani bir şey yazılacaksa Şenol Güneş'e bir ön sözünü Şenol Güneş yazar. O ansiklopedinin yıldız iletişimi, oyuncu iletişimi, oyuncu kazanımı konusunda zaten üstad. Dolayısıyla dediğim gibi Şenol Güneş bir seçenek değildir Trabzonspor için. Ya vardır ya yoktur. Bunu kararını sayın yönetim verecek. Yani orada da bazı hassasiyetleri anlıyorum. Sonuçta yani yerli teknik direktörle ilgili bir süreç yaşandı. Belki yani yabancı öncelik olabilir. Yabancı olmazsa da yerli de muhtemelen tabii ki Şenol Hoca varsa da Şenol Hoca'ya ihtiyaç varsa da Şenol Hoca zaten tabii. Trabzonspor'a hayır deme gibi bir şansı ya da lüksü yoktur herhalde.
2: Aslında Aral geldi, Franco Lenoju bence çapraz kopartmasaydı buralara çok gelebilecek bir oyuncu değildi. Ama dönüp bakıyorsunuz aslında iyi oyuncular var. Cabral. Bakın
0: mesela eğer Polkorelli gelse Cem mesela Hull City'nin başında Jakirović. Jakirović çok başarılı. Ya. Ama zaten Kayseri Spor'da onu gösterdi. Acun Ilıcalı'ya helal olsun. Tabii. Çok doğru bir tercih. Doğru. Yani
2: katılıyorum.
0: Onda ışığı gördü. Yani o teknik direktör scoutluğunu açıkçası başarabildiler, yaptılar. Yani doğru bir teknik direktörü Hull City'nin başına gördüler. Bunun Premier Lig'de yine hocası seçiliyor. Tabii. En son Chelsea'den puan alırlar. Galibiyeti kaçırırlar.
2: Tabii. Son andaki.
0: Şimdi mesela Ahmet'in hocası. Basni değil mi?
1: Evet. Anderlecht'ten geldi.
0: Anderlecht. Yani enteresan bir hoca mesela. İyi futbol oynatıyor. O da dikkatimi çekti.
2: Doğru.
0: Yani bu tarz böyle isimsiz ama hani daha önce denenen Bielsa değil mi?
1: Bielsa.
0: Var Trabzonspor'un o olmamış.
1: Bielitsa var Trabzonspor'un.
2: Mesela Vladimir Ivic var. Sırp teknik direktör. Mesela o bu eldeki kadroyla bir şey çok kim? Profil önemli. Vladimir Ivic var mesela. İyi bir teknik direktör. Sırp bir teknik. Çok isim öneririz de ben profil olarak söylüyorum. Sonra yanlış anlaşılıyor. Yani biz bir teknik direktör
0: senden oraya şey koyalım. Konsesao da fena isim değil bu arada. Konsesao olmadı.
1: Senden olabilir. Şunu rica edeceğim. Son birkaç saniyemiz hatta. Belki de bir iki cümleyle mesela Pioli'nin oyun anlayışında öne çıkan en önemli özellikleri ne olarak aktarırsın?
2: Pioli için zaman gerekiyor, sabır gerekiyor. Çok tekrar ve ezbere dayalı bir oyunu var.
0: Babacan mı hocam? Babacan.
2: Ya gelip buraya bakacak kadroya ve size bir rapor çıkaracak. O raporun ardından da Trabzonspor'un adım atması gereken noktalar fazla.

0: olabilir. Ben buradaki eldeki kadroya bakıp ben bu kadroyla bunu oynatırım diyebilen bir teknik direktör modeline gitmeli.
1: Göreceğiz. Bu hafta belki de Trabzonspor'daki teknik direktör konusu çözüme kavuşabilir. Galatasaray maçına kadar Trabzonspor yönetiminin teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istediği yönünde bilgiler var. Hep birlikte göreceğiz. Hafta uzun ve hareketli geçecek belli ki. Biz uzun bir spor gündemi yayınının sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Nevzat Günler. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Biz noktalıyoruz fakat saat başında A-Spor ekranlarında yayınlarımız ana haberle devam edecek. Hoşçakalın.
2: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio-Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meyan. Mike Meyan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol. Cancelleri. Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanyi bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanyi Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi orada bir.
3: Fratezi mi pası veren?
2: Çarpışma.
3: Harika pastı.
2: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi. Nostin o kadar akıllı ki Zakanyi.
3: Ve sol ayakta.
2: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top. Çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Soku diyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira tam Estupiñan'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila dokunuyor. Kıyasaya mücadele top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Hila orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol!

0: Moreira. Lazio 2, Milan 2 maç sonucu 4. haftada.
1: Borussia Dortmund Paderborn'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ligde 2 maçını da kazandı. Geçen hafta Hoffenheim deplasmanında 2-0'dan geri döndüler. Ve ilk düdük maça Paderborn başlıyor. Sağa. Burada. Ayak koydu. Svensson. Biraz deyip Fabio Silva'yı kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti, vurdu, attı. Fabio Silva. İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres, topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Topu alarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Ferman orta geldi arkaya. Burada. Vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn. İşte offside yine. Svensson kazandırdı topu. Girassi'ye gol şansı var. Girassi çok bekledi, verdi pasını. Nwaneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas, Nwaneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Meça, Bayer Leverkaç, Meça çekti topu, Meça!

0: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
8: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
9: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazır.

0: Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türk

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Mağlup ünvanını koruyarak galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray puanını 13'e yükseltti ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı. Galatasaray Kocaelispor karşısındaki kötü sonuçlara da son verdi. Rakibine son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen Sarı Kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetmişti. Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 berabere kalmıştı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, iç sahada yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Okan Buruk bu süreçte 30 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılı formayla ilk defa Rams Park'ta sahaya çıkan Deniz Gül, oynadığı oyunla izleyenlerden tam not aldı. Bir golü vardan dönen milli futbolcu bir kez de direğe takıldı. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakçı bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla fileleri havalandıran tecrübeli stoper galibiyeti getiren isim oldu. Abdülkerim stoper olmasına rağmen Galatasaray'da 176. maçında 17. golüne ulaştı. Sarı Kırmızılıların bir diğer yeni transferi Rafael Leao da Rams Park'ta ilk kez seyircisiyle buluştu. 86 dakika sahada kalan Portekizli Yıldız iki kez gol girişiminde bulunsa da skor üretemedi.
2: Mücadelenin ardından teknik direktörler Okan Buruk ve Selçuk İnan basın toplantısında soruları yanıtladı.

0: golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor. Çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence hep genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani çok basit ve hani puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da bir süre vereceğiz ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik. Evet, Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo milli takım arasından sonra tekrar başlayacak diye düşünüyoruz. O da bir darbe almıştı. Bu sefer diğer ayağı aslında yani geçen sene sakatlık geçirdi ayağı değil. Diğer ayağını arkadan bir darbe almıştı adalesine. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçiş ile pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ama en nihayetinde oyunun genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncuların performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonu böyle net olarak kendi kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen bir pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum.
2: Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve A Spor yorumcu

0: Oyuncusu Mustafa Çulcu Galatasaray Kocaeli Spor maçının tartışmalı pozisyonlarını 90+1 programında değerlendirdi.
1: Kaleciyim ben. Bak elimi koydum. Çiftele gerek yok. Koydun mu? Bitti, top benim. Buna oynayamaz.
2: Dokunsan bile koyduğun anda.
1: Elimi koydum, top benim bu. Yer, zemin, çim zemin. Koydum elim, top benim. Kalecinin. Oynayamazsın. Burada da iki elini koymuş özetle. Bunda oynayamaz Deniz. Gol iptali doğru. Böyle dedim ya, örnek budur.
3: Bu, herkes bunu offside zannetti hocam, bunu, ondan zannetti.
1: Sonraki bölümde offside de var orada.
2: Offside de var.
1: Sonrasında devamında offside var. Bu olmasa öbürü gelecek. Yani onu da yorumladıkları zaman sağda bekleyen, altı pasın kenarında bekleyen, altı pas diyorum bakın. Deniz. Kale alanı bak, şu sağ kim bu?
2: Deniz.
1: Yine,
2: Deniz.
1: Yine Deniz, devam. Direkten dönüyor, offside'daydı.
2: Aktif alana dahil oluyor çünkü.
1: Yani. Ve,
3: ama pozisyon değişiyor.
1: Değişiyor yani. Pozisyon. Atıldığında offside ya. Öbürü bilerek oynamaya mı girdi, çarpmaya mı girdi der, onu değerlendirirse.
2: Değerlendirirler mi girdi belki?
1: Tek elle de koysa bu topa vuramazsın.
2: İki elle uzanırsa.
1: İki elle de koysa vuramazsın. Kalecinindir bu top. Bu topla bir daha oynayamazsın. Bu faul ve gol iptali doğru. Deniz'e mi ikinci sarı? Bir kere UEFA'nın yönetim talimatında yorumu şu.
2: Temas varsa.
1: Yok yok. Şöyle diyor. Aldatmadan dolayı ikinci sarı karttan adam eksiltmeyin.
2: Ha, güzel bir şey.
1: Bir tavsiye bu.
2: Bunu çok yapıyorlardı çünkü eskiden.
1: Aldatmadan dolayı.
2: Ben olumlu buldum bunu.
1: Yapmayın diyor.
3: Burada ama bir temas var, o da bırakmış.
1: Kolay bırakmış. Bir temassız zaten, kolay bırakıyor. Bırakmış, İki, kolay. Ben de diyorum şimdi UEFA'ya, tamam güzel de. Beni aldatıyorsun burada. VAR da devreye giriyor bazı pozisyonlarda. Hmm. Ben VAR müdahalesi yediğim için sıkıntı yaşıyorum. O aldatan cezasız kalıyor. Hep ondan yana oluyor.
2: Yani
3: hocam düşüyor ki, fakat penaltı da istemiyor orada.
1: Bu penaltı değil. Yani. Şimdi Deniz, senden Türk futbolunun beklentileri çok yüksek. Galatasaray'ın beklentileri çok yüksek. Sen daha ilk maçında bunları yaparsan sana olan saygı yerle bir olur. Olmaz mı?
4: Ya hocam genç oyuncu
2: biraz, öyle demeyelim. Biraz daha dikkatli biraz, olması aynen, lazım. Ben
1: öyle, şimdi biz buradan ona şu mesajı gönderiyoruz.
4: Hocam biraz daha dikkat edecek. Genç pırlanta gibi bir oyuncu hem milli takım hem Galatasaray adına önemli. Biraz daha bunlara dikkat etsin. Bizim abisi olarak tavsiyemiz bu olur. Yani
1: ben
4: daha böyle
1: tavsiye edeceğim zaten şey, hocam. Aynen, yani böyle yapma bunları.
4: Daha yapıcı bu gençlere şey
1: golü,
4: yapmamız gerekiyor.
1: Golü kovala, zorla. Yani böyle kolay bırakma. Eli temasını aldı, pat bırakıyor. Evet. Evet. Yapma.
4: Ya hatalı.
1: Zorla.
2: Hayır, dediğin gibi bir Avrupa maçında falan zaten adamlar her eksiğim bizi bekliyor. Çat tamam. Diye çıkartır, tabii, gösterir tabii, kartı.
1: Temas olduğu için şey olmaz. Sarı kart olmaz.
0: Vincenzo İtalyano yönetiminde günden güne takım kimliği belirgin biçimde ortaya çıkan Beşiktaş'ta savunma gücü ve iç saha performansı dikkat çekiyor.
5: Beşiktaş, Vincenzo İtalyano'yla savunmada ve hücumda dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İtalyan teknik adamın yaklaşık 3 ayda takıma kazandırdığı oyun anlayışı sonuçlara da yansıdı. Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Erzurumspor'u mağlup ederek ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, 5. haftayı 12 puanla tamamladı. Avrupa Ligi elemeleriyle birlikte 11 resmi maça çıkan siyah beyazlılar 9 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş söz konusu maçlarda 20 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. İtalyano'nun Beşiktaş'taki en belirgin dokunuşlarından biri savunma organizasyonu oldu. Siyah beyazlılar Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az isabetli şut gelen ikinci ekip konumuna yükseldi. Beşiktaş kalesine yalnızca 9 isabetli şut geldi. Rakiplerin ürettiği pozisyonların kalitesi de düşük kaldı. Siyah beyazlılar Süper Lig'deki 5 maçın tamamında rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu. Bu tablonun temelinde ön alan baskısı ve top kaybının ardından verilen hızlı reaksiyon öne çıkıyor. İtalyano savunmayı sadece geri dörtlünün sorumluluğuna bırakmıyor. Takım halinde uygulanan baskıyla rakiplerin kendi yarı sahasından çıkmasını da zorlaştırıyor. Tüm bu verilerse 48 yaşındaki teknik adamın imza töreninde futbol direktörü Önder Özen'in sözlerini akla getirdi. Özen, rakip pas yaparken sizin takımınızın topu kapmak için pas başına kaç kez müdahale ettiğini gösteren PPDA verilerinde Beşiktaş'ın lider olacağını iddia etmişti.
6: Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Sonuç ne olur? O veriler bizi nereye kadar taşır?
0: Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Gaziantep'le Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kamp yaptığı otelden ayrılıyor. Sözü A Spor muhabiri Erdem Akbaş'a bırakıyoruz.
7: Koray Baloğlu, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Mehmet Türkmen karşılaşmanın hakemi. Fenerbahçeli futbolcuların bir kısmı takım otobüsüne biniş yaptı. Greenwood'u, Şiklinyar gibi isimleri görmüştüm. Fenerbahçeli oyuncular takım otobüsüne iniş yaptı. Marco Asensio, Archie Brown'u görüyoruz şu an. Marco Asensio sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Mimović yine kadroya yazılmayan bir diğer isim oldu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal geliyor. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. Evet, İsmail Hoca da başarı dileklerini aldı. Taraftarı bir selam yollayacaktır İsmail Kartal. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla beraber Fenerbahçe tabi hafta içerisinde oldukça önemli anlar yaşadı demek istiyorum. Tabi bu anlar geride kaldı. Artık önünde bir 90 dakika var. O 90 dakikada da kulübede Fenerbahçe'nin patronu olarak İsmail Kartal yer alacak. Hemen yanında da yardımcı antrenör Dirk Kuyt yer alıyor. Fenerbahçe heyeti an itibariyle stadyumdan ayrılıyor. İsmail Kartal mutlu. İsmail Kartal taraftarı gülümseyerek selamladı. Fenerbahçe İsmail Hoca ile beraber Gaziantep'te 3 puan almak ardından da Eyüp Spor maçıyla beraber o maçı da kazanıp milli araya 2-2 ile girmek istiyor. Hedef bu tamamen. Fenerbahçe yönetimi de, kaptanlar da hafta içerisinde yapılan toplantıda aslında bunu konuştu. İsmail Kartal oyuncu grubuna inanıyor. Fenerbahçe takım otobüsü de şu an otelden ayrılıyor. Taraftarın coşkusu var. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl size taraftarları aktarırken biz de yavaş yavaş sözü stüdyoya bırakacağız. Minik taraftarlar da Fenerbahçe'yi burada selamlamak için, uğurlamak için otelin önünde saatlerdir bekliyor. Fenerbahçe takım otobüsü stadyum hareket ediyor. Biz de stadyuma gidiyoruz. Söz tekrar stüdyoda.
0: Evet, Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Çok merak edilen görüntülerden birisi A Spor farkıyla canlı ekrana gelmiş oldu. İsmail Kartal'ın yüzündeki tebessüm, moral motivasyonunun yerinde olduğu anları gördük. Saat 20'de Gaziantep Fenerbahçe'yi misafir edecek diyelim. Haberlerimizde devam edelim. Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Bordo Mavilerde iki aday ön plana çıkıyor. Bu isimlerden öncelikli kişi ise Stefano Pioli, B planı ise Şenol Güneş.
8: Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hüseyin Çimşir getirilmişti. Gençler Birliği'ni farklı mağlup eden Bordo Mavili ekipte Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik adam arayışlarına hız verildi. Cumartesi günü oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesinde yeni teknik direktörünü açıklamak isteyen Trabzonspor yönetimi yabancı bir teknik adam dokunuşuyla ayağa kalkma formülünü ön planda tutuyor. Temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi İtalyan teknik adam Stefano Pioli üzerine yoğunlaştı. Yönetimin Pioli ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde olumlu aşama kaydedildiği belirtildi. İtalyan teknik direktör Konyaspor maçını 90 dakika izlerken tespit ettiği taktiksel sorunları ve yapılması gerekenleri yönetimle paylaştı. Milan'ı 2021-22 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Pioli son olarak Temmuz 2025 Kasım 2025 tarihleri arasında Fiorentina'da görev aldı. 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla görüşmelerde sorun yaşanması durumunda ise Bordo Mavili yönetim B planını da belirledi. Yönetim Pioli temasları olumsuz sonuçlanırsa Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için harekete geçecek.
0: Borsa İstanbul'la devam edeceğiz. Spor endeksi günü nasıl kapattı hep birlikte inceleyeceğiz. Viste spor endeksi bugünü %2,76'lık bir düşüşle tamamladı. Tek tek yine dört büyüklerin hisselerine bakacak olursak Beşiktaş AŞ'de %4,59'luk bir düşüş söz konusu. Fenerbahçe hisseleri de bugün %2,03'lük değer kaybına uğradı. Galatasaray'da da yine aynı şekilde.

0: şekilde değer kaybı var. Orada da oran %1,94. Trabzonspor hisseleri de diğer 3 kulübün hissesi gibi bugün aşağı yönde hareket etti ve %2,88'lik değer kaybıyla günü kapatmış oldu. Haberlerle yine devam ediyoruz. Süper Lig'de ilk sezonunu geçiriyor Ahmetspor ve hakikaten de muhteşem bir başlangıca imza attılar. Diyarbakır ekibi ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet elde etmeyi başardı. Bir beraberlikte yine bunun yanında hanesine puan olarak yazdı. Ahmetspor'un geride kalan süreçte 5 haftada sadece bir mağlubiyeti var.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'de ilk 5 haftayı 3. sırada tamamladı. Başakşehir'i 5-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Güneydoğu ekibi puanını 10'a yükseltti. Ahmetspor ligde 3 galibiyet 1 beraberlik alırken sadece Kocaelispor'a yenildi. Transfer döneminde Hoffenheim'dan kiralanan Nijeryalı golcü Gift Orban karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaştı. 24 yaşındaki santrfor 5. maçında 6. golünü ağlara göndererek gol krallığında Victor Osimhen'le zirveyi paylaştı. Sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Diyarbakır temsilcisi taraftarı önünde Erzurumspor, Trabzonspor ve Başakşehir'i mağlup etti. Teknik direktör Besnik Hasi ile iyi gidişatını sürdürmeyi hedefleyen Ahmetspor gelecek hafta pazar günü 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
0: A milli takımın Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Belçika ve İtalya maçlarının biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar Ligi'nde 3. maçında 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olacak. Bir sonraki karşılaşma ise 5 Ekim'de İtalya'da oynanacak. İki maçında biletleri satışa çıktı. Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarların Belçika ve İtalya Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek. Türkiye Futbol Federasyonu her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezonda yüksek bir performansla başladı. 21 yaşındaki yetenekli 10 numara ilk 5 hafta itibarıyla La Liga'nın en çok gol şansı oluşturan ismi konumunda.
2: İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem skandalı tescillendi. Hakem kurulu Manchester City'ye galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün hatalı bir VAR incelemesiyle verildiğini resmen açıkladı. Kurulun açıklamasında Manchester United deplasmanında Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi. Açıklamada Haaland'la ilgili offside kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun offside'de olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi ancak bu olayda VAR oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United'la temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak ifadeleri yer aldı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü offside gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesinin ardından Norveçli futbolcunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle offside'de olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.
0: Evet, Manchester derbisindeki hakem hatalı kararının ardından tekrar yeniden Arda Güler diyoruz. Arda Güler'in sezona iyi başladığını az önce ifade etmiştik. Milli futbolcumuz şu anda İspanya'da da en çok konuşulan yetenekler arasında.
2: İspanya'da Arda Güler fırtınası devam ediyor. Milli yıldız Rayo Vallecano karşısında yalnızca 18 dakika sahada kalmasına rağmen performansıyla dikkat çekti. 72. dakikada oyuna giren Arda kısa sürede 5 kilit pas üretti. 21 yaşındaki futbolcu bu istatistikle karşılaşmanın en iyi ismi oldu. Arda'nın bu paslarından biri de golle sonuçlandı. Milli Yıldız'ın kısa süredeki etkili performansı İspanyol basınının da dikkatinden kaçmadı. Marca gazetesi Arda Güler için Real Madrid'in çehresini değiştiren adam ifadesini kullandı. Mundo Deportivo ise Arda'ya şu anda sezonun en iyi oyuncusunun

0: kim olduğunu hatırlatmak için 15 dakika yetti sözleriyle Türk Yıldız'ın performansını övgüde bulundu. Ancak Arda'nın yükselişi sadece Rayo Vallecano maçıyla sınırlı değil. Milli futbolcu oluşturduğu gol pozisyonu sayısında 24 ile La Liga'da zirvede yer alıyor. Oyuncuların sahada kaldığı süreler üzerinden yapılan hesaplamaya göre Arda 90 dakikada ortalama 9,5 pozisyon oluşturuyor. Bu alanda en yakın takipçisi Lamine Yamal'ı ikiye katladı. Arda Güler böylece Real Madrid hücumlarının gol pozisyonuna dönüşmesinde anahtar oyunculardan biri haline geldi. Jose Mourinho döneminde 3. bölgede daha fazla sorumluluk alan milli yıldızın oyun tarzı Mesut Özil'i de andırmaya başladı. Real Madrid, Mourinho yönetiminde 2011-2012 sezonunda bir Türk 10 numarayla La Liga şampiyonluğu yaşamıştı. Aynı başarının 15 yıl sonra Arda Mourinho ortaklığıyla tekrar edilip edilemeyeceği ise merak konusu. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın sıradaki rakibi Devler Arenası'nda Barcelona'ya karşı olacak. Barcelona da La Liga'ya 5'te 5 yaparak başladı. Levante deplasmanında da Katalan ekibi kazanmayı başardı.
1: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı. Xavi Espart ilk şuttan golü de buluyor. Fermin Lopez. Önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı. Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal el oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı el oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Bu arada büyük hata. Romero geçti. Garcia'yı attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. İlk kez değerlendirebildi Levante. Ivan Romero'yla fark şimdi 2'ye iniyor. Xavi Espart hata yapan isim. Rafinha topu attı. Tekrar alamıyor. Mark Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Roche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş gol.

0: üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi.
1: Hemen Gaziantep'e gidiyoruz. Gaziantep-Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Keçgel bizi bekliyor stadyumun yanında. Sözü kendisine bırakalım.
2: Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe takım otobüsü kamp yaptı, otelden ayrıldı. Şu anda stadyuma giriş yapmak üzere. Tabi taraftarların da yoğun bir ilgisinin olduğunu ifade edelim. Şu an Fenerbahçe takım otobüsünü görüyorsunuz. Burada yalnızca bir maç heyecanı yok. Gaziantep'te futbol severlerin gözü kulağı bu karşılaşmada. Kırmızı siyahlı taraftarlar takımlarından özellikle kendi sahasında güçlü bir mücadele bekliyor. Her iki takım da puanla bu noktadan ayrılmak istiyor. Şu anda Fenerbahçe otobüsünü sizler de gördünüz. Takım otobüsü Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'na artık varmak üzere. Dakikalar sonrasında stadyuma ulaşacak. Ancak yol güzergahında çok sayıda Fenerbahçeli taraftarı da özellikle Fenerbahçe takım otobüsünü selamladığını ifade edelim. Gaziantep Futbol Kulübü açısından rakibin Fenerbahçe olması karşılaşmanın önemini daha da artırmış durumda. Çünkü kırmızı siyahlılar güçlü rakibi karşısında hem puan almak istiyor, buradan puanla ayrılmak istiyor. Taraftarları da önemli bir galibiyet armağan etmek istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü geride kalan 4 haftada 7 puan almıştı. Buradan da puanla ayrılmak istiyor. Şu anda Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarının da özellikle stadyum çevresinde yoğunluk oluşturmaya başladığını ifade edelim. Bir tarafta Fenerbahçe taraftarları, diğer tarafta da Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarını görmek mümkün. Takımın sahaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı merak konusu elbette ki. Özellikle Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunmada göstereceği performans da oldukça kritik olacak. Şu anda bu noktada özellikle polis ekipleri de çok yoğun güvenlik önlemi almış durumda. Hem saha içinde hem de saha dışında tüm hazırlıklar tamamlandı. Hava oldukça sıcak Gaziantep'te, bunu belirtelim. Atmosfer de elbette ki sıcak. Karşılaşma oldukça heyecan verici olacak. Bir taraftan Fenerbahçe taraftarları, diğer taraftan da Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları stadyuma gelmeye devam ediyorlar. Bizler de bu heyecan verici karşılaşmayı yakından takip edeceğiz diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Evet, Mehmet Keçgel'e teşekkür ediyoruz. Bu karşılaşmanın heyecanı hem maç sırasında skorboardda olacak, ardından 90+1 programı Ender Bilgin'in sunumuyla her zamanki gibi karşınızda olacak. Hem maç sonu açıklamalar hem tartışmalı pozisyonlar, maça dair her şey o programda olacak. Alspor'dan ayrılmayın diyelim. Bundesliga'ya dönüyoruz yeniden. 7500 nüfuslu bir kasabanın takımı Elversberg. Tarihlerinde ilk kez bu sezon Bundesliga'ya çıktılar ve bu kasaba takımı ne yapacak? Tabii bu merak ediliyordu. 2-2 ile başladılar. Leverkusen'ı, ardından Mönchengladbach'ı yenmeyi başardılar deplasmanda ve Bundesliga 3. hafta maçında bu kez rakipleri Alman devi Bayern Münih'ti. Şimdi o karşılaşmanın özetini izliyoruz.
3: Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saybari yerden Harry Kane dokunamadı. Arkada gol, Karl. Leonard Karl. Bayern önde. Arkaya çevirdi Saybari. Kane dokunamadı. Leonard Karl attı. Pinkert. Sekti top. Büyük boşluk var orada. Campbell sarktı bir anda. Karşı karşıya gol! Offside! Offside! Offside! Yarım kaldı. Elversberg'in hayali. Kim offside? Evet, burada. Burada. Kim bozuyor mu? Ona bakılır. Saibari. Olise. Olise'den pas. Kane offside'da mı? Kane topu alır da offside'da Harry Kane. Yani yakınmış. Beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish. Kraten Maher. Ön açıldı bir anda. Kraten Maher! Ne vurdu?

0: Şahar Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var, sevinmedi ama bu gole sevinilir. Roten Maher. Şimdi Musiala, Olise, Olise yerden, Pavlovic, Harry Kane, açı aradı, Kane, Kane, Kane. İstediğiniz kadar kapanın, bu adamı durdurmanın bir yolunu 13 yıldır arıyorlar, bulamıyorlar. Bayern önde tekrar, Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta, arkaya doğru Kratemar, kontrol vuramıyor. Ardından sekti, bu dokunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elversberg. Pası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane. Davis fırladı. Kane. Kimmich. Vurur mu? Kimmich, kaleci. Christoph. Sekmiş de savunmadan. Ve son düdük. Bayern 2-1 kazanıyor Elversberg karşısında.
1: Bundesliga'dan Serie A'ya geçiyoruz. Juventus milli oyuncumuz Kenan'ın yokluğunda yine kazanamadı. Siyah beyazlar Sassuolo deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
2: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda, Kop Miners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Bayrak kalkmadı. Esposito kaçtı Matic'in pasıyla ve Sassuolo öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matic ikilisi, iki usta o kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matic savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Topta Sassuolo'da. Bacola savunma arkasına, yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara gidiyor, gol. Ama bayrak da kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta, Kolomani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1. Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi, en arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor. Beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... Jekrova'nın golü. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bacola. Bacola ortaya bıraktı. Şut, gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bovi ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bacola nefis taşıdı. Servisi yaptı. Bobby bitirdi. Jekrova pası verdi. Tekrar aldı. Jekrova! Bir tane daha attı. Jekrova direniyor. 90+1 Jekrova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Lloriente en uzağa yolladı. İyi top.

0: yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu gol. Juventus'ta kiralık Acic üzüyor Juventus'un son pozisyonuna belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jack Roma duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi. Ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada, Sassuolo'da Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda bir kez daha mutlu sona ulaştı. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde Fransa'yı 97-79 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri altın madalyayı kazandı. Üst üste 5. zaferine uzanan ABD şampiyonadaki dominasyonunu sürdürdü. Birleşik Devletler turnuva tarihinde 20 kupanın 12'sini müzesine götürmeyi başardı. 2026 Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu Amerika Birleşik Devletleri'nden Brianna Stewart oldu. Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Stewart 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 rebound ve 2,8 asist ortalamalarıyla turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü. Maçtan sonra kupa töreninde ABD'ye kupası takdim edilirken Fransa milli takımına ise gümüş madalyaları verildi. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Basketbol Takımı baş antrenörü Kara Lawson oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
3: Really proud of the players. They're the biggest reason why we got this done.
4: Oyuncularımın bu akşamki oyunundan dolayı çok gururluyum. Özellikle turnuva boyunca genç oyuncularımızın zekası ve rekabeti sayesinde bunları başarabildik. Turnuva boyunca genç oyuncularımız oyuna hızlı adapte oldu. Bundan dolayı mutluyum.
1: Amerika Açık'ta tek erkekler şampiyonu Zverev oldu. Zverev seyircinin büyük desteğini alan Birleşik Amerikalı Ben Shelton'ı finalde 3-1 mağlup etti.
5: Tenis sezonunun son Grand Slam'i Amerika Açık'ın son maçı erkekler finalinde Alexander Zverev ile Ben Shelton karşı karşıya geldi. İlk Grand Slam'ini bu yıl Fransa'da kazanan 29 yaşındaki Zverev maça servis kırarak başladı. Kendi servislerinde rakibine hiç şans tanımayan Zverev, 9. oyunda bir kez daha servis kırarak seti 6-3 ile hanesine yazdırdı. Kariyerinde ilk kez Grand Slam finali oynayan Shelton, ikinci sette daha iyi performans sergiledi. Seyircinin büyük desteğini arkasına alan ABD'li raket, seti tiebreak'e taşıdı. Ancak Zverev 7-2'lik tiebreak ile sezonu 2-0 yaptı. 23 yaşındaki Shelton 3. sette servis kırdı ve 7-5'lik skorla karşılaşmanın bitmesine izin vermedi. ...2020'de 2-0 önde olduğu finali Dominic Thiem'e kaybeden Zverev bu kez aynı hatayı yapmadı. Kariyer sezonunu geçiren Zverev 4. sete çok iyi başladı. Rus asıllı Alman raket 2 kez servis kırdı ve büyük avantaj yakaladı. Maçın sonunda kolay kolay rastlanmayacak bir olay yaşandı. Zverev 8. oyunda 40-15 öndeyken rakibi topu dışarı attı ve maç bitti. Ancak Zverev mücadelenin bittiğini anlayamadı. Maçın bittiği söylendiğinde büyük sevinç yaşayan oyuncu 3-1'lik galibiyetle kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde etti.
6: Your 2026 US Open Men's Singles Champion,
1: Alexander Zverev, Amerika Açık zaferinin ardından da duygusal anlar yaşadı. 4 yaşındayken kendisine diyabet teşhisi konduğunu belirten Zverev, annesinin sayesinde bunları başardığını söyledi.
5: Alexander Zverev finalin ardından ilk olarak ekibine teşekkür etti.
7: We went 30 years without winning a Grand Slam title.
8: Uzun yıllar boyunca hiç Grand Slam şampiyonluğu kazanamamıştık. Şimdi ise 3 ay gibi kısa bir sürede 2 zafer elde ettik.
5: Duygusal anlar yaşayan Zverev, 4 yaşında kendisine diyabet teşhisi konulduğunu ve maçlarını izlemeyen annesi sayesinde bunları yapabildiğini söyledi.
7: When your 4-year-old son

0: gets diagnosed with diabetes.
1: Sanırım 4 yaşınızdaki oğlunuza diyabet teşhisi konduğunda ve doktorlar size o çocuğun hayatının ve spor faaliyetlerinin çok ama çok kısıtlı olacağını söylediğinde o hastaneden çıkıp oğlum ne olmak isterse o olacak, tenisçi olmak isterse tenisçi, başka bir şey yapmak isterse onu yapacak ama bu hastalık bizi tanımlamayacak diyebilmek için çok ama çok güçlü bir anne olmak gerekir. Bu süreci aştığımız ve şu an yaptıklarımızı yapabildiğimiz için çok mutluyum.
0: He wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness.
2: Şampiyon Zverev 2003'te Andy Roddick'ten bu yana ilk Amerikalı erkek şampiyonu görmeyi dört gözle bekleyen Arthur Ashe seyircisinden de özür diledi.
0: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win.
1: Bugün insanların %99.9'unun Ben'in kazanmasını istediğini biliyorum. Bu yüzden öncelikle üzgünüm. Ancak diğer yandan seyirci bana karşı olmasına rağmen oynamak için inanılmaz bir atmosfer vardı. Seyirci her zaman son derece adildi ve biz oyuncular bunun kıymetini biliyoruz. Enerjiyi ve coşkuyu sizler getirdiniz. Bunun için hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz.
3: Formula 1'de sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sini İtalyan Kimi Antonelli kazandı.
2: Formula 1'de sezonun 14. yarışına İspanya ev sahipliği yaptı. İlk defa Formula 1'e ev sahipliği yapan başkent Madrid'in 5.4 kilometrelik Madring pistindeki yarış 57 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, 1 saat 34 dakika 23.754 saniyelik süresiyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun 8. galibiyetini elde etti. Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 4.351 saniye gerisinde ikinci, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ise liderden 5.089 saniye farklı üçüncü bitirdi. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 292 puanla zirvede yer alıyor. 20 yaşındaki İtalyan pilotun ardından 211 puanı bulunan George Russell ve 191 puana sahip Lewis Hamilton sıralanıyor.
3: Şimdi Madrid pistinden İstanbul'daki asfalt yollara döneceğiz. A-Spor TV, A-Spor Radyo ortak yayınındayız malum. Bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için de İstanbul'da trafik durumu ne? Çünkü eğitim öğretim yılı an itibariyle başladı bugün itibariyle. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu da bizimle birlikte. O da gün boyu hem A Haber'deki mesaisini bu kez A Spor ekranına taşıyacak. Merve kolay gelsin diyelim. Sen uzun süredir trafiğin akışını takip ediyorsun. Akşam iş çıkış saati itibariyle ve şu ana dek nasıldı yoğunluk? Ben sözü sana bırakayım.
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, artık Türkiye'de resmi olarak yaz tatili sona erdi. Bugün milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yaptı. Tabii gözler milyonlarca öğrencinin ders başı yapmasıyla birlikte yalnızca öğrencilerde değildi. Aynı zamanda İstanbul trafiğinde oluşabilecek yoğunluktaydı. Bugün milyonlarca öğrencinin ders başı yapması haftanın ilk iş gününde bakalım İstanbul trafiğini nasıl etkiledi? Okulların açılmasıyla birlikte yaklaşık 19 bin okul servisinin trafiğe çıkacak olması, çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen binlerce velinin de yollarda olması nedeniyle özellikle sabah saatlerinde ciddi bir yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyordu. İstanbul Valiliği de bu ihtimali göz önünde bulundurarak ilk güne özel bir düzenlemeye gitti. Bugün resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim saatleri sabah 10 ile öğleden sonra 3 arasında sınırlandırıldı. Amaçsa okul trafiği ile sabah ve akşam saatlerinde iş trafiğinin mümkün olduğunca aynı zaman dilimine denk gelmesini önlemek ve kent genelinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmaktı. Peki gün boyunca nasıl bir tablo ortaya çıktı, ondan bahsedelim. Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ana arterlerinde elbette kısmi yoğunluklar yaşandı. Araç sayısının arttığı ve trafiğin zaman zaman yavaşladığı noktalar oldu. Ancak alınan tedbirlerin de etkisiyle kent genelinde korkulan ölçüde

0: büyük bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Şimdi ise günün artık ikinci bölümündeyiz. Okullarda dersler saat 3 itibariyle sona erdi. Dolayısıyla okul çıkışının üzerinden yaklaşık 3,5 saat geçti diyebiliriz. Ve artık İstanbul'da okul trafiğinden çok iş çıkış saatlerinin etkisini görüyoruz. Saat 18.45 itibariyle İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu %65 seviyelerinde seyrediyor. Biz şu an Avrupa yakasındayız, Halıcıoğlu'ndayız. Arkamızda D100 karayolundaki araç hareketliliğini görüyorsunuz. Burada özellikle iş çıkış saatinin başlamasıyla birlikte araç sayısında bir artış söz konusu. D100 üzerindeki akış zaman zaman yavaşlıyor. Bazı noktalarda araçların arka arkaya sıralandığını görüyoruz şu an olduğu gibi. Kısa süreli kuyruklar oluşuyor. Ancak şu an için trafiğin tamamen durduğu ya da ulaşımın ciddi şekilde aksadığı olağan dışı bir durum söz konusu değil. Aslında İstanbul'un biraz da her gün herkesin yaşadığı olağan bir trafik durumu var. Elbette Halıcıoğlu İstanbul trafiğini takip etmek açısından da önemli noktalardan biri. Çünkü burası hem Haliç geçişine yakın hem de kentin önemli bağlantı noktalarının da kesiştiği bölgelerden biri. Dolayısıyla şu an ekranlarımızda gördüğümüz bu hareketlilik İstanbul'un genel trafik tablosuna ilişkin de bize önemli bir fikir veriyor aslında. Şu an araç yoğunluğu biraz daha arttı. Zaman zaman işte kontaktaki hızlarımız düşüyor, araçlar daha sık aralıklarla ilerliyor. Fakat akış devam ediyor. Aslında günün başından bu yana merak edilen temel soru şuydu. Okulların açılması İstanbul trafiğinde büyük yoğunluğu oluşturacak mıydı? Ancak şu ana kadar ortaya çıkan tabloya baktığımızda bunun gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. İşte okul çıkış saati bitti dedik. Şu an artık iş çıkış saatinin yoğunluğu var. Biz İstanbul Halıcıoğlu'nda ulaşımı aksatacak, trafiği çok yoğun bir şekilde engelleyecek herhangi bir tabloyla karşılaşmadık. Megakent'te haftanın ilk iş gününden, okulların da ilk gününden trafik notlarını aktardık. Sözü yeniden size, yani merkeze bırakalım.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
8: Serkan! Efendim abi? Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulaması.

0: Ben tarifini zevkleyin, rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Reklam.
11: A Spor Radyo.
12: Bir reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: 1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Reklam.
17: Okullar açılıyor.

0: Ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
0: Aspor Radyo.
2: Aspor Radyo.
3: Stoper ikilisi Şikrinyar ve Ake'den oluşuyor. Sol bekte Archie Brown. Yine İsmail Kartal'ın şans verdiği isim. Orta sahada, merkezde Gendouzi, İsmail Kante üçlüsünü göreceğiz. Bu akşam Gaziantep deplasmanında kanatlar Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de emanet edildi. İleri uçta da bu kez Vedat Muriç değil Lukaku tercihini yapmış. İsmail Kartal, Lukaku ilk 11'de başlıyor Gaziantep deplasmanında. Sıcağı sıcağına hemen Gaziantep'e gidelim. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde. Peki stat çevresinde son durum ne? Mehmet Geçgel bize aktaracak.
4: Evet, karşılaşmaya son bir saat kaldı. Stadyum çevresinde büyük bir yoğunluğun yaşandığını ifade edelim. Heyecan dorukta aslında. Heyecan verici bir karşılaşma olacak. Zira bir tarafta Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları, diğer tarafta Fenerbahçe taraftarları stadyuma akın akın gelmeye devam ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü açısından rakibin Fenerbahçe olması da karşılaşmanın oldukça önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Çünkü kırmızı siyahlar güçlü rakibi karşısında hem puan almak istiyor hem de taraftar önemli bir galibiyet armağan etmek istiyor. Taraftarların da bu yüzden beklentisi oldukça yüksek. Gaziantep Futbol Kulübü, hatırlayacak olursak, geride kalan 4 haftada 7 puan toplamıştı. Kırmızı siyahlar güçlü rakibi karşısında kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Gaziantep Futbol Kulübü açısından karşılaşmanın en önemli avantajlarından biri de kendi saha ve seyircisi önünde mücadele edecek olması. Taraftarın desteğiyle oldukça büyük şu anda sizlerde taraftarların heyecanını ve coşkusunu ekranlarınızda görüyorsunuz. Takımın sahaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağı merak ediliyor. Özellikle Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunmada göstereceği performans da oldukça önemli. Öte yandan Gaziantep'te maç saatinin artık yaklaşmasıyla birlikte stadyum çevresinde de hareketlilik iyice artmış durumda. Taraftarlar formalarını ve atkılarını kuşanarak takımlarını

0: Bulunduğumuz bu noktada değil, stadyumun dört bir yanında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle bu noktaya gelen yollarda da bir araç trafiğinin olduğunu, öte yandan vatandaşların hem araçlarını bıraktıktan sonra da yollarda yaya trafiği oluşturduğunu da ifade etmek gerekir. Şu anda kırmızı siyahlıları ekranlarınızda görüyorsunuz. Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları takımlarına destek vermek için bu noktaya akın akın gelmeye devam ediyor. Elbette bir taraftan da Fenerbahçe taraftarları, onlar da stadyuma yine yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Çevre illerden özellikle bu maç için, bu karşılaşma için Gaziantep'e gelenlerin olduğunu ifade edelim. Zira gün içerisinde şehir merkezinde birçok noktada bir tarafta Fenerbahçe forması giyenleri, diğer tarafta da Gaziantep Futbol Kulübü forması giyenleri görmüştük. Özellikle Gaziantep gastronomi şehri ve restoranlarda, kebapçılarda da yine yoğunluk yaşandı. Aslında ben bu noktada bir güzelliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu stadyumlarında aslında yürülebilir manzara ama Gaziantep'te biz sıkça görmeye alışık olduğumuz bir manzara. Bakın burada da yine kebap yenileniyor. Gaziantep stadyumunun olmazsa olmazı. Taraftarlar bir taraftan stadyuma gelerek burada takımlarına destek vermeye çalışırken diğer taraftan da Gaziantep'in olmazsa olmazı kavurmasını ve kebaplarını da burada görüyoruz. Büyük bir heyecan, büyük bir atmosfer, güzel atmosfer olduğunu ifade edelim. Bu sıcak atmosferi, bu güzel atmosferi de sizlerle paylaşıyoruz. Tabii stadyum çevresinde birçok noktada Gaziantep'in eşsiz kebaplarının da tadına bakmak isteyen taraftarların olduğunu görüyorsunuz. Onlar da bu noktada, bakın, hemen çağırıyorlar. O ekranı da, orayı da ekrana getirelim. Efendim kolay gelsin.
1: 2000 yeneceğiz abi inşallah.
0: İnşallah. Bakalım. Zorlu bir mücadele olacak. Yeneceklerini ifade ediyorlar.
1: İnşallah. Tabii ki yeneceğiz.
0: Evet. Güzel bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olmadan inşallah bu güzel manzaralarla bu karşılaşmayı da sonlandırmış oluruz. Gaziantep'in olmazsa olmazı bir de yağ çekiyorlar. Burada Gaziantep'te sıkça duyduğumuz, bir taraftan da tezahüratları görüyorsunuz. Alkışları görüyorsunuz. Gaziantep'in güzelliği de bu aslında. Buraya gelen misafirlerini özellikle misafirperver bir şekilde karşıladıklarını da ifade edelim. Şehir içerisinde de bugün, gün içerisinde hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Bir tarafta Fenerbahçeli taraftarlar, diğer tarafta Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları burada aslında aynı noktadan da özellikle taraftarların girdiğini ifade edelim. Yan yana biz burada birçok kez geride bıraktığımız dakikalarda Fenerbahçe forması giyenlerle Gaziantep Futbol Kulübü forması giyenleri yan yana gördük. Elbette ki burada güzel bir karşılaşma olmasını da umut ediyoruz ama heyecan verici bir karşılaşma olduğunu ifade edelim. Herkesin gözünde de bu heyecanı görmek mümkün. Onlar da heyecanlı bir şekilde stadyuma gelmeye devam ediyorlar. Yoğun bir katılım var ve yoğun bir katılım olduğunu belirtelim. Her geçen dakikada bu yoğunluk artmaya devam ediyor. Karşılaşma saat 20'de başlayacak, artık bir saatten az bir süre kaldı ve şu anda sizler de taraftarları görüyorsunuz. Onlar da stadyumdaki yerlerini almak üzere tribünlere doğru hareket ediyorlar. Toparlayacak olursak Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek ve bu karşılaşma oldukça heyecan verici bir karşılaşma olacak. Heyecanlı bir karşılaşma olacak. Biz de yakından takip edeceğiz ama stadyum çevresinde de karşılaşma öncesinde renkli görüntüler yaşanıyor. Bizler de buradayız. Gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Mehmet Keçkel'e teşekkür ediyoruz. Son dakika bilgisini paylaştık. Fenerbahçe'nin 11'ini söylemiştik. Gaziantep Futbol Kulübü'nün de Sarı Lacivertler karşısında sahaya çıkacağı kadro belli oldu. Kalede Tobias var. Savunmada Perez, Arda, Abena, Kerim dörtlüsü. Önlerinde Meleke var. Kanatlarda Sorescu ile Kozlovski, yine merkezde Cigado ve Maxim. İleri uçta da Halil. Gaziantep'in 11'i de bu şekilde. Fenerbahçe'yi de bir kez daha hatırlatalım. Kalede Ederson var. Savunmada Mert, Şikliniar, Ake, Archie Brown dörtlüsü. Orta sahadaki üçlü İsmail, Kante ve Genduzi'den oluşuyor. Kanatlarda Greenwood'la Kerem var. İleri uçta bugün İsmail Kartal Lukaku'yu tercih etti. Lukaku Gaziantep deplasmanında ilk 11'de olacak diyelim. Bu maçı birazdan yine konuşacağız ve Galatasaray'la ana habere devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Birçok rekoru elinde bulunduran Okan Buruk ligde en yüksek galibiyet oranına ulaşan teknik direktör oldu.
3: Okan Buruk rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

0: Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü %80'le Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam oldu. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 149 maçın 119'unu kazandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı %80'lik galibiyet oranıyla bu alanda zirveye yerleşti. Buruk'un ardından %77'lik oranla Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Pereira geliyor. Pereira bu orana 34 maçta ulaşmıştı. Üçüncü sırada ise Galatasaray'da 30 maçta %73'lük galibiyet oranı yakalayan Reinen Holman bulunuyor. Dördüncü ve beşinci basamaklarda ise Christoph Daum ve İsmail Kartal yer aldı. İki hoca da Fenerbahçe'de %71'lik galibiyet oranı elde etti. Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki başarısıyla bir başka dikkat çekici istatistiğe daha imza attı. Galatasaray Buruk'un göreve geldiği 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az iki kez karşılaştığı 26 takımın tamamını mağlup etti. Deneyimli teknik adam Galatasaray'la 4 sezonu şampiyon tamamlarken bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı. Buruk 2023-24 sezonunda da tarihe geçen bir performans sergilemişti. Galatasaray o sezon 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 102 puan topladı ve Süper Lig puan rekorunu kırdı. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık deplasmanda galibiyet serisi, 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör ve 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olma gibi rekorların da sahibi. Kocaelispor galibiyetinin ardından 13 puanla haftayı lider kapatan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor.
1: Beşiktaş geçen sezona kıyasla pozitif anlamda önemli bir değişim yaşadı. Siyah beyazların hem lig hem de Avrupa performansı dikkati çekiyor.
2: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonla bu sezonki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark oluştu. Siyah beyazlı ekip hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de geçen sezonun aynı dönemine göre sonuçlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı. Vincenzo Italiano yönetimindeki çıkış rakamlara da yansıdı. Beşiktaş 2025-26 sezonunda Avrupa'da oynadığı ilk 6 maçta sadece 2 galibiyet alırken bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonsa UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah beyazlar sadece bir mağlubiyet aldı ve bir sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa Ligi'ne katıldı. Süper Lig'de de tablo değişti. Beşiktaş geçen sezon ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Italiano'nun takımı ise bu sezon aynı süreçte 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu. Değişim ilk 11 resmi maçta da net şekilde görüldü. Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 resmi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken bu sezon aynı süreçte 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Vincenzo Italiano'nun performansı da dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik adam daha önce görev yaptığı Fiorentina ve Bologna'da ilk 5 lig maçında 4 veya daha fazla galibiyet elde edememişti. Böylece Beşiktaş'ta bu eşiği aşan Italiano, Avrupa'daki başarılı sonuçlar ve Süper Lig'deki güçlü başlangıçla kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
1: Beşiktaş'ın Clermont'tan transfer ettiği İlhan Fakılı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gözüne girmeyi başardı. 20 yaşındaki futbolcunun gelişim planı da hazırlandı.
3: İlhan Fakılı Beşiktaş'ta kısa sürede dikkatleri üstüne çekti. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lig 2 ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu Vincenzo Italiano'nun verdiği süreleri iyi değerlendirdi. Bu sezon 11 müsabakada 558 dakika sahada kalan İlhan 2 gol 1 asist üretti.

0: Özellikle Dolmabahçe'de oynanan son iki karşılaşmada öne çıkan genç futbolcu, Çorum Futbol Kulübü maçında bir gol atıp bir asist yaptı. Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında ise 70. dakikada oyuna dahil olan İlhan sadece 11 dakika sonra ağları havalandırdı. Böylece İlhan Tüpraş stadındaki son iki maçında 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. İtalyano'nun da İlhan'ın gelişimini yakından takip ettiği ve futbolcuyla birebir görüşmeler yaptığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcı İlhan'ın fiziksel ve taktiksel gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor. Rotasyona önem veren İtalyano onun büyük kozlarından biri haline gelen İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta gelecek adına umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor.
1: Çaykur Rizespor kulüp tarihinde bir ilke imza atarak sezonun ilk 3 deplasmanından galibiyetle döndü.
2: Çaykur Rizespor kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Yeşil Mavililer tüm galibiyetlerini deplasmanda elde etti. Recep Uçar yönetimindeki Rizespor sezona Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek başladı. İkinci dış saha maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Karadeniz ekibi 5. haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek deplasmanda 3-3 yaptı. Böylece Çaykur Rizespor kulüp tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı. Yeşil Mavili ekip dış sahada 3 maçta 5 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Çaykur Rizespor iç sahada ise zorlanıyor. Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi sahasındaki 2 maçta da puan alamadı. Bu karşılaşmalarda gol dahi atamayan Çaykur Rizespor kalesinde ise 3 gol gördü. Çaykur Rizespor sıradaki maçını yine deplasmanda Göztepe ile oynayacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu heyecanı başlıyor. Yarın çarşamba ve perşembe günü 7 mücadele A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Bu sezon 155 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finallerse çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını ikinci eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Saat 17. Buca Spor Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü Spor Kulübü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz Medya ekranlarında yaşanacak.

0: UEFA İcra Kurulu Selanik'te toplanacak. Görüşmede Türkiye'nin de aday olduğu Avrupa Kupalarının 2028 ve 2029 final şehirleri belirlenecek.
1: Avrupa futbolunu yeni kritik kararlar bekliyor. Selanik'te toplanacak UEFA İcra Kurulu, 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleriyle UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı şehirleri belirleyecek. Final şehirleri için yarışta Türkiye'de bulunuyor. Ankara'daki yeni 19 Mayıs stadı 2029 Avrupa Ligi finaline, İstanbul'daki Rams Park ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline aday. Toplantının en önemli sportif başlıklarından biri Uluslar Ligi olacak. UEFA'nın Mayıs ayında aldığı kararla 2028-2029 sezonundan itibaren mevcut A, B, C ve D liglerinden oluşan sistem kaldırılacak. Yeni düzende A, B ve C olmak üzere 3 lig bulunacak ve her ligde 18 takım yer alacak. Ligler 3 gruba ayrılacak. Takımlar 6 maç oynayacak ve 5 farklı rakiple karşılaşacak. Her takım aynı torbadan gelen rakibiyle iç ve dış sahada, diğer 4 rakiple ise birer kez karşılaşacak. Böylece maç sayısı artırılmadan daha fazla farklı ülke takımlarının karşılaşması sağlanacak. Bu sezon oynanacak Uluslar Ligi, 4 lig üzerinden yapılan eski sistemden 3 ligden oluşan yeni sisteme geçişin belirlenmesinde rol oynayacak. Bu nedenle UEFA İcra Kurulu Selanik'te yeni bir yükselme, düşme ve playoff sistemini kabul edecek. Alınacak kararlar 2028-29 sezonunda hangi ülkelerin A, B ve C liglerinde yer alacağının belirlenmesinde de önemli rol oynayacak. Türkiye bu sezon A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele ediyor. Bu nedenle geçiş sistemi Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Euro 2028 sonrasında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri de yeni bir sisteme geçecek. Uluslar Ligi'nin A ve B liglerinde bulunan 36 ülke Lig 1, diğer ülkeler ise Lig 2 adı verilen eleme kademesinde yer alacak. UEFA yeni sistemle sonucu önem taşımayan karşılaşmaların sayısını azaltmayı ve milli takımların daha fazla farklı rakiple mücadele etmesini hedefliyor. UEFA toplantının ardından alınan kararları kamuoyuna açıklayacak.
0: Real Madrid, Arda Güler'in son bölümde oyuna girdiği ve bir asist yaptığı karşılaşmada Vallecano ile karşı karşıya geldi.
2: Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde. Vinicius. Carreras. Carreras. Penaltıyı aldı Carreras. Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe. Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Orada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'in hatası burada da gole dönüştü, 2-0. İki golde de Lejeune var, önce penaltıya sebep oldu, ardından onun hatasıyla kaptırılan top ve Carreras. Az önce penaltıyı alan Carreras burada da golü atıyor. Real Madrid 17. dakikada 2 farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi, Bellingham bitirdi. Real Madrid'de işi bitirdi belki de, daha yarım saatte 3-0 oldu. Kaç Real Madrid?
3: Madrid'in. Hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına, Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü.

0: Açtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
1: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
0: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayova'ya, Cano'ya ve topağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano, Cameo.
1: Yine attı yalnız.
0: Altıncı golü oldu bu sezon Cameo'nun. Evet, Arda oyuna giriyor şimdi 72. dakikada. Bellingham, Arda aldı. Hiç beklemeden vurdu Audero, Arda ama Audero uzanıyor, çıkarıyor. Vinicius. Arda. Arda çok güzel gördü Mbappé'yi. Mbappé Audero.
1: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid etkinliği arttı maçta.
0: Camavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappé'yi gördü. Kylian Mbappé. Mbappé gol attı. Girdiğinden beri sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asisti.
1: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede dördüncü şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi.
0: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu.
2: Atletico Madrid 84. dakikaya kadar golsüz giden Real Sociedad maçının son bölümünde fırtına gibiydi.
3: Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Kandili'yi kurtaramadı ilk anda. Geriden ona pas. Kandili'yi çevirdiği noktaya hurma, kafa dışarıya. Büyük fırsat Atletico için. Kandili offside'de yok gibi gözüküyor sanki. Herrera bozmuş gibi. Hulman tam köşeye ama çerçeveyi bulmadı bu kafa. Duran topu kullanıyor Grimaldo. Grimaldo kesti. Arka direğe doğru ortası. Romero vuramadı. Penaltı beklentisi var. Yaydı. Koke penaltı. Ochieng'in müdahalesi var. Gelmeyin diyor Martinez. Ochieng gol atması için oyuna girdi. Elche maçının kahramanı burada. Atletico'ya büyük bir ikram. Geldi Grimaldo. Çok rahat. Çok soğukkanlı. Çok rahat bitiriyor Grimaldo. Atletico San Sebastian deplasmanında 1-0 önde. Hem de 85. dakikaya girilirken. Koke bırakıyor Grimaldo'ya. Grimaldo önünde hareket alanı, solunda Arno Ortiz var. Grimaldo'dan pas Jonathan David'e. David ceza sahasında. David çekti. David vurdu, maçı bitirdi. Jonathan David atıyor. Atletico Anoeta'da 3 puana gidiyor. Sociedad beraberliği ararken Jonathan David maçı bitiriyor adeta. Grimaldo yine işin içinde. Jonathan David çok soğukkanlı bir çalım ve güzel bir gol vuruşu. Ançko. Şimdi gitti Simeone. Götürebilir mi Simeone? Çok süratli Simeone. Karşı karşıya Simeone! Simeone! Simeone! Son 15 dakikada gövde gösterisi Atletico'dan. Maç nereden nereye gidiyor? Simeone!

0: Atletico 3 puanı 3 golle gidiyor. Simeone. Ve maç bitti. 3 puan Atletico'nun. Hem de 3 golle Atletico'nun. Yani 75. dakikadan şu maça baktığınızda bu görüntüyü öngörmek neredeyse imkansızdı ama Atletico son bölümde adeta gövde gösterisi yaptı. Sociedad 0, Atletico 3 maç sonucu.
1: Bundesliga ile devam ediyoruz. Eintracht Frankfurt sezonun ilk galibiyetini 3. haftada aldı. O ilk galibiyette de başrol oyuncusu milli futbolcumuz Can Uzun'du.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mainz-Frankfurt mücadelesi, Rhein-Main derbisi başlıyor. Şimdi Can. Can yaptı ortasını. Savunma dokundu Potulski. Uzaklaştırma çabası. Şimdi kafayla içeri doğru şut geldi direkt. Direkten dönüyor top. Büyük tehlike. Burkart çevirdi. Top oyun alanının dışında. Korner. Yoğun bir mücadele. Potulski bırakmadı. Sudoğan'la mücadelesi. Şimdi Burkart. Frankfurt geliyor Burkart'la. Burkart solda Can var. Burkart çıkardı. Can Uzun gol! Can Uzun! Hesabı açıyor Can. 9. dakika. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golü Can Uzun. 9. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Burkart'ın asisti, Can Uzun'un golü. Becker, karşısında rakipleri Becker. Becker sıyrılamadı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösterdi. Felix Zweier, 17 kıyasadı kart. Penaltı kazanıyor Mainz. 42. dakikada Geraldo Becker büyük çaba ve penaltıyı kazandı Mainz. Son Bundesliga penaltıları kaçırmıyor Amiri. Frankfurt taraftarının karşısında Amiri. Amiri burada attı bolu. Atak devam etti. Tiç dışarıya. Tiç dışarıya. Attı bolu. Penaltıyı kurtarıyor. Devamında Tiç dışarı yolladı. Amiri penaltıdan yararlanamıyor. Attı bolu'yu geçemiyor. Asiko. Mbene, Zender çıkmıştı. Tits. 5+1'deyiz. Burkart. Burkart aldı önüne. Burkart, Burkart gol! Burkart! Eski takımına karşı golünü atıyor Burkart. 2-0 oldu skor. Burkart eski takımını affetmiyor. İlk golün asistini yapmıştı. Can Uzun'a Burkart bu kez de kendisi atıyor golü. Can. Tek top Götze. Götze pası verdi. Geliyor Frankfurt. Tehlikeli atak. Tekrar Götze'ye. Götze çevirdi. Can gol! Can Uzun! Mario Götze girer girmez Can Uzun'a asisti yapıyor. Can Uzun kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Derbide, Rhein-Main derbisinde Can Uzun şov var. Milli futbolcumuz ilk golü atan isimli 9. dakikada, 60. dakikada da farkı 3'e çıkaran isim oluyor Can Uzun. Burkart, Can şimdi. Can Uzun topla gidiyor Can. Can Uzun hat-trick yapmanın peşinde. Can çekti. Can Uzun çıkardı pası Burkart. Dokunamıyor. Ruopi çıkamadı oradan. Hollerbach şimdi Ruopi ortayı yaptı. Tiç indirdi. Şut şansı bir vuruş ve gol. Top ağlarda gol. Filip Tiç. İyi indirdi. Sert vurdu attı golü Tiç. Farkı 2'ye indiriyor. Tietz'in golüyle Mainz. Ve son düdük geliyor. Derbide kazanan Eintracht Frankfurt. Maçın sonucu Mainz 1, Frankfurt 3.
1: Saatler 20'yi gösterdiğinde Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi misafir edecek ve Süper Lig'in 5. haftası bu maçla birlikte noktalanacak. İlk 11'ler zaten yarım saat önce belli olmuştu. Sizinle de paylaştık. Bir yandan da ekranda altyazı olarak geçmeye devam ediyor. Şimdi A-Spor yorumcusu Şenol Usta Ömer bizimle birlikte. Gaziantep Fenerbahçe maçı öncesi kendisiyle bu karşılaşmayı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Koray, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Haftanın kapanış maçını konuşacağız sizinle birlikte. Hazırsanız tabii ki.
3: Ben hazırım. Sen de hazır mısın?
1: Ben her zaman hazırım hocam.
3: İyi, hadi bakalım. Maç başlıyor o zaman.
1: Evet. İlk önce ama bir değişiklik yapacağım. Saha içine girmeyeceğim. Saha dışından başlayacağım. Nereden başlayacağımı da söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelden ayrılış anıyla birlikte.
3: Tamam.
1: Görüntüleri izleyemeyenler vardır belki. Siz de bir kez daha izlemiş olursunuz.
3: Tamam.
1: Çünkü bütün gözler İsmail Kartal'ın üzerindeydi. A-Spor ekibi de tabii ki Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Otel çıkışı İsmail Hoca'yı görüntüledik. Canlı olarak da ekrana getirmiştik. İsmail Hoca'nın yüzünde tebessüm, moral motivasyonunu yüksek gördük biz ekranda. Siz hocayı tanıyan birisiniz, arkadaşısınız da aynı zamanda. Otobüsteki anları böyle el salladı kendisine ve takımı uğurlamaya gelen Fenerbahçe taraftarlarına. Yüzünde herhangi bir olumsuz hava, hiç sanki bu hafta içi o fırtınalı anlar yaşanmamış gibi gayet motive, tebessüm halinde, neşeli ve keyifli gördük biz. Ama siz hocayı daha iyi tanıyorsunuz şimdi. O günden bu yana bu görüntüleri siz nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Vallahi geçen hafta sonunda yaşanan bu kadar gitgelli bir şeylerden sonra, olaylardan sonra İsmail Hoca'nın demek ki gerekli bir şekilde motivasyon yukarıya doğru taşımış. Yani gerek Aziz Bey'le yaptığı toplantılarda, gerek takımıyla yaptığı toplantılarda kendi özgüvenini tavan yapmış bir vaziyette şu anda görünüyor. Gülücükler veriyor. Biz zaten hep böyle yüzünün gülmesini isteriz. Fenerbahçe futbol takımının teknik adamının hep güler yüzü olması lazım. Onun vereceği mesajlar var tabii. Oyuncularına da, taraftara da vereceği güzel mesaj oluyor. Bu vücut dili, jest mimikler falan çok önemli. Onun öyle duruşu taraftara da bir güven verir. Oyuncuya da bir güven verir. İnşallah istediği gibi olur, dilediği gibi olur. Maç sonunda da bu güler yüzü aynı bir şekilde görürüz. Koray.
1: Evet. Şimdi tabii 11'e gelelim. Müsaadenizle birlikte. 11 tercihini gördünüz. Ben bir kez daha tekrar edeceğim. Ederson kalede bugün.
3: Evet.
1: Savunmada Mert Müldür var sağ bekte. Stoperler Şikriniar, Ake yine. Sol bekte Archie Brown. Önlerinde bir üçlü var. İsmail Kante ve Gendouzi'den oluşuyor. Kanatlarda Greenwood'la Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta Lukaku'yla başladı hoca. Daha önce Vedat'ı daha çok görüyorduk. Bugün Lukaku'yu tercih etmiş. Siz 11 tercihini nasıl buldunuz?
3: Ya şimdi açık net söyleyeyim. Yani Lukaku tercihi bana sürpriz oldu. Lukaku'nun demek ki hazır olduğu kanısına vardı İsmail Kartal. 11'le sahaya sürdü ki bu yaklaşık Lukaku'nun herhalde tahmin ediyorum geçen sene hiç 11'i yok. Bu sene de tahmin ediyorum 13-14 ay sonra ilk defa bir 11'e çıkacak. Bu önemli bir gelişme, önemli bir sürpriz bir şey. Geçen sene de sadece 36 dakika süre almıştı oynadığı kulüpte. Milli takımda da herkese hep sonradan girmişti oyuna. Orada da 11'de hiç başlamamıştı. Geldiği günden beri de Fenerbahçe'de hep oyuna sonradan dahil oluyordu. Demek ki İsmail Hoca ve sağlık ekibi tam fit duruma olduğu kanaatine varmışlar ki 11'de sahaya çıkardı. Zaten Lukaku eğer hazırsa, fitse, oynayacak durumdaysa 11'de çıkmak onun da hakkıdır yani. O hakkı ona, o şans ona tanımak lazım. İsmail Hoca bu şans ona tanıdı. İnşallah Lukaku da İsmail Hoca'nın ona verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirir. Ama şunu net söyleyeyim ben Koray. Ben Lukaku'nun ne kadar hazır olduğu konusunda eğer maçlardan alacağımız verilere bakarsak yani pek şey görünmüyordu ama İsmail Hoca testlerini yaptırmıştır. Sonuçlarını almıştır. Ona göre sahaya sürüyordur. İlk 11'de başlatıyordur.

0: İnşallah hem Lukaku için hem İsmail Kartal için hem de Fenerbahçe için Lukaku hayırlı olur diye düşünüyorum. Az bir süreç değil, yaklaşık 13-14 aydır ilk defa.
1: Tarih vereyim mi hocam?
0: Efendim?
1: 23 Mayıs 2025 Napoli Cagliari karşılaşması. Ha,
0: buyur.
1: Yani Napoli Mayıs, 23 Mayıs 2025 o maçta da bir gol atıyor hatta. 2-0 kazanıyorlar Napoli. 23 Mayıs 2025'te en son ilk 11'de sahaya çıkmış.
0: Yani Mayıs Haziran desen 3 ay da oradan koy, 15-16 aydır ilk defa bir 11'de sahaya çıkıyor. İnşallah İsmail Hoca'nın yüzünü kızartmaz, yüzünü ak çıkarır diye düşünüyorum. O güveni ona vermiş demek ki. Futbolcu da o güveni ona vermiş. İsmail Hoca da o güveni formayı ona vererek layıkıyla yerine getirmesini bekleyecektir. Zaten bir Vedat Muriç ile beraber geçen haftadan değişiklik, bir Bartu'yu saymazsak orta sahada Gündüz'ü tekrar döndü ki olması gereken orta sahada bu zaten. Asensio'ya gelene kadar bu orta sahayla İsmail Hoca oynamaya devam edecek. Diğer yerlerde bir değişiklik yok. Mert Müldür zaten geçen hafta da forma şansı bulmuştu.
1: Evet, onu soracaktım ben de. Aslında orada bir geçen Roma maçında değişiklik olmuştu. Oradaki değişiklik devam ediyor. Semedo yine bugün kenarda, Mert'le başladı hoca.
0: Yani tercih meselesi şu. Tahmin ediyorum İsmail Hoca burada Mert Müldür'ü kullanmak da biraz haklılık payı fazla var diye düşünüyorum. Neden onu diye sorarsan, şimdi ofansif bir önünde oynayan forvet var ve Greenwood var özellikle de. Greenwood'un eğer fazla geriye gelmesini İsmail Hoca istemiyor ise savunma yönü daha kuvvetli olan Mert Müldür'ü orada tercih etti. Çünkü Semedo ofansif açıdan da Fenerbahçe'nin önemli silahlarından bir tanesi ama demek ki orada pek fazla hücuma sağ bekin çıkmasını istemiyor. Orada Greenwood'la beraber çünkü olayı noktalamak istiyor. Yani hücum aksiyonlarını Greenwood'la birlikte geliştirmek istiyor. Şimdi orada hem Greenwood hem Semedo ikisi birden hücuma gidince arkada büyük boşluk doğuyordu. Herhalde ki tahmin ediyorum Mert'e sadece bölgesini korumakla yetinecek. Zaman zaman belki Semedo kadar değilse bile az da olsa zaman zaman hücuma çıkma olasılığı var. Ama bence savunma ağırlıkta oynayacaktır. Greenwood'un orada geriye gelmemesinden kaynaklanan bir eksiklik oluyor. Ama bunu tabii sağ bekle mi giderebilirsin sadece? Orada verdiğimiz 11'de mesela orta sahanın sağında görüntüde Gündüz'ü vardı. O görüntü üzerinden baktığın zaman eğer Greenwood geri gelmiyorsa, bak orada oynayan Gündüz'ü biraz daha, yani şu andaki bizim tabii gösterdiğimiz 11'de yayılmış bir 11 ama gerçekten eğer Greenwood hücuma gidiyorsa o Gündüz'ünün onun boşalttığı gitti veya kaybettiği topu Greenwood hemen geri kazanma şansı yok. Öyle bir şey de yok, özelliği de yok. Orayı Gündüz'ü veya Kante ile birlikte kapatması çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
1: Evet, İsmail Kartal'ın maç öncesinde açıklamaları var hocam. Biraz onları da aktarayım isterseniz, üzerine evet, sohbet edelim, konuşalım. Maçın ardından yaşananlara dair, Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler diye soruyor yayıncı kuruluşta muhabir arkadaşımız. Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu diyor. İsmail Hoca da şu cevabı veriyor: ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz demiş İsmail Kartal ve şöyle devam etmiş: biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz dedi İsmail Kartal. Su şişesi olayının yani kendisini üzdüğünü söylüyor.
0: Koray, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal. Evet, yani dostumuz, arkadaşımız ama hepimiz iş yapıyoruz. Biz de burada bir iş yapıyoruz. İsmail Kartal da orada iş yapıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün daha dirençli ve dayanıklı olması gerekir. İsmail Kartal'a yani bu atılan su şişesini İsmail Kartal çok önemsedi. Aslında bu tür şeyleri önemsememek gerekir. Çünkü haklı bir şeyin sonunda oradan kendini bilmez birisinin atmış olduğu bir su şişesi yüzünden bu kadar istifaların gelebileceğini hiç kimse tahmin etmezdi. Yani ben dahil hiçbirimiz tahmin etmedik. İsmail Hoca buna karşılık zaten çok iyi bir maç geçirmiş. Harika bir maç oynamış. Elinden kaçırdı işte uçan kaçan dediğimiz Roma'yı. Aslında hiç uçan kaçan da bir Roma değilmiş zaten. Biz onu defalarca yayınlardan önce söyledik de tarihin en iyi Roma'sı da değildi. Fenerbahçe dik durunca, dik oynayınca, doğru oynayınca, doğru oyunu seçince Roma'yı ikinci yarıdaki oyunuyla birlikte mağlup da edebilirdi. Etme şansı çok yüksekti. Çok fazla da gol pozisyonunu kaçırdı. Yani İsmail Hoca'nın bu kadar duygusal davranmasını, evet duygusal bir arkadaşımızdır. Bazen içine kapanıktır. Kendi bildiklerini böyle kafasının içinde kurup da yani bir anda böyle karar vermek yerine ki yıllardan beri teknik adamlık yapıyor. Bu duyguları İsmail Hoca da çok iyi bilir. Biraz oturup düşünmek lazım. Anında karar vermemek lazım. Teknik direktörlükte maç sonu konuşmalarını bile aslında teknik adamların hemen yapması çok sakıncalıdır. Ki keşke biraz daha geç yapsaydı, daha dinlenmiş bir vaziyette yapsa ama mecburen yayıncı kuruluşta da röportaj vermek mecburiyeti var. Biraz daha duygusallığı bir tarafa bırakıp gerçek bir profesyonel gibi davranması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra inşallah bu tür olaylarla evet. karşılaşmaz. Temenni ederim ki öyle bir aksiyon olmaz. Yani o aksiyonun karşısında verdiği tepki bu olduğunu sadece zannetmiyorum. Tekrar evet. tekrar söyleyeyim. Bir hafta önceki Beşiktaş maçından sonraki şıkın yarın demecini de evet. biraz İsmail Hoca incelesin.
1: Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Yayınlar. Maçın ardından 90+1 programı Ender Bilgin yönetiminde Reha Kapsal, Şenol Usta Ömer ve tartışmalı pozisyonları yorumlayan deneyimli Aspor yorumcusu eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu yine ekran karşısında olacak. Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında takip edebilirsiniz. Ana haberin sonuna geliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Dün

0: neresinde?
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Bir reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
3: Büyük rahatlık. Paytier.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
13: Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Scoreboard'la karşınızdayız. Güvenç Kurtar'la beraber Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesini değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Maç boyunca birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Gaziantep'te Tobias, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Guidado, Maxim, Kozlovski ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de. Fenerbahçe'de Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Lukaku ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadroda görüyoruz. Hocam nasıl bir beklentiyle bu mücadeleyi izlemeye başlıyorsunuz?
1: Şimdi o kadar Antep'i takip etmiyoruz. Yani doğru konuşmak gerekirse. Geçen hafta sana sordum, yani Göztepe maçında nasıl oynadı? Buldun, attı dedin. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımda şimdi bu kadroyu bekliyor muydun diye sorman lazımdı. Sen bunu bekliyor muydun bilmiyorum. Ben sana sorayım bu kadroyu. Böyle çıkacak.
0: Gaziantep'i mi?
1: Yok, Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'yi. Yani bir orta sahada daha farklı bir profille Levent'in yeterli mesela olabilirdi.
1: Yok,
0: evet.
1: Geçen mesela.
0: Mesela.
1: Ben işte puanlama yaptım. Ben 9-9 verdim. İsmail'e 9.5 verdim. Orta sahada. Kante müthiş oynadı. Geçen yani bu orta sahayı bekliyordum. Forvet'te yani Lukaku'yu koysa da olur, koymasa da, yani ben de illaki o Vedat Muriç oynayacak diye bir şey yok, ama sağ beki Samet olarak, yani çünkü Aziz Yıldırım Başkan dedi ya Mert'i oynat falan filan. Yani şimdi ondan sonra acaba dedim ki bu Samet'i oynatır mı? Oynatmazsa ne olur şimdi? Bundan sonra Samet'e ne diyecek? Yani başkan istiyor, bu oynuyor falan diye bir düşünce olur. Zaten şöyle bir şey vardı Kerem. Sene başında Fenerbahçe camiası öyle Samedo ile Fred'in gideceğini böyle şey yaptı, fısıldadı. Yani illa ikisi de gidecekti. Ben Allah Allah dedim ya, iki tane benim için iki iyi adam. Tamam, belki daha iyileri vardır da, ama neticede ya onların üzerine bir şey var Fenerbahçe camiasında veya bilmiyorum artık yönetiminde, teknik kadroda, medyasında şey gitti. Yani Fred gitti. Şimdi ondan sonra sıra geldi Samedo'ya. Bilmiyorum, bana göre ikisi de gitmesi bana göre hatalıydı. Ben zaten santrafor almazdım. Adam dünya kadar gol atıyor. Gönderdiler. Fenerbahçe bakalım bugün ne yapacak? Yani Antep'e tabii. Antep ne kadar müsaade edecek? Antep'in şeyi ne? Yani gücü ne? Hiç onu bilmiyoruz. Şimdi burada bakacağız.
0: Önemli oyuncuları var. Onu söyleyebiliriz. Yani Sorescu, Kozlovski, Maxim, ilk sezon olan oyuncular da değil bunlar Gaziantep'te.

0: Dördüncü dakikadayız. Kerem Aktürkoğlu yerde kalmıştı. Hakem ilk etapta avantajı oynattı ama sonrasında Kerem kalkmadı. Hakem oyunu durdurdu ve Mehmet Türkmen karşılaşmanın ilk sarı kartını çıkardı.
1: Sarı karttı.
0: Meleke sarı kartla cezalandırıldı. Bir kez daha pozisyona bakıyoruz. Bir daha bakalım. Yani
1: gelmez ama
0: olmasa direkt, da olurmuş sanki bu dakika itibariyle.
1: Şu kavalın oraya bileğinin biraz yukarısına vurmuş.
0: Ama maçın başındaki pozisyon daha kartlık bir pozisyondu.
1: Evet.
0: Yani Gaziantep'e yani maçın başında da bir kart çıkabilirdi. Onu da söyleyelim. Maç sonunda ya, konuşulabilir bu arada.
1: Evet ya, diyorlar ya maçın başında verme. Ben ona karşıyım. Ne verme ya? Adama ben bir yeri yıldırırım yani.
0: Bu arada çok riskli bir pas. Milan Škriniar'dan Halil dengesini kaybetti, düştü. Eğer dengesini kaybetmeseydi Ederson'la karşı karşıya kalabilirdi.
1: Allah onu söyleyelim. Alat diye bu pas verdi ya.
0: Evet. Škriniar değil bu arada, pası veren İsmail.
1: İsmail mi?
0: Evet. Yani. Editör arkadaşım İsmail Tan beni uyardı. Hata adaşından gelmiş.
1: Adaşından mı?
0: Evet. Adaşı diye uyarmamazlık da etmedi.
1: Evet, ben de yani fizik olarak onun, ya dedim o sahada da Mert oynuyor ya.
0: Evet.
1: Hatay da müsait yani savunmayla ilgili, onu düşündüm. Demek ki İsmail ama Allah diye pas verdi ya. Olacak şey değildi ya.
0: Yani N'Golo Kante bu arada Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Geriye dönüyor. Milan Škriniar. Škriniar'dan pas. Çizgideki Mason Greenwood'a doğru. Gaziantep savunmasından bir müdahale var. Kerim araya giren isimdi. Halil topu alsa hakikaten büyük tehlike olurmuş bu arada. Pozisyonun tekrarı da ekrana geldi. Belki kademe yetişebilirdi, onu da söyleyeyim. Kerem ceza alanının hemen içinde bir şut fırsatı buldu. Kapandı Gaziantep takımı. Matteo Guendouzi sol tarafta topu aldı. Archie Brown'la oynadı. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe şu anda Gaziantep yarı alanında sete oturdu. Kante Škriniar'a döndü. Škriniar çok iyi pas Lukaku'ya. Lukaku sırtı dönük servisini yaptı Mason Greenwood'a. Greenwood'un vuruşunda Abena'ya çarptı top ve dışarı gitti. Çok iyi pas ve Lukaku'dan da Greenwood'a güzel bir katkı. Škriniar, Lukaku, Greenwood üçgeni bir pozisyon hazırladı bile.
1: Santfor'a duvar oluyor derler ya işte.
0: Evet.
1: Tam burada gösterdi şey.
0: Zaten yani duvar olsun diye yaratılmış adeta yani fiziksel özellikleri de bakınca.
1: Onu da yaptı yani.
0: Sağ taraftan korner kullanıldı. Zaten iyi yaptığı işlerden biriydi kariyeri evet boyunca. Çok güçlü, çok size'lı, farklı bir oyuncu Romelu Lukaku. O da bugün ilk 11'de. Bu aksiyonu güzel ama maçın genelinde ne bekliyorsunuz hocam Lukaku'dan?
1: Vallahi bir deparını gördüm. Hani öyle süratli de yani. Füleli yani, biliyor musun?
0: Fiziğine göre tabii süratli
1: yani
0: iyidir.
1: Baktım.
0: Bu arada bir sakatlık dönemi de geride bırakmış olmasına rağmen o özelliklerinde bir geriye gitme durumu söz konusu değil.
1: Orada stoperi geçti yani.
0: Evet. Alexander Maxim'in rakibine yapmış olduğu bir faul var. Sevgili seyirciler. Maxim Kozlovski ile mücadele halindeydi. Sekizinci dakikadayız sevgili seyirciler. 0-0'lık beraberlikle devam eden bir oyun var. Gaziantep'te Lukaku'ya doğru gönderilen topu Abena karşıladı. Sonrasında Meleke topla buluşan oyuncuydu. Gaziantep bir hücum fırsatı kovalıyordu. Sorescu'ya doğru atılan bir top var. Ama top doğrudan dışarıda. Oyunda kale vuruşuyla devam edecek. Gaziantep hücumda etkili olma imkanını buldu ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Ev sahibi ekip hareketli bir maç başlangıcı var. İki takım da çok böyle geri adım atmak istemiyor. Ederson uzun gönderdiği topu Arda sektirdi. Abena, Kerem'in ona baskısı var. Çok soğukkanlı bir şekilde döndü. Riskli de bir hareketti. Hocam bence güzel başladı maç. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Evet, şimdi ne bak bir bu arkadan oyuna giriyorlar ya. Şimdi bak onu geldi Ederson uzun attı, neredeyse asist oluyordu. Ya
0: evet.
1: İlla oradan oynayacağım diye bir şey yok. Orada Gaziantep'te futbolcular bekliyor, sporcu böyle. Aportta yani böyle, biliyor musun? Böyle bekliyorlar. Adam attı uzun ya.

0: Arkadaş bunun bir yani B şeyi var, adını söyle, planı var, C planı var. Yani öyle işte ve tehlikeli bir pozisyon oluyordu neredeyse yani. Biraz daha Kerem yapacağı fazla bir şey yoktu ama rakip neredeyse hata yapıyordu.
1: Sol taraftan Gaziantep'ten bir orta girişimi, savunmadan seken top dışarıda. Gaziantep sol kanattan korner kullanacak, bir duran top fırsatı ev sahibi takım için. Kıran kırana bir mücadele var şu ana kadar, onu da belirtelim. Burada ayağı bir teması var Gidado'nun. Bilmiyorum kart gerektirir mi? Dikkatinizi çekti mi ya da?
0: Çekti de ucuna esas Mert ayağını koydu. O da ucuna geldi. Ya o kadar da zaten şöyle deyip penaltı veriyorlar. Evet. O artık buna futbolun dışında ya. Yani.
1: Maxim kullanıyor yani korneri. Alexandru Maxim yaptı ortayı. Ederson'dan çift yumruk. Seken topu aldı Gaziantep'li oyuncular. Perez döndü Sorescu'ya. Sorescu'dan pas. Genduzzi'nin baskısı vardı. Pas arası Archie Brown'dan. Fenerbahçe 2'ye 1 yakalayabilir Gaziantep savunmasını derken çok kritik bir hamle Kerim Çağlanoğlu'ndan. Gaziantep'in sol beki araya girmeyi başardı.
0: 2'ye 1'de değil, 3'e 1 sağdan da biri geliyordu.
1: Evet, evet. Yani Fenerbahçe Kerim'in müdahalesi olmasa şu anda bir 10 saniyedir golü kutluyor olacaktı büyük ihtimalle.
0: 3'e 1 oluyordu ya.
1: Evet.
0: Müdahale derken de yani zor zor müdahale etti.
1: Hayati
0: yani
1: bir müdahale.
0: Evet.
1: Yani sıradan bir müdahale olarak algılamayın. Kerim de Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni hocam. Evet.
0: Sen.
1: Müdahaleyi yapan.
0: Gelsin abi, Çalhanoğlu'lar gelsin.
1: Yani.
0: Var, ya.
1: Emin değilim. Kerim iyi bir müdahale ama yaptı. İzleyelim yaptı biraz. Kozlovski ceza alanında. Sorescu ancak topu kontrol edemiyor. Biraz hızlı bir top. Etkili bir Gaziantep hücumu olacaktı.
0: Etseydi zaten.
1: Evet. Büyük tehlike olabilirdi.
0: Burada
1: Kerem'in müdahalesi yine ekrana geldi. Hoca da onu dikkatli bir şekilde takip etti. Gerçekten maçtaki en iyi hareketlerden biri. Oyunun gidişatını etki etme anlamında özellikle. Milan Škriniar Mert'le oynadı. Mert uzun gönderdi Lukaku'ya doğru. Yüksekten bir pastı bu. Arda'da kaldı top.
0: Şimdi geçen hafta Levent orta sahaya girdi, çok başarılı oldu. Ben biliyorum, farkında mısın bilmiyorum.
1: Evet.
0: Zaten muhtemel şeylerde 11'lerde Levent yazanlar da vardı, tamam mı? Yani medyada. Şimdi bu İsmail'in bu geri pasından sonra o yazanlar demişti ki, biz söylemiştik, tamam mı, keşke Levent oynasaydı diye düşünmüş olabilirler. Ama ben İsmail geçen maç, yani
1: hocam İsmail müthiş, çok iyiydi. Aslına bakarsanız İsmail oynadığı hemen hemen her karşılaşmada zaten belli bir çizginin üstünde. Hep Fenerbahçe'de beğendiğimiz oyunculardan biri oluyor. Ama şunu sormam lazım. Kante, Genduzzi, İsmail biraz fazla defansif bir üçlü değil mi?
0: Değil. Hiç ben onu kabul
1: biliyordum değil diyeceğiniz ama yine de sor.
0: Şimdi tabii sen şeyde yoktun. Galatasaray'ın yediği ilk golü seyrettin mi sen? Şimdi Genduzzi, Kante, İsmail diyorsun ya.
1: Galatasaray'ın.
0: Galatasaray'ın.
1: Sporting maçında.
0: Sporting maçında. İzledim. Ben sana söyleyeyim. Bir. Evet. Şey ne o? Gabriel Sara. İki. Batakov. Üç. Üçlü de Yunus. Yani o üçlü de golü yedirdi. Ya sen Şampiyonlar Ligi'nde olmaz işte. Yani 3 tane keşke İsmail olsaydı. Orada.
1: Önce gol yemeyeyim.
0: Ya herhalde ya, Şampiyonlar Ligi bu ya.
1: Ama lig.
0: Lig fark etme.
1: Gaziantep deplasmanı. Bu arada ya, böyle çantada keklik bir maç değil bu.
0: Değil. Bak sen geçen maç Kantin'in yaptığı hareketi gördün mü, asist? Yani yüzde al sana al. Geldi, Muriş'e geçti, verdiği geçti, pas. Verdiği
1: çok,
0: arda.
1: O çok iyiydi.
0: Ya 3-4 kişiyi geçti veya 2 kişiyi abartmayalım. Aa, girdi. Müthiş yani, Kante'den öyle bir şey bekliyor muydun? Ben şaşırdım, Kante mi değil mi bu acaba diye. Değil mi?
1: Gençliğinde yani, daha sık görürdük.
0: Ama müthiş ya.
1: Müthiş aksiyondu, müthiş.
0: Ya yapamaz. İsmail de bazen alıyor işte, geçen bir maçta 1-2-1 gitti, vurdu kaleciye falan filan. Yani bunlar kendini de gol atıyor. Ya bu takımlarda o Süper Lig dediğim, hatta birinci ligde oynayan futbolcunun kazması, çısı, tekniği falan şey kötü olmaz kimsenin. Futbol. Ya oyna, illaki bir şey yapar çocuklar. Yani onun için işte stoper gol atıyor. Dün işte gördün. Abdülkerim gol attı yani.
1: Evet.
0: Atardı yani niye? Yani
1: Abdülkerim mi attı, kaleci mi yedi? Ondan i̇kisi, çok ikisi emin de. Değilim.
0: Ya tamam.
1: Denemezsen gol olmaz sonuçta ama.
0: Ama çok iyi vurdu.
1: Fakat... Bu arada çok kritik yerde top kaybı. Aleksandru Maxim'den bir çalım. Maxim kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Ederson'da. Şut için biraz geç kaldı Rumen oyuncu.
0: Tehlikeli geliyorlar.
1: Evet.
0: Yani. Değil mi?
1: Bu arada yine bir top kaybı Fenerbahçe'den. Ulrich Meleke sol taraftan topu taşıdı. Yerden ceza alanını oynadı. İsmail savunmasında dikkatli.
0: Yani işte orada mesela geçenlerde şey Fenerbahçe gol yedi. Asensio geldi. Biliyor musun?
1: Evet.
0: Müdahale edemedi. İşte ya düştü çekti mekti dediler. Halbuki bir pozisyon evvel müdahale etse o golü önleyebilirdi. Tamam mı? İşte Batakov orada topu alamadı. Ben şimdi orada diyorum ki kim olsaydı orta sahada Singo olsaydı, tamam mı? Nemina, Singo kim var? Ya bir tane daha şey söyleyeyim yani.
1: Bir tane daha defansif bir adam mı bulalım?
0: Leo.
1: Ugoçuk
0: bu. Ugoçuk bu.
1: Olur mu?
0: Ya işte o golü yemezlerdi. Hatta biraz da şaka yaptım. Sizin Serhan'ın kulağı çınlasın.
1: Sorescu'nun vuruşu top dışarıda. Sorescu yokladı Fenerbahçe kalesini bu kez. Gaziantep son birkaç dakikadır rakibine diş göstermeye başladı. Buyurun
0: şimdi,
1: hocam.
0: Serhan Türk'le beraberdik. Serhan dedim sen olsan Yunus'un yerine gol yemezdik. Galatasaray biraz iyi yarısın ya çarpardı bir tarafına falan dedik. Espri yaptık. Yani şunu söyleyeceğim. Ya, savunma.
1: Size'ından dolayı.
0: Size'ından. Ya tabii şaka karışık yapıyor sağ olsun.
1: Şakayla karışık ama ciddi bir tarafı da var.
0: ya çarpardı yani.
1: Evet.
0: Ya neticede şunu söyleyeyim. Ya, en son bir kulağımıza küpe olsun herkesin ya. İspanya bir tane gol yedi şampiyon oldu arkadaşlar. Bir iki kere iki dört. Daha başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Finali oynayan kim? Arjantin. Nasıl oynadı Arjantin? Tekme, tokat. Ya hatırlıyor musun? İngiltere maçında 35. dakikada bir foul verdi. Hoca geldi alkışlamaya başladı hakim. Hatırlıyor musun? Porto, Kuto, Porto, Kuto. Oynuyorlar.
1: Bu arada Archie Brown yaptı ortayı ceza alanına. Lukaku indirdi. Kerem savunmadan seken topu kovalıyordu ama orada Arda topu taca gönderdi. Arda Kızıldağ'ın hamlesi var. Lukaku çok iyi yere indirdi bu arada topu, onu da söyleyeyim. Arda'yı geçse Kerem ama, çok kolay pozisyon olmayabilirdi ama bir vuruş yapabilirdi. Mi?
0: Geçse diye bir şey yok.
1: Geçmedi.
0: Hayır. Kerem adamı geçecek. Kerem ya. Oraya gidecek ya. Şimdi ben mesela antrenmanlarım var benim. O indirdiği zaman Kerem oraya gitmesin var ya.
1: Taç antrenmanınız var mı hocam? Şimdi Archie Brown'dan bir taç geliyor. Evet.
0: Ya bir kere
1: İyi
0: ben
1: kullanır mı?
0: Bir 20 sene evvelden yaptırıyordum ben taç.
1: Uzun bir taç. Güvenç Kurtar ya. 20 yok. Sene önce yaptırıyordu
0: yok.
1: Bunu.
0: Uzun taştan değil.
1: Uzun bir taç kafa vuruşu. Kalecide kaldı top. Skriniar vurdu kafayı.
0: Kerem taç atıyor. Adam geliyor burnunun dibine veriyorsun. Adam sana geliyor falan. Buna benzer bir sürü taç atıyorsun. Adam atıyor göğsüne atıyor topu. Şunu şimdi yavaş yavaş yapmaya başladı futbolcular. Çok güzel atıyorlar. Direkt ayağına doğru yerden geliyor. Daha rahat kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Yani biz onları yani ya futbolun kitabı yok işte. Bunlar birisi görüyor bir antrenör yaptırıyor.
1: Olsa onu yazar mıydınız hocam futbolun kitabını?
0: Ben zaten yazsam var ya 50 tane herkes okusun. Ya yok kitabı yoktu ben. Şimdi 50 tane şeyim var. 50 tane demiyor. 15-20 tane mesela benim duran toplarla ilgili şeylerim var. Önerilerim var. Ne bileyim çalışmalarım var. Oyuna girmekte. Şimdi arkadaki altacı verdi şeye rakibe.
1: Romelu Lukaku neyse. Kerem'in pasında sırtı dönük topu almak istedi, başarılı olamadı. Sorescu'dan bir pas düşüncesi çizginin dikine ama top dışarıda, oyun taç atışıyla devam edecek. Archie Brown atışı kullanacak Fenerbahçe'de. Sol kanatta Gaziantep yaralarına geçtiği hemen hemen o noktalardan tacı kullandı. Geriye gönderdi topu Archie Brown Ake'ye. Ake'den Milan Skriniar'a. Skriniar tekrar Ake'yi topla buluşturdu. Milan Skriniar oynadığı sağ tarafa. Mert, Mason Greenwood geldi top almak için. Mücadele halinde İngiliz oyuncu Kerim'le. Kerim'in hareketi için karar faul.
0: Fakat bu Greenwood da futbolcu.
1: Tabi iyi futbolcu.
0: Yani Galatasaray'ın aldığı şeyde Lava'da yani bunlar hakikaten iyi futbol. Yani ya bir hareket yapıyorlar bakıyorsun maçı değiştirebilirler zaten.
1: Tabi.
0: İşte Messi de öyleydi yani. Bir hareket yapıyor maçı değiştiriyordu. Ronaldo falan filan ya. Bu tip futbolcu ama bunlar yani
1: Messi hakikaten... mi Ronaldo mu peki hocam?
0: Ya bırak ya sen de. En kızdığım soru bu.
1: Çok basit bir soru.
0: İkisi de.
1: Bir tanesi
0: elma ile armut. Şahane bir

0: İyi armut ne? O deveci armutu biliyorsun değil mi?
1: Hocam o kadar da yakın kaliteleri yok ya.
0: Bana göre var. Isırdım böyle şıkır şıkır. Tamam mı? Bir tane de elma var. Amasya elması. Yiyorsun o sulu falan. Bir
1: evet.
0: Ya hangisini yiyeyim dersin tamam mı? Biri elma, biri armut veya şey, ya elma şeftalisi vardır Bursa'nın.
1: Top kaybı Greenwood'dan Gaziantep yine bir merkezdeki top kaybını iyi değerlendiremedi. Ama hocam bilmem katılır mısınız? Bazı sinyaller var. Merkezde yapılan top kayıpları Fenerbahçe'nin başına iş açabilir bugün.
0: Çorap örebilir deseydin daha
1: iyi. Evet. Olabilir.
0: Ya oldu ya.
1: Çok oldu kayıp.
0: İyi geliyor şey Antep. Fenerbahçe'de ya işte bunlar belli olmuyor ya. Bir bakıyorsun şak diye adam golü atıyor. Güle hadi güle güle. Nasıl Trabzon'u yendi Konya. Bir tane yakaladı. Kerem bak ben Türkiye'de bir veya Avrupa'da veya dünyada nedir biliyor musun? Futbolcu çalım yemeyecek yani. Yediğin golü Trabzon maçında yemeyeceksin kardeşim. Hadi yersen yemeyeceğin diye bir şey yok tamam mı? Ama yedin gol oldu.
1: Hocam bitti. Ya çalım yiyecek futbolcu ya da orta alanda baskı altında top kaybı yapacak. Hangisi daha kabul edilebilir?
0: Hiçbiri.
1: Hiçbiri ama top kaybı yapması çıkarken en zor durumda bırakan şey herhalde. Bir
0: herhalde takım. Canım. Yani en kötüsü evet. Zaten. Hep çok gol oluyor öyle.
1: Bir araya gidelim mi? 21. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik var Gaziantep-Fenerbahçe maçında. Kısa bir ara az sonra yeniden birlikteyiz.

0: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Bunu söylemek zor birbirine karşı ama hangi takım biraz daha tehlikeli geliyor dersek
2: 50.5 Antep.
1: Antep diyebiliriz.
2: 49.5 50.5.
1: Ben 60'a 40 diyeyim.
2: Yok canım o kadar.
1: O kadar değil mi diyorsunuz?
2: Demin o bir Göztin'le topu indirdi şeye. Gene geç kaldı.
1: Yani çok iyi bir görüntü yok Fenerbahçe adına sahada.
2: Yani şu anda gol beklentisi ve Antep'in daha fazladır. Var mı öyle bir şey?
1: Gaziantep'in gol beklentisi 0.20, Fenerbahçe'nin 0.10.
2: Ya.
1: Evet. Bu arada Sorescu'nun girdiği bir pozisyon var. Archie Brown'un inanılmaz müdahalesini görmüşsünüzdür. Brown ya yetişmese...
2: Geç kaldı ama orada ya, atması lazım o golü.
1: Evet. Brown yetişmese büyük ihtimalle goldü pozisyon.
2: Ya, ya nasıl yetişebilir işte? Esasında yetişemedi.
1: Hocam müthiş yetişti ama.
2: Tamam da ya, çek bu tarafa. Tamam mı? Sol ayağına. Ya tamam. Penaltı olur ya bir şey olur yani.
1: Ama Brown'un da...
2: Senin gibi bir santifor olsa orada sola
1: ben,
2: çekip...
1: Ben çekmiştim, Brown gitmişti.
2: Herhalde yani. Bak şaka falan söylemiyorum. Ya bunu bizi dinleyenler ya bu şaka mı yapıyor bunlar falan der. Al solunda çekersin orada ya penaltı olur ya solda vurursun atarsın. Bir de şey yapamıyorlar. Güvenemiyor bir ayağını falan. Golcü dediğin adam sana bir şey söyleyeyim mi abi?
1: Gaziantep yine top geliyor. Kazandı ve etkili geliyor. Aleksandru Maxim oynadı sol tarafa. Kozlovski'nin koşusu var. Kozlovski topa yetişemiyor. Aslında dışarı avuta çıkmasına izin vermedi. Topu taca vurdu. Bir önde baskı yapma şansı olabilir. Yine kaybedilen bir top hocam. Kaybedilen top evet. Sonrası yine Fenerbahçe kalesinde bir tehlike görebilirdi.
2: Ne tarafta geliyor tehlikeler görüyor musun? Hangi tarafta?
1: Genelde soldan geliyor.
2: Fenerbahçe'nin sağ tarafı.
1: Evet.
2: Tamam teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe'nin sağ kanında. Herhalde Mert Müldür'le
2: ne demek istedin? Bilmiyorum ben sana sorayım. Orhan Ak da benim futbolcum biliyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Orhan Ak.
1: Ama Orhan Hoca'nın da çalışması maça ve hazırlığı kendini belli ediyor. Onu da söyleyeyim yani.
2: Geçen hafta da o mu vardı? Herhalde değil mi?
1: Evet.
2: Ya çok da temiz çocuktur. Çok da iyidir yani.
1: Archie Brown uzun bir top gönderdi Mason Greenwood'a doğru. Savunmada müdahale geldi Kerim'den. Top dışarıda, oyunda taç atışıyla devam edecek. Kerim Çalhanoğlu şu anda sahada biraz daha diğerlerine oranla iyi görünen evet. Oyunculardan biri performans iyiydi. İtibariyle.
2: Şimdi ben niye söyledim biliyor musun oradan geliyor falan diye. Bu Samet'e o kadar çok sallıyorlar ki. Hı-hı. Biliyor musun? Kardeşim Samet'e sallıyorsunuz mesela. Anladın mı?
1: Archie Brown çok iyi orta yaptı. Kerem'in vuruşu aynı şekilde değil. Top dışarıda, oyun kale vuruşuyla devam edecek.
2: Net bir pozisyondu biliyor musun?
1: Evet evet. İyi bir fırsat. Brown'un ortası da iyi. Çok da kolay bir pozisyon değil. Vuruşu yapan futbolcu ama için onu söyleyeyim.
2: Bıraksa arkaya bir kişi daha var.
1: Evet. Ama ister istemez orada hamle yaptıktan sonra vuruşu yapmak istiyorsunuz.
2: Bir adım önde olsa ona kafayla tam da geliyor. Sert vurabilir gol olur.
1: Evet.

0: İyi toptu.
1: İnat, evet. Çok iyi. Ya bu Archie Brown'u ben zaten ezelden beri beğenirim. Savunmayla ilgili bak, Mert Müldür'le bu...
0: Lukaku geldi, duvar oldu. Ayakta kaldı. Kante ile oynadı. Kante'den pas. Sağ kanada Mason Greenwood. Çevirdi içeri. Etkili bir top. Gendouzi orada ama Gaziantep savunması araya giriyor.
1: Kerem'i gördün mü nerede? Göremedin değil mi?
0: Göremedim.
1: 20 bak ta nerede biliyor musun? 50. Ta orada ya, orta oluyor, oradan girsene arkadaş ya. Hani biraz evvel dedim ya, topu indirdiği zaman sen orada...
0: Mason Greenwood yerden oynamak istedi. Yine merkezde top kaybı. Sonrasında çok iyi bir müdahale Nathan Ake'den. Top Gendouzi'de kaldı. Gendouzi nefis bir pas. Kerem çevirdi içeri. Çok kötü bir vuruş. Mason Greenwood'dan top out'a gider gibi oldu. Ancak taca çıktı sonrasında. Çok yalnız Gendouzi'nin pası çok iyi. Bu arada bir offside şüphesi de var. Ama hatta offside gibi geldi bana ilk anda.
1: Ya işte Greenwood o kadar klas adam, şunu bak vuramadı. İyi vuramadı yani.
0: Evet.
1: Klas değil de öyle böyle tenis şeyi vurur gibi raket pimponla şöyle vursa ayağın üstüyle.
0: Greenwood biraz böyle ağırlığını koymak istiyor oyuna. Son birkaç dakika bize bunu gösterdi ama merkeze geldiğinde yaptığı top kayıpları da Fenerbahçe'ye zorluk yaşatabilir.
1: Hepsi yaptı yani. Şey de yaptı. Lukaku da yaptı. İsmail evet. de yaptı. Yani inanılmaz top kayıpları yapıyor. Archie Brown da yaptı.
0: Çok hocam enteresan. Sıkıntı Fenerbahçe'de temel sıkıntı. Sanki Kante, İsmail, Gendouzi tamam hepsi iyi oyuncular. Ama bu futbolcularla oyunu almanız çok kolay değil. Ya da efektif paslar üretmeniz, topu böyle çok verimli kullanmanız, ofansif falan da çok kolay değil hocam.
1: Ya, tamam da o sağ açım var, sol açım var, sağ bekim var, sol bekim var, santforum var. Yani o beşliği düşün, hadi bu üçünü attım.
0: Evet.
1: Önler ne? Yani olmaz işte. Yani onun için ama dirençli bir orta sahan, ha hem koşup da hem iki yönde oynayabiliyorsa o zaman süper.
0: Evet.
1: Ama mesela Kante'nin geçen hafta yaptığım asist, yani %100 gollük bir pozisyon attı.
0: Evet.
1: Müthişti yani. Yapabilirler. İsmail de geliyor öyle. Gendouzi de giriyor. Biraz evvel oradaydı. Dikkat edersen.
0: Evet.
1: Gendouzi oradaydı. Kerem ta 5-10 metre gerideydi. Ya girebilir yani. Önemli olan felsefesi futbolcu. Ne yapar? Şimdi mesela Greenwood'un vurduğu topa bak. Şimdi bunu İsmail vursa veya Gendouzi vursa veya Kante vursa dersin ki tabii ya bu orta sahayla bu kadar olur dersin.
0: Şimdi Kerem'e pas, Kerem ceza alanında. Kerem bıraktı. Gendouzi top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyonu değerlendiremedi. Matteo Gendouzi müthiş bir hücum. Kerem'in pası, Matteo Gendouzi top dışarıda. Greenwood'un da Kerem'i çok iyi bulduğunu belirtelim. Offside'da yok bu arada. Yok. Gaziantep savunması offside'ı bozuyor. Kerem aldı attı, aldı at dedi Gendouzi'ye. O az önce konuştuğumuz teknik kapasite, orta saha.
1: Ama sol ayağını alacak.
0: Yani sağla da atması lazım bunu zaten.
1: Kaleci gelir onu, solla çi kesecekti onu. Bu gene gelecekti, boş kaleye evet. attıracaktı gitti.
0: Yani çok çok çok iyi bir fırsat. Yani. Çok
1: şimdi
0: çok
1: ne geliyor, kim geliyor aklıma biliyor musun? Mesela burada şeye gelseydi Greenwood'da veya Vlahovic'e gelse ekstra bunları nasıl yapıyor biliyorsun evet. değil mi? Orada bayıltmıştı adamı, göndermişti şeye, korner bayrağına.
0: Çok iyi bir fırsat. Onu söyleyeyim. Maçtaki evet. en net pozisyon hem de açık ara. Kozlovski şimdi sol kanadı kullandı. İçeri çevirmek istedi. Halil'i düşündü ama Skriniar araya giriyor. N'Golo Kante. Fenerbahçe biraz kıpırdadı son dakikalarda. Greenwood'dan pas Kante'ye. Sarı lacivertler yine atak geliştirme çabası içinde. Kante destek bekledi. Oynadı Mason Greenwood'la. Greenwood savunmanın arkasına. Gendouzi çevirdi içeri. Lukaku'yu düşündü ama top kaleci Tobias'ta kaldı.
1: Kerem'i gördün mü nerede gene kaldı?
0: Evet.
1: Olmuyor. Ya olmaz. Ya demin gittin oraya gol oluyordu. Atıyordun, güzel pas verdin.
0: Biraz
1: gitsene.
0: Girmesi lazım.
1: Ya şimdi mesela benim şey Kerem, benim antrenmanım var. Tamam mı? Antrenmanım. O arka direkte en az olmasın. Var ya. Antrenmandan kovarım ama çalıştırıyorum. O şart maçın içinde. O arka en az arka direkte olacak. Olmaz ya. Bu bir taktik çalışması. Gitme gidememezlik olmaz. Şöyle olur. Kontra olur, kontra atak olur. Yetişemezsin.
0: Olabilir bazen evet.
1: Ama arkadaş.
0: Kozlovski ceza alanını zorladı sol kanattan. Mert Müldür dokundu. Top dışarı gitti. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
1: Net pozisyon orada. Bak solla vursa daha gal olur. Veya solu vurur gibi ya, bir kese var ya.

0: bizde bir şey vardır biliyor musun? Yalova'ya gitti kaleci. O tarafa evet. Atlar. Orada boş kaleye ver birisine. Kerem'e tekrar veya...
1: Bu arada vardır. Kontrol etse bile golü atacak zamanı çok.
0: Tabii. Ya kaleci kimse atladı zaten.
1: Evet, kale...
0: Mecburen atlayacak
1: neredeyse
0: kaleci.
1: Neredeyse boş yani. Sol taraftan korner kullanıyor Gaziantep. Gaziantep köşe vuruşunu kullandı. Maxim kaleye doğru gönderdi. Fenerbahçe savunması Mert'le araya girdi. Mert dokundu. Top dışarıda. Taç atışıyla oyun devam ediyor. Kerim. Maxim'le paslaştılar. Tekrar aldı Kerim. Yaptı ortayı. Araya girdi. Milan Škriniar iki rakibine rağmen kafayı vurdu. Bu arada hakemin de oyunu durdurduğunu belirtelim. Oyun serbest vuruşla devam edecek.
0: Kerim ama vallahi maşallah diyelim ha.
1: Evet.
0: Üç alan oğulları gelsin, böyle oynarlarsa gelsin. Tabii bir tane maçı seyrettik bu maçta ama Fenerbahçe maçı bu da tabii.
1: Tabii. Yüksek yani, profili bir takıma karşı oynuyorsun.
0: Evet. Ya bakıyorsun o şeye geliyor, hücuma çıkıyor, savunmada şey yapıyor. Maşallah diyelim de çocuğa.
1: Ederson bu arada uzun gönderdi. Mason Greenwood'un sol kanada bu bölümde geldiğini belirtelim. Kerem sağ kanatta, Greenwood solda. Şimdi pas Fenerbahçe savunmasının arkasına doğru. Sorescu Arçı Buran mücadelesi. Sorescu vurdu top dışarıda. Bu kez Gaziantep gole yaklaştı. Sorescu'yla top dışarıda. Golsüz eşitlik devam ediyor. 41. dakika. Özellikle 30'dan 35'ten sonra karşılıklı ataklar görmeye başladık ve maç daha keyifli, daha mücadeleci bir hal aldı.
0: Net bir pozisyon.
1: Evet, evet, çok iyi fırsat.
0: Gerçi Arçı Buram'ın ki bundan 10 kat daha şeydi. Bu da çok
1: Genduzi'nin.
0: Evet. Kendi abi ya burada gene golcü adam bambaşkadır. Bak yani dikkat ediyor musun?
1: Kante'den pas Genduzi'ye. Genduzi pası sol tarafa. Mason Greenwood'a doğru yatarak bir müdahale çabası. Başarılı olamadı. Genduzi ile oynadı Greenwood. Genduzi topu iyi sakladı. Kante'yi buldu. Kante'den pas merkeze gelen Archie Brown'a. Archie Brown tekrar aldı topu. N'Golo Kante. Kante geriye döndü. Nathan Ake. Milan Škriniar.
0: Görüyor musun Genduzi'yi nerelerde?
1: Evet.
0: Sol açık, santfor gibi neredeyse.
1: Ya öyle orta mi? Alandaki 3 oyuncu arasında Genduzi biraz daha hücuma yakın.
0: Biraz daha mı? Bayağı şeyin
1: Lukaku'nun. Diğerlerine göre.
0: Şeyin maçı vardı öyle bir tane ya. Odegaard. Allah'ın yanında hayran kalmıştım bir maçta. İnanılmaz. Ya.
1: Norveç'te
0: milli maçta. Hı. Hani Odegaard işte 6 numara biliyoruz falan. Ya olamaz böyle bir şey.
1: 10'du 8 oldu, 6 bile oynuyor bazen.
0: Ama ne maç oynadı.
1: Oyun kurucu bir adam.
0: Ne oyunu yok. Direkt Santfor neredeyse şeyle birlikte. Mahvettiler bir takımı.
1: Çok Mason Greenwood. Greenwood döndü sağ kanada. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yaptı ortayı, etkili orta. Ay. Lukaku'ya doğru. Top dışarıda, müdahale Gaziantep savunmasından. Korner.
0: Arkada
1: köşe vuruşuyla devam
0: yine
1: edecek gördüm. Genduzi girdi içeri.
0: Girdi bak.
1: Evet.
0: Bak görüyor musun?
1: Evet. Vurmasa Genduzi vuruyor.
0: Genduzi atacak golü.
1: Evet.
0: Ya orada olacaksın işte. Bu bir taktik çalışmasıdır. Yani diyorum ya, bana ver 10 tane stoper diyorum ya bazen, espri yapıyorsun.
1: Evet.
0: Yani arkadaş gidecek buraya.
1: 10 tane 6 numara lazım hocam.
0: Mesela ya yani. Ama dışarı atar ama bilmem ne olur. Bir tanesi de denk
1: Kerem gelir. Kullandı korneri kale alanına doğru. Ake orada hamle yapan oyuncuydu. Gaziantep savunması karşıladı. Maxim'den pas sağ kanatta, hareketlenen Halil Dervişoğlu'na. Halil Dervişoğlu frene bastı. Evet. Destek benden bekledi arkadaşlarından. Dikine koşu atan yok. Şimdi Maxim'i buldu. Maxim'den pas sol kanada. Etkili bir top. Kozlovski, Genduzi karşıladı onu. Kozlovski ceza alanını zorladı. Dışarı çıkardı. Şut, top dışarıda. Gaziantep'te ceza alanı dışından bir vuruş. Savunmanın da müdahalesi olduğunu tespit etti hakem. Korner kullanacak ev sahibi takım. Gol yok belki ama iyi bir mücadele var. Keyifli bir oyun var. İki takım da zorluyor.
0: Genduzi'yi gördün mü?
1: Evet.
0: Sağ bekteydi. Vallahi ya şapka çıkartırım.
1: Her yere gidiyor hocam.
0: Şapka çıkartırım ya. Onun için bu tür adamlar lazım. Olsun, golü kaçırsın. Golü de önler, bir tanesinde de denk gelir. Sol ayağıyla, tahta ayağıyla denk gelir.
1: Škriniar'dan çıkmış top, evet. Bu arada. Tekrar ekrana gelince gördük. Temas olmasa da sanki çerçeveyi tutmazmış gibi geldi.
0: Ya kaleci çıkar.
1: Maxim yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarıda. Gaziantep gole yine çok yaklaştı. 44. dakikada Arda'nın kafa vuruşunda top out'a gitti.
0: Direğin dibinden gitti. Boş şey, kıpırdayamadı.
1: Evet. Kaleyi yani, bulsa gol.
0: Gol, hiç kıpırdayamadı zaten. Evet,

0: Hiçbir şey yok. Yani. Orada şimdi, vurdurmaması
1: gerekiyor. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Senin haksızlık ettiğini düşünüyorum.
0: Kim
1: Antep'e.
0: Hocam?
1: Antep'e. Dedin ya 4 defa geldi gol oldu diye.
0: Gazi, Göztepe maçı için.
1: Şimdi burada 5-6 defa geldiler.
0: Ben Antep'i çok beğendim ilk kere.
1: Yani.
0: Bir şey söyleyemem.
1: O kaç tane pozisyon var?
0: Evet. Yani çok da kolay bir maç olacağını düşünmüyorum zaten evet. Fenerbahçe için.
1: Ya ama iki takım da yenebilir. İki takım da 3-0, 4-0 yenebilir. 3-1, 4-3 olur falan filan. Abi ne kim ne şey yapacak bakalım, neticeyi alacak.
0: Enteresan bir maç oluyor.
1: Evet.
0: Top Fenerbahçe'de ağırlıklı olarak ama üretkenlik anlamında çok beklenildiği gibi bir Fenerbahçe yok. Ama kadroya baktığımızda bu normal. Buna rağmen en net fırsatı da sarı lacivertler yakaladı. Kerem'in pasında Gendouzi'nin değerlendiremediği pozisyondan bahsediyorum. İkinci yarıda çok şeye gebe. 45. dakika. Romelu Lukaku geldi, kaybetti topu. Ulrich Meleke oynadı sol tarafa. Gaziantep geliyor Kozlovski ile. Kozlovski çekti. Vurdu, müthiş bir savunma. Savunmada müdahaleyi yapan Mert Müldür. Çok uzaklardan Aleksandru Maxim. Biraz fanteziye kaçan bir deneme. Top farklı şekilde dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek.
1: Bak Mert Müldür'e çarpmasa belki çatalı takılır bu. Aferin Mert'e.
0: İlk yarıda da son düdük geldi sevgili seyirciler. Ömer Saraç ve Şenol Uslu Ömer devre arası için bizi bekliyor. İkinci yarıda beraber olacağız tekrar.
2: Değerli izleyenler, Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçının devre arasında Şenol Uslu Ömer'le birlikteyiz. Şenol Hocam, devrede golsüz eşitlik var ama hani bu tabela Gaziantep lehine bozulabilirdi. Gendouzi'yle çok net bir şansı var Fenerbahçe'nin. Tabii ki onu da konuşuruz ama özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nün yakaladığı sağ kanattan Sorescu'yla, Maxim'le, Kozlovski'yle yarattığı tehlikeler var. Çok iyi bir ilk yarı gibi görünmedi Fenerbahçe adına. Sen nasıl değerlendirirsin?
3: Yani iki takım adına da görünmedi. Şimdi Antep Spor da kanatlardan geliyor ama öyle bir tehlikeli pozisyon oluşturmuyor ama atak oyunu gibi görünen Antep Spor. Fenerbahçe zaten ilk 30 dakikaya kadar net bir rakip cezalarında rahatsız edici bir pozisyonu yok. Sadece Lukaku'nun indirdiği bir kafa topu var. Onun dışında 30'dan sonra 30'da 40 arası pozisyon üretmeye başladı. Hele bir tane Gendouzi'nin kaçırdığı gol var. Çok ki net. Yani bu akıl net değil bu yani. Boş kaleye dışarı vuruyorsun.
2: Yani, öyle de diyebilir. Yani belki doğru bir tabir gibi görünmüyor ama gol kaçtı.
3: Kaçtı yani, vurursun da kaleci çıkarır falan da boş evet. Kaleye top vurulmaz mı yani? Yani zaten sıkıntılı bir haftadan çıkmış Fenerbahçe. İşte bu sıkıntılı haftanın sonucunda aslında iyi biten bir maçın, Roma maçının, Şampiyonlar Ligi maçının arkasında yaşanan bazı şeyler Fenerbahçeli oyunculara da sahip etmiş demek ki. Bunları biraz olsun üzerlerinden 30. dakikaya kadar ben onu söyledim. Yani atamadılar herhalde, ondan sonra bir kendilerine gelmeye çalışıyor ama yani şimdi o kadar doğru şeyler aslında söylemek lazım ki Ömer. İnsanlar hep diyor yani şu çıkan ortası İsmail Kartal'ın elinde olmayan nedenlerden dolayı çıkan bir orta sahadır bu. Yani bunu bir Antep Spor maçında çıkmaz. Evet, bir Roma maçında bunu çıkabilirsin. Peki, bir Şampiyonlar Ligi maçında.
2: Ya şimdi, transfer dönemine mi bağlıyorsun?
3: Yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir Asensio'nun sakattı. Harbiden Fenerbahçe'nin belini büktü ya. Ya bir Asensio'nun olmaması yani orkestrayı kurmuşun şefi yok.
2: Şöyle hocam, aynısı değil bir şehir olarak ama Asensio yoksa aslında Talisca'nın da vardı. Aynı oyuncu değil, kabul ediyorum ama onu da gönderdin.
3: Ben Talisca'nın gitmemesi o kadar ben şey değilim, o konuda o kadar katı değilim yani. Yani Talisca'nın oynadığı mevki itibariyle gitmesinde bir sakınca yoktu. Ama yerine oyuncu alınmasında
2: almadın.
3: Orada bir sıkıntı var. Yani onun için de uğraştı diyorlar. Ama şimdi bir Asensio'nun sakatlığının bu kadar uzun sürmesi bir tedirginlik yaratması lazımdı. Yani Fenerbahçe yönetiminde bir tedirginlik yaratması lazımdı. Ya bunu tahmin ediyorum Asensio'nun çok kolay bir süre içerisinde düzelip geleceğini düşündüler. Bir de Aziz Bey kaç defa söyledi. 8 numara için diyor, çok atak yaptık diyor. Alam yani.

0: 10 günler olunca diyor 23 yaş altı Avrupa'da el yakıyor. İşte buraları kolay geçemezsin o zaman, olmuyorsa sıkıntı var burada demektir. Şunu söylemek lazım Ömer. Orta saha üretmeyen 3 tane oyuncu sadece mücadele eden. Yani baktığın zaman içlerinden onu bırak 8 bile zor çıkıyor.
1: Mücadele bak, kısmında da şöyle sıkıntı var hocam. 3 orta saha 12'li mücadele ikisini kazanabilir.
0: Onları da İsmail kazandı büyük bir ihtimalle yanılmıyorsam.
1: Gendozi'nin hiç yok. İsmail'in bir tane, Kante'nin bir tane var.
0: Öyle olması lazım. Şimdi rakibi de çok rahat oynatıyorsun. Bu orta saha aslında üretmiyorsa rakibin üretmesine de engel olması lazım.
1: Çok rahat geçişiyor Fenerbahçe.
0: Çok rahat geçişiyor. Kanatlardan rahat geçişiyor. Yani Lukaku ilk yarı oynadı ama ne kadar hazır. Yani şu görüntü sanki yani Muriç ondan çok daha fazla hazır. Vedat Muriç. Yani Lukaku'yla başladı İsmail Hoca. Yani Lukaku'yu kazanmak için bu Antep maçı o maç mı? Bakıyorum da hiç öyle bir maç değil. Çünkü geçen hafta Antep Spor Göztepe'ye 4 tane mi 5 tane?
1: İlk yarıda 4 zaten, maçta 4-2 bitti.
0: Ha, Göztepe maçına baktığın zaman geçişlerle birlikte Göztepe'ye müthiş goller atan bir takım. Ha, İsmail Hoca onu belki düşünerek, o maçı baz alarak orta sahayı böyle kalabalık tuttu. Şimdi İsmail Kartal'ın oyunu değil bu oyun Ömer. Bu oyuna baktığımız zaman İsmail Kartal daha önceki dönemlerinde böyle oyun oynamıyordu. En azından çok önde basmasa bile ikinci bölgeye rakip geldiği zaman orada müthiş bir pres yaptırabilecek bir oyun anlayışı vardı. Ama şimdi bırak orayı, normalde Antep Spor'un oyuncuları orta sahayı rahat geçiyor. Hiç kimse müdahale etmiyor. 3 tane senin 6 numaran var. 8 zaman zaman işte Gendüzü oluyor, Kante oluyor ama olamıyor. Doğru. Yani öyle bir şey yok. 3 tane 6 ile oynuyorsun. Onları da zorlamıyor ileri. Bu sefer Lukaku yalnız kalıyor. Lukaku topu tutuyor. Orta sahaya pas verecek ama gelen yok. Şimdi o da kötü görünüyor. Kerem şimdi sol tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya hep bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir şey yapamıyor. Bak hep bir şeyler yapmak için uğraş veriyor ama bir şey yapamıyor.
1: Kerem'le ilgili hocam, yani Fenerbahçe taraftarının da artık hani bu form düşüklüğünde ilk 11 başlamalı mı diye soruları da giderek artıyor.
0: Ya zaten sonuçta bu uzun süredir bu süreç devam ediyor, evet. Kerem konusunda. Bir tane mesela Archibald'ın ortaladığı, kestiği bir top var. Ya ayağının içinden bu top benden gitsin de öyle vurayım gibi ya. O topu tutabilirsin. O topa daha iyi vurabilirsin. Onun golü olmayacağını biliyorsun. O topu ayağının içine indirebilirsin. Rakiple arada bir mesafe var. Kontrol edip vurabilirsin. Daha iyi pozisyon alabilirsin. O topun geleceğini az çok tahmin ediyorsun. Göğsünü alabilirsin yani. Çünkü alamayacak bir pozisyon değil. Bunları yapabilirsin. Yalnız bir tane şeye çıkardığı top var. Geriye çıkardığı bir top var. Yani bir yaptığı olumlu hareketlerden bir tanesi de o yani. Bir de o koşuyu yapmak. Ama bunlar yeterli olmaz ki Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin kazanması için ileri uçta oynayan Greenwood, Lukaku ve Kerem. Yani bu performansla beraber kazanmaya, Fenerbahçe'nin kazanmasına yardımcı olamazsınız. Bu performansı yukarı çıkarmanız şart. Orta saha buraya destek vermesi şart. Şimdi bakıyorum, hücuma destek veren bir tane oyuncu var. Archibald.
1: Bravo. Roma maçında da onu yaptı.
0: Roma maçında
1: da koşu attı, golünü de attı.
0: Tabii ya, savunmada da iyi oynuyor, ofansta da iyi oynuyor. Şimdi orta sahadaki bu 3 tane oyuncudan muhakkak ve muhakkak Lukaku'ya destek verecek birini ya onlardan İsmail Hoca yaratacak şu devre arasında, diyecek ki oraya biraz destek verin. Onun yanında olun bir taneniz, bası kurun. Stoperleri rahat çıkıyor. Lukaku alıyor, dönemiyor. Çok baskı kuruyorlar. Greenwood sahada yok gibi. Bir iki defa top alıyor, böyle bir hareketlenmeye çalışıyor.
1: Ama tam hocam yani Gaziantep Futbol Kulübü'nü Fenerbahçe ceza sahasına da kapatamadı. Yani baktığımızda hani Fenerbahçe'nin set oyununu oynayamadın. Çünkü %71 topa sahipsin. Greenwood'u da nasıl kullanabilirsin hocam? Baskının olduğu anlarda topu ayağına teslim ederekten ona şut imkanı ya da pas imkanı yaratabilirsin ama Tek isabetli şutu var Fenerbahçe'nin bu kadar topa sahip olmasına rağmen ilk yarıda. O da Archie Brown'un uzun bir taç atışı sonrasında geldi.
0: Ama şeyi boşlamayalım. Gendüzü'nün boş kaleye kaçırdığı golü boşlamayalım.
1: Hayır, pozisyon onu olarak mesela söylemiyorum. Yani Greenwood gibi hocam, Kerem gibi, Lukaku gibi oyuncuları hani bu kadar topa sahipsen topla da buluşturabilmen lazım.
0: Buluşturabilmen lazım rakip ceza alanı içerisinde
1: tabii,
0: buluşturabilmen.
1: Tabii ya da yakın noktada.
0: Çünkü oraya girmekte sıkıntı çekiyor Fenerbahçe. Yoksa yani orta sahada alıyorsun sağdan, sola dönüyorsun, soldan alıyorsun, sağa dönüyorsun ama dikine bir oyun yok. Rakibi rahatsız eden bir oyun yok. Bir iki defa gittin, rahatsız ettin, onda da hemen gol pozisyonu üretebiliyorsun. Bu işte Gendüzü'nün ilk defa bir hücuma destek verdiği pozisyon var. O da işte Kerem'in yaptığı müthiş bir hareket vardı. Bak Kerem daha önce olsa bunları kaleye vururdu. Gendüzü'ye verdiği pası kaleye vururdu Kerem. Belki vursa gol ama daha garanti Gendüzü'ye çıkardı. Yaptığı en pozitif hareketlerden iki tane, işte birisi ilk çıkardı top, öbürü de bu. Kerem şimdi bunlar önceden hep kaleye vuran bir oyuncuydu. Gol kaçırma kuşkusu içindeki refleksi yenmeye çalışıyor. En azından attırayım diyor.
1: O da kaçırırsa, doğru olanı yaptı aslında.
0: Bence doğru olanı yaptı. İki pozisyonda doğru yere topu çıkardı.
1: Peki,
0: ama Gendüzü yani orada o gol atman lazım.
1: Soracağım
0: yani
1: hocam. Tabii bu arada Gendüzü'nün Roma maçında oynamadığını söyleyelim. İlk yarıda belki fizik açıdan da hani çok iyi görünmediği anlar olabilir. Bu açıdan biraz Fenerbahçe taraftarı adına hayal kırıklığı yaratan bir performans gösterdi Gendüzü.
0: Yani ilk yarıdaki resim Roma maçının ilk yarısındaki resmin aynısı gibi görünüyor Ömer.
1: Doğru, benzerlikler var ama Mert'i soracağım hocam. Semedo çünkü Roma maçında da kulübedeydi. Burada da kulübede. Tabii ki başka değişiklikler var kadroda ama Oğuz mesela Beşiktaş derbisinden sonra hiç 11'e dönemedi. Yani evet çok fazla maç olmadı ama Roma maçı, Antep maçı. Ne dersin bu değişikliklere ve İsmail Kartal'ın seçimlerine?
0: Mert Müldür'ün performansını bugün beğendim. Savunmada gayet iyi, rakibe baskısı çok iyi. Hücuma çıkamama nedeni önde Greenwood'un olmasından kaynaklanıyor. Ama görevini layıkıyla yerine getirebiliyor. Yani baskıyı fazla önde Fenerbahçe yapmadığı için savunmayı garantiye aldığı zaman orada yerini korumasını biliyor. Ama Fenerbahçe'nin beki böyle mi olmalı? Değil, olmaz. Eğer sol tarafta Archie Brown gidip bindirme yapıp birkaç tane orta kesiyorsa, Mert galiba bir tane gitti, onu da ortalayamadı, rakibe çarptı. Fenerbahçe'nin bekinin daha çok hücuma yardımcı olması lazım. Kazanmak istiyorsan beklerini muhakkak hücuma sokacaksın.
1: Tek orta girişimi ilk yarıda.
0: Tek orta girişimi, evet, o da rakibe çarptı. Evet. Ama şimdi sen beklerini eğer sokamıyorsan, orta sahadan hücuma sayısal olarak bir destek veremiyorsan, o zaman Ömer, büyük takım refleksini de kaybediyorsun. Kazanma refleksini de kaybediyorsun.
1: Kibek'in ceza sahasına girişi sıfır hocam. Archie ve Mert Müldür.
0: Ama Archie Brown ceza alanına girmedi ama ceza alanı dışında 2-3 tane çektiği şey yaptığı ortalar
1: ben
0: var.
1: İstatistik olarak söylüyorum.
0: İstatistik olarak diyorsun. Sen bak orta sahaları bırak Beki sen ya. Orta sahada kaç
1: peki
0: tane
1: hocam, şimdi kulübeye baktığında da hani İsmail Hoca'nın da eli çok da geniş görünmüyor bana göre. Bir Vedat hamlesi olabilir. Nene olabilir. Oğuz olabilir. Belki merkezde yine Levent Mercan'ı kullanabilir. Hoca Roma maçında kullanmıştı. Orta sahaya almıştı Levent'i sakatlıktan dolayı ama oyuncu mu değiştirmeli ikinci yarıya başlarken Fenerbahçe, yoksa İsmail Hoca oyunu mu değiştirmeli?
0: Bravo, ikinci dediğin olmalı bence. Oyuncu da değiştirebilir ama oyunu muhakkak değiştirmesi lazım. Oyuncu değişikliği yapsa bile bu oyunla devam edemezsin. Bu oyunla devam edersen kazanamazsın. Bu oyunun üstüne koyman gerekiyor. Nasıl koyman gerekiyor? Biraz önce anlattığım gibi. Eğer senin orta saha oyuncuların rakip ceza alanına gidip girmiyorsa, ki bir kere Gendüz'ü girdi boş kaleye atamadı. Evet. Rakibin ceza alanına gireceksin. Rakibe ceza alanının üstünde şut atacaksın. Senin beklerini hücuma sokacaksın. Kazanmak istiyorsan bunları yapmak zorundasın. Modern beklerin hücuma girmemesi diye bir şey söz konusu değil. Bek arkadan markasız geliyor. İşte Archie Brown bunu birkaç defa denedi ve çok başarılı oldu. Aynı şeyi sağ taraftan Mert de yapması lazım. Neden? Greenwood da etkisiz oluyor. Çok yakın markaj olarak Antep'in savunmacısı Greenwood'a çok yakın oynuyor. Oynatmıyor bile. O alanı çok iyi kapatıyorlar. O zaman oradan oyuna girecek oyuncu kim olacak? Tabii ki Mert, destek vereceksin hücuma kazanmak istiyorsan. Yani bekler öyle dursun. Ha ben bunun ikinci yarı bu görüntünün değişeceğini düşünüyorum. Roma maçında da bu böyle başladı. İlk yarı biraz tutuk oldu. Ama ikinci yarıda bence İsmail Kartal yeterli, yeterince onları uyaracaktır. Senin sorduğun soruya geliyorum gene tekrar. Hem oyunu değiştirmesi lazım, belki oyuncu değiştirse bakıyorsun kimi değiştirir. Bence burada değişecek bir isim var. O da Lukaku.

0: Yani yapamıyor, olmuyor. Vedat daha verimli burada. Vedat topları tutuyor, arkadaşlarına dağıtıyor. Vedat takım savunma arkası koşularını iyi yapıyor. Rakibin savunma dengesini bozabiliyor. Lukaku'da öyle bir şey yok. Lukaku sabit oynuyor ve bir defa, iki defa ver kaça geldi. Birinde ikisini de iade etti, diğerlerine demedi yani.
1: Bunları aslında hocam çok iyi yapan bir oyuncu. Hatırla mesela Kerem'e indirmeye çalıştığı bir top vardı ama tabii şu anda çok koordine görünmüyor takımla birlikte. Çok da uzun süreler almadığı için.
0: Ama işte onun için zaten ben diyorum, yoksa Lukaku sağlıklı, sağlam olsa ben niye oynayayım? Yani onun oynaması kadar son derece doğal bir şey.
1: En büyük koz olur.
0: En büyük koz olur ama şu anda hazır gibi görünse de ben bence hazır değil yani, koşu yapamıyor ya. Yani sadece bana top atın, ben indireyim, alayım tutayım topu, gelen oyuncuya iade edeyim. Lukaku şimdi bir çalım atıp birini geçebilir mi? Geçemiyor.
1: Bilmiyorum hocam.
0: Bir de sahanın ağırlığı var, rakip markajı var.
1: Biraz hazır değil, doğru söylüyorsun ama artık da hazır olması lazım. Belki bilmiyorum, milli aradan sonra. Şimdi geçen yılki fikirlerini biliyorum. Çok program yaptık. Oradaki fikirlerini de bilmekle birlikte hocam. Nene ikinci yarıda. Yani böyle maçı biraz karıştıracak Fenerbahçe adına, hücumu hareketlendirecek bir isim de düşünülebilir mi?
0: Bak burada mesela Greenwood böyle devam ederse İsmail Hoca fazla dayanmaz. Kerem de hakeza. Kerem biraz da bugün hareketli ama burada Nene de iş yapar, Oğuz da iş yapar. En azından ikisi de süratle öbür kaleye gidebilir. Yani Greenwood'u çok durgun gördüm bugün. Yani Greenwood'dan daha, yani Greenwood'dan daha çok şey bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Ki biz de bugün ilk yarıda Greenwood, yani oyunda hiç yok gibi bir şey. Ya bir ara sol tarafa geldi, sol taraftan da bir şeyler yapmaya çalıştı ama Greenwood alıyor, rakibin üstüne gidiyor. Bir defa gitti, zorladı, hemen ikili kademe geldi. Orada da başarılı olmadı, hemen geri döndü.
1: Aslında hocam 5 kez Greenwood Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ismi olmuş. 2 şutu var, isabeti yok. Onun dışında bir çalım girişimi, isabet yok onda da. Başarılı olamamış. 4'te 3'te ikili mücadele var. İkili mücadele hiç fena değil hani Greenwood açısından baktığımızda.
0: Şöyle ikili mücadeleleri rakipten girmiyor.
1: Deneyen bir oyuncu aslında.
0: Tabii deniyordu ama öyle bir savunma yapıyorlar ki ona. İkili sıkıştırma yapıyorlar. Birisine evet. Gelse diğeri geliyor ona.
1: İkinci yarı başlamak üzere Şenol hocam. Şöyle bir baktığımız zaman Fenerbahçe'de değişiklik görmüyoruz ki. Ben size teşekkür edeyim hocam. Ağzınıza sağlık ki maçtan sonra da yine 90+1'de yorumlarınızı tamam. Zaten katkıda bulunacaksınız diyelim. Teşekkürler Şenol Üstömer'e. Değerli izleyenler, bize devre arası yorumlarını tamamlayalım ve scoreboard'a Kerem'le birlikte, sevgili Kerem Canbulat'la birlikte Güvenç Kurtar ikilisine sözü bırakalım.

0: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. Güvenç Kurtar'la beraber Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesinin ikinci yarısını değerlendireceğiz. Hocam değişiklik yok iki ekipte de. İlk olarak bununla ilgili fikrinizi sormak istiyorum. Şart mıydı hamle özellikle Fenerbahçe'de?
1: Yok. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim.
0: Tabii.
1: Şimdi Şenol Hoca da biraz evvel konuştu. Burada orta sahada yani böyle olmaz işte. Dedik yani işte Asensio olsaydı falan gibilerinden. Şimdi gol beklentisi Gaziantep'in daha fazla değil mi?
0: Evet.
1: 20'ye 10'du. Yarı yarıya
0: neredeyse. Yok sonra Fenerbahçe bir geçti.
1: Geçti mi? Neyse. Yani neticede Gaziantep'in pozisyonları var yani. Bu orta sahaya rağmen Gündüz'ü forvetteydi. Bir baktık sağ beke geldi değil mi?
0: Fenerbahçe'nin 0.76, 0.51 Gaziantep ilk yarı gittiğinde.
1: Şimdi yani ya neticede Fenerbahçe'nin gol beklentisi fazla. Bir tane ofansif olursa bu sefer Gaziantep'in de bir sürü pozisyonu var ya. Nasıl öyle 76-56 hayret ettim ben. Neyse. Yani neticede orta sahan senin güçlü olmazsa, tabii bu benim felsefem. Güçlü olmazsa golü yersin. Benim düşüncem de öyle. Zaten ne en net pozisyonu Fenerbahçe girdi. Herhalde onu öyle şey yapıyorlar. Gol beklentisini ona bakıyorlar. Çünkü sayısal olarak Gaziantep'in çok daha fazla.
0: Skriniar'dan pas Lukaku'ya, Gündüz'ü sonrasında Kerem buldu Fenerbahçe'ye. Archie Brown sol taraftan sert vurdu. Top dışarıda, bindirmeyi yapmıştı İngiliz oyuncu. Ancak vuruşunda çerçeveyi bulamadı. Sert vuruş Archie Brown'dan.
1: Ya orta yapsa adam orada bozuldu Lukaku, gördün mü?
0: Evet. Bazen deniyorsunuz hocam.
1: Yani rahat öyle bir tane gol de attı o da yani. Ya neticede şimdi hani defansif bir orta saha var, buna rağmen pozisyona giriyor şey Fenerbahçe. Rakip de giriyor işte. Hani öyle bir

0: Kerim'i tuttunuz siz, beğendiniz.
1: Şu anda iyi, baksana şu anda da yine aynı. Gördün mü? Savunma evet, hop.
0: Kerim diye. Kozlovski buldu ama Kozlovski'nin pası isabetli olmadı bu sefer.
1: O topu kaptı yine şeyden.
0: Evet.
1: Yani. Nazar değdirmeyelim adama ya. Maşallah diyelim. Şeyi de öyle çok met ettik. Osimhen'i. Evet. Adam gitti ya.
0: Sakatlandı.
1: Sakatlandı yani ya. Tam da.
0: Archie Brown İsmail'i buldu. İsmail yüksek. Rakibinden topu kurtardı, taşıdı. İsmail'den pas Kerem'e doğru ama isabetli değil. Perez araya girdi. O Tobias'a, kalecisine döndü. Tobias gelişi güzel bir şekilde vurdu topa. Top dışarıda. Fenerbahçe Gaziantep yaralının ortalarından sol taraftan Archie Brown'la taç atışını kullandı. Ake'ye gönderdi topu Archie Brown. Ake Skriniar'a şöyle bir baktı. Sonrasında rakip alana doğru yöneldi. Baskıyı görünce tekrar Skriniar'a döndü. Skriniar'dan Mert'e, Mert'ten Ederson'a. 49. dakika, Ederson pası merkeze. İsmail Yüksek, Kante tek top oynadı Mert'le. Mert Lukaku'yu buldu. Lukaku'dan Kante'ye, Kante'den Greenwood'a, Greenwood'dan tekrar Mert'e. Dar alanda küçük bir üçgen kurdu Sarı Lacivertli futbolcular. Mert oyunun yönünü değiştirmesi için İsmail'e verdi pasını. İsmail'in pası sol kanada. Archie Brown hemen geldi, Sorescu onu karşıladı. Fenerbahçe rakip yarı alanda kalabalık ama hocam hatlar arası çok kopuk. Böyle bir evet. problem de var yani Fenerbahçe.
1: Bravo. Baksana 60-70 metrede oynuyorlar. Olmaz. Evet. Yani onu düzeltmek lazım.
0: Yani çok savunmayla orta saha hattı bak. Birbirine yakın. İlerideki ya üçüncü onlardan çok uzak.
1: Lukaku nerede? Bunlar nerede? 60 metre. Olmaz. Bu orta saha var ya. Yani bir laf var. İmanı gevrer falan derdiz biliyor musun? Ya olmaz arkadaş yani.
0: Evet.
1: Bu kadar bak. Arkadakiler yürüyor. Ya çıksana şey ne o? Skriniar falan biraz olmaz.
0: Da, biraz da hocam profillerle alakalı.
1: Ama fark eder mi? Ya Dünya Kupası'nda şu santra yuvarlağının ilerisinde yeri dörtlü oluyor ya. Ben göremedim daha santrayı falan geçmedi şey Skriniar.
0: Greenwood yine merkeze geldi. Orada oyun kurulumuna yardımcı olmak için. Hatırlayamadığım kaçıncı top kaybı oldu bu bilmiyorum. Bugün gerçekten kötü oynuyor İngiliz oyuncu. Ama öte yandan da sahadaki en kaliteli isim. Yani çıkıp bir aksiyon yapsa, Fenerbahçe'yi galibiyete taşısa şaşırmayız da yani. Böyle herhalde, bir oyuncu netice itibariyle. Ama yalnız, merkezde yalnız. Top kayıplarını azaltması bak, lazım.
1: Senin bak çok güzel bir şeyi gördün ya. Bu böyle bir şey 60 metre, 50 metre olmaz kardeşim. Çıksanıza ya. Ya ben o zaman orada var ya. Ya bir gün sen Kratochvil vardı bende Deniz'de bilirsin.
0: Çok iyi oyuncuydu. İyi de şutördü bu arada savunmacı olmasına rağmen. Değil mi?
1: Bazı maçlarda onu santifora alıyordum ben.
0: Tabii.
1: Şimdi neticede adam bağırıyorum çıkmadı. Kestim onu oynatmadım. Deplasmana gitti Gaziantep gençler bile ikisini de yendik. Onu oynatmadım. Burak diye bir genç çocuk vardı onu oynattım. Geri döndük herkes galip gelmişti. İki tane deplasman düşünebiliyor musun? Onu sormuyor Deniz'de niye bu şey oynamadı diyor. Ne o? Kratochvil. Arkadaş çıkmıyor takımı çıkartmıyor. Şimdi bu da öyle. Şuraya bak ya. Bak Allah aşkına. Şeyle Lukaku ile bunun arasında ya bitti onu göremiyor mu ne yapıyor hoca bak şu anda var ya santrayı çizgisinde olması lazım geri dörtlünün.
0: Evet. Matteo Guendouzi Kante'yi buldu bu arada sağ tarafta. Kante destek bekledi Mert'ten. Mert'ten çok güzel çalım. Kante baskı altında Kante çok iyi döndü. N'Golo Kante merkezden pası Lukaku'ya. Lukaku tekrar Kante'yi düşündü. Yerde kaldı. Sonrasında kalktı. Bir şekilde o fiziksel gücüyle ata sürüklemeye çalıştı Belçikalı ama çok kalabalığın arasındaydı. Kolay değildi işi. İsmail'in ilk dokunuşu kötü. Alexandru Maxim Halil'den sonra araya girdi. İsmail yerdeyken yaptı müdahaleyi. Mert Müldür bir müdahale aldı orada. Hakem avantajı doğru bir şekilde oynattı. Top Fenerbahçe'deydi. Kerem Aktürk kolu yaptı ortayı Lukaku'ya doğru. Abena kafayı vurdu. Guendouzi yükseldi. Sonrasında İsmail indirdi. Sol tarafa Mason Greenwood içeri çevirmek istedi. Top kaybı yaptı. Mason Greenwood Perez sağ taraftan topa vurdu. İlerlemek istedi ama top oyun alanını terk etti. Ve Fenerbahçe taç kullanacak. Bir elle oynama itirazı da olmuştu. Mert'in çalımı yalnız evet. çok iyi. Kozlovski'nin üstünden attı topu. Ya. Sonrasında Kante'ye vermişti pasını.
1: Bu Mert herhalde daha evvel şey oynadı gidiyor. Ofansif bir görev aldı gibi geliyor bana ya. Çok iyi çünkü hücumda. Şutları şunları falan. Ama savunmasını beğenmiyorum.

0: Greenwood'un pası yerden Romelu Lukaku, Matteo Guendouzi, Kerem bıraktığı bir anlaşmazlık. Top dışarıda, Greenwood beklemiyordu Kerem'in topun üstünden atlamasını.
1: Ama bekleyecek.
0: Evet.
1: Onun gibi futbolcu onu bekleyecek, alacak. Karşı karşıya kalacak çaprazdan da olsa.
0: Kale vuruşu kullanacak Gaziantep. Tobias sol tarafa doğru topu gönderdi. Kozlovski oradaydı. Geriye döndü Kerim. Kerim'den pas merkeze. Gaziantep baskı altında pas yapmaya devam ediyor. Maxim. Şimdi top kaybı. Mert kazandırdı topu Fenerbahçe'ye. Gaziantep bu bölümde çıkmakta zorlanıyor. Fenerbahçe'nin rakip alanda yapmış olduğu baskılar verimli. Topu kazanıyorsa lacivertler. Lukaku nefis sakladı topu, verdi pasını Guendouzi, karşı karşıya savunmadan müdahale, Kerem vurdu, top direkten döndü. Guendouzi karşı karşıyaydı, müthiş bir müdahale geldi. Kerem'in orada koşusu, çok iyi bir şut Kerem'den ama kalecinin soluna doğru giden top direkten geri geliyor. Kerem'le gole çok yaklaştı sarı lacivertliler.
1: Önce Guendouzi.
0: Evet.
1: Karşı karşıya, yani santrafor gibi ya. Ya bugün bak Fenerbahçelilerle beraberdim, benim bir arkadaşım var Aydın Kaya. Kapalı çarşıda toplandılar tabii. Ne yapar ne yapar? Biz şampiyon olur dedi. Garanti diyorlar. Ya arkadaş çok inanmıyorlar.
0: Archie Brown'dan orta ceza alanına doğru. Abena sekti top. Matteo Guendouzi. Perez'le mücadele halinde. Guendouzi bıraktı topu. Perez oynamıştı. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak sarı lacivertliler.
1: Ya Kerem
0: şimdi. Abena'nın buradaki müdahalesi de inanılmaz müthiş, bu arada. Tabii. Kerem'in de şutu gayet iyi.
1: Ama işte olmadı. Plase değil, orada vuracaktı da. Bak şimdi bu Guendouzi biz tanımasak, bilmesek, ya şu uzun saçlı çocuk forvet oynuyor deriz. Var ya, hatta yani santrafor arkası oynuyor diye bakarız yani.
0: Orta geldi, korner kullanıldı kafa vuruşunda. Top dışarıda. İki oyuncu yerde. Bir Fenerbahçeli, o Ake şimdi toparlandı. Diğeri de yanlış görmediysem Abena, ama çok kısa ekrandaydı. Bakacağız.
1: Kafasına geldi. Göreceğiz. Çağıracak herhalde şeyi. Yok.
0: Abena değil bu arada. Meleke. Yerde kalan oyuncu. Ulrich Meleke. İki oyuncu birden pozisyonda sakatlık yaşadı.
1: Yani şu topu kim üçü kez şey yaptıysa gördün mü? Lukaku'nun attığı pası da.
0: Evet.
1: Ama orada nasıl giriyorsa, al sana 10 numara ya. 10 numara işte, 10 numaralı ya. Bu kaçıncı ya adam? %100 gol pozisyonu yani şey, Guendouzi'nin. Yani 20 tane de pozisyona girecek hali yok. Bu da çok net.
0: Tobias uzun gönderdi Halil Dervişoğlu'na doğru. Karşıladı Fenerbahçe. N'Golo Kante topu ayağından biraz açtı ama çok çabuk. N'Golo Kante şimdi bastı topa, verdi pasını Greenwood'a. Mason Greenwood çekti sağına. Greenwood vurdu top dışarıda. Mason Greenwood'un şutunda top out'a gidiyor. Greenwood'un bireysel çabaları Fenerbahçe'ye yardımcı olabilir dedik. En iyi gününde değil bu arada İngiliz oyuncu ama bu potansiyeli var. Her an şapkadan tavşan çıkarabilir.
1: Şeyi gördün mü? Birisi de kim orada eline böyle yapıyor. Yavaş vursa Lukaku'ydu galiba. Asist olacak biliyor musun?
0: Evet.
1: Direğin yarım ete dışından gitti top. Biraz yavaş vurmuş olsa Lukaku orada boş kaleye atacak. Yani pas vermiş olsa ama kaleye vurdu direkt.
0: Gaziantep'te değişiklik hazırlığı var bu arada.
1: Olsun, niye olsun? Artık şimdi Fenerbahçe gelmeye başladı üst üste. Pozisyonlara girmeye evet. Başladı. Şu anda bravo yani şeye, hocaya.
0: Doğru diyorsun hamle yapması.
1: Ya, tabii.
0: Hamleleri yani, daha sonra paylaşacağız.
1: Bakalım ne yapacak.
0: Evet. Fenerbahçe yine sol tarafı kullanmak istedi. Uzun bir pas Kerem'e doğru, Arda araya girdi. Gidado'dan pas. Halil Dervişoğlu kontrol etti topu. Halil aradan oynamak istedi arkadaşını ama zor bir toptu. İsmail Yüksek müdahale yaptı, topu aldı. Mason Greenwood şimdi. Greenwood'dan pas Lukaku'ya doğru, araya girdi Gaziantep'te Abena. Sonrasında Meleke, Maxim, Halil Dervişoğlu. Halil Ake onu sıkıştırıyor. Halil'den pas. İsmail bir top daha kazandırdı. Fenerbahçe orta sahasında bu bölümde Gaziantep orta sahasını kolay geçiyor Fenerbahçe. N'Golo Kante frene bastı.

0: Döndü sol tarafa. Matteo Guendouzi orada. Guendouzi pası yerden. Mason Greenwood sol tarafa yanaşmıştı. Aldı topu. Mason Greenwood geriye döndü. Guendouzi. Guendouzi İsmail'i buldu. İsmail'in vuruşunda Alexandru Maxim müdahale yapan isim. Milan Škriniar Fenerbahçe tüm hatlarıyla Gaziantep yarı alanında gol istiyor Sarı Lacivertliler. Milan Škriniar aradan çok gösterdi ve top kaybı yaptı derken Gaziantep çıkmakta problem yaşamaya devam ediyor. Burada sakin bir tercih yapsa Gaziantep Škriniar rakip ceza alanına yakın. Yani evet. Ciddi bir kontra tehdidi de olabilirdi. Matteo Guendouzi pası sol tarafa. Archie Brown çizgiye yakın. Tekrar Guendouzi ile oynadı. Guendouzi yerden Lukaku'ya. Lukaku topa dokundu. Araya girdi Gaziantep savunması. Karşıladı Fenerbahçe ama top kaybı var. Gaziantep bu kez daha sakin. Pas savunma arkasına doğru hızlı bir top. Ederson kalesinden çıktı. Topu kontrol etti. Sonrasında da rakibin üstünden Archie Brown'a pasını aktardı. Çok soğukkanlı.
1: Evet.
0: Ederson topu hakikaten genelde zaten iyi kullanan bir kaleci. Burada da takımını o soğukkanlılığıyla doğru adam bularak atağa kaldırdı. İsmail yerden oynadı Lukaku'ya. Lukaku döndü vurdu Abena. Yıldızlarından biri evet, bugün Abena.
1: Yani bugün...
0: Yine çok kritik müdahalesi evet. var az sonra. Araya gideceğiz. Gaziantep'in şu hücumunda aktaralım. Kozlowski'den pas savunma arkasına doğru. Ederson çıktı bu kez sağ ayağıyla topu uzaklaştırdı. Milan Škriniar'dan Kante'ye. Kante pası kötü. Merkezde top kaybı. Guidado döndü Sorescu'ya. Perez'den atağa destek var. Luis Perez kontrol etti topu. Destek bekliyor arkadaşlarından. Archie Brown'un müdahalesiyle top dışarıda. Oyun taç atışıyla devam edecek. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Gaziantep'te 60. dakika. Gaziantep-Fenerbahçe maçında 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. 70. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik sürüyor. 60'ta Serdar Dursun ve Trissa Kamara, Halil Dervişoğlu ve Maxim'in yerine oyuna dahil oldular. 64'te Fenerbahçe'de Kerem, Genduzi, Lukaku çıktı. Oğuz, İrfan Can ve Vedat Muriç oyuna dahil oldu. Sağ taraftan taç kullandı Gaziantep. Mehmet Türkmen orada ikaz etti Gaziantep'li oyuncuları. Atış tekrarlanacak. Sağ taraftan utacı kullanıyor Gaziantep cezalarına doğru. Serdar kafayla indirdi topu içeriye. Mert savunmasında orada dikkatli. Şimdi sağ kanada doğru atılan bir pas. N'Golo Kante top kaybı yaptı derken Mehmet Türkmen oyunu durduruyor. Faul kararı var. Serbest vuruşta top Fenerbahçe'nin. Hocam son 20 dakikaya giriyoruz. Elle oynama var çok bariz bir şekilde. Son 20 dakika bize ne getirebilir?
1: Ben bir bilsem var ya.
0: Öngörünüzü merak ediyorum.
1: İki tarafta gol atabilir. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Mesela Gaziantep'te Serdar falan girdi. Halil çok topları ezdi, öldürdü veya ne oyunu ağırlaştırdı. Şimdi onun kafa topları da var Serdar'ın, tamam mı?
0: Evet.
1: Öbür girenleri o kadar tanımıyorum şimdi, ne bileyim yani. Bizek der ki hocam niye tanımıyorsun? Şimdi Fenerbahçe'de Yendüz'ü çok koşuyordu. Santfor, bek orada. Her tarafa yetişen bir adamdı. Onu çıkarttı, hadi Oğuz geldi, neyse. Lukaku'nun yerine, Lukaku da fena değildi. Muriç olur. Kerem'in yerine de İrfan Can. Yani orada artık İrfan'dan şeyler bekliyor demek ki hocam. Yani şimdi değişiklikler ya, bakalım işte oyun hani müdahaleler, işte iyi oynarsa hoca bravo, çok iyi müdahale yaptı falan denir. Eğer ters bir şey olursa da negatif derler ki ya onlar bu mu oynar, bu mu çıkar, bu mu girer, öyle bir eleştiri olur.
0: Ama müdahale gerekiyordu.
1: Gerekiyordu zaten. Gerekiyordu bir kere, Antep hepten gerekiyordu, her an gol yiyecekti. Şimdi ha yemeyecek diye bir şey yok yani şimdi. Ama
0: Gaziantep de çok uzun vurdu. Halil Dervişoğlu yerine Serdar Dursun daha uzun süredir oynuyorsa daha verimli
1: olur. Bu daha. Ya ben de
0: öyle. Orada giren Kamara orta sahalar arasında Meleke Gidado'yla mukayese ettiğimizde özellikle en üretken oyuncu. Yani Kamara, Orhan Ak'tan ben maçı alayım değişikliği geldi.
1: Kamara, evet. Bak Kamara var ya, müthiş bir adamdı. Niye oynamadı? Ben
0: de evet, geçen sezon şeydi. Çok iyiydi.
1: Evet.
0: Bugün de oyuna sonradan dahil oldu. Daha önce Göztepe maçında da bu arada kulübede olduğunu söyleyeyim Kamara'nın. Son iki maçta 11 oynamadı. Yani Orhan Hoca onu ilk iki karşılaşmasında değerlendirmedi. İlk 11'de. Fenerbahçe atak geliştirmek istiyor. İrfan'a doğru atılan top isabetli değil. Kerim topu biraz ayağından açtı. Sonrasında Milan Škriniar sağ tarafa, iyi top. İrfan Can Kahveci merkeze gelen Greenwood'la paslaştı. Aldı topu. İrfan Can kaleye baktı. İrfan Can vurdu. Kaleci Kasper Tobias'ta kaldı top. Kucağına gitti kalecinin.
1: Evet.
0: Denemesini nasıl buluyorsunuz İrfan Can'ı?
1: Bulacağını anladım zaten.
0: Evet.
1: Kaçan da olmadı aradan. Tamam mı? Mesela Kerem Meram o aralar yürüyordu. Gendüz'ü gidiyordu.
0: İrfan Can da denedi. Giden olmayınca.
1: Bak giden olmayınca. Bırakırdı yani. O akıllı bir futbolcu ya İrfan Can.
0: Evet.
1: Ama bizde bir algı yaratıyorlar, tamam mı? Kerem. Yani sen şimdi burada, ben Fenerbahçeli futbolcuyum. Ben burada Asensio'yu ararım. Forvet olarak ararım. Fred'i ararım. Hatta Talisca olsaydı biraz evvel Labadaydım. Kimde birisiyle konuştum. Murat da galiba. Bizim yönetmen. Ya dedim bu Talisca olsa belki gollerden birisini atardı. Ya bizde bir enteresan şey var ya. Yani Talisca'yı santfor olarak göremediler. Fizik olarak göremediler. Ya sağ ayakla gol atıyor, sol ayakla atıyor, kafayla atıyor. Ne bekliyorsun, ben merak ediyorum santfordan. Fizik mi acaba ha?
0: Biraz belki.
1: Boyu da var.
0: O da yani ne, tam bir santrfor da değil. 10 numara zaten değil.
1: Değil ama gol atıyor.
0: Evet.
1: Ya bana gol atsın arkadaş ya, bana.
0: Serdar Dursun'la Milan Škriniar'ın mücadelesinde Škriniar yerde kalmıştı. Faul kararı geldi. Fenerbahçe serbest vuruşu kullandı. Kendi alanında pas yapıyor Sarı Lacivertler. 74. dakikadayız. 0-0'lık beraberliğin bu karşılaşmada devam ettiğini belirtelim.
1: Bak yürüyerek çıkıyorlar bak Kerem.
0: Evet.
1: Bak çıkamadılar şeyler, savunma Fenerbahçe'nin. Bak Allah aşkına. Çimleri mi seviyorlar acaba? Ha? Yani o, ben inanamıyorum ya.
0: Hocam böyle biterse 5. hafta sonunda Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalacak bu arada Fenerbahçe. Yani lig çok uzun. Telafisi olur mu? Olur. Ama 5 maçın 3'ünü kazanamamak çok kötü senaryo. Yine de Muriç'ten ben bir şey bekliyorum, onu söyleyeyim. İrfan Can'dan orta Muriç'e doğru savunmadan çok kritik bir hamle. Yerde kaldı Gaziantep'li oyuncu. Faul kararı var.
1: Değmedim diyor şey ama kafasına gelmiş galiba.
0: Olabilir.
1: Kafasını tutuyor.
0: Arda yerde kaldı Gaziantep'te. Şimdi toparlanıyor. Arda'nın çok önemli bir problemi yok. Bekler misiniz Muriç'ten bir şey?
1: Beklerim ya, santifor, golcü adam. Şimdi baktığın zaman geçen sene bir sürü gol attı. Yani Lukaku'dan daha fazla bir şey bekleyebilirdim bunda. Lukaku da iyi bir santifor bana, evet, göre. Ama ben Talisca olsaydı bugün, Talisca'dan yani diyelim ki 30, 40, 50. Yani %30 Lukaku, %40 Muriç, %50 Talisca'dan beklerdim gol.
0: Evet.
1: Şey, derece derece olarak söylersek yani. Ya şu orta sahada Fred nasıl olmaz ya, nasıl yönlü, ben aklım sırmalıyım. Ya bir algı yaratıyor Türkiye'de. Eskisi gibi değil. Şimdi sen, ben muhabbet ediyoruz diyelim türbünde işte veya medyada. Adam müthiş oynuyor, tam o bir kötü hareket yapıyor, sırada kafamızı kaldırıyoruz. Ya eski Fred değil. Ya adam müthiş oynuyordu.
0: Kozlovski bu arada Skriniar'la karşı karşıya geldi. Skriniar orada rakibini karşıladı. Kamara'dan Skriniar açalım. Kamara ceza alanını zorladı. Savunmadan sekti top. Kozlovski şut pozisyonu. Seken top savunmadan kaleci Ederson'da kaldı. Serdar Dursun ceza alanı içinde yerde kaldı ama bir şey göremedim pozisyonda. Serdar'ın da bir beklentisi yok.
1: 60 kendine.
0: Ederson şu anda topu sağ kanada doğru gönderdi. Greenwood topu taşıdı. Mason Greenwood döndü merkeze. İrfan Can etkili bir top. Top dışarıda, uzun koşusu vardı. Çizgiye doğru topu, evet, attı İrfan Can Kahveci ama yetişmedi pas.
1: Burada hafif bir elle şey var bak. Ama çok hafif.
0: Yok.
1: Yani ya.
0: Serdar Dursun'la Aken'in bir mücadelesi var. Serdar kendini yere bırakıyor. Yani penaltılık hiçbir şey göremedik.
1: Evet.
0: Girerse maç sonu tartışmalı pozisyon kapsamına 90+1'de konuşulur. Ama
1: kim çıktı? Mert.
0: Hiç şey göremedik pozisyonda. Mert Müldür çıktı. Nelson Semedo oyunda. Bekleri değiştirdi hoca.
1: Evet.
0: Archie Brown'la yapılan hareket faul. 78. dakikaya geldik. Zaman eriyor ve Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor.
1: Şimdi bak, Archie Brown hep hücuma çıkıyor. Mert savunmada, savunma eksikliği var diye herhalde.
0: Skriniar'ın pası kısa kalmak üzereydi ama İrfan Can Kahveci müthiş aldı topu önüne. İrfan Can sürdü pası Greenwood'un koşu yoluna doğru.
1: Ama kimse yok ki.
0: Kerim. Kozlovski uzun pas Kerim'den. Kozlovski Semedo karşısında, Kozlovski Kamara'yı buldu. Kamara bir çalım yerde kaldı. Karar faul İsmail Yüksel'in hareketinin ardından. Top Gaziantep'in, serbest vuruşla da oyun devam edecek.
1: Kamara adamı, hemen adamı eksiltiyor yani.
0: Evet evet. Kamara iyi
1: yani.
0: Oyuncu.
1: Evet. Temposu mu yok acaba da bilemiyoruz ama yani neticeyi alacak oyunculardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Birkaç senedir de orada çok da iyi oynuyor.
0: İkinci sezonu diye hatırlıyorum hocam.
1: De artık olabilir
0: kontrol
1: yani.
0: Kontrol etmem lazım. Ama geçen sezon gerçekten iyiydi. Evet. Daha önce de zaten Parma'da oynuyordu bu oyuncu. Yani Serie A'da da 21 maçı var 2024-25'te. Fenerbahçe geliyor Archie Brown'la. Archie Brown bıraktı Oğuz'a. Oğuz yaptı ortaya. Ayak koydu Gaziantep savunması. Korner, köşe vuruşu. Üretmekte zorlandığınız maçlarda bu tip köşe vuruşları, duran toplar her zaman en önemli silahınıza dönüşebiliyor. Fenerbahçe'de bu fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Nathan Ake ile Milan Skriniar'da savunmadan çıktılar, geldiler ceza alanına. Fenerbahçe içeride kalabalık, Gaziantep savunmada aynı şekilde. Şimdi köşe vuruşunu kullandı Sarı Lacivertler. Kale alanına doğru ön direğe giden topu Arda karşıladı. Seken top Kante'de. Kante oynadı Oğuz'la. Oğuz yaptı ortaya, kaleye doğru gitti top. Kaleci Tobias. Şimdi Gaziantep çıkmak istiyor. Pas Kamara'ya. Kamara. Birebir oynama fırsatı Kamara için. Kamara çizgiyi zorladı. Fazla da zorladı şansını. Bir destek daha gelmişti Fenerbahçe savunmasına İrfan Can Kahveci'den. Fenerbahçe tacı hızlı bir şekilde kullanma niyetindeydi İrfan Can'la ama karar Gaziantep lehine verilmişti. Bir kez daha bakalım pozisyona. İrfan Can'dan çıkmış gibi geldi bana da ama %100 emin olamadım. Bir daha bakalım. İrfan Can'dan çıkmış top. Gördüğüm o.
1: Yalnız İrfan oraya kadar geldi. Bak önemli biliyor musun yani?
0: Çok iyi destek Semih. Evet. Gelmese birebir ve Kamara birebirlerde geçiyor. Birebir de
1: herkesi geçer.
0: Kozlovski Semedon mücadelesi köşede. Enteresan mücadele. Kozlovski topu sakladı. İki oyuncunun arasında çok zorladı şansını. Semedo kazandı topu. Semedon'un pası isabetli değil. Ulrich Meleke araya giren oyuncu. Gaziantep'te Meleke soğukkanlı bir şekilde merkeze doğru döndü. İsmail'in hareketi Kamara'ya faul. Serbest vuruş kullanacak Gaziantep.
1: Ne derim Kamara için biliyor musun?
0: Ne
1: bela. Rakip savunma için bir bela ya, evet. Değil mi? Her hareketi şimdi...
0: Orta alana bir hareket getirdi. Getirecek
1: girdiğinden beri değil mi?
0: Evet. Hoca orada Maksim'i de kullanıyor ya hocam.
1: Belki onu...
0: Daha tutucu iki oyuncuyu tercih etti, evet. Onunla beraber. Anlaşılır bu arada. Kamara da iyi oyuncu. 81. dakika. Serbest vuruş kullanacak Gaziantep Kamara'yla.
1: Şu önde duran lüzumsuz bak. Orada kim bu eli arkada? Bırak kaleye vursun kardeşim. Bir kişi
0: Kamara
1: duruyor.
0: Yaptı ortayı arka direğe doğru. Çok kötü orta. Top doğrudan dışarıda. Kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Gaziantep'te değişiklikler var. Kozlovski oyundan çıkıyor.
1: Zorluyordu ama.
0: Sonce Hansen oyuna dahil oluyor.
1: Greenwood da mı çıkıyor yoksa ya? Bu tarafa doğru gitti ama.
0: Yok, Fenerbahçe'de bir hazırlık yok. Kerim Çağlanoğlu da Sila'ya bıraktı yerini. Sonti Hansen de bu arada bir hücum oyuncusu. Çok skorer bir geçmişi yok. Ama bir hamle yaptı Kozlovski yerine. Kanada onu koydu Orhan Ak. Semedo merkezde iki oyuncu arasından Kante ile oynadı. Kante'den Vedat Muriç'e, Vedat sırtı dönük rakibiyle mücadele halinde faulü aldı. Vedat'la Aben arasında gerginlik devam etti. Muriç kaldırdı rakibini, biraz taşıdı ve yere bıraktı.
1: Dans eder gibi gittiler ya, değil mi?
0: Evet.
1: Birbirlerine
0: böyle... Dansla güreş arasında. Değişik
1: bir... Bir iki metre gittiler hem de ya. Çok enteresan.
0: Bu arada sarı kart çıkacak zannediyorum.
1: Ya Muriç hemen kullanacaktı, kullandırtmadı şey.
0: Evet. Bir sarı kart çıkacak zannediyorum. Hakem oyuncular arasındaki diyaloğu izliyor. Bir anda orası gerildi. Kart hakemin elinde. Enteresan bir aksiyondu bu arada.
1: Evet. İkisi
0: oyunu başlatmadığı için Gaziantep'liye aşırı hareketi sebebiyle Muriç'e kart çıksa şaşırmam. Ama İrfan Can'a çıktı kart. İtirazları zannediyorum oldu İrfan Can'ın.
1: Gerek yok.
0: Arda'ya bir kart var.
1: Allah Allah.
0: Ama pozisyon içindeki oyunculara bir şey yok.
1: Yok.
0: Gerginliği harlayanlara kart var. Enteresan. Maksonu konuşulabilir. Oyunu başlatmasını geciktirdi Muriç'in. Gaziantep'li oyuncu. Şimdi Vedat'a kart çıktı dediğimiz gibi. Vedat'ın hareketi kartlıktı. Abena'ya da kart çıktı. Şimdi ceza alanına gönderilen top Archibrand döndü vurdu. Kalecide kaldı top. Hakem doğru uyguladı yani.
1: Ama stopere de gösterdi mi?
0: Gösterdi.
1: Al, tamam.
0: Evet evet. Oyunu başlat. Abena'ya gösterdi orada kartı. Bir faul kararı var Gaziantep lehine. Oğuz'un şiddetli itirazı söz konusu oldu ve Mehmet Türkmen'den Oğuz'a da bir sarı kart çıktı. Sarı kartlar havada uçuştu son dakikalar içinde. Sadece 4. dakikada Meleke kart görmüştü. Fenerbahçe'de oyuna giren oyuncular İrfan Can, Vedat ve Oğuz kart gördüler. Arda'ya kart var. Abena'ya kart var. Bu kartların da tamamı 2 dakika içinde oldu.
1: Allah Allah, itiş kakış görüyor musun?
0: Evet, Skriniar'ı yine topsuz alanda bir hamlesini gördük.
1: Burada faul, baksana.
0: Faul.
1: Bak oynatmıyor, hem arkadan vurdu sarı kart.
0: Enteresan. Abena ve Vedat Muriç'in arasındaki.
1: Vedat haklı yalnız burada.
0: Vedat haklı.
1: Hem tekme yedi
0: ama,
1: hem de
0: yani. Ama hareketi de yanlış.
1: O ne yapsa bırakmıyor adam.
0: Yani. Uzun bir top ceza alanına doğru Fenerbahçe savunması kafayla karşıladı. Mason Greenwood elle oynama bekliyor. Top dışarıda ama öncesinde hakem oyunu durdurdu. Mehmet Türkmen elle oynama kararını verdi. Skriniar'la Fenerbahçe serbest vuruşu kullandı. Semedo sağ çizgide topu aldı. Baskı altındaydı. Skriniar'a döndü. Skriniar'dan pas Ake'ye. Ake tekrar Skriniar'a döndü. Milan Skriniar, Greenwood. Greenwood'dan tek top. Vedat Muriç indirdi. Topun düştüğü noktada İsmail var. İsmail'den pas sağ tarafa. Nelson Semedo orada. Semedo, Mason Greenwood çekti soluna. Baskı altında sakladı topu. Mason Greenwood, Archie Brown. Brown döndü sol kanada. Oğuz Aydın. Oğuz geriye. Nathan Ake. Ake topla hareketli. Nathan Ake sol kanadı kullanmak istiyor Fenerbahçe. Oğuz'la Kante paslaştı. Kante yerden oynadı Greenwood'a. Greenwood yerde kaldı. Faul kararı var. Bu kez Gaziantep'li oyuncular isyanda. Hakem Mehmet Türkmen'in son dakikalardaki kararları iki takım oyuncularını da pek memnun etmiyor. Onu söyleyeyim.
1: Yani bu arada Fenerbahçe...
0: Ayağa doğru da bir hamle var gibi.
1: Bakayım.
0: Evet. Fenerbahçe'nin, sanki bir ayağına basmış hocam.
1: Fenerbahçe'nin savunması da ileri çıkmaya başladı.
0: Evet. İsmail Yüksek'in yerine Bartu Elmas oyunda biraz daha ayağa top yapabilecek, biraz daha şut tehdidi oluşturabilecek bir oyuncu Bartu İsmail'e göre. Ama savunma güvenliğinden de biraz daha geri adım atmış oldu İsmail Kartal bu tercihiyle beraber. İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood topun başındaki oyuncular. 87. dakika sol çaprazdan kareye yaklaşık 24-25 metrelik bir mesafeden Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
1: Levent vardı. Levent'i koymuyor. Levent çok iyi oynamıştı yani ya.
0: Evet.
1: Çok iyi oynamıştı. Çok enteresan.
0: Belki o gün geçişi kovalıyor diyor Fenerbahçe.
1: O ama fark eder
0: burada
1: misin?
0: Burada biraz daha rakip alanda oynamak yani istiyor. Yine kullanılabilirdi.
1: Evet.
0: Ama o iyi bir fikirdi hocam. Onu hoca kullanmamış olsa bugün Levent demezdi kimse.
1: Evet.
0: İsmail hocanın orada hakkını yemeyelim.
1: Yok tamam da şimdi burada da ben olsam daha tecrübeli. Belki de çocuk şimdi golü atar falan filan ama.
0: Serbest vuruş yani. Hazırlığı içinde sarı lacivertliler. İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood topun başında. Greenwood vurdu, top direkten döndü. Greenwood'un frikinde top direkten geri geldi. Gaziantep'te iki oyuncu ceza alanı içinde yerde. Arkadaşları onları uyarıyor. Müthiş bir vuruş Greenwood'dan sağ ayağıyla. Top direkten geri geldi işte. Greenwood böyle anlarda sahneye çıkabilecek bir potansiyel. Her zaman en iyi günü değil dedik ama yine gole en yakın oyuncu Fenerbahçe'de son bölümde.
1: O sağ sol hepsini vuruyor adam
0: hocam,
1: ya.
0: Hocam müthiş bir şutör.
1: Yani.
0: Çok çok iyi bir şutör. Tartışmasız.
1: Hem sol hem sağ evet. Yani
0: çok az oyuncuda
1: çok,
0: olan
1: çok
0: bir
1: az,
0: özellik.
1: Çok az yani.
0: Hani şut atarsın iki ayağınla da, iki ayağınla da yakın seviyede şut atamazsın.
1: Evet.
0: Heung-min Son mesela atar. İşte Greenwood
1: şimdi
0: atıyor.
1: Bak.
0: Çok az.
1: Greenwood sağ ayaklı mı sol ayaklı mı sence?
0: Sol ayaklı aslında.
1: Yo.
0: Ama penaltıyı da sağladı.
1: Sağlattı.
0: Ama sol ayaklı.
1: Şimdi bak şimdi. Ben sağ ayaklıyım. Tamam mı? Fark etmem. Golcüyüm. Neresi gelirse
0: vururdum. Hocam şey gibi. %100 sol ayaklıysa %95 de sağ ayaklı gibi. Bilmem kadar.
1: Ben
0: mısınız?
1: 95 falan değil de 99-100 gibi.
0: Olabilir.
1: Çünkü var ya mümkün değil.
0: Olabilir.
1: Ben sol ayağımla var ya gelişine vururum. Ben çok gollerim vardı.
0: Greenwood topu taşıdı. Sol taraftan yerden oynamak istedi. Top kaybı geldi. Şimdi Gaziantep atağa kalkıyor. Serdar Kamara birebir geliyor Skriniar'la. Fenerbahçe savunması geri koşma çabasında. Kante geldi, bozdu Kamara'yı. Skriniar onu karşıladı. Fenerbahçe savunması araya girdi. Kamara hala yerde. Fenerbahçe oyuna devam etme niyetinde. Pas sol tarafa. Sürenin de daraldığını belirtelim. 90+1 az sonra Aspor ekranlarında olacak. Mason Greenwood yaptı ortayı ceza alanına, ters tarafa. İrfan Can orada boş. Kontrolü çok kötü İrfan Can'ın. Ancak Sela araya girdi. Topu dışarı gönderdi. Taca mı çıktı, kornere mi? Onu görmedim ama korner kullanacak sarı lacivertler. Kamara'nın da hala ayağa kalkamadığını belirtelim. bir Skriniar klasiği. Yine dirseğini çok sert bir şekilde kullanıyor Milan Skriniar. Artık bir klasik haline geldi.
1: Oh, ne reva vurmuş topu ya.
0: Hocam çok sert bir hamle.
1: Evet.
0: Söyleyelim Milan Skriniar'ın evet. yaptığı. Sağ taraftan korner kullanacak Fenerbahçe. Ceza alanı için kalabalık ve hareketli. Orta geldi. Kale alanına. Kaleci çıktı aldı topu. 90. dakikadayız. Bakalım ne kadar uzatma gösterilecek göreceğiz. Çok da büyük bir süre olmayabilir.
1: 4 dakika diyorum.
0: 4 dakika mı diyorsunuz? Ben İdeal de gibi.
1: He?
0: 3 olsa da şaşırmam bu arada. Perez.
1: Bu sıralarda...
0: Evet. 3 dakikalık bir uzatma var hocam. 3 dakika
1: ediyorum
0: maçın
1: seni.
0: Sonuna geldi. Gassama. Pası sağ kanada. Arda. Geriye döndü Arda. Kaleci Tobias. Uzun gönderdi. Sol tarafa doğru. Kamara orada hareketli. Semedo karşıladı onu. Kamara kontrol etti topu. Sakladı. Destek bekledi arkadaşlarından. Sila geldi oraya. Bir küçük üçgen. Kamara ayağında çok tutuyor topu. Ve İrfan Can Kahveci geldi kazandı. Topu oynadı Kante ile. N'Golo Kante soluna doğru gidebilse bir fırsat olabilirdi ama top kaybı. Kamara yerde kaldı. Kante'nin müdahalesi var. Karar faul. Serbest vuruşu hemen kullandı Gaziantep. Sila, Kamara hala yerde, yavaş yavaş toparlanıyor. Serdar orayı gösterdi, sonra verdi pasını. Hansen ceza alanına sokuldu. Hansen şimdi verdi pasını. Çok kötü bir pas. Gidado'yu geçti top, onun hareketi faul, serbest vuruş, top Fenerbahçe'nin. Hocam son 30 saniye içindeyiz. Çok hızlı bir değerlendirme isteyeceğim sizden.
1: Vallahi Antep hemen oyuna başladı, böyle gol atmaya arzusu var. Soktu oyuncularla birlikte ama Fenerbahçe de bu arada gol atabilir. Hiç belli olmaz. Biz şeyden çıktığımız zaman gol oluyor hep, biliyor musun?
0: Evet.
1: Böyle son 2-3
0: dakika. Vurulursa da zaten bir son saniye golü olacak artık bu karşılaşmada.
1: Yani böyle biz erken çıkıyoruz ya skorboardta. Gol oluyor çoğu zaman, biliyor musun? Şuradan bakıyoruz gol olmuş.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Skorboarda noktayı koyuyoruz. 90+1 şimdi Aspor ekranlarında.

0: Aspor Radyo
1: canlı yayın.
2: Değerli futbol severler, 90+1 hoş geldiniz. Antep'te Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesinde 3. uzatma dakikası.

0: da girdik. 0-0'lık beraberlik var ve Fenerbahçe atak yönüne göre sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Bütün atlarıyla rakip yarı sahada, ceza sahasında Fenerbahçe. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale sahasına gelen top. Savunma uzaklaştırma uğraşında bir kontratak şansı olabilir mi? Giraldo topu sağ tarafa doğru taşıdı. Bir derinlemesine pas göndermek istedi ama Semedo o bölgede Ederson aldı. Ederson rakip alana doğru gönderirken Mehmet Türkmen mücadeleyi noktalayan düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Fenerbahçe 5. haftada 3. maçtan da puan kaybı yaşayarak ayrılmış oluyor böylece. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Fenerbahçe'nin bugün bir topu direkten döndü, gole yaklaştığı, gerçekten 2 topu düzeltiyorum, direkten döndü, gole yaklaştığı anlar oldu. Kerem direkten dönen bir topu var. Archie Brown'un son bölümde serbest vuruşta direkten dönen bir topu var. Yine Genduzi'nin, Kerem'in önemli kaçırdığı fırsatlar var. Ama bir de gerçek var. 5 haftada 3 maçta puan kaybı. Geçtiğimiz hafta İsmail Kartal'la büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe 5. haftanın sonunda 7 puanda. Tam 8 puan kaybetti 5 haftada. Şenol Usta Ömer, Fenerbahçe 5 haftada 8 puan, yani kolay açıklanabilecek bir durum değil. 5 hafta geride kalmışken Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri ilk sayfada değil, İkinci sayfada, 11. sırada. Nasıl açıklayacağız bu durum?
1: Bu durumu açıklamak çok güç. Son yıllarda Fenerbahçe tabelada böyle bir yerde.
0: En kötü sezon başlangıcı son 5 yılın. Daha da geriye götürürüm, arkadaşlarım şimdi bakar. Ama son 5 yılın en kötü sezon başlangıcı.
1: Yani uzun yılların bence en kötü başlangıcı da çıkabilir burada. Yani çok kötü, yani şöyle 5 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Yani bu tablo Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla eşdeğer gibi görünüyor. Yani iyi oynayıp da kaybettiği bir maç yok, öyle diyelim. Kaybettiği maçlara baktığımız zaman Ender, yani bir Gençler Birliği maçında evet rotasyonla çıktın, İyi oynadığın gibi göründü ama şey, mağlup oldun. Geldin Beşiktaş maçında mağlup oldun. Şimdi bugün, ya bugünkü maçta, yani hafta içinde o kadar garip şeyler yaşandı ki, yani çok güzel biten bir Roma maçından sonra İsmail Kartal'ın yaratmış olduğu bu 2 günlük bir kriz gerçekten Fenerbahçe camiasını yordu. Yani şu Perşembeden sonra cuma, cumartesi ayrılmak, gitmek, gelmek, bir takım şeylerin oluşması, ya bir şeyleri yordu. İşler aslında düzelmişti. Roma maçından sonra her şey güllük gülistanlıktı. İkinci yarıda çok iyi bir oyun vardı. Bugün maça başladı. Yani bir sanki oyuncuların ayaklarında 10 tonluk yük var Ender.
0: Şöyle,
1: kalkamıyorlar, yürüyemiyorlar.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Hafta içinde yaşanan olaylardan sonra takımın bir reaksiyon vermesini beklersiniz değil mi? Eğer her şey yolundaysa teknik adamla futbolcular arasında, takımın da futbolcularında biz memnunuz reaksiyonu vermesi gerekir. Vücut dillerinde ya da sahaya koydukları mücadelede o reaksiyonu gördünüz mü?
1: Ya ben mesela ilk 30 dakika Fenerbahçe'yi sahada görmedim. Bu kadar net, yani böyle bir şey olamaz. Bunların tabii birçok parametresi var oyunun içerisinde olan. Ondan sonra 30'da 40 arasında bir iki böyle cılız bir atak var. Gendüzü'nün kaçırdığı boş kaleye bir gol 37'de var.
0: 37'de ilk pozisyon.
1: Yani işte. Ondan sonra bir tane de şey var. Kerem'in çıkardığı bir pozisyon var orada. Lukaku'nun kafayla Kerem'i indirdiği pozisyon var ama bunları biz pozisyon olarak değerlendirmiyoruz. Şöyle, öyle bir orta sahayla çıktı ki İsmail Kartal. Yani sanki Roma ile oynuyormuşsun gibi bir orta sahayla çıkıyoruz. Şimdi Gendüzü, Kante, İsmail Yüksek. 3 tane 6 numara. Bunların içerisinden 8 numara bile çıkaramıyorsun Ender. Yani 8 numara, 10 numaraya ihtiyacın var, 8'i bile çıkaramıyorsun. Bu orta sahanın üretme şansı 0. Şimdi 2 tane bekine bakıyorsun. Solda Archie Brown bugün takımın bana göre en başarılı oyuncusuydu. Sağ taraftan

0: Mert Müldür, evet. Greenwood'un arkasında bir savunma olarak iyi işler yapıyorsun ama Fenerbahçe futbol takımının beklerinin hücumda katkı sağlaması gerekir. Senin orta sahan katkı sağlamıyor. 3 tane yaratıcılıktan uzak koşan 6 numara orta saha var. Beklerinden Mert Müldür savunma ağırlıkta oynuyor. İleride oynayan 3 tane oyuncu Lukaku, Kerem, Greenwood. Orta sahadan bir destek yok. Bir pozisyonda sadece Gündüz'ü işte ilk yarının sonlarına doğru rakip savunma arasına bir koşu yaptı. Bomboş pozisyonda Kerem de ona çıkardı topu. Atamadı golü. Boş kaleye gol atamadı. İkinci yarıda çözüm üretmesi gerekir dedik. Çözümü yine sahada değişiklik yapmadan İsmail Hoca 60'a kadar. Gündüz'ü bu sefer 8 numaraya çekti. Orada Lukaku'ya yakın oynamaya başladı. İkinci yarı Fenerbahçe biraz toparlandı. Yani çok iyi toparlanmadı ama biraz toparlandı. Rakibe baskıyı arttırmaya başladı. Rakip ceza alanına Gündüz'ü Lukaku'ya destek vermeye başladıktan sonra oradaki baskı arttı. Daha da pozitif işler oluşmaya başladı. Ha şimdi böyle maçlarda bir tane boş kaleye atamıyorsun. İki tane topun direkten dönüyor. Futbol şansın da yanında değil. Şimdi vücut dillerine bakıyorsun oyuncuların. Ya bir
1: hocam,
0: sezon başında
1: deneyeni sever derler ya, şans hani bir laf vardır. Sen denemiyorsun yani.
0: Ya denedi, iki tane direkten dönen var. Bir tane Gündüz'ünün kaçırdığı var.
1: Hocam durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
0: Ya kabul ediyorum Dender, bu tür durumlarda bak bir krizden çıkmak için yani oyuncular çıkamıyorsa şans da yanında olacak. Fenerbahçe'nin şans da yanında değil ya. Ya Gündüz'ünün düşünebiliyor musun, o kadar kaliteli bir oyuncunun boş kaleye topu dışarı atması. Ya kaleye vur da kaleci kurtarsın. Onu bile yapmıyor. Bak bu oyuncuların da psikolojisinin ben iyi olduğunu görmüyorum. Yani bunların hepsinin birlikte toparlanması lazım.
1: Ne olacak şu anda yani?
0: Ya burada bir şey var
1: hocam.
0: Ender.
1: Lider 13, ikinci 12 puanda. Sen 7 puandasın 5 haftada.
0: Şimdi burada bir
1: 6 puan fark oluştu yani.
0: Kabul ediyorum. Bunlar
1: tabii ki çok erken
0: telafi
1: ama
0: edilebilir. Bu ligde bunu sezon başında söyledik. İlerleyen haftalarda ligin tepesinde olan takımların da puan kayıpları olacak. Lig o duruma doğru gidiyor. Öyle evriliyor. Ama burada garip olan 3 tane orta saha üretmeyen orta sahayla bu kadar ısrar etmemek lazım. Mesela hazır olmayan, ben dedim yani Lukaku'yu hoca herhalde hazır gördü ki. Ya Lukaku hazır değil. Sevgili İsmail Kartal hazır değil. Yani 60 dakika sahada kaldı. Sen Lukaku'yu biraz daha sonradan oyuna sokarak kazanabilirsin. Lukaku hiç hazır olmadan, ben seni Antep maçı, bu maç o maç mıydı oynaması gereken? Bence o maç bu maç değildi. Yani bunu içerideki maçlarda birkaç hafta sonra oynatabilirsin 11'de. Şimdi Vedat Muriç ki bugüne kadar oynadığı zaman mücadele gücü, oyun gücü vardı. Yani oyna bunu burada. Lukaku dönemiyor, topu tutamıyor. Yani bir tane Kerem'e kafayla verdiği pas var, o da sıçramadı. Ender, Lukaku sıçrayamıyor. Bunu biz görüyoruz. Şimdi burada gerek var mı Lukaku ile başlamaya? Ya bence de burada bir stratejik hatalar oluyor. 3 tane orta saha. O zaman sen baştan itibaren Gündüz'ü yolla Lukaku'nun yanına. Ya Antep Spor'la oynuyorsun. Roma ile oynamıyorsun. Efendim Juventus'la oynamıyorsun. 3 tane yaratıcı olmayan, kreatif olmayan orta sahayla oynarsan bu işleri çözemezsin. Bir de Mert Müldür mesela. Evet savunma yönünü iyi ama hiç hücuma destek vermiyorsun. Ben 60. dakikada 4. oyuncu Semedo'yu da sokardım oyuna. Çünkü evet Archie Brown güzel işler yaptı, getirdi, top taşıdı. Ama vuracak adam yok. Sayısal olarak giremiyorsun rakip ceza alanına. Sayısal üstünlük rakip ceza alanında sağlayamıyorsun. İkinci yarı sağlamaya başladığın anda bile orta sahadan destek veren bir oyuncun yok. Greenwood zaman zaman çıkıyor, işler yapıyor ama onun gerisinde oyunun sürekliliğinde hiç olmuyor. Antep Spor seni rahatsız etti mi? Bana göre hiç rahatsız etmedi gibi bir şey.
1: İsabetli şutu yok.
0: Yok, olmaz yani bu takıma karşı. Ha, bekleyeceğiz ki şimdi Asensio bir an önce sakatlığı geçsin, düzelsin, gelsin. Asensio'suz bu takım yürümüyor. Bu takım gol pozisyonuna girmiyor. Girdiği pozisyonları tesadüf üretiyor. Şimdi orta sahada kim pas atacak ya? İsmail atmıyor. Gündüz'ü atmıyor. Kante atmıyor. Bu forvete kim pas atacak?
1: O zaman yanlış transfer stratejisi uygulamış.

0: Yani burada bir şimdi asansiyon yok diye oturup karalar bağlamayacaksın.
1: İyi de hocam, bir yaz transfer dönemi geçmiş. Asensio'nun sakatlığına alternatif üretememişsen herhalde doğru bir transfer politikası
0: 8 numara eksikliği %100 bariz bir şekilde bu takımda görünüyor. Bu eksikliği de çıktı, Aziz Bey açıkladı. Gittik, konuştuk, alamadık, çok pahalı dedi ama işte bunu almak zorundaydın. Yani bir şey değil, yapamazsın yani, bu Fenerbahçe taraftarı bunu bekliyor. Bugünkü oyundan sonra da böyle bir oyunu Antep Spor'a karşı 3 tane yaratıcı olmayan orta sahayla oynarsan da iş olmuyor. Hazır olmayan Lukaku ile başlamak ne kadar doğruydu değildi ki çok açık bir şekilde belli oldu. Fenerbahçe'nin toparlanmaya ihtiyacı var, Asensio'ya çok daha fazla ihtiyacı
1: son
0: var.
1: Son 5 sezonda böyle bir sezon açılışı yok. En yakın performans 2022-23'teki 10 puan. Geçen sezon, eleştirilen geçen sezon 11 puan. İsmail Hoca'nın ilk dönemi 15 puanmış mesela. Bir önceki dönemi daha doğru bir ifadeyle. Ama hani şu sezon açılışı, arkadaşlarım bakacaklar, en kötü hani son yılların kaçına girer, ona bir bakacağız yani. Daha detaylandıracağız.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim bu istatistikte. Geçen senede Fenerbahçe evet mağlup olmadı Tedesco döneminde, 11 tane de beraberlik aldı. Evet. Onu da göz ardı etmemek lazım yani. O 11 beraberliğe de bir dikkat çekmek lazım. Ha, bu mağlubiyet daha kötü bir görüntü veriyor ama 11 tane beraberlik de çok iyi bir görüntü vermemişti.
1: Vermemişti, zaten şampiyon da olamadı işte. Peki şimdi hocam, bence bugün Fenerbahçe'nin durumunu özetleyen görüntü, İlk yarıda Fenerbahçe'nin faulü yok. Faul yapmamış rakibini.
2: 8 faul.
1: Fenerbahçe'nin. Hocam 63. dakikada yaptı ilk faulünü ya.
2: Doğru,
1: ya bu ya eşyanın tabiatına aykırı ya. Voleybol oynasam belki bu kadar olur. Ha, orada bile böyle rakip yarı alanına temas yapıyorsun falan, bir şeyler oluyor. Öyle bir ya da itiraz ediyorsun, bir kart mart çıkıyor, bir şey oluyor.
2: Şey görürsün yani, değil mi?
1: Yani voleybol oyunu gibi Fenerbahçe'nin oyunu. İlk faul 63. dakikada, Fenerbahçe takımı bu kadar temastan uzak. Yani bence futbolcuların halini özetleyen bir durum. İkincisi, Fenerbahçe'nin bir veriye daha baktım. Bu sezon puan galibiyet kazandığı ya da bunun içine Roma maçını da ekleyebilirim. Puan ve galibiyet ve puan kazandığı maçlarda hep %50'nin altında toplu oynamış. Örneğin Gençler Birliği maçında %72, bugün de %68. Buna da bir açıklık getirelim. Neler yanlıştı bugün Fenerbahçe'de? Neyi düzeltmek lazım? Düzelir mi?
3: Ya Fenerbahçe ile ilgili bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray'la 6 puan fark var liderle. Yani bir şey atlanıyor burada bana göre. Beşiktaş'la da 5 puan var. Yani geçen sene bir tek Galatasaray'ı takip ediyordu. Beşiktaş kötüydü, Trabzonspor kötü. Tam Trabzonspor'la baktığımızda 7 puanla aynı puanda ama yani şu anda 11 puan fark var zirveyle. Beşiktaş'ta 5 puan var. Onu atlamak gerekir. Tabii. Bir tek Galatasaray yok. Galatasaray'la 6 puan. Yani 2 tane yukarıda takım var. Fenerbahçe bir takımla uğraşmıyor geçtiğimiz sezonlar gibi. Bu bir. İkincisi, şimdi hafta içi Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Galatasaray evet iç sahada oynadı ama fiziksel olarak bir zafiyet göstermedi.
1: Deplasmandan geldiler.
3: Bak, dışarıdan geldikleri evet. Maçta yani dün aşırı böyle çok yoğun böyle bir hücum gücü gösterdi. Yani ilk yarıda, ikinci yarı, ilk yarı zaten 3-0 içeri girerdi. Dün konuştuk. Yani Galatasaray da hafta içi oynadı. Fenerbahçe de oynadı. Fenerbahçe adımını atacak hali yok. Galatasaraylı oyuncular dinamik 90 dakika aynı tempoda oynadı. Hem de oynadıkları takımın 9 puanı vardı. İstim üzerine Kocaeli Spor'la oynadı. Antep çok kötü bir sezon başlangıcı. Orhan Hoca geldi. Geçen hafta 4-2 Göztepe'yi yendiler. Yani düşün. Yani Kocaeli'ye göre hem puan olarak aşağıda hem oyun anlamında. Ama saha içinde çok o foul yapılmamasının en büyük nedeni bu. Çünkü 3 tane 6 numarayla oynayıp o profilde foul yapmıyorsanız gücü yok. Temposu yok. Dinamizm yok. Bu kadar yani Fenerbahçe takımı nasıl oynuyor biliyor musun? Mehter takımı gibi. Bir ileri iki geri. Bir ileri iki geri. Ya Fenerbahçe takımı yatayına yani pas sayılsak dikeyine de yatayına herhalde 10 pas falan 20 pas bir gol olsa devamlı zaten gol atar.

0: vuramayacağı için Ederson'a veriyor ki o daha düzgün vursun topu yani, oyuna soksun diye.
1: Yani bak diğer oyunculardan da Greenwood'a attım, Ake'ye attım. Diğer 8 futbolcudan bir kalecinin bir takım kurulurken top tekniği daha iyi olur mu? Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı evet üretememek. Bu oyuncularla madem oynuyorsun 6 numara böyle bir seçim yaptın İsmail Kartal. Yani bu oyuncularla madem öyle pres yapman gerek. Rakip yarı alanda bunlar 3 tane 6 numara top kazanacak oyuncu. Top da kazanamıyorsun. Geriye koşuyorsun. Bir de devre arası bir şoklama yapman gerekir. Sen bu devre arası İsmail Kartal girdiğinde herhalde takıma dedi ki çok iyi oynuyoruz. Bir topun direkten döndü. Antep'in pozisyonu yok. İşte falan diye herhalde düşündü. Devre arası bir şoklama lazım. Yani futbol takımları. 3 değil yeri geldiğinde 4 oyuncu değişikliği olur ya.
0: 63'te oldu oyuncu değişikliği.
1: Ya 63'te olur. Ya devre arası Pep Guardiola mı ne Klopp mu ne 3 tane 4 tane oyuncu değişikliği yaptığını hatırlıyorum Premier Lig'de. Devre arası bir şoklama olur ya. Bir tane de sakatlanır diye saklarsın. Senin 4 tane oyuncu değişikliği yapabilecek soyunma odasına girdiğinde oyuncu saha içinde kötü olan oyuncu performansları var. Bunu antrenör olarak İsmail Hoca'nın görmesi gerekir. Yani ve de bazı oyuncular da çok aşırı ısrar ediyor. Kerem gibi bir de mesela çok anlaşılmaz bir şey var. Fenerbahçe'yi böyle okumak gerekir. Sen alıyorsun Lukaku'yu alıyorsan eğer Talisca'yı yolluyorsan sen plansız bir transfer yaptın. Aynı şekilde buna Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal üçlüsü. Orta sahada Asensio sakatlandı. Peki Asensio bu maç temposu ritminde bir daha sakatlanırsa yine mi tekrar bir el freni çekip tık arabayı durduracak?
0: Semedo'yu oynatmıyorsunuz. O zaman Talisca niye gitti?
1: Bak şimdi çok güzel söyledin. Şimdi
0: yani bu ne Periz bu ne lahana turşusu diye yani, sormazlar mı?
1: Mert'i de Aziz Bey'in bunlara girmemesi gerek. Mert'i diyor ki ya işte Mert var bizde. Bugün de görmüş Mert'i. Yani Aziz Bey bunlara güvenmemesi gerekir. Ya bu oyuncular falan bir maç oynar, iki maç oynar, beş maç kötü oynar, aldatır. Bunlar büyük takım oyuncusu değil. Ya çıkıp da işte konuşursanız Aziz Bey bu olacak. Madem senin dediğin gibi Mert'e güveniyor, yönetim de güveniyor, hoca da güveniyor. O zaman Semedo ile ilgili karar alırsın. Bak şimdi Talisca yönetirsin. En önemli bir daha söylüyorum. Bu adam zaten oynasa biraz daha Semedo sakatlanma riski de var. Geçen sene iki tane büyük sakatlık yaşadı. Oynamadığı 6 haftaları var, 7 haftaları var. Şimdi Talisca'yı buyur. Hani çok biliyordu işte sosyal medyada veya işte bir görüntüyü bakıp bir de bir şeyler duyup falan böyle okuyup onları yorumlayan arkadaşlar. Talisca iyi oldu Vedat falan. Ya kardeşim tiplemeler aynı. 3 aşağı 5 yukarı Lukaku ile Vedat tiplemesi aynıdır. Şimdi sen böyle bir tiplemelerde Talisca gibi santrofor tabii ki değil ama sen Asensio elinde olsa bile bak sakat olmasa bile Ender sana böyle problemleri çözmüş ya böyle bir oyuncuyu nasıl yolluyorsun siz ya? Bu normal bir şey değil. Geçen sene konuştuk ya dedik devre arası ya El Nesri'yi sen nasıl yollarsın diye değil mi Fenerbahçe yönetimine santrofor bırakırsın. Ya bunu bak Avrupa'da falan bak hani dünya işte Avrupa'da sor bir kulübe böyle şampiyonluğu oynayan ya 54 maçta 44 tane gol atmış 7 tane asist yapmış bir oyuncuyu yollamak olmaz ya. Ya bu normal değil ya. Madem Mert Müldür'ü böyle oynatıyorsun çekeceksin onu çok üretken değil hata yapabilir. Madem öyle yolla Samedo'yu yolla Talisca yani bunu Talisca'yı yollayan da ben iddia ediyorum Oğuz Çetin'le İsmail Kartal değildir. Aziz Bey yollamıştır. Bu doğru değil. Madem sen bir futbol aklı Oğuz Çetin'i getiriyorsun, bir teknik direktör belirliyorsun, onların raporuna aynı şekilde uyacaksın.
0: Ama Mert'i oynat diyen de Aziz Yıldırım.
1: Tamam Mert'i
0: oynat. O zaman niye Talisca'yı gönder desin? Semedo'yu gönder de.
1: Hayır ama bence var ya, bence Talisca bir maç kötü oynadı orada çıktı. Ben İsmail Kartal'ın, ya İsmail Kartal direkt söyledi Ender. Talisca gitmeyecek dedi, Talisca'dan çok memnunum dedi. Yani Talisca'yı yollamadığı belli. Yani İsmail Kartal'ın ya zaten yani yollamaz da hiçbir antrenör Talisca gibi bir silahı Türkiye'de yollamaz. Sen Avrupa maçında Talisca oynatmayabilirsin bak Roma'ya karşı. Antep'e gidersin problem mi çözecek sana bir taneye kadar vur gol sen 3 puan alırsın. Çok kötü oynadın maçı o krizi sana bir şekilde çözer o krizden kurtarır seni anahtar oyuncu. Yani ondan sonra öbür hafta Fenerbahçe iyi oynar toparlar kendini zaten galip gelir. Amaç ne? Senin kriz yaşadığında sana skor yapacak oyuncu lazım. Şu Fenerbahçe kadrosunda krizde skor yapacak oyuncu tek görülen Greenwood. Bir de bak Lukaku en son şunu söyleyeyim. Lukaku ile ilgili Vedat ile ilgili biz bak değerlendirmeyi şöyle yapmamız gerekiyor. Top gelmiyor Ender. Bak top gelmediği zaman bu adamlar hani kötü oynadı vesaire fiziksel top gelmiyor. Bu orta sahadan üçlüden bir kere top mu gelecek bağlantılı 2'ye 1 veya destek mi verecek? Üçü de yani üçü de aynı tip. Kerem'den gelmez. Bir tek

0: Greenwood'dan gelecek. E, bu takım rakip yarı alanda kalmıyor. Kenar ortası yok. Bu adamlar nasıl gol atacak ikisi? Madem diyorum ya bak böyle bir oyuncu tiplemeleri var. Bunu masaya yatıracaktı. Üçlü yönetim. Oğuz Çetin ve İsmail Kartal. Ya biz takım bunları yapıyoruz ya bir tek Asensio var. Asensio oynamadı mı biz ne yapacağız? İşte o zaman Talisca'ya ihtiyacımız var. Talisca burada çıkar işte. Bireysel sorumluluk alır ve de tabela yapar bize. Onun için kalması gerekir. Şunu yollayalım. Ya bu derin yapılacak bir analizler sonu Talisca'nın gitmesi veya kalması böyle bir şekilde karar verirdi. Böyle ezbere değil. Talisca gitsin. E gittikten sonra ne olacak? Yok. Ondan sonrası tufan.
1: Peki daha devam ederiz. Şuna bir baktık. 5 maçtaki daha kötü performans son yıllarda nerede var diye. 2018-19 sezonu. Ali Bey'in ilk sezonu. Koku, Filip Koku dönemi. 5 maçta 6 puan var. Kokulu sezon. 2018-19'da son yıllarda daha kötü olan. Zaten o sezonda 6. olmuş Fenerbahçe. Yani bu gidişi, şu gidişatı nasıl durduracak Fenerbahçe, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım? Çünkü Aziz Bey, ben bir yıllığına geldim. Bu takımı şampiyon yapacağım dedi. Yapamazsa kendisi kalmaz herhalde ya da genel kurulunda kal diyeceğini düşünmüyorum. Zaten ortaya koyduğu iddia bu. Ama şu görüntü nasıl değişecek? Yani size umut vaat ediyor mu ya da ne yapmak lazım? Acil çözüm ne üretilebilir?
2: Aziz Bey gelirken büyük umutlarla geldi. Çıtayı daha da yükseltti. Bir önceki dönem oranla. Bir yılına geliyorum. Bu sene ne olursa olsun şampiyon olacağız deyince bütün taraftarların umutları daha da yükseldi. Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna baktığınız zaman evet yabancı oyuncu sayısında tercihleri şu anda yanlış olduğunu gözlemliyoruz. Talisca'nın senin oynadığın Avrupa maçlarında skor elde eden oyunu sonuca bağlayan en etken oyuncun oyken ondan ayrılmak, vedalaşmak enteresan bir hadise. Bugün görülen takıma baktığımız zaman enerjisi bitmiş bir takım. Sahaya hiçbir enerji, coşku, istek vermiyor. Roma maçındaki takımla bu akşamki takımın oyun anlayışına baktığımız zaman siyahla beyaz kadar fark var. Oyuncular birbirine çok uzak. Yardımlaşma yok, destek yok. Oyunun boyu acayip uzun. E nasıl gol gelecek? E birebir eşleşmelerde de Antep'in zaten oyun felsefesinde var. Yakın markajda tatlı sert oyna, hatta zaman zaman sert oyna, yıldır olay bitsin. O yüzden ilk yarıda Antep'in 8 faul var, Fenerbahçe hiç faul yok. Faul yapacak gücün de yok. Böyle olunca nasıl üreteceksin? Greenwood tek başına çabalıyor. Brown biraz bindirdi 1-2, yok. Greenwood tek başına nasıl başaracak? Bir sağa geçti, bir sola geçti. Kerim Çalhan oldu.
1: Al ver yapamıyor.
2: Yani duvar yapacak insan yok.
1: Greenwood.
2: Lukaku'yla Kerem...
0: 130 kilometre hafta içi koştular ya, pardon. Evet. O hocama destek, 130 kilometre yakın koştular Roma kadar. Bitti işte, diyorum ya Şampiyonlar Ligi, bunu planlamak ayrı. Yani en önemli, çok özür dilerim hocam. Yok, bir şey söyleyeceğim. Hocam. Bak bunu atlıyor Fenerbahçe bana göre. Galatasaray'la Beşiktaş'la puan farkı kapanır oyunu kapanabilir. Biri 6, biri 5 puan kapanabilir. Kapanmayacak ne var biliyor musun sıkıntı? Oyun farkı var. Puan farkından daha önemli Fenerbahçe'nin çözeceği bu. İsmail Kartal'ın bir kere daha cesaretli olması gerekir. Sen bugün gol gelmiyor, sana gol lazım. Başka hiçbir şey alternatifin yok. Hem kendin olayların var hafta içi yaşattığın. Bir sürü olaylar var vesaire kulüpte yaşanan. Ya sen Lukaku'yla birebir oyuncu değişikliği için sen orada durmuyorsun.
1: Sen Aziz Yıldırım stadyumdan ayrılıyor. Bir açıklama yok sanıyorum. Arkadaşlarımızdan bir uyarı gelmedi. Doğal olarak son derece üzgün göründü Aziz Bey ve stat'tan ayrılıyor Fenerbahçeli yöneticiler. Evet.
0: Ya, son şunu söyleyeyim. Yani sen oyuna yani böyle tiplemelerle yani bu fark yaratamazsın. Antrenörlük esnekliktir, risktir. Yani risk almıyorsan en büyük riski alıyorsun abi. Bu futbolda böyledir. Doğru mu hocam? Riski alacaksın. Yani sen Lukaku'yu çıkarmayacaksın. Tamam, hocaya katılıyorum. Tamam, hazır değil. Kalsın içeride, rakip düşsün. Tayvi al Vedat'ı da Muriç'e. 4-4-2'ye dön. Senin orta sahan
1: zaten öyle. Duvar yazıları var ya. Aynen. Hayattaki en büyük risk hiçbir riske girmemektir gibi.
0: Bırak. Yani sen al ikisi 4-4-2'ye dön. Sen madem hani orada bir karambol futbolu dönme, orada bir gol atmak istiyorsun. Rakip ceza sahası içinde çoğalamıyorsun. İki santraforlu oyna. Madem hata yaptın, Lukaku ile başladın. Vedat'ı da at, rakip düşünsün. İyice at rakibi, geriye at. Kenar ortası duran top bir tane atarsın. Sonra ne yap? Bir orta saha al Bartu'yu. Çıkar o zaman Lukaku'yu, hani üçlü bir orta sahayla skora oyna. Oyun ertele. Ya bir de transfer böyle yarım yamalak yapılır mı Allah aşkına ya? Yani ben şimdi Oğuz Çeti ve İsmail Kartal'la mesela bir şey olsa sormak isterdim. Onlar herhalde bu orta sahayla oynanmaz. Bak hep söylüyorum. Ya Galatasaray senin rakibin, birinci rakibin, bak Beşiktaş da keza öyle. Trossard'lar falan oynuyor düşün çizgilerde. Ya senin, ya adam Leo'ya alıyor, Barış var, orada Yunus var, Sané var. Sen Greenwood'un ayağına bakıyorsun. Kerem'i geç. Yani Kerem bir de parantez içi. Ya pardon kardeşim, çıkıyor kulübeye bir surat bir şey. Ya Kerem'e diyecekler bak, takım oyuncusu nereden olmaz. Yok o der ki bak şimdi, yok öyle, ben ona sorsa olur mu öyle şey, ne söylüyorsun. Kerem'e diyecekler ki gol kralısın bu sene. 40 gol atacaksın ama Fenerbahçe şampiyon olunca 40 golü tercih eder. Ya bunlar şimdi çıkmış Fenerbahçe ne derdi, neyse hocası olaylar yaşamış. Yenmesi gerek bir surat. Birine eli diyor yalandan, elini değmiyor, geçiyor kulübe falan. Ya ne oynadın, kime surat yapıyorsun ya? Daha küsmüş, daha haberi yok.
1: Hücumdaki oyuncuların topla buluşmasına bak. Greenwood 71, Kerem 29, Lukaku 23.
0: Kerem 29'un var ya yarısını, %50'sini kaybetmiştir zaten. Bir de kendi
1: Kerem'in
0: adam,
1: bakalım rakamlarına.
0: Ya kendin de bilmiyor attın yani, kötü oynuyor, çıkarım koşarak bir suratla falan. Ya ben Cristiano Ronaldo'yu seyrettim abi, yorumladım. Messi'ler falan en iyi zamanı Madrid'de, Barcelona'da abi. Soyunma odalarına gittim, yanlış anlama, bu Kerem gibi yürümüyorlar ya, daha mütevaziler ya. Kerem bir çıkarken bir yürürken falan, ya Allah aşkına ya. Yani Allah aşkına bir futbol oynayın ya, bir şey. Yani bir katkınız olsun bir takıma, bir maliyetleriniz var ya. Bu nedir abi ya?
1: Maçında 111 kilometre koşmuş Fenerbahçe.
0: 111. Ben UEFA sitesi 12 120.7 idi. 120.8 de Roma biliyorum. İkisi bu kadar koştuğunu
1: şimdi
0: biliyorum. Ya bu kadar yarım yamalak yani transfer yapılmaz. Bu kadar eksik çizgilerde oyuncu yok. İrfan'ı oyuna gir, kurtar. Oğuz gir. Ben burada transfer zaman son günü
1: İrfan söyledim. İkinci jübilesinde bugün
0: ya
1: yaptı.
0: Ya İrfan
1: galiba.
0: Oğuz'a
1: İktisar jübile, Kadıköy jübilesini yapmıştı. Deplasman jübilesi de bugün olabilir.
0: İrfan, Oğuz'la Kerem'le bu iş yürümeyeceğini söyledim. Dedim ki Leo'yu alıyor. Sané oynuyor. Bu Sané oturuyor ya Galatasaray'da bench'te falan yani, düşün. Ya sen bunların üzerinden çizgi oyunu oynayacaksın ve iki tane santrafor oluyorsun.
1: Kerem'in ikili mücadelesi iki. İki ikili mücadeleye girmiş, birini kazanmış. Bir kanat oyuncusu iki kez ikili mücadeleye girer mi ya?
3: Rakibe çalım bile atmamışsın demek yani.
1: İki kez ikili mücadeleye girer misin?
3: Ben de rakibe çalım bile atmamışsın
0: pas
3: demek.
0: Pas baksana 16 tane olumlu atmış değil mi? 13
1: çalım
0: tanesine.
1: Çalım sıfır bak.
0: Çalım sıfır. Sıfır çizgi. Ben de pas
3: i̇şte
0: bak.
3: Diyorum çalım atmamışsın
0: bak, %50
3: yani.
0: Bak %29 pas buluşmuş. 16'sı galiba olumlu, 13 olumsuz mu? Bak gördün mü Ender?
1: 16'da 13 isabetli.
0: 16'da 13 mü isabetli?
1: Evet. Demiş.
0: 29. Valla kaç, ben saydım daha bu oyunun başında 3 tane 4 tane pas hatasıyla başladı. Ya bir de diyorum yani bunları transferde.
1: Hocam nereye verdiğin pası, ne yaptın?
0: Ya zaten iş adam. Ya
1: bugün
0: bak,
1: işte Genduzi'ye verdiği pas
0: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bak Fenerbahçe Avrupa, bak Şampiyonlar Ligi'nde bir daha maç olsun bu hafta, yine iyi oynar. Durduruma yönelik. Fenerbahçe top ayağında üretemez, sıkıntısı bu. 2-2-2-4 Fenerbahçe oynasın Şampiyonlar Ligi'nde, kimle oynarsa iyi mücadele eder. Bu çünkü eldeki kadro ona müsait. Kante, İsmail, Gündüz'ü ile oynuyorsun. Bekliyorsun kompakt bir yerde, tamam. E ne olacak böyle Anadolu takımlarıyla oynarken bu sefer sen topa, anladın mı, hükmedeceksin. Topu sen isteyeceksin, talep edeceksin. Talep ettiğin zaman üretemez Fenerbahçe.
1: İşte
0: bugünkü
1: onu,
0: bu
1: onu
0: bütünlük
1: ya.
0: Böyle geçmez ama Ender.
1: %40'larda oynadığı maçları
0: Ender,
1: hep kazanmış.
0: Böyle geçmez. Bu, o zaman ne yapacaksın? Bu orta sahayla Asensio eğer oynamadığı zaman söylüyorum. Asensio oynuyorsa tamam 4-2-3-1'i kur. 4-4-2 oynayacaksın. Senin başka yani bir baktın maçta iyi gidiyor vesaire falan, bir santroforu çıkaracaksın. Başka senin puan alma şansın yok. Yani bu kadar ezbere eli açık hücum eder mi ya? Fenerbahçe çok rahat Anadolu takımları puan alır ya. Kadıköy'de de alır bu oyunla. Kendi sahasında da alır.
2: Hocam Lukaku iki pozisyondaydı herhalde. Kerem'le anlaşmakta da güçlük çekti. Kerem'i çağırıyor. Havadan gelen yüksek topla indirecek. Fakat Kerem bambaşka
0: çoğalmıyor,
2: bir yerde.
0: Çoğalmıyor. Kimse yok.
2: Yok.
1: Mustafa Hocam.
2: Yani
1: Ya adam kime indirecek?
2: İşte onun için çağırıyor, geldi en sonunda seslendi ona, Kerem hani gel bana yakın oyna diyor. Çünkü topu atacak, orada boşluk var, atamıyor. Basıyor, Abena da iyi yakaladı Lukaku'yu. Harbiden bu akşam iyi iş yaptı.
0: Hocam, ya bir kere en önemli ne biliyor musun? Bak, hocam bak, Kerem dedin ya. Hocam bak, ya bu Kerem ısrarını İsmail Kartal'ın ben anladım. Ya anlamıyorum. Bir dinlendir ya bu adamı Oğuz. Ya bir de o Nene, bak Nene'yi geçen sene de burada birebir geçme etmiyor. Koşuyor ama dinamik bir oyuncu. Elde mi? Ya Oğuz oynar veya Nene, bir oynatma, bir Kerem'e bir dinlendir ya. Ya devamlı herif kötü oynuyor, kötü oynuyor, kötü. Kerem'e de böyle kötülük yapıyorsun. Bir de o kendini ne zannediyor biliyor musun? Ya ben iyiyim, iyiyim, oynuyorum devamlı falan.
1: Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın karşılaştırması yaptık Şenol Hoca. Kerem 4, Oğuz 5 kez oynamış. Gol ve asisti yok Kerem ligde. Oğuz'un 1 gol 1 asisti var. Gol beklentilerini ekrana verdik. Asist beklentilerini verdik. Kilit pasları. Yani şuradan gördüğüm benim ya çok da bir farklı değil. Oğuz'un bir gol bir asisti var ama şunu söyleyebilirim. Oğuz'un oyun katkısı çok daha fazlaydı. Oynadığı maçlarda Kerem'e göre oyun katkısı. Skor katkısı da yaptı.
3: Hocam Olympique Lyon katkısı. Maçının sevgili Ender Bilgin, Olympique Lyon maçının en iyi oyuncularından birisi kimdi?
2: Oğuz.
3: Deplasmanda. Oğuz Aydın da.
1: Ne oldu peki?
3: Ne oldu? Ben anlamıyorum zaten ne oluyor. Bu Oğuz Aydın iyi oynuyor. Ya hadi şimdi yabancı hocalar geliyor, tercih etmiyordu. Şimdi İsmail Hoca niye tercih etmiyor anlamış değilim. Ben şimdi Kerem konusunda sezon başından beri o kadar çok şey söyledim ki. Ender, yani artık söylemek istemiyorum, yoruldum söylemekten. Belki biz söylüyoruz diye mi de. Ya abi bu olmuyor. Kerem'e de yazık.
4: Tabii.
3: Kerem'e de yazık. Ama Kerem, bu forma seni daha ne kadar taşıyacak ya? Bu Fenerbahçe seni ne kadar da taşıyacak? Ya bir kere de sen taşı Fenerbahçe'yi bir yere taşı ya. Bugün uzun yıllar sonra yaptığı çok güzel bir şey var. O da kendine güvenemediğinden kaleye vurmadı. Kaçırırsam tepki alırım diye. Şahane bir pas verdi Gendüzü'ye. Gendüzü de kaybolmuş.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bitmiş. Gendüzü de bugün çok çok kötüydü.
3: Ya onu diyorum.
1: Bir önceki Avrupa maçında yoktu. Ondan önce oynadığı lig maçında da kötüydü. Eşiktaş maçında.
3: Hocam hem kötüydü. Kötü, bak hem kötü hem güvensiz. Yani bunları aşmak lazım. Bunları kolay kolay. İşin doğrusunu söyleyeyim arkadaş. İsmail Kartal kendi oyununa dönecek. Başkalarının söylediği oyunlarla birlikte bu oyunu oynayamıyorsun. İsmail, bugüne kadar nasıl oynatıyordun? Daha önce Fenerbahçe'ye geldiğin zaman hangi oyunu tercih ediyordun? Bu oyuncuları ona zorlayacaksın. Üstelik bugünkü kadro Lukaku hariç buna müsaitti. 3 tane orta saha koyuyorsun, 3'ü de 6 numara. Halk arasında söylüyorlar, kene gibi orta saha böyle ısıracak. Ya bunların 3'ü de ısırıyordu. İşlerinde bir tek ısıran vardı ya, İsmail. Diğer 2 tanesi ısırmıyordu. Artı bu 3 tane orta saha oyuncusundan Lukaku'ya bir yardım yapacak bir 10 numara istemiyoruz Ender. 8 de kafi. Nitekim ikinci yarının başında Gendouzi oyundan çıkana kadar 8 numara gibi oynadı. Lukaku'ya yakın oynadıktan sonra Fenerbahçe'nin baskısı Antepspor'un ceza alanının içerisine kadar gitti. Yani İsmail Kartal kendi oyununa dönecek. Bu kadar geriye yaslanıp oynamaz Fenerbahçe. Evet, Avrupa'da oynaması son derece doğru. Avrupa ile lig arasındaki farkı biz göremedik. Biz bunu görmek istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı bunu görmek istiyor Ender. Önde basan, ya şimdi Antepspor'u da, yani bir kadrona bakıyorsun. Antepspor'u ben aşağılamıyorum. İyi bir takım. Geçen hafta Göztepe'yi yendi. Tebrik ediyorum onları. Bugün de iyi mücadele ettiler. Ama senin takım seviyen Ender çok yukarıda. Arada dünya fark var. Sen bu takımla beraber 3 tane 6 numarayla çıksan bile, bak Ender, fark etmez 6'yı. 6'ları biz 8-10 oynarken gördük. Torreira ne yapıyor? 6 numara değil mi? Bildiğimiz 6 numara değil mi Ender? Geçen hafta Galatasaray'a attığı bir gol var. Halı sahadaki golü gibi, ceza alanı içinde ölüm şey gibi, mekik dokur gibi gol attı. Ya bir tanesi girmiyor rakip ceza alanına ya. Gendouzi ikinci yarının başında girdi. İlk yarının başında da gir. Lukaku'ya yardımcı ol. Ya hiçbiri girmez mi rakip? Ya bir orta saha, büyük takım orta sahası bir kişi hariç bir kişiyi bırakırsa subab olarak orada, emniyet subabı, emniyet şeyi olarak güvenli bir şekilde bırakırsa, diğer ikisi girecek rakip cezalarına Ender. Fenerbahçe'nin orta sahası rakip cezalarına eğer girmiyorsa sorun var. Girmiyorsa hoca olarak onları oraya sokacaksın.
1: Şimdi bu orta saha üçlüsünün oynadığı maçlara bakıyorum. Trabzon deplasmanı tamam. Ama bak Karagümrük maçı mesela, üretmen gereken maç, 2-0 yenilmişsin.

0: Yakaladığım pozisyon ve verdiğim pozisyonları da arkadaşlarım göstermiş. Konya maçı onun sonucu yok. Hatırlayamıyorum onun o Konya maçını. Konya kupa maçı.
1: Kupa maçı tamam, uzatmalarda kupa maçı. Samet o penaltı yaptırdı ya. Evet. 1-0 Konya Spor.
0: Orada da üretkenlik kısıtlı. Bugünkü maç keza öyle. Yani bu üçlü işte
1: orada işte senin söylediğin var. Toplu oynama süresi var.
0: Roma maçı evet,
1: toplu
0: olabilir.
1: Oynama Trabzon'da kaç? Yani, %42.
0: İşte zaten az önce söylediğin işte. %50'nin altında kaldığın. Topla 40-45 arasında oynadığı bütün maçları kazanmış Fenerbahçe.
2: Ya işte hep onu diyorum bak Ender. İsmail Kartal kendi oyununu bak, o kendi düşündüğünü bana göre oynattırmıyor. Yani taktiksel olarak da çalışmıyordur kendi düşünü. Şimdi niye? Beşiktaş maçında ikinci yarıda aslında bu üçlü 60. dakikadan sonra değil ikinci yarı itibariyle bu üçlüyle oynaman lazımdı. Çünkü Beşiktaş'ın güçlü bir orta sahası vardı. Bir de kendi evinde oynuyorsun. Orada bir yanlışlık oldu. Şimdi geliyor insanlar eleştiriyor İsmail Kartal'ı. Belki de onlardan çok alınıyor. Bu üçlü bugün Antep'te oynar mı ya? Oynamaz. Ha, oynasa bile tekrar söylüyorum. Bu üçlüden bir tanesini Lukaku'nun yanına yolla hiç fark etmez ya. Yani Gendouzi'yi yolla, Kante'yi yolla. İsmail'i değil ama. İsmail'i yollama. Öbür ikisini yolla. Gitsin bir sayısal üstünlük sağlasın Antep Spor'un oraya. Ha, ikinci yarıda. Ya Mert Müldür tamam anladık da Avrupa maçında oynadın. Evet görevini yaptın. Bugün ilk yarıda yap. Ya İsmail Hoca'ya 60'ya beklemeden bence Semedo'yu da oyuna al ya. Semedo'yu al çünkü.
0: 60'da da almadı onu 80, 75 falandı.
1: Yani, 84. dakikada. 80,
2: Semedo'yu al oyuna çünkü sağ tarafın çalışmıyor.
1: Yok pardon tek daha başına 84'te şey aldı Bartu'yu aldı. 75'te aldı. Doğru doğru
0: 75'te
1: 84'te Bartu'yu aldı.
2: Greenwood'da
1: yani.
2: Şimdi bakıyorsun Bartu, orada yalnız kaldı.
3: Bartu'yu 87'de almış hocam.
1: 84 mü?
3: 84'te 80. Oğuz Aydın'la Muriç'i almış.
1: Yok ya daha önce aldı.
3: Pardon Oğuz Aydın, 60. Muriç. Muriç 64 evet 63, evet pardon
0: 63
3: pardon.
0: Onların hepsi.
3: Bartu'yu 87'de almış.
0: Valla tabii şeyi soruyor izleyiciler buradan ne olur artık bu saatten sonra diye soruyorlar. Ve taraftarın da daha 5. haftada inancının çok zedelendiği bir
1: neden o?
0: Görüntüye büründü iş. Umut vermiyor çünkü.
1: Oyun yani diyorum ya az önce söyledim puan farkı değil Galatasaray ile Beşiktaş olan derdi taraftarın bence Fenerbahçe için yani yazılan çizilen onların yazdığı bu değil. Yani kapanır. Esas bu oyunla kapanmaz. Bu oyunla da her geçen gün açılır. Yani bir de iki daha yani iki kul var daha böyle hafta içi falan yani bir haftada 3 maça işte milli aradan sonra bu haftadan sonra milli aradan sonra o yoğunlukta Fenerbahçe nasıl çıkacak işin içinden? Yani orada belki kötü oynayacaksın. Yani o beceriyle bir tane gol atacaksın ekstra. O da yok. Çünkü yani bir kere bak İsmail yüksek topu hareketlendirecek 6 numara tek ön libero olur mu ya günümüze? Adam Rodri ile oynuyor ya. Rodri ile oynuyor adam. Şaka mı ya? Yani düşün Kimmich dediğin Alman milli takım sağ bek oynattı işte. Çok büyük yanlıştı Alman milli takımı Nagelsmann Dünya Kupası'nda. Adam tekrar 6 numara. Yani bunlar topu hareketlendiriyor ya. Yani bu kadar perspektifi, tempoyu belirleyecek, tempoyu yükseltecek, düşürecek, savunmanın önünde alacak. İsmail yüksek bir top atıyor, ara topu atıyor, top Umut'a gidiyor. Allah aşkına bunu görmek için antrenör olmaya gerek yok ya. Yani bu sezon başı böyle tiplemelerle, bu Gendouzi de olsa Kante'yle tam ikili de oynuyor ama bir tane oraya becerili oyuncu almaz mısın ya? Aynı tipleme aynı tipleme geçen sene geçtiğimiz sene Fenerbahçe'de hep kötü oyuncularla orta saha düzeni. Yani bu orta saha düzeni olmadığı müddetçe sen iki tane bak Lukaku'nun gençliği olsa Vedat'ın geçen seneden hatta daha önceki olsun bırak hani La Liga'da o kadar gol attı. Gençliği olsa yani Inter'den Chelsea'ye 110 milyon euro sterline gidecek yani Fenerbahçe verse gelse yine gol atamaz. Bu orta saha düzeninde. Günümüzde artık en önemli şey atan tutan falan onları geç herkes biliyor. En önemli bir kere o düzen için orta saha tiplemeleri birbirine uygun olmalı. Burada Beşiktaş'ı niye bu kadar övdük? 3 tane oyuncu Salih, 8 numara Olaytan ve Orkun Kökçü tiplemeleri çok doğru. Fenerbahçe bu tiplemeleri doğru yapamamış. Bir de Asensio var onların önünde sakatlanınca geçmiş olsun. Hücuma top gitmiyor, üretkenlik olmuyor, oraya oynatamıyor. Yani ne bunu İsmail oynatır, ne Kante, ne Gendouzi. Şimdi bu kadar orta saha düzeninde iki tane santrafor oluyorsun. Yani düşün, iki tane diyorsun top getir.

0: getiremiyorsun oraya.
1: Tabii.
0: Top getiriyor musun Ender? En büyük sıkıntı. Madem öyle, orta sahaya daha yetenekli, becerili, sana burada üretkenliği işte daha üst maksimum seviyeye çevirecek. Seni oynatacak, geriye oynatmayacak Ender.
2: Üç tane öne dikine oynayacak. Var. Üç tane altın var. Koca bir transfer sezonu geçiyor. Bir tane 8 almıyoruz. İnanılır gibi değil ya. Yani 3-6, birisini 6'ya koyuyorsun. 2-6'dan da sahte 8 yapmaya çalışıyorsun.
0: Bak, bravo. Şunu da söyleyeyim. Az ve şöyle bir şey söyleyeyim.
3: Bugün yaptıysa yarıda bir ara Gendüzi'yi 60. dakika çıkana kadar Gendüzi 8 oynattı. Sayısal olarak da oraya gitti aslında. Bak, o bile bir şey yani. Bak, şunun içerisinden onu bile çıkarmak bir şey. Yani o 8 olarak yolla, Kante'yi yolla. Ya ikinci ara Antep senin kalene gelmiyor ki zaten. Ya dediğim gibi bak, Re Hoca da demiş şimdi, oyun lazım dedi. Taraftar ondan mı? İşte bu oyunu, bak tekrar söylüyorum, İsmail Kartal kendi oyununa dönmesi lazım. İsmail Kartal'ın oyununda baskı pres var ama her zaman değil. Ha, bu kadronun içerisinde yapabildiğin kadar...
1: Hocam bu kadronu yapamaz.
3: Hayır, şöyle, bu kadronun bu kadar da kötü
1: yap.
3: Bu kadar
1: yapamaz.
3: Kötü değil ama.
0: Bu Lukaku'yla, Vedat'la, Asensio,
3: Lukaku'yla yapamazsın.
0: Hayır, Vedat'la da bir yere kadar hocam. Bunlarla yapmak böyle dinamik... Ya bak, en
2: sonra
0: önemli
2: o
0: dinamik...
2: baskıyı yapmaya çalışırken o baskıdan sıyrıldılar mı? Arada
0: ağır,
2: bir 40 metre boşluk kalıyor
0: çok
2: hocam.
0: Gitti,
3: hocam ama
0: yapamazsın.
3: Bak, ne diyorum, eskisi kadar olmasa bile biraz daha önde oynaman lazım. Böyle 3 tane 6 numarayla oynayıp da ben
2: zaten
3: oyunu...
2: olmaz.
3: Olmuyor hocam. Zaten Enler, olmuyor. Bak bir şey söyleyeyim. Kızıyoruz ediyoruz bugün. İrfan'ı bu hale getirmemek lazımdı. Bak İrfan'ı bu hale... Ya bugün deplasmanda İrfan'dan faydalanabilirsin. Ama belli ki içerideki maçta İrfan'ın aldığı o tepki, İrfan'ı ondan kurtulamamış. İrfan'ın işi bundan sonra zor.
0: Ben hocam bu hale getirmesinden
2: bir şey de görmedim
0: mısın
2: ki ya.
3: Şey için dedim.
0: Yani diyorsun baskıdan baskı yapmayın, hayır, bu hale gelmesin. Hocam haklı insanlar. 5 sene
3: ya, ben
0: gidip
3: sana bir haksız
0: bir sene
3: ki.
0: Hayır, ben
2: az
0: ben,
2: bile ya.
0: Bak, 5 senede bir sezonum var. O 99'u her sene yatmışsın, hiçbir şey yok. Bravo Ender'e katı. Ya hepimiz hasbel kadar futbol oynadık. Ya bunlar aksine bir insanı bu baskılar daha motive eder. Bir hesap sorarsın, dersin çıkacağım sahaya, ben göstereceğim.
3: İşte bugün,
0: bir meydan okursun.
3: Bugün onu ya, deplasmanda tam yakaladın yap.
0: Hocam ne yapıyor görmedin mi ya Allah aşkına? Ya koşacak bacaklarını aşacak hali yok. Hafta içi oynamışsın. Takımın bir krizi var. Bir sorumluluk al. Kendine iyi bak. Çık bir tane gol at. Taraftar ne diyecek? Bak
3: tabii,
0: şimdi.
3: Üstelik takımın eskilerinden bir tanesisin.
0: Hocam
3: orada.
0: Bak attı bugün bir tane gol. Veya asist yaptı, çok iyi oynadı. Taraftar diyecek ya bak toparlıyor. Hafta sonu bir daha içeride aynısını yap. Taraftar niye sana bağırsın? Niye
3: ya
0: bağırıyor?
3: Evet, işte daha önce bu oldu. Ben de onu söylemiyorum. Bugün eğer bu formayı aldınsa, tam orada girdin, aldın sen şeyi. Orada sen bu işi yap bugün. Antep'te çok rahat bir ortam vardı. Bak takımda seni oyuna attı İsmail Hoca.
0: Antep'te oyundan düştü, alanlar buldu biliyor musun?
3: Bravo,
0: bir
3: sürü boş
0: alanlar vardı.
2: Ama yorulduğu bölüm.
0: Bravo.
3: Ya, o kadar güzel pozisyonlar geldi ki İrfan'a. İrfan belli ki ya sen 30 yaşında tecrübe kazanmışsın. Ya dinlemeyeceksin, kulağını tıkayacaksın. Orada birkaç tane pozisyon buldu. Ya kontrol edemiyor, gidemiyor. Güvenini çok kaybetmiş. Ya aslında kaybetmeyeceksin ya Ender. Ya Fenerbahçe formasını bu kadar... Neye rağmen diyeyim, bu kadar şans verilmesine rağmen hala veriliyorsa da sen bunu taşıyamıyorsan, o zaman kusura bakmayacaksın ya. Bu Fenerbahçe forması çok değerli efendim, büyük kulüpler için her kulübün forması değerli ama sana bu formayı vermişler. Bak gitmişsin Karagümrük'e, gelmişsin, İsmail Kartal sana kucak açmış.
0: Bir de orada sana örselenmişsin, oraya gitmişsin, örselenmişsin, neyin olduğunu yani, öğrenmişsin. Geri gelişi böyle mi olur ya? Bir de diyor ki ben çok iyi, yok. Bak bir de şu var, Aziz Bey bu olayları biliyordu. Şimdi
2: versenize İrfan Can Kahveci performansı.
0: Aziz Bey şöyle bir açıklama yaptı. Ya dedi bilmiyorsunuz dedi, biz dedi çok işte şeyle uğraştık, bu transferleri yaptık ama daha fazla yapamayacağız. Çünkü nedeni dedi, bizim dedi işte birçok oyuncuyla dedi geçmişten kontrat var, doğru mu Ender? Paralarını vereceğiz vesaire, çok büyük rakamları var ve bu vereceğimiz
2: hala
0: parayla bakacağım. Hala biz ödüyoruz falan diyor. Şimdi tamam haklı olabilir ama taraftar bunu duymak istemiyor. Bahane duymak istemiyor. Ender diyor ki Aziz Bey geldiyse yönetim kuruluyla bu 4 transferin icabında 8 transfer yapacak, o paraları da verecek. Beni nasıl şampiyon yapacaksın? Aziz Bey'den duymak istedikleri bu. Stadı 10 bin kişi arttırması, para, localar vesaire falan, bunları bak inan Fenerbahçe taraftarının umurunda.

0: Bunda değil sor. Fenerbahçe taraftarı tek istediği ne biliyor musun? 408 oyuncu alınsın, 10 oyuncu alsın, beni ilgilendirmez. Bu takım şampiyon olsun diyor Fenerbahçe. Sen bunu yapacaksan gel, yoksa diyor gelme. Aziz Bey bunları biliyordu. Şimdi diyor ki ona işte 6 ödedik, buna 4 ödedik falan. Bunlar bilinen işti Fenerbahçe'de. Aziz Bey transferi eksik bıraktı. Ben Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın
1: biraz devre arası daha transferine fazla, benzedi ya, değil mi?
0: Bak aynen yarım yamalak bıraktı. Geçen seneki Saadettin Saran transferine benzedi. Böyle olmaz. Senin rakibin Galatasaray ve Beşiktaş, özellikle Beşiktaş çok doğru bir yapılanması var. Mükemmel. Ama Galatasaray'da genç menç doğru öyle Leo transferi çizgileri için önemli. Doğru zaten bir de kadrosu var. Sen bunların gerisine düştün. Yaptığın transferde tam tamlama takımı yani ne omurgasını doğru yaptın ne çizgileri dört dörtlük yaptın. Evet iyi transfer gibi benziyor, kötü de değil, yarım yamalak olmaz. Yarım yamalak olmaz, ya yaparsın ya yapmazsın. Bunun içinde geçmişte dediğim gibi hani para ödüyoruz işte oyuncular kontratlar değil. İnsanlar Aziz Bey geldiyse diyor ki mazeret üretmesin bana mağaret üretsin, bu takımı şampiyon yapsın. Ben başka bir şey istemiyorum.
1: Kendisi de öyle vaat etti.
0: Benim
1: zaten
0: işte arsa, marsa vesaire, Fener locası, mocası, işte 10 bin kişi stat, yok para geliri, işte şöyle falan değil. Aziz Bey buraya da zaten niye geldi söyledi. Bizi ben bu sene şampiyon yapacağım. Ama bu kadro seçimi kim yaptıysa ettiyse eksik bırakılmış. Çok çok hata var bu kadro
1: yani
0: seçimde.
1: Yani İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Aziz Yıldırım. Başka kim yapacak?
2: Şimdi burada eksik bırakıldı konusuna son derece katılıyorum. Çünkü bu kadro bak gün be gün değişiyordu. Gün be gün değişiyordu. Gidenler, kalanlar, şunlar, bunlar. Her türlü şartlarda en son bak stoper transferine kadar doğru geldi. En son Lukaku bence doğru bir transfer değildi. Onun yerini alınabilecek başka oyuncular vardı. Başka takımlar aldı. Hatta ve hatta sen Fred'i yolladıktan sonra Asensio'nun bu sakatlığını sezon başından beri bu sinyali veriyor Ender.
1: Zaten bilinen bir durumdu.
2: Bilinen bir durum. Geçen seneden antrenmanlarda mesela biz görüntülere bakıyorum. Ben görüntülerden Asensio'nun normal koşamadığını görüyorum. Oradaki sağlık ekibi de
1: büyük
2: görüyorum.
1: Büyük ihtimalle maçında da olmayacak.
2: Yani şu bir 8 numara alınsaydı bak ya, o zaman Fred'i yollama. Lukaku'yu alma, Fred'i yollama ya. Yani kanat. Kanat şimdi aldım bir tane. Ya burada şu. Devre arasına kadar Kerem ve Oğuz Aydın'la bir de Nene de var 23 yaş altında. Nene'den faydalanırız, bir tarafı taşırız dediler. Devre arasına kadar çünkü transferde eksik kalan yerleri tamamlanacaktı. Ama bir anda Asensio'nun sakatlığı, Talisca'nın aniden böyle vazgeçilmesi, orta sahada eksik kaldım bir kere. Bak diğer taraflarda bir sıkıntı yok. Hayır, Semedo yollanabilirdi, gidebilirdi. Semedo'nun yerine bir tane 8 alabilirdin. Mert Müldür var, Mimovic var orada. 23 yaş altına Mimovic de girebiliyordu. Ya
0: hocam bir pardon sağ bek hocam biri skor yapıyor, biri sağ bek. Dediğin gibi seni desteklemek
1: için. Bari oradan vazgeçti.
0: Yani oradan ya hocam vazgeçilebilirdi. Yani skor yapacak oyuncudan vazgeçer
2: aynen
0: misin
2: öyle.
0: Ya?
2: Yani Fred
0: sağ bekten vazgeç ya.
2: İsmail Hoca
0: yeri doldurulmaz mı?
2: Konusunda.
0: Evet. Samedo geçen sene full oynadı. Biz bilmiyoruz. Aynen 10 gol 20 asistle mi bitirdi Allah aşkına ya? İki defa ayrı ayrı sakatlandı. 14 hafta
1: peki,
0: oynamadı hocam ya.
1: Mustafa hocam yani bu bilinmeyen bir şey değil ki. Nasıl oluyor bu o zaman? Şimdi bu kadar tecrübeli insanlar Aziz Bey'den başlayarak Oğuz Çetin yıllarca işte milli takımlarda da görev yaptı. İsmail Hoca keza öyle. Nasıl oluyor? Yani şu bizim gördüğümüzü nasıl göremiyorlar? Ya da görüyorlar ama çözüm mü üretemiyorlar? Ama maddi sebeple ama başka sebeplerle.
3: Bu söylediğin son iki tanesi maddi sebep veya başka sebeplerle çözüm üretemediklerini, dar alanda kaldıklarını, zaman zaman oksijensiz kaldıklarını bile düşünüyorum. Çünkü sıkıştılar. Elde büyük bir kadro fazlalığı var. Futbol Federasyonu'nda yabancı sayısında kota koydu. Ona uyum sağlarken hangisini derken hata da yapmış olabilirler ki yaptılar da. Fakat şu an gelinen nokta şu. Ahlara vahlara gerek yok. Bu takım bundan sonra nasıl oynayacak? Eldeki mevcutla istenilen Fenerbahçe'yi nasıl yaratacaksınız? Ben bunun hesabını yapmak isterim veya bunu sormak isterim. İki, bu takımda bakıyorum Roma karşısında Gendüzü yok, Bartu var. Önde Muriç var, Lukaku. Sonra yani aynı takım Roma karşısında oynadığı, gösterdiği performans, istek, coşku Antep karşısında
4: kısır

0: bir futbol, isteksiz, coşkusuz, enerjisiz, sahada gezinen, ileriyle orta sahanın, orta sahayla savunmanın arasında upuzun mesafe olan tuhaf bir futbol vardı. Nasıl olacak bu? O maçta taktik aidiyetleri çok yüksek. Sonuna kadar mücadele ettiler. Sadakatleri hiç ayrılmadılar ve coşkuluydular. Ne oldu 3 günde, 4 günde de bu takım bu şekildeydi bu akşam? Var mıydı bir coşku? Bunun esas çözülmesi lazım. Bunu çözecek kişi de İsmail Hoca. İsmail Hoca da Roma maçından sonra istifa edince yaşanan fırtınalar olumsuz yansıdığını düşünüyorum.
1: Onun da bu maça yeteri kadar hazırlanabildiğini sanmıyorum.
0: Sanmıyorum. Sorun orada.
1: Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Nereye gitti arkadaşlar? Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyette ama olmadı. Önümüze bakacağız demiş İsmail Kartal. İlk yarı zemini herkes gördü. Bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız pas yapamadık. Bunlar doğru tabii ama topu kendi elimize tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik. Rakibi topla oynayarak koşturmak istedik ama zeminden dolayı başaramadık dedi.
2: Sert bir kere kendi takımını bilme de yani bitir.
1: Rakibe istiyorsan pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık ya, diyoruz.
2: Zeminde ne güzel. Fenerbahçe takım kendini bilmiyor. Kendi takımını bilmiyor İsmail Kartal. Kante ile İsmail ile Genduzu ile topu koşturabilir misin ya? Ya teknik oyuncu ile falan böyle teknik becerisi yüksek oyuncularla bunu koştursun. Şimdi Archie Brown iyi bek, ofansif hiç ama teknik becerisi başka. Mert Müldürüm başka. Bunlar topla, Kerem. Bunlar topu koşturacak falan oyuncu yetenekli değil ki. Ya kendi takımını bilmiyor. Bir de Talisca ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bak şampiyonluk başladı sezon başı. Trabzonspor işte dört büyükler var. Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş'a söyle de ki ya bir kişi çıkmasını isterseniz bu takımdan hani böyle bir şey olacak. Fenerbahçe'den çıkartın. Kim işte 10 artı 1'e uymasın o fazlalık kim? Yani kimi çıkartırsınız? İyi oyuncu ama yani. Siz çıkartın size rakip de zorlamasın. Üçü de birinci var ya Talisca yazar. Bak ikinci yazmaz. Greenwood'u bile yazmaz. Çünkü niye? Greenwood yeni bir ülkeye geliyor. Yeni bir futbol iklimi ve de burada dinamikler farklı. Talisca burada biliyor. Konya'da soyunma odasını biliyor. Rize'yi biliyor. Samsun'u biliyor. Trabzon'da baskıyı biliyor. Ne gidecek falan. Hepsi cin gibi. Nerede ne yaşayacağını biliyor. Rakipleri biliyor. Rakipler kalecileri biliyor. Stoperleri biliyor. Nereden nereye vuracağını biliyor. Sen bu adamı çıkartıyorsun. Diğer 3 büyük takıma Fenerbahçe haricine sor. Talisca'yı birinci yazarlardı biliyor musun? 44 gol 7 asist 54 maçta yapan adam birinci yazarlardı. Talisca çıksın versin Fenerbahçe biz de rahatlayalım. Ya böylece de ekmeğine yağ sürdüğü şampiyonluk yarışında olan diğer rakiplerine Talisca'yı da yollayarak Fenerbahçe yönetimi, teknik kadrosu kim yolladıysa tebrik etmek gerekir yani.
3: Ve yani Talisca'yı yollayıp en doğrusu şu orada bir şey. Talisca'yı yolladıktan sonra Lukaku'yu alacaksan Talisca'yı hiç yollamayacak.
2: Hiç
3: en doğrusu oydu. Ender.
1: İki tane ayrı o sırada.
2: Şenol Hocam.
3: Hayır hayır onu planlayarak.
2: Zaten Vedat da aynı profilde tipleme 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi farklı bir atletik hızlı bir tane Watkins'i alırsın falan bilmem ne hani şey ne o Aston Villa'dan gitti Arap Yarımadası'na falan. Hani atletik veya böyle hızlı sen de farz edelim şu yani Rashford'u alırsın santrofor dersin ki yani evet çizgide de oynar hızlı oyuncu tamam topu taşır anlarım Vedat'tan farklı tipleme. Sen aynı tiplemeyi alıyorsan bu adamdan vazgeçme ya Talisca'dan bu adam senin işini görür.
1: Yani
2: ya bu normal bir şey değil bak Ender bak çok samimi söylüyorum.
1: Lukaku transferi de Semedo'nun kenarda kaldığı denklemde Talisca'nın gönderilmesi de hocam onu söyleyecekti. Normal değil
2: bak,
1: bu.
2: Bak hocam
1: mesela devre arasında geçen devre arasında geçen sene, Sıdıki evet. Şerif'i alıp
2: iki santrafor gitti.
1: Nasıl normal değilse şu an
2: biri Rusya'ya gitti, biri tabi Arap Yarımadası.
1: Yani az önce söyledim ya. Vazgeçiyorsun. Tabii. Duran'dan vazgeçiyorsun. Sıddıkı Şerif geliyor. Şampiyonluğu kaybediyorsun.
2: Bak
1: şimdi bu, de yine
2: bir de
1: garip bak, durum yani. Ender,
3: yani Semedo bu denklemde olmaması bak, gerekirdi. Çünkü
1: şu şartlarda.
3: Yani bek oynuyor. Semedo'nun yaptığını orada Mert Müldür de Mimoviç de yapardı. Yani onlar oynayabilirdi bunu. Ya bak İkisi de oynamadı diyelim. Ya sevgili İsmail Kartal Ferdi'yi orta sahadan alıp sol bek oynatan adam değil miydi? O oynattı. Şimdi kardeşim Oğuz Aydın var bu sağ bekte. Oğuz Aydın'ı dene. Ya bütün hücum oyuncuları bak, geçmişe bir baksak, şöyle bak be, hafız.

0: derin diyelim. İyi sağ bekler, iyi sol bekler hep önden evrilmiştir, biliyor musun? Onların çünkü teknik kapasitesi iyi. Teknik kapasitesi iyi olan adam geriye geldiği zaman mücadele gücünü ortaya koyuyorsun. Savaşma gücünü ortaya koyuyorsun. Bu sefer takım oyuncusu oluyorsun. İyi bir oyuncu oluyorsun sonuçta ya. E şimdi Oğuz Aydın bile var bak. Hatta dedik yani. Ya
1: zaten ona gerek kalmadı.
0: Oğuz Aydın'ı oynasa
1: abi. İçine Mert de var.
0: Hayır hayır tamam.
1: Sen doğru oynatıyorsun ya işte.
0: Ender, Oğuz Aydın da var Ender. Orta sahaya eksiklik yaşatmamak lazımdı. Burada büyük bir yanlış var.
2: Bak esas hocam bir de şunu bak atlamak gerek. Geçen sene Duran'la Elnesi performansı 3 aşağı 5 yukarı net değildi, iyi değildi. Bu adam performans verdi bir de. Bak ikisinin ya biz burada hep beraber.
0: Elnesi de hocam bak, ne kadar iyi performans
2: bak,
0: verdi ya.
2: Çok iyi vermedi. Çok arkadaşlar çıkarsın sayısını çok iyi vermedi ama gitmezdi. Burada hepimiz aynı fikirdeydik. Duran da belki anladı mı? Eğer bunu alıyorsan Şerif'i git, hani onu gitmesini istediğimiz halde hani gitmez anlar. Bu ikisinden daha fazla performans veren bütün böyle çilingirci gibi. Bütün böyle hani bir kapı açılmaz ya. Ben Talişka'yı neye benzetiyorum biliyor musun? Koçbaşı gibi. Yani bir kapı açılmıyor savunma falan bilmem ne. Ya bir koçbaşı gibi her kapıyı açabilecek hocam, böyle bir oyuncuydu ya. Ve de bu kadar cephaneliği olan, yetenek cephaneliği, bu kadar silahı olan bir oyuncuysan diyorsun ki ya git ya bu Allah aşkına.
3: Hocam yani, biz şimdi şunu unutmayalım. Biz burada Talişka'yı da eleştirdik. Biraz önce bir izleyicimiz diyor ki ya siz Talişka varken onu da eleştirdik.
2: Ne eleştirdik?
3: Oyun katkısı bir sınırlı diye. Evet. Ama şu anda skor yapamıyorsun. Yani asist ya da gol üretemiyorsun. Dolayısıyla zaten bunu yapamazken skor katkısı yapan oyuncunu göndermeyi biz eleştiriyoruz.
2: Hayır, hayır.
3: Oyun katkısı ayrı bir şey. Tabii ki oyun katkısının sınırlı olduğu gerçeğini göz ardı ediyor değiliz.
2: Ben şimdi arkadaşa şunu söyleyeyim madem öyle diyor. Şimdi burada bak Kalişka'nın oyun oynamasını bu maçta niye oynadı falan eleştirilmiyor. Atlıyor arkadaş. Biz burada Talişka niye oynamadı falan. Oynadığı zaman evet derbilerde geçen sene de eleştirdik, penaltı kaçırdı, çok derbilere imza atmadı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde belki istenilen tempolara çıkmayabilirdi. Olmayabilirdi bak. Biz burada 10 oyuncu arasına nasıl Talişka girmedi onu eleştiriyoruz. Onun içine girmez mi? Talişka'nın ya işte performans niye oynamadı Roma maçı o değil. Talişka 10 tane yani, yabancının arasına Ender farklı bir şey bizim söylediğimiz. 10 yabancının arasına yazarsın Talişka'ya bu adam 44 gol atmış ya. Bu Gaziantep maçları çıkarsın. Geçen sene Talişka var ya kupada mı ne? İlk sene geldiğinde attı 2 tane geçen sene attı. Ya yani böyle maçları tek başına sana alır. Anadolu takımlarına karşı fark yaratır. Sen de arkadaş söylüyor. Oradaki bak şöyle mesela kime güvenerek Talişka'yı çıkartırsın? Kerem sayı yapar. Yok. Oğuz 2 maç oynar 5 maç kötü oynar. Nene bir yere kadar. Yani bunların bırak 23 yaş altı yani becerilerini söylüyorum. Öbür tarafta İrfan keza öyle. Yani orta saha tiplemeleri üretmez, gol atmaz, Kante, Gündüz'ü atmaz sana. Yabancı olarak hadi söylüyorum. Semedo kaç golle oynar? Arşi Burak'ın hadi 23 yaş altı oynuyor. Ya bunları böyle baktığında alıyorsun oyuncular iki tane aynı tip santrofor.
3: Gündüz ne buraya, kadar skor yapar burada, sana? Ya bugün hocam Gündüz'ün pozisyonu hani şeyler vardır. Tam orada keserler gol mü değil mi evet, sorarlar. Yani, gol değil diyecek çıkmaz ya bu böyle. Evet.
2: Ya sen böyle kopuk kopuk da oynuyorsan benim teminki işte arkadaşına beyefendiye söyleyeceğim. 10 futbolcuya biz diyoruz Talişka'yı yazılır. Ben Talişka fanı falan değilim hayranı. Ama gözle görülen bir şey var. Talişka gibi bir oyuncu istatistikle konuşur. Bakarsın tabelaya adam 44 gol atmış abi. 44 tane gol ya Ender. Bir sezon bazı santraforlar var ya antrenmanda 44 tane gol atmıyordur bazen. 44 herif ligde 44 değil mi Mustafa Hoca gülüyor 7 tane asist yapmış. 54 maçta ne yapsın bir de kendi uçağını mı yapıp Samandıra evden uçakla mı gelsin helikopterle mi yapsın kendine gelsin. Daha ne yapacak yani Talişka'yı biz de eleştirdik.
3: İsmail Hoca ne demiş 8 puan fark. 8 yok zaten hocam. Ben mi yanlış görüyorum ya 6 görüyor olması lazım. 13, 7, 6. 8 puan kaybedilen puan. İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı doğru mu? Birisi sormuş.
4: 8 puan farkı, 2 tamam. Mağlubiyet, bir beraberlik de kaybetti onları hesapladı.
3: Kaybedilen puanları hesapladı. Yoksa fark evet. 6 puan. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız.
2: Ben saymıyorum.
3: Bu akşamki hakimi söyleyelim. 3 dakika veriyor. Daha fazla bir ceza cevap vermeyeceğim size.
2: Ben şimdi penaltıları hani o söylüyor hocam onlardan.
3: Tabii ki onlara bir şey demiyoruz.
2: 3 dakikayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugünü 3 dakika ile ilgili tamam 3 dakika azdır 6 dakika tamam bu şans.
3: Bu sene ya öyle hocam, bir şey var ama hocam, az süre ver falan demişler galiba uzatmadan.
4: Böyle bir lüksleri yok. Hocam
2: estağfurullah.

0: Bir hakem yani bu şekilde ben talimat vereceğim ama süreleri astım, böyle bir lüksü yok.
1: Ama öyle bir şey talimatı öyle bir şey hissediyor musunuz? Verenin
0: böyle bir hakkı yok. Maçın hakemi kaybolan süreyi maçın sonuna, ilk yarının sonuna ve maçın sonuna eklemek zorundadır. Tabii şeyde oyun kurallarına yazıyor. Öyle bir keyfiyet yok.
1: Süreler kısaldığı için Zender'in
2: söylediği
1: böyle?
2: Doğru tespiti hep böyle dikkat ediyorum ben de. 3 dakika.
0: Yanlış yapıyorlar sana, işte.
2: Bak TFF1'de de maç seyrediyorum, orada da 3 dakikaya bağlamışlar işi.
1: Şundan yapıyorlar muhtemelen. Hani kısaldı ya 5 saniyeler oyun, işte durmalar, aşağı atmalar azaldı
2: avut
1: falan.
2: Atışları falan evet.
1: Ama yine de 3'ten fazla ya. Oyuncu değişikliklerinde yine de geçiyor
2: bak,
1: yani.
2: Bak sevgili ben İsmail Hoca'ya şunu
1: bir de oyuncu
2: söyleyeyim.
1: Değişikliği 30 saniye değil midir hocam yani?
0: Evet, oyuncu değişikliği.
2: Tabii öyle 30 saniye tabii. Bir de bir şey söyleyeyim. İsmail Hoca tamam 3 dakika diyor, 5 dakika olur, gol atar atmaz ayrı. Hocam sen kendi takımını bilmiyorsun herhalde. Bu takımın bak 3 dakika uzatma değil 33 dakika olsa sen yine neredeyse gol atamayacaksın. Yani üretemiyorsun, üretkenliğin yok.
0: Umut vermiyor.
2: Yani sen bir görenen bir şey var dersin ya, bu takım gol atar. Ben Fenerbahçe taraftarı oturup da şöyle, ya biz var ya bu maç uzasaydı bir 10 dakika daha veya 5 dakika gol atardık. Mesela öyle maçlar vardır. Oyunculukta da hocam hissetmişsindir veya teknik direktörle yaptın. Ya benim takım gol atar. Bir 5 dakika tak o ara gol atar senin takımın. Veya oyunculukta ya bir 3 dakikada biz gol atarız. Yedik ama 3 dakika uzatma kaldırsa atarız. O sinyalleri vermiyor. Fenerbahçe takımı bir daha söylüyorum. İsmail Kartal 11 puan fark vardır. Galatasaray ve Beşiktaş bir tane yoktur. En önemli konuşmamın başında ilk bölümde söyledim. Oyun farkı vardır. Kalite. Oyun olarak üretken değil. Kalitesi yok Fenerbahçe'nin. Asensio'nun bir an önce de gelmesi gerekir toparlanması için. Asensio'ya da ihtiyacı vardır. Ve de en önemli Fenerbahçe'nin bak en büyük sıkıntısı da milli maç arasından sonra çıkacak. Bir haftada 3 maç Şampiyonlar Ligi senin koşu mesafen, fiziksel kaliteni yıpratır. Bu oyuncularla devamlı oynarsan, rotasyon yapmazsan bu tabloyla Fenerbahçe çok karşılaşır. Yani bir de senin dediğim gibi en önemli silahlarını çıkıp orada tek başına sola yapabilecek, sana orada tabela yapabilecek en önemli oyuncunu da zaten yollamışsın. Yani onun için İsmail Hoca biraz daha yani biraz daha oturup bunları penaltı evet verilme bir şey, bunların üzerine okumamak gerek. 3 dakika değil. Daha büyük sıkıntı var.
1: Şenol Hocam, Asensio'nun olduğu ve olmadığı Fenerbahçe'ye bakalım. Olduğu maçlarda 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi. Olmadığı 11 maçta 6 tane puan kaybı olmuş. Yarısından fazlası puan kaybı olmuş. Yani kazanma oranı %67'den %46'ya düşmüş. Puan 2,3'ten 1,7'ye düşmüş. Yani
3: işte bu sezon maçına bak, 5 tane maç oldu Ender.
1: Ama yani bu oyuncu zaten geçen yıl Beşiktaş maçında sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Son haftalarda 4-5 hafta oynamadı.
1: Young Yos
2: tabii orta sahada ikili mücadele evet.
1: Zaten ondan sonra bir türlü toparlayamadı. Üzerine biraz oynar gibi oldu, bir maçta tekrar işte sakatlandı.
3: Evet.
1: Yani o da oynasın mı oynamasın mı falan derken işte süre alıyor almıyor tartışmaları yaşanırken İsmail Hoca oynattı, yine sakatlandı zaten oyuncu.
3: Ya
1: yani çok da sürpriz değil. Hatta ya ameliyat olması gerek falan diyenler bile çıktı biliyorsunuz. Medyada yalanlandı o.
3: Falan çıktı.
1: Ama işte yok oyuncu ortada.
3: Ya Ender, zaten bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hep onu anlatmaya çalıştık. Yani çok büyük güvenceydi Fenerbahçe futbol takımı için Asensio. Şimdi İsmail Hoca da yönetim de Asensio'nun olduğu bir denklemde biz orta sahada sıkıntı yaşamayız diye hem Fred hem Talisca gitti. Ama olmadığı denklemde sakat devam edeceğini bak düşünemediler, varsayamadılar, öngöremediler.
1: Sen
3: böyle bir şey olamaz.
1: Sen hayatın normal akışı dışında bir yönetici bir kriz senaryosu geliştirmez mi? Bir B planın olmaz mı? Yani ben bir planlama işte yapıyorum. Sadece Asensio üzerinde.
3: Hayır öyle değil işte. O 8 numarayı son bir hafta içinde yoğun bir şekilde girdiler o işin içine.
1: Çok geç.
3: Çok yeri bravo, ben de diyorum. Bravo. Çok bak, genç.
1: Çok geç.
3: Çok genç. O işe girdiler ama çıkamadılar.
2: Çok güzel bir
3: şey,
2: kelime daha söyledim. Plan ne dedin? Çok geç ve plansızlık dedim. Evet. Bu özetimiz gibi.
1: Ya bir yeri bir şeyi ya, yönetiyorsun hocam.
0: Şenol Hoca'ya bir şey
1: herhangi bir şeyi.
0: Ya.
2: Yani yamayla olur mu? Ya yama olur mu yani? Ya,
3: hocam olmaz. Onu diyorum ben de bak başladı doğru gitti sonra eksik bırakıldı bazı şeyler.
1: Çok.
3: Çok eksik ya çok da değil ben sana söylüyorum.
1: Bence çok hocam. Ya, hocam kritik çünkü. Bak sayısal hocam, olarak nicelik olarak değil nitelik olarak çok eksik.
3: Bir kere orta sahada bir 8 numara Asensio'nun olmadığı bir yerde 8 de yetmez. Orada Lukaku'nun yerine doğru dürüst bir santrofor alınsaydı, eğer orta sahada bir oyuncu alınsaydı, Semedo yollardın, o zaman senin dediğin oluyordu. Orta sahaya ikinci bir takviye de yapabilirdin. Sen sadece Gendüz'ü, Kante, İsmail olmuyor.
1: Çıkacağım reklama ama Mustafa hocam size...
0: Şey hocama sorum şu benim, az önce konuşmasında çok enteresan bir şey söyledi. İsmail Hoca kendi oyuna dönmesi lazım.
3: Evet.
0: Ya peki İsmail Hoca
2: dönemez,
0: ya bu oyunu
2: bu kadroyla dönemez.
0: Oyunu başkası mı?
2: Hocanın söylediği 2 sene önceki
1: oyundan. Peki o zaman bunların cevabı ne? Reklamlardan sonra verelim. Bir bu kadronun oynamaması ayrı. Evet. Kadroyu ve oyunu başkası mı yönlendiriyor sorusu buradan gelen. O ayrı. Reklamlardan sonra konuşacağız efendim. Ayrılmayın.

0: Evet, devam ediyoruz. Fenerbahçe'de 5 haftada 3. kez puan kaybetti. İsmail Kartal önümüzdeki sürece bakacağız dedi. Sahanın zemininden şikayet etti. Kazanmamız gereken bir maçtı dedi ki bazı futbolcuların da mesela Greenwood 3-0 ya da 4-0 bitmeliydi normal şartlarda diyor. Ama tabii tabelada 0-0'lık skor var. Kapatırken ilk bölümü Mustafa Hocam dedi ki o zaman kadroyu İsmail Hoca yapmıyor mu ya da istediği oyunu oynatma özgürlüğüne sahip değil mi?
1: Engel olan ne acaba istediği oyunu? Hani onu merak ettim.
2: Şimdi öyle bir durum söz konusu değil bir kere. İsmail Hoca'ya kimse müdahale
1: kendi
2: etmez.
1: Kendi oyununa dön deyince tamam, ben orayı merak ettim.
2: Veriyorum yani cevabımı hocam. Evet. İsmail Hoca'ya öyle kimse müdahale etmez.
1: Anladım.
2: Fenerbahçe teknik direktörü oturur, muhabbet eder, konuşursun. Bu her kulüpte vardır. İşte Reha Hoca da çalıştı Anadolu Kulübü'nde. Biz de çalıştık bir sürü. Gelirler sana tavsiye yaparlar. Ha hoca bu böyleydi şöyle işittirirler giderler. O ayrı bir şey. İsmail Hoca oyununu bu oyuncularla inşa edemiyor. Bu oyuncu kadrosuyla. Şimdi İsmail Hoca'nın oyunu biz nasıl hatırlıyoruz? Önde baskı yapan.
1: Ama çok deneyimli bir hoca. Nice ya, teknik adamların yanında
2: işte
1: çalışıyor.
2: Ama bu kadro şimdi sen Greenwood'la baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Lukaku'yla yapabilir misin? Yapamazsın. Kerem'le zaten yapamıyorsun 2 senedir. Şimdi burada ne lazım? İsmail Hoca'nın istediği oyun şimdi olsa Nene sağ tarafta, Oğuz solda, Vedat'ı koysan bunlar istediği oyun oynar biliyor musun?
1: Niye
2: yani basar
1: koymuyor
2: önde.
1: Niye koymuyor?
2: Ama şimdi Greenwood'u nasıl kenara koyacaksın? Greenwood senin Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu şu anda. Asensio yoksa Greenwood var.
0: Peki bir takımın tek çözümü önde basmak mıdır?
2: Bak şimdi hayır, oyunu istediği oyunu oynayamıyor İsmail Hoca.
0: Oynasın oradan üretemez.
2: Ama şimdi ikinci bölgede bak şu anda oynuyor. Ne oynuyor bu sene? Bak şimdi bugün Antep'te bile çekilmiş ikinci bölge. Önde hiç falan yok. Antepliler savunmadan çok rahat çıkıyor geliyor. Lukaku'yu hangi stoperi engelleyebilir? Vedat Muruş da bunu bir nebze yapabiliyorsun.
3: Sürdüremezsin 5-10 dakika. Onu yayamazsın dakikasını.
2: Bunu oyunun belli süreçleri içerisinde Vedat Muruş'la birlikte yapabilirsin. Arkadaki oyuncu grubun buna müsait. Bugünkü kadro itibariyle bakıyorum. Buna müsait. Ama şimdi burada bir tane oyuncu Mason Greenwood'u özgür bırakacaksın. Burada bir çözüm var. Şimdi İsmail Hoca bunu düşünür mü düşünmez mi biliyorum. Ya Greenwood kenarda kayboluyor zaman zaman.
0: Peki.
2: Onu 10 numara bak bugünkü maçta İsmail Kante, İsmail Gendüzü falan filan onların önüne acaba Greenwood'u koysan kenara daha temposu yüksek bir Oğuz'u bir Nene'yi bakma Nene'nin mücadelesini biz geçen sene evet yeterli değil ama çok katkı sağladı o da. Taliskay söyledin ama Nene de çok katkı sağladı.
3: Beklenenden Nene, hatta daha iyi performans.
2: Daha iyi performans.
3: Sürekli.
2: Şimdi bak bunları İsmail Hoca'nın çalışması lazım Ender. Kendi oyununu inşa etmesi için. 10 numara pozisyonunda Asensio yoksa Greenwood'u kullanabilirsin. Neden kullanırsın?
1: Geliyor zaten oraya zaman.
2: Zaten
1: zaman
2: geliyor. O top alıyor oraya.
1: Hep oraya çakıt ediyor.
2: Greenwood orada mı? Burada da oynatabilirsin.
3: Adam yoksa sağ tarafta var ya üşüyor ya top gelmiyor.
2: Kenarlarda evet bravo bak. Kenarlarda top alamıyorsun.
1: İçeri
2: gel orta sahaya orada driplingi var. Şutu var. Her şeyi var. Arapası atar mı? Atıyor zaten. Kenardan atıyor da oradan batamayacak. Kenarları dinamik tut. Santrafor'da Vedat oldu mu? İsmail Hoca'nın o istediği oyunu sahaya yansıtabilirsin. 2 tane koşan adamı koyacaksın Greenwood'un arkasına. Asensio olmadığı bir denklemde. İsmail Kante'yi koyabilirsin. Gendüz'ü Kante'yi koyabilirsin ki

0: Vedat'ın arkasında oynadığın zaman bağlantı oyununu Vedat iyi oynuyor. Sen Vedat'la iyi bir ikili yapabilirsin Greenwood'da.
1: Ama hocam bak diyorum ya şimdi bak.
0: Ya ben bir düşünce olarak bak, diyorum. Anladım. Bunu bağlantı olarak bak. Evet.
2: Ama
0: niye kenarda, bir şey kenardan verim alamıyorsan bizi, bu oyuncudan başka bir verim alma yolunu bizi, denemek lazım.
1: Doğru bizi izleyen mesela arkamda sandalye var. Şimdi böyle oyunu göreceğim. Hep sırtı arkada. Bir de böyle bugünkü bir topu Fener'e bıraktığında hatlar arasında yani çok mesafe derinlik de olmayacak. Daha kompak oynayan. Şöyle birbirine yakın oynayan bir hatlar olacak rakip. Şimdi bak
0: işte.
1: Hayır rakip çıksa. Greenwood sırtında hep böyle bu sandalye gibi hep böyle alacak. Şimdi burada farklı bir meziyet.
0: Hocam,
1: bu 10 numara oynayan
0: bir
1: farklı.
0: Bir şey
1: şimdi bak çizgide oynadığında.
0: Arkası dönük mü alıyor topu?
1: Bak, hayır.
0: Hayır geliyor geriye bak, topu alıyor. Boşa çıkacaksın.
1: Hayır geliyor da şimdi Asensio'nun öyle bir repertuarı var. Hep herif orada oynamış çizgide. Evet sol çizgide sağda orada da oynamış Asensio. Şimdi Greenwood'u bir anda mesela ben bir buçuk işte iki sene yakın pardon geldiğinde Marsilya'da seyrettim. Hiç mesela De Zerbi gidinceye kadar bir buçuk sezon kaldı hiç oynatmadı onu orada. Hep sağ çizgide oynadı. Burada oynamak farklı bir beceri gelse bile geriye çizgide oynamak burada oyuncu ne yapıyor? Burada Greenwood alıyor topu alabilir miyim Ender?
3: Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şurada alıyor sol ayağıyla topla rakibin arasına vücudunu sokuyor. Ve de ne yapıyor? Şöyle enine dripling
3: geçmen lazım. Bu tarafta evet şimdi.
1: Şimdi Asensio şu şey pardon.
2: Burada
1: Greenwood böyle alıyor. Burada
2: arkası dönük kaldı hocam burada.
1: Yani ya şurada çizgide aldığında şurası çizgi aldığında burada rahat rahat içeri kat ediyor. Niye? Topla rakibin arasına vücudunu koyuyor. Sağ bacağı, sol bacağı güçlü buraya doğru oynuyor. Rahat. Şimdi öbür türlü şöyle oynayacak. Devamlı arkasında bir darbe herkesi yani o oynamaz değil. 4-4'lük performans. Tabi 4-4'lük performans alamazsın.
0: Oyun alışkanlığı.
1: Orada oynamak tabi oyun alışkanlığı farklı. Evet. Ya Talisca mesela oradaki
3: ama işte
1: alması vücut
3: plan
1: şekli.
3: Değil de.
0: Hocam ben
3: geçiş
0: şimdi
3: hocam,
0: ben zannetti ki ömür boyu onu orada oynat diyorum. Öyle değil. Böyle çözüm üretmen gereken maçlarda bunu burada kullanabilirsin. Şimdi Greenwood'u bütün rakipler tanıdı mı Ender? Tanıdı. E şimdi bugünkü Greenwood'u rakip bek oynattı mı hiç? Oynatmadı. Hep yakın oynadı ona. Döndürmedi yüzünü. Ben de diyorum ki o zaman at bugünkü maç için bak Asensio'nun olmadığı bir yerde at onu orta sahaya. Kenara bir tane tempolu Oğuz'u al. Nene'yi al. Birisini al. Ya en azından kaleye yakın oynat oradan. Hep arkası dönük kalmayacak ki. 10 numaralar hep arkası dönük mü alır ya? Orta saha hele
1: hocam alır da genelde
0: Greenwood
1: ama.
0: Greenwood gibi zeki insanlar bak şimdi. O top almanın birçok farklı pozisyonu var.
1: Vücut,
0: ya bir vücut çalımı yaparsın tık diye top alırsın. O çok kolay bir
1: hocam,
0: şey.
1: Hocam vücut, yapmadan vücut
0: seni.
1: Dili de var.
0: Ya hayır, bir dakika anlıyorum vücut, bak bak.
1: Vücut
0: anlıyorum
1: dili olarak da vücut duruşu da çok önemli. Dediğini desteklemek için söylüyorum.
0: Hocam bunu Greenwood
1: her topu sırtı
0: bir
1: dönük almayabilirsin. Yarım yüzlü dönük
0: hocam,
1: alırsın.
0: Hocam arkası dönük
1: bak,
0: almıyor mu kenarda?
1: Bak şimdi.
0: Kenarda da arkası dönük alıyor.
1: Arkası çok almıyor. Çok akıllı oyuncu.
0: Hocam bek var arkasında.
1: Bek var da ne yapıyor biliyor musun?
0: Yapıyor?
1: Daha yarım yüzlü dönük alıyor yani.
0: Orta sahada aynı şey yapabilir.
1: Hocam bak Greenwood,
0: bir alanı boşaltmasını
1: bak,
0: bilmiyor mu ya?
1: Bak dikkat et çizgide durduğu zaman.
0: Hocam yabancı oyuncular Avrupa'da bunu
1: evet.
0: Çocukluktan
1: bak,
0: öğreniyor. Top almanı biliyorsun. Bunu da göstermemiz gerekiyor. Sen antrenörken de gösterdim
1: bak,
0: bunları.
1: Hocam bir şey söyleyeyim. Bu Avrupa'da artık hiçbiri sırtı dönük bu arkasında oyuncuyu almak istemiyor. Genelde yarım yüzü dönük. Hepsi böyle yarım yüzü dönük çizgi oyuncular. Dikkat et. Ya savunma arkası koşu istiyor antrenörler veya alıp içeri kat edecek. Yarım yüzü dönük. Ben Greenwood dediğinizde doğru. Her topu sırtı dönük orta sahada almayabilir. Ama sonuçta orada sıkışacak daha çok sırtı dönük. Zaten topun önündeki 10 numara gibi orta sahada oynayan oyuncu, ofansif oyuncu genelde ne kadar yarım yüzü dönük de alsa, sırtı dönük almasa yeri geldiğinde sırtı dönük toplar alacak.
3: Şöyle çok detay, şimdi izleyiciler
1: karıştı, tabii,
3: de şey
1: tabii,
3: yaptı.
1: Tabii.
3: Greenwood nihayetinde kariyerinde 10 numarada oynamış. 300'e yakın maçı var, 291 maç, 35 maç 10 numara oynamış.
1: Ben Marsilya son 2 sene oynamadı başındadır.
3: Şu ya burada bir akut sıkıntılı dönem geçiriliyor. Böyle bir opsiyon da üretilebilir.
0: Kesinlikle ben bunu
3: i̇dealini
0: söylüyorum.
3: İdealini demiyorsun.
0: Ben idealini yani. Demiyorum. Burada çünkü takım oyunu da yükselecek. Kenarlara koyacaksın biraz daha enerjisi yüksek oyuncular. Kerem'i koymayacaksın mesela enerjisi bitmiş. Bir tarafa koy Nene'yi bir tarafa koy Oğuz'u. En azından rakibin gelmesini engeller bir de topu aldı mı süratle öbür tarafa gider ya. Bak Nene geçen sene savunma arkasına yaptığı koşularla çok gol attı. Aynı şekilde Oğuz da yapar bunu. Ya bir vedalaşacaksın bazı oyuncularla. Bak şimdi bu geçici şey çözüm.

0: bunlar. Senin dediğin gibi akut bir durum. Ya bu Greenwood buradan arkası dönük. Bir an bir fake atarsın, bir dönersen bunu
1: ya da kart aldırırsın adam yara gibi.
0: Ya bir şey yaptırırsın Ender, dönersin ya. Niye biliyor musun? Ya iki tane üç tane cezaların önünde Vedat'ı oynattığın dönemi düşün. Biz diyoruz bağlantı oyununu Vedat iyi oynuyor, vücudunu iyi koruyor. Bir Beşiktaş maçında Emirhan'a karşı oynayamadı ama diğerlerinde hep başarılı oldu. Ya bir tane iade, iki tane iade Greenwood'a bıraktığın zaman Greenwood zaten sol ayağının dışına, sağ ayağının dışına, sağ ayağından da vuruş golleri var işte, bir şeyde seyrettik geçen sene. Buradan faydalı olabilirsin. Onu söylemeye çalıştım.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosundaki bazı isimler ısrarla gelişmiyor. Bazı isimler de normal seviyelerinin altına düşmeye başladı. Gündüz'ü anlayabiliyorum. Çok yük bindi Kante ile beraber.
2: Sezon başından beri bütün maçlarda.
1: Kante doğaüstü bir adam. Nazar değmesin diyelim. Hala direniyor. Gündüz'ü düştü. Geçen hafta yani derbide de kötüydü. Bugün de kötüydü Gündüz'ü. Zaten çıktı. Şimdi Skriniar'da da aslında bir sıkıntı var. Bir de Skriniar'ın oyunu şu. Yanındaki Ake Skriniar'a pas veriyor. Skriniar ya Ake'ye tekrar dönüyor ya Mert'e dönüyor. Örneğin bugün ve Roma maçı örneğinden hareket edersek. Mert de pozisyonu böyle aldığı için böyle alamıyor. Tekrar Skriniar'a dönüyor. Skriniar da topu oyuna soksun diye kalecisine veriyor. Zaten Roma oyunu Ake'den başlamasın, Skriniar'dan başlasın diye oraya baskı yaptı. Skriniar'a baskı yapmadı. Skriniar'da topu koyamıyor ya, oyuna gönderemiyor. Sürekli geriye dönen, oyunu biraz daha ağırlaştıran, öyle değil mi? Biraz daha yavaşlıyorsun, rakip yerleşiyor, sağdan sola soldan sağa Mehter takımı gibi oynuyorsun. Orada bir şey de düşünülemez mi?
0: Çok güzel. Peki, bir tespitim var bak, sol tarafta bu iş güzel yapılıyor. Ake de topu oyuna iyi sokuyor. Artık Arçi Buruhan bak bu sıkışık pozisyonda ne yapıyor? Bak bir şey daha geliştirdi. İçe kat etmeye başladı son maçlarda. Arçi Buruhan içe
2: yarım
0: kat
2: alanları kullanıyor.
0: Evet, evet. İçe kat ederek rakibi eksiltiyor. Orta saha senin rahat top alıyor. Şimdi bunu yapman için
1: ama rakip de oraları kapatmaya başladı şimdi. Buradan kur oyunu.
0: Hayır
1: diye.
0: Ama şimdi bak
1: adam da bir
0: sol tarafı
1: şey,
0: sağ tarafta
1: rakibinde.
0: Zehre bir Semedo'yu koyduğun mi? Zaman Semedo da bunu yapıyor. Semedo öyle yaparsın, Mert Müdür de yapamazsın bu oyun başlamasın.
2: Niye oyun bilgisi Semedo'nun tabii ama ki.
1: Pozisyon bilgisi de oyun
2: bilgisi çok yok Semedo tabii ki.
0: Dripling özelliği çok iyi. Semedo da içeri kat ederek rakibi eksiltebiliyor. Bugün çıkın yarın çok doğru tespit.
2: Greenwood hocam alan açıyor. İçeri bekliyor.
0: Aynen öyle.
2: Çizgi oyuncusunun ucunu birebir bıraktırıyor.
0: Bugün tespitin çok doğru. Ya çıkın yar. Bir topla beraber ileri doğru bir hamle yap, rakibi üstüne gelsin. Ondan sonra
1: bugünün içinde bir haftalardır böyle.
2: Ya Fenerbahçe'de bak Ender, bak Skriniar'da buna, Mert de bak, Arçi Buruhan da yarım alanları az önce söyledim. Öyle gol de attı Roma'ya karşı, iyi kullanıyor bir şeyi. Ya burada bir sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe tempo, ritim yapmak için teknik, yani bak oyun tekniğinin iyi olması gerek ve top tekniğinin de olması iyi gerek. Bu oyuncuların hem oyun tekniği farklı bir şey, top tekniği ayrı bir şey. Şimdi bunların hem oyun tekniği yüksek değil hem de bireysel teknik. Bu pasa, topa ritim verecek bir oyuncu değil. Orada tek onu yapacak. Oynarsa Semedo bunu yapabilir. Evet. Oynamadığı zaman savunma dörtlüsünde tek yapacak Ake. Orta saha 3 tane tipleme aynı. Onlar da topa ritim veremez. Top akışı hızlanamaz Fenerbahçe'de. Gelmeden düşünecek, teknik yapısıyı çok çabuk oynayacak. Bunu ara sıra veya yapar. Bir tane iki tane bu pas dizisini yapar. Bu pas dizisini çok yapamaz. Buna Kerem de yapamaz, Oğuz da yapamaz, Nene de oynadığında yapamaz. Çünkü oyuncu tiplemeleri buna müsait değil. Bir büyük takımdaki en büyük özellik de kurulurken böyle koşarak, mücadele ederek oyuncu tiplemeleri kurulmaz. Teknik yapıları yüksek oyuncularla kurulur. Zaten fiziksel koşan ama en önemli toptan yani top diyorsun, toptan hızlı bir oyuncu var mı? Yok. Atletizm, atletizm. Daha önce Ali Bey dedi ya, atletizm. Ya atletizmden daha önemli oyun bilgisi, yorumu. Sen ağır bir oyuncu olabilirsin. Zekan, oyun görüşün, düşünce hızın, teknik becerin. Gelmeden düşünürsün, çok çabuk oynarsın. O hızlı oyuncudan daha hızlı hareket ettirsin. Fenerbahçe'yi kurgularken bu yanlışı yaptılar geçmişte. Aziz Bey de aynısına müsaade, yani hiçbir şekilde aynı şekilde düzeltmek için hiçbir çaba göstermedi. Aynısına müsaade etti. Kalsın bu oyuncular, bunlarla oynarız. Bir tek Asensio'ya bir markaj geldiğinde, formsuz olduğunda, sakatlandığında soru işareti olmaz bir büyük takımda. Bu kadar maliyetli, bu kadar yüksek maaş kalibresi yüksek ödenen oyuncular, paralar, ya böyle bir kurguya, ya diyorum ya, en büyük sıkıntı bu. Bu orta saha tiplemeleri olmaz, olmaz, olmaz. Zorlanırsın. Buna en son işte açıklarda transfer yapmayacağız falan. Yani en büyük, bak, çizgileri de anlarım, orayı da eksik bıraktılar. En önemli eksik bıraktıkları Fenerbahçe'nin, yönetim kurulunun orta sahadır. En büyük hatayı orada yapmışlardır. Ve bugün de net bir şekilde çıkmıştır. Bak, Şampiyonlar Ligi
3: sayısal
2: hafta içi
3: olarak da azaldı.
2: Azal, bak, Şampiyonlar Ligi hafta içi bir maç oynasın, yine Fenerbahçeli biz çok iyi konuşuruz. Ya geldiler, orta sahaya kapandılar, kompak oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, geçiş yaptılar. Fenerbahçe sıkıntı yok. Ama sen şampiyonluk kadrosu kuruyorsan, bu orta saha seni istediğin şeyler, hayali kurdurmaz. Pas yapacak, edecek, rakibe baskı yapacak, aktif dinlenme yok. Ya bir de bunlar ne oluyor biliyor musun? İşte bunlar ondan ölüyor, bitiyor. Adamların teknik becerileri yok. Oyunun temposunu bir şekilde düşüremiyor.
3: Kontrol edemiyor.
2: Bravo, dengeleyemiyor. Oyun bir demlenmiyor. Doğru mu? Pas pas. Devamlı böyle bak. İki pas kaptır koş. Doğru Mustafa, evet, hocam? İki pas koş. İki pas koş.
0: Aynısını şimdi demin Ender söyledi ya, işte savunma Ederson'a veriyor. Skriniar, Ederson, Skriniar, Ake.
2: Niye?
0: Şimdi aynısı orta sahada oluyor bak. Aynı senin de, şimdi burada tamamlayayım orayı. Şimdi Kante, İsmail Gündüz'ü. Aynı şey orada dönüyor. Dikine bir pas yok onlardan.
2: Attılar mı? Onlarla avuta atıyorlar hocam. Attılar bugün ara paslar, hatırlıyor musun orta saha? Bir atıyorlar, avuta gidiyor top.
0: Atamıyorlar.
2: Atamıyorlar. Işte. Atamıyor. Avuta gidiyor
0: onu
2: ya.
0: Onu denemiyorlar. Zaten cesaret edip onu deneyemiyorlar. O araya topu bırakamazlar. Aynı savunmadaki döngü orta sahada var Ender. Al yanına, ver yanına. Bunları var ya, artık bizim dönemimizde gülüyordu. Al gülüm, ver gülüm. Öyle bir futbol kalmadı. Dikine futbol var. Ha, bunların içinde bir tanesi iyi yapıyor. Kante zaman zaman dikine oynuyor. İsmail Hoca bu Kante'yi bu orta saha mecburen devre arasına kadar kalacağı için Kante'yi biraz daha dikine oynatmasını alıştıracak.
3: Bakın, Serdar Dursun eski takımı için soru soruyor muhabirler. Cevabı şu. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var. Bazı pozisyonlar çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor. Ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor Şenol diyor Cevan, cevap. Serdar Dursun.
0: İşte ben de biraz önce bunu söylemeye çalıştım zaten işte.
3: Bir İsmail Hoca'nın basın toplantısında söylediklerine bakalım. Pozisyonlara bakacağız. Daha devam edeceğiz, konuşacağız. Bir İsmail Hoca ne demiş basın toplantısında?
4: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini vardı bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yerde olabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı, yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz. Daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor. Ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğa oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. Bu akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç İki tane verilmeyen penaltı. Doğru mu?

0: penaltımız doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
1: Evet, İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. Açıkçası bilemiyorum. Tabii önümüzdeki hafta Eyüp maçı var Fenerbahçe'nin. Sonra uzunca sayılabilecek bir milli takım arası var. Oyuncuların bir bölümü şöyle bir geniş kadrodan bakacak olursak milli takımlara gidecek eder. Bilmiyorum yani Deniz Aşırı oyuncular gider mi ama hani herhalde Mert milli takımda olabilir. Mert sağ bek Mert'i kastediyorum.
2: Sema da olabilir Portekiz belki bakalım.
1: Sema da olabilir.
2: Şikrinyar
1: olabilir.
2: Olur sakatla geçti.
3: Ake olabilir.
1: Ake olabilir doğru.
2: Brown olmaz.
1: İsmail olur.
2: Brown İngiliz yani herhalde İngiltere milli takımı seçilir.
1: Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Kerem Oğuz
2: yok,
1: olur.
2: Bartu yok.
1: Muriç.
2: Asensio da yok.
1: Olur.
2: Kante'de herhalde
3: çağırırlar mı bilmiyorum.
2: Ben düşünmüyorum. Son Jesse yaptılar hiç oynatmadılar.
3: Türkiye'de olduğu bilmiyorum. İçin
2: Jesse yaptı en son Deschamps ondan çağırdı zaten. Hiç oynatmadı Dünya hiç Kupası'nda. Yani bir katkılarından dolayı gerçi oraya çağırdı.
3: Zidane
2: geldi. Ben yeni bir kadro oluşturacağını
3: yeni bir
2: düşünüyorum. Ben çağıracağını düşünmüyorum.
3: Olmaz diyorsun.
2: Asensio zaten İspanya milli takımına
3: yani oyuncuların aslında bir bölümüyle değil çalışma imkanı var.
2: Tabii.
3: Gelişmesi gereken oyuncuların, form tutması gereken oyuncuların hocayla çalışma.
2: Semedo mesela yaşı var. Belki Jorge çağırmayacak. Yaşı var 32-33 yaşında. Belki hani gençleştirmek ister. Yani 2 sene sonrayı düşünür Avrupa Şampiyonası'nda, o da der ki 35 yaşında Semedo'yu kullanmayayım. Bilmiyorum, Greenwood zaten İngiliz, o milli takıma gitmiyor. Greenwood da burada. Nene gider.
3: Vedat Muriç gider.
2: Vedat Muriç gider. Lukaku
3: gider herhalde.
2: Belçika milli takımına gider.
3: Yani yine bayağı bir oyuncu gidiyor aslında ya. Evet. Şöyle bir bakınca 2 4 6 7 8 9
2: ya Kante 10, gitmezse Gendüzü falan toparlanma 12, adına önemli.
3: 13 14
2: yani
3: oyuncu Kante'yle falan gidiyor.
2: Gendüzü kendi zaten gitmiyor da Kante de gitmezse kendi toparlanma adına Asensio gitmiyor. Yani bu milli aradan sonra o ciddi ara 3 hafta toparlanma adına kendilerini bu önemli bir ara. Hem antrenman hem
3: doğru
2: yani yenileme adına önemli bir ara onlar
3: doğru
2: için. Yani Brown'a da çok yük bindi, o da toparlar o arada. Semedo gitmezse o da toparlar, yaşı var. Greenwood da daha toparlar.
3: Biraz
2: da
3: daha
2: çok
3: fizik kalitesini yükseltebilir.
2: Greenwood da gitmeyecek, o da toparlayabilir evet.
3: Peki. Ya zaten en önemlisi Greenwood biraz daha fiziksel olarak yükselmesi gerekir. Çünkü Avrupa maçlarında çok yıprandı. Bazı maçlarda elini beline koyarak
2: i̇şte
3: artık son
2: dakikaları çıkaramadı. Bugün gibi yani mesela ciddi hafta içi bakıyorsunuz Roma maçında yıprandığını görüyorsun. Bugün
3: evet,
2: istenen
3: yani
2: performansı
3: sezon başında pek fazla da çalışamadığı için bu arada Greenwood'un da tempoyu vitesi bir yüksek daha çıkarırsa Fenerbahçe'nin de temposunu yani en azından Greenwood bir seviye yukarı atlatır. O zaman Asensio falan da döndüğü zaman o zaman başka bir şey konuşuruz.
1: Bir sonraki milli takım arasına çok daha farklı görüntüde girmesi tamam lazım. Kasım ayındaki milli takım arasında Fenerbahçe'nin ama kolay değil. Tamam. İşini zorlaştırıyor. Kendi kendini zorlaştırıyor işini, onu da söyleyelim. Pozisyonlara bakacağız. Çok fazla aman aman pozisyon yok. Kaç tane var arkadaşlar? Kaç? Sadece 3 tane pozisyon var ama enteresan şeyler var.
4: Şimdi dakikalara baktım, şu anda hesap ettim de. 3 dakika normal yani.
1: 3 dakika normal değil mi?
4: 1 dakikada
1: şeyler kısalıyor tabii.
4: Yani 10 saniyede oyuncu değişiklikleri hemen çabucak olduğu için baktım, şimdi demin size anlatırken onun hesabını yaptım. Hoca da söylüyor ya şeyde toplantıda. 3 dakika normal.
1: O, çünkü genellikle ama bazı maçlarda geçenlerde bir 5 bir 7 oldu da tabii varlara bakmak
4: saha
1: lazım.
4: İçerisinde
1: var varsa.
4: Var müdahalesi bu akşam hiç olmadı.
1: Evet.
4: İnceleme de olmadı. Aman ama öyle inceleyince pozisyon yoktu.
2: Ne hakemlik ne varlık ya, düşün. Ya bir bak, çok enteresan bir maç bugün bak. Maça çıkıyorsun Ender, maçtan önce bakıyorsun.
1: Hocam ilk yarı zaten uyuttu ya.
2: Hayır bak, daha önemli bir şey söyleyeceğim Ender. Maça çıkmadan önce diyorsun ki İsmail Kartal oyuncular ya Galatasaray yendi, 6 puan fark var. Ondan sonra, pardon, 7 puan fark var. İşte Beşiktaş'ta da 6 puan fark var diyorsun. 13 puan totalde böyle bir maça çıkıyorsun.

0: mi maçtan önce? Ya maçtan önce yani düşün. Yani oyuncular yani neredeyse yani bizim ya erken yine finallere başladık. Fenerbahçe her sene her maçı finale oynuyor ya, alışkan ya. Sezon başından yine erken final gibi. Kesin yenmemiz gerek. Maçtan önce 7 puan 6 puan fark var 1 ve 2. ile Fenerbahçe'nin. Ne yaparsın Ender? Ya bu iş ne dersin maçtan önce? Ya hakeme bugün çok iş düşer değil mi hocam? Vara çok iş düşer, doğru mu?
1: Doğru.
0: Hakem vara dayanacak mı? Bakalım çok aksiyon olacak. Fenerbahçe bugün var ya ucum oynayacak, risk alacak, basacak. Galip gelecek, hakeme çok iş düşer. Düşünebiliyor musun? Hakemi hiçbir iş
2: İlk
0: düşmeden...
2: İlk faal 63'te.
0: He?
2: Fenerbahçe'nin
3: söyledin
2: ya. İlk faali 63'te.
0: Hiçbir hakeme hiç iş şey düşmeden, vara iş düşmeden... Yani adamlar o geldi belki var ya Mehmet Hoca falan belki duş yapmaz ha terlememiştir. Ya yani düşün o halde bardakiler de zaten var ya çay kahve de içmiştir.
2: Ama ona rağmen garip şeyler yaptı Mehmet Hoca.
0: Hayır yaptı ama skoru etkilemeyecek.
2: Ya yok Fenerbahçe, öyle bir maç değil ki zaten.
0: Bak Fenerbahçe var ya rakibini sallar hakemi varı zora sokar nasıl karar vereceğim şuraya bak aksiyon atak vesaire rakip ceza sahası içinde şu oldu dışında bu oldu bunu göster hiç. Ya sanki süt dökmüş kedi gibi sanki bugünkü görüntüler neydi biliyor musun Ender? 34. hafta lig bitmiş oynuyorsun oradan herkes bavullarını almış tatlı orada şey. Memleketine ülkesine tatlı gidecek falan görüntüsü
2: şeyde
0: vardı.
2: Şeyde falan olur bu bu Christmas'ta yabancılar bir an önce gidelim falan.
0: Çantalarıyla gelir ya. Çantalar gelir
2: çantalarla
0: oraya.
2: Çantalarla gelir tabii, evet. Tabii. Öyle bir yani bitse de gitsek havasında oynandı ya. İlk yarı felaket ya.
0: Hakemlik iş neredeyse
3: Ender ama ya. Bak söylüyorum bu Roma maçından sonra yaşananlar öyle az bir şey değildi yani. Yani hoca gidiyor, geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Bak herkesin kafası bir karıştı orada. Herkes bir enerjisini harcadı orada. Bak bu oyuncu grubu da öyle veya böyle bu olayları yakından takip ediyor. Bunlar da
2: peki,
3: kafa yoruyor.
2: Peki o zaman daha iyi bir rehabilite etmek gerekmez miydi oyuncu grubu?
3: Katılıyorum.
2: Yani onu sadece teknik adam yapamaz. Ben gidiyorum, gittim, gelmem bir daha diyen, gelmemek kaydıyla gibi... Çok ciddi bir ifade kullanan yani kullandığınız ifade öyle sıradan bir ifade değil bir daha gelmemek kaydıyla
1: keskindi
2: dedikten sonra sadece oyuncu yetmezmiş gibi geliyor bana futbolcuları ikna etmeye.
3: Ya orada bir, bak başka unsurlar vardır orayı şey yapan takviye edecek unsurlar vardır konuşulmuştur yönetimden de vardır işte teknik ekibin içerisinden de vardır. Ama bunlara rağmen
2: şey yetmediğini görüyoruz.
3: Hocam bunlara da, rağmen bak şimdi
2: yoktur.
3: Yok ben sana bir şey söyleyeyim. Kötü futbol ilk yarı var mı? İnanılmaz kötü. İkinci yarı Fenerbahçe bir vites daha yukarıda oynadı mı? Öyle doğru. İki tane direkten döndü, bir tane kendisi kaçırdı. Şimdi Greenwood'un ve İsmail Kartal'ın söylediği doğru. Ya kötü oynadığın zaman da kazanacaksın işte. Bu da olmuyor. Şans sana yardım etmiyor. İki tane en son Greenwood'un vurdu. Diren altına vurup da dışarı çıktı. Gündüz'ü boş kaleye gol atamadı ya.
1: Fenerbahçe'nin kötü oynayıp kazandığı maç yok biliyor musun?
3: Yani öyle de bir şanssızlığı var Ender. O şanssızlığı da yenmek lazım ama bu önümüzdeki hafta oynayacağı Eyüp maçından sonra Fenerbahçe'nin rehabilitasyonu orada girmesi lazım. Bu milli maç arada girmesi lazım. Kendisini yeniden toparlayıp bu lige dönmesi lazım. Ligin başında artık kafaları karıştıracak bir şeylerin içerisinde camianın olmaması lazım. Herkes görevini layıkıyla yerine getirirse, uğraşırsa, yaparsa yani biz bu takımı bir hafta önce çok iyi, ahım şahım bir hafta sonra çok kötü. Böyle bir şey yok. Ya biz de bunu söylemekten şey oluyoruz yani ne olur şey kalıyoruz yani ya bir hafta önce anlatıyoruz şahane Roma maçı. Geliyoruz Antep maçını anlatıyoruz burada, yorumluyoruz burada. Ya bu takım o takım mı diyoruz? Ya biz de şaşırıyoruz. Ya şimdi birisi kalkıp diyebilir ki o maçı iyi de bu maç biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bizi yanılgıya düşüren de bu zaten.
0: Bir de en önemli
3: Fenerbahçe'nin bir an önce ritmini bulup aynı tempoda oyununu uzun bir süre sürdürmesi lazım. Ya bu alışkanlık 2 senedir vardı ama bunda da hala kurtulamadı.
2: Oyun istikrarı, performans o
3: kesinlikle.
2: İstikrarı.
3: Kesinlikle. Bir seviyede olması
0: bir de,
3: lazım.
0: Bir de İsmail Kartal bak hep söylüyorum. Günümüzde antrenörlerin birçok parametresi varsa en önemli dünyadaki elit antrenörlerin yaptığı simülasyon. Maçtan önce maçın gidişatı ve durumuna göre ve de ligdeki puan durumu maçın ne önemi arz ediyor ona göre bir simülasyon yapıyorlar. Sen bugün İsmail Kartal bir simülasyon yapıyorsa az önce söyledim. Lukaku çok iyi oynamış olabilir. Lukaku çıkarma kardeşim. Senin orta sahanı üretemiyor. Sen artık santrafor oraya yığmışsın oyunu. İki santroforla oyna. Kaybeder.

0: istersen kaybet. Benim dediğimle doğru diye demiyorum. Belki kaybedersin ama gol atma şansın, rakibi hataya zorlama şansın çoğalır. Bunu maçtan önce bir teknik adam düşünmüyor mu? Bak en büyük sıkıntı bu. Ya işler Antep'te istediğimiz gibi gitmedi. İlk yarı gitmedi. İkinci yarı ne yapacağım maçtan önce? Çizdim ettim vesaire. Ya ne yapacağım? Ya Lukaku ile başladım. Orta saha benim çok üretmedi. Ben de gördüm. Şimdi maçtan önce düşünüyorum.
1: Kim kuvvetli bir olasılık gözüküyor.
0: Eldeki oyuncu tiplemelerine orta saha.
1: Yani bunu öngörebilirsin yani. Öngörülebilir bir şey.
0: Orta saha üçlüsü var. Tam burada derim ki simülasyonda ya ben işte Lukaku kalsın, Vedat'ı da içeri atarım. Orada bir şekilde ne yapalım orada? Karampol, duran top vesaire, bize 3 puan lazım. Niye? Maçtan önce İsmail Hoca'yım. Ya baksana 7 puan 6 puan biriyle Galatasaray'la maçtan önce, biri Beşiktaş'la farkla. Ya bu simülasyonu da yapması gerek Fenerbahçe teknik direktörünün ya. Ben söylüyorum, kalması gerekir. İsmail Hoca gitmemesi gerekir. Geçen gün ne de söylediysem burada aynısını bir daha söylüyorum ama İsmail Hoca'ya bir daha söylüyorum. Daha önce de söyledim, bak kalsın. Bu ekip olmaz. 99 puan kazanmış bu ekipte, olur mu? O zaman kazandığında da söyledim. Bu ekip olmaz. Bu ekip böyle zaten olsa o istifayı verdirmez. Girer araya söyler. Ne yapıyorsun hocam der. Aynı şekilde daha fazla müdahale eder. Yani buradan kayıttan antrenör yapma falan, Fenerbahçe kulübünün eskiden geçmişte iyi, hani iyi futbolcuydu falan, aidiyet duygusu yüksekti.
2: Yani adam, yardımcı
0: hoca. Yani yardımcı hoca mı? Bak yardımcı hoca deme adam, Pep Guardiola herif. Mikel Arteta ile konuşuyordu, gitti oradaki var ya, burada hocam, daha önce konuştuk onunla.
1: Sen de bir örnek veriyorsun. Yani tamam, bu tarafa en zirveden veriyorsun.
0: Neden en zirvedeki adam, çok güzel örnek veriyorum. Pep Guardiola'nın yardımcıya burada ihtiyacın var. Her şey futbolun şey felsefe.
1: Doğru söylüyorsun. Türkiye'den bana yardımcısı muazzam insanlar söyler.
0: Tam hatalıysa Guardiola örneği yanlış mı Ender?
1: Değil hocam da. Yani olabilecek en zirvedeki örneği
0: düşün,
1: söylüyorsun.
0: Bak Guardiola, bak niye söylüyorum? Guardiola zirvede bir adam. Onun yardımcıya ihtiyacın var. City altyapıdan almaz mı 3 tane adam? Niye Mikel Arteta'yı alıyor?
1: Mentalite farkı.
0: Niye alıyor?
1: Hocam sen oyuncu alamıyorsun. Yardımcıya da yani herhalde Guardiola 10 alırken Arteta'da 100 lira almıyordu. Ya sen oyuncuya para vermiyorsun, o kalibrede bir yardımcı alacaksın. Nerede ya, hocam? Bak, böyle bir organizasyon var mı Türkiye'de herhangi bir takımda?
0: Var, var.
3: Gelir mi bir de olur
0: her, buraya? Ya kendi rakamından verirsin, bir şey yaparsın. Orayı gelmez bir antrenör İsmail Kartal'la, anladın mı? Daha donanımlı biriyle çalışırsın. Ya bizim antrenörler her şey one man show değil bu. Adam ya düşün beraber...
1: Altyapılarda asgari ücret hoca çalışıyor ya.
0: Ya altyapı o ayrı Ender. Tamam hayır, çalışıyor da doğru
1: orada
0: da...
1: Orada da kimler
0: yani
1: çalışıyor?
0: Çalışıyor. Buraya getiriyorsan güçlü ekip...
1: Siz daha iyi biliyorsunuz.
0: Hayır doğru, güçlü ekip getireceksin ya. Güçlü ekip her zaman doğru.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
0: Yani ben ama en önemli İsmail Kartal'ın biraz daha... En son söyleyeceğim, bir daha söyleyeyim. Simülasyon yap hocam. Böyle bir tane santraforu, bir tane biz de buradan oturarak herkes yapar onu. Bak. Adam der ki Vedat çıksın, doğru mu? Lukaku girsin. Bugün Lukaku çıksın, Vedat. Bu antrenörlük hocam çok kolay İsmail hocam. Mühim olan burada zoru yap, bilinmeyeni yap. Orada farklı bir şey yap ki taraftar da, Fenerbahçe taraftar desin ki ya İsmail hoca bak risk aldı, iki santraforla helal olsun, orta sahadan bir adam eksiltti, bugün galibiyeti getirdi.
3: Asansiyonun yokluğunda İrfan Can mı Greenwood mu belirledi?
4: Greenwood olur
3: artık. Tamam, bunu bu akşam ne güzel önerdin zaten, değil mi?
4: Ben önerdim. Önerim. Yani olması
3: bence bu simülasyonu yaptın.
4: Şu şeyde, bak şimdi futbolcu ne dedi? Ne dedi? Az önce Rao Hoca ne dedi? Futbolcu futbolcuyla oynanır değil mi?
3: Evet tamam.
4: Orta sahada Greenwood da oynayacaksın o zaman yoksa ya. Asansiyon yoksa onunla oynayacaksın. Niye? İrfan Can artık olmayacak bundan sonra, görülüyor. Yok, ki
1: öyle gözüküyor.
4: Hele hiç içeride olmayacak. Neden? Çocuğa da yazık, güvenini kaybetti. O zaman Greenwood'la bunu deneyeceksin. Bir iki tane dediğim gibi orada
3: Greenwood olursa önde Lukaku mu olur?
4: Hocam Vedat olur, Lukaku Vedat. Bugün niye Lukaku bunu soruyorum olmuş hocam? Bak, ben şimdi arkadaşımız şuyum.
1: Neyle olmayacağını gördük hocam. Olabilecekler çeşitli.
4: Aynen öyle.
1: Ama yani neyle olmayacağını gördük yani.
3: Gülüş daha evet, çok böyle daha duvar yapıyor da o yüzden bunu sorma ihtiyacı hissettim.
4: En iyi duvara en iyi hocam, bağlantıyı yapan şey ya Vedat yapıyor bu işi.
3: Çok güzel yapıyor. Ya,
4: Vedat bir de o topu koruyor. Lukaku o seviyeye daha gelmedi. Bak bir de Ender şeyde konuştuk. Maç başlamadan önce yayına katıldım ben, Koray'a söyledim. Bu dedim 12-13 aydır oynamamıştır. Hemen baktı. Geçen sene Mayıs ayından beri Lukaku'nun 11'de oynadığı maç yok.
1: Dünya Kupası'nda var galiba.
4: Yok hocam orada da sonra. Yok
1: bir
4: hocam.
1: Kere bir 11 başladı galiba.
4: Hayır hocam hepsi
3: Mayıs'ta
4: sonra.
3: Mayıs'ta da çok kısa bir süre giriyor galiba. Oyunun sonuna doğru giriyor.
4: Hayır, Mayıs'ta ilk 11 oynamış 2025'in. 16 aydır ilk 11'i yok.

0: Geçen sene ligde zaten 36 dakika süre
1: geçen
0: almış.
1: Geçen sene hiç yok.
0: Milli takımda aldığı süre de 20 dakika, son 5 dakika, son 10 dakika orada netice üretmiş.
2: 2 gol attı. Ya,
1: ha, hocam Belçika İran maçında ilk 11'de başladı. Belçika hatırlıyorum oynadı. Şimdi çek ettim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Lig maçında yok.
0: Doğru. İran Belçika İran maçı. Lig maçı yok.
2: Napoli'de sakatlık yaşadı.
0: Şimdi bakıyorsun, evet, hoca güvendi, seni oynattı ama hocam bu maç o maç mıydı? Ben de onu soruyorum yani. Bu Antep evet,
1: evet.
0: Geçen
1: belki
0: hafta
1: bir itiraf maçı olabilirdi.
0: Bravo ama
1: çok daha farklı.
0: Hocam ama sen şimdi 4 tane ama Göztepe'ye gol atmış bir takıma karşı oynuyorsun. Üstelik İzmir'de 4 tane gol atmış. Ya sen burada bozma ya. Vedat'ı bozma. Vedat'la devam et ya. Böyle yapma. Orta sahada baktın işler iyi gitmiyor mu? O 3 tane ya, al Greenwood oraya, al kenara bir tane oyuncu. Bir de öyle dene ya, yani hani bir şeyler yaptı diyor ya. Real Hoca da diyor, ben de diyorum, hepimiz diyoruz. Ya bir şey üretmek lazım. Bazen yoktan var ediyorsun Ender.
3: Ya böyle böyle böyle konuşulmak lazım Ender. Büyük takım Antonio büyük düşürür abi. Biz konuşacağız ya. Giden maçı İsmail Hoca yaptı hamleyle, bak işte tak çevirdi. Buraya bunu getirdi, şunu aldı ki geriden işte baktığımızda
1: şapkadan çıkan bir tavşan yok.
3: Ya yok, kulübeden
1: rutini yaptı yani. Beklenen ya, rutin değişiklikleri yaptı.
3: Ya aynen, o rutinle herkes yapar. Sen farklı, esnek ol. Antrenörlükte esnek.
1: Şeyi hatırlarım mesela. Şey aklıma direkt geldiği için söylüyorum. Örneğin mesela bir gün Musa Deniz'i Ali Güneş'i forvet arkası gibi oynatmıştı bir derbide. Galatasaray derbisiydi yanılmıyorsam. Ya da önde mi oynatmıştı? Başka bir şey yaptı yani. Ya, başka bir şey denemek. Yani bir teknik adamdan bunu görmeyi bekliyorum. Benim düşündüğümden fazlasını düşünmeli
0: farklı
1: ya.
0: Farklı bir şeyi düşünecek.
1: Ya benden fazlasını düşünmen ya, lazım bravo, hocam senin. Sen benim kadar düşünüyorsun, o zaman
3: yapma bu işi biraz. Sen ne diyeceksin bak, doğru, böyle yapacaksın abi.
1: Yani sen benim anlattığım maçı anlatamazsın. Ama benden fazlasını düşünmen lazım teknik adam olarak.
3: Ve de farkı öyle yaratacaksın. Öyle. Farkı yaratan farklı davranışlar, farklı kararlar ele teknik adamlıkta. Tık böyle diyeceksin ki bak Ender, bak bunu düşünemedim, süper düşündü. Bak işte bak galibiyet geldi. Görüyor musun farkı? Ben bunu düşünemedim. En kötü sıkıştın, ne yaparsın? Şıklın yer böyle yapıyor. Ben gideyim mi 90+3'te? Ya en kötü almadın mı? Lukaku'yu çıkardın, Vedat'ı aldın. Al Şıklın yeri, stoperi. Al abi, doldur boşalt, indi mi 85 falan, 8 dakika gol olur olmaz. Yani orada defansif oyuncular var, oynat birini stoper. Evet, evet, ondan sonra al.
2: Git karıştır cezalarını.
3: Karıştır vesaire bilmem ne. Doğru mu? Artık iş ona dönmüş. Oynat
1: abi. Çıkar şu tavşanı.
3: Ya bir farklı bir şey yap. Gol olur olmaz.
2: Bak Şenol hocam bu akşam bir tavsiyesi daha vardı. Oğuz'la mesela sağ bek yaratabilirsin. Öneriz.
1: Ki oynamışlığı da oldu.
3: Geçen sene de oynadı.
2: Çok güzel bir şeydi yani. Hocam, denenebilirsin.
1: Hadi şu yüksek pozisyonumuzu da halledelim.
2: Geçelim, tamam.
1: Çünkü artı futbol ekibi de yavaş yavaş yola çıktı, geliyor.
2: Gelsinler.
1: Maçın hemen başında Gaziantep Futbol Kulübü'nde Meleke Kerem'e bir hareket yaptı ve sarı kart gördü. Doğru muydu? Ne dersiniz?
2: Bu sadece bir faul. Sarı kart olmaz. Ama bunun hemen 30-40 saniye öncesinde İsmail'e Kozlovski'nin bir girişi var. Esas sarı oydu.
1: Değil mi?
2: Onu atladı. Bunu burada, orada olmadı, burada oldu dedi. Bir telaş yaptı. Burada gereksiz bir sarı çıktı.
1: Kozlovski'nin pozisyonu daha sarı.
2: O sarı. Kozlovski, evet. İsmail'e
1: o daha sarı yani.
2: Atlaması sarı. Evet. Ama bu gereksiz. Bu sadece bir faul. Onu veremedi. Burada bunu tamamladı. Ver. Aşırı örttü. Bu çok kötü bir hakem.
1: Eğri gemi işte. Doğru sefer olmuyor ama.
2: Olmuyor. Olmuyor bu.
1: Bir sonraki pozisyon.
2: Ya Mehmet Türkmen kardeşime de şunu söyleyeyim. Yani 2 yıldır FIFA hakemisi. Şu yer alma. Toptan önce hissedip oyunu okuyup o bölgeye gitme. Deplase olma. Açık enişte. Allah aşkına şunları öğren be kardeşim artık. Ya da birileri öğretsin bunu, anlatsın.
1: Yani Greenwood'a yapılan bir Kerim'in hamlesi var. Burada faul çalındı. Kart gerekir miydi?
2: Bakalım. Sadece faul yeterli.
1: Faul yeterli.
2: Yeterli faul.
1: Biraz hani ayağı havada kayıyor ya hocam.
2: Evet, faul yeterli.
1: Burada. Faul yeterli. Tamam. Bir diğer pozisyon. Şimdi işte. Bu enteresan bir pozisyon 25. dakikadaki. Burada Arda stoper oynayan Gaziantep'in stoperi. Ya ayağının içiyle bayağı böyle yumuşatarak

0: geri pas ya da kaleciye pas diyelim biz buna, verdi. Kaleci de tuttu. Tobias ya, hücumcu gelince üzerine doğru. Önce şöyle bir eliyle düzeltti. Sonra oyuncu üzerine gelince tuttu. Bu kaleciye pas değil mi?
1: Bak Arda'yı elini kaldırıyor.
2: Ben de onu söyleyecektim. Arda'yı tebrik ederim hocam.
1: Suçlu olduğunu biliyor.
2: Suçlu olduğunu biliyor. Surat
1: ne yaptı?
0: Bravo. Yakalandı.
1: Bravo. Teslim.
2: Bak.
1: Ama Mehmet yakalayamadı.
2: Vücut dilinden bak, hiç çok bariz. Sonraki başında bak, sola doğru oynatmasından bak, sola doğru. Bak görüyor musun bak?
0: Bitti. Hocam bir şey söyleyeceğim. Mehmet Türkmen de kaldırmış iki elini. O da kaldırmış. Bak Arda da kaldırıyor, Mehmet Türkmen de kaldırıyor.
1: O da kaldırıyor, enteresandır. Bak şimdi pilottan gelsin bak. Aa, görüntü.
0: Enteresan. Ne demek istiyor acaba ya?
1: Yok diyor herhalde. Arda ile birlikte tamam haklısın Arda diyor herhalde.
3: Hocam bundan bakar daha mısın? Güzel bir geri bak, pas olur mu?
1: Hakeme ya? Bak şimdi bak. Hakem o da kaldı.
0: Ya kazandım diyor bence. Tamam.
2: Ede net aşkına, görüyor ya. Önünde oyuncu falan bak, yok.
0: Çok net Adrian diye bağıracak.
3: Çok
0: diyor.
3: Net bir geri pası yani.
1: Bu var ya, var ya.
0: Nasıl bir şey?
1: Bu var ya bu. Bir hakemin futbolu, futbolun doğasında olan biteni, faulün ne olduğunu, pasın ne olduğunu bilmemesinden kaynaklanır.
2: Bu hakemlik bilmiyor. Ne yapıyoruz?
1: Vallahi
2: hocam,
1: bilmiyor.
2: FIFA hakem bu.
0: Hocam değil, öyleyse çok üzücü ya.
1: Vallahi bilmiyor, billahi bilmiyor.
2: Çok doğrusu ya. Size desek işte madem öyle niye hakemlik yapıyor, niye FIFA yapıyorlar bunu?
0: Onun ne suçu var ya?
1: Hızlandırılmış FIFA oldu bu yahu. Bir gecede FIFA yaptılar
2: Ahmet bunu. Şahin ya, Ahmet Şahin yaptı.
0: Peki neyse. Yani.
1: Hocam, vallahi bilmiyor. Bu kaleciye pastır. Aleyhine en direkt vuruş verilmesi gereken bir pozisyondur. Neden? Arda o kadar planlı ayak işiyle topu yumuşatarak.
0: Ayağı yumuşatmış.
1: Göstere göstere veriyor ki. Göstere göstere veriyor. İşte bunu çözersen hakem oluyorsun. Bunu çözersen hakemlik kaliten. Aa bu kalite hakem. Diyoruz. Ama burada
3: bunu bilmeden varsa sert verir biliyor musun?
2: Bunu çözmeye de
0: hocam
2: gerek yok
0: şey
2: değil mi?
0: Söyleyeceğim.
3: Çözmek için hakem olmaya gerek yok.
0: Çözmek lazım ama ya.
3: Hakem olmaya gerek yok.
0: Yani ama hakem olmak için çözmek lazım. Çözmek için
1: çözmüyorsan
0: hakem
1: olamazsın.
0: Olmaya gerek yok.
1: Bak, aynen bunu, öyle. Bunu çözemiyorsan hakem olamazsın doğru mu?
0: Evet.
1: Sizin sözünüzden etsin. Evet. Bunu çözemiyorsan hakem olamazsın.
3: Bir de siz 3 dakika dediniz ya.
1: Evet.
3: Lukaku'nun bir sakatlanma pozisyonu
1: var. Ona girmedim. Ben sadece oyuncu değişikliklerine baktım.
3: Şey, Lukaku'nun bir sakatlığı var. 2 dakika falan sürdü yanılmıyorsam.
1: O zaman onun ilavesini yapacak. Ben sadece ben oyuncu değişikliklerine baktım.
0: İkinci yarı mıydı o?
3: İkinci yarıydı galiba. Bayağı bir yerde yattı çünkü Lukaku orada.
1: Tamam o zaman onu ilave etmesi lazım. 3 artı hadi 2. 2 dakika kaybettiyse orada kaybolan süre 3 artı 2 5.
0: Ercan sarı kart pozisyonu var mı?
1: Bak hocam bir de bunu onu görün bir, ya.
0: O enteresan hocam. Şunu
1: bir de şu sarı kart gösteriş şeklini bir görün.
0: Mehmet Türkmen'in var mı o pozisyon? Evet bir şey gösteriyor.
1: 84-85'te. Hani. Bak ne oldu biliyor musun?
0: Son bölümde gösteriyor. Yok.
1: 84'te.
0: Hakemin sarı kart gösteriş şekli.
1: Oğuz Aydın'a gösterdiği kartın gösteriş şekli lazım.
0: Hocam sen onu bir uygula. Zaten şimdi insanlar görmeyecekler. Şimdi hazırlayacaklar.
1: Şimdi şöyle 83-84'lerde yerli oyuncular bir girdi oyuna. İrfan Can, Oğuz Aydın. Bir girdi ortalık karıştı. Kriz hemen
0: Bartu
1: başladı.
0: Falan girdi
1: hemen
0: son
1: başladı.
0: Evet.
1: Hakem şok geliyor orada. Ne yapacağını şaşırdı yine. Neden? Çünkü maç kendi haline gidiyordu. Hakemlik bir şey yok. Konsantre değil. Türk oyuncular bir girince Muriç girdi. 5 oyuncu girdi. Ortalık karıştı abi. O girdiği oyuncular 5 tane sarı kart çıktı. 84-85 ve 1 dakika içinde. Hakemlik işte.
0: O sarı kartlardan biri nasıl çıktı hocam onu gösterin.
1: Ya şu.
0: Hocam siz orayı nasıl olsa görmüyorlar onlar. Siz buradan bize
1: tamam,
0: gösterin.
1: Anladım da. Şimdi Mehmet Türkmen sen oyuncusun uzaydın. Sana böyle kart gösteriyor.
0: İnanılır gibi bir şeydi.
1: İnanılır gibi. Sen oyuncusun ya ben şimdi ne yapacağım? Sen hocam yaptın eylemi. Geçeceğim kartı. Evet. Göreceksin beni. Temas kuracağım sana. Bir de bunu gösterdikten sonra böyle yüz teması kuracağım ki sen benim ne kadar otorite, ne kadar saygılı veya ciddi olduğumu öğreneceksin. Sen de kabul görecek bu. Bu kart da kabul görecek. Ben de seninle kabul göreceğim.
3: Değil
1: ama
3: mi?
1: Bunu böyle gösterdi ya. Şenol Hoca'ya kart gösteriyor.
3: Hocam şimdi bak.
1: Böyle gösteriyor kartı.
0: Abi inanılır gibi değil.
3: Hocam
0: inanılır
3: bak şimdi sen diyor. Şimdi öyle kartı gösterdin ya Ender.
1: Evet.
3: Şöyle hocam dur sen.
1: Ha?
3: bana gösteriyorsun değil mi?
1: Evet,
3: ben o ara buradan gittim. Ender Bilgi sen geldin buraya, kartı sen mi görmüş
1: maçı
3: olacaksın?
1: Maçı anlatan
3: yani?
1: Ne diyecek yani? Ender gördü kartı.
3: O zaman
1: Şenol
3: değil mi?
1: Bey kaçtı.
3: Ben burada yokum hocam.
0: Hani biz şunu istiyoruz ya aslında idealinde. Çek kalabalık varsa burada göster. Herkes görsün.
3: Evet.
0: Biz de milyonlarca insana bunu aktarabilelim.
1: Bak ya, maç.
0: Ben burada duruyorum. Sarı kartı böyle gösteriyor.
1: Bak böyle gösterdi ya.
0: Böyle olur mu ya?
1: Ya yeminle bulsunlar 84 defa. Yeminle böyle ya. Sonra bir de hakem arkadaşlar geliyor. Kulübesiniz ya.
0: İnanılır gibi değilim. İnanılır
1: geliyor
0: gibi.
1: Şimdi. Orada nerede kulağı bize söyle. Ya niye dönüyorsun abi? Ne yaptı? Avrupa'da geldi. Turpendi galiba. Yanlış hatırladım. Geldi. Aradı hatırlar mısın? Köşeye hoca gitti diye. Bekledi. Döndü hangisi gitti ona
0: göre. Baksanıza bak bak.
1: Bak şimdi abi.
0: Geriye al. Bak. Bak Allah aşkına. Ya inanılır gibi değil ya.
1: Ya bu bir kere.
0: Laubalilik ya.
1: Laubalilik, ciddiyetsizlik. Ya ne dersen de buna ya. Yok böyle bir şey ya, bakar mısın? Olmaz böyle hakemlik. Ya şunu
0: yani şey hani böyle teşbihte hata olmaz. Hesap istersen hesap lütfen falan dersin. Şöyle, garson oradadır. Bu da hesap istiyor gibi ya.
1: Şimdi geliyor buraya gösteriyor kalabalığı. Kaldırıyor dönüyor. Ondan sonra diyor ki bana yaz. Dördüncü hakemle pazarlığa dönüyor. Sonra kamuoyuna düşüyor. Sosyal medyaya düşüyor. Saklanıyor yes. Mesela biri geliyor buraya ortaya gösteriyor. Kime? Spikerde uğraşıyor. Aşağıda bench'te kenarında aşağıda kim varsa ondan öğrenmeye
0: çalışıyor. Kime ya
1: çalışıyor.
0: Kime falan diye
1: kime gösterdi? Ya gelin çekin. Gösterin abi. Ondan sonra dönün gidin. Niye dönüp uzaktan gösterip
0: İnanılır
1: kaçıyorsunuz?
0: Gibi
1: niye kaçıyorsunuz ya?
0: Neyse.
1: Bu da bunun gibi yani böyle göstermiş, ölmüş gidiyor.
0: Vallahi
1: çok çirkin.
0: Evet. Hakikaten peki çirkin. O zaman bir basın toplantılarına gidelim. Biz toparlarken Artı Futbol ekibi de geliyor efendim. Ekran başından ayrılmayın.
4: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini var bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyuncu stilimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yapabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı. Yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz. Daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. O akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu? Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
5: Bugün çok güçlü bir takıma karşı 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Altın değerinde bir puan. Çünkü bugün baktığınız zaman 4 büyüklerin kadrosu Anadolu takımlarının çok çok üzerinde. Güçlü oyunları var, güçlü silahları var. Ancak bizim geçen hafta koyduğumuz o karakter, kazandığımız maç oynadığımız oyun, yakaladığımız standart bir takım oyununu bugün de özellikle yine ilk yarı yansıttığımızı düşünüyorum. Direkten dönen topları vardı, orada şanslıydık.

0: ama baktığınız zaman ilk yarı 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Onları değerlendirseydik çok daha farklı bir hikaye olabilirdi ikinci yarı. Bizde şöyle bir durum var. Şu an bizim ilk yapmamız gereken takım savunmasını oturtabilmek. 160-170'lerdeyiz. Bugün Halil 6 pasa kadar Kante'yi kovalıyor. Şimdi bu çok değerli bir şey. Bu, yani bu belki de çoğu zaman yapmadığı bir şey. Hücum oyuncularından bu fedakarlıkları yapabilmesi çok kıymetli bu zamanda. Bu zamanda herkes total futbol oynamak zorunda. Hücum ve somuyu beraber yapmak zorunda. Ama takdir edersiniz ki 6 pasa kadar gelip oyuncuyu tekrar o topu kazanıp o geçişleri yapmak kolay bir şey değil. Ki nitekim yakaladık. Ki karşınızda da Fenerbahçe. Yani ki geçen hafta Roma maçını da izlediniz. Böyle kolay bir takım değil.
1: Ya zor bir maçtı. Tabii ki bu zeminle oynamak kolay değil iki takım açısından. Geçen hafta bir galibiyetimiz vardı. Ondan dolayı bu sene daha iç sahada bir galibiyetimiz yoktu. Hani bugün tabii ki Fenerbahçe geliyor. Büyük bir takım. Zor bir maçtı ama tabii ki 3 puan için çıkmıştık. Zor bir maçtı. Bir iki pozisyonumuz vardı ilk yarıda. Onları atsak belki farklı olabilirdi ama tabii ki Fenerbahçe'nin de net pozisyonları vardı. İşte direğe çaptı, çizgiden çıktı, işte Gündüz'ü arkada vuramadı. Böyle maçlarda önemli olan geri düşmemek. Her zaman golü atma şansın oluyor. Çünkü büyük takımın baskısı farklı. Onlar illa golü atmaya çalışıyor. O anda da doğru durursan, doğru topu öne aktarırsan gol atma şansın var. Bazı pozisyonlarda daha sakin, daha iyi tercihleri yapabilseydik ceza sahasında topla daha iyi buluşup golleri bulabilirdik. Ama tabii ki yani büyük takıma karşı bir puan alıyorsan faydalıdır yani iç sahada. Ya tabii ki Fenerbahçe bir rakip her maçı 3 puan için çıkar. Her yerde kazanmak için çıkar. İlk maç tabii ki Gençler Birliği maçıydı. Hani o maç 3 puana daha yakın takımda. O maçta 3 puan alamayınca zorlaşıyor. Beşiktaş maçı vardı. İşte öne geçip yenilmek camiye biraz kırdı. Çünkü son 20-30 dakika biliyorsunuz hani Beşiktaş üstün bir performans gösterince ister istemez taraftarların bu uzun yıllardan beri beklentisi var işte şampiyonluk. O da tabii ki böyle sonucu görünce insan acaba diyor acaba yine şampiyonluk mu gelecek? Camia çünkü kırılgan bir camia. Hani taraftar da buna müsait. Çünkü uzun bir dönem olunca daha zorlanıyor. Çocuklar yani oyuncular için de zor oluyor. Hele Türk oyuncuları iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Ama yine de şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama lige çok erken yani daha 5. hafta ama tabii ki böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gidiyor ama tabii ki hani bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama tabii ki yani bence oyuncu kalitesi belirli pozisyonlarda eksiği olduğunu düşünüyorum. Ondan da hoca da istediği oyunu çıkaramıyor.

0: arkadaşın, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan

0: anne sudan. Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Sonra çok hareketli birkaç gün yaşadı. Gaziantep'te ne yapacağı Fenerbahçe'nin çok merakla bekleniyordu ama Fenerbahçe istediğini alamadı. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında konuşarak artı futbola startı vereceğiz. Murat Özbostan, Abdullah Ercan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Vallahi bu akşamdan da konuşulacak çok fazla şey var. Ama tabii sadece bu akşamdan mı bilmiyorum. Belki de filmi biraz daha geriye sarıp perşembeden de itibaren konuşabiliriz tabii ki. Abdullah Hocam sizinle başlayalım.
3: Evet.
1: Yani perşembe günü gerçekten enteresan bir akşamdı. Çok fazla şey konuşuldu. Çok hareketli geçen bir akşam. Cuma yine çok hareketli geçti. Pazartesi belki sular durulur diye bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Siz hocam perşembeden baktığınızda bugünü nasıl görüyorsunuz ki? Baktığımızda pozisyonlar bulan, iki topu direkten dönen ama pozisyonlar da veren bir Fenerbahçe vardı. Ama sonuç olarak Fenerbahçe bugün istediğini alamadan ve zirveyle puan farkı 6 olarak Gaziantep'ten dönüyor.
3: Tabii çok şey yaşanıyor Fenerbahçe'de. Tabii biz sahanın içinde kalalım, orayı konuşalım. Aslında perşembeden gelelim, senin dediğin gibi Roma maçında çok iyi bir plan, çok doğru bir oyun, özellikle oyunun ikinci devresi ciddi anlamda rakibine üstünlük kuracağı gol veya pozisyonlara giren bir Fenerbahçe, akabinde anlamsız şekilde ben bırakıyorum diyen bir antrenör, önce kabul ediliyor sonra edilmiyor, sonra İsmail Kartal'la devam ediyoruz ve ligin son maçı, yani 5. haftanın son maçı Pazartesi akşamı geliniyor. Önce konuşulması gereken konu şu. Tabii kağıt üzerinde kalite olarak, kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin bu eşleşmede ciddi bir avantajı var. Artı tarihsel olarak böyle geçmiş maçlara da baktığımız zaman Gaziantep'e ciddi derecede bir üstünlüğü var. Rakip geçen hafta kazanmış. Orhan Hoca'nın gelmesiyle özellikle top rakibe geçtiği zaman çok doğru konumlanma ve planı olan bir takım. Nedir? İşte Fenerbahçe ile oynarken mesafeyi daraltıp merkezde özellikle kaptığı toplardan sonra bir tarafta Sorescu'yu, bir tarafta Kozlowski'yi özellikle Maxim'in atacağı toplarla hızlı geçişi kovalayan bir Antep'ten bahsediyoruz.
1: Ki buldu da.
3: Ya buldu da verdi de, onu da söyleyeyim, bir 30 dakikalık bölüm için bu plan tuttu Ömer, ama bu planın tutması için sürelerinin uzaması gerekiyor. Yani çünkü biliyorsun bu oyunlar zordur, fizik güç gerektirir, en önemlisi disiplin gerektirir. 30. dakikadan sonra yavaş yavaş alanları bulan Fenerbahçe, pozisyona özellikle Gündüz ile çok net pozisyona giren

0: bir Fenerbahçe. Yani böyle bir oyundan ikinci devre tam anlamıyla bir Fenerbahçe üstünlüğü, direkten dönen toplar var ama sonuç itibariyle ligin 5. haftasında kaybedilmiş bir 8 puan var. Öncelikle bu çok bu seviye için, yani ben hiçbir zaman Fenerbahçe'nin 5 haftada, bilmiyorum belki sen takip etmişsindir, 8 puan kaybettiği bir sezon hatırlamıyorum.
1: Yani hemen söyleyeyim hocam.
2: Yoksa da çok
1: az. Yani puan
2: çok
1: değil de
2: 2018
1: çok az. Şöyle,
2: çok azdır yani.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Veya ben hatırlamıyorum.
1: Biraz geriye gidersek geçen sezon 3 galibiyet 2 beraberlik almış. 2024-2025 4 galibiyet 1 beraberliği var. Yani 2023-2024 5 galibiyet 5'te 5 ile başlamış. 2022-2023 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Son olarak bir de 2021-2022'yi söyleyeyim. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani bu son 4-5 yılın en kötüsü.
0: En kötüsü değil mi?
1: Evet.
0: Yani şimdi Ömer, tabii İsmail Hoca maç sonu konuşmasında bir şeylere dem vurdu. İşte sağ kötüydü dedi, pozisyonlara girdik dedi. Zaten. Onları da belki soracaksın, hı-hı, onlara da cevabımız var ama... Şuradan başlayalım. Bir kere tercihlerden başlayalım. Çünkü bunlar çok önemli. Oynanan oyunu direkt etkiliyor. Şimdi 3 tane 6 numarayla oynuyorsunuz. Tamam, bu plan Roma maçının veya Şampiyonlar Ligi deplasman maçının 3 orta sahası olabilir. Ama Antep maçının 3 orta sahası olamaz. Neden olamaz? Üretemiyorsunuz. Zaten siz saha içerisinde üretici oyuncu sayınız ciddi derecede az. İşte kimi söyleyebiliyoruz? Greenwood'u söyleyebiliyoruz. İşte onun haricinde başka şöyle çok net topu aldığı zaman Fenerbahçe taraftarına heyecan yaratacak bir isim daha bir isimden açıkçası söyleyemiyor. Şimdi 3 tane 6 numara oynuyorsun. İkinci yarının başında demek ki oyundan memnunsun. Bir değişikliğe gitmiyorsun. Bence buradaki tercihler bir kere yanlış. Eğer İsmail, ki Gendüz'ü bence bugün çok kötü oynadı.
2: Doğru.
0: İsmail Kante ile beraber oynuyorsan, rakip kalede senin oyunu olgunlaştıracak, demletecek bir oyuncuyu bulman gerekiyor. Ha, diyeceksin ki hocam şu anki mevcut kadro içerisinden bunu bulabilir misin? Hakikaten yok. Asensio gitti. Asensio sakat. Talişka'yı gönderdin. Ha, burada çözüm şu olabilir mi? Ki en yakın çözüm bence o görünüyor. Belki Greenwood'u biraz içeri alıp oraya bir kenar oyuncusu olarak farklı bir oyuncu kullanılabilir. Burası bir görüş. İkincisi, şimdi Lukaku'yla oynayacaksın. Lukaku'yla. Şimdi Lukaku oyun profili olarak nasıl bir oyuncu?
2: Bağlantı yani, yapabilen bir oyuncu.
0: Ya bağlantıya geliyor ama böyle biraz daha savunma arkası geniş alan olduğu zaman etkili olabilen bir oyuncu. Şimdi 30 dakikalık bir oyun o kadar sıkışık bir yerde oynandı ki, özellikle Fenerbahçe rakip yarı sahaya sete geçmek için doğru oyuncuyu bulma konusunda o kadar zorlandı ki, bu oyunda Lukaku da kayboldu. Atıyorlar, kontrolleri zaten kötü ki formsuzluğundan kaynaklanıyor. Top kayıpları başlıyor. Ya demek ki Lukaku da bu oyuna şu an için doğru bir tercih değil. Demek ki hocam sen 3 tane 6 ile başlaman yanlış. Lukaku ile başlaman yanlış. Ve görüntü itibariyle ilk yarı heba oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin oyunu rakip yarı sahaya yıkmasının sebebi Fenerbahçe'nin iyi oyunu değil. Antep'in geri çekilmesi, mesafelerin artık o kadar bozulması, konumlanmaların bozulması ve orada da pozisyona girip atamıyorsun.
1: İyi oynadık diyor hocam.
0: He?
1: İyi oynadık diyor İsmail Kartal.
0: Ya hoca iyi oynadı diyebilir. Biz de gördüğümüzü yorumluyoruz. Öyle değil ama görüntü öyle değil.
1: 3-4-0 olabilir
0: yani,
1: maçtı.
0: Oradan, öyle, oradan öyle gözüküyor. Buradan böyle gözükmüyor. Ha, şuna katılıyorum. İki top direkten döndü. Ona katılıyor. Ama Antep'in de ilk yarı Sorescu ile yakaladığı pozisyonlar var. Yani bir kere Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi atak yoğunluğu yok. Ya mesela Beşiktaş'ta bu kadar kısa sürede oturmuş. Devamlı bir atak. Dönen topu alıp devamlı bir atak, devamlı

0: Yani şey geliyor bu taraftan, sol taraftan. Arçi Buran geliyor da Mert Müldür hiç gelemiyor ki. Gelememesinin bir sebebi de önünde Greenwood'un oynaması. Çünkü Greenwood'un sarımıma sorumluluğu hiç yok. Olmasın da zaten. O üretici bölümde olsun. Şimdi böyle bir oyunda Fenerbahçe kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Ama yani biz skorları konuşmayalım, oyunu konuşalım. Ya bu oyun uzun vadede Fenerbahçe'yi hedefe götürür mü? Bizim esas cevap vermemiz bence konu bu.
1: Bunu açmak lazım.
0: Yani bunu konuşmak lazım. Bunu şimdi bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Kerem'in vurduğu direkten dönen top gol olsaydı kazanabilirdi.
2: Ya da Greenwood'un içeri düşebilirdi.
0: Aynen veya işte Genduzi'nin biraz erken davransa atabilirdi. Ama bu bile görünen o ki Fenerbahçe'nin oyununun çok iyi olduğunu göstermiyor.
3: Yani peki hocam. Siz tamamlayın, başka bir soruya geçeceğim.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. Gelinen 5 haftada 8 puan çok ciddi puan kaybı. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle olabilir. Ya iyi oynarsınız, berabere kalabilirsiniz ama görüntüde biz şöyle yorum yaparız. Ya Fenerbahçe iyi oynadı, berabere kaldı. En azından iyi oynuyor. Önümüzdeki haftalar için bu oyun umut veriyor diyebiliriz. Aksine görüntü itibariyle Fenerbahçe'yi kaleye net götüren oyuncu sayısı çok az. Ya işte Greenwood'u bir çıkar, bir tane üretici şöyle net, eskiden Asensio vardı ki çok eleştirdiğimiz, demek ki Talisca bu oyunda ne kadar kıymetli bir oyuncuymuş. Bugün çok net göründü. Yani ne Genduzi ile bir ne 8 oluyor, ne 10 oluyor, ne İsmail'den ne de çok Kante'den, Fenerbahçe'den üretken bir orta saha çıkması mucize. Zaten beklerin gitmiyor.
3: Hocam,
0: bir
3: bekler...
0: de Fenerbahçe'nin şöyle bir huyu var. Fenerbahçe'nin her başarılı olduğu maçlarda şöyle bir istatistik çıkmış. Bu da çok gerçeği yansıtıyor. Fenerbahçe topa az sahip olduğu oyunlarda daha çok etkili puan almış, daha etkili olmuş. Niye biliyor musun? Daha az atak yapmış ama net ataklar yapmış.
1: Etkili ataklar.
0: Etkili var. Ataklar yapmış. Kaleye gidebilen ataklar yapmış. Son Roma maçında olduğu gibi.
1: Ama zaten
0: bu etkili ataklar da sana daha çok XG üretiyor. Maçı kazanmaya yönelik daha yüksek sayı üretiyor.
3: Ama uzun bir lig maratonunda Fenerbahçe'nin oyunu çok yetersiz görünüyor şu anda.
0: Şu anki görüntü öyle.
1: Ya zaten şimdi bitirdin mi hocam?
0: Bitti bitti.
1: Şimdi Ömerciğim ne var biliyor musun? Şimdi Fenerbahçe'nin zaten gelen seyircisi, taraftarı Fenerbahçe'nin geleceğiyle, oyunuyla ilgili herhangi bir umut vaat etmediği için hakikaten sürklesi olmuş durumda. Bugün konuştuğumuz insanlar, yazan insanlar bize şunları okumaya kalksak hakikaten kanal kapanır yani. O kadar herkes feveran vaziyette ki, ya bugün oyunun içine girdiğimiz zaman, ya bugün evet hepimiz konuşuyoruz, bütün arkadaşlar 3 tane oyuncuyla, işte 3 tane 6 numarayla oynuyoruz. Ya bu 3 tane 6 numarayla oynuyorsun ama oyunun içerisindeki değerlere baktığın zaman da senin çok öne çıktığın gibi gözüken rakamlarda oyunun sana gerçek yüzünü göstermiyor. Sen ilk yarıda bir tane foul bile yapmamışsın kardeşim ya. Bir hatta tane foul yapmamışsın.
3: 60. dakikalarda
1: geldi. Yani 60. dakikada. Bir de Fenerbahçe'nin uzun yıllardan sonra 5 puan daha ligin ilk haftasında 6 puan 7 puan geriye düşmek 2018-2019'da Koku ile Komeli zamanında olmuş.
3: İlk 4 maç 3 puan.
1: İlk 4 maç olacak şey değil. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin bir kere sağlıklı yapısal bir şeyi yok. Net bir durumu yok. Çünkü Fenerbahçe bugüne kadar gelen takım planlamasında takım doğru kurulamadı. Şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin şöyle bir takım planlamasına bir bakalım. Şimdi orta sahadaki Abdül Hocam da katılacak büyük bir ihtimalle. Orta sahada birbirlerini tamamlayan oyuncu var mı hocam? Hepsi aynı tipte oyuncular. Genduzi'de, Kante'de, İsmail'de bu oyuncularla sen nasıl üreteceksin, nasıl üretim bulacaksın ki? Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Geçen sene Fenerbahçe'nin sağ tarafında Nene, sol tarafında Kerem, Talisca, Asensio. Şimdi bu kadro beğenilmedi ve bunu revize etmeye gidildi, değil mi? Fenerbahçe'nin ne dedik geçen sene?

0: Fenerbahçe'de santrforu yok dedi, değil mi? Santrforsuz Fenerbahçe geçen sene neredeyse şampiyon oluyordu ya. 3 puanla şampiyonluğu kaybetti. Demek ki bir parça daha oyun içerisinde, yılın içerisindeki oyunlara dikkat etse belki de şampiyon olacaktı Fenerbahçe. Şimdi bu seneye geldiğin zaman çok güçlü bir başkan figürü olan Sayın Aziz Yıldırım çok iddialı geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmakla geldi ve şampiyon yapacağım derken de kadroyu güçlendireceğini söyledi. Ve kadroyu güçlendirirken ilk Vedat Muriç'i aldı. Lukaku tercihi doğru muydu? Tartışılır. Bugün Fenerbahçe'nin Lukaku ile oynadığı bir 11'i düşündüğünüz zaman, yani Lukaku o bizim bildiğimiz işte sırtını stopere alan, koşuları yapan, o fizik kalitesiyle sağa sola sürükleyen, hem oyuncularına hem takımına yararlı olan, o oyun kalitesini ortaya koyabilecek fizik kalitede değil zaten. Oyunun bence kimliğinin oturmamasının en büyük nedenlerinden biri de ne olursa olsun yani bir kenar yönetiminin saha içerisine bir hakim olması lazım. Şimdi son günlerdeki yaşanan süreçlere baktığımız zaman İsmail Kartal'ın bence öncelikle psikolojik olan bir performansı, zihinsel performansında ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çok sağlıklı bir görüntü vermiyor. Yaşadığı şeyler Roma maçından sonraki o belki de dünyada ilk belki 3-5 tane haber, spor haberinin içerisine girdi. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde lige şeye giriyorsun, Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsun. İlk maçında her şeye rağmen Roma şöyledir böyledir abartılır edildi ama işte Roma bugün gene işte lider.
1: Hocam devam etmemeli miydi sizce?
0: Bence devam etmemeliydi. Bence devam etmemeli.
1: Yönetim niye o kadar peşinden gitti?
0: Yönetimin muhakkak ki kendine göre bir takım düşünceleri vardı İsmail Kartal'la ilgili. Sayın Aziz Yıldırım'ın da maçtan sonraki, daha doğrusu İsmail Kartal'ın açıklamalarından sonraki yapmış olduğu, özellikle işte bunun nedenlerinden birkaç tane şeyi saydığında, su şişesinin atması ve bugün de İsmail Kartal'ın o su şişesi dedikleri şeyin, İsmail Kartal'ın belki de bu istifanın işte damlasını taşıran, bardağı taşıran damlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Ki bana göre öyle değil. Biz o gün burada işte Şenol, Zafer, Kerem'le beraberdik. Biz maçı konuşacakken bir anda İsmail Kartal'ın istifasıyla karşılaşınca kendi ifadesiyle hepimiz oyunu bıraktık. Nedenlerine geçmeye başladık. Bence bu kadar önemli bir maçtan sonra İsmail Kartal'ın açıklamasının altındaki nedenlerden birkaç tanesinden biri de İsmail Kartal'ın gururunun kırılmış olmasıydı.
2: Yani şöyle bak, değil mi?
0: Karşılaşmak bir şey istemediği şeylerle karşılaştı.
3: Bir şey söyleyeyim, kusura bakma. Şimdi Fenerbahçe merkezden gidemiyor, doğru mu? Üretemiyor.
2: Evet.
3: Ki en çok pozisyona giren, çok eleştirilen Greenwood, ki bence 2-3 haftadır kötü oynuyor. Başka bir çözüm yolu nereden olabilir? Kenardan olabilir. Değil mi?
2: Tabii ki.
3: Şimdi bir eşleştirmeleri yazalım. Kerem oynuyor. Çıkınca Oğuz giriyor. Bu tarafta Greenwood oynuyor. Greenwood'a bir şey diyemem. Çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'a geliyoruz. Formsuz Barış oynuyor. Oyuna girmeyen Sané oynuyor. Leao geldi. İstersen Yunus'u kullanabilirsin. Galatasaray. Beşiktaş'a başlayalım. Trossard oynuyor. Bu tarafta Çern oynuyor çok formda.
2: Foko.
3: Alternatifi var.
2: İlhan Fakılı ve Foko.
0: Fakılı var.
3: Fakılı var.
0: Orkun var ortada.
3: Orkun değil, kenar için.
0: Ortada.
2: Foko var. Çern ve Foko var.
0: Çern ve Foko var.
3: Şimdi bu kenar oyuncularından Fenerbahçe'nin kenar oyuncularına üretkenlik açısından nasıl bir cevap vereceğiz? Nasıl bir cevap vereceğiz? Greenwood bir şeyler yapmıyor. Kerem formsuzken oynamaya devam ediyor. Oğuz zaten, Oğuz'un en büyük sıkıntısı iyi oyuncu ama istikrar yok.
2: İstikrarsız.
3: İki hafta oynar, üçüncü hafta oynayamaz. Böyle bir kenardan, ki sen oyunun son bölümünde bence, ben de bir antrenör olarak şunu düşünürdüm. Kazanmak uğruna risk alırdım. Neydir riskim? Ya tamam kötü oynuyor, katılıyorum. Santrofor Lukaku. Kötü oynuyor, katılıyorum. Ama kazanmam lazım. Puan farkı açılacak. Buralarda açılınca dönmüyor zaten.
2: Fenerbahçe'nin geniş kadrosu da ekranda şu anda.
3: Geniş kadrosu. Ya Lukaku'yla Vedat oynat hocam. 4-4-2 oynat.
0: Tabii aynen katılıyorum.
3: En azından ne olur biliyor musun? Son dakikalar ona vurur, buna vurur. Ceza sahasında vur, kazanırsın. Şu

0: anlatırsın. Dersin ki ya ben risk aldım. Riskimin de karşılığı aldım. Ben bu oyunu beğenmiyorum ama o oyunda bu risk gerekiyordu. Haftaya farklı bir 11'le oynayacağım dersin. Ama maçı kazanırsın. Çünkü bak maçı kazandığın zaman insanlar seni şöyle, ya hoca risk aldı. Hakikaten riski aldı ve değdi der. Ama hiçbir şey yani hocam, Lukaku zaten çıkıyor, Vedat giriyor.
1: Ve
0: ya
1: Bartu
0: alıyorsun ya.
1: Haftalardır böyle oluyor.
0: Yani
1: ikame değişiklikler oluyor. Hocam zaten maçı iyi gitmeyince ne yapabilirsin? Ya oyuncu değiştireceksin ya oyunu değiştireceksin. İki tane ya, şey var.
2: Bak Ömerciğim ne var
1: çok
2: biliyor musun?
1: Çok pardon hocam. Abdullah Hoca
0: hayır,
1: şöyle
0: şunu anlatmaya
1: çalışıyorum. 3-4-3 de oynayabilirsin. Semedo'yu ondan sonra kanada alabilirsin. Yani işte stoperlerle ileride gol arayabilirsin. Dediğim gibi Brown Semedo zaten kanatları oynayan ikili. İşte ileride de Greenwood, Lukaku, Vedat'la oynayabilirsin.
0: Ömer çözüm bunun üretmek zorundasın. Yani çözüm üretmezsen o zaman tribündekiyle bir farkın olmuyor.
1: Doğru.
0: Antrenörün görevi nedir? Çözüm üretmek. Ya bir 4-4-2'ye dön. Adamlar zaten afallamış durumda. Ya karambol olur, bir şey olur. Ya en kötü berabere bitse bile dersin ki ya denedim ama olmadı. Lukaku'yla şey ya oynar işte, bir tarafta Kerem oynat, bir tarafta Greenwood'u, İsmail Kant oynat, çift santrafor
2: hocam,
0: oynat.
2: Hocam seni destekleyecek bir şey ilave etmek istiyorum. Bak Apollo hocam kusura bakma araya gireceğim ama ya bu isimleri seçtiğin zaman bile bu isimlerin seçtiğindeki oyunu doğru oynamıyorsun ki. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bak Greenwood'da, Kerem'de bir kere çok içgüdüsel oynuyorlar. Yani oyunun getirmiş olduğu oyunu kurmuyorlar.
0: Yok,
2: oyunu,
0: ben,
2: içeri giriyorlar hocam.
0: Hocam ben genel oyun felsefesinden ama, değil de yani kazanmak anladım, uğruna bir şey yap anlamında söylüyorum
2: tamam
0: bunu.
2: Da,
0: ben iki, anlıyorum sizin dediğiniz.
2: Yani o iki tane oyuncu soksan da adamlar içgüdüsel oynuyor.
3: Şöyle yapalım. Geleceğiz taktik teknik değerlendirmeye. Murat abinin de bir sesini duymuş olalım. Murat Özbostan, Murat abi. Şimdi Fenerbahçe bugün berabere kaldı. Teknik taktik konuşuyoruz, konuşacağız da. Ama sana şunu soracağım. İsmail Hoca'nın da açıklamalarını gördüm ki ben de burada söylerim. Perşembeden düşündüğünde ya da cuma günü düşündüğünde ya bu takım pazartesi Antep'te böyle böyle bir reaksiyon verir dediğinde, olumlu ya da olumsuz. O reaksiyonu bugün gördün mü? Fenerbahçeli oyuncuların vücut dilini beğendim.
4: Ya bir reaksiyon olmadı. Gerçek yani, sonuçta bir kriz çıktı, bir kaos çıktı. 48 saat Fenerbahçeliler bununla uğraştılar. Yani işte Anadolu Kavağı, kulüp filan derken gidenler, gelenler, ikna turları. Sonra da hoca bugün çıktı, dedi ki ben dedi duygusal bir anıma denk geldi dedi. İşte birisi dedi şeyi atınca dedi istifa ettim dedi ama dedi hallettik dedi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım dedi. İşte bu kadar basit olmuyor bu iş. Yani bu böyle bu kadar basit olmuyor. Yani sen Fenerbahçe'nin, yani siz Fenerbahçe'nin bu yaptığınız şeyle, eylemle bir kere zarar verdiniz. Yani burada başkana da zarar verdiniz, yönetime de zarar verdiniz. Bakıldığında camiaya da, taraftara da, oyunculara da. Ya şimdi burada bir takım kuruldu. Çok maliyetli transferleri var bu takımın, oyuncuları var. Yani bu oyuncular ne oluyor dedi, şoka girdiler. Niye gidiyor, niye geliyor? Yani evet döndü, keşke bunlar yaşanmasaydı. Yani bir istifa süreciyle ilgili herhangi bir şey olmasaydı. Ama bugün bakıldığı zaman...
0: İnan o zaman daha iyi olur.
4: Bugün yani buna reaksiyon gösteren, hani böyle kaoslardan, krizlerden sonra da böyle bir şey olur ya, daha böyle bir reaksiyon gösterirsiniz bir şeylere. Öyle bir şey de yok. Şimdi... Hocanın kafasında belki saha var ama bir yandan yaşadıkları da var. Yani insan etkileniyor sonuçta. Yani bir şey yaşadı. Ve kısa sürecin içerisinde oldu bunlar. İdmana çıkmadı. İşte o Oğuz Çetin evine gitti. O ikna olmadı. Sonra kulüpte yönetim toplandı. Yönetimde bir kısmı devam etmeyelim dedi. Bir kısmı devam edelim dedi. Yani sonra başkana bıraktılar kararı. Başkan kulübe çağırdı. Ya baksanıza neler yaşıyor. Ya siz 307 milyon euroluk bir takım kuruyorsunuz ve bu kurduğunuz takım böyle bir şeyle uğraşıyor. Daha ligin 4-5. haftası arasında bunlarla uğraşıyor. Yani ne kadar aslında saçma bir şey. Ya ne kadar abi, tuhaf bir şey.
1: Ben şundan dolayı dedim. Yani ben bugün şöyle bir reaksiyon beklerim. Açık konuşalım. Şimdi mutlaka oyuncu grubunda İsmail Hoca ile ilgili, nasıl hoca bazı oyuncularla ilgili net değilse, oyuncu grubundan da hoca ile ilgili net olmayan isimler olabilir. Ya bunu bu arada bir bilgi olarak söylemiyorum. Tahmin olarak söylüyorum.

0: sonuçta 24-25 ya da 30 kişilik bir gruptan bahsediyoruz yani. Ama böyle bir olayın ardından Perşembe günü şöyle düşüneceğini tahmin ettim ben oyuncuların ya da
1: yani hocamız için grubu. Kazanırız mı?
0: Hayır şöyle. Ya şimdi benim hocam istifa etti. Döndü sonrasında başkan hocanın önüne adeta siper oldu. Benimle birlikte giderse ancak gider dedi. Ha demek ki bu hoca burada. Evet. Sadece yerli oyuncular için söylemiyorum. Yabancı oyuncular için de söylüyorum.
1: Evet, bu hoca daha da güçlenerek çıkması lazım.
0: Yani Araf'ta olan oyuncular varsa bile ya biz sezon sonuna kadar İsmail Hoca ile demek ki devam edeceğiz biz. Biz önümüze bakalım, topumuzu oynayalım. Neyimiz varsa, neyimiz yoksa bunu sahaya koyalım demesini ve çok daha farklı bir reaksiyon beklerken bugün o reaksiyon hiç gelmedi Fenerbahçeli oyuncularda.
1: Yani bunda taraftarlar da böyle bölünmüş durumda.
2: Ama zaten
1: taraftarlar da İsmail Hoca'nın işte bıraktı, geri geldi. Aa bravo, çok iyi oldu diyemeyen çok mu? Ya çok bugün insan var. Bugün çünkü bir kere onların derdi oynanan oyunu beğenmiyorlar evet, haklı evet, olarak. Evet,
3: evet. Yani oyun, ya oyun
1: İsmail Hoca ile ilgili değil konu aslında. Oyun bizi oyun, hedefe ama, götürmüyor. Evet.
3: Oyunda bir ilerleme yok. Oyun problemli, oyun sorunlu ve bunu çözümüne dair bir umut görmüyorlar. Şu an en önemli şey bu. Yani bir umut görmüyor. Aa bu sezonda şimdi 8 puan kaybetmişsin. Yani 8 puan önemli bir rakam. Yani Galatasaray geçen sezon ilk yarıyı bitirdiğinde 4 beraberlik alıyor. İlk yarı boyunca 4 beraberlik alıyor. E sen 5. haftada 8 puan kaybediyorsun senin rakibin. Yani bakıldığı zaman bundan sonraki süreç gerçekten bir soru işareti. Yani bu bundan sonra nasıl gider? Hadi Eyüp'le oynuyor haftaya.
0: Evet, sonra milli ara.
3: Tamam kazandığını düşünelim. Sonra milli ara. Sonra yanılmıyorsam Rize deplasmanına gidecek. Sonra maçlara ve artık senin kaybetmeme durumunda bir haldesin. Bir şeydesin. Yani ya milli arada bilmiyorum bir toparlanma, bir böyle bir zihinsel bir değişim, bir psikolojik, mental olarak yani takımda bazı şeylerin iyi gittiğine dair siz bir umut vermezseniz, çünkü zaten yorulmuş olan bir taraftar topluluğu var. Yani yıllardır şampiyon olamıyor, sevinemiyor, mutlu olamıyor. Ha bu sene diyor, ha bu sene diyor, ha bu sene diyor. Bir bakıyor hoca istifa ediyor, bir bakıyor Talisca gidiyor, bir bakıyor Fred'i yolluyorlar. Yani tuhaf da bir durum var. Ama bakıldığında kadroya da ya kardeşim bu kadro Gaziantep'i yenemez mi ya şimdi? Yani hocalarım anlatıyor da ya neyi yenemiyor ya Allah aşkına yani bu kadar şeyli bir gövdeli bir takım önemli oyuncular yani kalecisinden en ileri ucuna kadar neyi yenemiyorsun yani? Ama işte bence teknik adamda problem var.
0: Bu maç olarak söylemiyorum. Fenerbahçe'nin yaşadığı bu sıkıntı da bence yani son birkaç haftanın ya da işte bu ayın sıkıntısı değil. Bence transfer dönemine dayanan bir sıkıntı. Oradan bakmak lazım.
2: Esas oradan başlıyor zaten. Şimdi eğer sen Fenerbahçe takımının şampiyonluk ligine şampiyonluk parolasıyla başladığın bir yılda sen daha 5. haftada 7 puan geriye düşüyorsan bu sorgulanır. Bu teknik direktörü de sorgulanır, başkanı da sorgulanır, yönetimi
1: ya
2: de sorgulanır.
1: Ya hocam bir de bu sene bir tane değil ki rakibin.
2: Tabii Beşiktaş var arkasından.
1: Sene Beşiktaş yani daha ciddi tehdit.
2: Trabzon iyi bir
1: daha
2: kadro kurmuş bir şekilde.
1: Trabzon ne olacağı belli
2: tabii,
1: değil.
2: Trabzon da aynı şekilde.
1: Öyle değil mi? Beşiktaş ciddi tehdit. Evet. Belki Galatasaray'dan daha büyük tehdit şu oyunlarıyla.
2: Ya bir de zaten kadrosunu da doğru bir kurmuş. Hem doğru bir kurguyla beraber doğru bir oyun da oynuyor. Ve kadronu da görüyorsun da sen Beşiktaş'ın kendi teknik adamıyla saha içerisindeki birlikteliğini zaten hissediyorsun. Seyrederken de televizyon başında gel. Şimdi Fenerbahçe hem bunu algılayamadığın gibi bir de bir sürü problemler yaşıyorsun. Yani bu problemlerin sana getirmiş olduğu sahada bir oyun olarak zaten gittikçe geriye gidiyorsun. Zaten senin takım kurgun doğru değil. Neden de değil. Mesela biz şimdi hep genelde oyuncu üstünden gidiyoruz ama biraz da oyuna baktığımız zaman Ömer bak şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi tabloya baktığın zaman sen bugün maçı seyrederken Skriniar'la Ake burada, Lukaku burada, ortada 3 tane Gendouzi, Kante, İsmail gidip gelen devamlı böyle yanlamasını oynayan bir oyun grubu var, oyuncu grubu var.
3: Tempo yok, hep tempo yan yok. Yan oynuyorlar.
2: Hocam bak Muratçım tempo yok, oyunda ritim yok. Pas ritmi yüksek değil. Bir de mesafeler çok fazla. Kompakt değil. Ya bir tane geçişte ucumda geçiş ucumuna yakalanan Fenerbahçe defansı 3 tane 4 tane oyuncusu geri kaçar mı ya? Ve Fenerbahçe rakip alanda oynarken çok dikkat ettim. Yani geri dörtlündeki 3 tane oyuncu yürüye

0: geri santra çizgisine geliyor. O anda bir ani top kaptırmalarda Fenerbahçe arkadan o kadar mesafeler uzuyor ki, o mesafelerde zaten geçişleri çabuk oyuncularla olan Maxim gibi ve de Soresco, Kozlovski gibi oyuncularla çabuk rakip alana gelebiliyorlar.
1: Peki hocam, burada bir virgül koyalım. Çok kısa değerli izleyenler, sadece 1,5 dakikalık bir reklamımız var. Dönüşte maçı konuşmaya devam edelim.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Art Futbol'da yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Gaziantep-Fenerbahçe maçını konuşmaya devam ediyoruz. Abdullah Hocam, İsmail Hoca'nın geride kalan haftalara dair puan kaybıyla ilgili şöyle bir analizi var basın toplantısında. Ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltı, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi, daha da fazla bir cevap vermeyeceğim diyor İsmail Hoca. Şu an 8 puan farkı var diyor ama sanırım hani kayıp 8 puan farkından bahsediyor olsa gerek.
2: Evet. Normal mi bu şimdi yani?
1: İşte bugün de dedi ki sadece de hani her şeyi yaptık ama dedi sadece o bir gol atamadık dedi.
2: Hocanın
1: maçlarımızı bu şekilde yani.
2: Tabelada ne yazıyor?
1: Tabelada
2: ya şimdi ben teknik direktörlerin de bunu anlamıyorum. Yani ben mesela maçtan sonra şeyini bekliyordum. Yani işte yine bir özür dileriz açıklamasını yani. İki defa diledin zaten, özür diledin. Yani şimdi hocam bak, sen daha güçlü bir şekilde gelmişsin. Hani Sayın Başkan çağırmış kulübe, seninle konuşmuş, risk almış. Bu bir saniye yani. Büyük bir risk almış. Seni istifadan geri döndürmüş. Tamam mı? Ben gidersen benle beraber sen de gidersin demiş. Yani tabii, o kadar büyük bir risk almış ki. Ve
1: hocaya kalkan
2: şu anda
1: olmuş yani.
2: Kalkan olmuş. Şu anda bakıldığında maç bittikten sonra maç sırasında acayip tepki var hocaya. Keşke dönmeseydi diyenler var. Bir sürü şeyler sayıyorlar. Şimdi artık bu sürecin içerisinde başkan da var. Onu geri getiren kişi. Hem getiren kişi hem geri döndüren kişi. Şimdi böyle bir şey aldıktan sonra hocam senin artık hata yapma lüksün yok. Senin bu saatten sonra Fenerbahçe'yi nereye getireceksin, nasıl getireceksin, nasıl iyi top oynatacaksın, senden beklenti bu. Herkes bunu bekliyor. Sen şimdi öyle yine bir yüz ifaden var ki yani bir enerji zaten vermiyorsun. Kafan da karışık belli. Ama bunu bir tarafa bırak. Bırakman lazım. Bak kaybetmişsin. Şimdi anlatıyorsun. Penaltı doğru mu diyorsun toplantıda. Verecek misiniz biraz orada? İşte soruyor doğru mu diyor. İşte doğru mu diyor. Ya zaten orası doğru yanlış yeri falan değil ki. Yani öyle şey mi olur ya? Doğru mu yanlış mı? Ya şimdi eğer bu tür şeylere girersen o penaltı işte burada bu verilmedi. Burada ofsayt çizgisi şöyle oldu. Beşiktaş'ta neler verildi? Oyuncusu dayak yedi. Suratına vurdular, atılmadı. Öbürü penaltı, Nizami golü sayılmadı.
1: Şimdi muhasebe bitmez yani.
2: Trabzonspor zaten dertli. İşte çift alıyor. Belki rakip 10 kişi kalacak. Efendim Galatasaray'da kendi açısından Okan Buruk da diyor ki bıktık hakemlerden filan diyor. Yani bu işin içinden çıkılmaz bir durum. Ya bunları her zaman söyleyerek de bir şey olmaz. Yani bunu söyleyerek zaten biz başından beri yıllardır

0: şunu söylüyoruz. Bir bahane havuzu oluşturma. Sen o bahane havuzunu oluşturursan takım da zaten hocamız böyle diyor der. O bahanenin içerisine girer. Sen kazanamadın. Sen Antep'te kazanacaktın. Bu kadroyla, bu takımla, bu kaliteli isimlerle kazanacaksın kardeşim. Bitti, bu kadar.
1: Peki, ben hepinize bir alternatif dünya oluşturayım. Bir de o dünyadan bakalım Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a. Diyelim ki Perşembe günü bunlar yaşanmasaydı da İsmail Hoca deseydi ki basın toplantısında, arkadaşlar şu an çok duygusalım, çok da içlendim. Çünkü hak etmediğim bugün bir su şişesi geldi bana. Yani hoca su şişesi dediği için ben de onun üzerinden örnek veriyorum.
0: İstifasında onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum.
1: Değil, bence de değil ama hani hocanın hani sözlerini şimdi evet. tabii ki baz almak lazım evet. O açıdan. Bunu zaten bana atan taraftar benim çok kalbimi kırdı ama biliyorum ki büyük Fenerbahçe taraftarına ben bunu mal edemem. Sağ olsunlar, statta destek de vardı bugün. Biz evet. Bugün Roma gibi önemli bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Bir puan aldık. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık. Ligde de inşallah iyi bir şekilde bu imeyle devam edeceğiz. Bugün bana o su şişesini atan şahıs bile, o taraftar bile geri gelecek. Göreceksiniz arkadaşlar, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu alkışlayacak. Beni de bundan sonra alkışlayacak. Ben de buradayım. Bir şey olursa oyuncularıma değil, her şeyi bana yapsınlar gerekirse. Ama ben Fenerbahçe için buradayım. Bana bugün tüm kazananlar ileride benim puanlarımla birlikte beni alkışlayacak deseydi. Mesela yani. Belki başka bir konuşma yapardı ama ben biraz canlandırma yapmak istedim. Nasıl bir yankı bulurdu
2: bu
1: hocam?
2: Bu nereden başladı biliyor musun Ömer? Asensio ile başladı. Hatırlıyor musunuz?
3: Tabii ki çok iyi hatırlıyorum.
2: Sezon başı.
3: Topuk yaylası.
2: İşte Asensio oynamak istiyor. Hoca şöyle söyledi bak. Direkt dedi ki Asensio şu an 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Ki o zaman Talişka vardı elinde.
1: 170 çıktı sonra.
2: İşleri çözüyordu. Sonra dedi ki Asensio dedi oynayacak durumda değil. Şu an Asensio'yu 90 dakika kullanamayacağız. Değil mi? Bir kere oradan başladı iş. Sonra 70'e çıktı. Ben bu form grafiğinin 90'a, 70'e, 60'a bunu da nasıl ölçüyorlar onu da anlamış değilim. Diğer tarafta Okan Hoca'nın Osimhen gibi bir elinde silahı var değil mi? Kasından sakatlandı. Maç öncesi soruyorlar Osimhen için Okan Hoca'ya ne diyor biliyor musun? Osimhen diyor bizim için çok önemli bir oyuncu, hazırlamaya çalışıyoruz. Diğer oyuncular kadar bizim için kıymetli diyor. Birisi böyle yönetiyor, birisi böyle yönetiyor. Bir kere oradan İsmail Hoca eksiğiyle başladı. Gelinen noktada Ömer şimdi transfer bitmiş. Bitmiş. Bizim eleştirdiğimiz konu ne? Fenerbahçe 3 tane 6 numarayla oynamaz. Fenerbahçe geçen sene Karagümrük maçında Tedesco'yla da 3 tane 6 numarayla oynadı. O maçı da kaybetti 2-0. Hatırlıyorsun. Şimdi İsmail Hoca'nın bence yapması gereken arada, ki görüntü itibariyle başkan bu kadar sahip çıktıktan sonra herhalde göndermez İsmail Hoca'yı. Arada
3: sonuç kötü olursa gönderir hocam.
2: Ya Eyüpspor'u büyük ihtimalle yenecek görece olarak ya,
4: Antep
2: üzerinde.
4: Maçına da şey bakıyorlardı Aplı hocam. Yani Antep maçı da garanti ve müthiş bir reaksiyonla iki farklı, üç farklı galibiyetle bekleyen bir sürü taraftar grupları vardı ya.
0: Şu anda hocam özür dilerim, İsmail Kartal'ı şu anda şey yapan camiayı Roma maçındaki iyi futbol, Roma maçı da kaybedilseydi, üstüne Gaziantep beraberliği kalsaydı, bu istifa süreci bile olsaydı geri dönüş olmazdı.
2: O zaman şöyle bir soru sorayım sana. Fenerbahçe Eyüp maçında berabere kaldı. Başkan İsmail Hoca'yı gönderir mi?
0: Gönderir.
4: Gönderir.
2: Biraz önce sen sahip çıktı dedin.
0: Tamam sahip çıktı ne yapsın yani, adam kendine gelip camiaya başkana, söz verdi ya şampiyon olacağız
1: beraber,
0: diye böyle mi gidecek yani?
1: Biraz önce sen beraber
2: dedin
1: gideriz ki dedi.
2: Sorumluluğu da biz beraber alıyoruz
1: beraber
2: demedin
1: gideriz
2: mi?
1: Dedi.
2: Kendin de dile getirdin.
0: Tamam da yani her şeyinde bir şeyi var. Yani sonuçta bir kararda almak soruda kalırsa alacak yani, bir risk aldı. Ama bunun karşılığında bu takım hala iyi oynamıyorsa, hala umut vermiyorsa, taraftarını mutlu etmiyorsa, yüzünü güldürmüyorsa, ben de kulübün başkanıyım. Yani bedel ne yapacağım şimdi hocam? Yani ne yapayım, ben bir söz verdim. Bu takım şampiyon olacak dedim ya. Bak şampiyon olmalıyız değil, olacak dedim. Olacak.
2: O zaman İsmail Hoca istifa ettiği zaman geri çağırmayacaktı.
0: Onu bilmiyorum. Niye çağırdı bilmiyorum.
2: Çağırmayacaktın o zaman yani. Olmayacağı belliydi başından beri.
4: Ama bir şey söyleyeyim.
2: Oyun yok.
0: Niye çağırdı yani hocam? Sen teknik adam gözüyle söylesene hocam.
2: Tamamlayayım da.
0: Ben Cem Hoca'ya da sormak istiyorum. Niye çağırdı hocam? Duymuşsunuzdur belki bir şey.
2: Hayır. Ben bilmiyorum. Cem abiye gelince
1: Mona Lisa

0: Tablosu gibi bir gülümseme gördüm ben.
1: Hayır, hayır, ben şunu söyleyeyim Ömer. Ama bunu bak şimdi, Fenerbahçe Asensio dönene kadar, ki dönecek diyorlar şeyden sonra, bu Asensio olmadığı zaman burada oynayabilecek bir oyuncu mutlaka buraya bulmalı İsmail Hoca.
0: Vardı elinde yani, gönderdin. He? Vardı elinde. Tam ya aynı, tamam, profil değil ama gönderdin yani.
1: Artık kapandı. Buraya benim futbol anlayışıma göre en yakın oyuncu da bence Greenwood. Ya orada da şut atar, ara pası atar, gelmeden düşünüyor. Birkaç hamleyle 2-3 oyuncuyu aynı anda geçebiliyor. Şu anda Fenerbahçe'nin en kritik oyuncusu. İkincisi, daha büyük tehlike var. Bu takım Şampiyonlar Ligi, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı beraber götürecek fizik kaliteye uygun mu?
0: Şu an öyle görünmüyor.
2: Hocam yani, Greenwood'la ilgili bir istatistik vermem lazım sizi desteklemek için. Greenwood kariyerinde daha önce 168 maçta sağ kanat.
1: Evet.
2: 82 kez santrafor, 35 defa da 10 numara, 12 kez de sol kanatta oynamış.
0: Ya zaten hocam zaten her bölgesini aşağı yukarı oynayabiliyor.
3: Greenwood'un esas mevkisi şu demekti ki, forvet oynuyor. Forvetin her bölgesinde oynayabilecek yeteneklere sahip, elinde böyle bir marka var. Böyle bir iyi bir oyuncu var. Bence
1: yani ben
3: böyle kullanabilirsin
1: anlamında. Yani kullanabilirsin diye şey yap.
3: Yani hayır, 10 numara olarak kullanabilirsin.
2: Üretemiyor hocam. Üretemiyor hocam.
3: İrfan'dan da olmuyor. Oraya işte geçen şeyi Kerem'i koydu hatırlıyorsanız şey.
1: Ya hocam Kerem hiç uygun değil yani profil olarak. Ya, bağlantıyı sağlayacaktı. Kerem direkt santrafor.
3: Burada o zaman bak şöyle bir şey çıkıyor. Ya İsmail Kartal, sen bu kadroya gerçekten hakim misin değil misin? Yani o kadar çok oyuncuları deniyorsun ki, Asensio'nun oraya Greenwood'u sokuyorsun, Kerem'i sokuyorsun, İrfan Can Kahveci'yi sokuyorsun. Ya arkadaşlar, şu planlamayı yaparken senin elinde kaç tane gol atmış, başarılı olmuş, her türlü sorununu çözmüş bir oyuncu varken sen niye bunu tutmuyorsun planlamayı?
0: Başka bir şey söyleyeyim
3: şimdi
0: hocam.
3: Fenerbahçe... Tekrar başa dönmek istemiyorum ama müthiş bir planlama yanlışlığı, hatası yapıyorsun.
0: Hocam, bakın, Fenerbahçe 10 numarayla oynamak zorunda mı?
1: Değil.
3: Ya, tabii ki değil ya.
0: Hayır, şimdi bir 8 numara da alabilirdin. Hayır. Mesela İtalyan'ı 10 numarayla oynamak. Yani örnek olarak veriyorum.
3: Bak başka bir şey daha söyleyeyim. 3 tane 6 numara diyoruz değil mi Abdullah hocam? 3 tane.
1: 4 tane ya var.
3: Hayır, şöyle bir şey diyemez misin? Ya Kante veya Gündüz'ü, İsmail, kardeşim sen bunlardan bir tanesi git şeyin arkasında oyna. Mesela Lukaku'nun arkasında oyna. Oraya baskı yap. Oraya veyahut da daha destek vermeye çalış.
1: Hocam,
3: böyle değil ki.
1: De, ya, simetri ki.
3: Tamam da yani, simetrik oynuyor. Mesela
1: ama şey oynuyor
3: yok.
1: Şu anda Fenerbahçe 4+1 İsmail, içlerde Kante ile Gündüz'ü oynuyor. Yani tamam şeyin da, arkasında bir oyuncu oynamıyor. Ya, 4-3
3: bugün
1: gibi oynuyor.
3: Oyunun içerisine baktığın zaman şöyle bir yaygın bir, oradaki parselasyonu ortada şey İsmail, sağ tarafta Kante, sol tarafta Gündüz oluşur. Yani şöyle şey değil. İkilinin önüne doğru, Lukaku'nun arasına, arkasına doğru giden, baskı
1: oraya
3: yapan biri değil.
1: Gündüz'ü gitti bugün.
3: Gündüz'ü gitti ama olmuyor gene işte. Çünkü i̇şte yaratıcılığı yok, profili yok. Yani o bölgenin oyuncusu değil. Ama benim söylemek istediğim şu. Ya yani İsmail Kartal elindeki malzemeden daha iyi bir oyun şekli, oyun kimliği çıkarabilir, çıkarması gerekir. Mesela ben Greenwood'la Kerem'in de mesela oyun içerisinde çok içgüdüsel olarak içerilere girdiğini ve de o kanatların çok boş kaldığını ve ortada da Lukaku ile beraber o işbirliğine giremediklerini ve de içgüdüsel oyun İsmail Kartal'ın dışında geliştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la beraber bu oyunu planlarken, bu oyunu düşünürken muhakkak kenardan bir oyuncu değişikliğiyle oyunu değiştireceksin veyahut da oyun kimliğini sen kendi oyuncularla içinde değiştireceksin. Bugün mesela ben o mesafelerin çok açılmasının getirmiş olduğu o fiziksel kalitenin de gittikçe oyun içerisinde eridiğini görüyorsun. Ya, bunu zaten
1: hocam,
3: fiziksel
1: şey
3: kalite düşüyor.
1: Ya, mesela 3 orta sahayla Avrupa Ligi oynuyorsun ya,
0: evet.
1: Daha tutucu bir oyun oluyor. Daha çok topu rakibe bıraktın, senin net ataklar yaptığın bir oyun. O Avrupa'da geçerli oluyor.
3: Lyon maçında
1: gibi.
3: Düşünsene bu
1: dediğimiz
3: maçı ne dedik? Lyon maçı
1: dedik. Keza
3: ama
1: öyle.
3: Ama İrfan Can'ı koydu oraya. Üçlü de İsmail oynadı. Hepimiz İsmail, üçlü İsmail, Kante, Gündüz'ü derken İrfan Can'ı koydu mesela.
1: Yani Roma oyunda da doğrusunu yaptı, evet. Hocam. Yani orada mesela dediğim gibi daha tutucu, daha blok halinde oynayan bir Fenerbahçe var. Ve net ataklar yapıp skor bulan. Ama Türkiye Ligi'nde böyle oynayamazsınız Ömer.

0: Türkiye Ligi'nde üretmeniz gerekiyor. Topa sahip olmanız gerekiyor. Neden? Çünkü rakipleriniz sizin Avrupa'da oynadığınız gibi size oynuyorlar. Sen ya böyle de bir oyunda esas Fenerbahçe'nin sorunu şu çıkıyor. Fenerbahçe hücum ederken kaç tane oyuncuyla ceza sahasına girdiği önemli değil. Top kaybında geride kaç oyuncuyla ve hangi pozisyonda yakalandığı önemli.
1: Kesin.
0: Ama yani işte böyle bir şey çıkıyor sonuçta. Ya bugün Antep bunu yapamadı ama bunu yapanlar var Fenerbahçe'ye. Ki Gençler Birliği bunu yaptı.
2: Tabii.
0: 2-1 kazandı. Ya İsmail Hoca'nın mesela bunlara kafa yorması lazım. Ben ya bir de İsmail Hoca hep 4-2-3-1 oynardı. Bugün 4-3-3 oynadı. Çok enteresan bir şekilde. Ben şundan mı çekindi dedim. Yani Antep geçiş oynayacak işte 3 oyuncuyla keserim gibi mi düşündü diye tahmin ettim. Ama 3 oyuncu fazla oluyor ya. Ya 2 tane zaten işini görüyor. Aksine eksiliyorsun bu sefer ucumdan.
1: Hocam başka bir şey soracağım. Siz zaten böyle bir mini kuble değindiniz ama dakika 87. İsmail çıktı, Bartu girdi. Skor 0-0. Deplasmanda benim gole ihtiyacım var.
0: Evet.
1: Nene girse anlarım. Hatta Opong bile girse anlarım. Belki duran topta bir hani havadan bir tehlike yaratır diye.
3: Mantığı ne diyorsun?
1: Bu değişikliği İsmail Hoca ya da bilmiyorum siz ne, yani neyle açıklayacağız bu değişikliği? Neyle açıklanabilir bu değişiklik?
0: Ya vallahi bilmiyorum tabii de ama yani
3: bu ezber bir değişiklik.
0: Yani çok yedi, anlam ifade
1: öyle görünüyor.
0: Oyuna bir değişiklik veya Fenerbahçe adına bir katkı yapan değişiklikler değil. Ya İsmail ile Bartu aynı profil.
3: Hocam siz ekibini tanıyor musunuz?
0: Kimin?
3: Ekibinde kimler var biliyor musunuz?
0: Hepimizin bildiği işte Kite var.
3: Tamam.
0: Onun haricinde ben tanımıyorum.
3: Zor maçlarda görev alan bir isim daha var ya Fenerbahçe'de.
2: Murat Gül.
3: Evet, o da var değil mi
2: evet,
3: ekipte?
2: Var, var.
0: O da var.
3: Yani nasıl yani hiç uyarmıyorlar mı? Konuşulmuyor mu? Ben anlamadım yani.
2: Belki de uyarıyorlar. O kendi bildiğini yapıyor. O da olabilir.
1: Ben Zeki belki Hoca'nın geldiğini düşünmüyorum. Çünkü geçen yıl Tedesco Antalya maçına çıkmadığında hasta olduğunda Zeki Murat Göl'e 76'ya kadar yanlışım yoksa değişiklik yapmamıştı. Ondan sonra
3: sonra da hatlar koptu dedi.
1: Yani bir iletişim olmadı o yüzden oyuncu değiştiremedim dedi.
0: O yani şey bu Karagümrük maçında mıydı?
1: Yok Antalya deplasmandaydı.
3: Yani çünkü yani dediğiniz gibi sonuca gitmek lazım ama tabii orada bence kafada şu da oluyor. Ya diyor beraberlik diyor bir mağlubiyetten iyidir diyor. Yani aman diyor berabere kalmak farklı bir şey. Mağlup olursam diyor bir risk alırsam bir ya de mağlup olursam diyor.
0: Geçen sene Fenerbahçe 9 kere berabere kaldı ya. 9 muydu 10? Burada hatta tartışıyorduk. 11 kere.
2: 11 kere.
0: Yine şampiyon olamadı. Beraberliğin neresi iyi yani?
2: Ya aslında
0: hayır öyle değil mi? Geçen sene biz burada tartışmadık mı? 11 kere berabere kalmış.
1: Tabii tabii.
0: Şöyle diyordu. Tedesco kaybetmemiş. Bir baktık tabloya 11 kere berabere kalmış. O da getirmiyor sana şampiyonluğu ki. O da
3: geçen
0: seni şampiyon yaptı.
3: Gaziantep'te 4-0'du değil mi?
1: Abi o kupa maçıydı. Kupa ama ligde de kazandı Fenerbahçe.
3: El-Nesri ile Talisca attı.
0: Ya Fenerbahçe'nin Gaziantep'e karşı tarihsel bir başarısı var.
1: Var var.
0: Son 15-16 maçta mağlubiyeti yok yani. Bu İsmail Hoca'nın oyunu onu da bozdu. Berabere kaldılar. Hani İsmail Hoca diyor ya penaltılardan filan dem vuruyor ya. Ona herkes bağırıyor. Herkes. Okan Hoca da bağırıyor. Şey de bağırıyor. Trabzon da bağırıyor.
3: Büyük bir takım.
1: Geçen yıl iki tane maç 4-0 bitmiş. Kupada da ligde de deplasmanda 4-0. Hatta iç sahadaki maçı da 4-1. Yani 3 maç abi oynamış hepsine 4 gol atmış.
3: Yani 12 tane gol atıp bir tane gol yemiş.
1: Aynen öyle.
2: Ya ben size bir söyleyeyim mi? Aslında
0: o gollerde bugün de Talisca var biliyor musun?
2: Bugün, bu arada tabii tabii Talisca.
1: Çok pardon hocam. Son 10 maç yani bugüne kadar Fenerbahçe'nin 10 galibiyeti var.
0: Bak.
3: Ya
2: ama bir şey söyleyeyim mi? Bak Ömer biz gelip gidip hep bugün tabii maça takılıyoruz. Maçı konuşuyoruz. Haliyle de herkes de merak ediyor ama bunun gelişini ta sezon başından beri ya yani bu planlamayla bakmamız gerekiyor.
3: Ama hocam gidiyoruz. Oldu artık planı, geriye dönüşü yok
2: tamam
3: ki bu
2: da,
3: işi.
2: Geriye dönüşü yoktu hocam işte bunlar ne oluyor biliyor musun? Birikiyor işte buraya kadar geliyor. Yani o sezon planlaması sezon başındaki işte Santifor'da yok işte Talisca'nın gitmesiydi. Kabul ediyorum ben de evet onları bir tarafa bırakmak lazım. Ama bugün de geldiğimiz zaman şimdi İsmail Kartal bugüne kadar yapmış olduğu teknik direktörlük Fenerbahçe'deki görevinden bu zamana gelene kadar sizi farklı bir şekle getirebilecek oyun anlayışı, oyun kimliği, oyunculara bir elinin değmesiyle ilgili sizi herhangi böyle etkileyecek bir şey oldu mu? Bence tam tersine geri gitmiş abi.
3: Ya etkileyici yani, bir şey olmasının ama, ötesinde teknik olarak da...
2: Hocam bak Muratcığım, ne var biliyor musun? Elindeki malzeme neyse bunun daha iyisini yapmakla mükellefsin. Yani bunu yapman ya gerekir hocam, sen teknik adam olarak.
0: Hocam uzun tam lafın kısası şu.
2: Geri gidiyorsun abi.
0: Şampiyon olmak istiyorsan deplasmanda Antep'i yeneceksin.
2: Evet. Tabii canım ya.
0: Yani eğer yenemezsen, berabere kalırsan eleştirirsin.
1: Hele ki 4 puanla eleştiriyorsun.
0: İşte penaltılar falan La Fontaine'den masallar ya. Yani. Ona kimse onlar itibar etmez ona. Yan eleştirir.
2: Tabii hiç kimse itibar.
0: Onu herkes yapıyor zaten.
3: Zaten taraftarın da böyle bir gündemi yok. Bugün öyle bir gündem olsa yönetimden çıkar birisi konuşurdu.
0: Aynen öyle. Yani
3: ben eminim değil de yani düşünüyorum. Ben dün Sayın Başkan Diyarbakır'daydı. Orada bir Fenerbahçe Salon Okulları Sporları bir etkinliğine katıldı. İşte bugün tribündeydi maçta. Yani adamın içi gitmiştir herhalde. Yani ben ne yaptım filan da demiş olabilir yani. Yani gerçekten.
0: Ya Aziz Bey demiyor mu müdürüm? Anlatıyorlar Aziz Bey'e işte 99 puan oldu aldı işte İsmail Hoca. Aziz Bey ne cevap veriyor? Şampiyon olamadı diyor.
3: Evet.
0: Biz de bu akşam zaten yenemedi.
1: Şimdi evet. Fenerbahçe'nin 3 puan kaybı var. Üçündeki değişiklikleri ben size aktarayım. İlk açılış maçı Gençler Birliği deplasmanı. Kante çıkıyor, İsmail giriyor. İkame değişiklik. Greenwood çıkıyor, İrfan Can Kahveci giriyor. İkame değişiklik. Vedat çıkıyor, Asensio'ya giriyor. Lukaku maçta kadroda yok. Yeni transfer. Kulübede de santrofor yok. Kerem Aktürkoğlu çıkıyor, Oğuz Aydın giriyor. İkame değişiklik. Seme de çıkıyor, Mert Müldür giriyor. Yine dakika 80 ikame değişiklik. Gelelim devam edelim Beşiktaş derbisine. İrfan Can çıkıyor, Kerem Aktürkoğlu giriyor. İkame değişiklik, Oğuz çıkıyor, Nene giriyor, Vedat çıkıyor, Lukaku giriyor, Gendüzü çıkıyor, İsmail giriyor. Hep birbirinin yerine değişiklik. Bugün de baktığımızda Oğuz çıktı, Kerem girdi, İrfan girdi, Gendüzü. Burada belki hani bir değişiklikten bahsedebiliriz. Vedat girdi, Lukaku çıktı, Mert çıktı, Semedo girdi, İsmail çıktı, Bartu girdi.
3: Tamam yani.
1: 15 değişiklik.
3: Ezber değişiklikler.
1: 3 puan kaybında klasik. 14'ü birbirinin yerine abi, giren oyuncular. Birbirine
3: başka bir hamle yapamıyor.
2: Aynen, bir de giren oyuncularla oyunun şeklini de değiştiremiyorsun. Sadece mevkilerdeki oyuncu değişikliklerini de yaptığın zaman sen oyunun kimliğini değiştiremezsin ki. Oyun içerisinde de dizilişte de bir değişiklik
1: yapman lazım. Hocam Abdullah Hoca'nın dediğine geliyoruz ya. Bir kere bile puan kayıplarında 10 dakikada olsa, 20 dakikada olsa, 5 dakikada olsa Lukaku ile Vedat Muriç yan yana oynamıyor.
0: Evet. Ya işte Ömer onu anlatıyorum ya.
3: Mesela, ama bu bir cesaret işi hocam yani.
0: Ya hocam.
3: O cesaret yoksa nasıl oynasın?
0: Ya Fenerbahçe hocası bu cesareti göstermeyecekse hangi hoca? Eyüp'ün hocası mı gösterecek? Fenerbahçe'nin kazanması lazım ya. 7 puan oluyor kardeşim.
2: Şampiyonluk gidiyor.
0: Sonra biz sezon sonu 17-18. Haftadan sonra bakıyoruz burada hangi yerde puan kaybeder, nasıl olur.
3: Hocam Fenerbahçe puan durumuna bakalım mı?
0: He?
3: Kaçıncı sırada Fenerbahçe?
2: 11.
0: 11. sırada ya.
3: 11. sıradan sonra altında başka büyük bir takım var mı?
1: Vallahi gerçekten şöyle söyleyeyim. Gaziantep Futbol Kulübü'nün daha fazla puanı
0: 8
1: var.
0: 8 puanı var ya Gaziantep'in. Yani
3: şimdi peki.
0: Ya müdürüm bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen birisinin yerine beni işe aldın.
3: Evet.
0: Bir konu var. Çözüm üretmem lazım.
3: Evet.
0: Beni onun için işe aldı.
3: Evet.
0: Ben de bir şeyler yapmam lazım. Yani evet. İyi veya doğru, olacak veya olmayacak. Ama bir şey
1: farklı yapman
0: bir şey
1: lazım.
0: Ömer tabii, denemem tabii. Lazım
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru.
0: Ya şunu söyleyeyim sana ya, en kötü şunu yap. Vedat Muriç'in yanına Greenwood'u gönder. Ya Greenwood'u gönder. Ya şöyle yap. Ya üçlüye dön, çift santrafora dön, beşli oyna. Ya biz diyelim ki ya hoca denedi ama olmadı. Bravo hocaya. Denedi, bir şeyler söyleyelim. Ama biz işte ikame değişiklikleri oluyor. Ya bugün bağlantı oyuncusu yok. Ondan İrfan'ı aldı. Almak da zorundaydı zaten.
3: Ömer bir şey rica edebilir miyiz? Puan durumu var mı?
1: Vardır abi mutlaka. Ekran,
3: bir şey, orada bir şeye bakmamız lazım.
1: Verelim arkadaşlar.
3: Yani bir şeye bakmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim de puan durumuna bakarak yani getirebilirsek ekrana. Şimdi Fenerbahçe 11. sırada. Yani ilk 10'da yoksun.
2: 7 puanla 11. sıradasın.
3: Şampiyonluğa oynuyorsun.
1: Geldi puan tablosu. Bu ilk sayfası. İlk sayfada Fenerbahçe yok.
3: Fenerbahçe yok. Şimdi bu takım neye oynuyor? Şampiyonluğa oynuyor. Bu takım 307 milyon euroluk takım.
0: Evet.
3: Tamam mı? Ve bu takımın başkanı diyor ki biz şampiyon olacağız diyor.
1: Tabii ki.
3: Olacağız diyor.
1: Hedef o.
3: Şimdi bu takım

0: burada Trabzonspor kaçıncı sırada?
1: 9.
0: 9. Trabzon'da neler yaşanıyor şu anda? Değil mi? Bir hoca yok.
2: Hoca gitti.
0: Bir takım
2: hoca
0: sıkıntılar yaşanıyor. Tabii. Efendim işte Fatih Tekke istifa etti, geri döndü, tekrar bıraktı. Şimdi Hüseyin Hoca, yeni bir hoca aranıyor. Yerli mi olacak, yabancı mı olacak? Yahu bu kadar kaosun olduğu bir takım bir 9. sırada. Sen şimdi alt tarafa bakabiliriz mümkünse. Çorum senin önünde. Yani sen 11. sıradasın ya. Gençler Birliği ile aynı puandasın ya. Yani bunun ve Greenwood diyor ki iyi durumdayız diyor. Allah aşkına yani bu nasıl bir düşünce? İşte hoca da çıkmış diyor ki penaltı şöyle verilmedi, bu veriyor. Ya bunu nasıl açıklayacaksınız ya? Ya bu normal mi? Şimdi klasik olarak şey mi diyelim? Daha çok maç var. Kalan haftalar var, olur böyle. Matematik var, o var. Matematik var. Matematik var da umut var mı? Efendim zihinsel olarak bir gelişim var mı? Oyunda bir gelişim var mı? Geleceğe yönelik biz evet bu maçta süper oynadık ama kardeşim şanssızlık, tüh vah vah vah filan dedik ama bundan sonra ya yani biz iyiyiz, iyiyiz. Biz çok iyi gidiyoruz. Gerçekten oyunumuz hep böyle karşıya gidiyor diyebileceğim bir durum var mı?
2: Vallahi o da yok. Söyleyeyim yani iki direk, şimdi, bir tane boş kaleye kaçan gol olmasa rağmen biz burada
0: ya
2: neredeyse
0: Fenerbahçe 7 puanı var. Gençler Birliği'nin 7 puanı var. Başakşehir'in 4 puan şeyi var ya. Neyi konuşuyoruz Allah aşkına yani?
3: 5 hafta olmuş.
0: Bu takım şampiyonluğa oynuyor. 307 milyon euroluk takım.
2: Tekrar söylüyorum, yaz transfer döneminde bence çok ciddi hatalar yapıldı ama şunu eklemeden de geçemeyeceğim. Sadece ben ama bunu Ömer, bir yönetim
4: bu
2: eleştirisi olarak yapamam.
4: Yani tamam eksik bölgeleri var Fenerbahçe'nin, kabul ediyorum. Çok acil alması gereken yerlere oyuncuları almadılar ama yani Fenerbahçe Antep'i yener ya. Ya yenmeli
0: hocam,
4: yani.
0: Hocam ocağa kadar transfer yok ki artık.
4: Tamam işte
0: yani?
4: Şimdi iş İsmail Hoca'ya kalıyor. Dediğim gibi çözüm bulacak. Mutlaka çözüm bulacak bu Asensio gelene kadar, değil mi? Asensio olsa bile çözüm bulmak zorunda.
3: Ama bak bir şey ya
0: nasıl kötü dönecek Asensio? Bak, o da soru işareti.
4: Ya devre arası şeyden sonra iyi döner en azından da.
3: Milli maç arası.
4: Maç arası. Ya bak ben bir şey söyleyeyim mi? Orada herkesi kullandı. 10 numara pozisyonu. İrfan'ı kullandı, Asensio'yu, evet. Talişka'yı. Ya orada en kötü hocam. Ya Oğuz'u oynatabilirsin ya.
3: Tabii Oğuz'u oynat.
4: Oğuz da bir çare, bir çözüm olur. Bakarsın en azından.
0: Kesti ama, hocam.
4: Ama hiçbir şey üret, oyna yapmadan.
0: Hocam bir şey soracağım. Vallahi özür dilerim. Sözünüzü kestim. Hatta iki hocamın niye Lukaku'yu oynattı bugün? Yani Vedat, ben de Vedat'ım şimdi. Yani ne oluyor? Yani bir kulübede oturacağım, bir oynayacağım.
4: Ya Vedat'a uzun zamandır yük bindi gibi mi düşündü?
0: Ya niye hocam? Bilmiyorum. Daha yeni başındayız ya. Ne yükü bindi ya?
4: Ya bilmiyorum. Ya mutlaka altında bir düşüncesi vardır. Bilmiyorum ama ben oyun 0-0 giderken risk almayıp çift santrofor oynatmadığını eleştiriyorum.
2: 3 puan kaybında da.
4: 3 puan kaybı. Ya 2 puan kaybı daha doğrusu. Bir puan aldı.
0: Hocam biraz önce dediğiniz gibi Fenerbahçe'nin hocası bu riski almıyorsa bundan sonraki haftalarda hangi riski alabilir?
4: Şimdi açılıyor işte ara. Yani şöyle mi düşünülüyor? Ya sezon başı 5 hafta oldu. Bu puan biz kapatırız. Kapanmıyor işte. Ya, kapanmıyor. Bak geçen çok eleştirdiğimiz şampiyon takım. Abi bak Galatasaray'ı eleştiriyoruz değil mi? Çok eleştiriyoruz. Kaç puanı var Galatasaray? 13 puanı mı var?
2: Evet. Zaten puan. Lider.
4: Son 4'te lider. 4 yaptı ya.
2: Doğru.
4: Çorum hariç. İlk hafta Çorum beraberliği.
3: Bir de Galatasaray'ın oyun kimliğinde kaybolmuş fazla bir şey yok ki. Aynen gene temposu devam ediyor. Rakip alanda oynuyor. 4 senedir oynamış olduğu oyundan geriye bir taviz vermiyor. Fenerbahçe daha hala oyun kimliğini bulacak.
4: Ya bak. Hocam bir de Beşiktaş var arada.
3: Bak işte onu söyleyeceğim.
4: Bak, ben, Beşiktaş bence Galatasaray'dan daha tehlikeli bir takım.
3: Fenerbahçe'nin
4: çok ciddi söylüyorum
3: esas
4: yani.
3: Rakiplerinden bir tanesi Beşiktaş. O şununla mukayese edilir. İtalyano'nun sezon başında gelmesiyle yeni bir teknik adam olarak yapmış olduğu planlamayla ortaya bu kadar kısa sürede koyduğu kimliğe bak, oyun kimliğine bak. Bir de oyuncuların birbirlerinin tamamlamasındaki uyuma bak. Mesela orta sahanın kurgusunun aynı şekilde birbirlerini ne kadar tamamlayan oyunculardan olmasını, Salih, Olaytan, Orkun, Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Gündoğdu, Kante, İsmail aynı oyuncular. Ya buradaki oyundan bir şeylerin elde edilmesiyle Beşiktaş'ın ortaya koyduğu orta saha kurgusundaki getirdiği, biliyorsun sendeki orta saha ne kadar günümüz futboluna değerli olduğunu. Tabii. Nasıl herkes orta sahasını kuvvetlendirmek

0: Şimdi 10 numarasını, 8 numarasını, 6 numarasını, ya zaten benim yani bugün artık günümüz futbolunda da 6 numara diye bir şey de kalmadı Abdullah hocam. Yani 8 numara her oyun her türlü şekilde neyi istiyorsa onu yapmak zorundasın orta sahalarda falan. Ve bugün Fenerbahçe'nin orta sahasında birbirlerini tamamlayan oyuncular değil, birbirlerinin aynı oyuncuların olmasından gelen ağır oyun.
1: Ömer'im biraz önce bize verdiği bilgi bence çok değerli bir bilgi. Ya buradan şu çıkıyor. Kriz anlarında, olumsuz anlarda hiçbir planı yok.
2: Tabii tabii.
1: Plan tutmuyor.
3: Hep aynı şeyleri yapıyor.
1: Ve ben yine ekibe diyeyim. Yani bu bir ekip çalışması. Yani ekip yanındaki insanlar, düşünceler filan artık yani bilmiyorum tabii nasıl bir çalışma içerisindeler. Bir şey diyemiyorum ona. Ama burada eğer siz taraftarınızın, ben görüyorum çevrendekiler yine olmayacak diyen çok sayıda Fenerbahçeli var. Bak bu Fenerbahçe için en kötü şeydir. Yani umutsuzluğun içine gitmek. Mesela şimdi Beşiktaş çok umutlu, çok mutlu Beşiktaşlılar. Tribünler acayip enerjik. Şey ki Fenerbahçe taraftarı da hep destek oldu. Bak hep oldu, oldu, oldu, oldu. Ya yıllardır oluyor ya. Yani yıllardır bekliyor. Oldu. Artık bir şeye tahammül yok. Burada bence başkan artık devreye girecek. Çünkü ben biraz önce bir şey söyledim. Yani sonuçta geri döndüren o kararı veren başkan.
0: Ya yarın öbür gün soracaklar başkan niye kabul ettin diyecekler.
1: Zaten iş tersine tabii döndüğü zaman tabii olur da bir daha bir kayıp da herhangi bir olumsuz durumda bu sefer ya başkan niye bunu
2: istediğiniz gibi niye bunu? Tarzında şey vardır yani, yani başladığıyla bitirmek var çok nadir değişti.
0: Yok çünkü öyle
2: bir ama şey. Tabii artık konjonktür değişti, hocam, oyuncular değişti. O zaman yerli oyuncular sayısı peki çoktu. Şimdi yabancı oyuncuların sayısı çok. Yani onun için daha farklı şeyler var. Yani o Aziz Bey daha şey önce yaptı mi bunu?
0: Eyüp maçında bir herhangi bir puan kaybında falan o zaman başkan ederler ki niye hocayı
1: bir de, göndermedin bir de, derler. Bir de hocam yani ya sen bu istifayı nereden çıkarttın ya?
2: Su şişesi atılmış oldu.
1: Yani nereden çıkarttın? Bak takıma zarar verdin. Oyunculara zarar verdin. Camiaya zarar verdin.
0: Çok tepki çektirebilir.
1: Ya iki gün ya. 48 saat boyunca Fenerbahçe'nin gündemi bunlarla meşgul ol. Enerjisini bunlara harcadı.
3: Ve geldiğimiz nokta yani şu oldu. Neden?
1: Neden?
3: Ya bir de bir şey olmadı. Yani hiçbir evet, şey, yani hiçbir şey evet olmadı. Neden?
1: Yani o atan kişi de diyor ki savunmuyorum onu yaptığı eylemi tabii, asla. Tabii, tabii. Ben diyor hedef alma bir şey oldu diyor attım diyor. Yani ya o da mesela öyle diyor. Ya hoca da bugün diyor ki bana diyor bundan atıldı diyor. Ama bir sürü şey de var. Yani işte hoca aranmış bilmiyorum ne kadar doğru. İşte görüşmeler olmuş filan bilmiyorum. Yani
0: hocam, bir kulağına sürü, gelen bir sürü şeyler var. Başkanın daha önce Beşiktaş maçından sonra çıkmış olduğu yaptığı açıklamalar onun otoritesini ve de itibarını sarsan bir takım şeyler var açıklamalar.
1: Mert'i oynat dedi. Oynatıyor yani, iki maçtır
0: Mert'i,
1: işte.
0: Evet Mert'i oynat dedi. Bartu dedi işte biz de iyi çalışmıyoruz dedi. Bu gibi şeyleri medyanın önünde eleştirdiği zaman bence biraz hocanın gururu kırıldı.
2: Mert'i oynat dedi ya.
0: Mert'i oynat dedi.
2: Bartu demedi.
0: Mert'i oynat dedi. Mert'i oynat dedi. Burada dedi kenarda dedi bir sürü bekleyen oyuncular var. İyi takım iyi çalışmıyor gibi bu minvalde sözleri var.
3: Şimdi başka bir şey çıkardım. Kafama bir şey takıldı.
2: Ya Ömer, ben
3: oradan
2: sana,
3: yine
2: ben
3: güzel bir şey çıkardım ben. Onu bir paylaşayım.
0: Bir şeyler baktım galiba.
2: Semedo'yu oynattı mı?
3: Kim hocam?
2: İsmail Hoca bugün.
3: Yok, iki maçtır kulübede.
2: İki maçtır kulübede ha, değil mi?
0: Sonradan.
2: Ya şimdi öyle veya böyle eğer oynatmayacaksan ya bu Talişka sana Türkiye'de bu işi hallediyor değil mi? Gol atıyor, asist yapıyor. Ya Semedo'yu da oynatmayacaksan Mert Müldür'le oynayacaksan.
3: Neden o zaman tercihini farklı kullanmadın değil mi?
2: Yani öyle değil mi? Oğuz'u oynatırsın.
0: Bugün onu çok soru var. Başkan da söyledi zaten. Ha? Başkan da söyledi zaten. Semedo'nun oynamayıp Mert Müldür'ün oynaması gerektiğini.
2: İşte ben
0: yani
2: de
0: bu planlamanın hayır hepsi birbirine bağlı yo, yo, şeyler
3: hocam,
0: değil mi?
3: Abdullah Hoca şunu ben söylüyor. Yani şey Semedo'ya da Talişka gidecekti ya artık iş oraya gelmişti.
0: Tabii tabii.
3: Ama o zaman diyor ki neden Semedo'yu göndermedin?
0: İşte ben de
3: yani
0: diyorum ki bu planlamanın başındaki olan kişiler mesela hepsi nasıl İsmail Kartal, Oğuz Çetin, başkan. Başkan da zaten Beşiktaş maçından sonra neyse. Ya Semedo otursun Mert Müldür var mı dedi mesela. O da zaten bu başlangıcı
2: ya hoca,
0: yapan.
2: Başkan peki, şöyle şimdi söyledik. O kadromuz yeterli.
0: Yeterli.
2: Bazı oyuncuları daha efektif kullanmamız lazım.
3: Yine hocam
0: ama
3: İsmail
0: Semedo
3: Hoca ile ilgili
0: yabancı kuralını tutmak zorunda kalıyorsun o zaman.
3: Bir şey soracağım size İsmail Hoca ile ilgili. Dediğim gibi az önce oturdum biraz böyle hızlı hızlı çıkardım bir şeyler. Bence yine bir şey anlatıyor bize. Galatasaray

0: 6 maç Şampiyonlar Ligi ile birlikte 14 gol atmış. 6 gol savunma hattından gelmiş. Davinson, Abdülkerim, Torreira ve Şalay birer gol. Sara'da 2 gol. Yani Sara'da hani merkez savunma ve orta saha olarak söylüyorum bunu. Beşiktaş 11 maçta 20 gol bulmuş. 7 gol savunma ve merkezden gelmiş. Muruya 2 gol. Rıdvan Emirhan 1 gol. Orkun'da 3 gol. Fenerbahçe'ye baktığımızda 17 gol atmış Fenerbahçe 12 maçta. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve ligle birlikte ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçıyla birlikte.
1: Kalışka.
0: Bu 17 golün sadece 3'ü savunma hattından gelmiş. Orta sahadan şu ana kadar skor katkısı yok. 1 gol Şikrinyar, 2 gol Archie Brown. Yani şunu söylüyorum. İsmail Hoca'nın ekstra bulabildiği bir nokta da yok. Yani savunmadan bek katkısına, bek katkısıyla istediğini yapamıyor. Merkezden skor anlamında katkı alamıyor. Beşiktaş'ın 3'te 1'ini Galatasaray'ın neredeyse yarısını gollerin savunma ve merkezden almış zaten bu takımlar. Ama Fenerbahçe sadece hücum hattının ayağına bakan bir takım haline dönüşmüş. Bence burada da bir açıkçası oyun planına dair eleştiri
2: bence
0: sunabiliriz.
2: Bence çeşitlilik de yok. Gendüzi Kante ile oynuyorsun.
3: Gol dağılımı yok ki.
2: Ya bak şimdi Gendüzi Kante ile oynuyorsun 4 artı 2'yi. 4 tane hücum oyuncusu kalıyor. Greenwood 1. Bu tarafta Kerem'i kullanıyorsun. Vedat Muriç arkasında kimi oynatırsan. Öyle değil mi?
0: Öyle.
2: Yani oynattığın iki oyuncunun profili. Ya Ömer sen Gendüzi ve Kante'yi ne zaman ceza sahasına girdi görüyorsun? Ben hiç görmüyorum. İşte bu ama ben Olay Tan'ı görüyorum.
0: Tabii, tabii.
2: Orkun'u görüyorum. Değil mi? Batragov'u görüyorum.
0: Hocam her Beşiktaş maçında Muriye'yi görüyorsunuz.
2: Aynı sıkıntıyı Trabzonspor'da yaşıyor.
0: Doğru, doğru.
2: Aynı sıkıntıyı Trabzonspor yaşıyor. Orada da oyun ve neticeler kötü gidiyor.
0: Çok doğru.
2: Çünkü orasına onlar da çözüm bulamadı. Ama şimdi sen Kante varsa ki iyi oynuyor bence. Gendüzi 2-3 haftadır kötü oynuyor. Yani bu kadar hücumcuyla bu kadar güveniyorsun hücumcuların bir şey yapacağına efektif anlamda. Dolayısıyla orta saha oyuncularından bir şey üretmesini sen zaten dediğin gibi geliştirmeyip beklemiyorsun. Ya, öyle değil mi?
3: Atlı hocam, öyle
2: de Cem Hoca da doğru olarak diyor ki artık 6 numaralar çok değişti. Katılıyorum. Artık oyun kurucu 6 numara ki İsmail Fenerbahçe'nin oyun kurucu ki bugün öyle oynadığı için söyleyeyim. Ya Ömer nasıl olacak? İsmail Fenerbahçe'nin oyun kurucu 6 numarası nasıl olacak?
0: Hocam özetle bizim konuştuğumuzdan ne çıkıyor biliyor musunuz? Şu çıkıyor yani. İsmail Hoca sadece ikame değişiklik yapıyor. Oyunu değiştirmiyor. Ya da oyun içerisine X faktör olacak oyuncuları oyunun içerisine sokamıyor. Bu çıkıyor yani.
2: Veya var mı kulübede?
0: Yani ya, daha doğrusu Fenerbahçe ben, tamamen oyuncuların bireysel yeteneğine bakan bir noktaya dönmüş
3: aynen
0: oluyor.
3: Aynen işte içgüdüsel oyun oynuyorlar Ömerciğim. Buradaki hadise şu bak. Şimdi elindeki malzemeden İsmail Kartal'ın aslında oyun içerisinde ufak tefek değişikliklerle kimliğini değiştirebilir. Bence ben hep şu tarafında ya yani oyunun kimliğini değiştirirken de oyunu bir bütün olarak da oynamıyor Fenerbahçe. Yani defans bir yerde, orta saha bir yerde, kanatlar bir yerde, birisi içeri giriyor, birisi de ya oyunun bir bütünlüğü yok, kompak oynamıyor. Mesela Roma maçındaki o kompaklığı tabii ki topu Roma'ya bıraktığın için daha rahat oynuyorsun. Ama sen bu topu sen oynamaya başladığın zaman, topa sahip olduğun zaman bu kompaktı Fenerbahçe oynayamıyor. Oynayamadığı için de üretemiyor Abdullah hocam.
2: İşte hocam buradaki geriye dönüşler falan çok sıkıntılı aynen. Fenerbahçe'nin
4: hocam, peki bir şey
2: geçiş
4: sorsan,
2: savunması çok
4: yani
2: sıkıntılı
4: izin
2: yani.
4: Tabii, tabii. Bu takım şampiyon olabilir mi hocam, net soruyorum.
2: Ya çok erken tabii konuşmak için ama
3: hocam
2: yani bu oyunun şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe'nin bu oyunu çok geliştirmesi
3: çok
2: lazım.
3: Çok geliştiriyor tabii ki. Hem öyle.
2: Bir Fenerbahçe'nin en büyük, bak yine söylüyorum, Fenerbahçe için en büyük tehlikelerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi maçlarından sonraki yıpranma. Çünkü bu takımın yaş ortalaması çok yüksek.
3: Kaç
4: kadro
3: tane,
4: derinliği de yok. Yaşın, çok
3: hocam 30 yaşın üstünde aşağı yukarı 6-7 tane oyuncu var. 6-7 tane oyuncu ilk 11'de oynayan 7 tane falan oyuncu.
4: O zaman bu Serdar Dursun'un şey lafları çok enteresan abi, değil mi ya? Onun üzerine
0: benim
4: konuşalım.
0: Okumuşsun, tam önümde açıkta hatta yani, sana soracaktım.
4: Yani
0: diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosunda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii o da ifade edemiyor hepsini ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği olduğunu düşünüyorum. O nedenle hoca da istediği oyunu çıkaramıyor.
4: Yani enteresan bir açıklama olmuş. Gaziantep gibi
3: bir oyun, yani, şeyi yapmış aslında, değil mi?

0: bu kadroyu yöneten o. Yani şeyin.
1: Ya bu kadroyu yöneterek yönettiğini bilerek ve bu tercihlerden dolayı zaten
2: bu kadronun
1: bu göreve geldi.
2: Zaten o ya, bu kadronun.
1: Yani tamam, belki
2: zaten
1: bazı oyuncuların gitmesini istemeyebilir ki, öyle yani istemedi, ama sonuçta yönetimde mali olarak bir ciddi bir operasyona imza attı. Evet, kadro belki geçen seneye göre biraz daha daralmış olabilir seçenekler açısından, ama sonuçta elinizde yine iyi bir kadro var. Yani geniş
0: ya
1: bir kadro
0: kalsın
1: var.
0: Kalsın dediğin hepsi gitti yani.
3: Tabii.
0: Yani ama kalsın dedi her kişi
3: değil,
0: gitti.
3: Kalacak dedikleri de gitti.
2: Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin 5 hafta içerisinde bu kadar bir puan farkıyla geriye düşeceği bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani
1: Tabii.
2: Ya bu kadar kadro düşüklüğü.
1: Hocam, rakamı tekrar hatırlatalım. 307 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz yani.
2: Ya ben hep şunun tarafındayım. Yani teknik adamlar ne olursa olsun elindeki kadroyu iyi oynatmakla mükellef bir kere. Bu iyi oynatmak için de sen öncelikle planlarını iyi yapacaksın. Maçların buradaki stratejisini iyi uygulayacaksın. Oyuncuları da alabileceğin verimi en iyi seviyeye getirmek için de ona göre de antrenmanlarını yapacaksın.
0: Hocam bak, benim şahsi görüşüm, İsmail Hoca Türkiye Ligi'nde ayrı bir oyun oynamalı. Takımların çoğuna, birkaç takım hariç, işte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hariç, Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun oynamalı. Şampiyonlar Ligi'nde genelde bekleyerek, tutarak, biraz daha iyi savunma yaparak,
2: set oyunu,
0: bir blok halinde ve az ve öz atak yaparak bir oyun tercih etmeli. Ama Türkiye Ligi'nde de oyunu domine edecek. İşte bunu nasıl yapacak? Hangi oyuncularla yapacak? Hangi tempoyla yapacak? Bunun çözümünü bulmalı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyun Türkiye Ligi'nde oynayamaz. Taraftar bunu kabul etmez. O oyun şampiyonluk getirmez. Ama Türkiye Ligi'nde oynadığı oyunu Şampiyonlar Ligi'nde de oynarsa her maç üçlük olur. Yani ben alanları genişleteyim, iyi oyuncularıma özgürlük vereyim, bunlar geri dönmesin. Aynı oyunu Roma'ya oynasaydı kaybederdi oyun.
2: Aynı oyunu.
0: Benim düşüncem bu. Yani İsmail Hoca'nın eğer artık değiştirme şansı yok devre arasına kadar.
3: Tabii.
0: Mutlaka bu oyuncuları nasıl kullanacak, hangisini hangi maçta kullanacak, bir kere bunların kararını ve çözümünü de iyi vermesi lazım. Mesela Skriniar bütün oynanan her maçtır 90 dakika oynuyor. Keza Ake de öyle.
3: Yani Oponk hiç şu ana kadar işin içinde yok.
0: Yok, şu an için yok. Archie Brown oynuyor. Archie Brown'ın alternatifi Levent bazen orta sahada kullanılıyor. Ya İsmail Hoca'nın bu değişimleri mutlaka çok doğru ve planlı bir şekilde yapması lazım.
2: Hocam, bence
0: Şampiyonlar Ligi geçen sene Galatasaray'ı ne kadar yıprattığını biliyoruz. Şampiyonluğu kaçırıyordu az kaldı. Ki bu yaşlı Fenerbahçe kadrosunu bence bu sene, şimdi Fenerbahçe'ye örnek, nereye gidiyor ikinci hafta? Aston Villa'ya gidecek.
2: Aston Villa'ya gidecek.
0: Ondan sonra dönüşü nereye olacak mesela? Bunları Slavia çok iyi onu planlamak tamam lazım.
2: Ya şimdi İsmail Kartal'ın bir gerçek var ki Yaplı Hocam. Yani bu ayırımı yapmakta bir düşünce olarak, psikolojik olarak biraz düşmüş durumda. Bu yaşamış oldukları şeyler ve Fenerbahçe'nin kötü gidişatından dolayı da bence buradaki tam doğru hamlenin hangisi olduğunu şu anda hoca tam ona bir karar veremiyor.
0: Ya
2: oyuncu hocam seçimlerinde de öyle. Bak şimdi oyuncu seçimlerinde de ifade ettin sen de. Skriniar, Kante ve bunun dışındaki aşağı yukarı 11'de oynayan 30 yaşın üzerinde 7 tane 8 tane oyuncu var. Bugün geçenlerde işte ilk Avrupa Kupası maçlarında oynanılan Fenerbahçe'nin yaş ortalamalarına baktığın zaman rakibiyle arasındaki yaş ortalaması 8 yaş hocam. 8 yaş olabilir mi ya? Yani bir iki takımın müsabakasında iki takımın yaş ortalamasının arasındaki bu mesafe bu kadar 8 yaş olabilir mi? Ama bugün
0: bence
2: 30 yaşta
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı 5 takımından biridir.
3: Galiba en yaşlı ikinci kadro olması lazım.
0: Öyle mi?
3: Ben yani öyle biliyorum ama bir daha bakarım.
0: Bazılar bunu işte tecrübe olarak anlatıyor ama o tempoyu gördükten sonra tecrübe ikinci, üçüncü plana
3: tecrübe
0: düşüyor.
3: Tecrübe lazım hocam, ama dinamiklikle de birleştirmek lazım. Yani.
2: Fizik kaliteyle sen eğer bu deneyimi, tecrübeyi beraber kullanabiliyorsan çok büyük bir silah tabii ki.
3: Peki bu arada tecrübe demişken.

0: tam ekranda da Kerem Aktürkoğlu vardı ki ben de ona gelecektim. Evet, bugün bir topu direkten döndü. Belki golü de atabilirdi. Hatta belki galibiyet golünü de atabilirdi. Ama neden Murat abi Kerem Aktürkoğlu bir türlü Fenerbahçe'de işin içerisine giremiyor ki İsmail Hoca da ısrarla Kerem'i ilk 11'de çıkarmaya devam ediyor?
1: Yani bir kere maliyetli bir transfer. Bir, iki, yüksek bir ücret alıyor. Şimdi sizin yani elinizdeki iyi oyunculardan bir tanesi, milli oyuncu, milli yıldızımız. Şimdi bir umut var. Yani sonuçta ona bir umut bağlıyor. Yani tüm Fenerbahçeliler ona bir umut bağlıyor ama olmadı yani şu ana kadar o şeyi yapamadı. Tam
0: olacak
1: yapamadı.
0: Yani görüntü de yani
1: takım genel olarak yani takım bakıldığında yani bireysel performanslarla sonuca gitmeye çalışıyor. Ama orada bitiricilikte tıkanıyor. Yani Kerem şu an en çok maçın eleştirilen oyuncularından bir tanesiydi. Baktığımda yine sosyal medyada trend topik olmuş isimlerden bir tanesiydi ve yerden yere vuruluyordu.
0: Abi. Yani şimdi, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve şimdi İsmail Kartal. Fenerbahçe'de 3. teknik geriye, adamıyla çalışıyor
1: yani
0: Kerem.
1: Yani Benfica'ya...
0: Hiç mi Kerem'e uygun oyun çıkmıyor?
1: Yani ya Kerem'e uygun oyun çıkmıyor ya da Kerem bir şeyi umursamıyor. Yani bakıldığı zaman böyle bir durum var. Yani Kerem Fenerbahçe'ye iyi gelmedi. Kerem de Fenerbahçe'de istediğini bulamadı bence.
2: Bence
1: yani
2: Kerem santrafor bulamadı bir türlü.
1: Karşılıklı olarak bir şey var. Bir mutsuzluk tablosu var. Yani bugün
3: Kerem'e oyun beğendiriyor.
0: biraz ona da yani, döndü çünkü.
1: Yani Kerem
3: Fenerbahçe'nin daha başka şeyleri var. Kerem'e oyun beğendiriyor.
1: Kerem Fenerbahçe'nin hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığı transferlerinden bir tanesidir.
2: İkinci bir
1: çok da maliyetli bir oyuncudur. Bu şekilde devam ederse bilmiyorum Fenerbahçe'de olmayabilir önümüzdeki süreçte. Yani siz bu kadar umut bağladığınız bir oyuncudan istediğiniz şeyi alamazsanız. Yani şampiyonluk isteği yok yani olmuyor ya.
3: Kerem bir ilerlemiyor da yok ya.
2: Ömer bir kere
3: yok. Var mıydı Dünya
2: Kupası? Şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ve de bu Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi takımlarda bu kadar uzun süre bir başarısızlık olduğu zaman bu kadar artık kimse size şey yapamaz yani sabır gösteremez.
3: Hocam takım can derdinde 7 can puan geri tabii. Düşmüş.
2: Kerem'in bugün yani, iyi oynayıp oynamamasıyla falan
3: ya İsmail Hoca bu kadar
2: değil.
3: Toleranslı yani, davranıyor. Evet. Neneyi Oğuz oynattı. Çocuk 2 hafta iyi oynadı. Sonra Beşiktaş derbisinde kötü oynadı.
2: Ya,
3: kest.
2: Yani yavaş yavaş demek ki İsmail'e doğru şeyi gidiyor. O kadar İsmail yani. Hoca'ya doğru gidiyor yani. Yani Kerem'e bu kadar sen müsamaha göstereceğim derken oyun da gidiyor, skorlar da gidiyor. Sen çünkü puan tablosunda geriye de düşüyorsun. Yani sadece dediğini belki Kerem'le değil ama Kerem yeri gelmişken bu takımın bir parçalarından, önemli parçalarından biri. Biraz daha gidersin sevgili Ömer. Yani bugün Cengiz Ünder'in bir pozisyonuna düşüyor yavaş yavaş. O tarafa
3: ya
2: doğru
3: hocam,
2: gidiyor.
3: Ya hocam direkten dönen topta kendine güvenen bir oyuncu onu direğe vurmaz, gol yapar. Bir ilk yarı buradan bir pozisyon geldi. Archie Brown kesti. Evet. Kalenin önünde ayak içini koydu sahaya. Ya top taça doğru gitti yani. Evet. Koy içeri gol olsun. Bu eleştiriler bir nebze dursun. Kendine özgüvenin gelsin. Yani hiçbir şey yapmıyorsun ki sen de. Yani üretkenlik adına.
0: Hocam yani iyi oynadığı Fenerbahçe kariyerinde birkaç maçtan sonra bile bir sonraki maçta yine Kerem istikrarsız bir görüntü sergiledi. Yani üst üste iki maçı var mı? İyi ben çok hatırlamıyorum ki. Nenenin de yani hadi yani haksızlık demeyeyim ama olağandan ben bayağı süre aldığını düşünüyorum. Çünkü bazen şöyle yani olay
3: ama
0: sadece
3: nene istatistik verdi.
0: Verdi
3: istatistik.
0: Yok, bu yıl yani için söylüyorum hocam. Ben zaten neneyi geçen yıl beğenen taraftaydım. Çok da hani fikre katılmayan vardı ama şu anlamda söylüyorum. Şimdi bugün mesela takım çok yavaş oynuyor. Hücuma kalkamıyor. İşte sıkıntılar var. Skor dengede gidiyor. Ya bazen de nene gibi karıştıracak bir oyuncu lazım.
3: Ya Ömer,
2: hocam nene bu kadar
3: Kerem için en büyük sıkıntı top kayıpları. Fenerbahçe mesela blok arasında Kerem'i topla buluşturuyor. Kerem bir kaybediyor, Fenerbahçe geçişiyor. Evet. Zaten en sevmediği oyun. Orada sıkıntı yaratıyorsun. Takım savunmasında sıkıntı yaratıyorsun. Tabelada yoksun. Çok para kazanan oyuncu oynuyorsun.
0: Bugün de 13 top kaybı var.
3: Ya ben nasıl olacak yani?

0: Ya burada bak,
1: efektiflik anlamlı bir daha, şey yapmıyorsun.
0: Yine bir şey söyleyeceğim. Yani burada başkan artık devreye girecek. Tamam, takımın yani ben zaten takımın teknik direktörüyüm, hocasıyım diyordu ya başkan. Yani başkan daha fazla sorumluluk alıp, zaten en büyük sorumluluk onda, ama yani burada bir uyanış mı diyeyim, burada bir resetleme mi diyeyim, burada bir başka bir şey mi diyeyim, yani bir şey lazım. Ve bunu yapacak olan da başkan. Yani çünkü yapmazsa o verdiği sözden uzaklaşmaya başlar. Yani bundan sonraki bir puan olsun, farklı puan kayıpları olsun. Hocalarım çok doğru söylüyor. Şampiyonlar Ligi dönüşü maçlar var. Yani sizin çünkü tam 3 tane hedefi vardı Sayın Başkan'ın. İyi kadro kurmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve şampiyon olmak. Yani şimdi kadro kuruldu. Eksikleri, artıları artık var. Ocağa kadar bir şey yapamazsınız bu kadroda. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de kalındı ama asıl önemli, her şeyden önemli, her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Özlem bu. Yani bir numaralı özlem, hasret bu ve Sayın Başkan da iğneliyorum altını çize çize dedi ki biz şampiyon olacağız dedi. Bunu geçen gün yaptığı yine konuşmada da söyledi. İşte hakemlerle ilgili bir takım şikayetleri de o gün ifade etmişti. Ama o zaman başkan, Sayın Başkan yani bir ara şey çıkmıştı, Samandıra'da bir oda yaptırdı filan. Yani ne demiştim, yani başkanın zaten herhalde Samandıra'da bir odası vardır. Yani koca Fenerbahçe kulübünün başkanı. Ve demek orada biraz oturmak gerekiyor, bakmak gerekiyor. Yani sürekli idmanın, bu sefer de yani belki takımın çok içinde olacaksınız ama eğer siz bu takımı şampiyon yapacağım şeyini rayına sokma, ben şu anda o rayın içinde değil zaten. Böyle biraz saptı bu tarafa doğru yani gidiyor.
2: Sıkıntılı görünen
0: oyunu şey, oyun yani, olarak da değil.
2: Şimdi Fenerbahçe'de asansiyon şu anda hani sakat.
0: Ya asansiyonun nasıl döneceği de gelip de kurtaracak mı Fenerbahçe'yi? Net mi bu yani?
2: Şimdi zaten ben de onu şuraya getireceğim. Galatasaray mesela formsuz bir dönemden geçse ve diyelim ki Victor Osimhen olmasa, sakat olsa, biz burada şu konuşmayı eminim ki yapardık. Ya Victor Osimhen dönünce bu işler değişir, takım değişir. Ama şimdi mesela Asensio da hani çok formda görünmediği için bu yıl hoş çok da oynayamadı ama yani şu anda Fenerbahçe'de hani ya tamam Ömer öyle diyorsun ama bak şu dönünce değişir diyeceğiniz isim var mı? Yani hani mevcut kadro içinden de oyun
0: şu anda
2: çıkmıyor,
0: bakıldığı
2: bir sıkıntı
0: zaman
2: var şu anda.
0: Bakıldığı,
2: gelen de biliyor.
0: Bakıldığı zaman bu kadro bu şeyde o ışığı göremiyorsun. Zaten biz de bunu yani yaklaşık bir saatten evet, fazladır bunu konuşuyoruz.
3: Ömer
0: yani,
3: lojik olarak da kaybediyor kadro canım.
4: Görevimiz icabı işte bütün maçları seyrediyoruz değil mi? Ya özellikle dört büyük takımı.
2: Evet.
4: İşte Galatasaray'ı seyrediyoruz. Beşiktaş'ı seyrediyoruz. Trabzon'u seyrediyoruz. Fenerbahçe. Bu mesela Trabzon'u bir kenara koyuyorum çünkü orada büyük bir belirsizlik var. Diğer üç takım arasında en büyük şey görünen fark ne biliyor musun? Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'da bir oyun kazanma isteği, arzusu, yüksek tempo oynama. Bir de mesela Fenerbahçe maçını bugün görüyoruz. Ya şöyle gidiyor oyun. İte kaka, olursa olur, olmazsa ya biz bu maçı kazanalım. İşte gerideyiz. İşte hocamız istifa edecek. Bu maçı kazanmak zorundayız. Lige tutunmalıyız. Hiç böyle bir istek
2: yok,
4: arzu yok.
2: Atlatacak ya görüntüsü yok yani. Atlatacak görüntüsü yok.
4: Aynen öyle. Ya Galatasaray takımı ikinci devre şeye kuzu kapama yaptı Kocaeli'ne ya. Tek kale oynadı.
3: Bu da gelmiş
4: Beşiktaş takımı başladı. Rotasyon yapıyor. Yine aynı oyun. Oynayan oynamayan. Adam orta saha oynatıyor. Diyor ki formayı kapayım. O daha iyi oynuyor. Ama Fenerbahçe'de ya bir oyun oynanıyor. Ya işte olursa olur. İşte Greenwood atar. Muriç girer atar. Lukaku atar. Yok. Görüntü öyle yok. Mesafeler uzuyor. İsyan eden yok. Ya nasıl şampiyon olacak Fenerbahçe?
0: Hocam ilk yarıda %71 ile topla oynuyor evet. Fenerbahçe.
2: Tek isabet.
0: Gol beklentisi 0.76.
4: Ya zaten Fenerbahçe'nin,
0: bu nasıl bir şey ya?
4: Zaten Fenerbahçe'nin sıkıntısı topla oynadığı zaman.
2: 76'da Gendouzi boş kaleye olduğu
3: evet,
2: için.
3: Hocam o topla oldu. Oynadığı zaman kaleye yapmış olduğu ve yan pasları Şikrinyar, Ake, Gendouzi şey arasındaki.
0: Dik gitmiyor yani hocam
3: gitmiyor.
0: Değil mi?
3: Zaten derinlemesine ileriye top oynamıyorsun. Dikine gidemiyorsun.
0: Hocam buradan bak bu programın
4: dik
0: başından beri.
4: Dik gitmesi için tempo yapman lazım.
0: Tempo da yapamıyor.
4: Tempo da yapamıyorsun. Ya bir topu oynadın.

0: blok arasına dikine 10 metre 20 metre takım hareket gidemiyor ki. Yan. Burak tamam şimdi. Yan oynamak da bir çözüm üretmek için alternatif ama sen hep yan oynuyorsun. Bir tek Fenerbahçe'de Greenwood'da top geldiği zaman taraftar heyecanlanıyor. Bir şey yapar mı diyor. Vurur mu, orta mı atar? Bir tek o. Ya Roma
1: bir
0: maçında
1: Talisca'da vardı o iş.
0: Bir de Talisca vardı. Ya şey maçında, Roma maçında en iyi orta sahadan daha kıymetli Archie Brown'a gol pası attı ya Greenwood. Ama onun da fiziksel anlamda hep ona yüklenildiği için sıkıntı yaşıyor oyuncu ya. Ya Greenwood'u biz Beki kovala diyeceğiz Greenwood'a. Topun arkasına geç, şiddetli baskı nasıl yap. Oldu, olur mu ya böyle şey?
2: Olmaz öyle şey yani.
0: Adam öbür işlerini yapamayacak. Ama sen biraz Greenwood'un konfor alanını genişlet hocam ya. Bırak gelme de yani. Gelme kardeşim. Zaten iki stoper gelmiyor. Hocam, onlarla beraber takıl.
1: Yani ben bu programda şunun Ömer fark ettim. Yani hocalarım da anlattıklarından yani İsmail Kartal'la olmayacak gibi bu iş geliyor bana.
3: Hocam işte başkan da hani Eyüp maçında şimdi dediğim gibi gövdesini ortaya koyduk yani, gidersek beraber gideriz bak, dedi yani.
2: Eyüp maçında büyük bir ihtimalle İsmail Kartal'la Sayın Başkan oturur karşılıklı konuşur. Çünkü önünde hocam, bir
1: Eyüp maçında günü, kazanır ya herhalde.
2: Eyüp maçında tamam kazanır da nasıl kazanacağı da önemli. Kaybederken nasıl kaybedeceğini hesabını yapıyorsan kazanırken nasıl kazanacağını da çok önemli. Evet. Yani mesela şampiyonla oynuyorsan şimdi Galatasaray evet ne diyoruz, Kocaeli'miz kuzu kapama yaptı ama ne oldu, 1-0 aldı. Eğer o kuzu kapamayla 0-0 bitseydi o zaman böyle konuşulmazdı o. Çünkü Türkiye'de her şey neticeyle değerlendiriliyor. Sen bugün Fenerbahçe takımıysan, şampiyonla oynuyorsan kötü de oynarken de kazanmak zorundasın. Şampiyonluk öyle. Ya hepimiz şampiyonluklar yaşadık. Her şampiyonluğu aldığımız maçlarda hepsi çok çok mu iyi oynadık veya çok çok başarılı olduğumuz veyahut da iyi maçlar mı? Yok, kötü oynarken de kazandık. Ama kötü oynarken önemli olan büyük takımların ve de şampiyonluğu oynayan takımların refleksi zaten böyle bir şey. Kötü oynarken de kazanabileceksin. Ne oldu geçen gün Galatasaray? 1-0 kazandı. Ama 0-0 bitseydi daha farklı şeyler konuşacaktı. Hocam sen çok daha iyi biliyorsun sevgili Murat. Skora göre yazılar değişmiyor mu? Bir anda şeyler değişiyor. Tabelaya göre yazılar değişiyor. Evet. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin Eyüp maçından sonra ne olursa olsun bir başkanın, teknik ekibin, sportif direktörün oturup bir futbol aklı veyahut da bir önümdeki bir yolla ne olacak, bu yol nasıl gidilecek, nasıl devam edilecek, belki oyunun içerisinde ve belki de ki oyuncularla da tekrar bir oturulacak ve bu süreci ocağa kadar nasıl gideceğim bir plan programı yapılması lazım. Ya bir kere Fenerbahçe'nin kesinlikle puan kaybına tahammülü yok.
0: Cem abi lazım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin kısa vadede çözümü ne biliyor musun? Fenerbahçe seri galibiyetler alacak. 5 maç, 6 tabii, maç. Tabii. Bunu da alacak olan İsmail Hoca.
2: Ama ilk Antep'te başlayacaktı işte senin söylediğini. Antep'te başlayacaktı.
0: Ya başlayamadı, şimdi Eyüp'le başlayacak.
2: Eyüp'le başlayacak.
0: Fenerbahçe'nin böyle 5 maç, 6 maç üst üste kazanacak. Kazanamazsa da gidecek İsmail Hoca.
2: Hocam 5-6 maç kimse de dayanamaz, ben sana söyleyeyim.
0: Galatasaray 4 maç kazandı abi. 5. maçta 4. galibiyetini aldı.
2: 5-6 maç kazanmasını beklenebilecek bir süreç yok şu anda.
0: Hayır yani
2: 3. maç. Çünkü sen zaten cepten yemişsin Abdullah Hocam. 5 kaç puan geri düşmüşsün Allah aşkına.
0: Yani bunu ben, yapamazsa gönderilen mi diyorsun?
2: Bence yani otururlar iyi yani, yol ayrımına gidebilir.
3: Bir
2: ara
3: sonrası Fenerbahçe'nin Lig ve Şampiyonlar Ligi fikstürünü söyleyeyim ben. Çaykur Rizespor maçıyla dönüyor Fenerbahçe.
0: Deplasman.
3: Oradan İngiltere'ye, Aston Villa'ya. Aston Villa maçının dönüşünde içeride Alanya Spor. Sonrasında Slavia Prag'da yine İstanbul'da. Slavia Prag maçından sonra Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Sonrasında içeride Fenerbahçe.
2: Hocam Fenerbahçe'nin önünde bak şu maçlardaki bu maç trafiğinde rotasyon yapacak bir şey bile yok. Yani kadro acaba bu mu olur? Bu rotasyon mu olur? Hangisi doğru kadro? Hangisi kazanır? Bence böyle bir çelişkili düşünceler de var. Ya bu kadroyu sen şimdi mesela içine siniyor mu? Yarın öbür gün gittin Aston Villa'ya, hep kafanda soru işaretleriyle gideceksin. Acaba mı? Bir de tabii kaybederken de biliyorsun sen, yani ağır bir yenilgi olduğu zaman altından kalkamazsın. Ya bu o zaman iş başka yerlere döner.
0: Yani bir şey diyemem ama yani bu şu rotasyon yapmadan da bu trafiği yönetemezsiniz.
3: Yönetemez. Fikstüre baktığınızda Fenerbahçe seri yapabilir diyor musunuz?
1: Yani bu oyunla, bu şeyle, performansla diyemiyorum tabii. Nasıl diyeceğim ki? Yani ben diyemiyorum yani.
0: Ya niye ya?
1: Bir umut görmüyorum ki yani.
0: Niye Ömer? İyi bir yener büyük ihtimalle.
1: Evet,
0: Rize'yi de yener, Alanya'yı da yener. Galatasaray maçına farklı bir havayla çıkar.
2: Bence Rize'den daha evvel bu akşamki maçı.
3: Bu emin değilim.
2: Ben size. Bak Rize'den daha evvel, özür dilerim. Eyüp maçından daha evvel yenmesi en yüzdesel garantisi olarak ben bu maçı gördüm. Çünkü çok önemli bir süreç yaşamışsın. Bir takımın ben bir reaksiyon vereceğini düşünüyordum açıkçası. Bugün net bir galibiyet alır. 1-2-0, 3-0, 3-1 gibi ve iyi bir oyunla Fenerbahçe kendisine gelir düşüncesini taşıyordum. Kaldı ki çevremdeki, yaşadığım yerdeki bir sürü Fenerbahçeli böyle düşünüyordu. Şimdi bu oyundan sonra hem bu oyun, beraberlik, puan kaybı ve buradaki bu süreç herkesin yani bazı başka şeyleri...
0: Fenerbahçe tribünü kaybederse o da büyük sıkıntı Ömer. Şu anda büyük destek veren bir tribün var.
3: Var, evet.
0: Ha, hala devam edecekler bence. Ama onu da kaybederse...
2: Ya orada
0: kayıp... Ya ama biz iyisinden bakalım. Tabii, bence tabii, Fenerbahçe...
2: Kayıbı...
0: Bence
2: 3 istersen...
0: maç 9 puan yapıp Galatasaray derbisine öyle çıkabilir. İçeride Slavia Prag maçında galibiyete yakın. Aston Villa maçı için bir şey söyleyemem.
2: Yani, bence o maçları sanki Fenerbahçe daha odaklanmış, daha doğru bir kompakt oyunu oynayabilir diye düşünüyorum. Roma maçında olduğu gibi.
0: Valla ben Eyüp Rize, Alanya maçlarında Fenerbahçe ikisini içeride oynayacak değil mi?
3: Tabii tabii.
0: Eyüp Alanya içeri, Rize dışarı.
3: Eyüp Alanya içeride, Rize dışarı.
0: Sonra Galatasaray içeri değil mi?
3: Ben sonra mesela, Galatasaray içeri.
0: Ya orada mesela 4 haftalık bir süreci geçirirse... Fenerbahçe'nin önü açılır. Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir kulvar. Onu farklı, yani farklı bir yere koyuyorum. Orada her netice olabilir. Yani
1: Şampiyonlar Ligi'nde hocam yani
0: oradaki
1: hayal kırıklığı çok büyük hayal, yani orada evet, kötü sonuç çok büyük hayal kırıklığı olmuyor. Yani
0: ama bir 24 bak, olsa beklenti şimdi, olur yani bir 24'e kalsın Fenerbahçe. Tabii.
2: Mesela
0: ülke futbolu için hem Fenerbahçe camiası için.
3: Fikstürü de fena değil.
0: Kötü değil yani.
2: Şampiyonlar Ligi'ndeki bu başarı Türkiye Ligi'ne geldiğin zaman bir yer değiştirse daha iyi mi olurdu sence? Ben sana bir soru sorayım.
0: Nasıl?
2: Yani
1: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması ligde kötü.
2: Yani ligde yani Şampiyonlar Ligi'yle ligi ters çevir.
3: Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ligde iyi olsaydı da Şampiyonlar Ligi'nde diyelim iyi başlamasaydı,
2: iyi başlamasaydı.
3: Kalamasaydı diyelim.
1: Hiç kalamasaydı kısmı ben
2: olabilir.
1: Taraftarın buna kafayı takacağını düşünmüyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Taraftar için önemli olan lig.
0: Evet, hocam ben cevap vermeyeceğim abi. Şampiyonlar Ligi bence ekstra oldu.
2: Ekstra oldu belki de şimdi.
0: Yani ekstra bir başarı oldu ama taraftarın aklı fikri Fenerbahçe'nin şampiyonluğu.
2: Ben bugün eğer Fenerbahçe kafa kafaya 13 puan kayıpsız bir puanla yukarıda olsaydı, Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi olsaydı bence seyirci çok tepki çekmezdi. Bu o zaman da şeyler olmazdı. Bu istifa İsmail Kartal'ın şeyi olmazdı. Bence.
0: Ya Şampiyonlar şimdi Ligi mesela, tabii ayrı bir kulvar da o şimdi, büyük başarı da.
2: Tabii.
0: Ama esas
2: hayır, yani
0: şey.
2: Herkes hepimiz isteriz tabii Şampiyonlar Ligi'nde de oynasın. Fenerbahçe'nin bugün Türkiye Ligi'ndeki herkesin beklediği özlenen şampiyonluğa da gidecek bir puanlarla oyun da olsun. Ama buradaki eğer senaryoyu böyle ters çevirdiğimiz zaman sanki biraz daha insanlar daha ılımlı olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası.
0: Vallahi ben hocam ister Şampiyonlar Ligi olsun ister Avrupa Ligi olsun taraftarın tek beklentisi Süper Lig şampiyonu.
2: İşte ben de o taraftan yani düşündüğüm için bu soruyu sordum sevgili Murat müdürüme.
3: Peki diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar kayıpsız gitti. Galatasaray da kayıpsız gitti. Galatasaray deplasmanında gelecek bir istenmedik sonuç. İsmail
0: Galatasaray
3: Kartalı,
0: maçı iç sahada değil mi Fenerbahçe?
3: Deplasman diye hatırladım. Ben mi yanlış hatırladım? Bakayım tekrardan.
2: Galatasaray dışarıda.
3: Galatasaray sahasında. Orada puan farkı artarsa, yani Fenerbahçe mağlup olursa diyelim, İsmail Kartal'la yine de yola devam edilir mi hocam? Yoksa daha mı farklı sonuç kararlar alınır?
2: Olabilir aşağı.
3: Şampiyonlar Ligi'nden bağımsız
0: Papatya
3: söylüyorum.
0: Papatya falı gibi oluyor bu. Yani de ya tabii o yani Ömer

0: Büyük takımlarda işte hocam da oynadı, ben de oynadım. Mağlubiyet çok şey ifade eder ya. Ya şu an bile iki mağlubiyet, beş bir maçta abi. Çok büyük şey ifade
1: büyük
0: eder.
1: Büyük travma yaratır.
0: Aziz
1: abi.
0: Bey sahip çıkmasaydı büyük ihtimalle İsmail Hoca ayrılmıştı görevinden.
1: Ayrılmıştı, evet.
0: Onun için oraları özellikle büyük bir derbide bir mağlubiyet.
1: Ya mesela,
0: yani artı veya eksi yönde çok büyük etki yapar, onu aslında söyleyeyim.
1: Aslında Aziz
0: ama
1: Bey,
0: tabii oynanmadan ne olacağı belli olmaz.
1: Aslında Aziz Bey'in de İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmemesi de çok önemli bir davranış yani.
0: Hocam sorumluluğa ortak oldu Aziz Bey.
1: Sorumluluğa ortak oldu. Bir de İsmail Kartal'ın eğer istifası kabul olsaydı buradaki o süreci de yönetmek de kolay bir şey değil. Haklı hocam. Kim gelecek? Kim yapacak? Kayıtla mayıtla falan bu saatten sonra Zeki Murat Göle'yle falan olmaz yani.
0: Ya daha Fenerbahçe sen yani, ben sana Fenerbahçe'yi anlatmayayım. Sen duayınsın Fenerbahçe. Fenerbahçe hocayı göndersin. 2 saat içerisinde 100 tane antrenör teklif ederler Fenerbahçe'ye, biliyorsun.
1: O, tabii ama işte Fenerbahçe'nin
0: ya Fenerbahçe tercih eder yani.
1: Tabii.
2: Ama yani bu, ama mühim olan bu süreçten sonra artık yani burada yapılacak en şey, ya madem Sayın Başkan böyle bir karar aldı, destekleyecek ve biraz önce dediğim gibi yani takımın içinde olacak ve sorun ya da herhangi bir şey neyse, yani o istifanın getirmiş olduğu ve orada 2-3 günde yaşanan şeyin bir an önce toparlanıp, ki belli ki bu maçta çıktı ki ortaya tam olarak yani bir etki yapmış, yani olumsuz bir etki yapmış. Bunun etkilerini silip işte Eyüp maçı, ondan sonra zaten milli bir ara var. Hı-hı. Belki milli arada bir uzun da bir ara değil mi? Bayağı da
1: 15,
2: bir
1: 21
2: ara.
1: Gün,
2: yani
1: 21 gün.
2: Bir kamp belki geçirirler.
3: Abi,
2: belki...
3: Kamu spotunu ben burada söyleyeyim. Maçlarda, milli maçlarda milli takımımızın hem evet. Avrupa'nın diğer devlerinin tüm maçları milli maçlarda Turkuaz Medya ekranlarında olacak.
2: Yani o süreçte bir kamp da olabilir. Yani tekrar böyle bir değer şey de olabilir. Yani burada tabii kritik olan Eyüp maçı. Burada da başkanın bence daha sık Samandıra'ya gidip gelmesi, daha sık takımla beraber olması, daha bak hala başkanla
0: başkan niye gitsin? Oğuz abi var orada.
2: Onun olup olmayacağı belli değil yani mi? Orada bilmiyorum, bayağı şeyler var.
1: Neyler başkanın gitmesi.
2: Yani İsmail Kartal'la Oğuz Çetin'in çok uyumlu çalışmadıkları söyleniyor. Oğuz Çetin'e tepkiler olduğu söyleniyor. Ne bileyim yani, orada böyle gelen olumsuz haberler var. Bunlar ne kadar doğrudur bilmiyorum da. Ya ben mesela o gün de söyledim. Açıklama yapıldı. 11.30'daki idmanda takımın başında olacaktır dendi. Ben de burada dedim ki ya bence başkan ve işte birkaç kişi yöneticilerinde o gün idmana gidip şöyle bir sahanın kenarında hocayla işte Oğuz Çetin falan şöyle hani olur ya, güzel pozlar verilir. Yani hocam sizin yaptığınız izma gelirler, gazeteciler çekerler, kameralar, artık her şey canlı canlı işliyor. Yani böyle bir şey bekledim.
0: Yani biz ya birlik beraberlik mesajı.
2: Yani bak geldi kardeşim, ben hoca da görevine döndü. Beraberiz ey takım, sizin de bak haberiniz olsun.
3: Ama bu fotoğrafın yerine Zeki Murat Göre'yle Görkay çıktı.
2: Hala İkisinin bir fotoğrafı var mı?
3: Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ı mı?
2: Hayır.
1: Başkanların
2: var. Başkanla.
3: Yok.
2: Yok.
3: Bizim gözümüz.
2: Biz mesela koymak istiyoruz. Yok, şey kolaj yapıyoruz yani, yarısını öyle koy ya da geçmişe gidiyoruz. Bayağı bir eskiye gidiyoruz
3: bizim
2: mesela. Yok.
3: Son fotoğraf Aziz Yıldırım açıklama yaparken İsmail Hoca Perşembe akşamı
2: arkadan
3: çıkıyordu.
2: Dolanıp
3: son fotoğraf
2: çıkmasın.
3: Aynı karede oldu.
2: Yani onu bilmiyorum. Tabii bir özel şey midir?
1: Basın toplantısındaki arkasından geçen toplantı.
2: Evet, evet. Evet. Yani bunlar bence önemli şeyler. Ha, burada başkan gerçek bu işi gerçekten içine sinerek mi bu işi yaptı? Başka bilmiyorum, bilmeyen şeyler mi var? Ara bulucular mı var? Yani sonuçta bu dönüş arkasından işte bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Yani çünkü gerçek olan bir şey var. Eğer siz takım olarak bir başarı elde etmek istiyorsanız, yani Oğuz Çetin'le de İsmail Kartal, başkan, yöneticiler, yani bir şey olması lazım. Ya şöyle bir durum olması lazım. Ben şu anda böyle bir durum görmüyorum. Tam tersi de

0: Benim Ayrık şu anda.
1: Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş'ta var şu anda.
2: Bence şimdi...
0: Galatasaray'da bile var hocam ya.
2: Fenerbahçe'de ama zaten şu anda Fenerbahçe'de o senin dediğin havanın oluşması çok zor. Eğer zaten
0: niye zor hocam?
2: Şöyle zor. Senin o dediğin şey olsaydı bu neticeler olmazdı zaten Murat. Bu neticeler olmadığı için de bunu zaten bu
0: tamam niye hocam yani o zaman mevcut yönetim Oğuz Çetin, efendim İsmail Kartal yani bu denklemden mecburen mi biz bunu yaptık buradaki, diyorlar. Yani biliyorsunuz ki gerçekçi olalım. Son ana kadar Aykut Kocaman da bu takımın teknik direktörü.
2: Buradaki en önemli şey bence İsmail Kartal'ın istifasından sonra Sayın Başkan'ın çıkıp oradaki o konuşmalarından sonra İsmail Kartal'ı tekrar göreve döndürebilmesiydi. Bence onu başarması bile İsmail Kartal'ın arkasında ne kadar durduğunu gösterir. Ama
0: önce başaramadı hocam. O evine gitti Oğuz Çetin.
2: Hocam onların
0: iddia edemedi.
2: Hocam onların hepsi Oğuz Çetin altyapısını yaptı onun. Yani barışmanın daha doğrusu geri döndürmenin altyapısını yaptı. Ertesi gün Fenerbahçe kulübüne gelmesi için o konuşmaların yapılması
0: hocam
2: gerekiyor.
0: Oğuz Çetin'le sizin gözleminiz yani siz çok tecrübelisiniz. Camiayla bile uyumlu çalışıyorlar mı İsmail Kartal sizce?
2: Ya bence ben bilmiyorum sizin duyumlarınızı ama ben öyle bir duyum almadım. Yani aralarında herhangi bir problem olduğunu Oğuz Çetin'in orada bir uyuşmazlığa düştüğünü öyle bir duyumunu almadım. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama buradaki biz hepimiz niyeti şöyle okuyoruz. Biz skorboardlar tabii iyi gitmediği için Fenerbahçe'de hepimiz bir şeyler, bir duyumlar olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Ama bence en önemlisi altın çizilmesi gereken nokta Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmediğini ve onu ikna edip tekrar görevin başına getirilmesiydi. Onun altında da tabii ki muhakkak ki okunulması gereken bir sürü mesajlar var. İşte başkanın açıklamalardaki yapmış olduğu mesajlar, söylemler oradan yola çıkılabilir. Ama buradaki esas ana unsur Fenerbahçe'nin eğer İsmail Kartal'ın bu istifasını kabul etselerdi bundan sonraki süreç nasıl işleyecek veyahut da nasıl gidecek o biraz böyle hiç karşılaşmadıkları bir şeydi. Yani
3: peki hocam Fenerbahçe taraftarına bir anket yapılsa bugün sizce Fenerbahçe'nin ligdeki istediği skorları alamamasının temel sebebi 3 tane de şık olsa başkan, teknik direktör, oyuncu grubu hangisi çıkar?
2: Hepsine yazar abi.
0: Teknik direktör çıkar bence
1: de teknik direktör.
2: Ama tabii ki
3: bence
2: yani
3: yüksek oran
2: teknik adama
1: ben sana
2: çıkar.
1: Olabileceği söyleyeyim mi ne olur? Eğer istenilen neticeler gelmezse Eyüp
2: tabii
1: maçından başlamak kaydıyla
2: tabii.
1: Aziz Bey der ki tamam istifayı kabul etmedik ama burada da
2: olmuyor.
1: Bir başarısızlık var.
2: Olmuyor.
1: Bu bize ligi kaybettirecek. Biz bu kararımızdan vazgeçtik. Acil bir eylem planı yapıyoruz. 3 haftalık bir milli maç arası var. Biz böyle karar aldık ama ligi kaybedemeyiz. Bir de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz bir hoca değişikliğine gideriz. Olacağı
2: yani,
1: bu.
2: Demin de aynı şeyi
1: yani,
2: konuştuk ya işte. Yani
1: İsmail
2: şey
1: Hoca şu an çok istim üzerinde. Yani kazanmak zorunda Ömer. Yani İsmail Hoca'yı orada tutacak en büyük şey kazanacak.
2: Tabii.
1: Ya ve bu kazanma serisini yine söylüyorum. Ne kadar çok götürürse o kadar orada kalma şansı yüksek olur.
2: Ama bak,
1: yoksa gider.
2: Bunu
1: yani ya Aziz Bey şunu demez yani. Ya biz kabul ettik ama işte şeyi istifayı kabul etmedik. Hatasını anladıktan sonra ısrar etmez yani.
2: Bence psikolojisini de otoritesini de sarsacak duruma geldi İsmail Kartal ve bunu da toparlaması için de yapacağı bir tek şey var. Doğru isimlerle, doğru kadroyla bir galibiyet almak. Çünkü hakikaten camia şampiyonluk için bugün Aziz Bey'in koymuş olduğu o vizyonla hakikaten kilitlenmiş durumda. Böyle neticeler geldiği zaman da şu anda herkes yani büyük bir olumsuzluk içerisinde bakıyor her şeye. Yani bu gece, bu sene de bitti, bu sene de gitti gibi ve onun için de böyle bir insanlarda bir negatif bir enerjiyle camiaya bakış, maçlara bakış. Ya benim korkum demin de konuştuk, dile getirdik. Yani taraftarın küsmemesi. Taraftarın ben küseceğini zannetmiyorum. Ve de bugüne kadar Fenerbahçe aşağı yukarı bir 15 seneden beri bir kere şampiyon olmuş bir takımın arkasında formada gerek locada gerek taraftarda

0: bu kadar büyük bir katkıyla takımın arkasında duruyorsa bu Fenerbahçe sevgisinin ne kadar önemli olduğunu ve bu camiye ne kadar destek verdiğinin göstergesidir.
1: Şimdi son dakikamızın içerisindeyiz. Murat abi, sana şöyle bir soru yönelteyim. Soru o şekilde cevap. Tamamlayalım yavaş yavaş. Teknik adamdan önce peki, çünkü belli ki o değişiklik çok kolay olmayabilir ama teknik heyette bir değişiklik olur mu? Bazen de böyle hani teknik heyette bir güçlenme anlamında değişiklikler yapılıyor.
2: Yani buna hoca izin kesmez. Verir mi? Yani sanmıyorum izin vereceğini.
3: Kesmez. Ya da çözüm olur mu?
0: Kesmez yani, kesmez.
1: Orası çok büyük bir soru işareti.
0: Kesmez, kesmez Murat.
2: Yani ben kayıtla beraber ne kadar uyumlular, ne kadar verimler, bence bu da bir soru işareti. Yani çünkü senin orada verdiğin o oyuncu değişiklikleri detayı çok önemli bir detay. Yani sen hep aynı orada birisi demiyor mu ya hocam gel Vedat'la Lukaku birlikte olsun bak artık maç gidiyor elden.
1: Bir tane bir deneyelim
2: yani,
1: atalım.
2: Yani deneyelim diye. Artık ne yaparsak yapalım demiyor peki, mu yani?
1: Tamamlamışız.
2: Diyordur belki de bilmiyorum.
1: Fenerbahçe evet haftayı puan kaybıyla tamamladı ki bakalım önümüzdeki hafta neler olacak göreceğiz hep birlikte. Sevgili Murat abi, Murat Özbostan, Cem hocam, Cem Pamiroğlu ve Abdullah hocam, Abdullah Ercan, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Artık bunu tamamlıyoruz. Mutlu geceler. Hoşçakalın.
4: Herkese iyi akşamlar. Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Değerli futbol severler, 90+1'e hoş geldiniz. Fenerbahçe 5. haftada 3. maçtan da puan kaybı yaşayarak ayrılmış oluyor böylece. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Fenerbahçe'nin bugün bir topu direkten döndü, gole yaklaştığı gerçekten, 2 topu düzeltiyorum, direkten döndü, gole yaklaştığı anlar oldu. Kerem direkten dönen bir topu var. Archie Brown'un son bölümde serbest vuruşta direkten dönen bir topu var. Yine Genduzi'nin, Kerem'in önemli kaçırdığı fırsatlar var. Ama bir de gerçek var. 5 haftada 3 maçta puan kaybı. Geçtiğimiz hafta İsmail Kartal'la büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe 5. haftanın sonunda 7 puanda. Tam 8 puan kaybetti 5 haftada. Şenol Usta Ömer, Fenerbahçe 5 haftada 8 puan, yani kolay açıklanabilecek bir durum değil. 5 hafta geride kalmışken Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri ilk sayfada değil, İkinci sayfada, 11. sırada. Nasıl açıklayacağız bu durum?
1: Bu durumu açıklamak çok güç. Son yıllarda Fenerbahçe tabelada böyle bir yerde.
0: En kötü sezon başlangıcı son 5 yılın. Daha da geriye götürürüm, arkadaşlarım şimdi bakar. Ama son 5 yılın en kötü sezon başlangıcı.
1: Yani uzun yılların bence en kötü başlangıcı da çıkabilir burada. Yani çok kötü, yani şöyle 5 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Yani bu tablo Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla eşdeğer gibi görünüyor. Yani iyi oynayıp da kaybettiği bir maç yok, öyle diyelim. Kaybettiği maçlara baktığımız zaman Ender, yani bir Gençler Birliği maçında evet rotasyonla çıktın, İyi oynadığın gibi göründü ama şey, mağlup oldun. Geldin Beşiktaş maçında mağlup oldun. Şimdi bugün, ya bugünkü maçta, yani hafta içinde o kadar garip şeyler yaşandı ki, yani çok güzel biten bir Roma maçından sonra İsmail Kartal'ın yaratmış olduğu bu 2 günlük bir kriz gerçekten Fenerbahçe camiasını yordu. Yani şu Perşembeden sonra Cuma, Cumartesi ayrılmak, gitmek, gelmek, bir takım şeylerin oluşması, ya bir şeyleri yordu. İşler aslında düzelmişti. Roma maçından sonra her şey güllük gülistanlıktı. İkinci yarıda çok iyi bir oyun vardı. Bugün maça başladı. Yani bir sanki oyuncuların ayaklarında 10 tonluk yük var Ender.
0: Şöyle,
1: kalkamıyorlar, yürüyemiyorlar.
0: Şimdi şöyle düşünelim. Hafta içinde yaşanan olaylardan sonra takımın bir reaksiyon vermesini beklersiniz değil mi? Eğer her şey yolundaysa teknik adamla futbolcular arasında, takımın da futbolcularında biz memnunuz reaksiyonu vermesi gerekir. Vücut dillerinde ya da sahaya koydukları mücadelede o reaksiyonu gördünüz mü?
1: Ya ben mesela ilk 30 dakika Fenerbahçe'yi sahada görmedim. Bu kadar net, yani böyle bir şey olamaz. Bunların tabii birçok parametresi var oyunun içerisinde olan. Ondan sonra 30'da 40 arasında bir iki böyle cılız bir atak var. Gendüzü'nün kaçırdığı boş kaleye bir gol
0: 37'de
1: var.
0: 37'de ilk pozisyon.
1: Yani işte. Ondan sonra bir tane de şey var. Kerem'in çıkardığı bir pozisyon var orada. Lukaku'nun kafayla Kerem'i indirdiği pozisyon var ama bunları biz pozisyon olarak değerlendirmiyoruz. Şöyle, öyle bir orta sahayla çıktı ki İsmail Kartal. Yani sanki Roma ile oynuyormuşsun gibi bir orta sahayla çıkıyoruz. Şimdi Gendüzü, Kante, İsmail Yüksek. 3 tane 6 numara. Bunların içerisinden 8 numara bile çıkaramıyorsun Ender. Yani 8 numaraya, 10 numaraya ihtiyacın var. 8'i bile çıkaramıyorsun. Bu orta sahanın üretme şansı 0. Şimdi 2 tane bekine bakıyorsun. Solda Archie Brown, bugün takımın bana göre en başarılı oyuncusuydu. Sağ tarafta Mert Müldür. Evet. Greenwood'un arkasında bir savunma olarak iyi işler yapıyorsun ama Fenerbahçe futbol takımının beklerinin hücumda katkı sağlaması gerekir. Senin orta sahan katkı sağlamıyor. 3 tane yaratıcılıktan uzak koşan 6 numara orta saha var. Beklerinden Mert Müldür savunma ağırlıkta oynuyor. İleride oynayan 3 tane oyuncu Lukaku, Kerem, Greenwood. Orta sahadan bir destek yok. Bir pozisyonda sadece Gendüzü işte ilk yarının sonlarına doğru rakip savunma arasına bir koşu yaptı. Bomboş pozisyonda Kerem de ona çıkardı topu. atamadı golü.

0: Boş kaleye gol atamadı. İkinci yarıda çözüm üretmesi gerekir dedik. Çözümü yine sahada değişiklik yapmadan İsmail Hoca 60'a kadar. Gendüzü'yü bu sefer 8 numaraya çekti. Orada Lukaku'ya yakın oynamaya başladı. İkinci yarı Fenerbahçe biraz toparlandı. Yani çok iyi toparlanmadı ama biraz toparlandı. Rakibe baskıyı arttırmaya başladı. Rakip ceza alanına Gendüzü Lukaku'ya destek vermeye başladıktan sonra oradaki baskı arttı. Daha da pozitif işler oluşmaya başladı. Ha şimdi böyle maçlarda bir tane boş kaleye atamıyorsun. İki tane topun direkten dönüyor. Futbol şansın da yanında değil. Şimdi vücut dillerine bakıyorsun oyuncuların. Ya bir
1: hocam,
0: sezon
1: şans
0: başında bir
1: deneyeni sever derler ya, şans hani bir laf vardır. Sen denemiyorsun yani.
0: Ya denedi, iki tane direkten dönem var. Bir tane Gendüzü'nün kaçırdığı var.
1: Hocam durumu saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
0: Ya kabul ediyorum Dender, bu tür durumlarda bak bir krizden çıkmak için yani oyuncular çıkamıyorsa şans da yanında olacak. Fenerbahçe'nin şans da yanında değil ya. Ya Gendüzü'nün düşünebiliyor musun o kadar kaliteli bir oyuncunun boş kaleye topu dışarı atması. Ya kaleye vur da kaleci kurtarsın. Onu bile yapmıyor. Bak bu oyuncuların da psikolojisinin ben iyi olduğunu görmüyorum. Yani bunların hepsinin birlikte toparlanması lazım.
1: Ne olacak şu anda yani?
0: Ya burada bir şey var
1: hocam.
0: Ender.
1: Lider 13, ikinci 12 puanda. Sen 7 puandasın 5 haftada.
0: Şimdi burada bir
1: 6 puan fark oluştu yani.
0: Kabul ediyorum. Bunlar
1: tabii ki çok erken
0: telafi
1: ama
0: edilebilir. Bu ligde bunu sezon başında söyledik. İlerleyen haftalarda ligin tepesinde olan takımların da puan kayıpları olacak. Lig o duruma doğru gidiyor. Öyle evriliyor. Ama burada garip olan 3 tane orta saha üretmeyen orta sahayla bu kadar ısrar etmemek lazım. Mesela hazır olmayan, ben dedim yani Lukaku'yu hoca herhalde hazır gördü ki. Ya Lukaku hazır değil. Sevgili İsmail Kartal hazır değil. Yani 60 dakika sahada kaldı. Sen Lukaku'yu biraz daha sonradan oyuna sokarak kazanabilirsin. Lukaku hiç hazır olmadan, ben seni Antep maçı, bu maç o maç mıydı oynaması gereken? Bence o maç bu maç değildi. Yani bunu içerideki maçlarda birkaç hafta sonra oynatabilirsin 11'de. Şimdi Vedat Muriç ki bugüne kadar oynadığı zaman mücadele gücü, oyun gücü vardı. Yani oyna bunu burada. Lukaku dönemiyor, topu tutamıyor. Yani bir tane Kerem'e kafayla verdiği pas var, o da sıçramadı. Ender, Lukaku sıçrayamıyor. Bunu biz görüyoruz. Şimdi burada gerek var mı Lukaku ile başlamaya? Ya bence de burada bir stratejik hatalar oluyor. 3 tane orta saha. O zaman sen baştan itibaren Gendüzü'yü yolla Lukaku'nun yanına. Ya Antep Spor'la oynuyorsun. Roma ile oynamıyorsun. Efendim Juventus'la oynamıyorsun. 3 tane yaratıcı olmayan, kreatif olmayan orta sahayla oynarsan bu işleri çözemezsin. Bir de Mert Müldür mesela. Evet savunma yönün iyi ama hiç hücuma destek vermiyorsun. Ben 60. dakikada 4. oyuncu Semedo'yu da sokardım oyuna. Çünkü evet Archie Brown güzel işler yaptı, getirdi, top taşıdı. Ama vuracak adam yok. Sayısal olarak giremiyorsun rakip ceza alanına. Sayısal üstünlük rakip ceza alanında sağlayamıyorsun. İkinci yarı sağlamaya başladığın anda bile orta sahadan destek veren bir oyuncun yok. Greenwood zaman zaman çıkıyor, işler yapıyor ama onun gerisinde oyunun sürekliliğinde hiç olmuyor. Antep Spor seni rahatsız etti mi? Bana göre hiç rahatsız etmedi gibi bir şey.
1: İsabetli şutu yok.
0: Yok, olmaz yani bu takıma karşı. Ha, bekleyeceğiz ki şimdi Asensio bir an önce sakatlığı geçsin, düzelsin, gelsin. Asensio'suz bu takım yürümüyor. Bu takım gol pozisyonuna girmiyor. Girdiği pozisyonları tesadüf üretiyor. Şimdi orta sahada kim pas atacak? İsmail atmıyor. Gendüzü atmıyor, Kante atmıyor. Bu forvete kim pas atacak?
1: O zaman yanlış transfer stratejisi uygulandı.
0: Yani burada bir şimdi Asensio yok diye oturup karalar bağlamayacaksın.
1: İyi de hocam, bir yaz transfer dönemi geçmiş. Asensio'nun sakatlığına alternatif üretememişsen herhalde doğru bir transfer politikası
0: 8 numara
1: demektir.
0: Eksikliği %100 bariz bir şekilde bu takımda görünüyor. Bu eksikliği de çıktı Aziz Bey açıkladı. Gittik, konuştuk, alamadık, çok pahalı dedi ama işte bunu almak zorundaydı. Yani bir şey değil, yapamazsın yani, bu Fenerbahçe taraftarı bunu bekliyor. Bugünkü oyundan sonra da böyle bir oyunu Antep Spor'a karşı 3 tane yaratıcı olmayan

0: orta sahayla oynarsan da iş olmuyor. Hazır olmayan Lukaku ile başlamak ne kadar doğruydu değildi ki çok açık bir şekilde belli oldu. Fenerbahçe'nin toparlanmaya ihtiyacı var. Asensio'ya çok daha fazla ihtiyacı
1: son
0: var.
1: Son 5 sezonda böyle bir sezon açılışı yok. En yakın performans 2022-23'teki 10 puan. Geçen sezon, eleştirilen geçen sezon 11 puan. İsmail Hoca'nın ilk dönemi 15 puanmış mesela. Bir önceki dönemi daha doğru bir ifadeyle. Ama hani şu sezon açılışı arkadaşlarım bakacaklar. En kötü hani son yılların kaçına girer ona bir bakacağız yani. Daha detaylandıracağız.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim bu istatistikte. Geçen sene de Fenerbahçe evet mağlup olmadı Tedesco döneminde 11 tane de beraberlik aldı. Evet. Onu da göz ardı etmemek lazım yani. O 11 beraberliğe de bir dikkat çekmek lazım. Ha, bu mağlubiyet daha kötü bir görüntü veriyor ama 11 tane beraberlik de çok iyi bir görüntü vermemişti.
1: Vermemişti zaten şampiyon da olamadı işte. Peki şimdi hocam bence bugün Fenerbahçe'nin durumunu özetleyen görüntü ilk yarıda Fenerbahçe'nin faulü yok. Faul yapmamış rakibini.
2: 8 faul.
1: Fenerbahçe 0. Hocam 63. dakikada yaptı ilk faulünü ya.
2: Doğru,
1: ya bu ya eşyanın tabiatına aykırı ya. Voleybol oynasam belki bu kadar olur. Ha orada bile böyle rakip yarı alanına temas yapıyorsun falan bir şeyler oluyor. Öyle bir ya da itiraz ediyorsun bir kart mart çıkıyor bir şey oluyor.
2: Şey görürsün yani. Yani değil mi?
1: Yani voleybol oyunu gibi Fenerbahçe'nin oyunu. İlk faul 63. dakikada Fenerbahçe takımı bu kadar temastan uzak. Yani bence futbolcuların halini özetleyen bir durum. İkincisi Fenerbahçe'nin bir veriye daha baktım. Bu sezon puan galibiyet kazandığı ya da bunun içine Roma maçını da ekleyebilirim. Puan ve galibiyet ve puan kazandığı maçlarda hep %50'nin altında topla oynamış. Örneğin Gençler Birliği maçında %72, bugün de %68. Buna da bir açıklık getirelim. Neler yanlıştı bugün Fenerbahçe'de? Neyi düzeltmek lazım? Düzelir mi?
3: Ya Fenerbahçe ile ilgili bir kere şunu söyleyeyim. Galatasaray'la 6 puan fark var liderle. Yani bir şey atlanıyor burada bana göre. Beşiktaş'la da 5 puan var. Yani geçen sene bir tek Galatasaray'ı takip ediyordu. Beşiktaş kötüydü. Trabzonspor kötü. Tam Trabzonspor'la baktığımızda 7 puanla aynı puanda ama yani şu anda 11 puan fark var zirveyle. Beşiktaş'ta 5 puan var. Onu atlamak gerekir. Tabii. Bir tek Galatasaray yok. Galatasaray'la 6 puan. Yani 2 taneye yukarıda takım var. Fenerbahçe bir takımla uğraşmıyor geçtiğimiz sezonlar gibi. Bu bir. İkincisi şimdi hafta içi Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Galatasaray evet iç sahada oynadı ama fiziksel olarak bir zafiyet göstermedi.
1: Deplasmandan geldiler.
3: Bak dışarıdan geldikleri evet. Maçta yani dün aşırı böyle çok yoğun böyle bir hücum gücü gösterdi. Yani ilk yarıda ikinci yarı ilk yarı zaten 3-0 içeri girerdi. Dün konuştuk. Yani Galatasaray'da hafta içi oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe adımını atacak hali yok. Galatasaraylı oyuncular dinamik 90 dakika aynı tempoda oynadı. Hem de oynadıkları takımın 9 puanı vardı. İstim üzerine Kocaeli Spor'la oynadı. Antep çok kötü bir sezon başlangıcı. Orhan Hoca geldi. Geçen hafta 4-2 Göztepe'yi yendiler. Yani düşün yani Kocaeli'ye göre hem puan olarak aşağıda hem oyun anlamında ama saha içinde çok o foul yapılmamasının en büyük nedeni bu. Çünkü 3 tane 6 numarayla oynayıp o profilde foul yapmıyorsanız gücü yok. Temposu yok. Dinamizm yok. Bu kadar yani Fenerbahçe takımı nasıl oynuyor biliyor musun? Mehter takımı gibi. Bir ileri iki geri. Bir ileri iki geri. Ya Fenerbahçe takımı yatayına yani pas sayılsak dikeyine de yatayına herhalde 10 pas falan 20 pas bir gol olsa devamlı zaten gol atar. Ya bu kadar öne doğru gitmeyen bir takım var. Niye var? Şimdi Fenerbahçe takım kadrosunu aldık. Sen rakip teknik direktörsün. Baktın kadroya. Kaleci Ederson'u çıkar. Önde 10 tane oyuncu var. 2 tane oyuncu top tekniği kalitesi olan var. Biri Ake, biri de Greenwood. Diğer 8 oyuncunun topla becerisi yok. Hep topla yani bir kavga eden, helalleşemeyen oyuncular var. Kerem başta olmak üzere. Yani Mert Müldür başta olmak üzere. Ya yani topla top tekniği, büyük takımın en büyük özelliklerinden hep söylüyorum. 2 tanesi bir topa sahip olarak olur, oynar, inisiyatif alır, bir de pres yapar. Şimdi Ederson düşünebiliyor musun? Çoğu futbolcunun o 8

0: devre arası bir şoklama lazım. Yani futbol takımları 3 değil yeri geldiğinde 4 oyuncu değişikliği olur ya.
1: 63'te oldu oyuncu değişikliği.
0: Ya 63'te olur. Ya devre arası Pep Guardiola mı ne Klopp mu ne 3 tane 4 tane oyuncu değişikliği yaptığını hatırlıyorum Premier Lig'de. Devre arası bir şoklama olur ya. Bir tane de sakatlanırız diye saklarsın. Senin 4 tane oyuncu değişikliği yapabilecek soyunma odasına girdiğinde oyuncu saha içinde kötü olan oyuncu performansları var. Bunu antrenör olarak İsmail Hoca'nın görmesi gerekir. Yani ve de bazı oyuncular da çok aşırı ısrar ediyor. Kerem gibi. Bir de mesela çok anlaşılmaz bir şey var. Fenerbahçe'yi böyle okumak gerekir. Sen alıyorsun Lukaku'yu alıyorsan, eğer Talisca'yı yolluyorsan sen plansız bir transfer yaptın. Aynı şekilde bunu Azri Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal üçlüsü. Orta sahada Asensio sakatlandı. Peki Asensio bu maç temposu ritminde bir daha sakatlanırsa yine mi tekrar bir el freni çekip tık arabayı durduracak?
1: Semedo'yu oynatmıyorsunuz. O zaman Talisca niye gitti?
0: Bak şimdi çok güzel söyledin. Şimdi
1: yani bu ne periz bu ne lahana turşusu diye sormazlar mı?
0: Mert'i de Aziz Bey'in bunlara girmemesi gerek. Mert'i diyor ki ya işte Mert var bizde. Bugün de görmüş Mert'i. Yani Aziz Bey bunlara güvenmemesi gerekir. Ya bu oyuncular falan bir maç oynar, iki maç oynar, beş maç kötü oynar, aldatır. Bunlar büyük takım oyuncusu değil. Ya çıkıp da işte konuşursanız Aziz Bey bu olacak. Madem senin dediğin gibi Mert'e güveniyor, yönetim de güveniyor, hoca da güveniyor. O zaman Semedo ile ilgili karar alırsın. Bak şimdi Talisca yönetirsin. En önemli bir daha söylüyorum. Bu adam zaten oynasa biraz daha Semedo sakatlanma riski de var. Geçen sene iki tane büyük sakatlık yaşadı. Oynamadığı 6 haftaları var, 7 haftaları var. Şimdi Talisca'yı buyur. Hani çok biliyordu işte sosyal medyada veya işte bir görüntüyü bakıp bir de bir şeyler duyup falan böyle okuyup onları yorumlayan arkadaşlar. Talisca iyi oldu Vedat falan. Ya kardeşim tiplemeler aynı. 3 aşağı 5 yukarı Lukaku ile Vedat tiplemesi aynıdır. Şimdi sen böyle bir tiplemelerde Talisca gibi santrofor tabii ki değil ama sen Asensio elinde olsa bile bak sakat olmasa bile Ender sana böyle problemleri çözmüş ya böyle bir oyuncuyu nasıl yolluyorsun siz ya? Bu normal bir şey değil. Geçen sene konuştuk ya dedik devre arası ya El Nesri'yi sen nasıl yollarsın diye değil mi Fenerbahçe yönetimine santrofors bırakırsın. Ya bunu bak Avrupa'da falan bak hani dünya geçti Avrupa'da sor bir kulübe böyle şampiyonluğu oynayan ya 54 maçta 44 tane gol atmış 7 tane as yapmış bir oyuncuyu yollamak olmaz ya. Ya bu normal değil ya madem Mert Müldür'ü böyle oynatıyorsun çekeceksin onu çok üretken değil hata yapabilir. Madem öyle yolla Samedo'yu yolla Talisca yani bunu Talisca'yı yollayan da ben iddia ediyorum Oğuz Çetin ile İsmail Kartal değildir. Aziz Bey yollamıştır bu doğru değil. Madem sen bir futbol aklı Oğuz Çetin'i getiriyorsun, bir teknik direktör belirliyorsun, onların raporuna aynı şekilde uyacaksın.
1: Ama Mert'i oynat diyen de Aziz Yıldırım.
0: Tamam Mert'i oynat.
1: O zaman niye Talisca'yı gönder desin? Semedo'yu gönder de.
0: Hayır ama bence var ya, bence Talisca bir maç kötü oynadı orada çıktı. Ben İsmail Kartal'ın, ya İsmail Kartal direkt söyledi Ender. Talisca gitmeyecek dedi, Talisca'dan çok memnunum dedi. Yani Talisca'yı yollamadığı belli. Yani İsmail Kartal'ın ya zaten yani yollamazlar. Hiçbir antrenör Talisca gibi bir silahı Türkiye'de yollamaz. Sen Avrupa maçında Talisca oynatmayabilirsin bak Roma'ya karşı. Antep'e gidersin problem mi çözecek sana? Bir taneye kadar vur gol sana 3 puan alırsın. Çok kötü oynadın maçı o krizi sana bir şekilde çözer. O krizden kurtarır seni anahtar oyuncu. Yani ondan sonra öbür hafta Fenerbahçe iyi oynar toparlar kendini zaten galip gelir. Amaç ne? Senin kriz yaşadığında sana skor yapacak oyuncu lazım. Şu Fenerbahçe kadrosunda krizde skor yapacak oyuncu tek görülen Greenwood. Bir de bak Lukaku en son şunu söyleyeyim. Lukaku ile ilgili, Vedat ile ilgili biz bak değerlendirmeyi şöyle yapmamız gerekiyor. Top gelmiyor Ender. Bak top gelmediği zaman bu adamlar hani kötü oynadı vesaire fiziksel. Top gelmiyor. Bu orta sahadan üçlüden bir kere top mu gelecek? Bağlantılı 2'ye 1 veya destek mi verecek? Üçü de yani üçü de aynı tip. Kerem'den gelmez. Bir tek Greenwood'dan gelecek. Bu takım rakip yarı alanda kalmıyor. Kenar ortası yok. Bu adamlar nasıl gol atacak ikisi? Madem diyorum ya bak böyle bir oyuncu tiplemeleri var. Bunu masaya yatıracaktı. Üçlü yönetim. Oğuz Çetin ve İsmail Kartal. Ya biz takım bunları yapıyoruz da bir tek Asensio var. Asensio oynamadı mı biz ne yapacağız? İşte o zaman Talisca'ya ihtiyacımız var. Talisca burada çıkar işte. Bireysel sorumluluk alır ve de tabela yapar bize. Onun için kalması gerekir. Şunu yollayalım. Yani bu derin yapılacak bir analizler sonu Talisca'nın gitmesi veya kalması böyle bir şekilde karar verirdi. Böyle ezbere değil. Talisca gitsin. Gittikten sonra ne olacak? Yok. Ondan sonrası tufan.

0: Peki, daha devam ederiz. Şuna bir baktık. 5 maçtaki daha kötü performans son yıllarda nerede var diye. 2018-19 sezonu, Ali Bey'in ilk sezonu, Filip Koku dönemi. 5 maçta 6 puan var Kokulu sezon. 2018-19'da son yıllarda daha kötü olan. Zaten o sezonda 6. olmuş Fenerbahçe. Yani bu gidişi, şu gidişatı nasıl durduracak Fenerbahçe, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım? Çünkü Aziz Bey, ben bir yıllığına geldim. Bu takımı şampiyon yapacağım dedi. Yapamazsa kendisi kalmaz herhalde ya da genel kurulunda kal diyeceğini düşünmüyorum. Zaten ortaya koyduğu iddia bu. Ama şu görüntü nasıl değişecek? Yani size umut vaat ediyor mu ya da ne yapmak lazım? Acil çözüm ne üretilebilir?
1: Aziz Bey gelirken büyük umutlarla geldi. Çıtayı daha da yükseltti. Bir önceki dönem oranla. Bir yılına geliyorum. Bu sene ne olursa olsun şampiyon olacağız deyince bütün taraftarların umutları daha da yükseldi. Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna baktığınız zaman evet yabancı oyuncu sayısında tercihleri şu anda yanlış olduğunu gözlemliyoruz. Talisca'nın senin oynadığın Avrupa maçlarında skor elde eden oyunu sonuca bağlayan en etken oyuncun oyken ondan ayrılmak, vedalaşmak enteresan bir hadise. Bugün görülen takıma baktığımız zaman enerjisi bitmiş bir takım. Sahaya hiçbir enerji, coşku, istek vermiyor. Roma maçındaki takımla bu akşamki takımın oyun anlayışına baktığımız zaman siyahla beyaz kadar fark var. Oyuncular birbirine çok uzak. Yardımlaşma yok, destek yok. Oyunun boyu acayip uzun. Nasıl gol gelecek? Birebir eşleşmelerde de Antep'in zaten oyun felsefesi ne var? Yakın markajda tatlı sert oyna, hatta zaman zaman sert oyna, yıldır olay bitsin. O yüzden ilk yarıda Antep'in 8 faul var. Fenerbahçe hiç faul yok. Faul yapacak gücün de yok. Böyle olunca nasıl üreteceksin? Greenwood tek başına çabalıyor. Brown biraz bindirdi bir iki. Yok. Greenwood tek başına nasıl başaracak? Bir sağa geçti, bir sola geçti. Kerim Çalhanoğlu
0: Al ver yapamıyor.
1: yani duvar yapacak insan yok.
2: Greenwood.
1: Lukaku'yla Kerem
3: 130 kilometre hafta içi koşlar ya, pardon.
1: Evet.
3: O hocama destek, 130 kilometreye yakın koşlar Roma kadar. Bitti işte. Diyorum ya, Şampiyonlar Ligi bunu planlamak ayrı. Yani en önemli, çok özür dilerim hocam,
1: Yok,
3: bir şey
1: estağfurullah, buyur
3: söyleyeceğim.
1: hocam.
3: Bak, bunu atlıyor Fenerbahçe bana göre. Galatasaray'la Beşiktaş'la puan farkı kapanır oyunu kapanabilir. Biri 6, biri 5 puan kapanabilir. Kapanmayacak ne var biliyor musun sıkıntı? Oyun farkı var. Puan farkından daha önemli Fenerbahçe'nin çözeceği bu. İsmail Kartal'ın bir kere daha cesaretli olması gerekir. Sen bugün gol gelmiyor, sana gol lazım. Başka hiçbir şey alternatifin yok. Hem kendin olayların var hafta içi yaşattığın. Bir sürü olaylar var vesaire kulüpte yaşanan. Ya sen Lukaku'yla birebir oyuncu değişikliği için sen orada durmuyorsun. Sen
0: Aziz Yıldırım stadyumdan ayrılıyor. Bir açıklama yok sanıyorum. Arkadaşlarımızdan bir uyarı gelmedi. Doğal olarak son derece üzgün göründü Aziz Bey ve stattan ayrılıyor Fenerbahçeli yöneticiler. Evet.
3: Ya, son şunu söyleyeyim. Yani sen oyuna yani böyle tiplemelerle yani bu fark yaratamazsın. Antrenörlük esnekliktir, risktir. Yani risk almıyorsan en büyük riski alıyorsun abi. Bu futbolda böyledir. Doğru mu hocam? Risk alacaksın. Yani sen Lukaku'yu çıkarmayacaksın. Tamam, hocaya katılıyorum. Tamam, hazır değil. Kalsın içeride, rakip düşsün. Tayvi al Vedat'ı da Muriç'e. 4-4-2'ye dön. Senin evet. Orta sahan
0: zaten
3: öyle.
0: Duvar yazıları var ya.
3: Aynen.
0: Hayattaki en büyük risk hiçbir riske girmemektir
3: yani,
0: gibi.
3: Bırak. Yani sen al ikisi 4-4-2'ye dön. Sen madem hani orada bir karambol futbolu dönme, orada bir gol atmak istiyorsun. Rakip ceza sahası içinde çoğalamıyorsun. İki santraforlu oyna. Madem hata yaptın, Lukaku ile başladın. Vedat'ı da at, rakip düşünsün. İyice at rakibi, geriye at. Kenar ortası duran top bir tane atarsın. Sonra ne yap? Bir orta saha Bartu'yu. Çıkar o zaman Lukaku'yu, hani üçlü bir orta sahayla skora oyna. Oyunu ertele. Ya bir de transfer böyle yarım yamalak yapılır mı Allah aşkına ya? Yani ben şimdi Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la mesela bir şey olsa sormak isterdim. Onlar herhalde bu orta sahayla oynanmaz. Bak hep söylüyorum. Ya Galatasaray senin rakibin, birinci rakibin, bak Beşiktaş da keza öyle. Trossard'lar falan oynuyor düşün çizgilerde. Ya senin, ya adam Leo'yu alıyor, Barış var, orada Yunus var, Sané var. Sen Greenwood'un ayağına bakıyorsun. Kerem'i geç. Yani Kerem bir de parantez içi, ya pardon kardeşim, çıkıyor kulübeye bir surat bir şey. Ya Kerem'e diyecekler bak, takım oyuncusu nereden olmaz. Yok, o der ki bak şimdi, yok öyle, ben ona sorsa olur mu öyle şey, ne söylüyorsun? Kerem'e diyecekler ki gol kralısın bu sene, 40 gol atacaksın ama Fenerbahçe şampiyon olacak. 40 golü tercih eder. Ya bunlar şimdi çıkmış Fenerbahçe ne derdi, neyse hocası olaylar yaşamış. Yenmesi gerek bir surat, birine eli diyor yalandan, elini değmiyor, geçiyor kulübeye falan. Ya ne oynadın, kime surat yapıyorsun ya? Daha küsmüş, daha haberi yok.
0: Hücumdaki oyuncuların topla buluşmasına bak. Greenwood 71, Kerem 29, Lukaku 23.
3: Kerem 29'un var ya, yarısını, %50'sini kaybetmiştir zaten. Bir de kendi
0: Kerem'in adam, bakalım rakamlarına.
3: Ya kendini de bilmiyor attığını. Yani kötü oynuyor, çıkarım koşarak bir suratla falan. Ya ben Cristiano Ronaldo'yu seyrettim abi, yorumladım. Messi'ler falan en iyi zamanı Madrid'de, Barcelona'da abi. Soyunma odalarına gittim, yanlış anlama, bu Kerem gibi yürümüyorlar ya. Daha mütevaziler ya. Kerem bir çıkarken, bir yürürken falan, ya Allah aşkına ya. Yani Allah aşkına bir futbol oynayın ya, bir şey. Yani bir katkınız olsun bir takıma, bir maliyetleriniz var ya. Bu nedir abi ya?
0: Maçında 111 kilometre koşmuş Fenerbahçe.
3: 111, 100, ben UEFA sitesi 12 120.7, 120.8 de Roma biliyorum. İkisi bu kadar koştuğunu şimdi biliyorum. Ya bu kadar yarım yamalak yani transfer yapılmaz. Bu kadar eksik çizgilerde oyuncu yok. İrfan'ı oyuna gir, kurtar, Oğuz gir. Ben burada transfer zaman son günü
0: İrfan söyledim. İkinci jübilesinde bugün
3: ya
0: yaptı.
3: Ya İrfan galiba. Oğuz'a
0: İlk sağ jübile, Kadıköy jübilesini yapmıştı. Deplasman jübilesi de bugün olabilir.
3: İrfan, Oğuz'la Kerem'le bu iş yürümeyeceğini söyledim. Dedim ki Leao'yu alıyor, Sané oynuyor. Bu Sané oturuyor ya Galatasaray'da bench'te falan, yani düşün. Ya sen bunlar üzerinden çizgi oyunu oynayacaksın ve iki tane santrafor oluyorsun.
0: Kerem'in ikili mücadelesi iki. İki ikili mücadeleye girmiş, birini kazanmış. Bir kanat oyuncusu iki kez ikili mücadeleye girer mi ya?
2: Rakibe çalım bile atmamışsın demek yani.
0: İki kez ikili mücadeleye girer misin?
2: Hem de rakibe çalım bile atmamışsın
3: demek.
2: Pas
3: baksana, 16 tane olumlu atmış değil mi? 13
0: çalım
3: tanesine.
0: Çalım sıfır bak.
3: Sıfır çizgi. Bede pas
2: onu
3: bak.
2: Onu diyorum, çalım atmamışsın.
3: Bak %50
2: yani,
3: 29 pas buluşmuş, 16'sı galiba olumlu, 13 olumsuz mu? Bak gördün mü Ender?
0: 16'da 13 isabetli.
3: 16'da 13 mü isabetli? Evet. 29. Valla kaç, ben saydım daha bu oyunun başında 3 tane 4 tane pas hatasıyla başladı. Ya bir de diyorum yani bunları transferde.
0: Hocam nereye verdiğin pası, ne yaptın?
3: Ya zaten iş adam. Ya
0: bugün bak, işte Genduzi'ye verdiği pas çok doğru.
3: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bak, Fenerbahçe Avrupa, bak Şampiyonlar Ligi'nde bir daha maç olsun bu hafta, yine iyi oynar. Durdurma yönlük. Fenerbahçe top ayağında üretemez, sıkıntısı bu. 2-2-2-4. Fenerbahçe oynasın Şampiyonlar Ligi'nde, kimle oynarsa iyi mücadele eder. Bu çünkü eldeki kadro ona müsait. Kante, İsmail, Gündüz'ü ile oynuyorsun. Bekliyorsun kompakt bir yerde, tamam. E ne olacak böyle Anadolu takımlarıyla oynarken? Bu sefer sen topa, anladım, hükmedeceksin. Topu sen isteyeceksin. Talep edeceksin. Talep ettiğin zaman üretemez Fenerbahçe.
0: İşte
3: bugünkü
0: onu,
3: bu.
0: Onu söyledim.
3: Bütünlük
0: ya.
3: Böyle geçmez ama Ender.
0: %40'larda oynadığı maçları kazanmış.
3: Böyle geçmez. Bu, o zaman ne yapacaksın? Bu orta sahayla Asensio eğer oynamadığı zaman söylüyorum. Asensio oynuyorsa tamam, 4-2-3-1'i kur. 4-4-2 oynayacaksın. Senin başka... Yani bir baktın maçta iyi gidiyor vesaire falan, bir santroforu çıkaracaksın. Başka senin puan alma şansın yok. Yani bu kadar ezbere eli açık hücum eder mi ya? Fenerbahçe çok rahat Anadolu takımları puan alır ya. Kadıköy'de de alır bu oyunla. Kendi sahasında da alır.
1: Hocam Lukaku iki pozisyondaydı herhalde. Kerem'le anlaşmakta da güçlük çekti. Kerem'i çağırıyor. Havadan gelen yüksek topla indirecek. Fakat Kerem bambaşka
3: çoğalmıyor,
1: bir yerde.
3: Kimse yok. Yok.
1: Yok.
0: Mustafa Hocam.
1: Yani...
0: Ya adam kime indirecek?
1: İşte onun için çağırıyor, geldi en sonunda seslendi ona, Kerem hani gel bana yakın oyna diyor. Çünkü topu atacak, orada boşluk var, atamıyor. Basıyor, Abena da iyi yakaladı Lukaku'yu. Harbiden bu akşam iyi iş şey yaptı. Oynat
3: hocam, ya bir kere en önemli ne biliyor musun? Bak, hocam bak Kerem dedi ya. Hocam bak,
1: iyi
3: ya bu Kerem ısrarını İsmail Kartal'ın ben anladım. Ya anlamıyorum. Bir dinlendir ya bu adamı Oğuz. Ya bir de o Nene, bak Nene'yi geçen sene de burada birebir geçmiyor etmiyor. Koşuyor ama dinamik bir oyuncu. Elde mi? Ya Oğuz oynar veya Nene, bir oynatma, bir Kerem'e bir dinlendir ya. Ya devamlı herif kötü oynuyor, kötü oynuyor, kötü. Kerem'e de böyle kötülük yapıyorsun. Bir de o kendini ne zannediyor biliyor musun? Ya ben iyiyim, iyiyim, oynuyorum devamlı falan.
0: Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın karşılaştırması yaptık Şenol Hoca. Kerem 4, Oğuz 5 kez oynamış. Gol ve asisti yok Kerem ligde. Oğuz'un 1 gol 1 asisti var. Gol beklentilerini ekrana verdik. Asist beklentilerini verdik. Kilit pasları, yani şuradan gördüğüm benim

0: Ya çok da bir farklı değil. Oğuz'un bir gol bir asisti var ama şunu söyleyebilirim. Oğuz'un oyun katkısı çok daha fazlaydı. Oynadığı maçlarda Kerem'e göre oyun katkısı. Skor katkısı da yaptı.
1: Hocam Olimpik Lyon maçının, sevgili Ender Bilgin, Olimpik Lyon maçının en iyi oyuncularından birisi kimdi?
2: Oğuz.
1: Deplasmanda. Oğuz Aydın'dı.
0: Ne oldu peki?
1: Ne oldu? Ben anlamıyorum zaten ne oluyor. Bu Oğuz Aydın iyi oynuyor. Ya hadi şimdi yabancı hocalar geliyor, tercih etmiyordu. Şimdi İsmail Hoca niye tercih etmiyor anlamış değilim. Ben şimdi Kerem konusunda sezon başından beri o kadar çok şey söyledim ki. Ender, yani artık söylemek istemiyorum, yoruldum söylemekten. Belki biz söylüyoruz diye mi de. Ya abi bu olmuyor. Kerem'e de yazık.
3: Tabii.
1: Kerem'e de yazık. Ama Kerem, bu forma seni daha ne kadar taşıyacak ya? Bu Fenerbahçe seni ne kadar da taşıyacak? Ya bir kere de sen taşı Fenerbahçe'yi bir yere taşı ya. Bugün uzun yıllar sonra yaptığı çok güzel bir şey var. O da kendine güvenemediğinden kaleye vurmadı. Kaçırırsam tepki alırım diye. Şahane bir pas verdi Gendüzü'ye. Gendüzü de kaybolmuş.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bitmiş. Gendüzü de bugün çok çok kötüydü.
1: Ya onu diyorum.
0: Bir önceki Avrupa maçında yoktu. Ondan önce oynadığı lig maçında da kötüydü. Eşiktaş maçında.
1: Hocam hem kötüydü. Kötü. Bak hem kötü hem güvensiz. Yani bunları aşmak lazım. Bunları kolay kolay. İşin doğrusunu söyleyeyim arkadaş. İsmail Kartal kendi oyununa dönecek. Başkalarının söylediği oyunlarla birlikte bu oyunu oynayamıyorsun. İsmail, bugüne kadar nasıl oynatıyordun? Daha önce Fenerbahçe'ye geldiğin zaman hangi oyunu tercih ediyordun? Bu oyuncuları ona zorlayacaksın. Üstelik bugünkü kadro Lukaku hariç buna müsaitti. 3 tane orta saha koyuyorsun, 3'ü de 6 numara. Halk arasında söylüyorlar, kene gibi orta saha böyle ısıracak. Ya bunların 3'ü de ısırıyordu. İşlerinde bir tek ısıran vardı ya, İsmail. Diğer 2 tanesi ısırmıyordu. Artı bu 3 tane orta saha oyuncusundan Lukaku'ya bir yardım yapacak bir 10 numara istemiyoruz Ender. 8 de kafi. Nitekim ikinci yarının başında Gendüzü oyundan çıkana kadar 8 numara gibi oynadı. Lukaku'ya yakın oynadıktan sonra Fenerbahçe'nin baskısı Antep Spor'un cezalarının içerisine kadar gitti. Yani İsmail Kartal kendi oyununa dönecek. Bu kadar geriye yaslanıp oynamaz Fenerbahçe. Evet, Avrupa'da oynaması son derece doğru. Avrupa ile lig arasındaki farkı biz göremedik. Biz bunu görmek istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı bunu görmek istiyor Ender. Önde basan, ya şimdi Antep Spor'a da yani bir kadrona bakıyorsun. Antep Spor'u ben aşağılamıyorum. İyi bir takım. Geçen hafta Göztepe'yi yendi. Tebrik ediyorum onları. Bugün de iyi mücadele ettiler. Ama senin takım seviyen Ender çok yukarıda. Arada dünya fark var. Sen bu takımla beraber 3 tane 6 numarayla çıksan bile bak Ender fark etmez 6'yı. 6'ları biz 8-10 oynarken gördük. Torreira ne yapıyor? 6 numara değil mi? Bildiğimiz 6 numara değil mi Ender? Geçen hafta Galatasaray'a attığı bir gol var. Halı sahadaki golü gibi ceza alan içinde mekik dokur gibi gol attı. Ya bir tanesi girmiyor rakip ceza alanına ya. Gendüz ikinci yarının başında girdi. İlk yarının başında da gir. Lukaku'ya yardımcı ol. Ya hiçbiri girmez mi rakip? Ya bir orta saha, büyük takım orta sahası bir kişi hariç bir kişiyi bırakırsa subab olarak orada. Emniyet şeyi olarak güvenli bir şekilde bırakırsın. Diğer ikisi girecek rakip cezalarına Ender. Fenerbahçe'nin orta sahası rakip cezalarına eğer girmiyorsa sorun var. Girmiyorsa hoca olarak onları oraya sokacaksın.
0: Şimdi bu orta saha üçlüsünün oynadığı maçlara bakıyorum. Trabzon deplasmanı tamam. Ama bak Karagümrük maçı mesela üretmen gereken maç 2-0 yenilmişsin. Yakaladığın pozisyon ve verdiğin pozisyonları da arkadaşlarım göstermiş. Konya maçı onun sonucu yok. Hatırlayamıyorum onun o Konya maçını. Konya kupa maçı.
3: Kupa maçı tamam. Uzatmalarda kupa maçı. Samedo penaltı yaptırdı ya. Evet. 1-0 Konya Spor.
0: Orada da üretkenlik kısıtlı. Bugünkü maç keza öyle. Yani bu üçlü İşte
3: orada işte senin söylediğin var. Toplu oynama süresi var. Roma evet, toplu olabilir. Oynama Trabzon'da kaç yani, %42.
0: İşte zaten az önce söylediğin rakamlar işte, da öyle. Tabii. %50'nin altında

0: kaldığın, topla 40-45 arasında oynadığın bütün maçları kazanmış Fenerbahçe.
1: Ya işte hep onu diyorum bak Ender. İsmail Kartal kendi oyununu bak, o kendi düşündüğünü bana göre oynattırmıyor. Yani taktiksel olarak da çalışmıyordur kendi düşünü. Şimdi niye? Beşiktaş maçında ikinci yarıda aslında bu üçlü 60. dakikadan sonra değil, ikinci yarı itibariyle bu üçlüyle oynaman lazımdı. Çünkü Beşiktaş'ın güçlü bir orta sahası vardı. Bir de kendi evinde oynuyorsun. Orada bir yanlışlık oldu. Şimdi geliyor insanlar eleştiriyor İsmail Kartal'ı. Belki de onlardan çok alınıyor. Bu üçlü bugün Antep'te oynar mı ya? Oynamaz. Ha, oynasa bile tekrar söylüyorum. Bu üçlüden bir tanesini Lukaku'nun yanına yolla, hiç fark etmez ya. Yani Gendouzi'yi yolla, Kante'yi yolla. İsmail'i değil ama. İsmail'i yollama. Öbürü ikisini yolla. Gitsin bir sayısal üstünlük sağlasın Antep Spor'un oraya. Ha, ikinci yarıda. Ya Mert Müldür tamam anladık da Avrupa maçında oynadın. Evet görevini yaptın. Bugün ilk yarıda yap. Ya İsmail Hoca'ya 60'ya beklemeden bence Semedo'yu da oyuna al ya. Semedo'yu al çünkü.
0: 60'da da almadı onu 80, 75 falandı. 80.
2: Yani 84. dakikada. 80.
1: Semedo'yu al oyuna çünkü sağ tarafın çalışmıyor.
2: Yok pardon tek başına... 84'te şey aldı, Bartu'yu aldı. 75'te aldı. Doğru 75'te pardon. 84'te Bartu'yu aldı.
1: Greenwood'da yani. Şimdi bakıyorsun Bartu, orada yalnız kaldı.
3: Bartu'yu 87'de almış hocam.
2: 84 mü?
3: 84'te 80. Oğuz Aydın'la Muriç'i almış.
2: Yok ya daha önce aldı.
3: Pardon, Oğuz Aydın Muriç. Bu iş 64. Evet, 63, evet pardon 63, pardon. 63
2: onların hepsi.
3: Bartu'yu 87'de almış.
0: Valla tabii şeyi soruyor izleyiciler. Buradan ne olur artık bu saatten sonra diye soruyorlar. Ve taraftarın da daha 5. haftada inancının çok zedelendiği bir
2: neden o?
0: Görüntüye büründü iş. Oyun, umut oyun, vermiyor çünkü.
2: Oyun yani diyorum ya az önce söyledim. Puan farkı değil Galatasaray'la Beşiktaş olan derdi taraftarın bence Fenerbahçe için... Yani yazılan, çizilen, onların yazdığı bu değil. Yani kapanır. Esas bu oyunla kapanmaz. Bu oyunla da her geçen gün açılır. Yani bir de iki daha, yani iki kulvar daha böyle hafta içi falan. Yani bir haftada üç maça işte milli aradan sonra, bu haftadan sonra, milli aradan sonra o yoğunlukta Fenerbahçe nasıl çıkacak işin içinden? Yani orada belki kötü oynayacaksın. Yani o beceriyle bir tane gol atacaksın ekstra. O da yok. Çünkü yani bir kere bak İsmail... Yüksek topu hareketlendirecek 6 numara tek ön libero olur mu ya günümüze? Adam Rodri ile oynuyor ya. Rodri ile oynuyor adam. Şaka mı ya? Yani düşün Kimmich dediğin Alman milli takım sağ bek oynattı işte. Çok büyük yanlıştı Alman milli takımı Nagelsmann Dünya Kupası'nda. Adam tekrar 6 numara. Yani bunlar topu hareketlendiriyor ya. Yani bu kadar perspektifi, tempoyu belirleyecek, tempoyu yükseltecek, düşürecek, savunmanın önünde alacak. İsmail Yüksek bir top atıyor. Ara topu atıyor, top Umut'a gidiyor. Allah aşkına bunu görmek için antrenör olmaya gerek yok ya. Yani bu sezon başı böyle tiplemelerle, bu Gendouzi de olsa Kante'yle tam ikili de oynuyor ama bir tane oraya becerili oyuncu almaz mısın ya? Aynı tipleme, aynı tipleme geçen sene, geçtiğimiz sene Fenerbahçe'de hep kötü oyuncularla orta saha düzeni. Yani bu orta saha düzeni olmadığı müddetçe sen iki tane, bak Lukaku'nun gençliği olsa, Vedat'ın geçen seneden hatta daha önceki olsun bırak hani... La Liga'da o kadar gol attı. Gençliği olsa yani Inter'den Chelsea'ye 110 milyon euro sterline gidecek yani Fenerbahçe verse gelse yine gol atamaz. Bu orta saha düzeninde. Günümüzde artık en önemli şey atan tutan falan onları geç herkes biliyor. En önemli bir kere o düzen için orta saha tiplemeleri birbirine uygun olmalı. Burada Beşiktaş'ı niye bu kadar övdük? 3 tane oyuncu Salih, 8 numara Olaytan ve Orkun Kökçü tiplemeleri çok doğru. Fenerbahçe bu tiplemeleri doğru yapamış. Bir de Asensio var onların önünde sakatlanınca geçmiş olsun. Hücuma top gitmiyor, üretkenlik olmuyor, oraya oynatamıyor. Yani ne bunu İsmail oynatır, ne Kante, ne Gendouzi. Şimdi bu kadar orta saha düzeninde iki tane santrafor oluyorsun. Yani düşün, iki tane diyorsun top getiremiyorsun oraya.
0: Tabii.
2: Top getiremiyor musun Ender? En büyük sıkıntı. Madem öyle orta sahaya daha yetenekli, becerili... Sana burada üretkenliği işte daha üst maksimum seviyeye çevirecek. Seni oynatacak, geriye oynatmayacak Ender.
0: Üç tane öne dikine oynayacak. Var. Üç tane altın var. Koca bir transfer sezonu geçiyor. Bir tane 8 almıyoruz. İnanılır gibi değil ya. Yani 3 6 birisini 6'ya koyuyorsun. 2 6'dan da sahte 8 yapmaya çalışıyoruz.
2: Bravo. Şunu da söyleyeyim. Az ve şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Bugün yaptı bir ara Gendouzi'yi 60. dakika çıkana kadar Gendouzi 8 oynattı. sayısal

0: olarak da oraya gitti aslında. Bak, o bile bir şey yani. Bak, şunun içerisinden onu bile çıkarmak bir şey. Yani o 8 olarak yolla, Kante'yi yolla. Ya ikinci ara Antep senin kalene gelmiyor ki zaten. Ya dediğim gibi bak, Real Hoca da demin şimdi oyun lazım dedi. Taraftar ondan mısın? İşte bu oyunu bak tekrar söylüyorum. İsmail Kartal kendi oyununa dönmesi lazım. İsmail Kartal'ın oyununda baskı pres var ama her zaman değil. Ha, bu kadronun içerisinde yapabildiğin kadar...
1: Hocam bu kadronu yapamaz.
0: Hayır, şöyle, bu kadronun içerisinde... Bu kadar da kötü yapamaz. Bu kadar kötü değil ama.
1: Bu Lukaku'yla, Vedat'la, Asensio...
0: Lukaku'yla yapamazsın.
1: Hayır, Vedat'la da bir yere kadar hocam. Bunlarla yapmak böyle dinamik... Ya bak, en
2: sonra
1: önemli
2: o
1: dinamik...
2: Sonra yapmaya çalışırken o baskıdan sıyrıldılar
1: ama...
2: Arada
1: ağır,
2: bir 40 metre boşluk var, kalıyor hocam.
0: Hocam ama bak ne diyorum... Eskisi kadar olmasa bile biraz daha önde oynaman lazım. Böyle 3 tane 6 numarayla oynayıp da ben...
1: Zaten
0: oyunu
1: olmaz.
0: Olmuyor hocam. Zaten enler olmuyor. Bak bir şey söyleyeyim. Kızıyoruz ediyoruz bugün. İrfan'ı bu hale getirmemek lazımdı. Bak İrfan'ı bu hale, ya bugün deplasmanda İrfan'dan faydalanabilirsin. Ama belli ki içerideki maçta İrfan'ın aldığı o tepki İrfan'ı ondan kurtulamamış. İrfan'ın işi bundan sonra zor.
1: Ben hocam bu hale getirmesinden
2: bir şey de görmedim
1: mısın
2: ki ya.
0: Şey için dedim.
1: Yani diyorsun baskıdan baskı yapmayın, hayır, bu hale gelmesin. Hocam haklı insanlar. 5 sene
0: ya ben
1: gidip,
0: sana bir haksız
1: bir sene
0: ki.
1: Hayır ben
2: az
1: ben,
2: bile ya.
1: Bak 5 senede bir sezonum var. O 99'u her sene yapmışsın, hiçbir şey yok. Bravo Ender'e katı. Ya hepimiz hasbel kadar futbol oynadık. Ya bunlar aksine bir insanı bu baskılar daha motive eder. Bir hesap sorarsın, dersin çıkacağım sahaya, ben göstereceğim.
0: İşte bugün,
1: bir meydan okursun.
0: Bugün onu ya, deplasmanda tam yakaladın yap.
1: Hocam ne yapıyor görmedim ya Allah aşkına. Ya koşacak bacaklarını aşacak hali yok. Hafta içi oynamışsın. Takımın bir krizi var. Bir sorumluluk al. Kendine iyi bak. Çık bir tane gol at. Taraftan ne diyecek? Bak şimdi.
0: Üstelik takımın eskilerinden bir tanesisin.
1: Hocam bak attı bugün bir tane gol. Veya asist yaptı, çok iyi oynadı. Taraftar diyecek ya bak toparlıyor. Hafta sonu bir daha içeride aynısını yap. Taraftar niye sana bağırsın? Niye
0: ya
1: bağırıyor?
0: Evet işte daha önce bu oldu. Ben de onu söylemiyorum. Bugün eğer bu formayı aldınsa tam orada girdin aldın sen şeyi. Orada sen bu işi yap bugün. Antep'te çok rahat bir ortam vardı. Bak takımda seni oyuna attı İsmail Hoca.
1: Antep'te oyundan düştü, alanlar buldu biliyor musun?
0: Bravo,
1: bir tam sürü
0: boş
1: alanlar vardı.
2: Adam yorulduğu bölüm.
1: Bravo.
0: Ya, o aynen. Kadar güzel pozisyonlar geldi ki İrfan'a. İrfan belli ki ya sen 30 yaşında tecrübe kazanmışsın. Ya dinlemeyeceksin, kulağını tıkayacaksın. Orada birkaç tane pozisyon buldu. Ya kontrol edemiyor, gidemiyor. Güvenini çok kaybetmiş. Ya aslında kaybetmeyeceksin ya Ender. Ya Fenerbahçe formasını bu kadar... Neye rağmen diyeyim, bu kadar şans verilmesine rağmen hala veriliyorsa da sen bunu taşıyamıyorsan o zaman kusura bakmayacaksın ya. Bu Fenerbahçe forması çok değerli efendim, büyük kulüpler için her kulübün forması değerli ama sana bu formayı vermişler. Bak gitmişsin Karagümrük'e, gelmişsin, İsmail Kartal sana kucak açmış.
1: Bir de orada sana örselenmişsin, oraya gitmişsin, örselenmişsin, neyin ne olduğunu yani, öğrenmişsin, geri gelişi böyle mi olur ya? Bir de diyor ki ben çok iyi, yok. Bak bir de şu var, Aziz Bey bu olayları biliyordu. Şimdi
2: versenize İrfan Can Kahveci performansı.
1: Aziz Bey şöyle bir açıklama yaptı. Ya dedi bilmiyorsunuz dedi, biz dedi çok işte şeyle uğraştık, bu transferleri yaptık ama daha fazla yapamayacağız. Çünkü neden dedi, bizim dedi işte birçok oyuncuyla dedi geçmişten kontrat var, doğru mu Ender? Paralarını vereceğiz vesaire, çok büyük rakamları var ve bu vereceğimiz
2: hala
1: parayla bakacağım. Hala
2: para
1: biz ödüyoruz falan diyor. Şimdi tamam haklı olabilir ama taraftar bunu duymak istemiyor. Bahane duymak istemiyor Ender. Diyor ki Aziz Bey geldiyse yönetim kuruluyla bu 4 transferin icabında 8 transfer yapacak, o paraları da verecek. Beni nasıl şampiyon yapacaksın? Aziz Bey'den duymak istedikleri bu. Stadı 10 bin kişi arttırması, para, localar vesaire falan, bunları bak inan Fenerbahçe taraftarının umurunda değil, sor. Fenerbahçe taraftarı tek istediği ne biliyor musun? 408 oyuncu alınsın, 10 oyuncu alsın, beni ilgilendirmez. Bu takım şampiyon olsun diyor Fenerbahçe. Sen bunu yapacaksan gel, yoksa diyor gelme. Aziz Bey bunları biliyordu. Şimdi diyor ki ona işte 6 ödedik, buna 4 ödedik falan. Bunlar bilinen işti Fenerbahçe'de. Aziz Bey transferi eksik bıraktı. Ben Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın daha fazla
2: benzedi, değil mi?
1: Bak aynen, yarım yamalak bıraktı. Geçen seneki Saadettin Saran transferine benzedi. Böyle olmaz. Senin rakibin Galatasaray ve Beşiktaş, özellikle Beşiktaş çok doğru bir yapılanması var. Mükemmel. Ama Galatasaray'da genç menç doğru

0: Hele Leo transferi, çizgiler için önemli. Doğru zaten, bir de kadrosu var. Sen bunların gerisine düştün. Yaptığın transferde tam tamlama takımı, yani ne omurgasını doğru yaptın, ne çizgileri dört dörtlük yaptın. Evet, iyi transfer gibi benziyor. Kötü de değil, yarım yamalak. Olmaz. Yarım yamalak olmaz. Ya yaparsın ya yapmazsın. Bunun için de geçmişte dediğim gibi, hani para ödüyoruz işte, oyuncular, kontratlar değil. İnsanlar Aziz Bey geldiyse diyor ki maharet üretmesin. Pardon, mazeret üretmesin, bana maharet üretsin, bu takımı şampiyon yapsın. Ben başka bir şey istemiyorum.
1: Kendisi de öyle vaat etti.
0: Benim
1: zaten
0: işte arsa, marsa vesaire, Fener locası, mocası, işte 10 bin kişi stat, yok para geliri, işte şöyle falan değil. Aziz Bey buraya da zaten niye geldi söyledi. Bizi, ben bu sene şampiyon yapacağım. Ama bu kadro seçimi kim yaptıysa ettiyse eksik bırakılmış. Çok çok hata var bu kadro
1: seçiminde. Yani İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Aziz Yılmaz. Başka kim yarışacak?
2: Şimdi burada eksik bırakıldı konusunda son derece katılıyorum. Çünkü bu kadro bak gün be gün değişiyordu. Gün be gün değişiyordu. Gidenler, kalanlar, şunlar bunlar. Her türlü şartlarda en son bak stoper transferine kadar doğru geldi. En son Lukaku bence doğru bir transfer değildi. Onun yerini alınabilecek başka oyuncular vardı. Başka takımlar aldı. Hatta ve hatta sen Fred'i yolladıktan sonra Asensio'nun bu sakatlığını sezon başından beri bu sinyali veriyor Ender.
1: Zaten bilinen bir durum.
2: Bilinen bir durum. Geçen seneden antrenmanlarda mesela biz görüntülere bakıyorum. Ben görüntülerden Asensio'nun normal koşamadığını görüyorum. Oradaki sağlık ekibi de
1: büyük
2: görüyorum.
1: Büyük ihtimalle maçında da olmayacak.
2: Yani şu, bir 8 numara alınsaydı bak ya, o zaman Fred'i yollama. Lukaku'yu alma, Fred'i yollama ya. Yani kanat. Kanat şimdi aldım bir tane. Ya burada şu, devre arasına kadar Kerem ve Oğuz Aydın'la bir de Nene de var 23 yaş altında. Nene'den faydalanırız, bir tarafı taşırız dediler. Devre arasına kadar, çünkü transferde eksik kalan yerleri tamamlanacaktı. Ama bir anda Asensio'nun sakatlığı, Talisca'nın aniden böyle vazgeçilmesi, orta sahada eksik kaldım bir kere. Bak diğer taraflarda bir sıkıntı yok. Hayır, Semedo yollanabilirdi, gidebilirdi. Semedo'nun yerine bir tane 8 alabilirdin. Mert Müller var, Mimovic var orada. 23 yaş altına Mimovic de girebiliyordu. Ya
0: hocam bir transfer pardon, sağbek hocam biri skor yapıyor, biri sağbek. Dediğin gibi seni desteklemek
1: için. Oradan vazgeç.
0: Hocam vazgeçilebilirdi. Yani skor yapacak oyuncudan vazgeçer
2: aynen
0: misin?
2: Aynen öyle.
0: Ya?
2: Yani Fred
0: sağbekten vazgeç ya.
2: İsmail Hoca da
0: yeri doldurulmaz
2: Fred
0: mı
2: konusunda?
0: Evet. Samedo geçen sene full oynadı. Biz bilmiyoruz. Hayır, 10 gol, 20 asistle mi bitirdi Allah aşkına ya? İki defa ayrı ayrı sakatlandı. 14 hafta oynamadı.
1: Peki,
0: hocam ya.
1: Mustafa hocam, yani bu bilinmeyen bir şey değil ki. Nasıl oluyor bu o zaman? Şimdi bu kadar tecrübeli insanlar, Aziz Bey'den başlayarak Oğuz Çetin yıllarca işte milli takımlarda da görev yaptı. İsmail Hoca keza öyle. Nasıl oluyor? Yani şu bizim gördüğümüzü nasıl göremiyorlar? Ya da görüyorlar ama çözüm mü üretemiyorlar? Ama maddi sebeple, ama başka sebeplerle.
3: Bu söylediğin son iki tanesi, maddi sebep veya başka sebeplerle çözüm üretemediklerini, dar alanda kaldıklarını, zaman zaman oksijensiz kaldıklarını bile düşünüyorum. Çünkü sıkıştılar. Elde büyük bir kadro fazlalığı var. Futbol Federasyonu'nda yabancı sayısında kota koydu. Ona uyum sağlarken hangisini derken hata da yapmış olabilirler ki yaptılar da. Fakat şu an gelinen nokta şu. Ahlara vahlara gerek yok. Bu takım bundan sonrası oynayacak. Eldeki mevcutla istenilen Fenerbahçe'yi nasıl yaratacaksınız? Ben bunun hesabını yapmak isterim veya bunu sormak isterim. İki, bu takımda bakıyorum Roma karşısında Gendüzü yok, Bartu var. Önde Muriç var, Lukaku. Sonra yani aynı takım Roma karşısında oynadığı, gösterdiği performans, istek, coşku, Antep karşısında kısır bir futbol, isteksiz, coşkusuz, enerjisiz, sağda gezinen, ileriyle orta sahanın, orta sahayla savunmanın arasında upuzun mesafe olan tuhaf bir futbol vardı. Nasıl olacak bu? O maçta taktik aidiyetleri çok yüksek. Sonuna kadar mücadele ettiler. Sadakatten hiç ayrılmadılar. Ve coşkuluydular. Ne oldu 3 günde 4 günde de bu takım bu şekildeydi bu akşam? Var mıydı bir coşku? Gazen... Bunun esas çözülmesi lazım. Bunu çözecek kişi de İsmail Hoca. İsmail Hoca da Roma maçından sonra istifa edince yaşanan fırtınalar olumsuz yansıdığını düşünüyorum.
1: Olumlu bu maça yeteri kadar hazırlanabildiğini sanmıyorum.
3: Sanmıyorum.

0: Sorun orada.
1: Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var. Direkler var. Nereye gitti arkadaşlar? Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyette ama olmadı. Önümüze bakacağız demiş İsmail Kartal. İlk yarı zemini herkes gördü. Bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız pas yapamadık. Bunlar doğru tabii ama topu kendi elimize tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik. Rakibi topla oynayarak koşturmak istedik ama zeminden dolayı başaramadık dedi.
2: Sert bir kere kendi takımını bilmiyordu. Yani bitirdi.
1: Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık ya, diyoruz.
2: Zeminde ne güzel. Fenerbahçe takım kendini bilmiyor. Kendi takımını bilmiyor İsmail Kartal. Kante ile İsmail ile Genduzu ile topu koşturabilir misin ya? Ya teknik oyuncu ile falan böyle teknik becerisi yüksek oyuncularla bunu koştursun. Şimdi Archie Brown iyi bek, ofansif hiç ama teknik becerisi başka. Mert Müldürüm başka. Bunlar topla, Kerem. Bunlar topu koşturacak falan oyuncu yetenekli değil ki. Ya kendi takımını bilmiyor. Bir de Talisca ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bak şampiyonluk başladı sezon başı. Trabzonspor işte dört büyükler var. Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş'a söyle de ki ya bir kişi çıkmasını isterseniz bu takımdan hani böyle bir şey olacak. Fenerbahçe'den çıkartın. Kim işte 10+1'e uymasın o fazlalık kim? Yani kimi çıkartırsınız? İyi oyuncu ama yani. Siz çıkartın size rakip de zorlamasın. Üçü de birinci var ya Talisca yazar. Bak ikinci yazmaz. Greenwood'u bile yazmaz. Çünkü niye? Greenwood yeni bir ülkeye geliyor. Yeni bir futbol iklimi ve de burada dinamikler farklı. Talisca burada biliyor. Konya'da soyunma odasını biliyor. Rize'yi biliyor. Samsun'u biliyor. Trabzon'da baskıyı biliyor. Ne gidecek falan. Hepsi cin gibi. Nerede ne yaşayacağını biliyor. Rakipleri biliyor. Rakipler kalecileri biliyor. Stoperleri biliyor. Nereden nereye vuracağını biliyor. Sen bu adamı çıkartıyorsun. Diğer 3 büyük takıma Fenerbahçe haricine sor. Talisca'yı birinci yazarlardı biliyor musun? 44 gol 7 asist 54 maçta yapan adamı birinci yazarlardı. Talisca çıksın versin Fenerbahçe biz de rahatlayalım. Ya böylece de ekmeğine yağ sürdü. Şampiyonluk yarışında olan diğer rakiplerine Talisca'yı da yollayarak Fenerbahçe yönetimi, teknik kadrosu kim yolladıysa tebrik etmek gerekir yani.
3: Ve yani Talisca'yı yollayıp en doğrusu şu orada bir şey. Talisca'yı yolladıktan sonra Lukaku'yu alacaksan Talisca'yı hiç yollamayacak.
2: Hiç
3: en doğrusu oydu. Ender.
1: Lukaku alınmış lan o sırada.
2: Şenol Hoca.
3: Hayır hayır onu planlanarak.
2: Zaten Vedat da aynı profilde tipleme 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi farklı bir atletik hızlı bir tane Watkins'i alırsın falan bilmem ne hani şey ne o Aston Villa'dan gitti Arap bir adam alırsın falan. Hani atletik veya böyle hızlı sen de farz edelim şu yani Rashford'u alırsın. Santrofor dersin ki yani evet çizgide de oynar hızlı oyuncu tamam topu taşır anlarım Vedat'tan farklı tipleme. Sen aynı tiplemeyi alıyorsan bu adamdan vazgeçme ya Talisca'dan. Bu adam senin işini görür.
1: Yani
2: ya bu normal bir şey değil bak Ender bak çok samimi söylüyorum.
1: Lukaku transferi de Semedo'nun kenarda kaldığı denklemde Talisca'nın gönderilmesi de hocam onu söyleyecekti. Normal değil
2: bak,
1: bu.
2: Bak hocam
1: mesela devre arasında geçen devre arasında geçen sene, Sıdık-ı evet. Şerif'i alıp
2: iki santrafor gitti.
1: Nasıl normal değilse şu an
2: biri Rusya'ya gitti, biri tabi Arap Yarımadası.
1: Yani az önce söyledim ya. Vazgeçiyorsun. Tabii. Duran'dan vazgeçiyorsun. Sıddık-ı Şerif geliyor. Şampiyonluğu kaybediyorsun.
2: Bak
1: şimdi bu, de yine
2: bir de
1: garip bak, bir durum Ender, yani.
3: Yani Semedo bu denklemde olmaması bak, gerekirdi. Çünkü
1: şartlarda.
3: Yani bek oynuyor. Semedo'nun yaptığını orada Mert Müldür de Mimoviç de yapardı. Yani onlar oynayabilirdi bunu. Ya bak İkisi de oynamadı diyelim. Ya sevgili İsmail Kartal Ferdi'yi orta sahadan alıp sol bek oynatan adam değil miydi? O oynattı. E şimdi kardeşim Oğuz Aydın var bu sağ bekte. Oğuz Aydın'ı dene. Ya bütün hücum oyuncular bak geçmişe bir baksak şöyle bak ve hafızalara derinleyelim. İyi sağ bekler, iyi sol bekler hep önden evrilmiştir biliyor musun? Onların çünkü teknik kapasitesi iyi. Teknik kapasitesi iyi olan adam geriye geldiği zaman mücadele gücünü ortaya koyuyorsun. Savaşma gücünü ortaya koyuyorsun. Bu sefer takım oyuncusu oluyorsun. İyi bir oyuncu oluyorsun sonuçta ya. Şimdi Oğuz Aydın bile var bak. Hatta dedik yani. Ya
1: zaten ona gerek kalmadı.
3: Oğuz Aydın'ı oynasa abi.
1: İçine Mert de var.
3: Hayır hayır tamam.
1: Doğru oynatıyorsun ya bak, işte.
3: Ender, Oğuz Aydın da var Ender. Ender. Şey, o zaman şey orada bak, ön şey tarafa veya orta sahaya eksiklik yaşatmamak lazımdı. Bak. Burada büyük bir yanlış var.
2: Bak, esas hocam bir de şunu bak atlamak gerek. Geçen sene Duran'la Elnesi performansı 3 aşağı 5 yukarı net değildi, iyi değildi. Bu adam performans verdi bir de. Bak ikisinin ya biz burada hep beraber
3: hocam bak ne kadar iyi performans verdi ya.
2: Çok iyi vermedi. Çok arkadaşlar çıkarsın sayısını çok iyi vermedi ama gitmezdi. Burada hepimiz aynı fikirdeydik. Duran da belki anladı mı? Eğer bunu alıyorsan Şerif'i git hani onu gitmesini istediğimiz halde hani gitmez anlar. Bu ikisinden daha fazla performans veren bütün böyle çilingirci gibi bütün böyle hani bir kapı açılmaz ya ben Talişka'yı neye benzetiyorum biliyor musun? Enler koçbaşı gibi. Yani bir kapı açılmıyor savunma falan bilmem ne. Ya bir koçbaşı gibi her kapıyı açabilecek hocam, böyle bir oyuncuydu ya. Biz şimdi... Ve de bu kadar cephaneli olan yetenek cephaneli bu kadar silahı olan bir oyuncuysan diyorsun ki ya git ya bu Allah aşkına.
1: Hocam ben... biz şimdi şunu unutmayalım. Biz burada Talişka'yı da eleştirdik. Ya... Biraz önce bir izleyicimiz diyor ki ne? Ya siz Talişka varken onu da
2: ne eleştirdik?
1: Oyun katkısı bir dakika. Sınırlı diye. Evet. Ama şu anda skor yapamıyorsun. Yani asist ya da gol üretemiyorsun. Dolayısıyla zaten bunu yapamazken skor katkısı yapan oyuncunu göndermeyi biz eleştiriyoruz.
2: Hayır.
1: Bir... Oyun katkısı ayrı bir şey. Tabii ki oyun katkısının sınırlı olduğu gerçeğini göz ardı ediyor değiliz.
2: Ben şimdi arkadaşa şunu söyleyeyim madem öyle diyor. Şimdi burada bak Kalişka'nın oynamasını bu maçta niye oynadı falan eleştirilmiyor. Atlıyor arkadaş. Biz burada Talişka niye oynamadı falan oynadığı zaman evet derbilerde geçen sene de eleştirdik penaltı kaçırdı çok derbilere imza atmadı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde belki istenilen tempolara çıkmayabilirdi olmayabilirdi bak. Biz burada 10 oyuncu arasına nasıl Talişka girmedi onu eleştiriyoruz onun içine girmez mi? Talişka'nın ya işte performans niye oynamadı Roma maçı o değil. Talişka 10 tane yani... yabancının arasına Ender farklı bir şey bizim söylediğimiz 10 yabancının arasına yazarsın Talişka'yı ya bu adam 44 gol atmış ya. Bu Gaziantep maçları çıkarsın. Geçen sene Talişka var ya kupada mı ne? İlk sene geldiğinde attı 2 tane geçen sene attı. Ya böyle maçları tek başına sana alır. Anadolu takımlarına karşı fark yaratır. Sen de arkadaş söyle oradaki bak şöyle mesela hangi kime güvenerek Talişka'yı çıkartırsın? Kerem sayı yapar. Yok. Oğuz 2 maç oynar, 5 maç kötü oynar. Nene bir yere kadar. Yani bunların bırak 23 yaş altı yani becerilerini söylüyorum. Öbür tarafta İrfan keza öyle. Yani orta saha tiplemeleri üretmez, gol atmaz, Kante, Gündüz'ü atmaz sana. Yabancı olarak hadi söylüyorum. Semedo kaç golle oynar? Arşi Burak'ın hadi 23 yaş altı oynuyor. Ya bunları böyle baktığında alıyorsun oyuncular iki tane aynı tip santrofor.
1: Gündüz ne buraya, kadar skor yapar burada, sana? Ya bugün hocam Gündüz'ün pozisyonu hani şeyler vardır. Tam orada keserler gol mü değil mi evet, sorarlar. Yani, gol kaç, değil diyecek çıkmaz ya bu böyle.
2: Evet. Ya sen böyle kopuk kopuk da oynuyorsan benim teminki işte arkadaşına beyefendiye söyleyeceğim. 10 futbolcuya biz diyoruz Talişka'yı yazılır. Ben Talişka fanı falan değilim hayranı. Ama gözle görülen bir şey var. Talişka gibi bir oyuncu istatistikle konuşur. Bakarsın tabelaya adam 44 gol atmış abi. 44 tane gol ya Ender. Bir sezon bazı santraforlar var ya antrenmanda 44 tane gol atmıyordur bazen. 44 herif ligde 44 değil mi Mustafa Hoca gülüyor 7 tane asist yapmış. 54 maçta ne yapsın bir de kendi uçağını mı yapıp Samandıra evden uçakla mı gelsin helikopterle mi yapsın kendine gelsin. Daha ne yapacak yani Talişka'yı biz de eleştirdik.
1: İsmail Hoca ne demiş 8 puan fark. 8 yok zaten hocam. Ben mi yanlış görüyorum ya 6 görüyor olması lazım. 13, 7, 6. 8 puan kaybedilen puan. İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı doğru mu? Birisi sormuş.
0: 8 puan farkı, 2 tamam. Mağlubiyet, 1 beraberlik de kaybetti onları hesapladı.
1: Kaybedilen puanları hesapladı. Yoksa fark 6 puan. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız.
2: Ben saymıyorum.
1: Bu akşamki hakim söyleyelim. 3 dakika veriyor. Daha fazla bir ceza cevap vermeyeceğim size.
2: Ben şimdi penaltıları hani o söylüyor hocam onlardan
1: tabii ki onlara bir şey
2: 3 dakika ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugünü 3 dakika ile ilgili tamam 3 dakika azdır 6 dakika tamam bu şans.
1: Bu sene öyle hocam, bir şey var ama hocam, az süre ver süre, falan demişler galiba uzatmadan.
0: Böyle bir lüksleri yok. Yok. Hocam bir hakem yani bu şekilde ben talimat vereceğim ama süreleri az tut böyle bir lüksü yok.
1: Ama öyle bir şey talimatı öyle bir şey hissediyor musunuz? Verenin
0: böyle bir hakkı yok. Maçın hakemi kaybolan süreyi maçın sonuna ilk yarının sonuna ve maçın sonuna eklemek zorundadır. falan şeyde oyun kurallarına yazıyor. Şimdi, öyle bir keyfiyet yok.
1: Süreler kısaldığı
2: için mi böyle? Yalnız söylediği doğru tespiti hep böyle dikkat ediyorum ben de. 3 dakika, 3 dakika, 3 dakika.
0: Yanlış yapıyorlar işte.
2: Bak TFF 1'de de maç seyrediyorum, orada da 3 dakikaya bağlamışlar işi.
1: Şundan yapıyorlar muhtemelen. Hani kısaldı ya 5 saniyeler oyun, işte durmalar, aşağı atmalar azaldı
2: falan. Avut atışları falan, evet.
1: Ama yine de 3'ten fazla ya. Oyuncu değişikliklerinde yine de

0: geçiyor.
1: Bak
0: yani
1: sevgili ben İsmail Hoca'ya şunu söyleyeyim.
0: Bir de oyuncu değişikliği 30 saniye değil midir hocam? Yani,
2: evet oyuncu değişikliği.
1: Tabii 30 bir... saniye tabii tabii. Bir de bir şey söyleyeyim. İsmail Hoca tamam 3 dakika diyor 5 dakika olur gol atar atmaz ayrı. Hocam sen kendi takımını bilmiyorsun herhalde. Bu takımın bak 3 dakika uzatma değil 33 dakika olsa sen yine neredeyse gol atamayacaksın. Yani üretemiyorsun, üretkenliğin yok.
2: Umut vermiyor.
1: Yani sen
2: mi?
1: Bir görenen bir şey var dersin ya bu takım gol atar. Ben Fenerbahçe taraftarı oturup da şöyle ya biz var ya bu maç uzasaydı bir 10 dakika daha veya 5 dakika gol atardık. Mesela öyle maçlar vardır. Oyunculukta da hocam hissetmişsindir veya teknik direktör yaptın. Ya benim takım gol atar. Bir 5 dakika tak o ara gol atar senin takımın. Veya oyunculukta ya bir 3 dakikada biz gol atarız yedik ama 3 dakika uzatma kaldırsa atarız. O sinyalleri vermiyor. Fenerbahçe takımı bir daha söylüyorum. İsmail Kartal 11 puan fark vardır. Galatasaray ve Beşiktaş bir tane yoktur. En önemli konuşmamın başında ilk bölümde söyledim. Oyun farkı, oyun farkı, oyun farkı vardır. Kalite. Oyun olarak üretken değil. Kalitesi yok Fenerbahçe'nin. Asensio'nun bir an önce de gelmesi gerekir toparlanması için. Asensio'ya da ihtiyacı vardır. Ve de en önemli Fenerbahçe'nin bak en büyük sıkıntısı da milli maç arasından sonra çıkacak. Bir haftada 3 maç Şampiyonlar Ligi senin koşu mesafen fiziksel kaliteni yıpratır. Bu oyuncularla devamlı oynarsan rotasyon yapmazsan bu tabloyla Fenerbahçe çok karşılaşır. Yani bir de senin dediğim gibi en önemli silahlarını çıkıp orada tek başına sola yapabilecek, sana orada tabela yapabilecek en önemli oyuncunu da zaten yollamışsın. Yani onun için İsmail Hoca biraz daha yani biraz daha oturup bunları penaltı evet verilme bir şey bunların üzerine okumamak gerek. 3 dakika değil. Daha büyük sıkıntı var.
0: Şenol Hocam Asensio'nun olduğu ve olmadığı Fenerbahçe'ye bakalım. Olduğu maçlarda 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi. Olmadığı 11 maçta 6 tane puan kaybı olmuş. Yarısından fazlası puan kaybı olmuş. Yani kazanma oranı %67'den %46'ya düşmüş. Puan 2,3'ten 1,7'ye düşmüş. Yani
3: işte bu sezon maçına bak 5 tane maç oldu Ender.
0: Ama yani bu oyuncu zaten geçen yıl Beşiktaş maçında sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Son haftalarda 4-5 hafta oynamıştı.
0: Young Yos
1: tabii orta sahada ikili mücadele evet.
0: Zaten ondan sonra bir türlü toparlayamadı. Üzerine biraz oynar gibi oldu bir maçta tekrar işte sakatlandı.
3: Evet.
0: Yani o da oynasın mı oynamasın mı falan derken işte süre alıyor almıyor tartışmaları yaşanırken İsmail Hoca oynattı yine sakatlandı zaten oyuncu.
3: Ya
0: yani çok da sürpriz değil. Hatta ya ameliyat olması gerek falan diyenler bile çıktı biliyorsunuz. Medyada onu, yalanlandı
3: sosyal
0: o.
3: Medyada falan çıktı.
0: Ama işte yok oyuncu ortada.
3: Ya Ender zaten bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hep onu anlatmaya çalıştık. Yani çok büyük güvenceydi Fenerbahçe futbol takımı için Asensio. Şimdi İsmail Hoca da yönetim de Asensio'nun olduğu bir denklemde biz orta sahada sıkıntı yaşamayız diye hem Fred hem Talisca gitti. Ama olmadığı denklemde sakat devam edeceğini bak düşünemediler, varsayamadılar, öngöremediler.
0: Sen
3: böyle bir şey olamaz.
0: Sen hayatın normal akışı dışında bir yönetici bir kriz senaryosu geliştirmez mi? Bir B planın olmaz mı? Yani varmış ben bir planlama işte yapıyorum. Sadece Asensio üzerinde.
3: Hayır hayır öyle değil işte o 8 numarayı son bir hafta içinde yoğun bir şekilde girdiler o işin içine.
0: Çok geç.
3: Çok yeri bravo, ben de diyorum. Bravo, bravo. Bravo çok bak, genç.
0: Çok geç.
3: Çok ya. Genç. Çok o işe geç. Girdiler İkincisine ama
1: çok güzel bir
3: orada.
1: Kelime daha söyledim. Plan ne dedin? Çok geç ve plansızlık dedi. Evet. Bu özetimiz ki.
0: Ya bir yeri bir şeyi ya, yönetiyorsun
2: ben
0: hocam.
2: Hocaya bir şey
0: herhangi bir şeyi.
2: Ya.
0: Yani
1: yamayla olur mu? Ya yama olur mu yani? Ya,
3: hocam olmaz. Onu diyorum ben de bak başladı doğru gitti sonra eksik bırakıldı bazı şeyler.
0: Çok.
3: Çok eksik ya çok da değil ben sana söylüyorum.
0: Bence çok hocam. Ya, hocam kritik çünkü.
3: Bak
0: sayısal hocam, olarak nicelik olarak değil nitelik olarak çok eksik.
3: Bir kere orta sahada bir 8 numara Asensio'nun olmadığı bir yerde 8 de yetmez. Orada Lukaku'nun yerine doğru dürüst bir santrofor alınsaydı eğer orta sahada bir oyuncu alınsaydı Semedo yollardın o zaman senin dediğin oluyordu. Orta sahaya ikinci bir takviye de yapabilirdin. Sen sadece Gendüz'ü Kante İsmail olmuyor.
0: Mustafa hocam dedi ki o zaman kadroyu İsmail Hoca yapmıyor mu ya da istediği oyunu oynatmıyor.

0: özgürlüğüne sahip değil mi?
1: Engel olan ne acaba istediği oyunu? Hani onu merak ettim.
2: Şimdi öyle bir durum söz konusu değil bir kere. Siz İsmail Hoca'ya kimse müdahale
1: kendi
2: etmez.
1: Kendi oyununa dön deyince tamam, ben orayı merak ettim.
2: Veriyorum yani cevabımı hocam.
1: Evet.
2: İsmail Hoca'ya öyle kimse müdahale etmez.
1: Anladım.
2: Fenerbahçe teknik direktörü oturur, muhabbet eder, konuşursun. Bu her kulüpte vardır. İşte Reha Hoca da çalıştı Anadolu kulübünde. Biz de çalıştık bir sürü. Gelirler sana tavsiye yaparlar. Ha hoca bu böyleydi, şöyle işittirirler giderler. O ayrı bir şey. İsmail Hoca oyununu bu oyuncularla inşa edemiyor. Bu oyuncu kadrosuyla. Şimdi İsmail Hoca'nın oyunu biz nasıl hatırlıyoruz? Önde baskı yapan.
1: Ama çok deneyimli bir hoca. Nice tamam, teknik adamların yanında
2: işte
1: çalışıyor.
2: Ama bu kadro şimdi donanımlı. Sen Greenwood'la baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Lukaku'yla yapabilir misin? Yapamazsın. Kerem'le zaten yapamıyorsun iki senedir. Şimdi burada ne lazım? İsmail Hoca'nın istediği oyun şimdi olsa, Nene sağ tarafta, Oğuz solda, Vedat'ı koysan, bunlar istediği oyun oynar biliyor musun?
1: Niye
2: yani basar önde.
1: Niye koymuyordu?
2: Ama şimdi Greenwood'u nasıl kenara koyacaksın? Greenwood senin Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu şu anda. Asensio yoksa Greenwood var.
3: Peki bir takımın tek çözümü önde basmak mıdır?
2: Bak şimdi, hayır, oyunu, istediği oyunu oynayamıyor İsmail Hoca.
3: Oynasın, oradan üretemez.
2: Ama şimdi ikinci bölgede bak şu anda oynuyor. Ne oynuyor bu sene? Bak şimdi bugün Antep'te bile çekilmiş ikinci bölge. Önde hiç falan yok. Antepliler savunmadan çok rahat çıkıyor geliyor. Lukaku'yu hangi stoperi engelleyebilir? Vedat Muruş da bunu bir nebze yapabiliyorsun.
3: Sürdüremezsin 5-10 dakika. Onu yayamazsın
2: dakikasını. Bunu oyunun belli süreçleri içerisinde Vedat Muruş'la birlikte yapabilirsin. Arkadaki oyuncu grubun buna müsait. Bugünkü kadro itibariyle bakıyorum. Buna müsait. Ama şimdi burada bir tane oyuncu Mason Greenwood'u özgür bırakacaksın. Burada bir çözüm var. Şimdi İsmail Hoca bunu düşünür mü düşünmez mi bilmiyorum. Ya Greenwood kenarda kayboluyor zaman zaman.
3: Peki.
2: Onu on numara bak bugünkü maçta İsmail Kante, İsmail Gendüzü falan filan onların önüne acaba Greenwood'u koysan kenara daha temposu yüksek bir Oğuz'u bir Nene'yi bakma Nene'nin mücadelesini biz geçen sene evet yeterli değil ama çok katkı sağladı o da. Taliskay söyledin ama Nene de çok katkı sağladı.
3: Bekleninden Nene, hatta daha iyi performans.
2: Daha iyi performans. Şimdi bak bunları İsmail Hoca'nın çalışması lazım Ender. Kendi oyununu inşa etmesi için. 10 numara pozisyonunda Asensio yoksa Greenwood'u kullanabilirsin. Neden kullanırsın?
1: Geliyor zaten oraya zaman
2: zaten
1: zaman.
2: Geliyor. O top alıyor hep oraya.
1: Geliyor, hep orayı çak ediyor.
2: Greenwood orada mı? Burada da oynatabilirsin.
3: Adam kenarlarda tarafta var ya üşüyor ya top gelmiyor.
2: Kenarlarda evet bravo bak. Kenarlarda top alamıyorsun. İçeri gel orta sahaya orada driplingi var. Şutu var. Her şeyi var. Arapası atar mı? Atıyor zaten. Kenardan atıyor da oradan mı atamayacak? Kenarları dinamik tut. Santrafor'da Vedat oldu mu? İsmail Hoca'nın o istediği oyunu sahaya yansıtabilirsin. İki tane koşan adamı koyacaksın Greenwood'un arkasına. Asensio olmadığı bir denklemde. İsmail Kante'yi koyabilirsin. Gendüz'ü Kante'yi koyabilirsin ki İsmail Kante bana göre bu son dönemlerde en uyuyan ikili gibi görünüyor. Ama Gendüz'ü de bu takımla geldiği günden beri hep iyi oynuyor. Buradaki denklemde Greenwood'u biraz 10 numarada çalışsın İsmail Hoca. Benim tavsiyem o.
3: Sıkıntı kenarda ne hocam? He? Kenarda
2: kenardaki
3: sırtı pardon, dönük alacak orada. Ya,
2: hocam bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe böyle oynayıp önde basarsa zaten bir defa iki defa yakaladım gol yapar oradan biliyorsun. Acayip şekilde şeyi var. Yüksek derecede şeyi var. Greenwood'un oyun zekası çok
3: üstün.
2: Kabul
3: da,
2: çok niye şey. Biliyor musun?
1: Yetenekli
2: ya, ama bugün ya bugün Greenwood top almak için orta sahaya aldı. Yine sahayı bir taraftan bir tarafa kat ediyor. Orta sahada bulursun pozisyon. Vedat'ın arkasında oynadığın zaman bağlantı oyununu Vedat iyi oynuyor. Sen Vedat'la iyi bir ikili yapabilirsin Greenwood'u.
3: Ama hocam bak diyorum ya şimdi bak.
2: Ya ben bir düşünce olarak bak, diyorum. Anladım. Bunu bağlantı olarak bak. Evet.
1: Ama
2: niye kenarda, bir şey kenardan verim alamıyorsan bu oyuncudan başka bir verim alma yolunu denemek lazım.
3: Doğru bizi izleyen mesela arkamda sandalye var. Şimdi böyle oyunu göreceğim. Hep sırtı arkada. Bir de böyle bugünkü bir topu Fener'e bıraktığında hatlar arasında yani çok mesafe derinlik de olmayacak. Daha kompak oynayan şöyle birbirine yakın oynayan bir
2: tamam,
3: hatlar olacak rakip. Şimdi bak
2: işte.
3: Hayret rakip için söylüyorum. Greenwood sırtında hep böyle bu sandalye gibi hep böyle alacak. Şimdi Burada farklı bir meziyet. Bu 10 numara oynayan farklı. Şimdi bak.